0: Yerli kontenjanında mı? Yerli kontenjanında. Bonservis elinde mi? Bonservis elinde. Yani zaten hani Aral konusunda da söylemiştim. Böyle bir arayış varsa Salih'e gitmemek hata olurdu Beşiktaş açısından. Salih'in potansiyeli var çünkü. Dortmund'da iyi bir sezon geçirmedi farkındayım ama milli takımında düzenli çağrılan bir oyuncusu. Bir şeyler gösterdi kariyerinde. O yüzden bence iyi bir transfer hamlesi olarak görüyorum.
1: Bonservis elinde.
0: Ekonomisinden bağımsız tabii.
1: Yıllık 2,5 milyon euro civarında bir maaş söyleniyor.
0: Evet, o fazla yine yani. Bu son sezondan sonra
1: acaba
0: ama.
1: Mesela Dortmund'da ne kadar kazanıyordu?
0: Ya da Almanya'da kalsa kaç kazanır mesela, başka bir takıma gitti diyelim. İşte ne bileyim.
1: Herhalde bir çarpı 2, 2,5 olmuştur diye
0: Herhalde
1: düşünüyorum ben.
0: olmuştur. Yani o fazla ama işte Türkiye'nin de gerçeği bu. Bundan hiçbir takım kaçamıyor. Vermeyenler de kaçamıyor. Trabzonspor bahsediyor ya zaman zaman Fatih Tekke.
1: Peki nasıl olacak şimdi merkez orta saha düzeni? Yani Endidi, Salih, Orkun mu? Olaytan rotasyona mı direkt olarak girecek? Orada nasıl bir şey olacak? Yani mesela Endidi mi kenara gelecek? Salih, Orkun, Olaytan mı olacak?
0: Normalde bu dörtlüden hangisini en kolay kesersin? Şey olarak, rütbe olarak.
1: Olaytan'ı kesersin.
0: Olaytan'ı kesersin. Fırat Güney'in paylaştığı Mitchell'in maçına yetiştirilmesi planlanan 11 görselinde de Olaytan yoktu. Salih Endidi, önlerinde Orkun vardı. O yüzden o tabii daha yakından takip ediyor. Ben dışarıdan bilemiyorum ama sanki Olaytan
1: Peki
0: isteyecek gibi.
1: Endidi olmadan bir Beşiktaş mesela topu geri kazanmada Salih'le çok büyük sıkıntı yaşar mı?
0: Valla sıkıntı yaşar ama çok büyük mü yaşar, küçük mü yaşar orasını bilemiyorum ama Endidi ile Salih arasında da bir fark var. Endidi'liğine savunma anlamında iyi
1: Ama
0: bir
1: mesela
0: fark olmaz.
1: Olaytan'ı da kenara koyduğunda gene aslında merkezde hani fena olmayan bir pres gücünden bence mahrum kalıyorsun. Olaytan'ı kenara koyduğunda.
0: Ön alan baskısı,
1: Ön
0: değil mi?
1: alan baskısı. Sağa sola deplase olma. İyi bir enerji. Onu da kenara koymuş oluyorsun mesela.
0: Evet, zor kararlar yani. Burada aslında hani Salih takımda olmalı, gidilmeli diyorum ama bunu şey olarak da söylemiyorum. Yani illa ilk 11'de oynamalı değil. Burada Endidi de işi bozuyor sanki. Yani Endidi biraz daha güven verse o bölgeye, ilk 11'e düşünülecek bir transfer yok mesela. Hani Endidi, Orkun ve bir 10 numarayla Beşiktaş çok rahat oynayabilir. Yani Endidi de biraz sanki orada işleri bozuyor gibi. Bakalım hocanın ne düşünecek? Salih de çünkü kampa katılacak herhalde yakın zamanda. O hazırlık maçlarında da hocanın şeyini, planını anlayacağız. Gerçi hani biz böyle seninle klişe konuşuyoruz. Kim kesilir falan da. Hoca zaten sürekli 11'i değiştiren bir teknik direktör.
1: Şimdi mesela bir dinleyici onu kaleci rotasyonu konusunda da yazmış Serkan Bey. Hani üçüncü kaleciye kadar gittiği zaten yazılıp çizilmişti. Yani Doğan oynar diyor. Aslında öyle olursa Doğan için şans. Ama
0: Yani bir yedek kaleci için İtalyanlarla çalışmak, evet, şans.
1: evet.
0: Onu unuttuk ama şimdi aklıma geldi benim de. Hani merkezde de o üçlüler sürekli değişir herhalde. Yani bir maç Olaytan'lı, bir maç Salihli. Belki Endidi'siz bazı maçlar. 11'ler göreceğiz Beşiktaş'ta.
1: Evet, burada gerçekten İtalyan'ın yaklaşımı Beşiktaş'ın ortaya koyacağı performans ve alacağı skorlarla direkt etkili olacak. Bunu neden söylüyorum? Normalde hani bu kadar fazla rotasyon yapan bir teknik adam aslında oyuncular için şans. Yani oyuncu küsmez, oyuncu çalışırsa oynayacağını bilir. Ya da işte hocanın yaklaşımı sebebiyle bu maçta oynamadım ama gelecek maçı oynayabilirim diye
0: Bilirim.
1: düşünür. Bu aslında oyuncu için iyi bir şey. Ama bunu yaptığı zaman teknik adam sahada mutlaka takımında belli bir istikrarlı performans göstermesi lazım. Çünkü hani Türkiye'de o kadar belli ki hangi yaklaşıma nasıl cevaplar verileceği. Şimdi sen Nübel'i oynatmadın. Doğan'la çıktın. Doğan hatalı gol yedi. Ya da Doğan hatalı gol yemedi. Beşiktaş puan kaybetti. Kenarda Alman milli takımının kalecisi var. Siz bu kaleciyi niye aldınız? Bu kaleciye neden yıllık 6 milyon euro veriyorsunuz? Direkt yani hani bu söylenecek. Başka bir şey söylenmeyeceği belli. Ya da işte sen merkezde örnek veriyorum. Salih Uçan iki maçı iyi oynadı. Orkun'la bir uyum yakaladı. Üçüncü maç oynatmadın. Ondan sonra işte iyi oynayan adamı neden kesiyorsun? Durup dururken neden böyle bir rotasyon yaptın? Salih bu kadar iyiyken Olay tam mı oynatılır? Çok zor yani Türkiye'de onun içinden çıkmak. O yüzden bilmiyorum ben direkt olarak aynı şekilde mi yaklaşacak? Hani İtalya'daki yaklaşımıyla mı gidecek? Gitmeyecek mi? Orası bir merak konusu. Ama Beşiktaş yavaş yavaş hani kadrosunu oluşturuyor, kadrosunu kuruyor. Şimdi 23'ünde Mitchell'in maçı var. Orada Nübel oynar. Uattara oynar değil mi? Uattara mıydı?
0: Uattara.
1: Uattara oynar. Stoper'de zaten Agbadu döner diye düşünüyorum. O tarihe kadar yazmışlardı onu. İşte sol stoper herhangi biri olur. Ondan sonra sağ Murillo döner. Merkezde Orkun döner. Salih olur.
0: Beşiktaş'ın öyle bir oyuncusu kalmadı zaten.
1: Endidi, Olaytan. Ondan sonra sol taraf eksik olur.
0: Trossard gelemez.
1: Trossard zor yani. Hani devam ediyor çünkü Belçika. Bitse bile dinlenme süresini düşündüğün zaman çok, bugün ayın kaçı?
0: 8.
1: 8'i. Hani oyuncu 2 hafta 10 gün dinlense bile çok zor yani. Çok kolay değil. Santrofor gelir o. Sağ tarafta da Çerni olur.
0: Evet, sol taraf hariç.
1: Sol taraf hariç. Yani Beşiktaş kuracağı kadroda belki hani bu kadroya işte şey ekler. Bir sol stoper ekler belki. Bir santrofor ekleyecek belli. Hani santroforuyla sol kanadını yetiştirememiş olarak çıkacak.
0: Ama santrofor en azından var.
1: Var.
0: Yani bir çülen maçı için yeterli olabilir ama sol kanadı ne yapacak tabii. O Olaytan yine kısa Olaytan vadede olabilir, bir şey olur, opsiyon olur İtalyano'nun elinde.
1: Evet. Olay ton olabilir. Evet, Beşiktaş böyle bir dün hareketli gün geçirdi. Bunun yanında Trabzonspor'da da önemli bir transfer var. Aral, milli takımın oyuncusu, Trabzonspor'a artık Aral Şimşir imzayı atacak. Aral'ın tabii Trabzonspor'a gitmesi Beşiktaş açısından da iyi. Çünkü Mitrilan'ın en önemli oyuncularından bir tanesiydi. Şimdi Beşiktaş Aral'a karşı mücadele etmeyecek. Geçen sene bayağı iyi bir sezon geçirmişti hepinizin bildiği gibi. O da 24 yaşında ve Trabzonspor için geldi.
0: Evet, vallahi sürpriz bir transfer oldu. Aral'la ilgili haberler hep değişti transfer dönemi içerisinde. Fatih Tekke bir beğeniyor dendi, beğenilmiyor dendi. En son tekrar İbre Aral'a döndü. Sol kan transferi de yapmıştı Trabzonspor Saviolo'yla. Sağ kanda da Presianini'yi yapacak gibi gözüküyor. Kesmemiş olmalı ki Trabzonspor'u. Aral'a da gidiyorlar. Önemli de bir para yatırıyorlar. Kulüp rekoru kıracak. Kısa vadede Prestiani ile o kulüp rekoru bir daha kılacak galiba. Benim haberlerden anladığım o. Valla burada Beşiktaş niye gitmedi Aral'a? Onu merak ediyorum. Ya da Galatasaray niye gitmedi? Hadi Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu var o tarafta. Oğuz gibi bir yerli oyuncu var. Rotasyonu fena değil ama hani Galatasaray'da da olası ayrılıklar hep konuşuluyor. Barış Alper falan. Aral o takımların da gündemine gelebilirdi. Özellikle Beşiktaş'ın tabii o bölgesi boş olduğu için düşünebilirdi. Almamayı tercih ettiler. Gitmemeyi tercih ettiler. Trabzonspor bence iyi yaptı.
1: İyi bir transfer yaptı değil mi? Ben
0: yerli olarak hani zaten şey sınırlı, havuz sınırlı, yerli yetenekli futbolcu. Onu da diğer rakiplerine kaptırmaması Trabzonspor'un önemli bir iş.
1: Evet. Aral'la alakalı benim beklentim yüksek açıkçası. Ben hep söylüyorum, bayağı olgun bir oyunu var Aral'ın, skorer de. Ligde fark yaratabilir diye düşünmekteyim.
0: Videolarını izlemişsindir muhakkak. Sağına çekip çok yumuşak ortalar yapıyor. Yani tam onu açının kafasına konduracak.
1: Aynen öyle.
0: Ortalar merkezde de oynamayı sevdiğini söyledi. 10 numarada da oynayabiliyorum dedi. Herhalde öyle de kullanılacak zaman zaman. Sen
1: Transfermarkt'ta birinci mevki sol kanat, yan mevkiler 10 numara ve sağ kanat olarak gözüküyor. Klasik zaten genelde
0: hepsinde
1: böyle
0: oynayabiliyorlar.
1: Hepsinde öyle oluyor. Evet, Aral'da Trabzonspor için iyi bir transfer. Danimarka doğumlu oyuncu, 2002 doğumlu, 1.75 boyunda. Aslen bir sol kanat oyuncusu. Geçtiğimiz sezon çok başarılıydı ve Trabzonspor onu transfer etti, milli oyuncuyu transfer etti. Salih'le ilgili çok mesaj gelmiş. Beşiktaş'a transfer olduğuna göre Salih Özcan artık bir daha milli takıma gitmez, çağrılmaz diye mesajlar geliyor. Ve bunu ciddi ciddi yazıyorlar.
0: Öyle bir algı oluştu.
1: Hani espri olarak yazan da var, ciddi ciddi yazan da var. Mesela Serkan Bey ciddi yazmış. Nasıl değersizleştirecekler bakalım demiş.
0: Şimdi Orkun'da forma bulamıyor ya, işte Hakan Çağanoğlu falan. Ama işte mesela bunu bu açıdan görmek isteyen görebilir tabii ki de. Beşiktaşlı olduğu için mesela Orkun başka bir takımda olsa Hakan'ın varlığında ya da İsmail'in varlığında ve Arda'nın varlığında Orkun işi yine zordu. Yani Benfica'da olsa bile zordu Orkun'un işi. O yüzden ben sadece Beşiktaş üzerinden okumanın doğru olmadığını düşünüyorum ama bu yılların birikimi yani senin jenerasyonundan başlıyor. Örnekler kimler mesela o dönemde? Kim Beşiktaşlar? Hangileri?
1: Feyyaz genelde.
0: Feyyaz Uçar. İşte en son olarak Semih Kılıçsoy da oldu. Bir ara Salih Uçan da oldu.
1: İbrahim Toraman da oldu.
0: İbrahim Toraman. Doğru. Çok örnek var Beşiktaşların. Onun birikimi diye düşünüyorum bu.
1: Evet. Az sonra Esport ortak yayınıyla beraber kupada bugüne bağlanacağız ve Dünya Kupası'nda dünkü gelişmeler bundan sonrası kupada bugün de değerlendirilecek. O hatırlatmayı yapalım. Biz de bundan sonraki bölümde Dünya Kupası konuşulacak diye Süper Lig'deki gelişmeleri size hat-trick'te aktaralım dedik. Beşiktaş ve Trabzonspor'dan biraz bahsettik. Fenerbahçe'de Mason Greenwood tabii en önemli konu. Fenerbahçe Mason Greenwood'u kapatmaya, bitirmeye çalışıyor ama Atletico Madrid ve Roma değil mi? İki takım konuşuluyor Mason Greenwood için. Çok kolay bir transfer değil.
0: Bir İtalyan gazeteci 45 artı 5 milyon euroluk paketle transferin çok yakın olduğunu söylüyor Fenerbahçe'ye.
1: Fenerbahçe. İtalyan gazeteci değil, Roma zannettim bir anda.
0: Matteo Moretto yazmış.
1: Evet. Onu söyleyelim. Evet, şimdi biz de artık programı yavaş yavaş kapatıyoruz. Az sonra kupada bugün Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la hat-trick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
3: Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz olacak. Çarşamba günleri Reşat Hoca ile birlikte güncel gelişmeleri konuşuyoruz. Transfer gelişmelerini değerlendiriyoruz. Ben yayına girerken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bunu da hemen paylaşmak istiyorum. Beşiktaş Salih Özcan transferini duyurdu. Salih Özcan Beşiktaş için İstanbul'a geliyor. Milli oyuncu 23-25'te İstanbul'da olacak. Salih Özcan Beşiktaş için İstanbul'a geliyor. Milli oyuncu 23-25'te İstanbul'da olacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Beşiktaş Salih Özcan'ı kadrosuna kattı. Evrak işlemleri tamamlanmıştı oyuncu ve Beşiktaş kulübü arasında. Beşiktaş 3 yıllık anlaşma sağlamıştı. Salih Özcan İstanbul'da olacak, ardından kampa katılacak. Bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Reşat Yılmaz. Reşat Yılmaz'la birlikte transfer gelişmelerini değerlendireceğiz. Sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Reşat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba sevgili Salim, herkese hayırlı günler, hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ederim hocam, çok çok sağ olun, kırmadınız yayınımıza, bağlandınız, teşekkür ediyorum. Artık çarşamba günleri bir rutin haline geldi sizinle, futbol sohbetleri gerçekleştiriyoruz. Son dakika gelişmesini aktardım, Beşiktaş Salih Özcan'ı kadrosuna kattı, oyuncu 23-25'te İstanbul'da olacak. Bu transfer gelişmesini Beşiktaş'ın

0: zekası iyi bir oyuncu. Kerem Almanya'da eğitimini almış. Oranın havasını teneffüs etmiş. Bundesliga'da iyi işler yapmış bir oyuncu. Orkun'la birlikte bence iyi bir ikili olacaklar diye umut ediyorum.
1: Hocam özellikle de Orkun Kökçü ile birlikte milli takımımızın oynamış olduğu Dünya Kupası eleme maçı, İspanya karşılaşması ve Dünya Kupası'nda grubumuzdaki son maçımız Amerika Birleşik Devletleri maçı. Bu iki maç özelinde örnekler veriliyor. İyi uyum sağladıkları ifade ediliyor. Bu noktada yorumlara katılıyor musunuz? Orta saha için Salih Özcan takviyesinden sonra bir isim daha gerekli mi? Endidi var o pozisyonda oynayan. Endidi'nin güncel performansını düşündüğünüzde yorumunuz ne olur?
0: Tabii ki Salih Özcan, Endidi, işte Aslani gibi, işte Salih Uçan gibi oyuncuların çok daha iyisi bence.
1: Evet.
0: Çünkü oyunu iki yönlü oynayabilen bir oyuncu. Artık dünya futbolunda, dünya kupasını izliyoruz. Dünyanın majör takımları, milli takımları top rakipteyken gerek ön alan baskılarında gerekse takım savunmasında çok doğru pozisyonlar alıyorlar. Hata yapmamaya gayret gösteriyorlar. Bugün çok ciddiye almadığınız Norveç buralara kadar gelebiliyor. Almanya elenebiliyor. Mısır buralara kadar geldi. Belki Arjantin elendi ama dolayısıyla takım savunması çok önemli. Salih oyunun her iki bölümünde iyi oynayabilen bir oyuncu. Belki çok kreatif 2-3 kişiyi geçip böyle işte vurur gibi yapıp böyle oyunu süslemeyi bilen bir oyuncu değil. Çok kreatif bir oyuncu değil ama oyunun iki yönünde oynayabilen faydalı bir oyuncu. Faydalı bir oyuncudan bahsediyorum. Ki Orkun'la da milli takımda oynadıklarında çok uyumlu gözüktüler. Sadece bu Dünya Kupası'nda değil. Daha önceki eleme maçlarında da çok uyumlu gözüktüler. İlk 11'de oynadı ya da sonradan gibi maçlarda. Dolayısıyla Salih Özcan'ın Beşiktaş için çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam, Salih Özcan noktasında ifade ettiğiniz gibi siz Salih Özcan'dan genel anlamda umutlusunuz. Salih Özcan'la birlikte o pozisyonu düşündüğümüzde, orta sahayı düşündüğümüzde Beşiktaş'ta Salih, Endidi, Orkun Kökçü, ayrılan isimler var. Salih Uçan ayrıldı. Salih Uçan'la birlikte Aslani'nin satın alma opsiyonu kullanılmadı. Bunu da söyleyelim.
0: Olaytan
1: var o pozisyonda oynayan. Bir takviye daha geleceğine dair bilgiler elde ettim ben. Bunu söyleyelim. Bunu da paylaşalım. Ve gündemdeki isimlerden birisi Trossard. Trossard'la ilgili ne dersiniz?
0: Trossard Arsenal'da şampiyonluk yaşadı. BMW'de Dünya Kupası'nda da gösterdiği performansı izledik. Yani iyi bir kenar oyuncusu. Özellikle sol önde çok faydalı olabilen bir oyuncu. Adam eksiltebilen, iyi ortalar kesebilen, zeki bir oyuncu, akıllı bir oyuncu. Kendini kabul ettirmiş bir oyuncu Trossard. Dolayısıyla Trossard'ı alırsa Beşiktaş çok iyi bir iş yapmış olur. Mükemmel bir iş yapmış olur. İnşallah da olur diyorum yani. Beşiktaş gibi bir kulübe Trossard yakışır. Beşiktaş'a Trossard gibi bir oyuncu yakışır.
1: Hocam, Trossard'la ilgili bilgileri de paylaşalım. Premier Lig kariyerine baktığımızda 239 maçı var. 52 gol, 41 asist. Brighton ve Arsenal'da oynadı. Bunun da altını çizelim. Son yani sezonla ilgili bilgi paylaşmak istiyorum hocam. Trossard son sezonunda Arsenal'da Premier Lig'de 31 maç, Şampiyonlar Ligi'nde 11 maç, FA Cup'ta 6 maç, kontrol ettiğimde hocam düzeltiyorum, Lig Kupası'nda 6 maç, FA Cup'ta 2 maç, toplamda 50 maç. 50 maçta 8 gol, 11 asist kaydetmiş. Toplam 2922 dakika süre almış. Ciddi bir rakam.
0: Ya bir de orada biliyorsun birkaç yıldır Martinelli çok iyi işler yapıyordu Arsenal'de. Ve o pozisyonda Trossard'ı tercih etti hocaları Arteta. Dolayısıyla yani yetenekli bir oyuncu. Ben özellikle hücum oyuncularının
1: sol kanat için önemli bir isim hocam.
0: Yani rakibin hücum oyuncularının sağ kanat, sol kanat, rakibin üstüne topla giden oyunculara bayılıyorum. Adam eksilten oyunculara bayılıyorum. Artık günümüz futbolunda böyle birebir de işte Yamal gibi, Luis Diaz gibi, Olise gibi ya da Dembele gibi bu tip oyuncular azaldı. Messi zaten bir fenomen. Azaldı yani. Dolayısıyla bu tip oyuncular geçerli. Trossard'da özellikle

0: adam eksiltme konusunda çok yetenekli, becerili bir oyuncu. Beşiktaş için çok iyi bir transfer olur. İnşallah olur diye tahmin ediyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz, sohbetimiz sürüyor. Reşat Hocam, kaleci pozisyonuna yapılan takviyeleri nasıl değerlendirirsiniz? Nubel ve Doğan Alemdar.
0: Yani zaten Nubel kendini kabul ettirmiş bir oyuncu. Ben beğendiğim bir kaleci. Dolayısıyla Önder Özel bu transferde etkili olmuştur diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla Beşiktaş'ın böyle bir kaleciye ihtiyacı vardı. İyi bir transfer olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla yerli statüsünde de kaleci de aldılar. O da gerçekten de kendini kabul etmiş bir kaleci. İyi bir kaleci alternatif olarak düşünüyorum. Ama belki birinci kaleci bile olabilir yani. Dolayısıyla her iki kaleci de Beşiktaş için çok olumlu transferler.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Reşat Yılmaz, sohbetimiz sürüyor. Hocam, şimdi çok kısa bir aramız olacak, hatta beklerseniz mutlu olurum, ardından dinleyenlerimizden gelen sorular da var, onları da yanıtlayalım.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Reşat Yılmaz, sohbetimiz sürüyor. Gelen sorular olursa onları da yanıtlayacağız. Hocam, kaleci rotasyonunu konuştuk. Nubel'le birlikte Doğan Alemdar ve Emre Bilgin. Emir de var, genç oyuncu.
0: Nubel zaten geçen yıl Stuttgart'ta full oynadı yani. Çok deneyimli, evet, tecrübeli bir kaleci. Birinci kaleci olacaktır. Belki Doğan Alemdar Başakşehir'de Mahmet Şengezer'in arkasında kaldı ama evet, o da çok iyi
1: Volkan kaleci. Volkan Babacan da vardı hocam orada. Üçüncü kaleci konumuna da düştüğü oluyordu.
0: Yani Fransa'dan geldi ama yetenekli bir kaleci. Fransa'da da oynadı. İyi işlerle yaptı. Milletlerim havuzundaydı bir dönemde. Dolayısıyla o da kendini kabul ettirmeye çalışacaktır. Ben çok beğendiğim bir kaleci Doğan Alemdar. Dolayısıyla her iki kaleci de Beşiktaş için çok faydalı olacaktır. Beşiktaş'ın çok ciddi bir eksiği vardı çünkü orada. Onu giderecekler diye tahmin ediyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Reşat Yılmaz. Reşat Hocam, yani şunu söyleyebilirim ben Beşiktaş'la alakalı, transferde Vincenzo Italiano ile birlikte Önder Özen, futbol direktörü Gökhan Keskin ve başkan Serdar Bey dördü yürütüyor transfer görüşmelerini, transfer çalışmalarını. Bu noktada hocam, Önder Hoca ve Vincenzo Italiano'nun yapmış olduğu transferleri düşündüğümüzde, Vincenzo Italiano'nun Bologna'da oynattığı oyun sistemine uygun oyuncular olarak göze çarpıyor. Fakat Vincenzo Italiano'nun en önemli olmazsa olmazlarından birisi stoper. Savunma hattı onun için çok çok önemli. Stoper takviyesi bekliyorum ben. Sizin stoper tandemiyle ilgili yorumunuz ne olur? Udokai var. Udokai ile birlikte Emir, Agbadu. Önemli isimler. Jalo. Yani önemli isimler ama ben bir takviye bekliyorum hocam. Yani bu stoper hattının uzun vadede başarıya götürebilecek bir hat olduğunu düşünmüyorum. Eleştirebilir dinleyenlerimiz beni ama düşüncem bu. Sizin yorumunuzu da çok merak ediyorum.
0: Sana %100 katılıyorum. Zaten Beşiktaş'ın birkaç senedir en büyük sıkıntılarının başında özellikle tandem stoperler geliyor. Bir türlü böyle lider bir stoper bulunamadı. Daha önceki yıllarda lider oyuncular vardı o bölgede ama alınan işte Callo lider bir oyuncu mudur? Albetu, yani bunlar eyvallah kötü oyuncular değil ama Beşiktaş gibi.
1: Hocam, Agbadu, yani siz geçen söylediniz.
0: Ben beğenmiyorum.
1: Ben de beğenmiyorum.
0: Yani Agbetu istediği kadar Dünya Kupası'nda oynasın. İstediği kadar maç oynasın ama ben beğenmiyorum. Hatta yani Serkan Rençper'le Sergen Yalçın nasıl böyle bir transfer okey vermişler? Şaşırıyorum hatta. Yani Callo, Endukai, dolayısıyla orada gerçekten böyle iyi bir sağlam stopere ihtiyaç var. Lider bir stopere ihtiyaç var. Beşiktaş'ın en büyük sıkıntılarının başında bence o geliyor. Bir türlü

0: uyumu da yakalayamadılar yani. Hangi ikili oynarsa oynasın tandemde yani iyi bir sonuç ortaya koyamadılar maalesef. Oradan büyük sıkıntı yaşadılar. Bence de sana katılıyorum. İyi bir lider stopere ihtiyaç var yani. Sağlam bir stopere, kendini kabul ettirmiş nokta bir transfere ihtiyacı var Beşiktaş'ın.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Reşat Yılmaz sohbetimiz sürüyor. Reşat Hocam, ben de o pozisyona takviye bekliyorum. Beşiktaş'ta santrafor arayışları devam ediyor. Ben bir bilgi paylaşacağım. Lukaku Fenerbahçe ve Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla önerildi. Yıllık maliyeti 10 milyon euro seviyelerinde yıllık maliyeti Lukaku'nun. Lukaku Beşiktaş'ta da zaten, Beşiktaş'ı takip eden arkadaşlarımız da yazdı. Beşiktaş'ta alternatiflerden birisi. Sizce Lukaku Süper Lig'de Beşiktaş'a ya da Fenerbahçe'ye gelse, yaşını ve geçirmiş olduğu sakatlıkları düşünürsek fayda sağlar mı?
0: Ya Lukaku geçen yıl sakatlıklarından dolayı Napoli'de fazla forma şansı bulamadı.
1: Evet.
0: 33 yaşında bir oyuncu. Ama Dünya Kupası'nda gördük ki bu oyuncu zaten güçlü fiziğiyle, vücudunu iyi kullanmasıyla, top saklamasıyla. Bir de bakıyorsunuz özellikle sol ayağını çok iyi kullanıyor ama sağ el attığı son golü hatırlıyorsun. Amerika'ya attığı golü. Süre bulduğunda bu işleri yapabiliyor.
1: Evet.
0: Ben Lukaku'yu beğeniyorum. Gücü, kuvveti, top saklaması, savunmayı rahatsız etmesi, hava hakimiyeti. Yani Lukaku gibi bir oyuncuyu alabilirse Beşiktaş ya da Fenerbahçe bence çok iyi iş yapmış olurlar.
1: Hocam, Dünya Kupası'nda Lukaku sonradan girdiği maçlarda katkı sağlamıştı. Vlahovic zaten Vincenzo Italiano'nun gözdesi. Vlahovic transferiyle ilgili net elde ettiğim olaylar da şu. Yani net elde ettiğim bilgiler de şu. Vlahovic için yönetim, hani derler ya halk arasındaki tabirle, açık çek veriyor. Bütün şartlarını okey demeye hazır. Vlahovic masadaki teklifleri görecek. Masadaki teklifleri gördükten sonra kararını verecek. Vincenzo Italiano ve Vlahovic Fiorentina'da çalışmıştı. Bu dipnotu da ekleyelim. Vlahovic ile birlikte düşünülebilir mi, yoksa her ikisi çok aşırı bir lüks mü olur?
0: Lüks olur. Aşırı lüks olur. Yani Vlahovic olursa çok iyi olur. Lukaku olursa çok iyi olur. Ok da var zaten. Evet. Alternatif olarak zaman zaman ikili de kullanabilirsiniz. Tabii hangi sistemde oynatacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla ikisi lüks olur ama Lukaku ya da Vlahovic'ten birisini alırsa Beşiktaş müthiş bir iş yapar. Solda Trossard, orta sahada Salih'i almışsın zaten. Orkun var. Olayta bence çok iyi bir oyuncu. Dolayısıyla inşallah diyorum yani, ülkemizdeki rekabetin artması konusunda Beşiktaş'ın yani şampiyonluğu geride kalmaması lazım ya Beşiktaş'ın. Evet. Yani üç büyüklerden, dört büyüklerden kopmaması lazım. Şampiyonluklar yaşaması lazım. Dolayısıyla santrafor mevkiinde böyle önemli bir isim hangisi olursa olsun, Vlahovic ya da Lukaku, her ikisinden biri hangisi olursa olsun çok iyi iş çıkarmış olur Beşiktaş yönetimi.
1: Hocam, isterseniz gelen sorulara, Beşiktaş kısmına bir virgül koyacağım. Gelen soruları ileteceğim size. Biraz ortaya karışık bir servis olacak. Hemen gelen mesajları okuyorum hocam. Ben Hüseyin Meciz, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Hoş gelmişsin. Hem Batıkan'a hem de Reşat Hocam'a selam olsun.
0: Aleykümselam.
1: Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Ayağınıza taş değmesin. Rabbim iyi insanlarla karşılaştırsın sizi demiş. Amin. Teşekkür Amin. Ediyorum Hüseyin Mecit'e. İyi yayınlar Salim Bey. Reşat Hoca'ya da selamlar. Cenk Tosun transferini nasıl buluyor? Karagümrük'ün yapmış olduğu transferleri özetler misin? Reşat Hoca da yorumlar mı demiş İbrahim Bey. Ben özetleyeyim hocam isterseniz.
0: Tabii.
1: Robin Yalçın geldi. Cenk Tosun geldi. İki önemli isim. Cenk Tosun ve Robin Yalçın yerli statüsünde. Ve Pesic geldi, eski oyuncuları. Devam eden oyuncular var. Ben dün Sayın Başkan Süleyman Hurma'yla konuştum. Kendisinin bende yeri ayrıdır. Yapılan transferlerle ilgili öyle sohbet ettik. Süleyman Bey her defasında şunu söylüyor. Biz tekrardan Süper Lig'e çıkacağız. Benim hayalim, bunu yayınımızda da söyledi,

0: Benim hayalim Fatih'te Vefa Stadyumu'nda UEFA Kupası'nda, Avrupa Kupalarında oynayan, oralarda mücadele eden, o ligde boy gösteren bir Fatih Karagümrük takımı oluşturmak diyor. Neler söylersiniz hocam yapılan transferleri de değerlendirdiğinizde?
1: Tabii ki Cenk Tosun belli yaşlara geldi ama TFF birincilik için ideal bir santrafor, harika evet. bir santrafor. Robin Yalçın zaten deneyimi, tecrübesi ortada. Yıllardır Süper Ligimizde müthiş işler yapıyor. Gerek stoper mevkinde, bazen sağ bekte görüyorsunuz, bazen ön libero'da görüyorsunuz. Dolayısıyla bu oyuncular hakikaten de önemli oyuncular. Zaten Karagümrük takımının bir iskeleti var, iyi bir iskeleti var. TFF birincilikin en önemli favorilerinden biri olacaktır.
0: Peki hocam devam edelim gelen sorularla. İbrahim Bey'e de biz de selamımızı iletelim. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Bence Beşiktaş transferde çok yerinde, çok iyi oyuncular alıyor. Bu konuda yönetimlerini tebrik ederim. Bir Fenerbahçeli olarak bizler transferde geç kalıyoruz demiş Mustafa Bey. Bu yoruma katılır mısınız hocam? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde geç kalındığını düşünen taraftarlar var, dinleyenlerimiz var.
1: Ağırlıklı olarak Dünya Kupası'nı bekliyor herhalde anladığım kadarıyla Galatasaray, Fenerbahçe takımları. Tabii daha erken olması her iki takım için çok iyi olur. Takımla kaynaşması, uyum için çok, adaptasyon dönemi çok önemlidir. Uyum sağlaması anlamında. Dolayısıyla evet biraz geç kalmışlık var ama bence Dünya Kupası'nı bekliyorlar. Dolayısıyla bazı oyuncularla ilgili de kararlar almaya çalışıyorlar. Bakalım, göreceğiz. Galatasaray'ın zaten çok fazla bir transfere ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin de nokta transferlere ihtiyacı var. İlerleyen günlerde de yapacaklardır ama biraz geç kalmışlık var.
0: Peki hocam devam edelim. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali ben. İyi yayınlar Salim abi. Greenwood'dan güzel haber yok mu demiş. Hocam Greenwood'u da konuşalım sizinle. Greenwood Fenerbahçe'nin transfer gündeminde. Fenerbahçe oyuncuyla büyük aşamada yol kat etti ama Marsilya'nın tavrı net. Net bir tavrı var. Greenwood Fenerbahçe'nin aradığı kanat mı? Ne dersiniz? Bendeki bilgi Marsilya ile sorunun çözülmesi lazım Ali. Sana da selam olsun mesajın için. Rabbim kolaylıklar versin. Çalışma ortamından bir resim paylaşmış hocam. Yani Allah emekçi Allah insanlarımızın yardımcısı olsun.
1: Allah kolaylık versin. Tabii evet, Greenwood transferi bence çok önemli transfer. Yani Manchester United'da belki beklediği patlamayı yapamadı ama genç bir oyuncu zaten. 24-25 yaşlarında bir oyuncu ama Marsilya'da 2 sezonda çok ciddi sayıda gol attı bir kenar oyuncusu olarak. Ve istatistiklerine baktığımızda da çok ciddi sayıda maç oynadı Greenwood. Harika bir transfer olur Fenerbahçe için. İnşallah Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirir. Ülkemize böyle önemli oyuncuların genç yaşta gelmesi takdire şayan.
0: Peki hocam devam edelim. Ali kardeşimize de selam olsun. Ordu Spor hakkında bilgi almış, bilgi istemiş dinleyenimiz. Birinci lige çıkma şansı var mı diyor. 52 Ordu'yu soruyor hocam dinleyenimiz.
1: Valla çok iyi transferler yapıyor yani.
0: Kenan Bey yazmış hocam. Kenan Bey'e de selamlarımızı iletelim.
1: İkincilikte kendini kabul ettirmiş. Defe birincilikten oyuncular alıyorlar, para harcıyorlar. İyi transferler yapıyorlar yani. Favori takımlardan birisi olacak gibi duruyor.
0: Peki hocam devam edelim. İsterseniz hocam sorularla devam edelim. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Bunu da paylaşalım. Salim abi kolay gelsin, iyi yayınlar, İzmir'den selamlar. Göztepe'mizin transfer politikası ve mevcut transferleri hakkında görüşlerinizi alabilir miyim demiş. Sizin görüşünüzü merak ediyor hocam dinleyenimiz. İzmir'e de selam olsun.
1: Kimleri kattığını sen biliyor musun şu anda Göztepe'nin?
0: Hocam kaleci transfer arayışı sürüyor. Onu söyleyebilirim.
1: Liz dönüyor herhalde. Ülkesine dönüyor Liz anladığım kadarıyla.
0: Liz hocam Lech Poznan takımına transfer oldu. Lis Lech Poznan takımına transfer oldu. Göztepe Lis'in transferinden de 1 milyon euro ücret kazandı. Kaleci rotasyonunda Arda Özçimen geri döndü Bandırma'dan. Bandırma'da bilindiği üzere kiralıktı. Yani Göztepe ile ilgili şunu söyleyebilirim hocam. Alex Matos Sheffield United'dan geldi. Kontrol ettim de şu an geri dönen oyuncular var. İbrahim Sabra geri döndü.
1: Sizin dışında çok kayıp yaşamadı diye biliyorum ben Göztepe'yi.
0: Evet.
1: Yani kadrolarını muhafaza ettiler.
0: Kadrolarını
1: diye.
0: Muhafaza ettiler. Bir de şunu net bir şekilde söyleyelim hocam. Göztepe'nin yapmış olduğu transferler daha çok Southampton'la birlikteliklerinden dolayı Southampton kökenli oyuncular geliyor. Bununla birlikte şunu söyleyebilirim. No name, yani ismi çok tanınmayan oyuncular geliyor. Bu politika çerçevesinde bu oyuncular kulübe bonservis kazandırıyor. Bonservis kazandırmasa da oyun sistemine uygun oyuncular. Ve
1: Valla
0: Stylov'un sistemine uyan oyuncular. Buyurun hocam.
1: ya Göztepe gerçekten de bu yani bir scout sistemi var mıdır? Ya da bu transferlerde kim yetkilidir, nasıl yapıyordur bilmiyorum ama güzel işler yapıyorlar. Gerçekten güzel işler yapıyorlar. Çok bilindik oyunculara büyük paralar vermeden biraz da geleceğe yatırım anlamında transferler yapıyorlar. Doğru transferler yapıyorlar. Dolayısıyla Göztepe iyi yolda. Gerçekten iyi yolda. Ve istikrarı da sağlıyorlar. En azından teknik sektör konusunda, kadro istikrarı konusunda. Artık günümüzde bakıyorsun takımlar birdenbire birçok oyuncuyu gönderip birçok oyuncu alıyorlar. Sürekli sirkülasyon oluyor. Ama kadrolarda Göztepe'de bunu görmek mümkün değil. İstikrarlı bir kadroyla devam ediyorlar. Teknik sektör bazında, yönetimsel anlamda ve kadrolarına da gerçekten belki çok tanıdık, bildik oyuncular almıyorlar ama doğru oyuncular alıyorlar. Ben tebrik ediyorum Göztepe'yi.
0: Hocam gelen sorular var. Hemen soruları da cevaplayalım. Dinleyenlerimize teşekkür ediyorum. Salim abi iyi yayınlar. Başakşehir'den Sadık. Adıyaman için neden bir adam akıllı takım ortaya çıkmıyor? Oranın halkı futbolu çok seven bir millettir demiş. Hocam Adıyaman'da da Adıyaman şehrimizde de futbola bir özlem var.
1: Yani Adıyaman FK yazık günah ya bölgesellik falan yani Adıyaman hakikaten de bir dönem bakıyorum böyle ikinciliklerde falan iyi işler yapmışlardı. Şu anki Tefe birincilikte oynamışlardı hatta bizim dönemlerde de iyi takımlar kuruyorlardı ama gelinen nokta üzücü. Adıyaman güzel bir ilimiz. Futbolu seven bir ilimiz. Dolayısıyla öyle bir ilde Adıyaman'ın sahipsiz bırakılması da gerçekten çok üzücü.
0: Evet, yani hocam çok çok üzücü bunu söyleyelim. Kırklar elinden selamlarını iletmiş dinleyenimiz Yağız Bey.
1: Aleykümselam.
0: Sizce Dünya Kupası'nı kim kazanır diyor. Hocam kim kazanır? Dün muhteşem bir geri dönüş vardı.
1: Vallahi şunu söyleyeyim. Ben zaten daha önceki programlarda da senin programında söylemiştim.
0: Evet.
1: İspanya, Fransa, Arjantin bu üçten biri olur. Fransa birazcık önde gözüküyor ama Arjantin'i de yaban atmamak lazım. Ne olursa olsun yani dün belki 2-0'dan geri bir dönüş yaptılar ama yani Arjantin geçti Lionel Messi'nin takımı ve yani Lionel Messi'ye bakıyorsun 39 yaşında neler yapıyor ya. Ama bir tarafından bakıyorsun Ronaldo'ya eksik oynattı mesela Portekiz İspanya karşısında eksik oynattı. Yani teknik sektörün de bu kadar taviz vermesi çok yanlış yani. Tamam yani bir laf var ya futbol seni bırakmadan sen futbolu bırak.
0: Aynen.
1: Dolayısıyla Ronaldo evet yaptıkları takdire şayan. Bu yaşa kadar rekorlar kırdı. Ballon d'Or aldı kaç tane. Hepsine saygı duyuyorum. Müthiş bir oyuncuydu. Müthiş işler yapıyordu. Olmadık yerde olmadık goller atıyordu. Ama bu Dünya Kupası'nda yürüyecek hali kalmamış. Özellikle İspanya maçında takımı 10 kişi oynattığını düşünüyorum. Ve orada Ramos diye bir oyuncu var mesela. Onu tercih edebilirdi en azından maçın ikinci yarısında ya da 60'tan sonra. Teknik direktör de bence sınıfta kaldı Ramirez. Dolayısıyla Fransa herkesin favorisi gözüküyor ama bu işler belli olmaz. İspanya'nın çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Çift takım olduğunu düşünüyorum. Her şeye rağmen Arjantin'dir. Bu üçlü arasından bir tanesi olur.
0: Hocam ben Norveç'ten bir sürpriz bekliyorum.
1: Takım oyunu çok iyi oynuyorlar.
0: Evet.
1: Müthiş oynuyorlar. Haaland'a bakıyorsun.

0: mesela iki tane attı Brezilya'ya karşı ama bakıyorsun mesela oyun içerisinde hiç gözükmüyor. Hiç gözükmüyor, gözükmüyor. Birdenbire ortaya çıkıyor, işi bitiriyor. Evet. Yani ilk golü atıncaya kadar belki ya bu Haaland nerede falan demişti birçok futbol sever. Ama bakıyorsun yürüye yürüye gitti oraya, hissetti, kafayı vurdu, golü attı.
1: Evet.
0: İkinci golü yani tutar tutmaz vuruşu müthişti. Takım oyunu çok iyi oynuyorlar, savunmada çok sağlamlar. Orta sahada Berge bunlar iyi işler yapıyor. Dolayısıyla iyi bir takım olmuşlar. Takımın çok iyi oynuyorlar. Takım savunmasında iyi duruyorlar, iyi pozisyon alıyorlar. Özellikle kontra ataklarda ciddi bir tehlike. Hava hakimiyetleri çok iyi. Yani yapabilir mi? Yapabilir. Yani Dünya Kupası'nı alması çok zor. Çok zor bence de. Yani buraya kadar geldiler. Yarı final oynayabilir mi? Oynayabilir. Niye olmaz?
1: Hocam kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Tabii. Ardından sorularla devam edelim.
0: Tabii.
1: Teşekkür ederim hocam.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Reşat hocam, gelen sorularla devam edelim. Mehmet Ali Bey yazmış. İyi yayınlar Salim Bey. Demirspor ne yaptı? Son durum nedir diyor. Ve Reşat Yılmaz hocama sorar mısın? Sevdamız futbol başlayacak mı? Diye mesaj atmış. Hocam, Adana Demirspor benim yüreğimde bir yaradır ya.
0: Ya hepimiz üzüyor Adana Demirspor.
1: Yani çok Adana üzülüyorum Spor. Hatta hemen hemen her gün Mustafa Kalan'la da konuşuyorum. Benim çok yakın arkadaşımdır.
0: Kankan. Evet, senin kankan.
1: Evet, onunla da konuşuyorum. Dün mesela bir konuyla ilgili konuştuk. Yani Adana Demirspor gerçekten yani çok zor durumda. Adana futbolu çok çok zor durumda. Mustafa da bizi dinliyordur muhtemelen. Öğlen arasında dinliyor. Yolculuk esnasında. Ona da selamlarımızı iletelim.
0: Selamlar.
1: Yani gerçekten ya hocam
0: bir şeyler yani yapmaya çalışıyor taraftarlar ama nereye kadar yani nereye kadar bir şeyler yapacaklar, yapmaya çalışacaklar. Yani bu fedakarlığı yapıyorlar. Olan taraftara oluyor. Kulübe oluyor sadece. Çok evet. Üzücü Adana Demirspor'un geldiği nokta. Düşünebiliyor musun yani? 200 sezon önce Avrupa Kupalarında oynayan bir takım. 33 bin kişilik stadı tıklım tıklım dolduran bir takım. Bugün geldiği noktaya bakar mısın ya?
1: Evet.
0: Yani transfer yasağı olan, icralarla uğraşan ve Murat Sancak, Metin Korkmaz ikilisi bak ortada yoklar. Neredeler? Ne yapıyorlar? Ortada yoklar ama olan kulübe oldu. Yazık, günah. Keşke hiç gelmeselerdi. Avrupa Kupası'na gitmeseydi de Adana Demirspor Adanalıların olarak yoluna devam etseydi. Maalesef çok kötü durumda. Çok üzücü. Adana Spor ona kez daha çok üzücü. Her iki kulüpte. Yani bu bölgede aslında bakıyorum şöyle bir Mersin'iydi, ne bileyim Maraş'ıydı, Osmaniye'siydi, Hatay'ıydı. Yani yazık, futbol kulüplerimiz bu bölgede bitmiş durumda. Çok üzücü.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Sohbetimiz devam ediyor. Gelen mesajlarla devam edelim hocam.
0: Tabii ki.
1: Selamünaleyküm Salim abi, hayırlı yayınlar. Çorum Spor'da transfer ne durumda demiş. Aubameyang transferi bitti. 2+1 yıl ya da 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu bilgiyi aktaralım. Ne dersiniz hocam? Aubameyang transferi ile ilgili kariyerinde çok çok önemli takımlar var.
0: Tabii ki canım, çok önemli takımlar var. Çok önemli bir santral. Tabii düşüşe geçti. Yaşı da ilerledi ama evet. Yine de iş yapar diye düşünüyorum.
1: Hocam şöyle bir durum var. Mesela 37 yaşında olduğu için direkt 37 yaşında olduğu için insanlar yaşına takılı kalmış. Ben haberini yaparken dikkat ettim. Fransa Lig 1'i takip ediyorum ama Fransa Lig 1'i şöyle takip ediyorum. Yalan konuşmayayım. Bizim Süper Lig'deki maçlar tamamlandıktan sonra akşam seansında mutlaka Fransa Lig 1'de maça denk gelirsiniz. Türkiye saatiyle 23 sularında maçlar olur. O dönem izlediğimde yani biraz bizim Süper Lig'e de yakın bir lig Fransa Lig 1. Temaslı oyun fazla oluyor. Orada da hakemler oyunu çok durduruyor. Aubameyang'la ilgili dikkatimi çeken nokta 20 üzerinde gole katkı sağlamış geçtiğimiz yıl.
0: Yani çok önemli bir oyuncu. Gerçekten önemli oyuncu. Önemli

0: takımlarda oynattı.
1: Evet, Arsenal, Barcelona, Chelsea.
0: Büyük bir tecrübe. Yani Çorum Spor'daki genç oyuncular, yerli oyuncular ondan çok şeyler öğrenebilirler, kapabilirler. Çok iyi bir transfer bence Çorum için. Dolayısıyla hayırlı uğurlu olsun. Uğur Uçar'ın da performansını merak ediyorum bu sene Çorum'da.
1: Yani hocam, bugün Fransız basınından bir haber var. Marsilya'nın yeni teknik direktörü Bruno Genesio, Aubameyang'la görüşerek takımda kalmasını istedi diyor ama bendeki bilgi Aubameyang'ın yıllık 3 milyon euro maaş, 1 milyon euro civarında bonservis miktarına bittiği yönünde. Dün gece de bu bilgiyi teyit ettim. Fransız meslektaşlarıma saygı duyuyorum ama yani bendeki bilgi bu şekilde.
0: Ben senin bilgilerine inanırım Salih.
1: Yok, saygı duyuyorum ama yani bendeki bilgi...
0: Çok az yanılıyorsun transfer konusunda. Araştırma konusunda gerçekten de çok titizsin. Özellikle bir haber yaptığında arkasına durabiliyorsun. Ve ağırlıklı olarak da doğru çıkıyor. Seni tebrik ediyorum. Ben sana inanırım. Yani meslektaşlarını bilmiyorum, tanımıyorum ama ben sana inanırım.
1: Evet. Mesela Renato Nigaya için de girişim yapması bekleniyormuş Çorum'un. Kaynak belirtelim. Takvim gazetesinin haberi. Ben bununla ilgili bilgim yok. Ama araştıracağım. Oyuncuyla alakalı da dün kendisinin İstanbul'da olduğu bilgisi geldi. Bugün antrenmandan fotoğraflar düştü ama Fransa İstanbul arası çok yakın bir mesafe. Uçakla 1,5-2 saat diyebiliyorum. Devam edelim hocam isterseniz. Hemen gelen sorularla. Hocam dinleyenimiz yazmış. Sinclair Armstrong damga vuracak lige diyor. Göztepe'nin yeni transferi. Geldiği takıma da bakalım hocam. 23 yaşında, 22 Haziran 2003 doğumlu İrlandalı oyuncu. Göztepe 2030'da kadar sözleşme imzalamış. Artı bir yıl opsiyonu var. 1,5 milyon sterline transfer etmiş Bristol City'den.
0: Ya yani Göztepe'nin transferlerini kim yapıyorsa, biraz önce söyledim, hakikaten iyi çıkartıyor. Oyuncuyu tanımıyoruz fazla ama inşallah başarılı olur. Yaşı da çok uygun. Yani yabancı transferinde yaşa dikkat etmek lazım. Özellikle genç oyuncular konusunda. Yani 30'dan sonrası, 35'ten sonrası yani bana çok mantıklı gelmiyor. Çok büyük paralar, 10 milyon dolar, 8 milyon, 7 milyon. Ne oluyor ya? Ne oluyor yani? Dolayısıyla genç oyuncular daha ekonomik ücretlerle transfer etmek daha mantıklı geliyor bana.
1: Evet. Hocam mesela dün Eyüp Spor antrenmanına davetliydim. Özcan Hoca ve ekibi, yani siz de biliyorsunuz benim çok sevdiğim insanlar. Evet. Sağ olsunlar, antrenmana gittim. Antrenmanda etkilendim. Yeni bir stoper takviyesinde bulundular. Stoperin de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani maliyet fayda anlamında iyi bir takım oluşturacaklar gibi. Onun dışında David Costa gelmişti. Portekiz 2. ligi 2. liginden. Çok uygun maliyetlere takım yapıyorlar. Yani direkt Hamza'yı beğendim. Hamza da gelişime açık bir oyuncu. Bunun da altını çizelim. Jack Yules hocam stoper, beğendim. Liderlik özelliği vardı dün. Antrenmanda da çok iyiydi. Eyüp Spor'da iyi oldu hocam. İskoçya asıllı İngiliz stoper.
0: Valla kadro planlaması Salim çok önemli. Yani Eyüp Spor takımı geçen sezon son anda cümede kaldı. Korkulanlar yaşamaması adına doğru transfer planlamasıyla yoluna devam etmesi lazım.
1: Evet.
0: Özcan Hoca evet genç, başarıya aç, gelişime açık bir teknik direktör. İnşallah başarılı olurlar. Dediğim gibi transferde doğru adımlar atmak, birbirini tamamlayan oyuncuları bir araya getirmek takım başarısındaki en önemli unsur.
1: Evet. Yani bu noktada hocam sizinle aynı fikirdeyim. Devam edelim hocam gelen sorularla. Mustafa yazmış hocam. Mustafa Kalan yazmış. Reşat hocama bol bol selamlar.
0: Aleyküm selam.
1: Dinliyorum yayını kardeşim. İyi yayınlar diliyorum. Reşat hocama da bol bol selamlar demiş. Teşekkür ederim.
0: Aleyküm selam. Aleyküm selam.
1: Hemen kontrol ediyorum. Almanya'dan selamlar. Bandırma Spor'da geçen yıl güzel bir sezon geçiren Hikmet Çiftçi takımda kalacak mı demiş Tamer Bey. Tamer Bey'e selamlarımızı iletelim. Bendeki bilgi Hikmet Çiftçi için Almanya'dan ve Muğla'dan teklif var. İyi yayınlar Salim Bey. Manisa'dan yazıyorum. Manisa FK'da transfer haberi var mı? Yeni sezonla ilgili değerlendirmeniz ne olur? Sizi severek dinliyoruz. İyi yayınlar demiş. İbrahim Bey'e biz de selamlarımızı iletelim. Hocam, Lemina'nın kardeşi geldi. Transfer edildi. Yani onun dışında genç oyunculara yönelen bir Manisa FK var. Ayberk Karapo, Çorum FK'ya transferi gerçekleşmedi. Kasımpaşa 4 yıldan oyuncuyu kadrosuna kattı. Manisa ile ilgili neler söylersiniz hocam? Manisa'nın da mantalitesi değişti.
0: Yani Manisa spor takımı geçmiş dönemlere baktığımızda yani Süper Lig'de bile çok iyi işler yapmış bir kulüp. Dolayısıyla geçen yıl orta sıralarda sezonu tamamladı. Ama sen de dediğin gibi birazcık transfer rotasını değiştirdi. Daha genç oyuncularla, ileri dönük oyuncularla yoluna devam etmeye çalışıyorlar. Manisa futbol kültürünü yakından hissettiğimiz bir şehrimiz. İnşallah onlar da başarılı olurlar. Ama gönül istiyor ki Manisa'da artık bir Süper Lig özlemini sonlandırsın. Onun için bakalım önümüzdeki sezon ne yapacaklar.
1: Hocam gelen birçok mesaj var. Tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyorum mesajları için. Salim abi iyi yayınlar. Ben Turgut. Batman Petrol Spor transferlerini nasıl görüyorsunuz? Reşat hocama sorar mısın demiş.
0: Valla Batman Petrol Spor takımı geçen yılda çok önemli oyuncuları kadrolarına katıp şampiyon oldular. Evet. Selçuk Şahin Hoca ile anlaştılar diye hatırlıyorum bu sezon için. Selçuk Şahin Hoca ile anlaştılar.
1: Selçuk Şahin ile anlaştılar hocam. Evet doğru bilgi.
0: Dolayısıyla Batman Petrol Spor başarıya aç bir kulüp ve Batman şehri hakikaten de ciddi anlamda bir destek veriyor. Maçlarını izledin işte tribünleri gördün ve yaptığı transferlere bakıyorsun. Hedefe oynayan bir takım ortaya çıkacak gibi duruyor Salim.
1: Hocam gelen mesajlar var. Salim abi Malatya Yeşilyurt Spor hakkında bilgi verir misin demiş. Geçen yıl finalde kaybettiler. Ne dersiniz hocam?
0: Yani yeni Malatya olmadı. Malatya Yeşilyurt Malatya'yı iyi temsil ediyor. Geçen yılda şampiyonluk yaşadı yanılmıyorsam. Dolayısıyla transferlerini sosyal medyadan görüyorum. Fena transferler de yapmıyorlar. Allah gönlüne de göre versin. Malatya'da gerçekten şimdi biraz önce Manisa'yı söyledik. Malatya'nın da geçmişine baktığımızda o Malatya Spor'un şahşalı günleri gözlerimin önüne geliyor. O tribünleri orada da oynadım eski statlarımda. Evet. Çok oynadım orada da. O günlerine dönmesini bekliyorum Malatya'nın. Ama bu Yeşilyurt'ta olur, Malatya Yeşilyurt'ta olur. Ama yeni Malatya Sporlu olur. Bilemiyorum. Ama yeni Malatya Yeşilyurt takımı biraz öne çıkıyor. Destek de görüyor. İnşallah başarılı olurlar.
1: Hemen gelen sorularla devam edelim. Kontrol ediyorum hocam gelen soruları. Instagram üzerinden Tekin Bey yazmış. Salim Bey, Reşat hocama sorar mısınız? Adana'daki futbolun hali ne olacak demiş. Hocam Adana Spor'la ilgili de bir çalışmanız var sizin.
0: Yok. Yani çalışmamız, öyle bir çalışmamız derken şöyle, yani Adana Spor zor durumda. Gerçekten çok zor durumda. Adana Spor'lar da iyi dinlesini istiyor. Adana Spor için ne yapabiliriz diye camia içerisinde taraftarlarla sürekli görüşüyoruz, konuşuyoruz. Belli ki Ergin Göleli, Başkan Ergin Göleli.
1: Hocam Ergin Göleli nerede? Ne yapıyor?
0: Bilemiyoruz. Bilemiyoruz yani Almanya'da mı Türkiye'de mi bilemiyoruz ama bir gerçek var ki işin içinden çıkamıyor. Belki beklentileri olmadı. Bilemiyorum yani insanların işleri ters gidebilir. İyi gitmeyebilir. Dolayısıyla para yok. Para olmayınca geçen yıl Adana Spor takımı çok itibar kaybetti. Yani inanılmaz itibar kaybetti. Çok büyük sıkıntılar yaşadı. Taraftarların, cami içerisindeki insanların destekleriyle, kulüp içerisindeki velilerin destekleriyle sahaya çıkabildi.

0: Dolayısıyla bu itibarı kaybolmasın. Adana Spor yok olma noktasına geldi. Pazar günü bir Adana'nın taş köprüsü vardı, sen iyi bilirsin.
1: Evet.
0: Orada bir kutlaması oldu. Yüzlerce Adana Sporlu geldi oraya. Şunu düşünüyoruz, yani Adana Spor böyle giderse büyük bir ihtimalle herhalde 3 maç sahaya çıkmadığında bir alt lige düşüyorsun. Ligden çıkartıyorlar seni. Prosedürün öyle olduğunu biliyorum. Dolayısıyla böyle bir dönemde yine yokluklar içerisinde belki federasyona lige katılım dilekçesini verdi ama sonrası nasıl olacak? Yani yemek çıkmayacak, tesisler atıl bir şekilde. Acaba biz elimizden ne gelebilir? Adana Spor yok olmasın. Yok olacaksa da bizim elimizde yok olsun diye. Yani başkanla bir görüşelim, işte taraftarlarla, camia içerisinde insanlarla en azından bir süreç yaşasın. Adana Spor bir kurtuluş mücadelesi versin, bir diriliş mücadelesi versin. Taraftar, yani kamuoyu önünde bir kamuoyu oluşturursak camiayla, taraftarlarla belki birileri çıkar, bu takıma
1: Evet.
0: almak isteyebilir, başkan devretmek isteyebilir. Şimdiye kadar böyle bir şey olmadı ama olabilir. Dolayısıyla böyle bir fikir alışverişlerinde bulunduğumuz camia içerisinde insanlar oluyor, taraftar dernekleri oluyor. Toplantılar yapıyoruz. Ne yapabiliriz? Adana Spor yok olmasın ki Adana Spor'un çok büyük borçları da yok zaten. Yani bugünün şartlarında belki bizlere göre rakamlar büyük ama bir kulüp adına koskoca Adana Spor ülkemizi 3 kez Avrupa kupalarını temsil etmiş, gol kralları çıkarmış, çok önemli oyuncular çıkarmış, bir takımlarımıza vermiş bir camianın, camia için bu borçlar gerçekten hiçbir şey değil ama ülkemizin ekonomisi bozuk, insanların ekonomisi bozuk. Böyle bir şartlarda şu ana kadar birileri çıkmadı. Taraftarlar da maçlara gelmedi. Dolayısıyla acaba bir kamuoyu oluşturabilir miyiz? Camiayı, taraftarı bir araya getirip sesimizi yükseltebilir miyiz gibi fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Bakalım nereye varacak.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Reşat Yılmaz sohbetimiz sürüyor. Hocam, Adana 01 FK ile ilgili neler söylersiniz?
0: Adana 01 FK zaten orada ben görev de yaptım biliyorsun. Bu sezon içerisinde. Yani ayakta durmaya çalışıyor. Ayakta durmak çok zor. Sayın Menderes Kutlu Başkan'ın büyük özverisiyle, yöneticinin büyük özverisiyle bu ekonomik şartlarda ayakta durmaya çalışan bir kulüp Adana 01 FK. İyi işler de yapıyorlar. 2 yıldır bu ligde playoff
1: Evet.
0: oynuyorlar. Ama bu ekonomide para bulmak da çok zor. Sadece ceplerinden harcayarak bir noktaya kadar getirdiler. Şehrimizden destek de göremiyorlar. Belediyelerden, mülki amirlerden, sivil toplum örgütlerinden. Allah yardımcıları olsun. Ama altyapısıyla, üst yapısıyla şu an için Adana'da işte 2 tane Ulu Çınar olmasına rağmen Adana Spor FK ayakta kalabiliyor. Ben Menderes Başkan'ı ve yönetimini tebrik ediyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Reşat Yılmaz sohbetimiz sürüyor. Reşat hocam, bu sezon ikincilikte zor olacak gibi duruyor. Bunun da altını çizelim.
0: Aynen,
1: İkincilikte zor olacak gibi duruyor. Fikstür çekimleri de
0: kesinlikle.
1: hafta içerisinde olacak. Süper Lig'in fikstür çekimini de bugün olacağına dair bilgi vardı. Hemen kontrol edelim. Hocam, Süper Lig'deki fikstür çekimini kontrol ediyorum. Perşembe günü, yarın saat 14'te.
0: Bütün takımlarımıza hayırlı olsun.
1: Evet.
0: Herkesin, her takımın bir hedefi olacak. Dolayısıyla sezona hazırlanacaklar, girecekler ama bu transfer sezonunda yani birçok takım transferde zorlanacak, ekonomide zorlanacak. Yani bu durum onu gösteriyor Salim.
1: Evet, yani takımların işi zor hocam.
0: Doğru,
1: Hocam, bir
0: doğru.
1: ismi ben size sormak istiyorum. Richarlison, Tottenham'da oynuyor. Brezilya milli takım
0: Evet,
1: oyuncusu.
0: evet, evet.
1: Türkiye'den kulüplerin gündemine geldi. Richarlison'la ilgili yorumunuz nedir?
0: Richarlison iyi bir oyuncu. Solaya iyi, hava hakimiyeti iyi. Boyu zaten uzun bir oyuncu. Kendini kabul ettirmiş bir oyuncu. Özellikle Tottenham'da iyi işler yapan bir oyuncu. Biraz milli takımında belki bu Dünya Kupası'nda göremedik ama daha önceki yıllarda Brezilya'nın takımlarında da

0: goller atan, iyi işler yapan bir santrafor. Dolayısıyla Richarlison transferi iyi olur bence.
1: Geçtiğimiz sezon hocam toplamda 43 maç 12 asist 12 gol 5 asist kaydetmiş. Toplamda 9 sarı kart görmüş. Sadece ligde maç kaçırmış sarı kart cezası sebebiyle. Toplamda 2651 dakika süre almış.
0: Kaç gol atmış?
1: Hocam toplamda 43 maça çıkmış. 43 maçta görev almış. 12 gol 5 asist.
0: Yani,
1: 9 sarı kartı var. Premier Lig'de 4 sarı kart görmüş. Bundan dolayı maç kaçırıyor.
0: Richarlison'un yaşı da çok fazla değildir diye tahmin ediyorum. Yani bir
1: hocam hemen söyleyelim. 29 yaşında.
0: Ben 30 tahmin ettim. 29 yaşında. Yaşı da yok yani. Yani kendini kabul ettirmiş bir oyuncusun sevgili Salim.
1: 30 yaşından gün almış hocam.
0: İyi bir oyuncu yani. Süper Lig'de iş yapar.
1: Yani kariyerine baktığımız zaman önemli kulüpler var hocam. Zaten ifade ettiğiniz gibi son Everton'da 4 sezondur 4 sezondur şeyde oynuyor. Tottenham'da oynuyor. Fulham'da oynamış. Watford'dan Everton'a, Everton'dan da Tottenham'a gitmiş. Hocam Watford'dan Everton'a giderken 39.2 milyon euro. Everton'dan Tottenham'a gidişinde ise 58 milyon euro bonservis bedeli.
0: Yani bunlar az rakamlar değil. Yani Brezilya milli takımda da çok iyi işler yaptı ya.
1: Evet. Peki hocam bir isim soracağım size. Galatasaray'la ismi anılıyor. John Duran. Ne dersiniz hocam John Duran'a? Hem oyuncu tarafı yani oyunsal anlamda hem de karakter anlamında disiplinsiz davranışlar sergilediğinden bahsediliyor. Yorumunuz nedir? John Duran da çok ciddi bonservis bedellerini gören bir oyuncu.
0: Tabii çok ciddi bonservis.
1: Toplamda 110 milyon euroyu görmüş hocam. 111 milyon euro.
0: Çok ciddi bonservis ücretlerini gören bir oyuncu. Yetenekli bir oyuncu. Genç bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'de istediği havayı bulamadı. Bazen olur yani. Dünyanın çok önemli starları ülkemize geldi. Beklentilerin çok altında kalan oyuncular oldu. Bitik mesela Hacı ile ilgili dün gibi hatırlıyorum sene 1996'da bundan 30 sene önce. Evet. Ya 30 yaşında adam mı alınır dendi, bir şey dendi, bilmem ne dendi, Bitik dendi.
1: Restal yaptı adam, hocam.
0: Adam efsane oldu gitti yani. Dolayısıyla John Duran bence yetenekli bir oyuncu. İyi bir santrafor. Belki Fenerbahçe'de olmadı.
1: Evet.
0: Kiralık gitti olmadı ama genç olması çok önemli bir avantaj. Dolayısıyla Osimhen'i yedekleyecek bence iyi bir seçenek. Bence o şans verilmeli John Duran'a. İstekli bir oyuncu çünkü.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba
0: ben teşekkür ederim. Güzel bir hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Hoşça kalın hocam.
0: İyi yayınlar. Görüşmek
1: sevgili üzere. Dinleyenler hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz'dı. Reşat Yılmaz'la birlikte sizlerden gelen soruları cevapladık. İkinci bölümde transfer gelişmelerine ağırlık vereceğiz. Planladığımız konuklar var. Şimdi kısa bir ara diyelim. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Birazdan planladığımız bağlantılar var sevgili dinleyenler. Menaf Kıyanç bizlerle birlikte olacak Muğla Spor Başkanı 2. bölümde. Galatasaray'ı Emre Kaplan'la konuşacağız. Dün kendisiyle bağlantı gerçekleştirememiştik. Tam bizim yayın saatimizde onun da yayını vardı. Trabzonspor'u sevgili dinleyenler, Nurgül ablayla konuşacağız. Nurgül Günaydın'la. İrfan 25 ile bu bölümde Fenerbahçe'yi konuşacağız. Fenerbahçe'deki son gelişmeleri kendisi bize aktaracak. Beşiktaş'la ilgili de müsait olursa Ali Aydın. Şu anda kendisi Beşiktaş'la birlikte yurt dışında kampta. Ali Aydın bizlerle birlikte olacak. Bunu da paylaşmış olalım. İlk konuğumuz 2. bölümde Muğla Spor Başkanı Menaf Kıyanç. Menaf Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız Sayın Başkan?
1: Hoş bulduk Salim Bey. Siz de nasılsınız? İyisiniz?
0: Bizler de iyiyiz.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Hemen güncel bir gelişme var. Göztepe ile bir görüşmeniz oldu. Bu görüşmenin detayları nelerdir Sayın Başkan? Bir işbirliğine vardınız mı?
1: Şimdi maalesef bizim ülkemizde bu tür görüşmeler veya çalışmalar hemen sonuç olarak ne oldu, sonucu ne diye soruluyor. İşte bize de soruluyor Muğla'da. Bu uzun soluklu bir proje. Yani biz kendileriyle 3 defa toplantı yaptık. Amaç şu aslında, yani genel anlamdaki algı, Göztepe Muğla Spor'a futbolcu verecek değil, beraber nasıl bir havuz oluşturabiliriz? Kendilerinin şu anda A takımda düşünmedi ama Muğla Spor'a uygun olan futbolcular varsa, futbolcuların da rızasıyla Muğla Spor'da arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi alalım. Aynı zamanda kendileri Muğla Spor'da şu anda bizim bu yıl transfer ettiğimiz genç ve gelecek vaat eden futbolcularımızı takip edip devamında onlar Göztepe'ye ilk etapta transfer hakkının tanınması. Üçüncü etap şu, beraber dışarıda futbolcu araştırması yapıp belki de yurt dışı ağırlıklı futbolcular Muğla Spor'a gelmektense Göztepe'ye gelmeyi tercih edebilirler. Göztepe üzerinden transfer yapıp Muğla Spor'da onları değerlendirmek gibi bir proje bu. Yani oraya gittik, bize 4 futbolcu verdiler, 5 futbolcu aldık değil. An itibariyle Göztepe'den aldığımız ve bu işbirliği kapsamında hiçbir futbolcu transferi veya kiralaması söz konusu değil. Çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de arkadaşlarla görüştük. Raporlar hazırlıyorlar. Teknik heyetimiz de bu doğrultuda çalışma yapıyor. Uzun soluklu bir iş bu. Sabır isteyen bir iş. İnşallah iki taraf için de hayırlı olacak. Özellikle Ege takımlarının yardımlaşması da bu konuda çok değerli.
0: Evet. Muğla Spor'da önemli bir başarı elde etti. Birinci lige yükseldi ve Muğla Spor'un dikkatimi çeken olay şu oldu. Muğla Spor ve Mardin Spor bölgesel amatör ligden başlayarak ara vermeden direkt birinci lige kadar geldi. Bu noktada Sayın Başkan, yeni sezonda hedefleriniz nelerdir? Planlamalar nelerdir?
1: Mardin Spor Başkanı Rıdvan Başkan'a selamlar. Onlar bir yıl ara vererek çıktılar.
0: Evet, özür dilerim.
1: O farkı söylemiş oluyor. Evet. Dolayısıyla öyle. Tabii planlama şu anda gerçekten yapmak çok kolay değil. Bir defa genel kurulu biz geç yaptık. Bir aday olmama süreci söz konusuydu.
0: Evet.
1: Ve bu ligin gerçekten farklı bir lig olduğunu yaşayarak görüyoruz. Alt ligler ve üst ligler diye bir tanımlama var. Ben bu neden ayrım var diye sorguluyordum. Şimdi üst ligin apayrı bir lig olduğunu, bölgesel amatör 3. lig ve 2. ligin gerçekten bir alt lig olduğunu, oradaki yapının, idari yapılanmanın, maçlarla ilgili prosedürlerin, statla ilgili, teknik heyetle ilgili, futbolcuyla ilgili, fiziki şartlarla ilgili apayrı bir alan burası. Çok yoğun bir mesai harcıyoruz. Hem kulübü tesis anlamında uyarlamaya, hem teknik kadro anlamında, hem idari personel anlamında bir yenileme. Çünkü çok farklı birimlere farklı arkadaşları almamız gerekiyor. Bu doğrultuda bir çalışma yapılıyor. Tabii Muğla Spor için en büyük handikap birinci ligde futbolcusu olmayan 3-4 tane genç çocuğumuz dışında tek takım Muğla Spor. Yaklaşık 20-21 transfer yapmam 20 ve 21 transfer yapması gereken bir kulüp. Mardin'in dahi 7-8 tane futbolcusu var. Zaten diğer takımların çoğunun genel kadrosunu muhafaza ediyorlar. Dolayısıyla bu da Muğla Spor için büyük bir handikaptı. Başında dışarıdaki algı maalesef üzülerek bunu söylüyoruz. Türkiye'de çok acımasızca bir değerlendirme. Eğer bu şekilde hazır olmayan takımlar ve yeni gelen takımlar düşmeye aday takımlar olarak gösteriliyor. Biz bunları da duyuyoruz maalesef. Tabii biz sabırlı bir şekilde kontrol elden kaçırmadan çok hızlı bir şekilde de transfer yaptık. Bugün Allah izin verirse açıklayacağız. İlk defa da size söylemiş olacağız. 13 yeni transferimiz var. Bugün onları açıklamış olacağız. Diğer genç çocuklarla beraber 20 kişiye yakın bir kadroyla çalışmalara başladık. Bunları yapmak inanılmaz zor. Yani işin en önemlisi maddi kısmını katlanmak kolay değil. Dışarıda çok kolay. Neden transfer yapılmıyor? Neden yıldız alınmıyor? Yani bunların maliyetini bilmek gerekir. Kolay değil. Hele bir de yabancı transferin olduğu yerde düzenli ve zorunlu aylık maaş ödemeniz,

0: müthiş büyük kulüplere. Biz mali açıdan kulübün dengesini bozmadan bunu yapmaya çalışıyoruz. Müthiş, bu alanda apayrı bir alan. Bizim için müthiş bir tecrübe. İnşallah Rabbim utandırmayacak. Sonra da hayırlı olur.
1: Yani Sayın Başkan, benim bildiklerim şunlar. Bilal Ceylan Beşiktaş'ta da oynamıştı. Serik Spor'dan. Ekrem Kılıçarslan, Driton Kamaş, Novi Pazar'dan ve son olarak Olimpik Ljubljana forması giyen Jurgen Čelhaka.
0: Doğru. Daniel Abramovski, Sivas'ta oynayan.
1: Evet.
0: Onun dışında bizim şu anda hatırlamaya çalışıyorum. Özellikle Ali Kaan Kazmaz, Ali Barak ve bizim yine Atlikler'den almış olduğumuz Baran Ekiz kardeşimiz. Ben de o sırada sizinle konuşurken zaman kazandım.
1: Evet.
0: Şey aldım. Kamaş söylediniz. Ozan Sol.
1: Evet.
0: Oğuzhan Özdeşen, Selim Dilli, Jürgen, Baran Ekiz, Bulutan Bulut, Alanya'dan, evet. Bilal Ceylan, Orhan Nağırcı, Alihan Kazmaz, Ekrem Kılıçarslan. Yani Ekrem 13 yeni transferimiz
1: Ekrem
0: var.
1: Ekrem Çiftçi, düzeltiyorum. Hikmet Çiftçi ile ilgili ne oldu Sayın Başkan durum?
0: Ya şöyle, arkadaşlarımızın çoğuyla biz görüşmeler yaptık. Bir önce de söyledim. Bir defa Muğla Spor'un mali açıdan doğru yönetilmesi gerekiyor. Biz 3 yıldır bunu anlatıyoruz. 3 yıl üstte şampiyon olmak çok değerli ama mali açıdan kulüpleri doğru yönetmek çok zordur. Kulüp başkanları ve kulüp yönetimlerinin buna çok dikkat etmesi gerekir. Transfer yapmak zor değil, imza attırmak zor değil, o rakamları vermek de zor değil ama ödemek çok zor. Ödemediğinizde siz çekiliyor gidiyorsunuz ama kulüpler batıyor. Türkiye'de örneği çok fazla. Maalesef bir denetleme mekanizması da söz konusu değil bununla ilgili. Dolayısıyla biz bu konularda kulübü çok yormayacak, mali açıdan büyük sıkıntılara koymayacak transfer yapmak zorundayız. O kardeşimizle de görüştük. Bunlar gerçekten çok da istediğimiz, bunun gibi 3-5 arkadaşımız, kardeşimiz daha var. Kulübe kazandırmak istediğimiz arkadaşlarımız ama mali açıdan kulübü riske etmeyi çok doğru görmediğimiz için şu anda askıya aldık.
1: Peki Sayın Başkan, Atınç Nukan'la bir ilgilenmeniz oldu mu?
0: Hayır, hayır.
1: Atınç Nukan da çünkü sıklıkla yazıldı.
0: Aslında şöyle Salim Bey, sizden ricam şu. Aslında biz isimler şöyle yanlış anlaşılmasın. Yani evet. Biz bence şu bilinmesi gerekir. Biz de bunu öğrenmiş olduk bu süreçte. Hocaların oynatmak istediği bir oyun sistemi var.
1: Evet.
0: Bu oyun sistemine uygun transfer yapmak zorundasınız. Bir futbolcuyu isteyip istememeniz onun iyi futbolcu ve kötü futbolcu olduğunu sonucunu çıkarmamak gerekir.
1: Evet.
0: Oyun formatına uygun olan birazcık daha dinamik, fiziksel kapasitesi yüksek, mücadeleci takım kurmaya çalışıyor hocamız. Çünkü Muğla Spor'un birinci hedefi ligde kalmak. Bunun için de mücadele edecek, koşacak bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Özellikle 2-3 kardeşimizi alt liglerden transfer ettik ama gerçekten bunlar Allah izin verirse görülecek yıldız adayı olan kardeşlerimiz. Bunları biz alıp da burada geliştirelim değil, direkt oynatalım diye transfer ettiğimiz kardeşlerimiz. Yoksa piyasada bir önce saydığınız bütün isimler biliniyor zaten. Herkes bunları transfer etmek istiyor. Ona da ciddi para vermeniz gerekiyor. Hem maliyet açısından daha doğru, hem Türk futbolunu futbolcu kazandırmak anlamında, hem de Muğla Spor'un geleceğini garantiye almak altına almak için daha doğru transfer dediğimiz, keşfedilmeyen, hak ettiği yerde olmayan futbolcuları eğer kazandırabilirsek ve birinci lig gibi gerçekten bugün bu yıl çok zor geçecek olan bir ligde bu kardeşlerimizi oynatabilirsek Türk futboluna da katkı sağlamış oluruz. Muğla Spor'a da kazançlı bir transfer politikası yapmış oluruz.
1: Sayın Başkan, çok kısa aramız olacak. Hatta beklerseniz çok mutlu olurum. Ardından birkaç sorum daha olacak.
0: Tabii ki.
1: Teşekkür ederim. Sevgili güzel dinleyenler, şimdi çok kısa bir aramız var. Ardından sohbetimiz Menaf Bey ile devam edecek.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Menaf Kıyanç, Muğla Spor'u konuşuyoruz. Muğla Spor'la birlikte Muğla Spor'u konuşuyoruz. Muğla Spor birincilikte. Sayın Başkan, birincilikin özellikle de atlıklar gibi olmadığını vurguladınız ve yabancı futbolcular da ilk kez bu ligde forma şansı bulacak. Muğla Spor forma.

0: birinci ligde siz gencecik futbolculara 4-5 milyonlar, 8 milyonlar, 10 milyonlar verdiğiniz an onun futbolculuk hayatı bitiyor.
1: Evet.
0: Yani bu kardeşlerimizin birinci ligde futbolcu olmayı hedeflemeleri gerekir. Yani futbolcu olmanın yolu birinci ligde futbolcu olmak değil. Süper Lig ve Avrupa'yı hedefleyen bir çocuğun, bir gencin hedefinde sadece çalışma olmalı. Sadece işine odaklanmalı ve ciddi bir efor, bir zaman buna ayırmalı.
1: Evet.
0: Ve bu doğru. Fakat bu kardeşlerimize bu parayı verdiğimizde ya araba alıyorlar ya daha farklı arayışlara giriyorlar ve diyorlar ki ya biz buradan 3-5 yıl daha bu paraları alalım. Hiç de çok fazla çalışmaya gerek yok. Sabah gidip antrenman yapmaya gerek yok. Gece gidip gezelim, keyfimize bakalım. İşte o zaman zaten futbolcu olmaktan çıkıyor kardeşlerimiz. Bu birincisi. İkincisi, maalesef artık Türkiye'de öyle maliyetler var ki, öyle rakamlar konuşuluyor ki, özellikle 3-5 takım, yani ismi X, Y fark etmiyor, nereden bulduğunu bilmediğimiz öyle astronomik rakamlar veriyorlar ki bütün dengeleri alt üst ediyorlar. Bakın bunlar Türk futboluna ihanet. Hepsi. Çok açık, net söylüyorum. Bu kadar net anlatıyorum. Şimdi ben kalkacağım, gece gündüz mesai harcayacağım burada. Nasıl kombine satarız, nasıl saha reklamı satarız? Bir şehirde bunu elde edip Bursa istisnası hariç, yani bunlar gelirleri çok daha yüksek.
1: Evet.
0: Belki 50-60 milyon, 100 milyon bir gelir elde edemiyorsun. Ya Türkiye Futbol Federasyonu bir yıl boyunca kulüplere 65 milyon para veriyor. Bunun 35 milyonu, 35 milyonunu bir firmayla güvenlik sistemini için kulüpten para alıyor. 30 milyonluk bir parayla bir yılı yöneteceksiniz. Ama 400-500 milyonluk bütçeler oluşturuluyor. Ya 20 milyonlar, 25 milyonları ödediğinizde bu işi yapamazsınız siz. Yapmanız mümkün değil. Dolayısıyla bu futbol ligler artık Türkiye'de bir pazar olmuş.
1: Evet.
0: Yani birilerine bir iş sahası açma, birilerine para kazandırma. Bu yönetici bu işi yapıyordur. Futbolcu, menajer, müthiş bir pazar var burada. Ama bir şey yok. Ne yok biliyor musunuz? Futbolda futbolcu yok. İki tane şey yok. Her şey var. Ya bana şunu, milli takımda şu anda futbolcu yok değil mi? Bizim Türk futbolcu yok. Bir baksınlar son 10 yılda alt ligler dahil, birinci ligden dahil kaç futbolcu Süper Lig'de istikrarlı şekilde futbol oynuyor veya Avrupa'ya gitmiş. Çünkü herkes olayı burayı ticaret olarak görüyor. Ya inanılmaz rakamlar konuşuluyor. Ve o zaman kulüpler batıyor, batmak zorunda kalıyor. Ya da bir süre kulüp başkanı iflas etmek zorunda kalıyor.
1: Evet.
0: Bu acımasızca yüksek rakamları duyan ne kamu, ne yerel yönetimler, ne iş insanları para vermek istemiyor. Şu anda birinci ligde 800 milyon, 1 milyar, 1 milyarın üstünde bütçesi olan takımlar var ya. Siz gidin bunu, daha farklı ülkelerdeki bütçeler ne kadar biliyor musunuz? Bir yıllık bütçeleri 100 bin TL olarak 100 milyonun çok altında adamlar Şampiyon Ligi'ne gitmeyi hedefliyorlar. Çünkü oradaki futbolcu futbol oynamak için, futbolcu olmak için pardon, futbol oynamak için değil, Türkiye'dekiler sadece futbol oynuyorlar. Bunun için çalışıyorlar. İşte bize de gelip çok yüksek rakamlara transfer oluyorlar. Kendi ülkelerde paraları alsalar olmaz. Ve biz de ne yapıyoruz? Garanti para veriyoruz bunlara. Maaş veriyoruz sürekli. Oynasa oynamasa. Hiç kimse bu matematiği yapmıyor. Maç başına bile oynamıyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi Türk futbolcuları da buna alıştı. Onlar da maç garanti para istiyorlar. Peki bu nasıl finanse edilecek? Ondan dolayıdır şu anda federasyonda bir sürü davalık dosyalar var. Bir sürü futbolcunun yurt dışında bir sürü takımın yurt dışında transfer yasağı var. Bunları anlatırken, şimdi ben bunları konuştuğumda gerek futbolcu kardeşlerimiz, gerek bir sürü yönetici arkadaşımız rahatsız olacak. Neden biliyor musunuz? Çünkü hiçbirisi bu bedeni ödemiyor. Arkaya bakacağız. Türk futbolu hangi noktada? 10 yıldır nereden nereye gitti? Sadece paranın konuşulduğu bir lig var Türkiye'de ve futbol var. Onun dışında hiç yok. Kusura bakmayın böyle...
1: Yok, estağfurullah Sayın Başkan.
0: Anlatmak gerekir. Yani bunun ucu kime dokunursa dokunsun birileri üzülür, üzülmez diye düşünmemek gerekir. Çünkü bunu bedelini ödüyorum ben. 15 gündür gece gündüz görüşüyorum. Yani 20 milyon Allah rızası için 25 milyon bir kulüp nasıl verebilir ya bir futbolcuya? Mümkün müdür? Hadi gitsinler bakalım. Avrupa'da oynasınlar da göreyim. Bir şey daha söylüyorum. Bu 20-25'leri veren takımları neden hiç kimse sorgulamıyor? Yani bunların cebine vermediği kesin. İşin içindeyim. %100 kesin. Yazık, günah değil mi? Hem futbolcuların önünü aslında kesiyorsunuz. Futbolcu olmanı engelliyorsunuz. Hem haksız, büyük bir haksız rekabet var ortada. Bunları çözüm üretmek gerekir. Tabii bu benim anlatımımla olmayacak. Mümkün değil. Genel anlamda

0: herkesin mutabık olup diyorsunuz ya, kura çekiminde bir araya gelecek. Kimse bir araya falan geldiği yok. Hepsi tiyatro. Öyle bir şey yok. Çünkü herkes kendine göre bir şey konuşuyor orada. Adam kadrosunu kurmuş, bitirmiş. Ya diyor ki başkanım çok yüksek maliyet verme. E sen vermişsin zaten. 22 tane futbolcun var senin. Sen 3 tane futbolcuyu kaça alırsan al, sana maliyeti yok. Ama ben 20 tane futbolcu transfer edeceğim. Bir evet. De akıllılar ha, bir de ayrı bir şey. Ya bizden daha akıllılar bir de. Kusura bakmayın.
1: Yo, tam, estağfurullah sayın
0: başkan. Hastası bir konu olunca böyle anlatmaya ihtiyacı duydum.
1: Peki sayın başkan, hemen şunu da size sormak istiyorum. Yani direkt net bir şekilde ifade ettiğiniz süreci, transferlerden bahsettiniz. Takviyeler devam edecek mi sayın başkan?
0: Mecburen. Mecburen rakiplere baktığımızda, yaptıkları transferlere baktığımızda nasıl çözdüklerini bilmiyoruz ama ya bunu da suçlamak için asla söylemiyorum ha. Yani mutlaka ceplerinden de veriyorlardır, finanse edecek bir sponsor buluyorlardır ama yüksek maliyetten dolayı o sistemin genel anlamda onu da söylemiş olayım. Biz en azından 5 ve 7 tane futbolcu da almak zorundayız.
1: Hangi pozisyonlar peki sayın başkan, belli?
0: Yani Türkiye'nin en büyük sorunu santrafor ve kanat. En büyük sorun bir de stoperle ilgili şu anda bizim. Hem kanatla ilgili, santraforla ilgili, stoperle ilgili ihtiyacımız var.
1: Sayın başkan, çok çok teşekkür ederim samimi açıklamalarınız için.
0: Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Şunu söylemek istiyorum. Özür diliyorum. Biraz önceki sitemim, aslında bunu söylemek istiyorum. İllerini bir takımı suçlamak değil. Türk futbolunun şu andaki durumda ki şu andaki durumun dışı nasıl çıkılabilirinin isyanı içerisindeyim. Evet. Çünkü bu çocuklarımız için, yarınlarımız için bunlar önemli. Bu kararları verdiğimizde ülke kazanacak. Bu ülkenin çocukları kazanacak. Bu çocuklarımıza biz önce futbolcu olmalarını sağlamamız gerekir. O kuralları doğru koymamız gerekir. Bu alan canı isteyenin istediğini yaptığı bir alan olmamalı. Belli kriterler olmalı, kurallar olmalı. Benim derdim bu. Yoksa biz mücadelemizi vereceğiz. Yani onlar bize göre daha avantajlı ama bizim de buna inancımız çok fazla. Biz bu işi doğru yapacağız. Bu ligde yeni de olsak Allah izin verirse kalıcı olacağız. Bunun için de ciddi bir mesai harcıyoruz ve emek vereceğiz.
1: Çok teşekkür ederim sayın başkan. Samimi açıklamalarınız için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Teşekkür ediyorum. Selamlar. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Menaf Kıyanç'tı. Muğla Spor Başkanı Menaf Kıyanç bizlerle birlikteydi. Samimi açıklamalarda bulundu. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Batıkan, Emre Kaplan arayabilirsin. Kendisi müsait. Emre Kaplan'la birlikte gündemi değerlendirelim. Birçok soru var Galatasaray'la alakalı da. Dinleyenimiz yazmış, Niyazi Bey yurt dışından yazmış. Abi yayınlar, Münih'ten Niyazi ben. Abi lütfen bu fikstür çekimi hakkında görüşlerini anlatır mısın? Nasıl hep son haftalarda derbiyi denk getiriyorlar demiş. Bu konudaki fikrin nedir demiş. Türkiye Futbol Federasyonu dün statüde yayınladı fikstür çekimiyle ilgili. İnanın bilmiyorum. Hatta fikstür çekimleri, Şampiyonlar Ligi'ndeki kura çekimleri, soğuk top, sıcak top muhabbeti. Yani direkt Niyazi kardeşim, bunlar devamlı anlatılan şeyler. Bunun altını çizmekte yarar var. Anlatılan şeyler ama net bir bilgim yok. Bakalım yarın fikstür çekimi nasıl gerçekleşecek? Ben de nasip olursa gitmeyi düşünüyorum. Yarınki fikstür çekimine. Çünkü benim yayınımdan sonra denk geliyor fikstür çekimi. Yarınki fikstür çekimine gitme gibi bir planım var nasip olursa. Ara verelim, aranın ardından Emre Kaplan bizlerle birlikte.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu saat diliminde Emre Kaplan, Galatasaray'ı konuşacağız. Gelen sorular da vardı Emre Kaplan'a, bunları da cevaplayacağız. Emre abi, hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk Salim, iyi yayınlar, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hemen bir soru var, size iletmemi istemiş Mustafa Bey. Mustafa

0: Demirkaya, Salim Bey iyi yayınlar, Emre Kaplan'a selamlar. Hiç alışık olmadığımız kadar sessizlik var Galatasaray'da. Çok özür diliyorum. Buna baskı kurmayan biz taraftar var. Yönetimin bu esnekliğini neye bağlamamız gerekiyor? Bir de malum Icardi konusu var. Ben kalmasını çok istiyorum. Bunun gerçekleşmediği takdirde birinci kaptan Abdülkerim Bardakçı mı olacak yoksa Osimhen mi olacak demiş. Selamlarını iletmiş.
1: Ya Mustafa Bey alışık olmadığımız bir sessizlik demiş ama Galatasaray'da aslında son yıllarda alışıyoruz. Yani transfer dönemleri başlangıcı genelde biraz sessiz geçiyor. Geçen sene tabii bir tane hamlesi vardı ama onun dışında genelde Temmuz'un ikinci haftası ve sonrasında böyle Ağustos'ta daha çok hamleler geliyor. Bu sene tabii ekstra bir sessizlik var. Bunun da sebepleri var. Salim biliyorsun daha yabancı kuralı ile ilgili durum geçtiğimiz hafta netleşti. İşte limitler geçtiğimiz hafta kesin olarak açıklandı. Artık Galatasaray'da somut adımlar, somut hamleler yapmaya başladı. O Mustafa Bey'in yine ikinci sorusuna da şöyle yanıt vereyim. Icardi konusu yani Galatasaray cephesinde bence kapandı. Galatasaray'ın öyle bir düşüncesi, Icardi'de devam gibi bir düşüncesi yok. Icardi'den sonra da kaptan zaten Abdülkerim. Yani geçen sene de Icardi daha az oynadığı için genelde Abdülkerim kaptan olarak çıkıyordu. Osimhen'in kaptanlardan biri olması gibi bir düşünce var. Yani bu oyuncunun talebi değil ama Galatasaray'da yani kulüple bağını, burayla ilgili aidiyetini arttırmak için böyle bir düşünce var. Hatta daha önce de ben bunu söylemiştim. Icardi ayrıldıktan sonra 9 numaralı formanın da Osimhen'e verilmesi planlanıyor. Takımın birinci forveti olarak 9 numaralı formayı giymesini istiyor yönetim. Ama henüz tabii Osimhen daha dönmedi. Özel bir izni vardı. 2 gün sonra katılacak. Ayın 10'unda antrenmanlarda yer alacak. Geldikten sonra tabii oyuncuyla bu kısım konuşulacak.
0: Ben az önce özel haberini yapmıştım. Hem seninle hem de dinleyenlerimizle paylaşmak istiyorum Emre abi. Richarlison'un maliyeti belli oldu. Richarlison için kulübü Tottenham 30 milyon euro seviyesinde bonservis ücreti. Brezilyalı yıldız futbolcuysa yıllık 10 milyon euro bandında maaş istiyor. Ne dersin?
1: Yani tabii önemli bir isim. Şu anki transfer piyasasını düşündüğümüzde de rakamlar çok aşırı gelmedi bana. Galatasaray cephesinden bakacak olursam çok Galatasaraylık bir durum göremiyorum ben Richarlison'da ama yani şu anda hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın forvet aradığını biliyoruz. Yüksek profilde bir forvet oyuncusu almak istiyor iki takımda. Onlar için iyi bir seçenek olabilir gibi duruyor. Galatasaray'da şu anda öyle bir düşünce yok.
0: Bu arada bir haber var. HT Spor'un haberi. Kaynakta belirtelim. Dünya Kupası'nda uygulanan tüm kurallar su molası hariç Süper Lig'de uygulanacak.
1: Yani zaten genelde biliyorsun Salim bu tip yenilikler olacağı zaman kural değişikliği gibi ya da ufak yenilikler olacağı zaman önce Dünya Kupalarında bir vitrine çıkıyor.
0: Bütün bir dünya teşhir ürünü olarak sergileniyor.
1: Ya Dünya Kupası hani biraz şuna benzetebiliriz. Bir fuar gibi aslında. Bir futbol fuarı gibi. Bütün yeniliklerin, bütün yeni teknolojilerin, yeni taktiklerin, her şeyin bütün dünyayla paylaşıldığı bir yer oluyor ve sonrasında da artık yerelliklere de yayılıyor ya da uluslararası müsabakalara da yayılıyor. İlk görüldüğü yer orası oluyor. Taktiksel olarak da bence çok fazla etkileyecek. Mesela bu Dünya Kupası'nın alameti farikası hep böyle bizim de amili takımımızın da çok zorlandığı kapanan takımlar, 5-4-1 ile böyle derinde bekleyen takımlar, onların etkisi özellikle Süper Lig'de çok olabilir. Yani Süper Lig'de oradan esinlenerek çok takım özellikle büyük takımlara karşı taktiklerini belirleyebilir gibi duruyor.
0: Salim Bey, bence derbi haftaları ilk 5-6 hafta bitirilmeli demiş dinleyenimiz. Salim abi merhaba, ben Bursa'dan Ramazan. Emre Bey'e bir sorum olacak. Birincisi Icardi meselesi, cevapladın abi. İkincisi John Duran geliyor mu? Son olarak da Odegaard veya Can Uzun transferlerinde gelişme var mı?
1: Icardi'yi söyledik. İkinci soru Duran'la ilgili. Duran konusu yani aynı yerde duruyor aslında. Yani geçtiğimiz hafta böyle bitti bitiyor gibi bir haber çıkmıştı ama o zaman da söylemiştik. Yani Galatasaray'ın zaten olduğu yer belli bu konuda. Yani iyi bir alternatif olarak şu açıdan görülüyor. U23 kontenjanına uyuyor. İşte kiralama bedeliyle her şeyle toplamda 5 milyon euro civarında bir rakama mal olacak. Ve yani oyuncu Galatasaray'ın istediği birçok şartı kabul ediyor durumu vardı. Ama biraz oyuncu tarafında da hani böyle nasıl diyelim, bir homurdanma başladı gibi duruyor. Yani artık beklemekten biraz sıkıldılar gibi ama Galatasaray yönetimi bu konuda bir acelesi yok. Yani başkan da artık John Duran'ı alınabilir bir risk olarak görmesine rağmen yine de bir alternatiflere bakmak istiyorlar. Başka bir şey çıkar mı? Daha en azından vereceği performanstan emin.

0: emin olduğumuz bir oyuncu önümüze gelir mi gibi bir düşünceyle biraz daha bekleyiş sürecek gibi, ama oyuncuyla anlaşma tamam yani, orada herhangi bir problem yok. Galatasaray ciddi bir şekilde tamam biz bugün artık imzayı attırıyoruz noktasına geldiği an arayıp John Duran'ı İstanbul'a getirebilir, yani o noktadayız, ama biraz daha beklenecek gibi duruyor. Can Uzun konusunda görüşmeler devam ediyor ama biraz uzun sürecek gibi duruyor bu iş, çünkü yani yüksek maliyetli bir oyuncu. Frankfurt'un beklentisi yüksek. Ben seninle daha önce yayına konuk olduğumda Can transferinin Galatasaray adına olumlu sonuçlanmasını beklediğimi söylemiştim. Ben hala aynı noktadayım ama bugünden yarına olur mu? Bence biraz beklemekte fayda var. Çünkü Frankfurt işte 60 diyor, sonra 50'ye düşüyor. Onların beklentisi yüksek. Galatasaray kendi istediği rakama getirmek için bir strateji ilerliyor, izliyor. İşte 25 milyon euro civarında bir teklif yaptılar. Orta noktada buluşulması biraz zaman alacak gibi ama ben buluşulacağını düşünüyorum. Odegaard konusu da, yani Odegaard biraz şu an sanki benim anladığım, dışarıdan gördüğüm Arsenal'ın elden çıkarma konusunda istekli olduğu bir oyuncu. Devamlık probleminden dolayı, sakatlıkla ilgili yaşadığı problemlerden dolayı. Ama Galatasaray için biraz fazla maliyetli gibi gözüküyor. Şu anda da zaten öyle sıcak bir temas yok Odegaard için.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Emre Kaplan. Emre abi, aktarmak istediğin gelişmeler var mı? Dün sezon açılışını yaptı Galatasaray. Dün ilk Donnarsson'la ilgili.
0: Ya şöyle, bunu daha önce de söylemiştim. Yani Okan Hoca, sen de yakından tanıyorsun. Çok futbolcu idare etmeyi çok iyi beceren biri. Hatta insan ilişkileri çok iyi olan biri Okan Hoca, birebir de. Bugüne kadar da evet bazen problemli oyuncular oldu. İşte çıkaran isimler oldu ama Okan Hoca'nın, yani bu adamı ben artık tenisli görmek istemiyorum dediği ilk oyuncu olabilir Victor Nelson. Yani çok dışarıdan öyle gözükmüyor olabilir. Bizde genelde kuzey ülkelerinden gelen oyunculara karşı da biraz böyle bir olumlu bir bakış açısı olduğu için insanlar bunu çok belki oturtamıyor kafasında, ama Nelson hakikaten yani Okan Hoca'yı bile biraz çileden çıkarmış durumda. O yüzden teyiste dahi gelmesini istemiyor. Zaten antrenmanlara da dün de katılmadı. Hiç teyiste de gelmedi. Onun dışında mesela kiralıktan dönen Halil Dervişoğlu'nu gördük dün. Takımla birlikte çalıştı ama ayrılacaktı tabii ki. Biraz şu an eksik olduğu için takım, hem altyapıdan oyuncular hem kiralıktan dönenler, herkes çalışmalara katılıyor. Milli oyuncular 20 Temmuz'da dönecekler. A milli takımda oynayan oyuncular. Wilfried Tsingo dönmüştü. O bireysel çalışıyordu. Milli takımda bir sakatlık yaşamıştı biliyorsun. İşte Salah yine milli takımda. O da 11'inde dönmesi, 13'ünde dönmesi bekleniyor pardon. Yine Sané Dünya Kupası'ndaydı. Onun da izni var. Jakobs Dünya Kupası'ndaydı. Onun da izni var. Yani artık Galatasaray yavaş yavaş ikinci kampta, Avusturya kampıyla birlikte eldeki oyuncularla tam kadro olarak çalışacak. Ama tabii taraftarların beklentisi sadece eldeki oyuncular değil. Beklenen eklemelerin de en azından Avusturya kampında bir tane bile olsa gelmesi şeklinde. Yöneticilerin de söylediği bu. Dün yani biraz sohbet etme imkanımız da oldu. Futbolla ilgilenen yöneticilerle Galatasaray'da. Onların da söylediği, artık biz yavaş yavaş gaza basıyoruz. Hiç ismi çıkmayan, şu ana kadar sizin haberleştirmediğiniz oyuncular da var. Yani şu ana kadar yakalayamadığınız isimler de var. Görüşmelerimizi yapıyoruz. Kısa süre içerisinde artık somut olarak kanlı canlı bir şekilde futbolcuları da burada göreceksiniz şeklinde bir düşünceleri var. Mesela işte Leslie Ukoçuk, bu ismi vardı Galatasaray'ın teklif yaptığı. Hala görüşme devam ediyor. Benzer profilde bazı oyuncular var. Onlarla da görüşmeler devam ediyor. Artık 1-2 güne daha böyle somut isimlerden bahsedebileceğiz gibi duruyor sanki Salih.
1: Evet. Bir dinleyenimiz yazmış. Abi, yayınların harika. Bir spor sever olarak size teşekkür ederim. Emre abi de çok başarılı. İkiniz bu tempoya nasıl yetişiyorsunuz demiş. Teşekkür ederim. Almanya'dan Niyazi Bey yazmış. Teşekkürler.
0: Sağ olsunlar. Teşekkür ederim.
1: Selamlar, iyi yayınlar. Galatasaray'da somut teklif alan oyuncu var mı?
0: Şu an Salim, yani resmi kağıda dökülmüş bir teklif oyuncular için yok Galatasaray'da, onu söyleyeyim. İşte
1: ben şunu da ifade edeyim Emre abi. Dün Samsun Spor cephesiyle görüştüm. Can Armando Güner'i sordum. İlginiz var mı dedim. Evet dedi. Resmi temas sağladınız mı dedim. Hayır dedi. Oyuncu verilirse mallık, yani bonservisiyle almak istiyoruz dedi. Van Drongelen konusunda Trabzon'un anlaşma olup olmadığını sordum. Henüz anlaşma yok denildi.
0: Evet, Trabzon zaten orada bir stoper satışı da olabilir muhtemelen. Öyle bir düşünce içerisindeler. Yani Galatasaray'da dediğim gibi Can Arman tabii ki olabilir bu arada, Can Arman evet. Dışında. Yani daha böyle taraftarların ya da kamuoyunun beklediği böyle ana kadrodaki isimlerle ilgili İşte Osimhen için hep söyleniyor. Bir 120 milyon euroluk bir rakamdan bahsediliyor ama bu resmi bir teklif değil. Menajerler aracılığıyla ulaşan, yani böyle bir düşünceniz olursa bu teklifi getirebiliriz gibi bir durum. İşte Sara için benzer şeyler söyleniyor ama resmi bir teklif yok. Roland Schala için sezon içinde İngiltere'den bazı teklifler gelmişti. Şu anda yine orada da somut bir durum açıkçası olduğunu söyleyemem. Yani daha sadece geleceklerle ilgili gitmesi beklenen ya da giderse bonservis getirebilecek oyuncularla ilgili de çok somut bir şey yok açıkçası. Biraz Dünya Kupası burada etkili oluyor herhalde. Çünkü yani sadece Galatasaray'la ilgili bir durum olmadığını görüyoruz. Galatasaray'ın oyuncularına da çok teklif gelen bir durum yok. Sadece Nelson için 5 milyon euroluk bir teklif geldi. Galatasaray bunu kabul etmedi. Daha yüksek bir rakama Nelson'u göndermeyi düşünüyor Galatasaray yönetimi.
1: Evet. Çok teşekkür ederim yorumların için. Görüşmek üzere. Hoşça kal Emre abi.
0: Ben
1: sana
0: teşekkür
1: da başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Yoğun bir tempo. Allah yardımcın olsun.
0: Eyvallah. Hepimizin iyi yayınlar olsun.
1: Teşekkürler. Abi. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Emre Kaplan'dı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu bölümde Trabzonspor'un Nurgül ablayla, Nurgül Günaydın'la konuşacağız. Nurgül abla hoş geldin.
2: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
1: İstersen Emre Kaplan'ın bıraktığı yerden devam edelim. Bu noktada stoper noktasında ayrılık bekliyor musun ve Olay'ın ayrılığı söz konusuydu. Son durum nedir?
2: Ayrılık bekliyorum mu? Aslında Olay ile ilgili uzun zamandır bekleyiş var. Çünkü hani kampa da katılacak mı, Trabzon'a katılmayacak mı, gelecek ya da işte nedir son durum? Ya olayla ilgili dün akşam da Aral Şimşir'in karşılama törenindeydik, gazeteci arkadaşlarla konuştuk. Yani rakamlar biraz beklentinin altında kaldı diyebilirim. Biliyorsun Juventus, Fiorentina, Brentford gibi kulüpler, onların ilgisinden de bahsediliyor. Özellikle Brentford'un işte 25-30 milyon bandında bir teklifle Trabzonspor'un nabzını yokladığı ifade ediliyor ama tabii bunlara çok sıcak bakmıyor Trabzonspor. Trabzonspor'un beklentisi 35 milyon euro ve yukarısı rakamlar. Ama şu anda çok netleşmiş bir rakam yok. Ciddi bir ilgi var ama yönetim düşük rakama da bırakmak istemiyor oyuncuyu. Yani o kadar çok şey konuşulmaya başlandı ki şimdi Paolo Nacho ya da Suudi Arabistan'dan, işte Avrupa'dan ilgi olduğu konuşuluyor. İşte 25 milyon euro civarları bir rakam var özellikle Arabistan'dan. O yönden de ilgiler var, konuşuluyor, çokça dile getiriliyor. Wagner Pina keza o şekilde, özellikle Fulham'ın kendisine ilgisi olduğu, hatta 20 milyon artı bonus seviyesine de teklif olduğu iddiaları da var. Ama Trabzonspor hem Onacho'yu hem Pina'yı takımın iskeletinde olmazsa olmaz olarak gördüğü için ben şu anda çok satmaya sıcak baktığını düşünmüyorum. Belki Onacho'nun hani rakamlarla alakalı daha yukarı rakamı görürse, oyuncunun eğer isteği olursa, orada belki bir ayrılık söz konusu olabilir. Onacho özelinde söylüyorum. Pina için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ama olayla ilgili de çok spesifik bir gelişme yok. İlgi çok var. Evet, konuşulan kulüpler var. Avrupa'dan özellikle. Ama henüz Trabzonspor'un istediği rakamlar gelmedi. Trabzonspor'da dediğim gibi biraz daha rakamların yukarı çıkmasını bekliyor. Belki işte Almanya maçında ortaya koyduğu o performans çok iyiydi gerçekten. Ama bir maç daha oynayabilseydi bana göre bugün belki de ona olayı çoktan satılmış olurdu. O Trabzonspor'da beklediği rakamlara çıkmış olurdu. Biraz sanki erken veda etmiş gibi oldu olayda. O yüzden biraz daha beklemede diyebilirim Trabzonspor bu konuda.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Nurgül Günaydın. Nurgül abla, Onacho ile ilgili ben El Hilal'in girişimi olacağını duydum. Sendeki
2: evet,
1: bilgiler nelerdir?
2: Evet, Arabistan. Yani girişim olacak, dediğim gibi dün akşam da biz Trabzon'daki Trabzonspor'u takip eden arkadaşlarla konuştuk. Acaba hani yönetimin tavrı nasıl olur? Fatih Hoca'nın da tabii çok önemli buradaki tavrı. Ama ben 25 milyon euro civarları duydum. O şekilde bilgi var ama yani onun belki bir tık yukarısına çıkarsa oyuncunun bana göre tavrı çok önemli burada. Niye diyeceksiniz? Çünkü biliyorsunuz yani oradan gelen tekliflere, özellikle yüksek rakamlara hiçbir oyuncu çok fazla direnemiyor. Onacho'nun da eğer bu anlamda biraz daha pozitif olursa belki bu anlamda bir ayrılık olabilir. Ama benim bildiğim 20 milyon üzerinde bir teklif hazırlığında Al-Hilal takımı. Ama Trabzonspor dediğim gibi 25 milyon rakamını da görmek istiyor. Belki onun bir tık yukarısını da görmek istiyor. Çünkü bu ilgi Belki onun beraberinde farklı teklifleri de getirebilecek.

0: Trabzonspor buradan da gelebilecek yüksek bir bonservisle onu da çok iyi değerlendirmek istiyor. Şimdi onu da gündemine aldı diyebilirim. Hani sadece olay değil, Onarçun'un da işte böyle bir olası ayrılığı durumunda yani Onarçun'dan gelecek parayı da çok iyi değerlendirmek istiyor Trabzonspor. Çünkü henüz transferi kapatmadı. Devam edecek Trabzonspor. Dün akşam da Aral geldi biliyorsunuz. Dediğim gibi yani 20 milyon üzerindeki rakamı Trabzonspor 25 ve belki onun bir tık üstüne de çıkmasını bekliyor olabilir. Çünkü Trabzonspor onu açıyı kolay bırakmayı düşünmüyor. Tabii hani diyoruz ya futbol tabiri astronomik bir teklif gelirse de şartlar yeniden değerlendirilebilir. Çünkü geçen sezonki performansı oyuncuyu yeni sezonun en önemli parçalarından birisi haline getirdi biliyorsun Trabzonspor'un yani olmazsa olmazı. Ben onu dün arkadaşlara da konuşurken söyledim. Türkiye Kupası maçında yedek kulübesinde oturttu Fatih Tekke, diğer oyunculara şans verdi ama maçın çözülemediği anlarda işte oyuna sıkıştığı anlarda Onarçı kurtarıcı olarak girdi ve o zaman bile yani Onarçı yoksa takım sanki yarısı eksik gibi. O yüzden takımın gerçekten çok önemli bir parçası. Trabzonspor'da dediğim gibi dönüş şartlarına göre astronomik bir ücretle şartlar yeniden değerlendirebilir.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Nurgül Günaydın. Nurgül abla, genç Arda konusu var, stoper oyuncu. Onun transferiyle ilgili son durum nedir?
0: Yani Arda ile alakalı şu anda aslında çok sesli bir gelişme yok. Arda ile ilgili tamamen de kapanmış değil aslında. Beşiktaş'ın ilgisi var biliyorsun, çok şey yazıldı çizildi. Yabancı kurallara da uygun bir profil aslında Arda. İlk konuşulan teklif 1 milyon euro artı işte sonraki satıştan benim hatırladığım %20 bir pay şeklindeydi. Trabzonspor'un ise işte hem sanıyorum bonservis bedelini hem de sonraki satıştan pay almak istediği şeklinde konuşuldu. Bu Beşiktaş ilgisi tamamen kapanmadı. Farklı alternatifler de vardı. Neydi işte? Nakit satış yerine takas formülü işte Beşiktaş'ın Trabzonspor'a oyuncu önerisi getirilebileceği de konuşuldu. Ama tabii henüz resmi bir açıklama yok. Fatih'teki Arda'yı A takımda yani gelişimi için diyor, tırnak içinde söylüyorum bunu. Hani düzenli oynayamayacaksa, hani oynamayacak zaten çok düşündüğünü de ifade etmeyelim. Yani düşünmüyordu açıkçası Fatih Tekke Arda'yı takımda kiralık ya da transfer seçeneğine sıcak bakıyor. Yani şunu ifade edebilirim ben Arda ile alakalı. Şu anda görünen Beşiktaş'ın ilgisi sürüyor. İlk etapta dediğim gibi 1 milyon euro ve sonraki satıştan pay konuşulmuştu. İşte takas da gündeme geldi ama tarafların henüz bir anlaşma sağlamadığını biliyorum. Ama Trabzonspor'da Fatih Tekke Arda'yı takımda önümüzdeki sezon için düşünmüyor.
1: Yani şu olabilir, bonservis sonraki satıştan pay
0: Pay, evet.
1: kısmında ya
0: Ya
1: da
0: da
1: yarı
0: işte ikinci
1: yarıya
0: alternatif
1: bonservisi ortaklık.
0: yani o da olabilir. Hani yine ikinci bir alternatif de ortaya atıldı işte seçenek. Dediğim gibi işte nakit satış yerine Beşiktaş belki Trabzonspor'a oyuncu önerebilir. Yani farklı formüller de olabilir. Beşiktaş'la bir sıcak gelişme yaşanabilir bu hafta içerisinde de bu transferle alakalı.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Nurgül Günaydın. Nurgül abla, eklemek istediklerim var mı?
0: Yani Trabzonspor gerçekten transfer sezonuna en iyi giren takımlardan biliyorsun. Hareketli günler yaşıyoruz. Biz de 3 gündür havalimanındayız. Adeta havalimanında yeniden yatıp kalkmaya başladık.
1: Evet.
0: En son dün Aral Şimşek'i karşıladık. Çok da güzel bir karşılama oldu. Çok sıcak, sempatik tavırlı ve oldukça da mütevazı, karakterli bir oyuncu. Yetenekli, çok yetenekli. Çok umut vaat eden bir oyuncu gelecek anlamında da. Kendisini de çok iyi ifade edebildi dün. Trabzonspor taraftarı da bağrına bastı. Şimdi kalan transferlerin de işte kim gelecek? Kabral gelecek. İşte milli takımlarındaki diğer oyuncular gelecek. Şu an Mehmet Ali Maskeş'in de yeni sezon hazırlıklarının ilk etapını devam ettiriyor. Trabzonspor dün de çift idmanla antrenmanlarını, hazırlıklarını sürdürüyor. 23 Temmuz'da da Avusturya'nın Schladming bölgesinde ikinci etap çalışmalarını sürdürecek. Orada da sanıyorum 4 tane hazırlık maçı oynayacak. 2 tanesi netleşti. Hatta ben bunların da bir tanesinin aynı tam fan kod olduğunu öğrendim hazırlık

0: yapacağı takımlardan bir tanesinin, belki bir tanesi Udinese takımı olabilir büyük ihtimalle, ve iki takım daha ayarlanmaya çalışıyor. Orası biraz daha hazırlık maçı kampı gibi olacak ve şu andaki çift antrenman, yoğun tempo. Bir de kiralıktan dönen oyuncular var. Ben bugün antrenman fotoğraflarında Lundström'u gördüm. Mendy vardı zaten. O da dün katılmıştı. Önceki gün katılmıştı. Tabii öyle bir sorun da var. Onlarla da bir şekilde devam edilmeyecek oyuncularla da ilgili formüller aranacak. Oldukça yoğun, hareketli günler bekliyor Trabzonspor'u. Ve sağ kanat transferi gündeminde var. Trabzonspor'un en önemli belki de sağ açık diyorsun. Bu konuda işte stoper var. Net iki transfer daha yapacak Trabzonspor. Konuşulan isimler var. Ahmetcan Kaplan var. Bandrongelen var. Konuşulan isimler Fatih Tekken, özellikle Samsunsporlu Bandrongelen'i istediği yönünde. Adi Demirbağ halen daha devam ediyor ilgisi. Bunlarla ilgili de önümüzdeki günlerde hareketli bir süreç yaşayacağız.
1: Çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Çok çok sağ ol Nurgül abla.
0: Ben
1: görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Nurgül Günaydın'dı. Müsaitse bu Greenwood konusunda İrfan abiyi arayabiliriz 25'i. Sadece Greenwood'u soralım. Son dakika olarak geçiliyor. Son dakika olarak Fransız medyasından Greenwood haberleri gündeme geldi. Bunu da paylaşmış olalım. Greenwood'la ilgili 45 artı 5 milyon euroluk bir paket, 50 milyon euro bandında bir ücretten bahsediliyor. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili dinleyenler. Greenwood noktasında 45 artı 5 milyon euroluk bir bonservis ücreti, oyuncuyla zaten daha önce de paylaşmıştım, 4 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor. Buradaki sorun Marsilya kulübüydü. Sebebi ise Marsilya kulübünün net tavrı 50 milyon euro bandında bir bonservis ücretiydi. Oyuncu Manchester United'dan geldiğinde 26 milyon euro seviyelerine transfer edildi. Ve oyuncunun bonservisinin %50'si eski kulübü Manchester United'da. Yani burada Marsilya'nın net duruşu bu transferden zarar etmemekti. Nitekim de yaklaşık 1-1,5 milyon euroluk bir fark var, yarısını Manchester United'a vereceği için. Bunun da altını çizmiş olalım. Gelen sorular var. Derbi maçlarıyla ilgili bir eleştiri gelmiş dinleyenimizden. Hakan Çınar yazmış. Merhabalar, iyi yayınlar Ayhan ben. Aral Şimşir için Beşiktaş'ın devreye girdiği ama Aral Şimşir tarafının biz Trabzonspor'a söz verdik deyip teklifi geri çevirdiği bilgisi doğru mu? Hayır, bu olay doğru değil. Onatçı'ya Fenerbahçe 25-30 milyon verirse olur mu demiş. Fenerbahçe'nin gündemindeki golcülerden birisi değil Paul Onatçı. Ancak çok çok önemli bir oyuncu. Bunu da söyleyelim. Çok beğendiğim bir oyuncu. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili dinleyenler. İrfan 25 ile yarın bağlantı yaparız. Saatlerimiz 13.55, yayınımızı noktalayacağız. Benden hemen sonra Hattrick programında Mert Elam, Gencevoran ve Ali Erim sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.
3: Herkese iyi günler. Spor kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Önceliğimiz her zaman olduğu gibi Dünya Kupası olacak ve devamında olası transfer haberlerini de sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Ercan abi hoş geldin. Merhaba.
4: Merhaba, hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum ben de.
3: WhatsApp hattımız açık her zaman olduğu gibi, bir kez daha hatırlatmakta fayda var. 0538 052 1487 bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız. Şimdi dünle başlayacağız Ercan abi. Dün
4: Wimbledon'dan başlasak.
3: Wimbledon'dan Novak Djokovic'le mi başlayalım?
4: Ne yaptı? Ya yani ben Kolombiya maçına bakıyorum. Ama artık dayanamadım. Yani hem oyun kötüydü iki takım anlamında, onu kabul edelim. Ona daha sonra değiniriz. Bu 5 saatlik, 5 saati geçen maçın o önemli anlarını en baştan zaten seyrediyordum. Hı hı. Takip ettim. Çünkü şöyle, ortada 39 yaşında bir spor ikonu var.
3: Evet.
4: 5 saat 39 yaşında tenis oynamak, normal bir insan bence 5 saat tenis oynayamaz.
3: Normal değil zaten.
4: Gerçekten öyle. Yok. Oynayabilir misin 5 saat tenis?
3: Normal değil zaten. Normal olsa bu kadar rekoru kıramazdı, bu kadar Grand Slam kazanamazdı, bu kadar uzun süre bir numarada kalamazdı. Yani farklı bir insan Novak Djokovic. Yani işte o dört büyükler dediğimiz Federer, Nadal, Djokovic, Murray dörtlüsü gerçekten insanüstü performanslarıyla mahşerin dört atlısı lakabını almıştı benden.
4: Evet ya, şimdi gelen ekibe bakıyorum, o ekip 4 kişi olamadı henüz.
3: Yok, öyle bir dörtlü yok. Bir Sinner Alcaraz ikilisi var.
4: Alcaraz da sakat.
3: Evet, o da sakat. Çünkü bu tempoya ayak uydurmak kolay değil.
4: Alcaraz sakat. Sinner, o da sakatlandı bir ara. Ama
3: sakatlandı. Şimdi bir doping cezası vardı, bir süre yok oldu. 3 ay ceza almıştı.
4: Tamam, onlar umut vaat ediyor ama İki ekleyelim diye düşünelim, yok. Var mı?
3: İşte Zverev bazen kendini gösteriyor. Bu turnuvada da hala yola devam ediyor. Zverev Alman sporcu. Bir dördüncü, bir Medvedev çıktı. O da bitti. Pili bitti. Yani çünkü ya 39 yaşında neredeyse Ercan abi, yani 17-18 yıldır üst düzeyde tenis oynuyor. Yani bir vücut bunu kaldırmaz. Tenis çok zor bir spor.
4: Çok zor.
3: Çok zor bir spor yani.
4: Sakatlığı fazla.
3: Evet.
4: Enerjiyi bitiriyor resmen. Ve tabii ki tek başınasın.
3: Aynen.
4: O moral bozukluklarını,
3: mental güç,
4: hepsini kortta yenmen lazım.
3: Yalnız insansın.
4: Yapayalnız mücadele ediyoruz. Kötü oynadığını anlar, servis kaçırdığını anlar. Çok kolay toplara vuramadığın anlar. Bu dün bunları da gördük. Djokovic'te de gördük.
3: Tabii ki. O da insan sonuçta.
4: Fakat muazzam bir maç oldu bence.
3: Evet. Şimdi bir araştırma vardı Ercan abi. Dünyanın en iyi işte ilk 25 oyuncusuyla diğer oyuncuların farkını analiz etmişler. Çünkü biliyorsun artık işte biz üniversitede de okuduk, işte Habermas ne demişti bundan işte 30-40 yıl önce demişti, dünya artık küçük bir köy demişti. Günümüzde bu daha da net bir hale geldi yani. Çünkü dünyadaki en ücra köşedeki insanla bile artık iletişim kurabiliyorsun. Onun yaşantısının ne olduğunu biliyorsun. Nasıl antrenman yaptığını biliyorsun. Ne yediğini, ne içtiğini biliyorsun. Şimdi tenisçilerde de böyle. Hemen hemen herkes aynı antrenmanları yapıyor zaten.
4: Tabii.
3: Peki bu 25 oyuncu nasıl bu 25'te kalabiliyorlar sürekli olarak da alttakiler sürekli değişiyor. Bunun analizi yapılmış. Mental güç. Mental gücün evet. nedenli önemli olduğu burada ortaya çıkıyor. Çünkü bakıyorlar tepedeki oyuncular inanılmaz basit bir sayı mı kaybetti? Orada bırakıyor. Bir sonraki
4: olay
3: sayıya
4: bitti diyor.
3: Olay bitti. Bir sonraki sayıya bakıyor. Bir sonraki sayıya bakıyor. Hiç geriye bakma yok. Moral bozmak yok. Tabii ki onun içinde bir iki saniyelik bir moral bozukluğu oluyor ama dönüyor hemen. Bir sonraki oyun, bir sonraki puan en önemli puandır. Bir sonraki puan en önemli puandır. Mantalitesiyle yaklaşabiliyor. Bu çok kolay bir şey değil. Söylemesi kolay belki ama zor. Biz günlük hayatta da yapamıyoruz.
4: Doğru. Şimdi Wimbledon'ı yani Djokovic kazanmak demek, kazanır demek de zor.
3: Zor.
4: Fakat çok istediğini dün gösterdi. Hı hı. Ama bu 5 saati aşkın süredeki maç acaba kendisini büyük etkiledi mi? Nasıl etkiledi?
3: Yıprandı.
4: Bayağı merak ediyorum ben de.
3: Yıprandı büyük ihtimalle ama büyük bir usta sonuçta Novak Djokovic. Yani bunun da üstesinden bir şekilde gelmeye çalışacak. Gelebilir mi, gelemez mi? Yani
4: gelebilir.
3: Zor ama gelebilir, o gücü var. Ya mental gücü var en azından.
4: Deneyim çok iyi.
3: Evet. Yani kolay değil 39 yaşında tenis oynamak, hele bu seviyede 5 saat Wimbledon'daki rakibi de iyi bir oyuncu. Sıradan bir oyuncuyu da mağlup etmedi Novak Djokovic. Bakacağız şimdi, yarı finalde Sinner'le oynayacak. Çok zor maç. 15-30'da yani o maç kaçmaz.
4: Final gibi.
3: Final gibi. Aynen. Sinner'le oynayacak. Sinner çok fit, çok formda, genç. Tabii Djokovic'le kıyasladığımızda çok ağır basıyor eşleşmede ama Djokovic'e de bir şapka çıkarmak lazım.
4: Kesin.
3: Yaptıkları
4: gerçekten. Yarı finale çıktıktan sonra
3: muhteşem.
4: Yine %50-%50 diyoruz.
3: Hı-hı. Ama bu yani Wimbledon'la açman iyi oldu Mercan abi. Wimbledon
4: derken senin bir de haberini de gördüm. Rusya'nın

0: bazı olimpiyatlarla ilgili bazı konularda
1: Hı.
0: cezasının incelemeye alındığı ve
1: Evet.
0: kaldırıldığı bazı konularla ilgili güzel bir haber yapmışsın.
1: Evet, orada şöyle, yıllardır tabii Rus sporcular
0: Evet.
1: bazıları işte olimpik bayrak altında yarıştı, biliyorsun. Olimpiyat komitesinin bayrağı altında yarıştılar. Bazıları yarışamadı. Şimdi onlar için de özellikle takım sporları, basketbol ve voleybol için onların dönüyor olması, dönebilecek olması, yavaş yavaş kaldırılacak tabii bu yaptırımlar. Kartların yeniden dağıtılması anlamına gelecektir diye düşünüyorum. Mesela yüzme. Yani yüzmede de çok ciddi bir Rusya dominasyonu vardır. Avrupa'da, dünyada, olimpiyat oyunlarında. Voleybolda öyle, basketbolda öyle.
0: Artistik patinaj,
1: Artistik patinaj
0: buz
1: öyle,
0: dansı,
1: buz dansı aynen öyle. Kış sporları,
0: jimnastik,
1: atletizm ekleyebiliriz buna.
0: atletizm de yalnız hala yasak devam ediyor diye bir haber var.
1: İşte atletizmde onu kaldırmaya çalışıyorlar. Yani çünkü atletizmde şöyle olmuştu Ercan abi. Sistematik doping ile beraber gelen bir ceza vardı
0: Doğru.
1: Rusya'da. O yüzden atletizm konusu henüz netlik kazanmadı. Onun için de tabii Rusya'nın çabaları olacaktır diye düşünüyorum, ama atletlerin katılamamasının ana nedeni bu Ukrayna'ya yaşanan savaş değil, bu sistematik doping. Bu yüzden onlar katılamıyorlar. Ama Rusya gibi bir spor ülkesinin bence tekrar yavaş yavaş da olsa dönebiliyor olması, dönecek olması bence değerli diye
0: Bence
1: düşünüyorum.
0: de.
1: Özellikle Rus sporcuların çok mutlu olduğunu düşünüyorum ben bu konuda.
0: Takım sporlarında değil mi?
1: Tabii ki takım sporlarında, bireysel sporlarda, az önce sen de söyledin. Oralarda da yine Rusların dönebilecek duruma gelmesi, yavaş yavaş bu yaptırımların kaldırılacak olması önemli diye düşünüyorum. Bugün Sultanların da maçı vardı. 3-1'lik bir galibiyet. O da net bir galibiyetti. Çok erken saatte ben izleyemedim ama galibiyeti bekliyordum zaten.
0: Beklenen bir galibiyet diyebilirim.
1: Beklenen bir galibiyetti. Yarın en zor maçımızı yarın oynayacağız bence. Daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi diyeyim. Galiba yarın değil, Cuma günüydü. Ben de takvime bakayım şimdi, kafalarda karışıyor bazen. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Bizim bir galibiyet daha alırsak rakiplerimize bakmaksızın Ercan abi finallerde olacağız. Finallerde de yine madalya için boy göstereceğiz. Şöyle bir bakayım, Amerika maçı. Evet, yarın değil, Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağız. Amerika'da 8'de 7 ile gelmişti. Çok benim beklentilerimin üstünde bir galibiyet sayısına ulaşmışlardı.
0: Çekişmeli geçecek maç.
1: İtalya'yı mesela yenmişlerdi 3-0.
0: Evet.
1: Ben setli bir maç bekliyorum, çekişmeli bir maç bekliyorum. Biz daha iyi bir takımız ama Amerika'da takım oyununu geçtiğimiz yıla göre daha iyi oynuyor.
0: Geliştirdi mi
1: Evet,
0: bayağı?
1: takım oyunu daha iyi. Çok fazla oyuncudan verim almayı başardılar bu yılki geride kalan 8 maça baktığımızda. Ama bu haftaki en zor maçımız ve bence de en seyredilmeye değer maç Amerika Birleşik Devletleri maçı olur diye düşünüyorum. Sonra Ferhat Hoca'nın Japonya'sı ile oynayacağız. O da güzel, keyifli geçmeye aday. Ferhat Hoca'yı da tebrik edelim. Asya Voleybol Konfederasyonu onu yılın koçu seçti.
0: O da iyi koçlar arasında gösteriliyor artık.
1: Evet.
0: Uluslararası anlamda söylüyorum. Zaten iyi bir koç.
1: Kesinlikle
0: Ama
1: öyle.
0: uluslararası anlamda da başarılı oluyor. O tebrik
1: Hala
0: etmek lazım.
1: genç bir koç. Öne açık bir koç Ferhat Akbaş. Japonya'da da iyi işler yapacaktır diye düşünüyorum. Zaten yapıyor. Daha da geliştirecektir diye düşünüyorum. Orada yapmaya çalıştığı işte Avrupa voleybolunun bazı artılarını işte Asya voleyboluyla sentezlemek. Buna özen gösteriyor. Yine hızlı oyun devam ediyor Japonya'da. Zaten olmazsa olmaz bir boy dezavantajları olduğu için mecburen hızlı oynamak zorundalar. Amerika ve Japonya maçları bizim için en keyifli, seyir zevki en yüksek maçlar olacak diye düşünüyorum. Yine Vargas Show vardı Polonya karşısında. Vargas çok formda. Vargas için şöyle bir yorum yapmıştım ben Ercan abi. Biraz altını açayım. Anlamayanlar olabilir çünkü bu, hani bazen biz işin teknik kısmına da değiniyoruz ya. Vargas genelde bizim hedef turnuvalarımızda form tutan bir oyuncuydu. Bu sene çok erken form tuttu. Beni biraz o endişelendirmişti. Çünkü bu formu en az 2 ay daha devam ettirmek zorunda Vargas.
0: Doğru.
1: Çünkü Avrupa Şampiyonası var. Bizim önümüzde ev sahibiyiz ve şampiyon olmak istiyoruz. Başka bir düşünce yok yani. İkinci olalım, final oynayalım gibi bir düşünce yok. Tek hedef şampiyonluk. Onun o form grafiğini iyi ayarlamak lazım. Çünkü bir insan sürekli zirvede kalamıyor form olarak.
0: Düşmesi... Ne kadar iyi olursan ol.
1: Evet, düşmen gerekiyor, tekrar çıkman gerekiyor. Bir vücudun rahatlaması gerekiyor. Yeniden işte ağırlık antrenmanlarıyla veya fiziksel antrenmanlarla yükselmen gerekiyor. Şöyle anlatayım, örnek vereyim, ne demek istediğim daha net anlaşılacak. 2004 yılında Elvan Abeylegese dünya rekoru kırmıştı. Ercan abi. Olimpiyatlardan 2 ay önce. Olimpiyatta koşamadı. Atina Olimpiyat Stadyumu bizim başımıza yıkıldı. Amiyane tabirle söylüyorum. Çünkü biz dünya rekoru kırmış Elvan'ın olimpiyat şampiyonu olacağını düşünüyorduk. Ama erken form tuttuğu için, o rekoru erken kırdığı için o olimpiyat oyunlarında aynı dereceyi yapamadı. Yanına bile yaklaşamadı, dereceye giremedi. Anlatmak istediğim bu. Aynı formda kalamıyorsun belli bir süre.
0: Orada bir çöküş yaşamıştı.
1: Orada bir çöküş yaşadı. Çok zamansız bir form yakalamıştı. O planlamanın doğru yapılamaması bize belki de bir olimpiyat madalyasını, altın madalyaya belki de mal olmuştu. İşte burada endişem bu Vargas için. Ama onu ayarlayacaklardır diye düşünüyorum.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicimiz demiş ki Ercan abi, takım sporu olmadığı için tenis, mental olarak çok kısa aralıklarla maçlara hazırlanmak zorundasın. Sahada yalnızsın. Paslaşacağın, sırtını dayayacağın bir takım arkadaşın yok demiş.
0: Kimse yok. Seyirci var sadece. Ara sıra tribünden koçlar, hı-hı, ona daha yeni izin çıktı, bir şeyler söylüyorlar ama o bile yetmiyor tabii ki.
1: Aynen öyle.
0: Pek sanmıyorum.
1: Şimdi özellikle bu Balkan ülkelerinin futboldaki çöküşüyle ilgili bir soru geldi. Sırbistan, Hırvatistan gibi Yugoslav ülkelerinin.
0: Hırvatistan hariç işte Bosna biraz çıkış gösterdi bu Dünya Kupası diyebiliriz. Hırvatistan hariç, değerli dinleyicimizin dediği doğru. Ya yani Sırbistan'da büyük çöküş var. Balkan ülkeleri derken Bulgaristan'da büyük çöküş var.
1: Evet.
0: Yıllardır devam eden. Arnavutluk bir Avrupa şampiyonası gördü. Olmadı. Kuzey Makedonya kapasitesi Avrupa şampiyonası gördü ama Dünya Kupası olmadı. Hı-hı. Bu tabii ki oyuncu yetişmesiyle ilgili, ilgiyle, sponsorlukla
1: ilgili,
0: ekonomiyle, bunların hepsi iş işe geçiyor ama en önemlisi oyuncu yetiştirememek.
1: Hepsinin bir araya gelmesi
0: değil diyebilirim mi? Evet.
1: Bunları sık sık değerlendiriyoruz zaten. Şimdi dün öyle bir maç oynandı ki dünya ikiye bölündü. Arjantin, Mısır 2-0'dan döndü, 3-2 kazandı.
0: Evet.
1: Arjantin, şimdi verilen kararlar, verilmeyen kararlar, çıkan işte kartlar, çıkmayan kartlar derken Arjantin turu geçti. Zehir zemberek açıklamalar var, sosyal medya yıkıldı. Genel bir değerlendirme alayım, ayrıntılara girelim Ercan abi.
0: Ya
1: nasıl
0: şöyle,
1: buldun maçı, hakemi, Arjantin'i?
0: Verilen işte VAR kararı faul değil mi? İzledin mi?
1: İzledim. Ayağa basma var.
0: Ayağa basmanın karşılığı ne?
1: Faul.
0: Ya o hakem onu göremedi. Vardan uyardılar. Çünkü gol oldu.
1: Evet.
0: Oyunu etkiliyor. Penaltı penaltı değil mi? Messi'nin kaçırdı.
1: Penaltı.
0: Onun dışında salan pozisyonuna diyorlar. Ağır çekimde izliyorsun ama çok, hem VAR'a hem hakem uzmanlarına göre çok ağır bir karar olur orada penaltı.
1: Katılıyorum sana. O bana da penaltı gelmedi o pozisyon. Yani çok tamam, temas almak var istedi ama ayağı da yere de takılıyor zaten.
0: Almak istedi. Hı-hı. Olmadı. Fakat onun dışında ben öyle hakem %100 Mısır'ı bitirdi. Bazı fauller olabilir elle.
1: Mısır'ın verilmeyen bir penaltısı var 2-2 iken.
0: Aa, olabilir o.
1: 2-2 iken cezasına topsuz alanda bir çekme indirme var ya.
0: Evet, o verilebilir.
1: O verilebilir deniyor. Yani ben uluslararası güvendiğim hesaplar da var, oradan da baktım.
0: O verilebilirdi.
1: O onun verilmesi lazımdı deniyor 2-2 iken.
0: O da verilmedi.
1: Evet. Onun dışında çok bariz bir hata yorumu. Evet, tabii Messi'nin verilmeyen turnuva başındaki bir kırmızı kartı var.
0: O ayrı.
1: O ayrı ama şöyle biraz bazı düşünce

0: Şeyleri mi diyeyim, biriktirdi.
1: Tabii.
0: Negatif düşünceleri biriktirdi Messi
1: Katılıyorum sana.
0: üzerinde. Şimdi dün de 2-0'dan bir geri dönüş olunca, işte Salah'ın da pozisyonu, işte faul mü değil mi, penaltı mı değil mi, işte ayağa basma,
1: Onlar tetikledi, doğru.
0: o var mı yok mu, faul mü değil mi, bunlar da üst üste gelince gri pozisyonlar da biraz tetikledi.
1: Ya 2-0'dan maçı 3-2'ye getirmek zaten büyük olay.
0: Hı. Ve
1: Bunu
0: de
1: çok
0: son 15
1: futbol.
0: dakikada yapıyorsun bunu.
1: Son 15 dakikada yapıyorsun. Onun dışında şimdi bakalım. Arjantin kolay goller yedi. Mısır iyi oynadı çoğu bölümde. O çabuk atakları mükemmel çıktı. Bunu Belçika maçında da gerçekleştirmişti. Daha oyunu önceki maçlarda da gerçekleştirmişti. Arjantin'in bunu engel olamaması bir soru işareti. Günler geçtikçe acaba ya Messi sağ kanada geçti. Maçın tamamıyla yönünü Arjantin'in lehine çevirdi rüzgarı ama Arjantin takımı da acaba bir hafif bir sallantı mı oldu? Fizik anlamında diyorum. Çünkü günler geçiyor, maçlar oynanıyor. Sadece Messi'ye bağlı olmak iyi bir şey değil.
0: Evet.
1: Dün tamam bir tane gol Messi'den geldi. Bir de asisti var. Messi olmasa acaba ne olacaktı sorularının? Yoğunlaştığı bir maç sonunu geçirdim ben. Takım olarak başarı 2-0'dan. Herkes uğraştı, geri döndü ama Messi olmasa acaba ne olabilirdi? Bence Arjantin elenirdi.
0: Sana yakınım.
1: Elenirdi.
0: Evet.
1: Onun dışında Arjantin'in başka şanslarını söyleyeyim. Arjantin elendi gitti ama Almanya karşısında 2-0 yenik duruma düşse 4 olurdu. 0-4'e giderdi maç.
0: Hı. Öyle de bir
1: Mısır
0: durum var, evet.
1: gereksiz geriye yaslandı. Çünkü Arjantin artık sallanıyor. Nakavta çok yakın. Ama tarih yazdı sonra 3-2 kazandı. O 2-0'dan sonra Arjantin'in üstüne gitsen zaten ya kart görecekler ya gol pozisyonu verecekler belki üçüncü golü yiyecekler. Hasan'ın sakatlanması Mısır adına büyük talihsizlik oldu. Çıktı oyundan.
0: Hı.
1: Driplingleri ve çalımlarıyla savunmayı bitirdi Arjantin'de. Bunu kabul edelim.
0: Hı.
1: İyi bir Salah'la Arjantin zaten dün elenirdi. Ama iyi bir Salah'ı bu Dünya Kupası'nda göremedik.
0: Yani ligdeki düşüş devam etti Dünya Kupası'nda da.
1: O şunu bize gösteriyor. Biraz yaş ile ilgili herhalde artık.
0: Evet, galiba orada da bir akü bitmesi var.
1: Hele sonlara doğru. Premier Lig'de de çünkü sakatlandı. Çok maç oynadı. Sonra Mısır kampına geldi. Ama şöyle bir gerçek var. Salah da o eski patlamasını arattırıyor şu anda.
0: Gösteremiyor. Doğru. Şimdi tabii dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Acaba diyor bir dinleyicimiz, Arjantin'in final oynaması mı isteniyor?
1: Ya çıkar oynar.
0: Böyle bir hissiyata kapıldın mı? Yani bir ittirme var mı Arjantin için?
1: Valla ittirme Amerika'ya vardı en son 4-7. Öyle bir şey olursa da biliyorsun futbol sahası ceza sahasında ev sahibi gitti 4-7 Belçika'da.
0: Hı.
1: Ben o ittirme mi var deyince futbolda o yeşil sahada belli oluyor. Ne kadar ittirirlerse ittirsinler bak 4 oldu Amerika maçı.
0: Amerika maçı 4 oldu.
1: Bir yere kadar o, değil mi?
0: Şimdi teknik direktör, Mısır teknik direktörü zehir zemberek açıklamalarda bulundu
1: Maç
0: Ercan abi.
1: sonu heyecanı ve siniriyle bayağı ağır konuşmuş.
0: Arjantin'in kazanmasını bu kadar çok istiyorlarsa neden herkesi buraya çağırıyorlar?
1: Bayağı ağır konuşmuş.
0: Gianni Infantino bu güzel sporu mahvediyor. Size çok net bir şey söyleyeceğim. Dünya Kupası muhtemelen bir pazarlama sektörüne döndü. Messi'nin elenmesini istemiyorlar. Dolayısıyla adalet yoktu diyor Hosam Hassan. Mısır
1: Bayağı
0: teknik direktörü.
1: sinirli bir açıklama. Bu açıklama üzerine tabii tartışılır, konuşulur, yorumlanır. Ama çok maçtan hemen sonra yapılmış ağır bir açıklama.
0: Mısırlı futbolcu Mustafa Zico da şöyle söylüyor. Hakem adaletsiz, Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Bütün bir milletin emeğini boşa harcıyor. Kupa Arjantin'e veriliyor, diyor Mustafa Zico.

0: derse ki o maç da çok zor.
1: Evet.
0: İsviçre'de bir sistem takımı ama dün seyrettim ben İsviçre'yi. Onlarda da bir fizik olarak düşme var.
1: Bir tıkanıyorlar. Hollanda'da
0: da vardı. İsviçre'de de var. Bu maç oynadıkça ortaya çıkan bir husus büyük turnuvalarda. Ve bunu görebiliyoruz saha içinde. Ya maçı seyrederken insanın uykusu gelir mi? Evet, dünkü maçta geldi. Bunu kabul edelim.
1: Böyle maçlar
0: onun
1: oldu.
0: Onun için Djokovic'e döndüm geldim.
1: Böyle maçlar oldu Dünya Kupası'nda. Evet, uykumuzu
0: getirdi. İyi ki alternatif vardı.
1: Evet, vardı. Güzel alternatif ama.
0: Çok, çok önemli iyi. Bir alternatif vardı.
1: Şimdi dinleyicimiz diyor ki Fransa Fas maçının hakemlerinin tamamı Arjantinliymiş. direkt olarak kupayı versinler, niye uğraşıyorlar? Yani Arjantin'e versinler kupayı diyor.
0: Yok, o kadar diyeceğim. Yani Fransa Fas maçı kolay bir maç değil. Mesela Fransa Paraguay maçında, o maçı mutlaka izlemiştir değerli dinleyicimiz. Hı hı. Kaç kırmızı olması lazım Paraguay'a? Ben 2 diyorum.
1: 3 diyenler var. Ama
0: ben 2 kırmızı, 6 sarı diyorum.
1: Mesela evet.
0: 1 sarı gördü Paraguay.
1: Vay, o hakem evet bayağı sıkıntılı bir hakemdi.
0: Değil mi?
1: Bayağı sıkıntılıydı.
0: Net. Bunu net olarak söyleyebilirim.
1: Şimdi bir dinleyicimiz yazmış. Bugün transfer atışı programında bir açıklama yapmış galiba Muğla Spor Başkanı. Demiş ki alt liglerde sporculara çok para verilince kendilerini geliştirmiyorlar. Alacağımı aldım diyorlar. O yüzden Türkiye futbolcu çıkaramıyor. Açıklamasında bulunmuş.
0: Açıklama güzel. Bu bence Süper Lig için de geçerli. Süper Lig'de diyelim 22 yaşındaki bir oyuncu yeni sözleşme imzalayacak. Daha önce de imzalamış. O futbolcu ilerleyeceğine 25 yaşına doğru
1: 4 milyon euro yıllık
0: mesela
1: örnek.
0: Yerinde saymaya başlıyor. Birçok oyuncu da gördük bunu.
1: Hayatı kurtuluyor çünkü. Çocuğunu da kurtarıyor rahat bir şekilde.
0: Ya bence ailenin bayağı kurtuluyor.
1: Evet.
0: Ya 3 sene 4 milyon euro 12 milyon euro ediyor. Buna ekstra
1: çok büyük
0: maaş primleri, ya yani bonuslar, maaş maç primleri de girdiği zaman 3 sene içinde 27 yaşında bence 7 sülalene yetecek paran oluyor.
1: Tabii ki canım.
0: İyi kullanırsa.
1: Aynen. Bu da bir neden olabilir.
0: Olabilir tabii. İkincilik de Sayın Başkan'ın da söylediği gibi demek ki orası da öyleyse tabii oyuncu yetiştiremezsin kolay kolay. Ve şöyle bir gerçek var. Bizim liglerdeki maaşlarla Fransa Lig 1'de, Premier Lig'e tabii yetişemeyiz. Hı-hı. Fransa Lig 1'de, Serie A'da alt düzey takımlarda o maaşlar yok. La Liga'da da Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona dışında belki biraz araya Villarreal girebilir. Hı hı. Öyle maaşlar yok.
1: Yok.
0: Çıkmıyor.
1: Bizde çok yüksek maaşlar var.
0: Yabancıların tamam alıyorlar ama yerli oyuncular da artık bu yeni transfer ve yabancı 10 artı 4 olayıyla yerli oyuncular çok değerlendi biliyorsun.
1: Tabii yani çift haneden açıyorlar bir oyuncuya talip olursan.
0: Bonservisi
1: evet. Çift haneden açıyorlar.
0: Ben bu yüzden katılıyorum.
1: Bir gol bir asist üstelik yürüyerek demiş dinleyicimiz. Messi dünyanın en iyisi demiş.
0: Gerçekten öyle ama o sağ kanada geçince pek yürümedi. Oyuna bayağı ağırlığını koydu, ben maçı alacağım dedi.
1: Kendini
0: koşular
1: gösterdi
0: falan
1: orada.
0: Gözümün önünde o sağ kanatta.
1: Evet, kendini
0: gösterdi. La Liga'da kendini gösterdiği yer orası iyice.
1: Hollanda medyası ve Hollanda halkı Mısırlı futbolcuyla aynı düşüncede hakemin maçı katlettiğini söylemişler Hollanda'da. Amsterdam'dan yazmış bir dinleyicimiz Yaşar Bey.
0: Teşekkür ederiz Yaşar Bey'e. Ha, görüşler öyle. Benim görüşüm de o kritik pozisyonda faul var mı yok mu derim. Bak sana da sordum.
1: Yok, faul. Ayağa basma var. Golden önce gol. Güzel bir gol oldu ama başlangıç anı, ha şöyle olsaydı orada Mısırlı oyuncu topu aldı. Top tekrar Arjantin'e geçti. Tekrar Mısırlı oyuncu aldı. Devamında gol olsaydı

0: O goldü.
1: O goldü. Ama hiç top kaybetmeden gidip gittiler. Attıkları için, topu alma anında faul yapıldığı için orada faul.
0: Ya Mısırlı oyuncu bir tek top oynasa sola doğru. O da başka bir yere bir pas oynarken Arjantinli dokunsa topa, tekrar Mısırlı oyuncuya gelse, o zaman pozisyon geçmiş oluyor.
1: Var müdahale edemeyecekti.
0: Evet. Direkt olarak kaleye gidildiği için faul olarak değerlendirildi pozisyon.
1: Belki problem neydi maçla ilgili? Şunu söyleyebiliriz. Topsuz alanda rebound'a gitmeye çalışan Mısırlı oyuncunun bir düşürülmesi var. Çekilmesi var formadan. Belki o penaltı verilebilir.
0: Problem oydu.
1: 2-2 iken. Ki o top döndü, Arjantin 3. golü attı.
0: Evet.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Ben net kanıt göremedim demiş Mısır'ın iptal edilen golünde. Net kanıt olmadan var müdahalesi oldu demiş dinleyicimiz.
0: Ben gördüm, sen gördün mü? Ayağına basma var.
1: Evet, sanki var ya orada bir net
0: kanıt. Üç açıdan gözüktü.
1: Net kanıt var gibi geliyor bana.
0: Zaten Mısır ona itiraz etmiyor ki.
1: Diğer bir dinleyicimiz demiş ki Mısır o golleri yemeseydi hakem konuşulmazdı demiş.
0: Evet. Olabilir.
1: Evet ya, yani Mısır... Şu anda belki de Mısır'da da şey olacaktı. Resmi tatil.
0: Sen takım olarak yaptığın hataları da kimse tabii o kadar kızgındı ki teknik direktörleri. O hatalar nasıl yapıldı? Niye takım geri çekildi? Her şeye
1: evet,
0: rağmen.
1: Bayağı çekildi.
0: Onları da bir sormak lazım.
1: O kadar sanki yani çekilmemek gerekiyordu Arjantin gibi bir takıma karşı Messi varken hele hele. Rakipte. Değil mi?
0: Bence öyle. Geri çekilirsen bir anda arka arkaya golleri yiyorsun.
1: Şimdi diğer mücadele pek keyif vermedi Ercan abi. İsviçre Kolombiya.
0: Bitik iki takımın gol yememek için stratejik olarak iyice oyunu yavaşlattıkları bir maç olarak adlandırıyorum.
1: Yani İkisi de birbirinden çekindi. Aman gol yemeyelim.
0: Ya seyirciler kızdı.
1: Evet.
0: Maç oynanırken seyirci dedi ki bu nasıl futbol?
1: Şimdi uzatmalarda 30 dakikalık uzatmada bir isabetli şut var.
0: Düşün.
1: 90 dakika içinde 4 isabetli şut var.
0: 10 üzerinden 1 maçın kalitesi. Öyle söyleyeyim sana.
1: Şimdi yani inanılmaz bir sıkıcı bir maç, kimsenin belki de sonuna kadar izleyemediği bir maç diyebiliriz bu maç için.
0: İki tenis alternatif Wimbledon vardı.
1: Wimbledon'a geçiş yapanlar şanslı.
0: Ya ara alıyorsun kumandayı, tamam, Wimbledon servisler atılıyorsun, seyrediyorsun. Sonra aradan 3 dakika geçiyor, sonra maça dönüyorsun bir şey var mı diye. Daha da kötü olduğunu hissediyorsun. Bayağı zor bir maç.
1: Evet, Mısır'daki oyuncu değişiklikleri biraz tempoyu düşürdü, bozdu demiş dinleyicimiz.
0: Mecbur ama sakat, iki sakatlık oldu. Taşur sakatlandı. Hasan sakatlandı. Mecbur o değişiklikler.
1: Zico'nun çıkmasına özellikle dikkat çekmiş.
0: Belki Zico yoruldu. Ne diyorsun o konuda?
1: Olabilir. Zico yorulmuş olabilir. Buraya bir dikkat çekmiş dinleyicimiz. Avusturya'dan bir mesaj gelmiş. Teşekkür ediyoruz güzel mesaj için. Transferlerden bahsedin, bırakın kupa saatini diyen bir dinleyicimiz var.
0: Transferler gerçekleştiği anda gerçekleşiyor. Mesela bugün biraz aradan sonra konuşacağız tabii. Futbolda.
1: Evet, yeni saatle birlikte oraya geçeceğiz.
0: Ligimizdeki yaşananlar, transfer gelişmeleri, bunları bir değerlendireceğiz.
1: Bir dinleyicimiz, o da Djokovic maçına geçmiş, enfesti diyor.
0: Nefisti. Ya, o maçı izlemeyenler bence çok şey kaçırdı. Spor şimdi, adına.
1: Dünya Kupası'nda ayrılan teknik direktörler Ercan abi. Şimdi 3, 6, 9, 12 teknik direktör.

0: direktör görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Bazıları istifa etti. Bazılarının görevine son verildi. Mesela Uruguay'da Bielsa görevine son verildi.
1: Bielsa normal.
0: Roberto Martinez Portekiz'de istifa etti.
1: Evet, ayrılacağını zaten o belirtiyordu.
0: Nagelsmann devam etmek istiyorum dedi ama edemedi.
1: Gönderdiler.
0: Gönderildi. Sabri Lamucci Göyda iki ilk maçtan itibaren gitti.
1: Hemen gitti.
0: Hemen gitti. Devamında Erwin Renard gelmişti göreve Tunus'ta. O da istifa etti.
1: Bu takımdan bir şey olmaz dedi herhalde.
0: Evet. Steve Clark istifa etti.
1: İskoçya.
0: İskoçya'da. Güney Kore'de Hong Jung-bo istifa etti.
1: Onu bayağı protesto etmişler.
0: Evet. Carlos Queiroz istifa eden bir başka isim.
1: Evet. Ghana.
0: Ghana. Cemal Sellami onun görevine son verildi.
1: Evet.
0: Miroslav Kubek istifa etti ve Kolombiya'da da Sebastian Becasese istifa etti.
1: Aguirre mesela Meksika'nın teknik direktörü Dünya Kupası'nda 5 maç 4 galibiyet istifa etti.
0: İstifa etti.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Dünya Kupası'nda bugün maç yok. Her gün maç vardı Ercan abi bugün.
1: Alışmıştık.
0: Evet, alışmıştık. İlk boş gün Dünya Kupası'nda. Bugün herhangi bir maç yok ama yarın güzel bir maç var.
1: Fransa-Fas.
0: Fransa-Fas 23'te. Bu eşleşmeleri de istersen bir konuşalım.
1: Konuşalım.
0: Fransa-Fas ilk maç çok keyifli maç. Ben merakla bekliyorum.
1: Ben de futbol adına İki takım da şu ana kadar seyrettiğimizde bayağı keyif aldık. Hem Fransa'nın oyunundan hem Fas'ın oyunundan.
0: Hı hı.
1: Tabii ki Fransa'nın orta alan ve forvetteki üstünlüğü tartışılmaz. Deschamps'ın genelde ya biraz daha önce savunma, topu hemen geri alma anlayışını bile terk ettirecek kadar müthiş bir hücum gücü var Fransa'nın. Ve deneyimi teknik direktör bu turnuvada bunu da bizlere gösterdi. Biz de çok iyi hücum yapabiliriz dedi. Senle konuşmuştuk hatta. Bir ara bir baktım 4-2-4. Fransa saha içinde.
0: Ya çok iyi kadro. Her şeyi oynar o kadro.
1: Evet, 4-2-4 1970'lerde denenmiş bir sistemdir. Bunu başaran bir Fransa. Fas yılların verdiği yatırım, Avrupa'da oynayan oyuncuları, bunu da kabul edelim. Ve Afrika'da olmasına rağmen ortaya koyduğu futbol tam bir Avrupa futbolu. Günümüz futbolu ne istiyorsa onu sağlayan bir takım. Ben çok iyi bir maç bekliyorum. Umarım öyle olur.
0: Evet, o maç saat 23'te oynanacak. Perşembe akşamı 23'te. Cuma akşamı 22'de İspanya-Belçika maçı var.
1: İspanya-Belçika. Şimdi Belçika turnuvada ya diyoruz ki bu altın kadro bitti. De Bruyne, işte Doku, bunlar istenileni veremiyorlar. Belçika'nın teknik direktörü çok önemli bir karar aldı.
0: Hı hı.
1: Oyuncuları önce çıkarttı. Senegal maçını kazandı. Sonra da Amerika Birleşik Devletleri maçında bu oyuncularla başlamayarak orta alanda özellikle De Bruyne kolay kolay vazgeçilecek bir oyuncu değil ama bu turnuvayı çok kötü geçiriyor. Onu kabul etmemiz gerekiyor. Bence Balogun'un cezasının affedilmesi de bir oyuncunun iki kişi kadar havaya girmesine ve motive olmasına yol açtı. Bunun sonrasında da Belçika paramparça etti Amerika'yı.
0: Hı hı.
1: Ev sahibine 4 gol attı. Ben moral olarak üst seviyede görüyorum ki Trossard en çok kilit pası veren oyuncular sıralamasında 1 numarada Dünya Kupası'nda. Ya Belçika'nın bireysel anlamda da deneyimli ve kendilerini oyuna tamamen verdikleri anda tehlikeli bir kadrosu var.
0: Hı hı.
1: İspanya klasik şu ana kadar hiç gol yemedi biliyorsun.
0: Evet.
1: Ve şöyle bir not vereceğim. 2016'da Dünya Kupası'nı kazandığında İspanya çeyrek final, yarı final ve finalleri 1-0 kazandı. Ve Dünya Kupası'nı kazandı.
0: Şimdi aynı yoldalar. Yine çeyrek final, yarı final, final.
1: Evet, olursa. Çeyrek final, yarı final ve final aynı yola geldiler şu anda. Tabii ki son Avrupa şampiyonu.

0: Bu yüzden de Belçika karşısında bence bir adım önde.
1: Bir sonraki gün tam gece yarısında Norveç İngiltere.
0: Bu maçın tahmin edemiyorum Mehmet. Senin aklına ne geliyor?
1: Ben yani iki sonucu da açık. İki taraf için de eşit şans bence.
0: Şimdi diyorsun ki bir tarafta Haaland var, bir tarafta da Harry Kane var.
1: Ve takım oyunları da dengeli bence iki tarafı.
0: Dengeli. Bir dezavantajı var Norveç'in, oyun anlamında söyleyeceğim bunu. Savunmanın ortası ağır.
1: Bunu değerlendirebilir miyim?
0: Ya savunma ortası ağır. Tamam, İngiltere de pozisyon veriyor, bunu kabul ediyorum. Ama İngiltere de Tuchel farkı denilen bir avantaj olabilir. Böyle maçları çok iyi oynayan bir teknik direktördür kendisi. Solbakken de Brezilya maçında yalnız radikal bir karar alarak devre arasında iki kanadını değiştirmişti. O da başarılı bir teknik direktör hamlesi yapmıştı. Yani neresinden bakarsak bakalım bu maçın yine de öne çıkan takımı bir türlü ortaya çıkmıyor benim kafamda.
1: Diğer maç, artık günde bir maça düştük. 12 Temmuz Pazar günü 04'te.
0: Cumartesi bitiyor gece saat 12'den sonra sabaha karşı.
1: Sabah 4'te. İsviçre Arjantin.
0: Evet,
1: bu izlemesi çok zor bir maç. Saat
0: Amerika
1: olarak
0: kıtası prime time'da izlesin diye. O saate alınmış bir maç. Onu evet söyleyelim.
1: Arjantinliler öyle düşünüyorlar, daha rahat izler.
0: Evet. Ve Amerika.
1: Amerikalılar. Peki, İsviçreliler pek izleyemez o maçı.
0: İsviçre'ye göre saat 2.
1: 3.
0: 3.
1: 3.
0: Niye, maç saat 4'teyse 1 saat var değil mi aramızda?
1: Evet.
0: Evet, doğru.
1: Orta Avrupa saati 3.
0: Bayağı zorlanabilirler.
1: Çok çok zor bir maç olur.
0: Fakat bu da çeyrek final, artık ne yapıp ne edip futbolu sevenler. Ya sen İsviçre'li olsan izlemez miydin?
1: İzlerim. Pazar günü çünkü boş gün.
0: Boş gün tabii.
1: Hani 5'te biter maç.
0: Ay ben kesinlikle yatacağım sonra seyrederim diyen olur mu? O da olabilir. Ona da saygı.
1: O da zor olur ama yani mutlaka bildirim gelir, bir şey olur.
0: Tabii
1: sonuç
0: tabii
1: gelir telefonuna.
0: Tabii.
1: Ama ya o maç izlenir eğer İsviçreliyseniz. Saat 3'te kalkar 5'te yatarsınız tekrar 2-3
0: evet,
1: saat
0: daha. Pazar günü de zaten tatile devam ediyoruz.
1: Aynen, bir de Avrupa'da biliyorsun pazar genelde çıkmaz insanlar.
0: Evet. Şöyle.
1: Çoğu yer kapalı olur. İzlenebilir.
0: Bence de izlenebilir. Neden izlenmez?
1: İzlenebilir evet. Yani biz kalkar mıyız? Bir soru işareti.
0: Zor.
1: Messi'yi belki izlemek isteyen hayranları vardır. Kalkabilirler tabii ki.
0: Kötü bir saat.
1: Saat sıkıntılı bizim açımızdan ama diğer maçların hepsi, ki hepsi de güzel maç, izlenebilecek saatlerde.
0: Evet. Bir bugün tek Amerika kıtası Arjantin'i seyretsin işte Messi olsun
1: evet
0: diye. Onların prime time'ına yaklaştırdılar bu maçı.
1: Dolayısıyla yani güzel maçlar var. 3 tane çok güzel çeyrek final maçı var
0: evet
1: bana kalırsa.
0: Arjantin İsviçre de iyi bir maç.
1: Saati açısından.
0: Saati erken evet olsaydı tabii, o da gece 12 olsaydı mesela seyredi, ama yok.
1: Hiç belli şey olmuyor bir de Ercan abi. Yani Mısır da direnemez diyordu herkes Arjantin'e. Yeniyorlardı, az kaldı.
0: Artık böyle maçta, onun için Norveç İngiltere maçında diğer maçta oranda hiçbir şey söyleyemedim.
1: Hiçbir şey ben de söyleyemem. Şimdi bakıyorum. Brezilya Avrupa futboluna artık ayak uyduramıyor diyor dinleyicimiz. Katılıyor musun?
0: Şöyle, Avrupa futbolu gibi oynamak için Ancelotti yatırımı yaptılar. Ya yani şimdi o Ancelotti daha yeni geldi. Demek ki hedefleri bu. Dinleyicimiz önemli bir konuyu açmış.
1: Ancelotti gitmedi bu arada, kaldı.
0: Tabii de onun sözleşmesi devam ediyor
1: evet
0: ve uzun süreli bir sözleşme. 2 yıl, 3 yılı daha var.
1: Evet.
0: Ya yani o bir oyun bulacak. Ona göre belki başka oyuncuları da belirlemişlerdir şu anda. O takım tamamen yenilenecek. Düşünceleri o.
1: Bazı Afrika ülkeleri Avrupa futboluna daha iyi uyum sağlamış diyor mesela dinleyicim.
0: Doğru. Yalnız şu var. Mısır'da da yine Avrupa Ligi'nin Avrupa'da forma giyen oyuncular.
1: Fas
0: zaten öyle.
1: Öyle. Senegal.
0: Bunlar avantaj değil mi?
1: Avantaj.
0: Ama Brezilya'da da var. Avrupa futbolunda çok oynuyor. Fakat milli takımın geldiği zaman o Avrupa futbolunun işte kolektif yapısını Brezilya bir türlü sağlayamıyor. O da teknik direktöre bağlı artık. Onun için anladılar onu. Dediler ki bu işin önemli teknik direktörlerinden biri olan Ancelotti'yi getirelim biz. Büyük maç hocası. Turnuvalarda problem çözen bir hoca. Hı hı. Bu yüzden Ancelotti Brezilya'nın başına geldi.
1: Acaba şey mi? Yani Brezilya futbol kültürü olarak hep bir yıldızlar üzerine kurulu sisteme sahipti Ercan abi. Şimdi o yıldız...
0: O sistemden vazgeçtiler Mehmet.
1: İşte yıldızlar azalınca takım oyunu oynamak zorunda kaldılar. Onu da beceremediler pek.
0: Ya, tam bir geçiş yaşıyorlar sanki.
1: Evet. Arada.
0: Şu anda onu bula... Çünkü tabii ki Brezilya o yıldızlarıyla da büyük reyting alan bir takım. Aynen. İzlenen bir takım.
1: Kesin.
0: Bir anda onu da silemezsin. O işin ortasını bulman lazım.
1: Yıldızlardan bir takım yaratacaksın.
0: Evet, o işin ortasını bulman lazım.
1: Onu da en iyi yapacak kişi Ancelotti.
0: İlerden biri.
1: Değil mi yani yıllarca tabii. Real Madrid gibi yıldızlar topluluğu bir kulübü çalıştırdı. Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları kazandırdı.
0: Yani... Çok deneyimli bir teknik direktör. Bir de dönemin uluslararası turnuvalarda forma giymiş. Dünya kupalarında başarılı bir futbolcusu Ancelotti.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. NBA triyakileri için sorun olmaz, gece 3'te de izleriz demiş dinleyicimiz. Teşekkürler diyelim ve merakla beklenen transfer haberlerine geçelim Ercan abi.
0: Geçelim.
1: Çok bekliyor dinleyicilerimiz transferleri. Çok bir hareket de yok. Mesela Galatasaray ile ilgili vereceğimiz hemen hemen hiç haber yok.
0: Transferde hiçbir gelişme yok Galatasaray'da.
1: Hiçbir gelişme yok. Ama paylaşımlar var. Mesela Galatasaray'da bugün Fatih Terim'in ilk imzasının üstünden 52 yıl geçmiş Ercan abi.
0: Evet, Adana Demirspor'dan transfer oldu Galatasaray'a.
1: Ve Galatasaray'da bir paylaşım yaptı. Aynı şekilde Fatih Terim de karşılık verdi. Galatasaray paylaşımında şöyle dedi Fatih Terim için. Kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ederek hafızalardan silinmeyecek başarılar kazandıran efsanemiz Fatih Terim 52 yıl önce bugün Galatasaray'a ilk imzasını attı, gerisini tarih yazdı. Yaşattığın sayısız mutluluk için teşekkürler İmparator Fatih Terim. Paylaşım böyle. Fatih Terim de cevap verdi. Kağıtlara atılan imzalar, şekiller ve görevler değişir ama gönlünüze işlenenler ömrünüz olur. İlk günkü söz bugün 52 yıllık bir miras. Kalbimin en güzel yerinde benimle ömrüm ne kadarına daha yeterse dedi Fatih Terim de.
0: O da güzel bir yanıt.
1: Çok
0: vermiş.
1: Güzel bir yanıt. Şiirsel bir yanıt, edebi bir
0: evet.
1: Yanıt Fatih Terim'den Galatasaray'ın paylaşımına. Dün Sayın Başkan Dursun Özbek kameraların karşısına geçti. Çok eleştiri vardı tabii transferlerle ilgili. Bunlara bir anlamda açıklık getirdi Sayın Başkan. Dedi ki bugüne kadarki transferleri biz yaptık.
0: Doğru.
1: Bu yıldız isimleri biz getirdik. Osimhen'leri, Icardi'leri, Sané'leri, bu kadroyu biz kurduk. Taraftarımızın gönlü ferah olsun. Bundan sonra da gerekli transferler yapılacak. Aceleye gerek yok zaten. Hazır bir takımımız var dedi.
0: Sayın Yanlış Başkan. Mı?
1: Şöyle bir baktığımızda aslında ya doğru ama bir hamle de en azından tabii taraftar bekliyor.
0: Daha transfer etmesine çok var.
1: Ama takım Ligin toplandı.
0: Ligin başlamasına çok var. Takım yani toplandı.
1: İlk antrenmana evet. Hani bir tane transfer.
0: Mesela Icardi konusunda.
1: Gelse miydi?
0: Şöyle ben bir açıklama bekliyorum artık.
1: Ya o biraz gecikti evet. O gecikti.
0: Icardi konusunda ya olumlu ya da olumsuz bir açıklama bekliyorum.
1: Evet, ben de şahsen senin aynı görüşteyim. Herhangi bir hamle yok. Bir de şöyle paylaşımlar vardı. Dursun Özbek döneminde Galatasaray'ın genelde takımın toplandığı ve ilk antrenmanını yaptığı güne transfer yetiştiremediği ya da transfer yapmadığı şeklinde bir haber vardı. Evet. Zannediyorum sadece 5 oyuncu ilk antrenmana yetişmiş transfer olarak. Bunlardan sonuncusu Leroy Sané. Ondan önce Batshuayi.

0: ay var. Genelde Dursun Özbek yönetimi biraz transferlerde işi ağırdan alıyor. Bunu söyleyebiliriz.
1: Ama çok iyi oyuncuları da onlar getirdiler.
0: Evet.
1: Bunu da değerlendirmek lazım.
0: Hı hı. Geçmişte kurduğumuz takımları hatırlayın diyor Dursun Özbek. Gomis, Belhanda, Figuli gibi isimleri saydı. Bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etti diyor Sayın Başkan. Taraftarımıza çok daha iyi bir Galatasaray izlettirmek için hazırlıklarımız tam diyor yine açıklamasında. Ama tepkiler de pek dinmedi. Çünkü işte Şahan Gökbakar'ın açıklamaları geldi. Tribün lideri, Ultra Aslan tribün lideri Sebahattin Şirin'den açıklama geldi. Ki o bir destek açıklamasıydı ama eleştiri açıklamaları da var. Ne diyorsun? Şimdi ben transferleri buldum.
1: Ben biraz sabır diyorum. Çünkü Galatasaray'da zaten şimdi bir de kontenjanın da tabii rahatlaması gerekiyor. O da var. Dolu olan yabancı kadrosundan diyelim ki işte Icardi gitti, onun yerine şimdi bir oyuncu mutlaka alınacak. Araştırıyorlar, bakıyorlar. Ben biraz daha dikkatli ve sabırlı düşündüklerini tahmin ediyorum.
0: Biraz daha şeyi erteledi galiba. 10+4'ün değişebileceğini düşündü Galatasaray.
1: O 4 kere açıklandığı için biz burada değişmez 4, dedik.
0: 5 hatta 5. kez
1: resmi açıklandı. Açıklama yapıldı bir de. Ben değişeceğini sanmıyorum.
0: Muhtemelen beklendi. Ona göre bir planlama vardı. Şimdi A planı olmadı, B planına geçildi. Şimdi 7 yaz transfer dönemi geçirmiş Dursun Özbek yönetimi. 63 takviye yapılmış. Bu 63 takviyenin sadece 5'i sezon açılışı öncesinde açıklanmış.
1: Evet, ve bu takviyeler de bayağı çok önemli isimler de dahil oldu.
0: İşte mesela 2015'te Bilal Kısa, 2016'da Serdar Aziz, 2022'de Abdülkerim Bardakçı, 2024'te Batshuayi ve 2025'te geçen sene de Leroy Sané açıklanmış. Evet. 63 takviyenin 5'i sezon açılışı öncesinde açıklanmış transferler. Biraz Galatasaray galiba fırsat transferini de kovalıyor. Bu yüzden de beklemek lazım yani. Fırsat için Eylül'ü beklemek, tabii. Ağustos sonunu beklemek.
1: Yerli piyasa da çok yüksek.
0: Yerli piyasa yüksek. Yani yönetimin başka planı muhtemelen var. Taraftar daha farklı düşünüyor. Bazı kafalarda oturmayan yerler var taraftarda. Taraftarı da anlıyorum. Ama yönetiminde kendi planlaması var.
1: Evet.
0: Mesela işte Aral konusunda çok büyük eleştiri aldı Galatasaray yönetimi ama Galatasaray yönetimi de demiş ki işte 13 milyonu ben yedek bir oyuncuya vermem.
1: Yedek düşünüyor demek ki.
0: Yedek düşünüyor. Çünkü ilk kanatlardaki oyuncular Barış ve Sane gibi görünüyor Galatasaray'da as oyuncular.
1: Şimdi Aral'a...
0: 13'te Aral'a vermeyeyim demişler mesela.
1: Tabii. Şimdi oyuncuların da aldığı bütçeye göre rakamlar var. Aral da buraya geldiğinde şimdi açıklama yapıldı. Yıllık 2,5.
0: Hı hı.
1: Evet, sen oyuncuyu kulübeye alamazsın.
0: Aral Trabzon'da muhtemelen ilk 11 oynayacak.
1: Aral da bunu konuşmuştur.
0: Hı hı.
1: Diye düşünüyorum.
0: Kesin konuşmuştur.
1: Hayır, bir de konuşmasa bile Galatasaray'ın kadrosuna bakmıştır.
0: Hı hı.
1: Hem kendisi hem temsilcisi. Yani hemen banko 11'de başlamak kolay değil. Ben öyle düşündüm.
0: Ve Trabzonspor tarihinin de en pahalı transferi bonservis olarak
1: Aral oldu.
0: Aral oldu ve yedek olmayacağı kesin.
1: Trabzonspor için de iyi bir transfer oldu.
0: İyi bir transfer. Yerli transfer. İyi bir transfer. Milli
1: Trabzonspor'da Visca gitti, Zubkov gitti, Vakayeme gitti.
0: Hı hı.
1: Bunlar iyi ya da kötü kanat oyuncuları.
0: Kanat oyuncularıydı. Aynen öyle. Doğal olarak yani bir ilk 11 oyuncusu aldı Trabzonspor.
1: Augusto gitti.
0: Hı hı. Icardi, Osimhen'i, Mertens'i, Davinson'u, Torreira'yı, Sané'yi biz transfer ettik diyor. Aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz diyor Dursun Özbek.
1: Ya bu yavaş yavaş bence gerçekten taraftan da sabır. Bütün taraftarlar için biraz sabır lazım.
0: Şimdi panik transferlere de zorlamamak lazım kulüpleri. İşte panik transfer olunca

0: Gidip Yeler'de 11 milyon verebiliyorsun.
1: Panikle. Zarar ediyorsunuz.
0: Sonra da zarar ediyorsun. Tabii oynatamıyorsun.
1: Yeler ne oldu?
0: Kadroda düşünülmüyor. Yeler.
1: Ama
0: elden de çıkaramıyorsun.
1: Çıkaramıyorsun. Maaşını da veriyorsun.
0: Veriyorsun. Evet.
1: Ya öyle hatalar da oluyor. Paniğe gerek yok.
0: Bir de anladığım kadarıyla Galatasaray kiralık oyuncu üzerinde duruyor çoğunlukla. Burada da ben yönetime hak veriyorum. Neden hak veriyorum? Açıklayayım. Çünkü önümüzdeki sene TFF'de başkanlık seçimi var. Bu yönetim değişirse büyük ihtimalle yabancı kuralı yeniden değişecek.
1: Ama bu kuralın artık öyle bir 5 sene değişmemesi lazım değil mi?
0: Evet. O ya ayrı bir konu.
1: Artık her sene oynanmaması lazım.
0: O ayrı. O ayrı ama burası Türkiye. Türkiye'de her sene
1: tamam, değişiyor.
0: Değişiyor. Şimdi bunu da göz önünde bulundurarak Galatasaray yönetimi 23 yaş altında, çünkü zaten dediğin gibi kontenjanı dolu olduğu için 23 yaş altındaki oyuncuya da 50-60 vermek istemiyor. Verip de tutmama ihtimali var.
1: Oyuncunun yıldızını 50'den bile yukarıya gider. Yıldızını alırsın.
0: Evet. Şimdi 50'yi verdin.
1: Mesela bu.
0: 50'yi verdin. Oyuncu tutmadı.
1: Ne yapacaksın?
0: İşte o yüzden 5'e kiralayayım diyor. Tutarsa alırım diyor mesela. O yüzden mantıklı geliyor bana bu yaklaşım. Kiralama
1: evet.
0: Yaklaşımı. Lang'dan da faydalandığını.
1: Ha, satın alma opsiyonunu da kiralayabilirsin.
0: Tabii tabii evet, satın alma opsiyonunu kiralayabilirsin.
1: Ya da opsiyonu açık tutarsın. Hı-hı. Mutlaka satın alacağım demezsin ama bazı şartlara bağlarsın onu.
0: İşte Lang'da yaptığın gibi, Aspiria'da evet. yaptığın gibi. Ki bu oyunculardan da ki devre arasında gelmişlerdi. Faydalandı Galatasaray belli
1: İyi
0: ölçüde.
1: İyi ya da kötü verim aldı.
0: Lang 2 gol attı Juventus'a mesela.
1: Turu, evet tabii.
0: Şampiyonluk maçını, Antalya maçını çözen oyuncu oldu.
1: Evet.
0: Oyuna girdikten sonra faydalandı Lang'dan. Dolayısıyla büyük yani 30 milyon verip bonservisini alacağıma diyor. Böyle kiralarım, yine faydalanırım. Hem de param cebimde kalır. Hem de oyuncuyu belirli işte seviyede belirli seviyeyi çıkaramazsam elden de çıkarmam kolay olur sonuçta, kiralık.
1: E tabii canım.
0: Bu mantıkla hareket etmeye zannediyorum ki özen gösteriyor Galatasaray yönetimi. Ama orta sahaya iyi bir oyuncu bonservisiyle alınacak. Bunu söyleyelim. Bu yönde çünkü net bir karar var. Orta sahaya iyi bir oyuncu gelecek.
1: Mertens'in performansı, yaş 35 olmasına rağmen geldiğinden beri bayağı, hatta gitme oyna dediler bir sene daha. Öyle bir oyuncu bulmak zorundalar. Maç kazandıran o tarz bir oyuncu.
0: Ödegaard ismi galiba yalanmış, yalan haber Ercan'a. Böyle bir çaba yokmuş Galatasaray'da Ödegaard.
1: Ödegaard Arsenal'in kaptanı değil mi?
0: Çok zor.
1: Bir de takım şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi. Hı hı. Odegaard'ın kendi düşüncesi. O, bana göre
0: öyle bir girişim hiç olmamış, hatta onu söyleyeyim ben.
1: Bence çok zordu zaten.
0: Evet. Öyle bir haber çıktı da hiç öyle bir girişim olmamış.
1: Öyle bir sürü haberler çıkıyor. Hı hı. Maalesef birçoğu fısfıs diyoruz onlara.
0: Evet, fısfıs haber, üfleme haber.
1: Evet.
0: Hala Bruno Fernandes isteği var. Galatasaray'da bunu söyleyebiliriz. Portekiz'de elendi.
1: Evet, onun da maliyeti çok yüksek ama yapacak bir şey yok. Şampiyonlar Ligi'ndesin. Belki ortaya öyle bir oyuncuya ihtiyaç olursa da mükemmel olur Bruno Fernandes.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Galatasaray'ı konuşuyorduk. Bir Bruno Fernandes isteği hala var Galatasaray'da. Dünya Kupası'nın bitmesiyle birlikte temasların hızlanabileceği söyleniyor Ercan abi.
1: Bunu göreceğiz. Büyük transfer olur gerçekleşirse.
0: Bir başka 6-8 numara pozisyonu için son günlerde konuşulan oyuncu Leslie Ugochukwu, ki Fransa 21 yaş altı milli takımının da oyuncusuydu. 1.90 boyunda fizikli bir isim. 22 yaşında artı 4 kuralına da uyan bir isim.
1: 6-8 oynuyor.
0: 6-8 oynuyor. Burnley 28.7 milyon euro bonservisle Chelsea'den almıştı. Şimdi Galatasaray kiralamak istiyor bu oyuncuyu. Burnley de satayım sana diyor.
1: Şimdi ben diyor 28 verdim. Özetle. Hı hı. Sen de diyor en azından bir 32 ver, değil mi?
0: Yani benim zararımı çıkar ya da verdiğim parayı ver.
1: Ver. Evet.
0: Toplam şu ana kadar bu oyuncuya 55.7 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Bakalım yani bu oyuncu artı 4 kuralına uyduğu için Galatasaray'da biraz öne çıkıyor olabilir.
1: Neden olmasın?
0: Yani 22 yaşında buraya yoğunlaşıyor olabilir Galatasaray ki artı 4 kuralında mantıklı bir oyuncu gibi
1: gözüküyor.
0: Görünüyor.
1: Evet.
0: Gerçekten de öyle. Ren'den Chelsea'ye 27 milyon euroya gitmişler Can abi.
1: Chelsea'nin durmadan bol keseden para dağıttığı dönemler devam ediyor değil mi? O dönemlerde.
0: Evet. 2023'te Chelsea aldı. 2025'te de Burnley'e 28'e sattı. Yani evet. Oradan pek zarar etmedi Chelsea bu oyuncudan. Bakalım yani bir talebi var İngiliz ekibinin Galatasaray'dan. Galatasaray'da bu talebi düşürmeye çalışıyor. Burnley'den gelecek haberi
1: bekliyor.
0: Sarı kırmızılılar. Şimdi Okan Buruk da onay vermiş. 2 milyona kiralayalım, 20'ye de alalım demiş Galatasaray habere göre. Burnley ise peşin 25 milyon euro talep etmiş.
1: Bu artık anlaşmaya bağlı.
0: Burnley'de 38 maçta süre bulmuş. 3 gol 2 asist Ercan abi. Sadece Burnley'deki performansı.
1: 6 numara 8 numara orta saha.
0: 6-8 genç dinamik bir oyuncu.
1: Evet.
0: Galatasaray'ın istediği profile uygun bir isim. Artı 4'e uyan bir isim.
1: Ve Fransa U21 oyuncusu. Fransa U21'in dışında da Premier Lig'i bilen bir oyuncu.
0: 4300 dakikası var Premier Lig'de.
1: Az değil Mehmet.
0: Evet.
1: Ben başarılı buldum. Aldığı dakikaları.
0: 22 yaşındaki genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Ugo Çukwu. Yani dediğim gibi profile uyuyor. Galatasaray'ın aradığı profile uyan bir isim. Şu anda en çok konuşulan oyuncu bu.
1: Evet.
0: 10 numara içinde en çok konuşulan Bernardo Silva'ydı. Real Madrid'e gitti. Şimdi Bruno Fernandes ismi var. Galatasaray'ın çok fazla transfer yapacağını ben düşünmüyorum zaten. Az önce reklam arasında seninle konuştuk. Galatasaray'ın kanat rotasyonu eksik.
1: O var.
0: Bir 10 numara bir 6-8'de
1: evet,
0: kapatabilir.
1: Bir de tabii forvetin hemen önünde mücadele edecek. Bir oyuncu değil mi? Forvet arkası. 10 numara diye değerlendirilmiş.
0: İşte Bruno olursa oraya. Can Uzun belki.
1: Can Uzun zaten konuşuluyor. Can Uzun'la ilgili bence bu benim şahsi kanaatim. Bir yerden de bilgi almam değil. Galatasaray istiyor Can Uzun'u da. İşte mesele burada Eintracht Frankfurt'un yaptığı bonservis açıklaması. Benim gördüğüm o.
0: 60'ı yatır diyor.
1: Yatır ben al diyor oyuncuyu.
0: Zaten Brown'u sattılar. Şimdi oradan iyi para geldi. Can içinde tok satıcıyı oynayabilirler.
1: Rahat rahat.
0: Paramız var
1: Brown
0: diyebilirim.
1: Brown Bayern Münih'e gitti. Bu yüzden de 60 ver diyor. Ben sana Can Uzun'u...
0: Can'ı vereyim diyor.
1: Hemen.
0: Ama profiller farklı gibi geliyor bana. Yani Bruno daha farklı özelliklere sahip. Can evet. Daha farklı bir profil.
1: Hayır, para gelme anlamında. Kasaya para geliyor. Biz de ona göre tekrar bir yapılanma ya da oyuncu bulabiliriz diye düşünüyor olabilirler.
0: Yok yok, Galatasaray için dedim.
1: Evet evet.
0: Yani Bruno ile Can farklı profiller. Şimdi kanatlarda da eksik var. Kanat eksiği nasıl giderilecek onu da merak ediyorum. Oralara Türk mü? Türkse o zaman Aral niye alınmadı?
1: Evet.
0: Yine 23 yaş altı kiralama mı mesela?
1: Ben 23 yaş altı kiralamaya daha olumlu bakıyorum. Ya Türkiye'de kanatları değerlendirdiğin zaman aklına gelen var mı?
0: Yok.
1: Hücum kanat, forvet.
0: İşte var, bir tek Aral vardı. O da gitti Trabzonspor'a.
1: Evet.
0: İyi bir transfer yaptı Trabzonspor. Yani yerli kanat yok benim aklımda.
1: Benim de gördüğüm o.
0: Demek ki oraya da genç oyuncu alacaklar.
1: Öyle gözüküyor.
0: Öyle bir planlama yapmak durumunda Galatasaray cephesi. Beşiktaş'ı daha konuşmadık. Beşiktaş'a geleceğiz. Bir dinleyicilerimiz sormuş, Beşiktaş'ı konuştunuz mu?

0: Konuşmadık daha.
1: Hayır, Beşiktaş'a daha gelmedik. Beşiktaş en hareketli takımlardan biri. Trabzonspor'la birlikte Beşiktaş'ı herhalde sayabiliriz değil mi Ercan?
0: Transferin en hareketli iki takımı şu an itibariyle Beşiktaş ve Trabzonspor.
1: Evet. O zaman Beşiktaş'a geçelim. Galatasaray'la ilgili haberlere yeniden döneriz. Çünkü Noah Lang'la ilgili de Galatasaray'ın bir kere daha kiralama talebi var. Ama karşılık görür mü, görmez mi Napoli'den belli değil. Orada da bir bekleme var. Ama 27 yaşında. Artı 4'e uymuyor.
0: Artı 4'e uymuyor.
1: Allegri de görmek istiyormuş Noah Lang'ın performansını.
0: En azından Eylül'e kadar yapacakları, Türkiye'de transfer tamamlanana kadar yapacakları maçlarda Allegri bir görür Lang'ı.
1: Çünkü Lang da öyle az oynamadı. Sakatlanmasa daha çok oynardı o Liverpool deplasmanında. 19 maçta oynadı Ercan abi. Noah Lang Galatasaray'da az oynamadı yani.
0: Bazı maçlarda da rakip savunmaları çok hırpaladı.
1: Evet. Yani Juventus maçının, Antalya maçının
0: kesin.
1: Daha önemli oyuncusu.
0: Performansının iyi olduğu maç sayısı az değil.
1: Az değil. Ama Allegri görmek istiyormuş. Fiorentina'da istiyor deniyor haberlerde Noah Lang'ı.
0: Evet.
1: O tabii artı 4 de uymuyor.
0: Fiorentina'da Dragusin'i aldı Tottenham'dan. Savunmaya. Evet. Bayağı iyi bir transfer yaptı.
1: Herkes kadrosunu güçlendiriyor.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ta resmi veda geldi Ersin Destanoğlu'na. Beşiktaş veda paylaşımı yaptı Ersin Destanoğlu, evet, için. O defter kapandı.
0: İki kaleci de çok zor dönemler yaşadılar ve tabii ki formsuz dönemler de yaşadılar. Hem Mert hem Ersin. Mert daha önce gitti. Ersin bayağı strese girdi ve daha Ersin'i hep konuşuyoruz da Ersin daha 23 yaşını yeni bitirdi. 24 yaşında.
1: 24.
0: Bu yüzden herhalde artık ben dayanamıyorum ma geldi. İki tarafta bir karşılıklı görüştüler. Beşiktaş da bu yüzden iki kaleci birden transfer etti. Bir Alman kaleci Nübel.
1: Evet.
0: Bir de Doğan.
1: Doğan Alemdar.
0: Alemdar. Herkesin yakından tanıdığı. O da genç bir kaleci Doğan'da. Hı hı. Ve Ersin'le de bugün vedalaştılar. Kaleci konusunda tamamıyla Beşiktaş değişime gitti. Öyle söyleyeyim.
1: Basit, çok sade bir paylaşım Beşiktaş'tan. Her şey için teşekkürler Ersin. Siyah beyaz kalp emojileri.
0: Evet.
1: 5 kupa kazandı Ersin Destanoğlu. Beşiktaş formasıyla 151 maça çıktı. 47 maçta kalesini gole kapattı. Kalesinde 182 gol gördü. Ersin Destanoğlu da bir açıklama yaptı. Uzun bir açıklama. Çok duygusal bir açıklama yaptı. Ve son olarak kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum Beşiktaş dedi Ersin Destanoğlu.
0: Evet, Ersin de hayırlı uğurlu olsun hem Ersin için hem Beşiktaş için, öyle diyelim biz de.
1: Yurt dışında oynama isteği, hayali var Ersin'in.
0: Hull City ile ilgili bazı görüşmelerin olduğu ama onun olmadığı konuşuluyor tabii, evet, ki. Bu konuşmalar arasında yer alıyor. Bakalım yine yurt dışında. Çünkü yaşı çok genç Ersin'in.
1: Uzun iyi. Bir 10 yılı var Ercan abi.
0: Rahat,
1: yani rahat, rahat. Rahat bir 10 yılı var. Torino'da da bir Dušan Vlahović zirvesi yapılmış. Spalletti Juventus'larla, yönetimiyle görüşmüş.
0: Evet.
1: Ve Vlahović'in son durumu hakkında bilgi almış. Ancak Juventus'la da görüşme halindeymiş Vlahović.
0: Ya
1: yeniden başlamış o görüşmeler.
0: Juventus açıklama bile yapmadı. Güle güle Vlahović falan diye. Hani teşekkür ederiz diye. Hı hı. Yani bu ipleri kopmadığı anlamına geliyordu. Bu görüşmenin yapılmasını ben doğal karşıladım.
1: Şimdi Comolli ayrıldı Juventus'tan. Cannavale geldi.
0: Değişti tabii.
1: Evet, yönetimin planlamasında da bazı değişiklikler olduğu söyleniyor İtalyan basınında. Cannavale'nin gelmesiyle beraber. Bu yüzden belki de bir veda paylaşımı yapılmadı. Bir açık kapı bırakıldı.
0: Ve Spalletti de herhalde baktılar. Ya bu Vlahović eğer sakatlanma durumu tekrarlamayacaksa bir tekrar görüşelim dendi. Gibime geliyor.
1: Ya orada da bir temas var gibi.
0: Evet.
1: Juventus'la Vlahović.

0: arasında.
1: Ya mutlaka Beşiktaş yönetiminin de B ve C planları vardır. Çünkü tek oyuncuya bağlı gidemezsin Mehmet. Hı hı.
0: Şimdi Las Tampa'da bir haber çıktı. Diyor ki Las Tampa'nın İtalyan gazetesinin haberinde, Luciano Spalletti Vlahovic'le iletişimi kesmedi. Son günlerde Sırp oyuncuyla doğrudan görüşmeler yapıyor.
1: Evet.
0: Bu görüşmelerde Vlahovic'in yeteneklerine güvendiğini söylüyor. Pozisyonunu yeniden değerlendirmeye açık olduğunu ifade etmiş yine Spalletti. Mali konularla sınırlı değilmiş değerlendirmeler, tutum ve yeni teknik projeye katılım açısından da Vlahovic'in takımda kalması konusunda Spalletti'nin bir isteği varmış.
1: O da önemli. Hı-hı. Ya Juventus adına tabi. Beşiktaş şimdi başka eleştire geçecek.
0: Şimdi Dusan Vlahovic bir numaralı gündem tabii ki. Uattara geldi. Fakılı geldi. İlhan Fakılı. Alexander Nübel, Doğal Alemdar.
1: Evet, onlar geldi. Serdar da bu akşam geliyor.
0: Salih Özcan geliyor.
1: Bu akşam.
0: Şimdi o zaman Beşiktaş cephesi biraz da Lukaku'ya döndü deniyor. Yani Vlahovic işi zora girince Lukaku olur mu konusu da Beşiktaş yönetimi içinde konuşuluyormuş Ercan abi. Ne diyorsun Lukaku?
1: Ya Lukaku olur da durumu nasıl? İzliyoruz Lukaku'yu şu anda. 25 dakika oynayabiliyor şu an itibariyle. Bu sakatlığıyla mı ilgili? Tam fiziki durumu ne? Geçen sene 3 maç oynadım.
0: İşte evet. Evet, geçen sene Vlahovic'in de çok uzun süreli sakatlığı vardı. Lukaku'nun da
1: bayağı
0: ciddi,
1: vardı.
0: Ciddi problemleri vardı fiziksel anlamda. Şu ana kadar ama Beşiktaş'ın ben transfer politikasını beğeniyorum.
1: Ben de beğeniyorum. Ya orta alan bayağı güçlendi. Orta alana ben bir oyuncu daha alacağını tahmin ediyorum. Salih, Orkun, orta alana ben bir oyuncu daha alacağını tahmin ediyorum.
0: Şimdi dedikoduların üstüne o zaman şöyle yapalım Ercan abi. Dedikodularla beraber ben bir ilk 11 çıkarayım mı Beşiktaş'a?
1: Çıkar, dinleyelim ve değerlendirelim.
0: Çünkü başka haberler de var Beşiktaş'la ilgili. Şimdi Nübel tamam. Kaledi Nübel. Bitti evet. Nübel. Uattara sol bek.
1: Uattara.
0: Yanında Calo, Agbadu, Murillo.
1: Evet.
0: Savunma böyle oldu galiba.
1: Oldu.
0: Şu an için oldu. Salih, Angissa haberleri çıktı bugün.
1: Angissa haberlerini ben de okudum.
0: Angissa ile hatta direkt olarak Italiano görüştüğü haberleri evet. Var. Salih, Angissa, önlerinde Orkun. Solda Trossard. Forvet Vlahovic olursa.
1: Vlahovic işi zora girdi.
0: Sağda Çerni.
1: Vlahovic. Sağ kanada da bence sol gibi. Yani Trossard tamam olursa mükemmel.
0: Mükemmel tabii.
1: Oraya İlhan da geldi biliyorsun. Hı-hı. Ama sağ kanatta Raşitsa kalacak mı? Çelni, Raşitsa. Acaba oraya başka Raşitsa giderse bir takviye gerekiyor mu? Ve tabii ki Oh santraforda gerekiyor.
0: Oh var. O da yedek forvet.
1: Şimdi Vlahovic yok. Şu anda Oh var. Oh'u yazabilirsin.
0: Dedikodular üstünden evet. Ben kurdum.
1: Ve az daha önce konuştuk ya Vlahovic konusunu. Tekrar Juventus'la konuşmaya başlamış.
0: Ya da oraya Lukaku diyelim. Ya da başka biri diyelim.
1: Başka biri diyelim.
0: Oh diyelim.
1: Evet.
0: Peki sağda Semih olur mu?
1: Ona bakacak. Çünkü onun da kırılgan bir oyuncuydu. İtalya'ya gitti.
0: Kilo onu vardı ya İtalya'da.
1: Onu aşabildi mi acaba? 12 kilo vermiş şu anda.
0: Vermiş mi?
1: Evet.
0: Çünkü bir aldı bir.
1: Evet, 12 kilo vermiş
0: i̇yi.
1: Şu anda.
0: Şu anda o zaman iyi. Bir ara çünkü o kiloları benim dikkatimi çekmişti Semih'in.
1: Evet.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Beşiktaş'ın kadrosunu konuşuyorduk. Mesajlar da geliyor tabii sizlerden. Dünya Kupası'nı geçtik ya. Dünya Kupası muhabbetleri bitti.
1: Takımı bayağı geçtik. Konuştuk.
0: Evet evet. Şimdi Trossard meselesini çözmek gerekiyor demiş dinleyicimiz Ramazan Bey Bayrampaşa'dan.
1: Bu akşam

0: Menajer İstanbul'a geliyor.
1: Camia olarak çok yükseldik diyor Trossard'a.
0: Evet. Menajer İstanbul'a geliyor bu akşam. Gerekli konuşmalar için bir toplantı yapılacak. Verilen dinleyicimizi bilgilendirelim. Ve bakalım ondan sonra göreceğiz.
1: Güzel transfer.
0: Evet.
1: Güzel transfer. Şimdi Portekizliler gelmiyor demiş dinleyicimiz. Neden gelmiyor ki?
0: Ya neden anlamadım.
1: Savaş Bey öyle demiş. Portekizliler gelmiyor demiş. Bir bildiği bir şey var demek ki.
0: Olabilir.
1: Evet, Galatasaray'ın kadrosu zaten kurulu. Şu anda acele etmeye gerek yok demiş bir dinleyicimiz. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Şimdi Ercan abi, Beşiktaş'ın o zaman bir hala kafalarda sağ kanat problemi var gibi geliyor bana.
0: Raşit Sarı'nın durumu önemli. Şimdi Çağni ile de bir sezon gitmez. Ama Raşit Sarı form durumu, buna teknik direktör karar verecek, İtalyano. Oyun sistemine bakacak, Raşit Sarı'ya bakacak.
1: Ya Trossard, şimdi Trossard gibi bir kanadın varsa diğer kanatta Raşit Sarı olmaz Ercan abi.
0: Alternatif olarak diyorum. Çağni ile başlarsın. Değil mi?
1: Çerni alternatifi Raşit Sarı mı diyorsun? Ya çok dengesiz olur yani. Ben futbolcu olsam sağa bakmam bile.
0: Evet.
1: Direkt sola veririm topu.
0: Dengesiz olur.
1: Çok dengesiz olur.
0: O yüzden o işi halletmeleri gerekiyor.
1: Ya oraya da ben transfer isteyebilir İtalyano diye düşünüyorum.
0: Oraya ve orta sahaya bir tane daha.
1: Orta sahaya, evet. Anguissa isimleri. Anguissa ya çok bir ara şişirildi Türkiye'de. Benim çok tuttuğum bir oyuncu değil. Söyleyeyim.
0: Ya o kadar şöyle söyleyeyim, başka isimlerin olduğu kanaatindeyim. Belki o 23 yaşla ilgili o bölgeye, orta alana bir oyuncu bulabilirler. Ben olabilir. Böyle bir tahminde bulunayım.
1: Olabilir. Ama o zaman sen şimdi Endidi'den memnun değil gibisin.
0: Endidi ile ilgili transfer tekliflerinin olduğu iddiaları var. Ya benim hocanın tabii bakış açısı ne İtalyano'nun, onu değerlendirmiyorum. Onu bilmiyorum. Hı hı. Ya Beşiktaş güçlü bir kadro oluşturuyor dikkat edersen.
1: Bu kadronun forveti Sörloth olsa birbirini tamamlayan bir takım olur.
0: Sörloth ve Juventus görüşmeleri var.
1: Ya orada 4 milyona bitirmeye çalışıyor Juventus. Sörloth fiyat artırmaya çalışıyor.
0: Evet. Sörloth ve Juventus görüşmeleri var. Öyle değil mi?
1: Evet. Yani Sörloth transferi kolay bir transfer değil. Ama tabii yabancıları da saymak lazım. Kaç tane 23 yaş üstü oyuncu oldu Beşiktaş'ta?
0: Evet. Onlar da yine gidecek olan var mı?
1: Şimdi Nübel yabancı kalecin var. Evet. Savunmanın tamamı yabancı, 5 yaptı. Orta sahaya
0: bir tane geldi, 6. 2 tane Türk var. Orkun'la
1: 6 geldi. Orkun Salih'i 11'e koydum ben.
0: Evet.
1: Trossard, Vlahovic dedik ya da forvet yabancı dedik. 1 2 3 8 tane koyduk zaten. Bir de sağ koyduk, 9.
0: 9. Bir tane de fazla oldu dikkat edersen.
1: Yedekler
0: İşte 23 yaş altı değil mi?
1: Yedekleri 23 yaş altı mı yapacaksın? Yedek oh var. Bir forvet alacaksan ohun yedek 10 oldu. Doldu.
0: Evet.
1: Raşit Sarı ya da Çerni'den biri gitmek zorunda kaldı.
0: Ben onu düşünüyorum zaten. İkisinden biri. Tabii önceliği geçtiğimiz sezonu çok bence iyi geçiremeyen Raşit Sarı. Bitikti ya geçen sene.
1: Bitikti.
0: Bunu kabul edelim. Hı hı.
1: İyi bir Raşit Sarı izleyemedik.
0: Ortaya iyi bir Raşit Sarı çıkmadıktan sonra gittikçe de düşüş gösterdi. Bunu çözemedim ben.
1: O zaman çok yabancıdan ziyade bundan sonra sanki Türk mü gerekecek?
0: Türk'te forvet sağ kanat var mı? Yok.
1: Calo'nun yerine Türk koyabilir misin?
0: O Emirhan var.
1: Emirhan
0: yeter mi?
1: Agbadu olur mu?
0: Olmaz.
1: Olmaz, o da olmadı. Ya o zaman yedeklerini...
0: Olur da olmaz. Olur da olmaz.
1: Yedek kulübeni ya Türk yapacaksın ya 23 yaş altı.
0: Evet. Öyle
1: elden çıkarıyor.
0: Ya planlamalar devam ediyor.
1: Evet. Kolay değil şimdi. O 23 10 artı 4 bayağı zorluyor takımları.
0: Katılıyorum buna. Solanda bir değişikliğine bekliyor musun?
1: Yok, beklemiyorum. Ben artık de. Bu saatten sonra olmaması lazım zaten.
0: Olursa da takımlar
1: adaletsiz olur.
0: Tabii tabii.
1: Adaletsizlik olur çünkü takımlar planlamaya göre transferlerini yaptılar, açıkladılar.
0: Ve görüşmeler yapıyorlar şu an.
1: İmza attılar. Belki örnek veriyorum, Trabzonspor Aral'a 13 vermeyecekti belki de.
0: Öyle bir şey olmaz. Tabii tabii.
1: Tabii Türk
0: öyle
1: diye 13 şey olmasa, vermek zorunda kaldı.
0: Mecbur kaldı.
1: Mecbur kaldı, 13 verdi. Bundan sonra zaten olmaması lazım. Değişiklik. Olursa adaletsizlik olur. Beşiktaş zaten sayısal olarak eksildi. İki orta saha almak zorunda Beşiktaş. Ha, Olaytan. Olaytan uyuyor muydu? 23 yaş altına.
0: Yok.
1: Uyumuyor mu? O da uymuyor. Sıkıntı.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz da Fenerbahçe'yi konuşalım. Fenerbahçe'de de hareketli tabii ki saatler yaşanıyor. Hatta Fenerbahçe ilk hazırlık maçına da çıkacak. Admira Wacker'le
0: Avusturya takımı
1: karşı karşıya gelecek Ercan abi. Bugün maç saat 20.30'da ilk evet. hazırlık maçına. Avusturya'da kampta zaten Fenerbahçe Avusturya ekibi Admira Wacker'le oynayacak.
0: Tabii konuşulan esas önemli konu Greenwood.
1: Evet, Greenwood konusunda da hala Fenerbahçe masada.
0: Yabancı medyaya göre görüşmeler devam ediyor. Bu konuyla ilgili acaba Greenwood'un bakışı Fenerbahçe'ye olumlu olduğu yazıldı. Tabii Marsilya'nın beklentisi 50 artı 5.
1: Yüksek bir bonservis.
0: Çok yüksek. Greenwood'un rakamlarını dün yayında paylaşmıştık. İstatistik olarak başarılı. Ve Fenerbahçe'de iş yapacağı kesin. Ama pazarlık anlamında bu rakamlar tabii yüksek gelebilir.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin planı Greenwood'un bonservisini 5 taksitle ödemekmiş.
0: Evet.
1: Marsilya'yı ikna etmeye çalışıyor Fenerbahçe cephesi. Roma ve Atletico Madrid iddiası da gündemde tabii Mason Greenwood için. Hatta İtalyan gazeteleri Roma anlaştı oyuncuyla, küçük pürüzler kaldı Marsilya'yla şeklinde bir haber yapmıştı.
0: Küçük pürüzler dediğimiz 50 milyon euroluk bir pürüz mü acaba?
1: Evet.
0: Değil mi? Bonservis.
1: Şu anda ama haberlere göre en öndeki takım bu transferde Fenerbahçe.
0: Öyle söyleniyor. Yani hem Fransız hem de İtalyan medyasına göre Fenerbahçe'de avantaj var. Ama dediğin gibi Roma da devrede. Bu transferle ilgili birkaç güne bazı gelişmelerin olacağı kanaatindeyim.
1: Şimdi 45 artı 5 milyon euroluk bir teklifi var Fenerbahçe'nin. Burada bir anlaşma olma ihtimali çok yüksek deniyor.
0: Tabii Greenwood'a da yani Greenwood'un bakış açısı da çok önemli.
1: Greenwood'la anlaşmış Fenerbahçe.
0: O zaman meselenin %80'i çözüldü demektir.
1: O yüzden sanki 45 artı 5'i de Marsilya kabul edecek gibi. Yani her an bu konuda da bir olumlu gelişme olabilir Fenerbahçe.
0: Neden olmasın?
1: 45 maçta süre aldı Marsilya'da. 26 gol, 11 asist, mükemmel bir performans sergiledi.
0: Çok iyi.
1: 37 gole katkı yaptı Mason Greenwood.
0: Ben gayet başarılı buldum.
1: Çok iyi istatistikler. Yani Greenwood dediğin gibi net bir oyuncu. Yani tutmama ihtimali çok düşük. Neredeyse yok.
0: Banko bir oyuncu.
1: Evet.
0: Ya teknik direktörleri çok rahat ettirecek. Sağ içinde takım arkadaşlarıyla uyumu hemen sağlayabilecek kapasitede ve yetenekte bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Burada bir şüphe yok gibi yani, oyuncu bazında baktığımızda bir şüphe

0: Öyle gerçekleşebilir. Ya da transfer olabilir elindeki yabancılar.
1: Şimdi 23 yabancı futbolcu var Fenerbahçe'nin elinde. Sağ kanat ve santrfor transferlerinin de tamamlanmasıyla bu sayının 25'e çıkmasını bekliyoruz.
0: Ve tabii ayrılmayacak oyunculara bakacağız ondan sonra.
1: İlk etapta kimler ayrılacak gibi görünüyor? Söyleyeyim. Amrabat 1, Diego Carlos
0: 2.
1: zaten gelmedi bile. Diego Carlos
0: sonra geldi. Kampa katıldı.
1: Kampa katıldı. Dominik Livakovic 3,
0: 3.
1: Rodrigo Becao
0: 4.
1: 4, Jadon Osterwolde gider deniyor. Gider
0: Ki
1: mi?
0: ama kalması da isteniyor
1: Kalması da
0: teknik
1: isteniyor.
0: heyet tarafından.
1: Osterwolde'yi saymayalım o zaman. Musaba,
0: Mustafa en azından belki kiralık gönderilir.
1: Fred,
0: Sürpriz olur.
1: kalır kalması mı gitmesi mi?
0: Ya İsmail Kartal'la çok iyi diyaloğu olan ve İsmail Kartal'ın beğendiği bir oyuncu. Fakat şimdi kampta göstereceği performans da önemli. Onları bir görmek istiyorlar bence.
1: Şimdi sayalım o zaman. Amrabat, Carlos, Livakovic, Becao dedik. Musaba dedik. 5. Semedo.
0: Soru işareti.
1: Kaldı diyelim. Talisca.
0: Ya Tarışka başarılı değil miydi?
1: Kalır. Kante.
0: Kante
1: Kalır.
0: burada önemli. Bak Kante önemli bak. Kalır mı? Yoksa o işte ben Fransa'da futbolu bırakacağım diyordu. Öyle düşüncelerini okumuştum bir ara Fransız gazetelerinde. Acaba o sıra ona geldi mi?
1: Mimovic, Omar Fayet ve
0: O
1: Aziz
0: Mihovic de
1: Fol.
0: Fayet de gider.
1: Aziz Fol da gider.
0: O da gider. Öyle gözüküyor.
1: 8 oyuncu şu anda bizim saydığımız gitmeye yakın.
0: Meyilli.
1: Meyilli. Artı 4 kuralına uyanlardan Nene, Archie Brown, Şerif ve Diouf. Bu...
0: Diouf da şu anda kampa katılmadı. Daha özel çalışması gerekiyormuş. Onu belirteyim. Archie Brown Premier Lig'den kendisine teklif olduğu iddia edildi. Nene iyi maçları var. Pek istikrarlı mı? O tartışılabilir.
1: Sanki bu hani soru işareti koyduğumuz oyunculardan da anladığım kadarıyla iki kişinin daha gitmesi gerekecek Ercan abi. Matematiği yaptık çünkü.
0: Evet, yaptık matematiği.
1: İki kişinin daha gitmesi gerekir.
0: Onları da artık teknik kadro belirliyor.
1: Yani yeni transfer gelebilmesi için.
0: Daha bunların tabii hiçbiri gitmedi.
1: Hiçbiri gitmedi, evet.
0: Biz sadece olayın matematiği nasıl gerçekleşebilir? Bunlar kalır mı, gider mi diye tahmin yürüttük.
1: Tabii yani kurala göre bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz Fenerbahçe için. Hatta Fenerbahçe için de bir 11 yapalım. Ercan abi. Şimdi kalede Ederson'u koyduk.
0: Evet.
1: Archie Brown artı 4 kuralına uyuyor solda. Nathan Ake geldi. Skriniar.
0: Devam.
1: Sağ beke Semedo'yu koyduk.
0: Evet.
1: Kante, Guendouzi, Asensio.
0: Evet.
1: Kerem solda, sağda Greenwood dedik. Hücumda kimi koyduk forvete?
0: Vedat
1: Vedat
0: Muriç
1: Muriç'i koyduk.
0: ya da başka bir santrafor daha alırlar mı?
1: Bir kişi daha gelirse işte o kaç
0: Oyuncu
1: yaşında
0: gibi.
1: olacak? Yaş kriteri ne olacak? Şimdi bizim saydığımız burada bir tek Türk olarak Kerem'i saydık.
0: Evet.
1: 23 yaş altı olarak da Brown'u saydık.
0: Osterwolde'nin durumunu konuştuk. Osterwolde solda da oynayabilir.
1: Brown'un alternatifi olarak
0: Değil mi?
1: kalabilir. Ake'nin de Brown'un da alternatifi olur.
0: Ake bile hem üçlü de oynayabiliyor. Öyle yeteneği var. Ona uygun da bir oyuncu. Aynı zamanda çok sıkıştın sol kanat savunma da oynatabiliyorsun.
1: Bu
0: Orada
1: tarz
0: da oynuyor.
1: oyunculara ihtiyaç var.
0: Var.
1: Ben Greenwood kim bilmiyorum demiş dinleyicimiz. Teşekkürler yorumu için. Bakıyorum. Şimdi bir sene önce aldığın adam 22 yaşındaysa bununla 5 yıllık sözleşme imzaladıysan sonraki sene 10 artı 4'e uymuyorsa uyuyor.
0: 10
1: O
0: artı 4'e uyuyor.
1: uyuyor. Yani bir sene önce mesela işte Nene Uyuyor.
0: Şerif uyuyor.
1: Şerif

0: uyuyor. Archie Brown uyuyor Fenerbahçe'de. Evet. Fenerbahçe'de bu isimler artı dört kuralına
1: uyan oyuncular.
0: Uyan oyuncular. Her sene değiştirmek mümkün değil zaten. Ama kadro planlaması kolay olmayacak. Özellikle yabancısı çok olan takımlar için. Elden de çıkarman gerekiyor çünkü.
1: Tabii. Elden çıkartmak istediğin zaman oyuncuyu, oyuncu ve temsilcisinin eli çok kolaylaşıyor.
0: Tabii, parasını da alıyor. Almak, vermek zorundasın çünkü.
1: Doğru.
0: Değil mi?
1: Tamamen sözleşmeyi feshetmek için de oyuncunun istediğine yakın bir para verip öyle feshedebiliyorsun.
0: Bu da maliyet.
1: Maliyet tabii.
0: Fenerbahçe zorlanacak gibi. Yabancı kontenjanı konusunda. Öyle çok yabancısı var çünkü Fenerbahçe.
1: Çok.
0: Şimdi Marco Asensio'ya teklifler var deniyor. Fenerbahçe 35 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak haberi var. Takvim belirtisinde.
1: Şu var. Asensio'ya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ya Asensio da bize zaten onu biz bilirler biliyorduk. Bütün lige şunu gösterdi. Ben maç kazandırabilirim.
0: Kilit açan oyuncu.
1: Evet. Asensio'ya inanılmaz ihtiyacı var. Takımın en önemli isimlerinden biri. Bu oyuncuyu elden çıkarmamak bence gerekiyor.
0: Geçen sene en çok dikkat çeken oyuncu Asensio'ydu diyebilirim ben Fenerbahçe'de.
1: Çok rahat.
0: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama var Ercan abi. Diyor ki Türkiye Futbol Federasyonu Dünya Kupası'ndaki yeni kuralları yeni sezonda Süper Lig'de de uygulayacağım diyor. Su molası hariç demiş.
1: Evet. Ya su molasını Avrupa ve UEFA zaten beğenmedi. Kabul etmiyorlar. Ama diğer kurallar futbol kuralları çerçevesi içinde değerlendiriliyor. Bu yüzden de birçok ülke ve UEFA bunları uygular.
0: Dünya Kupası'nda uygulanan tüm kurallar su molası hariç Süper Lig'de de uygulanacak.
1: 5 saniye 10 saniye kuralları.
0: Merkez Hakem Kurulu evet 24-28 Temmuz'da sezon öncesi kampında kuralları hakemlere anlatacakmış. Bu uygulamalar hayata geçirilecekmiş. MHK zaten şöyle bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz günlerde. Yeni oyun kurallarına ilişkin uygulama esasları UEFA tarafından üye federasyonlara ve uluslararası görev alacak hakemlere resmi olarak iletilmiştir.
1: Evet.
0: Demişti MHK. Şimdi bu kapsamda da eğitimcilerimizin de katılımıyla hakemlere eğitim verilecek, ardından düzenlenecek basın bilgilendirme oturumunda yeni oyun kurallarının uygulanma esasları ve liglerimize yansımaları kamuoyuyla paylaşılacaktır. Neydi bu kurallar? Bir hatırlatalım. Tempo kesintilerini azaltmak adına kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapıyordu hakemler.
1: Sağ içinde.
0: Taç atışı zamanında kullanılmadığı takdirde top rakip takıma geçiyordu. Gecikmeli yapılan kale vuruşlarındaysa rakip takım korner kazanıyordu. Dünya kupasında bunun uygulamalarını gördük.
1: Evet.
0: Hatta bizim hazırlık maçımızda galiba bir tane oldu bu durum. Oyuncu değişiklikleri 10 saniye içinde yapılıyordu Dünya Kupası'nda. Eğer süre aşılırsa maç durana kadar oyuna giren oyuncu en az 1 dakika bekletiliyordu ve takım bir kişi eksik oynuyordu.
1: Doğru.
0: Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncu ise sahaya dönmeden önce 1 dakika beklemek zorunda kalıyordu.
1: Hemen oyuna giremiyor.
0: Biri de buydu. Bir futbolcu rakibiyle gerginlik yaşarken ağzını eliyle koluyla ya da formasıyla kapatırsa hakem kırmızı kart gösteriyordu ki bizim maçta oldu Paraguay maçında yine. Bununla birlikte Dünya Kupası ile birlikte hatalı korner ve ikinci sarı kartlarda VAR devreye giriyordu. Gol veya penaltıya doğrudan etkisi olan korner ya da serbest vuruşlarda top oyuna girmeden önce hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller VAR tarafından inceleniyordu.
1: Evet, doğru.
0: Bunlar da yine sezon içinde değerlendirilecek ligimizde.
1: Ya bu kurallar uygulanacak.
0: Bunların hepsi dinleyicilerimizde yeniden aktarmış olduk. Kuralları yeniden gözden geçirdik. Türkiye Ligi'nin temposunun düşüklüğü hep konuşulur, eleştirilir.

0: Bunlar bir fayda sağlar mı Ercan abi?
1: Dünya Kupası'nda su molası hariç fayda sağladı.
0: Su molasını zaten kimse beğenmedi.
1: Dün artı 5 oynandı. Su molası olmasa dünkü maçın duraklaması artı 2 olacaktı. Arjantin maçı.
0: Hı hı.
1: Mesela. 3 yani dakika zaten su molası için koyuyorlar. Mesela 7 dakika uzuyor ya maç.
0: Evet.
1: 3 dakikası.
0: 3'ü su molası için.
1: Artı 4 bayağı demek ki kısaltmış olayı değil mi? Sakatlıklar olmuyor. Önce kendine hatta yerde kalan oyuncuya birçok hakemin hadi kalk dediğini gördük.
0: Tabii kaleci sakatlandı.
1: Devam dedi kalk.
0: Yine Türkiye-Paraguay maçında.
1: Hiçbir şeyin yok
0: kalk,
1: dedi.
0: Kalk dedi devam dedi. Kaleci de kalktı. Kalkmak zorunda kaldı. Türkiye liginde diyor ağzını kapatıp konuşmak sıkıntı yaratır diyor bir dinleyicimiz.
1: Evet.
0: En çok buna takılmışlar dinleyicilerimiz mesela. Türkiye'de demek ki çok oluyor bu ağız kapatma, konuşma.
1: Kırmızı kart.
0: Karşılığı kırmızı kart. Kart artık. Evet. Yani ne dediğinin bir önemi yok.
1: Kırmızı kart.
0: Belki seni çok seviyorum canım arkadaşım dedin kırmızı. Ağzını kapattıysan.
1: Atıldın.
0: Atıldın gitti. Evet yaz aylarında zaten uygulanıyor su molası. Tabii yani Ağustos'ta başlayacak için.
1: Ama 3 dakika için... değil. Türkiye, Avrupa'da uygulaması.
0: Tabii o bir reklam molasıydı. Burada işte hakem gösterecek sıcak havada. Gidin suyunuzu için diyecek. Sonra bakacak. Bir buçuk dakika içinde başlatacak yeniden oyunu. İşte Erzurum'da ki maçlarda da çay molası bekliyoruz artık.
1: Bekliyoruz.
0: Yani biraz ısınsın futbolcular. Ercan abi ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Hoşça kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Sizi dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Radyo Spor!

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 9 Temmuz 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimizde tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Uzun bir zaman sonra ilk kez Dünya Kupası'nda bir maç olmadan programı yapacağız. Genelde Dünya Kupası'nda oynanan maçlarla programa başlıyorduk ama dün maç yoktu. Bugünle birlikte artık çeyrek final karşılaşmaları başlayacak. Fransa ile Fas öncelikle karşı karşıya gelecek. O yüzden bugün daha fazla kulüp gündemlerine bakabileceğiz ki dün gerçekten transferde hareketli bir gündü. Resmi açıklamalar var, haberler var, bitmek üzere olan transferler, kap bildirimleri, İstanbul'a gelen futbolcular. Onları böyle kısaca bir özetleyeceğim program girişinde ama önce yine maçla başlayayım. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Admira Wacker'le karşı karşıya geldi Avusturya'da. Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçı. Sağdan 5-0'lık skorla galip ayrılan taraf Fenerbahçe oldu. İsmail Kartal Tarık Çetin'i kaleye koydu ilk 11'de. Levent Mercan, Osterwolde, Şikrinyar, Mimović savunma dörtlüsü, önlerinde Gendouzi, Fred, Bartu üçlüsü ve en önde de Cengiz, Musaba kanatları, ileri uçta da Çağrı Balta. Galatasaray'dan transfer edilmişti. Hakan Balta'nın oğlu böyle bir 11 çıkardı. Ve ilk yarıdan da Fenerbahçe 2-0'lık skor üstünlüğünü buldu. Cengiz ve Şikrinyar'dan geldi ilk goller. İkinci yarıda Fred 3-0'a getiren golü attı. Dördüncü gol bir duran topta kendi kalesine geldi. Son golde de Bekao golü atan oyuncu oldu. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına iyi bir skorla başlamış oldu. Fenerbahçelileri tabii bu skor ne kadar heyecanlandırmıştır bilemiyorum ama transfer gündemindeki bir gelişme bayağı bir heyecanlandırmıştır Fenerbahçe. Mason Greenwood transferinde artık günler sayılı, bitmek üzere olduğu dün birçok farklı kaynak tarafından hem yurt içinden hem yurt dışından paylaşıldı. Artık kulübüyle büyük oranda anlaşmanın bittiği, 40 milyon euronun üzerinde bir bonservis ödeyerek Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştireceği söylendi. Tabii birçok farklı kaynak bundan bahsetti dedim. Fenerbahçe gece bir açıklama da yaptı transferle. Genel olarak transferlerle alakalı olarak yine bir yalanlama geldi. Özetle dendi ki hani transfer süreçlerine ilişkin tüm resmi açıklamalar yalnızca kulübümüzün iletişim kanalları aracılığıyla yapılmaktadır dendi. Bu konuda Aziz Yıldırım yönetiminin çok hassas olduğu biliniyor. O yüzden hani haberler bence doğrudur ama Fenerbahçe'de diyor ki hani resmi olarak biz açıklamadan hiçbir şeye inanmayın. Ama işte futbol dünyasında da bu haberler tabii ki yapılmaya devam edecek. Bu kadar fazla bu haberde aynı anda benzer haberi yaptığına göre bir gelişmeler var Mason Greenwood konusunda. Roma ve Atletico Madrid normalde Greenwood'la ilgilenen diğer kulüplerden. Atletico Madrid Kanginli transferiyle birlikte herhalde Greenwood'dan çekildi. Roma'da Marcia'nın beklentileri fazla gelince geri çekildi gibi anlıyorum okuduğum haberlerden. Greenwood transferini de konuşacağız. Greenwood transferiyle beraber tabii Fenerbahçe bir santrfor transferi daha yapmak istiyor. Greenwood'u sağ kanada düşünüyor. İleri uçta Vedat Muriç'in sakatlığında bir santrfor daha transfer edilmek isteniyor. Orada da Oli Watkins en ciddi adaylardan biri şu anda. Burada da Fenerbahçe'nin kozu haberlerden yine anladığım kadarıyla Aston Villa'nın UEFA'dan aldığı ceza.

para cezası Watkins'i satabilecekleri konuşuluyor. Ama onlar da tabii ki onun yerine bir oyuncu almadan Watkins'i de satma taraftarı değiller. Fenerbahçe son ana kadar bu transferi kovalayacak. Gündeme gelen bir diğer santrfor Dünya Kupası'nın çok konuşulan ismi Folarin Balogun oldu. O da kırmızı kart cezası ertelenmişti. Son Belçika maçında oynamıştı. İyi de bir turnuva geçiriyordu o maça kadar. Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir santrfor olmuş. Stoper konusunda da Fenerbahçe'de Adil Demirbağ şu anda yerli alternatif olarak öne çıkan isim. Adil de bu transfer döneminde bayağı bir takımın gündemine geldi. Peki geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'tan dün transferle ilgili resmi açıklamalar geldi. Bir gün öncesinde zaten oyuncular İstanbul'a gelmişlerdi. Nübel'le 3 yıllık sözleşme imzalandı. Doğan Alemdar'la da 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu dün gün içerisinde. Ve Ersin Destanoğlu'na da Beşiktaş beklendiği gibi vedayı yaptı. Videolu bir paylaşım Beşiktaş Twitter hesabından Ersin'e o şekilde veda edildi. Her şey için teşekkürler Ersin denildi. Yeni rotasyonda dün itibariyle Beşiktaş'ın belli oldu kaleci konusunda herhalde transfer döneminin sonuna kadar pek bir haber görmeyeceğiz. Gece geç saatlerde Salih Özcan İstanbul'a geldi. O da ayağının tozuyla sıcağı sıcağına kısa bir açıklamada bulundu. Orkun Kökçü ile birlikte oynamaktan duyduğu mutluluktan bahsetti Salih. Beşiktaş taraftarına bir mesajı var. Onunla da yapılan görüşmelerde taleplerin biraz daha geriye çekildiği, yıllık olarak 2 milyon euroluk bir maaşla oyuncunun oynayacağı, imza parası olarak da sadece 1 milyon euronun ödeneceği Beşiktaşlı muhabirler tarafından paylaşıldı. Transferle ilgili bir de Salim'in haberi var. Onu da program içerisinde Beşiktaş'ı konuşurken sizlere aktaracağım. Trabzonspor dünün resmi açıklama yapan bir diğer kulübüydü. Aral Şimşir transferini Trabzonspor KAP'a bildirdi. Oyuncuyla 4 yıllık bir sözleşme imzalandı. Bonservisi için 13 milyon euro ödenecek ki Trabzonspor kulüp rekoru bu bonservis ücreti. 7 taksitte bu ödeme yapılacakmış ve Aral'a da yıllık 2 milyon euroluk bir maaş ödemesi yapılacağı dün Trabzonspor tarafından paylaşıldı. Ama Trabzonspor transferde pek durmaya niyeti yok. Şu anda santrfor konusunda da bir sıkı pazarlık olduğu konuşuluyor. Aro Kodere şu anda gündemde olan isim Trabzonspor'da kulübüyle oyuncuyla Trabzonspor görüşmelerini yapıyor. Diğer taraftan Ulayi'nin de satışı tabii gündemde Trabzonspor'da. Şu anda Ulayi için Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın bir teklif yaptığı paylaşılıyor. Bir haftadır falan konuşuluyor Fiorentina'nın ilgisi ama Fiorentina'nın önerdiğiyle Trabzonspor'un beklentisi arasında bayağı da bir fark olduğu da konuşuluyor. Bakalım bir orta noktada buluşabilecek mi taraflar? Fiorentina olmazsa başka takımlar da bence gündeme gelecektir. Transfer sezonu daha uzun. Önümüzde koca bir Temmuz ve Ağustos ayı mevcut. Daha yeni başladık transferlere. Peki Galatasaray'da hiçbir şey yok mu? Galatasaray'da pek bir şey yok demek belki doğru olur. Hiçbir şey yok demek doğru olmaz. Birkaç haberim var elimde ama diğer takımlarla kıyasladığında tabii az kalıyor Galatasaray'la ilgili haberler. Yeni bir isim açıkçası yok. Ugo Çukwu Galatasaray'ın orta sahada düşündüğü isimlerden bir tanesi. Dün ona bir resmi teklif yapıldı haberi paylaşıldı. Ve gecede baktım muhabirlerin haberlerinden. Emre Kaplan bir şeyler paylaşmış ama isim vermemiş. Dünya Kupası'nda şu anda takımıyla yoluna devam eden bir isimle Galatasaray'ın görüşmelerini sürdürdüğünü, A plus bir 10 numarayla orta sahayı kadrosuna katmak için de yönetimin girişimlerini hızlandırdığını söylüyor ama dediğim gibi herhangi bir isim paylaşmamış. Evet, bunlar da kulüp takım gündemleriydi. Dünya Kupası'nda da bahsettim. Fransa-Fas maçı var bugün. Çeyrek finaller başlayacak. Biz de maça bir ön bakış atarız tahminen iddia bölümünde. Hırvatistan'da Dalic dönemi dün itibariyle sona erdi. Meksika'da Javier Aguirre dönemi de sona erdi. Dün biz hani yola devam

devam edilir gibi konuşuyorduk programda ama orada da herhalde sözleşmesi bitti Aguirre'nin ve yerine de Rafael Márquez, Meksika futbolunun efsane isimlerinden o getirildi. O da zaten ekipteymiş. Aguirre'nin yardımcısıymış 2 yıldır. Onunla yola devam etmedi. Aguirre ile Márquez ile yardımcısıyla Meksika anlaştı. O da Meksika ile birlikte 2030 hedefi için mücadele edecek. Diyelim haberlerim benim bunlar. Şimdi bir şarkı reklam aramız var. Aradan sonra Fenerbahçe ile yorumlara başlayacağız.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
5: E hadi o zaman.
4: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz sabah sporunda Fenerbahçe ile bugün başlangıcı yapacağız. Eski günlerde olduğu gibi kulüp takımlarıyla bir başlangıç, uzun bir aranın ardından. Ala bir günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Aynı şeyi düşündüm dün akşam. Dünya Kupası'na kadar iyi oldu değil mi? Yani futbol konuşabildik. Çünkü Haziran 11'inde başladı. İşte yaklaşık bir ay oldu. Bir haftası kaldı ama o bir ayda hani şu olur mu, bu olmaz mı, o gelir mi, bu gider mi, o ne yapar diye konuşmaktansa en azından maçları, Dünya Kupası'nı, olayları konuştuk. İyi yani böyle her iki senede bir turnuva olması. Özellikle biz gidince de tabii çok daha fazla konuşulacak şey çıkıyor. Bir gelecek yazda bir şey yok galiba. Var mı gelecek yaz bir şey?
0: Gelecek yaz 2027'de bir şey var mı bilmiyorum.
1: Bir şey yok yani. Hani Avrupa Şampiyonası yok.
0: Geçen sene Kulüpler Dünya Kupası vardı 2005 yazında.
1: Ya o tabii onlar çok fazla konuşulmuyor. Yani konuşuluyor da çok
0: milli
1: fazla konuşulmuyor.
0: Milli takım kadar konuşulmuyor.
1: Evet. O bakımdan iyi yani. Buraya kadar bence iyi geldik. Haziran başı ve şu an Temmuz başı neredeyse ortasına geliyor. Çünkü Dünya Kupası bitince de aslında sezon da resmi olarak başlamış oluyor. Yani ilk maçlarına çıkacaklar. Dünya Kupası bitecek. Devam eden haftada Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk maçlarına çıkacak resmi olarak.
0: Aynen.
1: O bakımdan güzel.
0: Başakşehir'de değil mi? Çıkacak 3 takımımız ikinci eleme turu maçlarına başlayacak. Transfer gelişmeleri o zaman biraz daha herhalde
1: aynen,
0: fazla
1: Dünya
0: olabilir.
1: Dünya Kupası'nın bitimiyle beraber daha somut şeyler olacak. İyi geldik hep beraber. Tebrik evet. ediyorum herkese.
0: Bugün de bir ısınma turu olsun o zaman o döneme diyelim. Kulüp takım gündemleriyle bugün başlayacağız dediğin gibi. Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe'de dün hazırlık maçında Avusturya 2. Lig ekiplerinden Admira Wacker'le karşı karşıya geldi. İsmail Kartal yönetimindeki ilk karşılaşma tabii ki taraftarın da merak ettiği bir mücadele. Nasıl bir takım, nasıl bir anlayış, nasıl bir skor. Bu tarz maçlarda hani öyle veya böyle skor önemli. İyi bir skor almak önemli. Şimdi Beşiktaş

iki hazırlık maçı yaptı değil mi şu ana kadar? Birinde 2-1 kazandı, birinde 0-0 berabere kaldı. Ve oynadığı takımların gücü de düşünüldüğünde böyle bir taraftar burun kıvırmıştır o skorlara diye düşünüyorum içten içe. Kısmen normal. O yüzden Fenerbahçe'nin dünkü Admiral Wacker maçında oyunla birlikte skoru da alması yeni sezon öncesi önemliydi. Fenerbahçe oyunu da skoru da beğenildi dün genel olarak gördüğüm kadarıyla. Zaten 5-0'lık bir galibiyet geldi Admiral önünde. Çok az oyuncular var mıydı derseniz Fenerbahçe'de yoktu. Kısmen vardı. Şikrinyar takım kaptanlarından. Osterwold'e ikili, stoperde yine bu ikiliyi gördük. Tabii Ake'nin gelişiyle birlikte İsmail Kartal orada nasıl bir geri hat kurgulayacak? Osterwold'e kalacak mı? Kalırsa bekte mi oynayacak? Yedekte mi kalacak? Gidecek mi? O herhalde hala belirsizliğini koruyor ama Ake daha henüz katılmadığı için eldeki oyunculardan Osterwold'i tercih etti İsmail Kartal. Gendouzi yine orta sahada gördük. Yeni sezonda bir aksilik olmasa sakatlıkla alakalı. Gendouzi bu takımın önemli parçalarından birisi olmaya devam edecek. Ön tarafta da hani gelecek sezon ilk 11'de göreceğimiz bir isim yok. Yani ne etti? Toplamda Şikrinyar, Osterwold ve Gendouzi. 3 as oyuncu dün ilk 11'de tercih edildi İsmail Kartal tarafından. Musaba sol açıkta tercih edildi ki onunla ilgili de bu kamp öncesi haberler çıktı. İşte kampa götürülmeyecek, yeni sezonda düşünülmüyor diye. Ama Fenerbahçe zaten bunun doğru olmadığını paylaştı. Musaba kampta dünkü maçta da tercih edildi ama hala yeni sezon planlamasında düşünülmüyor olabilir Musaba. Çünkü yeni kuralla birlikte 10+4 Fenerbahçe'nin bir de yabancı havuzunu düşündüğünüzde. Musaba'nın yaşı da 25. O kurala da +4 de girmiyor. İşi kolay değil oyuncunun. Şimdi Kanada bir de bir yabancı takviye geliyor. Greenwood takviyesi. Yani Musaba'nın kalmak için herhalde çok ekstra bir performans göstermesi gerekecek bu saatten. Sonra bu tarz karşılaşmalar, kamplar yeni sezon planlamaları için de önemli oluyor. Futbolcuların buradaki performansları, teknik direktörün, yönetimin fikirlerini değiştirebiliyor. Hem olumlu anlamda belki düşünülmeyen bir oyuncu bir anda düşünülmeye başlanıyor. Ya da düşünülen bir oyuncu hayal kırıklığı yaratıyor ve göndermeye bakıyor. Mesela bu karşılaşma tahminimce Mimović için önemli olabilecek bir karşılaşmaydı. Neden Mimović'i söylüyorum? Çünkü Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana hiç değerlendirilmedi. Sürekli olarak oyuncu kiraya gönderildi. Şimdi tekrar geri döndü ve oyuncunun yaşı da 21. Yani o +4'e uygun bir oyuncu Mimović. Performansıyla acaba bir fikir değişikliği yaratabilir mi teknik heyet ve yönetimde? Kolay bir şey değil. Farkındayım. Çünkü sağ bekte Semedo gibi bir yabancı var. Alternatifi Mert Müldür. Hadi yedek olsun Mimović ama iki yabancı hakkını da sağ bekten yana kullanmak da çok iddialı bir takım için şu anda Süper Lig'de. Semedo'yu göndersen Mimović, Mert, o da çok böyle kağıt üzerinde taraftarı ya da hatta taraftarı geçtim, taraftarın düşüncesi bir yere kadar önemli de teknik heyeti ikna edecek bir rotasyon gibi gözükmüyor. Yani burada çok ekstra şeyler göstermesi lazım Mimović'in herhalde takımda kalabilmesi için. Başka bir pozisyonda oynayabiliyor mu ondan da emin değilim. Sol bek veya stoper veya sağ açık gibi. Ama o da şu anda takımda olduğu için İsmail Kartal dün görmek istemiş. İlk 11'de başlattı dediğim gibi. Ve gördüğüm kadarıyla da ilk 11'de başlayıp maçın tamamında oynayan da tek isim olmuş Mimović. Onun için aslında güzel bir fırsat olmuş dünkü Admiral Wacker karşılaşması. Musaba için keza dediğim gibi Cengiz Ünder. Onun da yeni sezonda normal şartlar altında Fenerbahçe'de devam etmesi beklenmiyor. Greenwood geldi o tarafa. Nene var. Genç rotasyondan. İrfan Can Kahveci var. Cengiz çok kolay değil işi. Ekstra şeyler göstermesi lazım. Bartu keza aynı şekilde. Burada belki bir tek Fred'i ayırabiliriz. Fred çok fazla bir şey göstermese bile kalabilir. Çünkü İsmail Kartal'la farklı bir bağ oldu hep söyleniyor. Dün karşılaşma sonrası Fred yine açıklamalarda İsmail Kartal'la ilgili güzel şeyler söylemiş. Onun her şeyden önce çok iyi bir insan olduğundan bahsetmiş.

0: Tabii teknik direktörün orada ne düşündüğü aslında çok önemli, çok belirleyici. Çünkü Tedesco Kante Guendouzi merkezini istiyordu. O tarz bir merkez istiyordu. Bunda da defalarca açıkladık. Yani bu direkt Tedesco'nun kendi söylediği şey. Fenerbahçe önde konumlandığı noktada beklerini hücumcu olarak çıkarmak, hücuma destek olarak göndermek ve kapılan, daha doğrusu kaybedilen toplarda da Kante ve Guendouzi'nin topu çabuk geri kazanmasıyla beraber baskıyı devam ettirecek bir Fenerbahçe. Kafasındaki plan buydu Tedesco'nun. O yüzden Kante Guendouzi üzerinde durdu Fenerbahçe ve merkez tandemini diyelim o şekilde yaptı. Hatta işte zaman zaman bu oyunculardan bir tanesinin stoperler arasına girip savunmadan Fenerbahçe çıkarken topu da kullanmasını istiyordu Tedesco. Kafasında böyle bir plan vardı. Şimdi böyle bir planla kurgulanan bir kadro. O kadroda eğer İsmail Kartal benzer şeyi düşünürse, o zaman Kante Guendouzi ikilisinden daha iyisini bir araya getirmek çok kolay olmaz Fenerbahçe için. Ama ya bana bir tanesi yeter. Kante'ye de Guendouzi. İkisi beraber lüks. Ne bileyim, ben bu şekilde oynamayı düşünmüyorum. Benim 6'nın yanındaki oyuncum biraz daha hücuma destek versin, biraz daha hücuma çıksın tarzı bir düşünce varsa, ya da ne bileyim biraz daha pasör olsun tarzı bir düşünce varsa, ya da ben Guendouzi'yi çok iyi 8 yaparım. Guendouzi zaten oralarda dolaşan bir oyuncu. İşte bir 6 numaraya ihtiyacım var. Geriden oyun kuran bir 6 numaraya ihtiyacım var, ya da daha sert bir 6 numaraya ihtiyacım var. Bunların hepsi teknik direktörün bakışıyla alakalı. Ama normal şartlarda hani Kante Guendouzi bayağı iyi bir ikili. Bayağı iyi bir ikili. Önlerinde Asensio da keza öyle. Ama gerçekten de öyle olduğu noktada beklerin de o hücum katkısını, yani orada bir fazla oyuncu, zaman zaman iki fazla oyuncu katkısını vermesini isteyebilirsin, bekleyebilirsin. Hani böyle nasıl oluyor? 2-2-6 gibi oluyor, değil mi? O şekilde bir diziliş Fenerbahçe hücumdayken hayal edebilirsin. Ona İsmail Kartal ve Fenerbahçe yönetimi karar verecek. Ben ister miyim mesela takımımda olsun ikisi beraber merkezde? Vallahi isterim. Yani orada İsmail Yüksek opsiyonu da var Fenerbahçe'nin. Ama senin dediğin gibi Fred orada özellikle yeni kuralla beraber, 10 artı 4 ile beraber biraz lüks gibi kalıyor.
1: Şu an Fenerbahçe'nin yabancılarını geçen sezondan taşıdığı ve bu sezonda gelmesi beklenen isimleri bir sayayım. Mesela Ederson takımda kalacak gibi gözüküyor. Semedo sağ bekte gözüküyor. Skriniar, Osterwold'de Ake, Guendouzi, Kante, Fred, Asensio, Talisca, Musaba, Greenwood hadi geldi diyelim. Vedat Muriç geldi. Bu saydığım oyuncularla birlikte
0: Sayı
1: bunlar ki
0: kaç?
1: artı 4'te değiller. 13 yabancı ediyor. 10 gerekiyor. Yani bu da mesela Osterwold'de lüks gibi gözüküyor Ake'nin transfer olduğu noktada. Orta sahada Guendouzi, Kante, Fred fazla. Bu üçlüden birinin gitmesi kesinlikle gerekiyor en az. Musaba'yı hadi zaten direkt çizelim. 3 oyuncuyu gönderdim. Musaba, Fred ve Osterwold'de ona düştü. Greenwood'un geldiği senaryoda bunu konuşuyorum.
0: Ama bir
1: Ama
0: tane de
1: Fenerbahçe bir
0: santrafor olsun.
1: santrfor daha istiyor.
0: Kim gidecek?
1: Orada da kim gidecek gerçekten? Ki daha şeyleri de saymadım. Onların zaten gönderilmesi beklendiği için. Divakovic mesela
0: Tabii
1: Fenerbahçe'nin
0: tabii
1: oyuncusu
0: onları
1: gözüküyor.
0: saymadım.
1: Diego
0: Aynen.
1: Carlos gözüküyor. Beka gözüküyor. Amrabat gözüküyor.
0: Onları bir şekilde hallederler.
1: Başka
0: O zaman şöyle bir şey olabilir.
1: yok bu kadar.
0: Bunların üstüne az önce senin söylediğin formül. Mimović sağ bek alternatifi Semedo'nun gittiği bir şey olabilir.
1: Evet, bu alternatiflerden biri olabilir. Yani bir yerde o U23 hakkını kullanmak zorunda Fenerbahçe gibi gözüküyor. Bu kadar fazla deneyimli yabancısı varken. O artı 4'te de şu anda Archie Brown, Nene, Şerif ve Mimo.

0: Vlahovic uygun gözüken profiller. Aslında 4 ismi var Fenerbahçe'nin.
1: Evet.
0: Herhangi bir transfer yapmazsa yeni sezonda o artı 4'te kullanabileceği, ki daha şeyi falan saymadım. Amara Diouf'tur, genç takımdan Fal gibi isimler var. Onları saymadım bile. Omar Fayed var mesela Fenerbahçe'de stoper, ama bunlar A takım için düşünülmez kısa vadede. Ama o planlama nasıl olacak? Fenerbahçe hala kuralın esnetilebileceğini düşünüyor olabilir mi? Buna göre de bir çalışma yapıyor olabilir mi?
1: Artık yok canım yani. Federasyon, yani bunlar çok fazla konuşulduğu noktada o açıklamayı yaptı. İkinci açıklamasıydı değil mi? Konuyla
0: Evet.
1: alakalı olarak herhalde yapmazlar.
0: Yapmıyorsa o zaman işi zor Fenerbahçe'nin de bu yabancı konusunda. Yani sözleşmeli birçok oyuncusu var. Tabii ki göndermekte problem yok. Parasını veriyorsun, gönderiyorsun oyuncuları. Maaşını ödemeye devam ediyorsun, ama kulübe de ekstra bir külfet oluyor bunlar. Kolay operasyonlar değil. Bizim söylememiz kolay, dile kolay. O yüzden Fenerbahçe'nin bu mühendisliği nasıl yapacağını ben merak ediyorum. Kimleri gözden çıkaracak? Mesela Mustafa Demirkaya galiba az önce yazdı. Hani Osterwold'e kalır stoper oynar, Ake sol bek oynar demiş. Yani oynamasın oynar da hiçbir artı dörtte değil. Yani savunmayı komple kaleciyle birlikte 5 yabancı mı yapacak mesela Fenerbahçe? İddialı. Yani sol bekinde Archie gibi bir oyuncu varken, artı 4 kontenjanında Levent gibi bir yerli varken, gidip de Ake yapmak, takımdaki diğer pozisyonları da düşününce, ya da Osterwold'e yapmak fark etmez. İddialı. Yani olmayacak iş değil, ama diğer tarafları da çok iyi U23 ve çok iyi yerlilerle doldurman lazım. Öyle bir yerli rotasyonu var mı Fenerbahçe'nin şu anda, ki yerliler kağıt üzerinde bir sene öncesine kadar çok iyiydi, ama şu an hani İsmail'in de sanki şeyi söndü biraz havası. İrfan Can zaten kötü bir sezon geçirdi, kadro dışı kaldı. İşte Cengiz'in durumu
1: Bence o
0: ortada.
1: kadar
0: Çağlar
1: çok
0: öyle.
1: çok büyük bir durum yok ya ortada. Şöyle söyleyeyim sana. Fenerbahçe'nin stoper havuzunu söyleyeyim bana. Fenerbahçe'nin stoper havuzunda Akele Şikriyar 1 ve 2 numarada. Şu an Osterwolde 3 numarada gözüküyor. Doğru mu?
0: Evet.
1: Stoper olarak
0: Ben
1: oynatırsa.
0: diyorum ki stoper Osterwold'e kalmaz takımda.
1: İşte kalmazsa o zaman 3. stoper kim oluyor Fenerbahçe'de?
0: İşte problem zaten burada değil mi Ali abi?
1: İşte o yüzden zaten kalır.
0: Artı 4, 10 yabancıyı sen nasıl yapıyorsun?
1: Tamam işte Fred'i gönderiyorsun.
0: Olmaz. Yani Fred'i gönderirsin de yetmez. Yani olmaz dediğim, Osterwold'e'yi tutman için.
1: Semedo'yu gönderirsin. Çünkü hani stoperde yaşayacağın sorun bekte yaşayacağın sorundan daha büyük problemler ortaya koyuyor. Hani şimdi düşün sen Osterwolde'yi gönderdin. Osterwolde hem istersen sol bekte zorlanırsan oynarsın hem stoper oynatıyorsun. Fakat Osterwolde'yi gönderdiğin anda oraya 3 numaranın çok iyi bir yerli olması lazım. Şimdi Fenerbahçe'de de Çağlar var ama Çağlar'a kimse güvenmiyor. Çağlar sanki böyle 4 gibi gözüküyor. Ha İsmail Kartal onu düşünür. Ben Çağlar'ın performansını yükseltirim derse tamamen senin dediğin gibi olur. Osterwolde lüks durumda kalır. Ve o zaman Çağlar 3. stoper olur. 4. stoper de genç bir oyuncu. O zaman Fenerbahçe tamam hani çok böyle itiraz edeceğim bir durum olmaz. Belki işte genç artı 4 ile 4. stoperi de o şekilde yaparlar. O belki kabul edilebilir ama Fenerbahçe'de eğer 3 tane iyi stoper istiyorsan Osterwolde kesin kalmalı. Ben orada risk almazdım açıkçası. Çağlar riski almazdım çünkü Çağlar geçen sene oynadığı her karşılaşmada hemen hemen ciddi sıkıntı yarattı Fenerbahçe'ye. Artık pek de güvenilmeyen bir oyuncu. Şimdi sol bek pozisyonunda ne yapacak Fenerbahçe? Artı 4'e Archie Brown uyuyorken niye göndersin? Archie Brown değil mi? Gerek yok. Levent Mercan da var. Yani orası çok dokunulacak bir pozisyon değil şu an Fenerbahçe için.
0: Bundan 2-3 hafta önce Fenerbahçe'nin PSV'nin 27 yaşındaki sol beki, aklımda Mauro Junior diye kaldı ama onunla ilgilendiği Hollanda basından güvenilir bir kaynaktan yazılmıştı. Sonra devamı gelmedi mesela haberlerin.
1: Bence imkansıza yakın. Çünkü elinde bir tane yerli iyi oynayan bir sol bek var görev verildiğinde bir de artı dörde uyan bir sol bek var. Yani oraya dokunursan o zaman senin dediğin gibi yani çok saçma bir şey oluyor. Savunmadan çıkamıyorsun yani. 5 tane oyuncu 10 oyuncunun 5'i savunmada kalıyor. Oraya dokunamaz bence Fenerbahçe. dokunursa sağ tarafa dokunabilir savunmada bence. Hı hı. Çünkü kaleci de yabancı olacak. Onu da anlıyoruz. Hı hı. Merkeze gel. Merkezde Guendouzi zaten banko. Asensio banko. Sağ taraf Mason Greenwood gibi olacak. Ne yaptı? 3. Santrafor yabancı. 4. Ondan sonra sol tarafta da Kerem'in olduğunu düşün. Ama daha hiç alternatifleri söylemedik.
0: Talişka var.
1: Talişka var. Santrafor yedeği de yabancı. Hı
0: hı. Planlanıyor en azından.
1: Planlanıyor. Hani öyle bir yerli oyuncu da yok zaten.
0: Sercan Hamzoğlu Bertu yazmış ama tabii ikinci santrafor olarak mı yoksa iki yabancının arkasındaki yerli olup Şerif'in kiralandığı şey mi bilmiyorum ama Bertu'yu
1: ne? O olabilir. Yazmış. Yani eğer Bertu gelirse Şerif kiralanır. Ama Şerif artı dördün içindeyken mesela Bertu'ya ne gerek var? Hani o da çünkü iki tane santrafor olacağını düşünürsen Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe genelde tek santraforla oynayacak anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla hani orada bir tercih yapmak gerekiyor. Ben stopere mi dokunayım yoksa sağ tarafa mı dokunayım? Sağ bek tarafına mı dokunayım? Hani sağ bek tarafına dokunmak sanki biraz daha olası gibi gözüküyor Fenerbahçe'de. Sağ önde ilk oyuncu kim olacak? Mason Greenwood olacak transferle beraber. Onun arkasında ne alternatifim var? İrfan Can alternatifim var. Sol tarafta Kerem'in arkasında kim var? Kerem'in arkasında düşünelim. Direkt bir oyuncu yok değil mi?
0: Yani işte Musaba olabilir ama o da
1: Musaba kalmaz.
0: Kalmaz diye
1: mümkün
0: düşünürüz.
1: Gözükmüyor. 10 artı 4 olduğu için.
0: Nene yine bir alternatif olursa.
1: Nene bir alternatif gibi gözüküyor. İşte Sidiki Şerif de.
0: Oğuz var.
1: Oğuz var. Doğru. Oğuz var. Orada. Ama Oğuz normalde aslında sağda şey yapıyor. Fenerbahçe için görev alıyor. Yani Fenerbahçe açısından ya merkezde senin dediğin gibi ilk başta söylediğin gibi bir risk alınacak. Kante gönderilecek. Ya Osterwold'e hani bu şeyden söylüyorum. İlk 11'de oynayabilecek oyunculardan söylüyorum. Bir de Semedo alternatifi gözüküyor. Hı hı.
0: O bile yetmeyebilir yani Fenerbahçe'nin göndermesi işte, bu oyuncuları bile yeterli olmayabilir. Çünkü alacağı da işte yabancı isimler var. O planlamayı merak ediyorum. Biz pek işin içinden çıkamadık gibi. 7.38 ara vaktimiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor!
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 16 sarı, 4 kırmızı kart. Adı Nürnberg Muharebesi. Portekiz, rakibi Hollanda. Portekiz maçı 1-0 kazanıyor ama bu maçta kırmızı kartlar, fauller, inanılmaz sert tekmeler. Dünya Kupası'nda pek görmeye alışmadığımız şiddetli fauller hepsi bir maçın içinde yaşandı. Bir maçın içinde dünya rekoru kırıldı. Dedim ya 16 sarı, 4 kırmızı kart. Dünya Kupası bir daha böyle sert bir karşılaşmayı göremedi. Şahsen ben de bir daha oyuncuların kasıtlı olarak birbirlerini tekme tokat dövdükleri bir maçı izlemek istemem.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
5: Radyo Spor! Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor!
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75

0: Ulaşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
6: Radyo Spor.
5: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
7: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.42 saatlerimiz Ali abi Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasını bitirdi. Bakalım.
1: Siz reklamları dinlerken.
0: Fenerbahçe 5 dakikada kadro planlaması çıktı ortaya.
1: 10+4'e göre yaptım kadro planlamasını. Birinci kalecimiz Ederson. Yedeğimiz Mert.
0: Tamam.
1: Sağ bekimiz Mert Müldür. Yedeğimiz 10+4'teki Mimović. Bir dakika itiraz etmeyin ha. Sağ bekteyim.
0: Şu an sesler geliyor bence de.
1: Stoperlerimiz Ake, Şikrinyar, Çağlar, Osterwolde, Yiğit Efe. Sol bekimiz Arçi Buran ve Levent Mercan. Sol beklerimiz. Merkez ikilimiz Kante, Gendouzi. Yedekleri İsmail Yüksek, Bartu, Mert Hakan Yandaş. 10 numaralarımız Asensio, Talişka. Sağ kanadımız Mason Greenwood, İrfan Can, Oğuz. Sol kanadımız Kerem, Nene. Santraforlarımız da Vedat, yeni transfer ve Şerif. Ederson 1, Ake 2, Şikrinyar 3, Osterwolde 4, Kante 5, Gendüzi 6, Asensio 7, Talişka 8, Greenwood 9.
0: Ya, bir fazla oldu yine. İki de santrafor yabancı, 11 oluyor.
1: Eyvah. Birini göndermem gerekecek buradan. O zaman Osterwolde gider.
0: Dediğimiz zor.
1: Ya da Kante gider.
0: Kante giderse o zaman U23'ten yabancı bir orta sahada orayı. Galatasaray'ın yapmaya çalıştığı gibi. Fenerbahçe doldurmaya.
1: Bir daha sayayım ya. Belki yanlış saydım. Doğru mu saydım?
0: Doğru saydım.
1: Ah. Çok da kafama oturmuştu ya.
0: Yani ekstra yabancı forvet almazsan oluyor yine.
1: Ya oraya Bertu'yu al.
0: Şerif'le Bertu 2 ve 3 olsun.
1: Yok
0: ya. Vedat da birinci forvet.
1: Onu kabul etmez şu an Fenerbahçe taraftarı.
0: Sağ bek Mert Müldür Mimoviç'e eder mi? Onu da etmez.
1: Semedo'yu da koyarsan iyice şey yapıyor.
0: Ya.
1: Peki Asensio Talişka ikilisinden birinin gitme ihtimali var mı?
0: Var, konuşuluyor da. Yani Asensio'nun pek mutlu olmadığını iddia ettiler hep. Ama Asensio'dan bir şey duymadık. Talişka daha yeni sözleşme uzattı aslında o da. Mutlu gözüküyor Fenerbahçe'de. Ama o da geçen sene tabii tepki de aldı. Kaçırdığı penaltılarla. Ama sözleşmeleri de çok şey yani. İki oyuncunun nasıl göndereceksin mesela? Hadi diğerlerini gönderiyorsun
1: maliyetle
0: da.
1: Maliyetle göndereceksin. Nasıl göndereceksin?
0: Ama çok gönderiyorsun işte bu sefer de. Bak kaç oyuncu saydım az önce yabancılardan zaten göndereceğin. Çok fazla isim var.
1: Şimdi Livakovic 1 göndereceğin. Direkt olarak göndereceğin. Diego Carlos 2. Bekao 3.
0: Amrabat
1: 4. Fred 5.
0: Osterwolde'yi de say hadi.
1: Musaba 6.
0: Hani Semedo'yu gönder. Osterwolde'yi gönder. Bir de Fred'i gönder. Yani bunlar çok kolay operasyonlar değil.
1: Ben şimdi bakıyorum burada kimden vazgeçerim diye Mert. Şu kendi yaptığım kadroda kimden vazgeçerim diye.
0: Bu arada hepsinden vazgeçersin alternatifini bulduğun senaryoda.
1: Alternatifi yerli nasıl bulacaksın?
0: Yo, U23 yabancı bulursun. Ya yani Nene'yi de gönderirsin, örnek veriyorum. O kontenjanı doluysa şu an Brown, Nene, Mimović, Şerif var değil mi? Mimović'i gönder. Nene'yi sat. Nene sonuçta yedek kanat oyuncu senin. O yedek hakkını Oğuz'dan, İrfan Can'dan kullan. Örnek veriyorum. Merkeze bir U23 al, Kante'yi gönder mesela. Gendouzi ile U23 oynat ilk 11'de. Yapılmayacak işler değil bu arada ama zor. Zor yani.
1: Yani bir transfer yapmak için 3 tane transfer yapıyorsun gibi gözüküyorsun. Değil mi?
0: Nasıl yani bir transfer yapmak için?
1: Hani onu gönderiyorsun, onu gönderiyorsun, ötekini alıyorsun.
0: E tabii göndermen.
1: Böyle tutuyorsun yani. Normal tek bir tane hamle yapacağına mesela.
0: Ama işte bu da Fenerbahçe yönetiminin çözmesi, aşması gereken konu yani. Elinde böyle bir şey var şu anda. Kadro var. Bu işçilik, bayağı işçilik gerekiyor bu kadroya. Mesela bir dinleyicimiz hani beka olmaz mı demiş stoper alternatifi. Olur. Olmaz değil ama.
1: Olur da o da şey
0: yani
1: içinde.
0: Kontenjanı sayıyorum. Oraya sığdırabiliyorsanız bekayı ne ala, ben sığdıramıyorum. Yani Osterwolde'yi de sığdıramıyorum oraya.
1: Sığmıyor beka. Nereye
0: Fred'i de sığdıramıyorum.
1: Beka mümkün değil.
0: Şimdi birkaç mesaj okuyayım.
1: Ake, Şikrinyar, Çağlar, Yiğit Efe olursa ben mesela, kurtarıyorum.
0: Sen kurtarıyorsun.
1: Ama bütün sezon boyunca beni beklerim yüzünden eleştirirsiniz.
0: eleştiririm. Stoperi de eleştiririm alternatiflerini. Çağlar, Yiğit Efe'yi.
1: Orada da haklısın. Ona da bir şey diyemem ama Kante Gündüz'ü tuttum en azından.
0: Onu tutarsan. Bir yerden fedakarlık yapman gerekecek yani bu kadroda. Yağız dün demiş ki stoperde yerli bir isim transfer etmek istiyor Fenerbahçe. İlk sırada da Adil Demirbağ var. İsmail Kartal bu transfere sıcak bakıyor demiş. Mesela stoper alternatif olarak Adil orada gündeme daha fazla gelir. Mesela Hakan Safi'nin adayı Merih Demiral'dı. O kontenjanı rahatlatırdı. Ama şu anki yönetimin Merih'le ilgili bir girişimi yok gördüğümüz kadarıyla. Zeki Çelik yine Hakan Safi'ye atfedilen isimlerden biriydi ama dün çıkan haberlere göre o da Roma'yla sözleşme uzatacak. Mesela Zeki alınabilse Semedo'yu göndermek çok daha kolay olurdu.
1: Tabii. İyi olurdu. Kapalı gönderirdi o zaman.
0: Evet. Zeki Mert belki rotasyonu iyi olurdu.
1: Milli takımın rotasyonu zaten.
0: Aynen öyle. O yüzden Fenerbahçe'nin hani bir yerde o yerliden ya da U23'ten bir katkı, bir transfer, bir şey yapması lazım. Fark yaratması lazım orada. Yerli havuzu da çok daraldı artık mesela. Şimdi Aral mesela o isimlerden biriydi. Gitti. İşte Başar Önal çok burada konuşulmayan bir oyuncu. Nekliğimegen oyuncusuydu. Lille transfer yaptı. Bir kanat oyuncusu o da. Gitti. İşte Beşiktaş mesela Salih Özcan aldı. Fenerbahçe alsa kötü mü olurdu Salih Özcan'ı?
1: Ya Salih Özcan'ı alsa rotasyon bir şey için değişmezdi Fenerbahçe'de.
0: Yok rotasyon için. Sen şimdi az önceki saydığın rotasyon.
1: İsmail Bartu, Mert Hakan.
0: Şimdi orada Bartu ve Mert Hakan yerine Salih istemez misin?
1: İsteyebilirsin.
0: İsteyebilirsin yani mesela Fenerbahçe için. O da bence mantıklı bir opsiyondu. Düşünmedi. Geriye ne kalıyor? Fenerbahçe'nin alabileceği yerli. Hakan Çağanoğlu konuşulduğu için söylüyorum. O kalıyor. İşte Can Uzun Galatasaray istiyor ama Fenerbahçe'de ilgilenebilir ama o bölge dolu. Deniz Gül düşünebilir center for transferi için. Hani yabancı böyle Watkins gibi bir oyuncu yerine yerli bir Deniz Gül. Kötü mü olur bu 10+4 için? Bence mantıklı olur.
1: Sana bana iyi olur edilse. Da Fenerbahçe istemez.
0: Ama Vedat'ı orada birinci center for'a kabul ederse.
1: Etmez yani biliyorsun Fenerbahçe ama bu konuda çok dertli.
0: Dertli kesin ama şimdi Greenwood gelirken bir kredisi de bence oluşuyor yönetimin. Hani bir yerden eksilmeyi göze alabilir Greenwood'la diye düşünüyorum. Çünkü taraftarı etkileyen bir transfer Greenwood. Hani bizim Greenwood'umuz var. Parayı oraya harcadık. Yabancı hakkımızı da kullanmayacağız. Başka yere kullanacağız. Biz Deniz'i istiyoruz dese ki Deniz de ucuz bir opsiyon değil de. Deniz var alabileceği. İşte yerli olarak zaten bu sezon kimleri saydık? Ümit Akdağ saydık olabilir diye. İşte Adil'i yakıştırıyor herkes. Sağ beke bak. Şimdi aklıma geldi. Arda Okan Kurtulan. Fenerbahçe altyapısı çıkışlı bir oyuncu Göztepe'den. Mesela belki o düşünebilir. Hani Fenerbahçe'nin bunlardan birini yapıyor olması lazım. Yerliyle o rotasyonu doldurabilmesi için.
1: Ya bence dünkü maçta mesela Mimovic'in 90 dakika oynamasının bir şeyi var.
0: Bir acaba yapar mıyız Mimovic'i?
1: Tabii yani Semedo'dan çıkar mıyız?
0: Ana rotasyonda.
1: Tabii bu Mimovic bizi götürür mü? Yani öyle bir şeyi var mı? İhtimali var mı? 90 dakika sahada tutmazsın sezonun ilk maçında.

0: oyuncuyu. Yani Beşiktaş ikinci hazırlık maçında ilk yarı sonunda 9 oyuncu değiştirdi. Olaytan'la Jala kaldı. Onlar da çıktı.
1: Ali abi önümdeki kaynak yanıltıyor da olabilir de yedekte benim gördüğüm bir tek kaleci kalmış oyuna girmeyen. Belki şey olarak da...
0: İşlenmedi mi diyorsun?
1: He?
0: Nasıl yani? Yazılmadı mı diyorsun? Değiştirildi.
1: Yani yedekte belki hiç oyuncu kalmamış da olabilir dünkü karşılaşmada. Ha. Hani yedekte kaleci artı 9 oyuncu var.
0: Ama gene de çıkartırsın o zaman yani. Hani 60'ta çıkartırsın, 65'te çıkartırsın. Öyle değil mi?
1: Ya bir oyuncu hep 90 dakika kalacaktı demeye çalıştım. Eğer önündeki kaynak beni yanıltmıyorsa.
0: Mesela, o da Mimović oldu.
1: O da Mimović oldu. Levent de olabilirdi.
0: Ama yani bu söylediğimizde çok aklı uzak değil. Yani değil. Fenerbahçe bir şeyler zaten planlamak zorunda. Bir şey düşünmek zorunda. Tablo ortada.
1: Aynen.
0: Yani işte ben oradan kıstım, buradan kıstım. Ondan sonra yaptım zannettim. 11 çıktı. Hı hı. Birini daha göndermek gerekiyor burada.
1: Evet. Fenerbahçe'de ben az önce yerli opsiyonları saydım. Tabii U23 olarak da Fenerbahçe'nin yabancı getirebileceği çok geniş bir havuz var istese yani orada. Sayısız futbolcu var Avrupa piyasasında. Herhalde onlarla ilgili haberleri de yakın zamanda duyarız Fenerbahçe'de. U23 yabancı konusunda.
0: Evet, U23'ü nereye getireceksin? Ya senin dediğin gibi şeye
1: merkez
0: gelecek.
1: Merkez orta sahaya Kante'yi, Fred'i göndereceksin.
0: Merkeze gelecek.
1: Ya stopere da, koyabilirsin.
0: Ya da Osterwolde yerine.
1: Stoper alternatif olarak.
0: Stoper'de gelecek.
1: Ake ile Şık'ın evet. Yanı yerine koyabilirsin. Ya da sağ beke Semedo'yu gönderip U23 o da bir yapabilirsin.
0: Ama Mimović. Zaten oradaki de U21 işte yani. Hani.
1: Ha, ama işte o da ne kadar işte performans verebilir.
0: Çok böyle üst düzey bir oyuncu almıyorsan mesela sağ bekte şöyle söyleyeyim. Sağ bek yedeğin U23 olacağına Mimović olsun yani. Eğer yedek olacaksa. Yedekte kalacaksa söylüyorum.
1: Yeni bir transfer yapacaksan yapma diyorsun U23 sağ bek yabancı.
0: Yani 11 alacağın bir isim değilse U23 11 ama alıyorsan tamam.
1: 11 alır büyük ihtimal yani abi.
0: İlk ya. 11 için alıyorsan okey. Ama yedeği alıyorsan o zaman var zaten yedeğin. Hı hı. Yabancı yedeğin var.
1: Evet. Yani alternatifler bunlar. Arda Okan sağ bek için bence bir alternatif olabilir. Onun haricinde de yabancı ve genç bir isim olması gerekiyor gibi bizim nazarımızda. Bu tabii Fenerbahçe nasıl bir planlama yapıyor. Perde arkasında bunu bilmemiz mümkün değil. Birkaç mesaj okuyayım. Konya'dan Mehmet Bingöl. Oğuz Aydın'dan bir Ferdi çıkar mı demiş. Oğuz Aydın'dan bir Ferdi çıkar mı?
0: Mesela beke alayım
1: sağ diye. Bek için hani Mert Oğuz rotasyonu.
0: Valla güzel bir şey. Kağıt üzerinde güzel bir düşünce. Fakat oyuncuyu da ikna etmeniz lazım. Yani oyuncu da bundan sonraki kariyerinde bir savunma oyuncusu olacağına ikna olmalı. Bunun geçici olmayacağını, bundan sonra kariyerini onun üzerine kuracağını düşünmeli. Ben hep söylüyorum bu tarz oyuncular yani hücumda skor olarak çok fazla katkı vermeyen oyuncuların hepsinde o kapı bence açık. Güzel bir düşünce. O risk alınabilir mi? Vallahi İsmail Kartal'da. Vallahi güzel bir düşünce ama.
1: Oğuz için de eğer Fenerbahçe'de kalıcı olmak istiyorsa ya da daha fazla forma şansı bulmak istiyorsa beke geçmeli. Ön tarafta forma şansı çok fazla yok Oğuz'un.
0: Tabii yani Mason Greenwood geliyor bir de oraya.
1: Evet. Sol tarafta Kerem zaten var. İlk 11'de. İrfan Can geldi. İsmail Kartal'la çalışmayı da seven bir isim. O yüzden sağ bekte Semedo'nun gittiği senaryoda daha fazla süre alabilir. Tabii. Ferdi bunu kabul etti. O sayesinde bunu kabul etti. Bu sayede Fenerbahçe'deki forma bulma şanslarını arttırdılar. Performans da verince ana rotasyon oyuncuları oldular bir de. O yüzden Oğuz
0: ve çok daha az eleştirildiler.
1: Tabii skor yapamıyor falan tabii, diye eleştirilmedi yani.
0: Mesela şu Ferdi ilk geldiğinde düşün neler konuşuluyordu.
1: İşte Oğuz da bir bindirse, iki bindirse, üç bindirse temposuyla sağ bekte fark yaratabilir.
0: Yani Oğuz Fenerbahçe'deki maçlarında sezonun son bölümünde ciddi hayal kırıklığı yaratmıştı. Ama aynı Oğuz mesela bir baktık Kuzey Makedonya ile oynadığımız hazırlık maçında çok iyi oynuyor. Yani orada herhalde bir mental kopuş olmuştu Oğuz'da. Oğuz'da o potansiyel var. Hı hı. Yani senin söylediğin her şeyi yapabilir Oğuz. Tabii ki savunma melekelerini, ikili mücadele melekelerini geliştirmen gerekiyor. Savunmayla uyumunu geliştirmen gerekiyor. Ama bunlar öyle hani yapılmayacak, öğrenilmeyecek şeyler değil. Bunlar yetenekli oyuncular. Güzel bir düşünce bu bence. Hı hı.
1: Bir araya gidelim. 7.55 aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yap?

0: çıktınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Radyo Spor!
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
5: Sağlam bankacılık.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
7: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
8: Dükkanlar.
7: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
9: Bilyoner.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
10: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir talihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitalih.com'da.
2: Radyo Spor.
13: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
14: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
15: Reklam.
16: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
17: Radyo Spor.
16: Saran Holding kuruluşudur.
18: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
19: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
20: Radyo Türk İstanbul Haber Merkezi'nden herkese günaydın. İyi yolculuklar. Ben Gizem Öztürk. İstanbul'da yoğunluk seviyesi %50 bugün. Yağmur batıda başladı. Trakya kesimine doğru özellikle İstanbul'da Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Bahçeşehir civarı ve Silivri taraflarında yağış etkisini gösteriyor. Yavaşlamalar olabilir. Bununla birlikte Anadolu yakasında köprülere doğru Tem'de Kartal Ataşehir köprü 2 hattında dur kalk trafiği görüyoruz ki Çavuşbaşı sapağında köprü 2'ye doğru bir de kaza var. E5'te yine Kartal Kozyatağ ve ardından Çamlıca rampasından köprü 1'e dur kalk trafiği var. Avrasya Tüneli'nin giriş çıkışları ise yavaş olsa da çift yönlü hareketli. Avrupa'da Avcılar trafiği Küçükçekmece'ye doğru sıkışık. Isparta Kule ve Hastal'da ise 2. köprü yoğunluklar etkisini gösteriyor. Şehrin kuzeyi gayet açık ve sakin durumda şu anda. Ankara'da trafik yoğun, otobanda biraz fırsatlar sonrası İstanbul istikametli görsek de şehir merkezi gayet boş ve sakin bu saatlerde. İzmir'de de trafiğin günlük rutininin dışında bir araç arızası Eşrefpaşa Caddesi'nde Çankaya istikameti meydana geldi. kesti telli öncesi kaldı ve bu noktaya dikkat. Gar öncesi yine kalabalıklar Borno ve istikametli Hilal Köprüsü'ne doğru görülüyor. Otobanda Borno ve yönlü hızlar düşük olsa da sorun yok. Anadolu Caddesi'de bugün çok etkili kalabalığa sahip olmayan bir bölge olarak tekrar karşımızda. Ayrıca Atatürk Caddesi kaynaklar yönlü hal kavşağı öncesi bir çalışma başlatılmıştı. Bu bugün de devam ediyor. Kalabalığın geride oluşma sebebi de budur. Ayrıntıların hepsini Radyo Trafik mobil uygulamamızdan takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
19: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
19: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
2: Radyo Spor.
19: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
8: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.02 saatlerimiz Fenerbahçe'deki kadro planlamasını konuşuyoruz. Siz dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Yine onlarla devam edeyim. Avusturya'dan Emin, bilmediğim için soruyorum, Vedat Muriç Türk statüsünde mi oynayacak, yabancı statüsünde mi diye. Yabancı statüsünde oynayacak Vedat Muriç ve o onluk kontenjanı. O kontenjanda oynayacak Vedat yaşı gereği. Hanifi Pamukçu, saydığınız isimlere bakınca Fenerbahçe sahaya 45 kişi çıkacak gibi demiş. Evet, Fenerbahçe'nin çok sayıda oyuncusu var. Sözleşmeli, bonservisi Fenerbahçe'de olan yabancı çok oyuncusu var. Bunların işte az önce saydık önemli bir kısmı gönderilecek. Yerlerine de ya genç isimler alınacak ya yerli isimler transfer edilecek. Mesela yerli alternatiflerden biri de birkaç dinleyeceğim Twitter'dan da bana yazmışlar, Ali abiye de yazmışlar, WhatsApp'tan da yazmışlar. Acaba Berke Özer olur mu demişler, kalede Ederson'u gönderip yerli hakkını kaleden yana kullanacağını pek düşünmüyorduk Ali abiyle. Çünkü yerli opsiyon olarak zaten Mert şu an adaylardan biri ama yedek kaleci, ilk 11 için iddialı olur. Uğurcan milli takımın birinci kalecisi Galatasaray'da. Altay zaten eski bir Fenerbahçe oyuncusu, şu an dönüp birinci kaleci olmaz Fenerbahçe'de. Orada tek ihtimal Berke Özer gibi gözüküyor. Onun Lille'deki performansıyla ama yani büyük ihtimal Berke de sıcak bakmaz. Lille'de kolay kolay Berke Özer'i göndermez. O yüzden bence oradaki ihtimal çok kısıtlı. Ama belki Fenerbahçe perde arkasında bir yoklama yapmayı düşünüyordur. Ya da yapmıştır belki ama ben çok kolay görmüyorum. Ederson'la ilgili de Fenerbahçe yönetimi hep benzer tonda şeyler söyledi. Bir gelsin bir bakalım, böyle oyuncuyu böyle hemen kaybetmek olmaz dedi Fenerbahçe yönetimi. O şansı herhalde verecek. Göndermeyi düşünüyorsa bile böyle bir planlama yapması Fenerbahçe'nin bence doğru. Oyuncuyu düşünmüyoruz etmiyoruz demesi çok doğru değildi. Mesela Sidiki Şerif'le ilgili açıklamalar Aziz Yıldırım'ın bu adaylık sürecinde biraz bence Şerif için, kulüp için iyi değildi. Ama Ederson konusundaki tavrı da Fenerbahçe yönetiminin bence olması gereken tavır. Göndereceksen bile onu çok hissettirmemek lazım kamuoyu önünde. Peki diğer mesajlarla devam edelim. Batuhan Ergüven, İsmail Hoca'nın yerinde olsam Oğuz'u ikna etmek için Fenerbahçe'yi değil milli takımı işaret ederdim. Milli takımda sağ bek rotasyonumuz sola göre kötü demiş. Şu anda Zeki Mert orada da rotasyonumuz. Üçüncü oyuncu olarak ilk etapta benim de aklıma gelen bir isim olmadı. Bir ara Gökhan Sazdağ'ydı o isim. Mustafa Eskerilaç belki hem solda hem sağda oynayabildiği için düşünülüyor olabilir. Ama evet, çok güçlü bir rotasyonumuz yok sağ bek için. Oğuz'un kariyeri için de daha iyi olabilir. Gerçi Montel'e devam edecekse Oğuz'un beke evrilmesine de pek ihtiyaç.
1: Zaten

0: haliyle Oğuz'u alıyor yani.
1: Ama tabii şey, bu işin bence latifesi, daha fazla oynamak istiyorsa tabii ki Beke evrilmesi lazım yine milli takımda da. Çünkü ön tarafta zaten merkez güçlü olduğu için Arda'nın sağ kanat oynadığı maçlar da oluyor. Arda yoksa da Barış Alper var orada rotasyonda. İrfan Can Kahveci var. Başka kaçırdığım bir isim var mı? Aral gelecek şimdi kanat rotasyonunda bir de. O yüzden Bek Oğuz için her halükarda daha mantıklı. Daha fazla oynamak istiyorsa. Mert Günok'un ahı gitmiş vahı kalmış diyor Ertan Eroğlu. Dünkü karşılaşma sonrasında. Bu kadrolar...
2: Maçımı izlemiş.
1: Demek ki. Demek ki. Özgün Gökoğlu bu kadrolar ancak Türkiye Ligi için okey. Avrupa hayal demiş. Bu az önce konuştuğum Berke ile ilgili gelen bir mesaj yine önüme düştü. Mehmet Ünlü, Ali abi Mustafa Denizli'nin yaptığı gibi fazla yabancı oyuncuyla sezona başladığı için hükmen ligden düşürdürdü.
2: Aynen, ilk maçı 1-0 kaybettim ben.
1: Demiş. Talişka girer gider diyor adaşım Mert Bey. Olabilir. Talişka gidebilir. Çünkü şu an kampta ama Talişka dünkü maçta süre almadı değil mi? Dünkü maçta Asensio oyuna girdi ikinci yarı. A takımdan. Başka da bir isim. Gelecek sezon böyle A takımda düzenli oynayacağını göreceğimiz bir isim. Oyuna girmiş mi? Yiğit Efe'yi belki söyleyebiliriz. O kadar. Onun haricinde farklı isimler var. Mesela yeni transferlerden biri genç Adem Yeşilrut. O da Karşıyaka'dan geldi. Biraz sessiz sedasız oldu. Geçen yıl performansa dikkat çekmişti. Ara transferde de gündemdeydi. Fenerbahçe'nin olmamıştı. Bakalım onun kamp performansı nasıl olacak? O kanatta bir alternatif olacak mı sağ kanatta? Sol ayaklı bir oyuncu, 2007 doğumlu. Ama onunla ilgili de gördüğüm çok zayıf demişler fizik olarak. Şimdi önümde maç kolikte de 57 kilo gözüküyor.
2: Kaç?
1: 57 kilo gözüküyor. 1.78 boy gözüküyor. Kilo olarak 57 kilo gözüküyor. Zayıf tabii boyuna oranla. 57 kilo düşük. O yüzden onun işi kolay değil. Belki bir sezonda Adem kiralanabilir Fenerbahçe'de. Peki Fenerbahçe'de Greenwood'a dönelim. Biz kadro planlamasını az önce fark ettiyseniz Greenwood'a göre yaptık. Çünkü dün Fenerbahçeli muhabirlerin neredeyse hepsi Greenwood transferinin bittiğini, bitmek üzere olduğunu söylediler. TRT Spor mesela Fenerbahçe Masiyeli anlaşmaya vardı dedi. 40 milyon euro bonservis artı bonuslar, oyuncuya da yıllık 8 milyon euro maaş ödemesi yapılacak. TRT Spor'un haberi böyle. Ertan Süzgün ne demiş? Fenerbahçe bu transferi bitirmek için büyük fedakarlık içerisinde. Oyuncu kesin ayrılmak istiyor. Marsilya dışında farklı takımlarda da pay hakkı olduğu için hem bonservis hem peşinat kısmında görüşmeler hareketli bir şekilde devam ediyor demiş. Erdem Akbaş, A Spor'un Fenerbahçe muhabiri. O da adım adım Greenwood Fenerbahçe'ye geliyor diye gün içinde tweet atmıştı. Gece galiba o da bittiğine dair paylaşımlar yaptı. Volkan Demir, Sabah gazetesinin Fenerbahçe muhabiri. Fenerbahçe çok önemli mesafe kat etti. Greenwood İstanbul'a gelmek için artık son onayı bekliyor dedi. Bunlar benim yerli kaynaklardan gördüğüm Greenwood haberleri. Yabancı olarak da Matteo Moretto, İtalyan gazeteci. Bonuslar dahil 50 milyon euro karşılığında transfer etmeye Fenerbahçe çok yakın demiş. Di Marzio da Fenerbahçe girişimlerini hızlandırdı. Roma Atletico dan önce anlaşma sağlayarak transferi tamamlamak istiyor. Roma'da transferin yüksek maliyeti nedeniyle beklemeye geçti demiş. Yani bütün ibre Fenerbahçe'yi gösteriyor bu haberlerin hepsinde. Hiçbirinde bir ama soru işareti falan yok.
2: Fenerbahçe rekoru olacak değil mi?
1: Bonservis.
2: Bonservis rekoru olacak.
1: Evet, Fenerbahçe'nin öyle. Zaten Süper Lig'in...
2: Süper Lig'de de 2 numara olacak.
1: Rekoru Osimhen'de. Bonservis konusunda. Ondan sonra Singo'yla mı kırmıştı? Orkun. Singo, Orkun galiba sonra geliyor.
2: Uğurcan.
1: Ha, Uğurcan var değil mi bir de? Uğurcan var. Doğru.
2: Uğurcan var. Yani rekor olacak işte.
1: Fenerbahçe'nin rekoru olacak. Süper Lig'inde ikinci
2: oyuncusu olacak.
1: En pahalı oyuncusu olacak.
2: Yani bu bile zaten başlı başına gösteriyor ne kadar önemli bir transfer olduğunu. Tabii Mason Greenwood'un iyi taraflarından bir tanesi daha çok genç bir oyuncu olması. 2001 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Yani alıp performans verdiği noktada bir sonraki satışta gene mümkün. Hetafe'de de

0: Manchester United sonrası Marsilya'da da bir kanat oyuncusu olarak çok ekstra işler yaptı. Marsilya performansındaki gol sayıları santrafor gol sayıları. Bir kanat oyuncusu olmasına rağmen asist sayıları iyi. Yani Fenerbahçe bir kanat alıyor ama aslında çok büyük bir skorer getiriyor. Yani bu tabii az önce senin söylediğin hani işte biz Mason Greenwood'u aldık, bazı mevkilerde eksik kalabiliriz'i dediğin gibi yani bir şey olarak nasıl söyleyeyim? Bir bahane demek istemiyorum da bulamadım tam olarak kelimeyi ama öyle bir şey yaptırır sana yani böyle bir avantajı sağlar. Çok fazla söylenecek bir şey yok yani çok çok iyi bir oyuncu. Yaşı işte pozisyonda verdiği gol katkısı çok değerli, çok önemli. Seni bir farklı seviyeye çıkartabilecek oyunculardan biri Mason Greenwood. Valla bitirirse Fenerbahçe büyük iş yapmış olur. Öyle gözüküyor.
1: Evet, bu kadar genç yaşta böyle performans vermiş bir oyuncuyu Süper Lig'e getirmek büyük iş. Artık bunlara da alıştık gibi. Yani artık bu tarz oyuncular 35'ten sonra değil. Prime dediğimiz o dönemlerinde bile gelebiliyorlar. Ki geldiği yaş Prime'ın da Prime'ı belki çok evet. Genç. Yani böyle atletizm.
0: Prime'ine girmemiş biri olabilir.
1: Daha da iyileşebilir oyuncu. 24 yaşında geliyor. Avrupa futbolunda da şu anda en formda kanat forvetlerden bir tanesi. Onu Süper Lig'e getiren unsurlardan biri tabii ondan da bahsetmeden elde geçmek olmaz. Greenwood'un İngiltere'de hakkındaki o suçlamalar gözaltına alınması, tecavüz ve şiddetle suçlandı. O dönem İngilizler şey yapıyorlar genelde, ismi açıklanmayan bir futbolcu diye haberler önce servis ediliyor. Sonra Greenwood olduğu ortaya çıktı. United onu kadro dışı bıraktı. Birçok anlaşması iptal edildi oyuncunun. Yurt dışına gitti. İşte Hetafe'ye kiralık dönemi oldu. Ki arada bütün suçlamalardan da aklandı mı demek doğru düştü. Suçlamalar düşmüş Greenwood'un. Gerekçe olarak da şimdi önümdeki haberde kilit tanıkların desteklerini geri çekmesi, ortaya çıkan yeni yasal materyallerin ışığında mahkumiyet için gerçekçi bir ihtimalin kalmaması sebebiyle o şeyler düştü. Ama United mesela yine de takımda değerlendirmek istemedi Greenwood'u ve o da yolunu Avrupa'nın diğer liglerine çevirdi. O şey kaldı biraz etiket üzerinde oyuncunun.
0: Ya evet, bu işte günümüzde seninle zaman zaman konuştuğumuz, yani bir haber çıkıyor, bir olay oluyor. Ondan sonra herkes ona inanıyor. Sen ne dedin? Ondan sonra hani o değişse de o kalıyor.
1: Evet.
0: Greenwood'un da biraz öyle olmuş gözüküyor. Tabii tam olarak bilmiyoruz. Ne oldu, ne yaşandı, nasıl oldu onu bilmiyoruz ama o da yani bütün suçlamaların düşmesi zaten bir şeyi gösteriyor.
1: Hı
0: hı. Artı hani bence bir süre sonra zaten tekrar Premier Lig takımlarında gündemine gelecek. Biraz daha zamana geçip zaman olup unutulunca Premier Lig takımlarının da gündemine gelecek. Hatta işte İngiltere milli takım yolu da açılabilir diye düşünüyorum tekrardan Mason Greenwood'a. Ama öyle bir şey oldu. Hani yaşadığı çok ağır bir olay oldu.
1: Evet, ama dediğim gibi şu an böyle bir suçlama yok. Hakkında devam eden bir dava süreci yok. Aslında aklanmış bir oyuncu ama işte o etiket İngilizler tarafından sanki kaldı gibi. Milli takım olarak sormuşsunuz az önce. Ali abi az önce bahsetti. İngiltere milli takım oyuncusu normalde Greenwood ama İngiltere milli takımında yıllar önce bir kez oynamış. 2020'de gözüküyor. Ondan sonra da bir daha seçilmedi. Aslında şu anki performansıyla Saka ve
0: Madueke'nin
1: alternatif olarak da herhalde normalde düşünülebilirdi. Belki Madueke'nin hatta düşünebilirdi ama tercih etmedi onu Thomas Tuchel.
0: Bu olayın yaşanma şeyi de zaten o zamanlar değil mi?
1: 2022.
0: 2022. Daha sonra yani. İlk milli takıma seçildikten daha sonra oldu.
1: Daha sonra. İlk 2020'de seçilip bir maçta görev almış. 2022'den sonra zaten herhangi bir
0: 2020'de
1: şey
0: seçildiğinde de kaç yaşındaymış? Kaçlıydı? 2001. 19
1: yaşında seçilmiş.
0: O da büyük olay yani.
1: Evet. Genç yaşta seçildi. Ya çok potansiyelli. Zaten ilk United'da çıkışı da çok büyük beklentilerle çıktı. Daha önce Rashford çıkıp böyle altyapıdan kasıp kavurmuştu Manchester United'da. Greenwood'dan da beklenti oydu. Belki bu olay olmasa o beklentiyi de zaten karşılayacaktı.
0: Manchester United'da zaten 10 gol attığı sezon var. 31 maç oynayıp 10 gol attığı sezon var sadece ligde.
1: Geçen sezon Marsilya'da 32 lig maçı 16 gol 7 asist. Toplamda bütün kulvarlarda 45 maç 26 gol 11 asist. 37 gol katkısı 45 maçta.
0: Rakamlar çok üst düzey.
1: Bir kanat forvet için.
0: Çok üst düzey rakamlar.
1: Bayağı iyi gerçekten rakamlar. 4 gol attığı bir maç var. Ligde Le Havre maçında 4 gol birden atmış. Bu geçen sezonki performansı. Bir önceki sezon Marsilya'daki ilk sezonunda da ligde 34 maç 21 gol 6 asist. Gol sayısı daha yüksek. Avrupası yok o sezon Marsilya'nın. O yüzden az maç oynamış. 2 de kupa maçı var. Ama bireysel olarak yine maç başına gol katkısı böyle 0.75'e falan yakın bir oyuncu. Yani, Mason Greenwood.
0: Balogun geçen sene Fransa Ligi'nde 13 gol atmış. 3 asist yapmış. Amerika milli takımının santraforu. Greenwood 16 gol atmış, 7 asist yapmış. Ve gol krallığı sıralamasında Fransa Ligi'ni 2. sırada bitirmiş. Rennes'in santraforu Lepoy diye okunuyor herhalde. O 21 gol atmış Fransa Lig 1'de geçen sene. Ve gol krallığı yarışında 2. basamakta. Bir kanat forvet olmasına rağmen. Bunlar dediğim gibi şimdi siz eğer ona yakın bir performans alırsanız zaten gol sorununu çok büyük oranda çözüyorsunuz. Fenerbahçe'nin çok gol sorunu var mı? Fenerbahçe'nin santrafor sorunu vardı. Şimdi Mason Greenwood artı Vedat Muric artı bir işte kaliteli santrafordan daha bahsettiğinde bu takımda bir de üstüne Asensio ile Talisca var. Hadi bir tanesi gitsin. Asensio ya da Talisca var desem bile hani şu takımın gol sorunu yaşaması mümkün değil. Kerem gol atmadan bütün sezonda şey yapabilir, idare edebilir yani. Kerem'e kimse bir şey demeyebilir bile bu rotasyonda. Çünkü hani bahsettiğim mesela santraforda Oli Watkins yani. Saçma bir şey oluyor Türkiye Ligi için. Bence. Hı hı. Kadro oluyor. Yani sol taraf Kerem, Oli Watkins, Mason Greenwood, arkalarında Asensio. Ya da Talisca.
1: Talisca olursa daha da bitirici bir hücum dörtlüsü olmuş oluyor. Evet, bakalım Fenerbahçe Greenwood transferinde bayağı mesafe kat etti. Yalnız reklama gitmeden Fenerbahçe'nin açıklamasını da okuyayım. Fenerbahçe bu transfer haberleri konusunda çok hassas. Kulübümüz diyor Fenerbahçe transfer süreçlerini gizlilik ve profesyonellik ilkeleri doğrultusunda yürütmektedir. Resmi anlaşma sağlanmadan hiçbir transfer ilişkin açıklama yapılmamakta. Yönetim kurulumuz veya çalışanlarımız tarafından hiçbir basın mensubuna ya da medya kuruluşuna önceden bilgi paylaşılmamaktadır. Transfer süreçlerine ilişkin tüm resmi açıklamalar yalnızca kulübümüzün iletişim kanalları aracılığıyla yapılmaktadır. Buna rağmen hiçbir görüşme gerçekleştirmediğimiz çok sayıda futbolcu hakkında kulübümüzün temas kurduğu yönünde haberler yapılmakta. Futbolcular için ev bakıldığı, kira sözleşmesi yapıldığı veya kulübümüz adına teminat mektubu talep edildiği gibi tamamen gerçek dışı iddialar ortaya atılmaktadır deniyor. Bunların hiçbirinin söz konusu olmadığını söylemiş Fenerbahçe yönetimi. Ve kulübün transfer çalışmalarını kurumsal bir anlayış ve titizlikle sürdürdüğünü, süreçler tamamlandığında gerekli bilgilendirme her zaman olduğu gibi yalnızca resmi iletişim kanallarımız aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır diyor Fenerbahçe kulübü dünkü haberler üzerine. Gece bu açıklama geldi Fenerbahçe yönetiminden. Diyelim araya gidelim. Aradan sonra da yavaş yavaş Beşiktaş'a dönüş yapacağız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj

0: desteği Hyundai Mar Sancaktepe'de. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel, kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi
2: Bilyoner. Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Radyo. Reklam.
7: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
9: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.23 saatlerimiz şimdi Beşiktaş'la devam ediyoruz. Beşiktaş dünü transferde hareketli geçirdi gece. Salih Özcan Beşiktaş için İstanbul'a geldi. Ayağının tozuyla kartal pozunu verdi. Taraftara üçlü çektirdi ve sıcağı sıcağına da açıklamalarda bulundu Salih. Dört gözle bugünü bekledim diyor. Beşiktaş kulübünün bir parçası olmak benim için çok gurur verici. Sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum. Kulüp için savaşacağız. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz dedi. Orkun'la tekrar kavuştuk. Onun yanında oynarken kendimi rahat hissediyorum. Birbirimize yardım ediyoruz. Bu yüzden de kendimi iyi hissediyorum demiş Salih. 3 yıllık bir sözleşme imzalanması bekleniyor 28 yaşındaki orta sahayla. Dün Murat Özen şöyle bir bilgi paylaşmış. İmza parası olarak sadece 1 milyon euro ödenecek. 3 yılda yayılacak bu 1 milyon. Yıllık olarak da maaşı 2 milyon euro olacak. 2,5 yazan da oldu. 2 yazan var. Yani minimum 2 milyon euro. Garanti ücreti 1 milyon euro da imza parası olacak. 3 yıla bölünecek. Yani her sezon benim anladığım bu haberden 333 bin euro ekstra bir imza parası ödemesi de yapılacak. Salih Özcan'a Dortmund'da oyuncunun sözleşmesi sona ermişti. Bonservisi elindeydi. O sayede herhangi bir bonservis ücreti ödenmeden Beşiktaş'ın kadrosuna katıldı Salih Özcan. Almanya doğumlu bir oyuncu bildiğiniz gibi. Köln altyapısından yetişiyor. Köln'le A takıma çıkıyor. 2022'de de 5 milyon euroluk bonserviste Dortmund'un yolunu tutuyor. Bir yarım sezonluk Wolfsburg kiralık macerası var. Ondan sonra tekrar Dortmund'a dönüyor. Geçen yılı Salih kulübünde pek iyi geçiremedi. Çok fazla süre bulamadı Salih. Sadece 12 maçta 74 dakika süre bulabilmiş Salih. Yani maksimum oynadığı dakika kağıt üzerinde 16 bir maçta kulüp takımında Salih Özcan'ın. Bu anlamda kötü ama böyle de bir fırsat ortaya çıkmasını sağladı Salih'in Dortmund'da. Çok fazla forma şansı bulamaması. Beşiktaş'ın planlamasında

0: sezonda. Evet, bu transfer. Sana nasıl pas atacağımı bilemedim. Konuştuk gerçi Salih'i de.
1: Evet. Yani Salih'le ilgili ben çok net değilim açıkçası. Hani milli takımda Amerika karşısında iyi gördük Salih'i. Fakat onun dışında böyle tam %100 ikna olduğum bir oyuncu değil açıkçası. Fakat tabii şartlar itibariyle hani bu 10 artı 4 Beşiktaş'ın merkezdeki oyuncu boşluğu, oyuncu ihtiyacı sebebiyle mantıklı bir hamle olarak gözüküyor. Çünkü Beşiktaş'ın yani merkezi sadece 11 bazında değil, rotasyon bazında da iyice zayıfladı. O yüzden oraya hamleler gerekiyor. Baktığında bonservisi elinde olan bir oyuncu, milli takım oyuncusu. Ondan sonra kalitesi ortada. Ama sanki böyle biraz daha bir ritim bulmaya ihtiyacı olan bir oyuncu gibi Salih. Umarım iyi işler yapar. Onu hep beraber göreceğiz. Kalitesiyle alakalı olarak zaten bir şey yok. Herhangi bir soru işareti yok. Fakat bazen işte oyuncular o nasıl söyleyeyim, fiziki tempoyu kaybettiklerinde geri dönüşleri biraz zor oluyor. Umarım Salih'te öyle bir durum yoktur genel olarak ve hani bir hırsı vardır oynamaya dair, başarılı olmaya dair. Beşiktaş'ın çünkü öyle oyunculara ihtiyacı var. Mesela Orkun'u diğer oyunculardan bence ayıran önemli faktör kazanma isteği, kazanma hırsı. Yani milli takımda da bir şey kazanmak istiyor, Beşiktaş'ta da bir şey kazanmak istiyor. Ve işte yerli olup bu tarz mantaliteye sahip oyunculara ihtiyacın var senin. Çünkü Beşiktaş'ta başka kim var? Mesela ben size net bir soru sorayım. Hani böyle yerli olup kazanmak isteyen, şampiyonluk isteyen, milli takımda başarı isteyen hangi oyuncusu var Beşiktaş'ın? Yok. O çok büyük eksiklik. O çok büyük eksiklik. Böyle yerlileri bir araya toparladığın zaman biraz daha bence işi kolaylaştırır. Çünkü günün sonunda gerçekten onlar toparlıyor takımı. Yabancıları da yukarı çekiyorlar. Çünkü yabancıların mental olarak kopuşu, yani ne yapayım bana ne deme ihtimalleri çok daha yüksek yerlilere göre. Onlar o sınırda geziyorlar ya. Hı hı. Onları yukarı taşıyacak, konsantrasyonlarını buraya vermelerini sağlayacak olan oyuncular yerli oyuncular. Ama yerlilerin de işte vurdum duymaz olmaması gerekiyor. Yerlilerin de istekli olması gerekiyor. Yerlilerin de hırslı olması gerekiyor. Bir şeyler başarmaya niyeti olması gerekiyor. O olmayınca böyle çok düz, sıradan bir takım oluyorsun. Ve hani bazen diyorlar ya işte bu takım neden tepki vermiyor? Bu takım neden bir şey yapamıyor? Ne derler? Böyle mağlubiyetler sorusu bir atılım yapamıyor, bir şey yapamıyor. Bence sebebi bununla alakalı. Yani yabancılar çok kolay kopuyorlar. Zaten adamların niye geldiği belli. Yerlerde ne yapayım yapamıyoruz, olmuyor dedikleri noktada işler kötü gidiyor. O tarz karakterlere ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Yani Orkun'un yanına daha fazla öyle oyuncu monte etmesi gerekiyor. Farkındayım, orada pazar dar. Hani bu tarz tarif ettiğim oyuncu hem kaliteli olacak hem de mental olarak daha üst seviyede olacak. Pazar çok dar orada. Farkındayım. Fakat Önder Özen İtalyano'nun basın toplantısında yani Orkun'un etrafında bir takım oluşturmaktan bahsetmişti. Salih'in transferinde ben Orkun'un da bir katkısı olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, o yakıştırılıyor Orkun'a. Dünkü açıklamalardan da hissedebiliyorsunuz. Evet. Orkun'la Salih'in arasının iyi olduğunu. Şimdi az önce Fenerbahçe için yaptık. Beşiktaş için de yapalım. Yabancı konusunda Beşiktaş'ın peki durumu nasıl? Dün Nübel transfer açıklandı. Yabancı bir kalecisi oldu Beşiktaş'ın. 3 yıllık sözleşme imzalandı. Kalede o olacak yeni sezon planlamasında. Onluk dilimde Murillo sağ bekte. Agbadu, Udokai, Jallo şu an hala takımda gözüküyorlar ama büyük ihtimal Udokai gider bu takımdan. Ama şimdilik ben sayıyorum. Ndidi var orta sahada. Černi var, Rashica var ve Oh var. Beşiktaş'ın şu anda sözleşmeli olan ve o U23 üzeri olan futbolcular. Yani 2, 4, 6, 8, 9 ismi var. Trossar, o da eli kulağında. Hadi Greenwood'da yaptığımızı Trossar'da da yapalım. Trossar'la birlikte 10 yabancısı var. Artı 4'lü kontenjanda da Uattara ve Olaytan şu anda Beşiktaş'ın elindeki isimler. Yani oraya 2 takviye daha yapabiliyor. Eğer Rashica'yı ve Udokai'yi gönderirse

0: takviye de oraya yapabiliyor Beşiktaş. Yani 4 yabancı takviyesi yapabiliyor bu matematikte. Benim bir hatam yoksa siyah beyazlı ekip. O haklardan birini zaten santrfora kullanması bekleniyor Beşiktaş'ın. Böyle Vlahovic, Lukaku tarzı bir santrfor şu anda konuşuluyor Beşiktaş'ta. Diğer takviye nereye olabilir derseniz, orada da belki yine kanat rotasyonuna, özellikle sağ tarafa, Çerni'nin önüne bir isim düşünebilir Beşiktaş. Veyahut sol stopere o takviyeyi düşünebilir. Bunlardan birini U23 yapabilir. Kanada mesela U23, stopere deneyimli bir oyuncu, ya da tam tersi stopere U23, Kanada tecrübeli bir isim. Yani Beşiktaş'ın hareket alanı az önce saydığımız Fenerbahçe'ye göre daha fazla. Ve artı 4'te de işte Uattara, Olaytan'a iki oyuncu daha ekleyebilmesi de şu an Beşiktaş'ın bir lüksü. Yerli rotasyonu da Önder Özen'le birlikte Beşiktaş güçlendirmeye başladı. İlhan Fakıllı biliyorsunuz transfer edildi Kanada. Bir alternatif. Clermont'dan geldi oyuncu Türk rotasyonunda. Yedek kaleci zaten Türk olmak durumundaydı. İki yabancı olmaz. Doğan Alemdar geldi. Ve Sade Özcan transferi oldu Beşiktaş'ta. Geçen sezon devre arasında Yasin Özcan takıma katılan bir diğer yerli oyuncuydu. O da U21 milli takımımızın önemli parçalarından biri. Çok yönlü bir oyuncu. Sol bek, sol stoper. Mesela yeni sezon planlamasında onun yeri nerede olacak, ben onu da merak ediyorum. Çünkü sol bekte şu an forma şansı azaldı Yasin'in. Uattara ve Rıdvan 1 ve 2 numaralar. Yasin ancak 3. oyuncu olur. Stoper'de bir ihtimali, bir şansı, bir 4. stoper olma durumu olabilir. Eğer Udokai de giderse solda Emirhan var. İşte Jalo belki Agbadu'nun alternatifi. Yasin de Emirhan'ın alternatifi olabilir. Herhangi bir transfer olmadığı senaryoda. Yani 4. stoper. Stopere transfer yapılırsa Yasin orada 5. opsiyon olacak. Beşiktaş için bence iyi. Ama Yasin gibi genç ve gerçi çok da tecrübe kazandı, oynaması lazım diyorum da, Yasin bu yaşta hiç kimsenin oynamadığı kadar oynadı ama yine de tabii oynaması lazım. Onun için iyi bir planlama olmaz. Onun da bu hazırlık kampını bence iyi değerlendirmesi lazım. Daha fazla forma şansı bulmak istiyorsa fark yaratması, İtalyano'nun böyle kafasını karıştırması gerekiyor net şekilde. Durum bu. Yani Beşiktaş rahat, göndermesi gereken oyuncular yok değil. Fenerbahçe'de saydığımız Beşiktaş'ta da sayalım. Al-Musati, Amir Acamedoviç, Jean Onana, bunlar direkt olarak zaten gönderilecek isimler. Elan Ricardo hala takımda gözüküyor. Transfermarkt'ta. João Mario hala takımda gözüküyor ama bu oyuncular takımda da olmayabilir yani. Mario'nun bonservisi alınmış olabilir Ayık tarafından. O yüzden bu isimlerle de Beşiktaş yolları ayıracaktır. Kimisiyle belki bonservisini verip kimisini kiralık gönderecektir. Geriye de böyle bir oyuncu havuzu kalıyor siyah beyazlı ekipte.
1: Yani
0: sen ne araştırdın ben konuşurken?
1: Yok, ben de sen söylerken kadroyu yazdım. Sen söylerken kadroyu yazdım. Şimdi senle tek tek giderim. Nübel çok tartışılacak bir oyuncu değil. İyi bir transfer oldu. Eğer beklenen performansı ortaya koyarsa Beşiktaş, hani Nübel'in sözleşmesi boyunca herhalde bir daha kalede problem yaşamayacak. Murillo, Taylan, nasıl bir rotasyon?
0: İyi.
1: Bence de iyi bir rotasyon. Biri yerli ve potansiyelli. Diğeri iyi bir oyuncu. Bazı defoları var ama iyi bir oyuncu. Uattara, Rıdvan, nasıl bir rotasyon? Sol bekte.
0: Fena değil.
1: Fena değil. İkisi de genç. Rıdvan, sen geçen gün söyledin, ben de sana katılıyorum. Kötü bir sezon geçirmedi. Uattara'nın da Tahran'ın da fizik olarak iyi olduğu, atlet olduğu konuşuluyor. Hatta kim söylemişti, İsmail Jakobs'un benzerini aldı diye.
0: Bir Aykut abi mi?
1: Aykut abi. Biri söyledi ama burada konuştuk galiba, değil mi seninle? Agbodu çok tartışılacak bir oyuncu değil. Onun dışında Jalo ya da Udakay'dan biri kalacak gibi gözüküyor, değil mi?
0: Bence de. Udakay'a gider.
1: Jalo kaldı. Agbodu, Jalo, Emirhan Topçu ve Yasin orada şu anki alternatifler stoper olarak. İkisi de sol olabilir. Ama oraya belki bir takviye de gelir Beşiktaş'ta. Merkezde şu an Endidi, Salih, Orkun. Doğru mu?
0: Hı hı.
1: Alternatifler Olaytan, Kartal, Fahri Ay. Hala oraya oyuncu lazım. Beşiktaş'ın merkezine oyuncu lazım. Sol tarafta Trossard transfer gibi yazdım. İlhan yeni transfer. Onun arkasında ve belki Devrim. Sağ tarafta şu an Çerni Raşitsa var. Bir santrafor transferi. Oh, Semih ya da Mustafa.
0: Hı hı.
1: Nereye oyuncu alırsın burada? Şu söylediğim kadroda.
0: İşte sağ tarafa ve sol stopere.
1: Aynen.
0: Sen bir de merkez diyorsun. Merkeze de olur.
1: Hatta orada yani Raşitsa direkt gitmeli. Hiç 10 kontenjanında tutulacak bir oyuncu değil. Hiçbir yere tutulacak bir oyuncu değil. Oraya Beşiktaş yeni transferini yaptıktan sonra Çerni'nin de hani şu rotasyonda olması lazım. Çünkü yani en az 3 tane iyi kanada ihtiyacım var. Böyle bir sistemde, böyle bir düzende. Onun kesin kalması lazım. Ama Beşiktaş merkeze mutlak surette bir ya da iki tane oyuncu almalı.
0: Hı hı.
1: Öyle gözüküyor.
0: Yerli olarak pek bir opsiyon yok gibi artık orta saha rotasyonunda.
1: Yok gibi.
0: U23 olarak belki bir takviye yapılabilir merkez orta sahaya da. Onu göreceğiz. Yani şu anda Raşitsa ve Udokay'ın gittiği senaryoda 8 yabancı. Ki tekrar sayayım da 2, 4, 6, 8, 10. Evet, 8 yabancı oluyor. 2 de artı 2 kontenjan var. 4 yabancı alabiliyor siyah evet. beyazlı ekip. Bunlardan bir tanesini Santrfor'da kullanacak.
1: O şey olmaz. U23 olmaz.
0: Evet. Diğer tarafta ya sağ kanada ya bence
1: merkeze.
0: Stopere ondan onluk kontenjandan biri. Merkeze ben U23 kontenjandan aynen. birini merkeze kullanacağını
1: U23
0: düşünüyorum.
1: Merkeze U23'ler aynen öyle.
0: Ya da işte kanatta stoperden biri U23, biri tecrübeli oyuncu olur Beşiktaş'ta.
1: Yani kötü de değil, çok iyi de değil. Şu anki şey, ortalama kalite
0: hı hı.
1: Beşiktaş'ta. Fakat santrafor belirleyici olur, sağ kanat belirleyici olur. Sol kanada Trossard gelirse, sağ kanatta da o kalitede bir oyuncu çekebilirse Beşiktaş, o zaman farklı bir şey konuşur. Ama biraz daha mütevazi bir oyuncuya giderse o zaman biraz daha zorlanabilir. Yani bu takımda hala gol nereden gelecek sorusu çok açık. Yani az önce Fenerbahçe'de hücum oyuncularını saydım. Kerem bu sene gol atmasa da kimse anlamaz dedim. Beşiktaş'ta yani şu an elde mesela gol atacak oyuncu kim? O ciddi bir soru. Şu kadroya baktığında kim yani?
0: Yani oh atacak işte. Trossard destek verecek.
1: Trossard daha yok.
0: İşte,
1: Trossard gibi. Gelirse tamam. Trossard gelirse bir yükü kaldırır. Belli bir yükü kaldırır ama gene yeterli değil. Yani mesela sağ kanada gelecek oyuncunun skorer bir kanat olması lazım. Yani öyle senede 3 tane gol atan Raşitsa tarzı bir oyuncu Beşiktaş bu kadroyla zor. Çünkü Endidi ve Salih'in golle alakası yok.
0: Hı hı.
1: Yani merkezde Beşiktaş gol katkısı alacaksa sadece Orkun'dan alacak. Endidi işte sene boyunca 2 tane kornerde 2 tane gol atar. Kornerden gelen topları kafa vurur, gol atar. O kadar. Salih yok zaten. Kaleye şutu düşünmüyor neredeyse. Orada bir tek Orkun'a kalıyorsun.
0: 8.40 bir araya gidelim. Aradan sonra da mesajlar var Beşiktaş'la ilgili. Onlarla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
2: otobüs.
1: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
3: Bilyoner.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMor uygulamamızı indirin.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
9: Radyo Spor
8: 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: Radyo Spor.
8: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
10: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan ben. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. Haramdere Köprüsü altında, üzerinde Temamcılar Gişeleri yönünde bir kaza meydana geldi. Bölgede bekleyiş devam ediyor. Bir de Deyüz Kartal Köprüsü'nün önce Kadıköy yönünde bir kaza var. Sahil yolunu kullanmak mantıklı olacaktır. Köprü 1 Avrupa'ya doğru Çamlıca rampadan, Köprü 2 Ümraniye'den yoğun. Şu anda ortalama yarım saate yakın zaman kayıpları var. Şu anda Uzunçayır'dan Avrasya Tüneli trafiği başlayacak. Süre kaybı 20 dakikalardan. Anadolu yönünde ise şu anda tünel ve köprülerde yoğunluk yok. Nakkaş, Beylerbeyi, Kuzguncuk'ta artık sabah trafiğin etkilerini hissediyor sürücüler. Ankara'da ise bir kaza var. Kuzey Çevre yolu Susuz yönünde, buraya dikkat. Bir de araç arızası Ayaş yolu merkeze doğru. Ankara'da yoğunluk %30'larda. İzmir'de ise şu anda yoğunluk ortalaması %30'larda. 3 kaza noktası var. Yeşildere Caddesi, Bornova istikameti, Akçay Caddesi, Havalimanı yönü, Kısık kavşağında da kavşak içinde bir kaza meydana geldi. Bu 3 noktaya dikkat etmenizi önemli rica edeceğiz. Detaylar radyo trafik uygulamamızda. İyi yolculuklar.
8: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
9: Radyo Spor.
11: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.44 saatlerimiz Beşiktaş'tan bahsediyorduk. Mesajlara döneceğiz demiştik. Cem Özadaş, Semih Kılıçsoy ne durumda demiş. Semih Kılıçsoy ne durumda? Oynuyor hazırlık karşılaşmalarında Semih ama planlamada en iyi ihtimalle 3. santrfor olur gibi gözüküyor Semih. Bir ihtimal sol kanatta değerlendirilebilir ya da geçen sezon olduğu gibi kiralık olarak takımdan ayrılabilir. Gerçi orada Mustafa'nın daha çok ayrılması bekleniyor benim okuduğum kadarıyla. Semih'in tutulacağı söyleniyor. Ama işte forma giyme şansı pek kolay gözükmüyor. Şu ana kadar öyle hazırlık maçlarında da fark yarattığını okumadık Semih'in. Bayrampaşa'dan Ramazan günaydın demiş. Beşiktaş transferde iyi gidiyor. Bunun payı %100 Önder Özen diyor. İzmir'den Ayhan Bey, Beşiktaş Endide'den çıkıp Palinya ile anlaşma yapsa nasıl olur? Ali abim ne der bu konuda demiş.
1: Palinya sakatlanmadı mı? Sakat galiba şu an.
0: Bakalım. Peki sakat olmasa?
1: Ya sakat olmasa benim bayağı beğendiğim oyunculardan biri. Ama son halini bir

0: Bilmiyorum.
1: En son beyin sarsıntısı gözüküyor Mart'ta. Başka bir şey yok Transfermarkt sayfasında. Palin'in.
0: Diziyle ilgili bir sıkıntısı yok.
1: Yok, geçen
0: Öyle mi?
1: sezon bir yaralanma var. 5 gün beyin sarsıntısı, 11 gün uzak kalmış. Buradaki bilgiye göre.
0: Yani hiç itiraz etmem Palinya'ya. Ama
1: Palinya'da bonservisi şu anda Bayern Münih'te, Tottenham'da kiralık olarak
0: hı.
1: oynuyor. Geri dönüyor Bayern Münih'e. Bayern Münih'le de 2 yıl daha sözleşmesi var. 31 yaşında bir oyuncu.
0: Ama en son Wolverhampton'daydı.
1: Tottenham'daydı ya.
0: Hayır ya.
1: João Palhinha. Ben yanlış görmüyorsam önümde Tottenham'da geçen sezonu geçirmiş.
0: Dur bir dakika. Ben sana
1: Palhinha.
0: bakacağım.
1: Başka bir oyuncuyla mı karıştırdın acaba?
0: Yo.
1: João Palhinha. Portekizli deneyimli orta saha.
0: Hı.
1: Tamam, bilmiyorum. Benim önümdeki kaynakta Tottenham yazıyor. Sen kontrolünü yap. Ona göre değerlendiririz. Erkan Bey, Beşiktaş'ın aldıklarından çok Ersin'i göndermesine seviniyorum. Evlat edebiyatının bitmesi şart demiş. Ersin konusunda da bu vesileyle gelmiş olalım. Dün Beşiktaş Ersin Destanoğlu'na veda etti. Her şey için teşekkürler Ersin dedi ve bir video kolajıyla Ersin Destanoğlu'na veda etti.
0: Pardon,
1: Ersin
0: pardon, doğru söyledin. Wolverhampton maçında galibiyet golünü Tottenham'da atan oyuncuydu. Oradan bir anda aklım gitti. Tamam, doğru.
1: Ersin Destanoğlu dün bu vedanın ardından dedi ki ufacık bir çocukken sırtıma geçirdim. Bu formayı Fulya, Nevzat Demir, İnönü bu kulüpte adım atmadığım yer kalmadı. Beşiktaş'ımın her bir zerresini biliyorum. Kendimi tanımadan Beşiktaş'ı tanıdım. Beşiktaş'la büyüdüm. Hayalim Beşiktaş kalesine geçmekti. Geçtim. Ben çalıştım. Beşiktaş da bana karşılığını verdi. Hakkınızı helal edin. Motorları maviliklere sürdüğümüz günlerde Beşiktaş'ta Ersin olarak mutlu olacağım dedi Ersin Destanoğlu ve Beşiktaş macerası da bu veda ile birlikte sona ermiş oldu. Şimdilik Ersin kariyerine bundan sonra çok büyük ihtimalle yurt dışında devam edecek. Hem Suudi Arabistan tarafından teklifler olduğu söyleniyor. Avrupa içinden teklifler olduğu söyleniyor. Ersin'in bakalım yeni adresini ben de merakla bekliyorum. Orada forma giyerek milli takım ihtimalini acaba tekrar sağlar mı Ersin Destanoğlu? Çünkü şimdi yeni havuza da seçildi Montella tarafından. Bir mesaj bence Ersin'e. Onun için bence motive edici de bir mesaj. O fırsatı iyi kullanırsa Ersin, Mert'in de performansının biraz düştüğü noktada orada bir boşluk açılıyor gibi. Bakalım onu değerlendirebilecek mi?
0: Valla öncelikle Ersin'i tebrik ediyorum. Çünkü cesur bir karar aldı. İstese Beşiktaş'ta rahatlıkla ikinci kaleci olarak kalabilirdi. Fakat bence artık Ersin kendisi de bunu net şekilde görmüş olabilir. İşte menajeriyle beraber, ekibiyle beraber net şekilde görmüş olabilir. Burada işi zordu. Yani burada Ersin ağzı ile kuş tutsa, işte az önce dinleyicimizin yazdığı gibi onu asla beğenmeyecek, asla takdir etmeyecek birçok futbol sever var. O yüzden de bence doğruyu yaptı. Şimdi gidip daha stressiz bir ortamda, üzerinde bu kadar baskı olmayan bir ortamda iyi çalışırsa iyi işler yapabilir. Bundan sonrası ona ait ama buradaki baskı, buradaki biraz ön yargı diyeyim, buradaki oyuncularla alakalı olarak işte sosyal medyada birinin söylediklerinin genel geçer fikirler haline dönüşmesi, yani insanlar kendi düşüncelerini söylemekten biraz çekiniyorlar kalabalıkları görünce. Öyle durumlarda işte herkes bir anda o fikri benimsemiş oluyor. Bakıyorsun yani kendi fikri değil de topluluğun fikriyle konuşan çok insan var. Öyle olduğu noktada bunu tek başına değiştiremezsin. Çok zor. Yani sen 7 tane iyi maç oynuyorsun. 8. karşılaşmada işler istediğin gibi gitmeyebilir. Bu da var futbolda ama burada yok. Yani burada istiyorlar ki İşte nasıl takımlar 34 maçın 34'ünü kazansın. Oyuncular da 34 maçın 34'ünde müthiş işler yapsın. Bence çok doğru karar. Büyük ihtimalle hani ortalama birlikte ortalama bir takıma gidecek. Bu da stresin gerçekten az olacağının bir işareti. Eğer oraya uyum sağlarsa, çalışırsa çok da başarılı olabilir diye düşünüyorum ben.
1: Evet, Ersin için farklı bir yol şimdi. Yakın arkadaşı Rıdvan da Beşiktaş'tan ayrılıp yurt dışına gitmişti. O da Rangers'ta önemli bir tecrübe kazandı. Berke Özer mevkidaş olarak yaşları da yakın, bir yıl var arasında. Hı-hı. Belki daha deneyimli. O da yurt dışına gitti. Lille gitti. Şövalye'nin yerine gitti. Çok da iyi bir kalecinin yerine gidip o da orada kendini mesela kabul ettirebildi. Farklı deneyimler güzel. Keşke tabii kendi takımında bu şeyi yapabilseydi Ersin. Kısmen yaptı. Şampiyonluk yaşadı, Beşiktaş Kalesi'ne geçti dediği gibi. Keşke daha uzun soluklu olabilseydi o macera ama performansıyla bunu destekleyemedi Ersin Destanoğlu. Hı hı. O iyi sezondan sonra, şampiyonluk sezondan sonra. O yüzden de yapacak bir şey yok. Geçen sezonu iyi bitirdi Ersin ama Ersin herhalde çoktan o kararı vermişti. Geçen sezon belki rahatlamasının sebeplerinden biri de gelecek sezon Beşiktaş'ta olmayacağını düşünmesi de olabilir bir yerden sonra bu kararı. O protesto edildiği ilk 45 dakikada devresinde oyundan çıkmak istediği maç hangi maçtı? Sergen Yalçın da geçen bahsetti.
0: Alanya maçı.
1: O maçtan sonra da belki hani kararını vermiştir ve gerçekten de sonrasında daha farklı bir Ersin Destanoğlu gördük.
0: Ya burada tabii şimdi mesela sen diyorsun ya performansıyla destekleyemedi. Performansıyla destekleyemedi doğru, fakat oyuncuların hangi takımlar içerisinde mücadele ettiğini de bence insanlar unutuyor, es geçiyor. Yani bir kalecinin tek başına bütün sezonu kurtarma ihtimali yok. Takımı mutlaka belli bir seviyede olması lazım. Eğer o belli bir seviyeye takım çıkamıyorsa o zaman zaten büyük takımlarda eleştiri o kadar fazla oluyor ki mutlaka da bir kurban seçiliyor. Ve o kurban da genelde işte yerli oyuncular oluyor. Onun da bence ciddi şekilde etkisi var. Şimdi Galatasaray'ın 13. olduğu sezonda Muslera çok mu iyiydi mesela? Bunu kim iddia edebilir? Öyle bir şey yok. Yani takım ne kadar iyi, oyuncular o kadar iyi. Bazı oyuncular ekstra yükseliyor, bazı oyuncular ekstra düşüyor. Bu da bir gerçek. Ben Ersin'in senin söylediğine katılıyorum bu arada. Hani performansıyla destekleyemedi, evet destekleyemedi. Ama bunu da hani direkt olarak böyle çok kötü kaleci diye yaftalamamak gerekiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hani yetersiz, hı hı, çok kötü, berbat, ne işi var burada? Alakası yok bu söylenenlerle.
1: Muslera örneğini verdin ya, hani kötü geçen sezonda Muslera iyi miydi? Değildi. Ama işte benim diyeceğimi dinleyici yazmış. Mesela Ersin o şampiyon olunan sezonda da aslında performansıyla böyle çok öne de çıkmadı. Hı hı. Hani çok ekstra işler, evet, yaptığı bir sezonda değildi.
0: Tabii zaten
1: Ersin dezavantajı o oldu. Tabii, hani Muslera 13. olur, Muslera yine iyi kaleci olarak bir sonraki sezona başlar. Tabii, ama Ersin böyle bir şey oluşmadı.
0: Ersin hiçbir zaman Muslera seviyesinde bir kaleci değil ki. O seviyede bir kaleci de olmayacak. Hani Ersin'i de kalkıp kaleci olarak nerede konumluyorsunuz? Şimdi neye bakıyorsunuz? Ne istiyorsunuz?
1: Ali abi bak, Muslera sadece örnek. Muslera ile kıyas değil burada. Benim kastettiğim burada damga vuran bir performans olmadı diyorum.
0: Evet.
1: Öyle veya böyle.
0: Zaten ben de onu zor diyorum. O zor. Yani Ersin şimdi 10 üzerinden sen Ersin'i puanladığın zaman Ersin belki 6.5-7 alabilecek bir kaleci. Performansını da ona göre değerlendirmeniz lazım. Yani senin kalendeki kaleci 10 üzerinden 9'luk bir kaleci bir sezon kötü geçirdi ya da damga vuramadı ondan sonraki değil. Yani sen zaten ortalama bir kaleciyle oynuyorsun. Yani çok üst düzey bir kaleciyle oynamıyorsun ama insanlar ortalama kaleciden işte şey performansı bekliyor. Muslera performansı bekliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. O hataydı zaten. Hani Beşiktaşlı taraftarlar Ersin'i de değerlendirirken orada da biraz haksızlık ettiler. Yani Ersin bundan sonra çok da iyi oynasa zaten çıkabileceği seviye potansiyel belli. Orayı da ıskaladı insanlar.
1: Bu ama Ersin'in şahsına yapılmış bir şey değil. Beşiktaş taraftarı Muslera gibi gerçekten bir kaleci bekliyordu. Tamam. Ersin'de de Muslera olmayacağını o şampiyonluk sezonunda da bence zaten hissetti, hı-hı, taraftar. O yüzden Ersin'den belki beklentiden ziyade Beşiktaş'ın az kalecisinden beklentiydi o taraftarda.
0: Daha güzel söyledin işte.
1: Beşiktaş'ın az kalecisi fark yaratmalı.
0: Beşiktaş'ın az kalecisinden beklenti farklı. Tamam mı? Ama yani Ersin olduğu için yok etmeye çalışmak da farklı bir hikaye.
1: Bence işte Ersin'in şahsında bir şey yoktu orada. Yani o gün Ersin olmaz, Mert olur. Ben mesela, ben de aynı eleştiriyi yerdim Beşiktaş taraftarından. Çünkü taraftar orada hani Beşiktaş az takım kalecisinin çok fark yaratmasını bekliyor. Kim olursa olsun, Ersin olur, Nübel olur, Emre Bilgin olur. Fark etmez. Ondan o performansı bekliyor. Ama Ersin onu büyük oranda gösteremedi. Öyle. Dönem dönem gösterdi. Öyle olunca da taraftar çok kabul etmedi. Ersin zaten yedek kalecilik konumuna düştü. Hı hı. Gelecek sezonda yedekliği kabul etmektense gitmeyi tercih etti. Saygı duydur. Ona da yapacak bir şey yok.
0: Onu dedik zaten. İşte burada şimdi bakalım yani.

0: Beşiktaş bu kaleci konusunda gerçekten çok uzun yıllardır problem yaşıyor. O yüzden Nübel transferi Beşiktaş tarihi açısından da kritik. Yani o seviyede bir kaleci.
1: Biz hala Fabri mi diyoruz yabancı olarak en son
0: Ya işte en son Cem Odabaşı ile
1: Beşiktaş'ta?
0: konuştum. O Fabri dedi yani mesela.
1: Değil
0: Fabri de
1: mi?
0: çok üst düzey bir adam değildi.
1: Değildi. Ama onu diyoruz
0: Ya
1: yani, bir
0: onu diyorsun
1: yabancıdan
0: işte yani.
1: bahsediyor. Mert Günok'un o iyi dönemini söylersin
0: Ha.
1: yerli olarak. Ama işte sayılı. Ara vakti, aradan sonra tekrar buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor.
5: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
11: Şampiyonla son düzlükte.
10: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
14: Bankam Tombank kartıma bin.
15: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
14: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
2: Reklam.
16: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
17: Radyo Spor.
16: Saran Holding kuruluşudur.
18: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
19: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
18: Radyo Spor.
16: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
18: İnternet.
1: Dünya Kupası'ndan haberlerle bir kez daha karşınızdayım. Hırvatistan'da Zlatko Dalic dönemi sona erdi. Hırvat Futbol Federasyonu ile sözleşmesi sona eren 59 yaşındaki teknik direktör görevi bıraktığını duyurdu. 2017'de göreve gelen Dalic, Hırvatistan'ı 2018 Dünya Kupası'nda ikinci, 2022 Dünya Kupası'nda üçüncü yapmıştı. Son 16 turunda Arjantin'e 3-2 kaybeden Mısır'da Futbol Federasyonu maçın hakemi François Letexier hakkında soruşturma açılmasını talep etti. Konuyla ilgili FIFA'ya başvurduklarını söyleyen federasyon, maçta fahiş hatalar yapan hakem ekibinin turnuvadan gönderilmesini istedi. İngiltere elenen Meksika'da teknik direktör Javier Aguirre ile yollar ayrıldı. Meksika'nın yeni teknik direktörü Aguirre'nin yardımcısı Meksika futbolunun efsane ismi Rafael Márquez oldu. Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları bu gece başlıyor. Turnuvanın favorilerinden Fransa saat 23'te bir önceki Dünya Kupası'nın yarı finalisti Fas'la karşı karşıya geliyor. İki takım 2022 yarı finalinde karşı karşıya gelmiş. Fransa mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılan taraf olmuştu.

0: 902 dinleyici mesajlarına bakıyorum. Kayseri'den Mahmut Duran bize bir mesaj göndermiş. En altta da benim mesajı şimdiye kadar hiç okumadınız demiş. Bu WhatsApp'ta önceki mesajlar mı gözükmüyor zaman zaman sildikleri için mi? Mesela bu mesajı ilk mesajı gibi gözüküyor dinleyicimizin. Ama benim mesajı şimdiye kadar hiç okumadınız demiş. Daha önce atıp sildiği için mi gözükmüyor? Yani o yüzden bilemiyorum o konuyu tam olarak. Teknolojiyle aram.
1: Bazen de belki süreli mesajlar oluyor ya, öyle de olabilir.
0: Evet, şu an ilk mesajı gözüküyor. O yüzden daha önce de okuduğumu da hatırlamıyorum kendisi ama okumuş olayım. Ersin'le ilgili Türk olduğu için değeri yok bence demiş. Daha çabuk harcanabiliyor. Evet, yani Türk olmak, yüzünün eskimesi özellikle. Bunlar dezavantajlar. Benzer durum hani yüzü eskiyen yabancılar için de geçerli. Yani burada uzun yıllar kalıp ortalama performans veren yabancıların da işi çok kolay değil. Onlara da burun kıvrılabiliyor. Zor yani. Burada sürekli belli bir eşiğin üzerinde performans göstermen lazım. Onun altına düştüğün anda hemen ilk topa tutulan sen oluyorsun. Çünkü yüzün eski bir şekilde geçmiş performanstan akla geliyor. Evet, diğer oyuncuların...
1: Takım değil mi? Takım olarak performans, takım olarak sistem, takım olarak organizasyon da zayıf olduğu için
0: tabii bireylere
1: yöneliyor. Çok fazla bireysele dönüyor iş.
0: Şimdi Beşiktaş, Nübel ve Doğan Alemdar'la bir rotasyona gitti. Emre Bilgin de 3. kaleci olarak gözüküyor kalede. Bakalım neler olacak. Yepyeni yüzler Beşiktaş için.
1: İşte Nübel kritik. Yani Nübel belirleyici adamlardan biri olacak bu sezon.
0: Evet. Peki Beşiktaş'la ilgili son bir haberim var. Salim Manav yapmış Ajans Spor için. Temmuz 2005'te Trabzon'da sözleşme imzalayan, profesyonel sözleşme imzalayan genç stoper Arda Öztürk'ü yeniden gündemine aldı diyor Salim. Kulüpler arasında ilerleyen günlerde resmi görüşmeler başlayacak demiş. Bu tabii geleceğe dönelik de bir transfer hamlesi olarak değerlendirilebilir. Arda benim o U19 Gençlik Ligi'nde beğendiğim isimlerden biriydi. Trabzonspor'un iki stoperinden bir tanesiydi. 2007 doğumlu. Bence çok potansiyelliydi o maçlarda gördüğüm kadarıyla ama geçen sezon hiç bilmiyorum neler yaptığını. Ama bana kalırsa iyi bir hamle. Arda Öztürk, ona da son haber olarak paylaşayım ve geçeyim Trabzonspor'a. Trabzonspor Aral Şimşir transferini beklendiği gibi dün açıkladı. Oyuncuyla ilgili açıklama şu şekilde oldu. Bonservisine 13 milyon euro ödeyecek Trabzonspor. 7 taksitte ödeyecekmiş. Taksidin tabii kaç yıllık vadeye yayıldığı bilinmiyor. Bir yıl içinde mi 7 taksit, 3 yıl içinde mi 7 taksit galiba paylaşılmadı. 4 yıllık bir sözleşme imzalandı oyuncuyla ve maaş olarak da 2 milyon euro Aral Şimşir'e verilecek maaş. Bu arada yerli bir oyuncu 2 milyon euro nasıl oluyor diyebilirsiniz. Herhalde onun TL karşılığı, güncel kurla o ödemeler yapılacak Aral Şimşir'e. O da Trabzonspor'un bu sezonki galiba 9. transferi, resmi transferi oldu. Trabzonspor daha Temmuz ayının ortasına gelmeden kadrosunu büyük ölçüde şekillendirdi. Öyle çok eksik bir noktası da kalmadı. Bir tek şu anda sağ açık transferini herhalde bitirmeye çalışacak ki sağ açık transferini şu an itibariyle yapmadı diyelim. Elinde Saviola ve Aral gibi iki kanat oyuncusu var. İki oyuncu da sağ tarafta da oynayabilen oyuncular. O yüzden hani Onuachu'su var, Muçi'si var merkezde,

0: İşte Malinovski de takıma katıldı. Stoper rotasyonunda hala hazırda hala Savic ve Weivu var. Samet eklendi. Beke Kabral geldi. Sağ bekte Pina var. Varoğlu var Trabzonspor'da. Bir ona da transfer herhalde resmi olarak açıklanmadı değil mi? Trabzonspor'da.
1: Yok, o söylendi ama resmi olarak
0: anlaşma tamam dendi. Ama o da eli kulağında Trabzonspor'un. Durumu bu. Şu anda bir de haber olarak dün Arokodare oyuncunun telaffuzu zor. Nijeryalı santrforla ilgili Trabzonspor'un girişimlerine devam ettiği söyleniyor. Wolverhampton'ın santrforu bu bahsettiğimiz isim. Burada hala şeyi görmedim ama Onuachu'nun yerine mi arkasına mı düşünülüyor Arokodare, onu bilmiyorum. Onuachu ile ilgili çünkü haberlerde çıktı. Suudi Arabistan'dan bir ilgi olduğu söylendi. Bir dinleyicimiz Fenerbahçe santrforu arıyorsa Onuachu'yu alsın yazmıştı. Türkiye'den gitmez de yurt dışına gitme ihtimali herhalde hala konuşuluyor Onuachu'nun. O transferde de Arokodare'de Onuachu'nun durumu belirleyici olabilir. Onuachu kalıp Arokodare geliyorsa da yine iyi bir hücum hattı olur. Bu oyuncu da genç diyebileceğimiz bir yaşta. Çok genç değil de şimdi genç demeye de pişman oldum. 2000 doğumlu bir oyuncu. 1 metre 97 santimetre boyunda. Yani Onuachu kadar neredeyse boyu var bu oyuncunun. İlk çıkışını Avrupa'da Köln'de yapıyor. Fransa Ligi'ne gidiyor. Orada Genk'e gidiyor 5 milyon euroya. Genk'te parladıktan sonra da Wolverhampton geçen sezon başında 26 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek Arokodare'yi kadroya katıyor. Ama tabii küme düştü Wolverhampton. Küme düştüğü için de oyuncu da ayrılmak istiyor olabilir. Geçen sezonki performansı kötü istatistik olarak 33 lig maçında 1400 dakikada 3 gol atabilmiş Nijeryalı. Sezonu da tüm kulvarlarda 7 golle tamamlamış. Ama Trabzonspor bu işleri iyi yapıyor. Ağustos'ta gelmeden önceki sezonunda çok golü yoktu ama geldikten sonra attığı gollerle fark yarattı. O sistem içerisinde, düzen içerisinde performanslar da artabiliyor. Arokodare'de de. Hatta Sörloth'a da gitsek geriye. Trabzonspor ondan da hatırlayın yani çok golcü bir kimliği yoktu Sörloth Trabzonspor'a gelene kadar. Ama Trabzonspor'da o çıkışı yaptı. Trabzon bu açıdan şey bir takım oldu yani. Gelirken çok endişe duymayın biz takımda yükseltiriz dedirtiyor oyuncuları. Bu bence iyi bir şey Trabzonspor için. Peki ekleyeceğim bir şey varsa buraya kadar Ali abi istersen ekle. Ben yine yabancı hesabına gireceğim.
1: Sağ kanatta mutlaka gerekiyor. İyi bir sağ kanat. Hı hı. Yani o da olmazsa olmaz gibi. Şu ana kadar Trabzonspor çok iyi gitti. Onu da mutlaka yaparak transferi hani devam ettireceklerdir. Fakat böyle direkt olarak etki edecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Hı hı. Şimdi Aral, Savioğlu genç oyuncular. İyi sezon da geçirebilirler. Çok iyi sezon da geçirebilirler. Ama bilemezsin. Belki performans olarak beklentileri de karşılamayabilirler. Hı hı. O yüzden sağ tarafta böyle biraz daha hani tam olarak sana ne vereceği bilen, ne alacağını bildiğin bir oyuncuya ihtiyaç olabilir. Trabzonspor'da biraz daha tecrübeli, biraz daha olgun bir isim oraya tercih edilebilir diye düşünüyorum.
0: Şu anda da tam tersi en sıcak oyuncu 2006 doğumlu Prestiani Trabzonspor'da. Evet. O Sigankov gündemden çıktı herhalde.
1: Evet.
0: Tamamen.
1: Bilmiyorum sen de düşünüyorsun da.
0: Yok ben de benzer düşünüyorum. Ben de herhalde bir yayında benzer şey söyledim yani oraya daha tecrübeli bir takviye daha mantıklı gibi. Takım zaten bayağı genç bir takım. Orada tecrübeli bir isim olabilirdi. Zaten istedi Trabzonspor Sigankov'u görece daha tecrübeli ama demek ki alternatif olarak o tecrübede başka bir oyuncu yok.
1: Çünkü Muçi hala beni korkutuyor. Hı hı. Bende hala Muçi'de de bir şey var. Soru işareti var. Zaten bir tık geriye geldiğimizde şimdi Malinovski bilmiyoruz direkt oynayacak mı? Rotasyonda mı olacak? Direkt oynayacaksa bir artı olur. Ama oynamayacaksa Trabzonspor'un merkezindeki isimler de işte Endidi şey gibi oluyor. Salih gibi oluyor yani. Ceza sahasına senede bir kere giriyorlar. Hı hı. İki tane de şut çekiyorlar. O yüzden bu tarz takımların yani merkezden skor katkısı alma ihtimali düşük olan takımların ileri ucundaki oyuncuların mutlak surette belli standartları olması lazım. Şimdi onu açıda o standartı karşılayacak Trabzonspor. Orası kesin. Hı hı. Ama diğer taraflarda işte Muçi gene aynı olabilir. Daha iyi de olabilir ama daha kötü de olabilir. Yani Muçi bu çünkü.
0: Kötü olduğu senaryoda

0: Manoski'nin elde olması da bir avantaj,
1: Avantaj,
0: değil mi?
1: avantaj tabii, tabii.
0: Manoski gibi
1: Tabii.
0: tecrübenin, en azından orada bir tecrübe faktörü var. Trabzonspor'u kurtarabilecek. Ama tabii Malinovski harici de belki eğer sağ kanatta gelirse Aral'ın 10 numara oynadığı düzen de dönem dönem
1: Olabilir.
0: Aral da 10 numarada oynayabildiğini söyledi çünkü.
1: Olabilir. Yani bunlar hep Trabzonspor için avantaj ama yine de hani şu kadroda hatta bana sorarsan bir değil iki tane kanat oyuncusuna ihtiyaç var.
0: İki
1: İyi
0: tane.
1: kanat oyuncusuna ihtiyaç var.
0: İkiyi ne yapacaksın? Yedek.
1: Alternatif olacak. Şimdi Trabzonspor'da Pina ve Cabral bekler olacak gibi gözüküyor. Bu iki oyuncunun da hücuma destek verme potansiyeli yüksek. Bu mesela Trabzonspor için iyi bir artı. Yani Pina geçen sezon Onuachu'ya en çok asist yapan oyuncuydu. Bu çok iyi bir şey. Cabral'ın da zaten yetenekli bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Dünya Kupası'nda da gördük. Dolayısıyla Cabral'dan da belli oranda gol ve asist katkısı alabilir. Belki hani 5 gol 5 asist katkısı almayacak ama bir skor katkısı gelecek Cabral'dan. Bu da olumlu Trabzonspor için. Fakat nereden bakarsan bak şimdi hani klasik bir 4-2-3-1 dizilecek ya da 4-3 dizilecek takımda hep söylediğim gibi 3 tane bir kere çok iyi kanat oyuncusuna ihtiyacım var. 4 tane olursa çok daha iyi. Ama Trabzonspor orada şu an eksik.
0: Aslında
1: Metan'ı da sayabilirsin. Doğru.
0: Metan, Aral, Saviolo ve Prestiani ile aslında 4
1: Evet.
0: oyuncuyu
1: Metan'ı
0: buluyorsun.
1: unuttum. Metan önemli. Çünkü Metan'dan mesela ben onu açıyor iyi asist bekliyorum. 3-4 asist bekliyorum yani Metan. Çünkü çalım yeteneği var böyle. Bir anda terse dönüyor. Topu çekip önünü boşaltabiliyor. O önünü boşalttığı anda zaten ceza sahası yayında orta yapsa zaten onu açıyor. İşi bitirir. Yani öyle bir şey var Metan'ın. İlla içeri girip zorlamasına bile gerek yok Trabzonspor'da. Doğru Metehan'ı da saymak lazım. Fakat orada da hep şeyde birikti yani.
0: Solda.
1: Sol kanatta birikti bütün
0: Evet, bunu
1: oyuncular.
0: yani
1: Yani Metehan öteki tarafta da oynar. Aral da oynar. İşte 10 numarada da
0: Savyola da
1: oynarlar.
0: oynuyorlar.
1: Hepsi oynar. Ama işte bir tane de böyle diyorum yani sağlam ne alacağını bildiğin oyuncuya ihtiyaç var. Şimdi Metehan'ı Trabzonspor ilk 11 için düşünmüyor. Rotasyon için iyi yaptı ama ilk 11 için düşünmüyor. Aral'ı bence fırsat olarak gördüler. Hani çok çünkü aynı transfer dönemi içerisinde Metan, Saviolo ve Aral'ı aynı mevkiye almazsın.
0: Hatta ben sana Thierry Karadeniz'i de ekleyeyim.
1: Ah
0: O da
1: yani.
0: sol
1: Evet
0: kanat.
1: yani orada bir şey
0: Genç.
1: çıktı alınabilir
0: Dört
1: oldu.
0: oyuncu
1: Alalım
0: aldılar.
1: kaçırmayalım oldu. 10 artı 4 var dendi büyük ihtimalle. Ve aldı Trabzonspor ki yani aldığı oyuncu da Trabzonspor tarihinde en yüksek bonservisi oluyor.
0: Evet.
1: Hani onu da unutmayalım. Normalde en yüksek bonservis verdiğin oyuncuyu 11'e koyarsın. Koyacak mı? Koyabilir. Yani
0: Koyar.
1: Savyola yedek kalabilir. O çok garip değil. Fakat işte sağ kanat hala bir şey. Bir ya da iki tane oyuncu orada. Yani bir tane kesin de iki tane olursa da ben çok fazla garipsemem.
0: Yani Prestiyan'la artı bir tane daha gelebilir diyorsun
1: Yani
0: alternatif olarak.
1: işte.
0: Gelmezse de ben alternatifi söyleyeyim. Cihan Çanak düşünebilir. İki olarak Cabral tabii sol bek alternatifi ama Cabral Mustafa gibi her bölgede oynayan bir oyuncu. Sağ bek, sağ açık, sol açık. Mustafa da öyle. Sağ bek, sağ açık, sol açık. Sağ açık başladı zaten kariyerine Mustafa. Orada da hani zorda kalırsa transfer yapmadan bu da bir alternatif olur.
1: Olur.
0: Cabral çok iki ayağını da çok iyi kullanıyor
1: Olur.
0: gördük. Sağ ayağını da müthiş kullanıyor. Solda da aynı şekilde. Ve Muçi de yine zaman zaman kanatta geçen sezon değerlendirildi. O da bir diğer alternatif olur eğer transfer gelmezse Prestiani'nin arkasına. Yabancı sayısını bir kısaca hesaplayalım. Trabzonspor'u da yapalım. Son bölümde de herhalde Galatasaray yaparız. Şu anda o onluk dilimde 8 oyuncu gözüküyor Trabzonspor'da. Onana'yı da sayıyorum. Onana, Savic, Cabral, Yabol Folcorelli, Bucciari, Malinovski, Muçi ve Onuachu. 8 buradayız. Burada artı 2'lik daha kontenjanı var. Ama Trabzonspor'un ilginç tarafı o artı 4'lük kontenjanda Prestiani de gelirse 7 oyuncu oluyor. Lovic'le birlikte ama.
1: Lövik.
0: Batagov o listede var. 2002'li geçen sezondan devam ettiği için. Veivu var. Lovik hadi Lovik'i devre dışı bırakalım. O gidecek diyelim. Hadi Lovik saymayalım. Pina var. Ulayi var. Saviolo var. Prestiani. Lovik harici 6 oyuncu ediyor yine Prestiani ile birlikte. Hadi Ulayi de
1: Ulay da
0: sattın.
1: gidecek. Aynen.
0: 5. Batagov, Veivu, Pina, Saviolo, Prestiani. Bunlardan biri o onluk şeye girer.
1: İçindeki.
0: 9'a 4. Yine bir yabancı hakkı ve deneyimli bir yabancı hakkı da kalıyor Trabzonspor'a. Prestiani'nin geldiği, Ulay'ın ve Lovi'nin satıldığı senaryolarda.
1: Evet, yani çok kötü durumda değil.
0: Bayağı iyi durumda.
1: Evet.
0: Şu an saydığımız şey takımlar yani arasında Fenerbahçe, Beşiktaş müthiş. Hatta bu artı dörtlü kontenjanı fersah fersah aşıyor Trabzonspor. Ve orada gidecek yabancılar da Mendy, Lundstram ve Draguş evet. olacak. Onları da saymadım. Onlar düşünmüyor yeni sezon planlamasında. Çok sürpriz olur kalmaları. Yani o artı bir yabancı hakkını da nereden kullanabilir, nereden yana kullanabilir? Eğer az önceki haberler Onuaçu'nun kaldığı senaryo üzerindeyse ikinci santrfor için kullanılabilir. Ya da sol stoper Batagov iyileşene kadar, o bölge çünkü biraz sıkıntılı gözüküyor. Oradan yana kullanabilir ama orada da mesela Ahmet Can ya da Ümit Aktağ yerliyle bile kotarırsın.
1: Ahmet Can'a teklif yapıldığı okudum.
0: Evet.
1: Sürekli okuyorum. Yani ne kadar doğru bilmiyorum ama sürekli yazılıyor.
0: Aynen. Ama Ahmet mi sıcak bakmıyor, Ajax mı sıcak bakmıyor? Böyle bir şey var orada. Kesin gözüyle bakılmıyor transfere. Ama oraya bir yabancı yapma lüksü var şu anda. Trabzonspor'un istediği anda ya da dediğim gibi santrfor yapacak. Herhalde merkeze bu saatten sonra bir yabancı takviyesi gelmez diye düşünüyorum. Kanatlara zaten yeteri kadar geldi. Beklere geldi. Kaleye geldi. Trabzon'un işi çok net yani şu anda. Çok.
1: Ama Ulay'a gittiği noktada yapmaz mısın merkezi?
0: Buçari var. Yabol Folcarelli var. Malinowski var. Ozan Tufan var. Ki Ozan da sezonu iyi bitirdi.
1: Melih geldi.
0: Melih geldi bir de. 5 oldu. 2 bölge için 5 oyuncu. Ki Okay'ı saymadım bak.
1: Yok
0: evet. Değil mi? Okay Yokuşlu'yu saymadım bile. Salim Malkoçoğlu'nu da saymadım. O bölgelerin oyuncusu. Önde de Muçi var. Muçi alternatifi yine Malinowski'yi düşünebilirsin. Ya da Aral'ı düşünebilirsin. Yani çok şeyi var. Hareket alanı var Trabzonspor'un bence. İlk 11 bazında. Ulay yerine de bilmiyorum düşünür mü? Sanki çok parayı kanatlara harcıyor. Merkeze öyle bir transfer yapmaz. Belki sonda bir fırsat transferi kovalar kiralık ama.
1: Merkeze ikna oluyor musun peki? Mesela Buçuari güvenerek sezona başlayacağım bir oyuncu mu?
0: Çünkü belki Malinowski'yi başlatır orada.
1: İşte bir stres kırığı olduğunu biliyorsun mesela oyuncunun. Hani bunu Fatih Tekke kendi söyledi. Risk aldık dedi oyuncuda. Tabii hani sakatlığı adamı sürekli olacak halde değil. Ama bir her zaman için bir soru işareti var gibi oyuncuda.
0: Yani orada yani ya Ulay'ın denklemini
1: çektiğinde
0: Malinowski ikisi. Önlerinde de Muçi gözüküyor. Alternatif olarak da Buçuari, Ozan Tufan ve Melih Kabasakal gözüküyor. Hani bu üç büyükler için sorsan riskli diyebilirdim ama Trabzonspor geçen sezon aldığı riskleri düşününce ikinci yarıya sol kanatsız başlamak gibi Trabzonspor yapıyor bunları. Ya, Trabzonspor için riskten de bir tık ötesi yani alınabilecek bir şey. Trabzon olduğu için bunu söylüyorum. Trabzon'un bakışı biraz daha farklı çünkü transferde. O yüzden yapılabilir gibi geliyor bana. Yapılmazsa da o zaman o yabancı hakkını merkezden yana kullanır diye düşünüyorsun.
1: Kullanabilir. Yani kullanırsa ben çok şaşırmam.
0: Hı hı. Peki orada Onuaç Ubutlay'la başlamak risk olmuyor mu? Eğer merkezden
1: i̇şte
0: kullanırsan.
1: İşte o da riskli. O yüzden onu düşünüyorum şu an.
0: Oraya.
1: Hani Trabzonspor çok kötü durumda değil dedim ama yani oraya da yapabilirler. Orayı yaparsa da kimse çok fazla itiraz etmez.
0: Hı hı. Yani şu anda Arokodare Onuaç hadi kalıyor diye düşünelim. O hamle oraya geliyor gibi.
1: Evet.
0: Sol stoperi de yerliden çözdün mü?
1: Çünkü yani bir de Onaç 32, Umut Nehir 33. Hani yaşlarda Trabzonspor'un ortalama havuzunda en yukarıda mevkidir belki şu an.
0: Bir de Onaç'ın ilk döneminde ne kadar çok yorulduğunu, şimdi Avrupa Kupaları olacağını, hafta aynen. içi mesaisinin gelmesiyle birlikte Onaç'ın yıprama payı da artacaktır. O yüzden
1: ve Trabzon kesin Avrupa oynayacağı için ona göre düşünmesi lazım.
0: Evet.
1: Yani öyle elenmeyecek yani Trabzonspor. En kötü Konferans Ligi'nde 6 grup maçı oynayacak.
0: Hı
1: hı. 6 grup maçı oynadıktan sonra Trabzonspor orada da elenmez.
0: Büyük ihtimalle. 8. Yani bir playoff'a girer en kötü.
1: 8. İşte duruma göre 10 maç, 12 maç gibi düşünmek lazım Trabzonspor'un Avrupa macerasının bu sezon en kötü.
0: O yüzden orada da sen santrafora
1: olabilir yani şu an bakınca.
0: Dönüyor olabilirsin.
1: Evet şu an santrafora bir daha takviye gelebilir.
0: Acil ihtiyaç gibi gözüküyor. Evet, Trabzonspor'un planlamasını da bitirdik. Bugün kadro planlamalarını yapıyoruz Fenerbahçe. Fenerbahçe'de çok zorlandık bence. Hala benim kafam çok net değil. Beşiktaş'ta net

0: Trabzonspor net reklamdan dönüşte de Galatasaray'a bakalım. İddia bölümünden sonra Galatasaray'ı konuşalım.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bankam, bank kartıma bin.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Derken rezervasyon, son dakika fırsatları, Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
7: Tatil Sepeti.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
11: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 62.549 dolardan işlem görmekte. Dünle fiyat çok benzer. Dün gün içerisinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili açıklamalarından sonra bir düşüş gözlemlendi. Ama oradan tepkiyi tekrar aldı Bitcoin. Dünkü seviyelerine geri geldi. TL olarak da 2.931.290'da.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: ...9.24 saatlerimiz iddia bölümüne geldik. Bugün Dünya Kupası'nda çeyrek finaller başlıyor. Güzel de bir maçla başlıyor. Saat 23'te Fransa ile Fas. Bir önceki Dünya Kupası'nda yarı finalde karşı karşıya gelen iki takım bu sefer çeyrek finalde karşılaşıyor. O maçı Fransa 2-0'lık skorla kazanmış. Adını finale yazdırmıştı. Fas tarihi bir başarı elde etmişti. Bir Afrika ülkesi olarak ilk kez yarı final görmüşlerdi Dünya Kupası'nda. Üst üste ikinci kez de çeyrek finali gördüler. Bu anlamda da Afrika ülkeleri arasında tarihe geçen bir performans oldu Fas'ın. Fas'ta bu maçta Saibari kesin olarak forma giyemeyecek. Fas açısından büyük bir kayıp. İlk maç diyorum. Bir önceki maçta Fas'ta Saibari ilk yarıda sakatlanmış. Oyundan çıkmıştı. Rahimi'ye bırakmıştı yerini. Dün açıklandı. Saibari kesin olarak bu maçta yok. Ama turnuvayı kapattı da demiyor hocası. Ama bu maçlık oynamasını engelleyecek bir sakatlığı var. Fransa'da herhangi bir eksik gözükmüyor. Tchouameni bir önceki maçta yoktu. Sakatlığı vardı. Fakat Tchouameni de dün Fransa milli takımıyla çalışmış. O yüzden kadroda olur. Ama ilk 11'de bir kez daha Deschamps Kone'yi tercih edebilir. Bu durumda tek antrenmanla Tchouameni'yi riske atmayabilir. Kone bir önceki maçta forma şansı bulmuştu Rabiot'un yanında.

0: Hakimi, Diop, Halhal ve Elkanus. Onlar da kart görürse yarı finalde yoklar. Tahmin edileceği üzere Fransa maçın favorisi. İddia.com'da 1.44 Fransa galibiyetin oranı, beraberlik 3.68, Fas galibiyeti de 5.48 olarak paylaşılmış. 2.5 gol üstü 1.81, 2.5 gol altı 1.67, ama 1600'ün üzerinde bahis seçeneği var. Özellikle özel kısmına girerseniz yine orada sayısız seçenek var. Şutlar, fauller, korneller, goller, direkten dönerler, kırmızı kartlar alabildiğine ihtimal var. Onlara bakabilirsiniz.
1: Ne düşünüyorsun 1-0-2'de?
0: 1-0-2'de
1: bir sürpriz olabilir mi?
0: Oyuna sürpriz yazdım galiba.
1: Galiba?
0: Hatırlamıyorum. Dün yazdım bir şeyler de. Hepsini 4 maçı da bir şeyler yazdım. Ama galiba bu maçta bir sürpriz yazdım. Norveç İngiltere'de yazdım.
1: İddia.com'dan seni bulmak kolay.
0: Hayır. Oyunda yazdım.
1: Hayır, iddia.com'a yazmadım.
0: Daha iddia yazmadım. İddia'yı gün içinde yazacağım. Ha. İddia'da o kadar riske girmeyebilirim 1-0-2'de de. Tahmin oyununda Kicktip'te yazdım.
1: Tahmin oyununda sürpriz yazdın ha?
0: Evet. Ama orada fark yaratabilir miyim diye yazdım. Biraz mecburiyetten çok gerilerde kaldım. Senin gibi 2-20 mücadelesi vermiyoruz biz. 200'de kalmaya çalıştığım için orada biraz fark yaratayım dedim ama çok şey gönül rahatlığıyla yazmadım tabii ki. Cyber'in olmaması da büyük bir eksiklik FAS açısından ama belli bir direnç ortaya koyarlar. Ben bu maça büyük ihtimalle az golle bir maç yazarım iddiada.
1: Peki Paraguay kadar Fransa'yı zorlayabilir mi FAS? Her anlamda. Savunma ve sertlik olarak.
0: Paraguay kadar o dozajı aşmazlar. Ama o dozajı aşmadan da bence benzer, yani oyun içi sertliğini gösterir FAS Fransa'ya karşı. Ama Paraguay ayrı bir klasman, yani o kadar olmaz. Hani durduk
1: onu kim
0: yere
1: yapabilir diyorsun?
0: Yumruk atmalar falan görmeyiz büyük ihtimalle FAS'tan. Ama ikili mücadelelerde sert bir FAS takımı görürüz diye düşünüyorum. Ama yeter mi tabii ki? Paraguay'ın yaptığı gibi bir şey mi ihtiyacı var Fransa'nın durdurulması için? Ona öyle dersen bir şey diyemem. Ama FAS da bence o sertliği gösterir bu maçta.
1: Valla ben bu FAS takımının savunma olarak Fransa'yı pek durdurabileceğini düşünmüyorum. Paraguay'dan daha iyi hücum edecekleri, Fransa savunmasını daha fazla zorlayacakları kesin. Ancak Fransız oyuncuların yeteneği, o yetenek havuzunun rotasyondaki genişliğini düşünürsek bence FAS'ın işi çok zor. Çok üst düzey bir performansa ihtiyaç var savunma olarak. Çünkü Fransa, senle Paraguay maçı öncesinde konuşmuştuk. Yani ortalama 3 golle geliyordu oynadığı rakiplere karşı. Paraguay maçı biraz tabii işte az önce anlattığımız sebeplerle onun dışına çıktı. Ama bir şekilde Fransa diğer takımların yaptığı gibi Paraguay'dan golü yemedi. İşte biz Paraguay'dan golü yedik. Almanya Paraguay'dan golü yedi. Golü yemediği için de penaltıyla da olsa golü bularak rakibini eledi. Şimdi o seviyede bir savunma, o kadar derinde bir savunma zor FAS'ın yapması. Yapsa da başarılı olma ihtimali gene daha zor. İşin savunma tarafı da Fransa'da genel olarak güvenli. O yüzden ben Fransa'nın 90 dakika içerisinde turu geçeceğini düşünüyorum.
0: Maç sonucu
1: 1-0-2'de. 1-44. Ben de alternatif yazacağım. Ben de büyük ihtimalle alternatif yazarım. Yani Fransa 2 gol atar, işte 5 korner kullanır. Fransa 2 gol atar, 6 korner kullanır gibi güzel alternatifler var özel seçeneklerde.
0: Maç sonucu 1-4.5-6 nasıl mesela senin için? 1.68 oranı.
1: Daha yüksek bir oran çıkartırım ben.
0: Her çıkartır.
1: Fransa-Fas eşleşmelerinden. O yüzden de FAS'ın ben işinin zor olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, bugün tek maç var. Yarın da saat 22'de İspanya-Belçika diğer bir yarı final karşılaşması olacak. İddia'da bu maça dair değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz. Voleybolda da maçlar var. Dileyen onlara da bahis yapabilir. Bu arada yarın sabah da hatırlatmayı şimdiden yapalım Ali abi dilersen. 7'de Filenin Sultanları'nın ABD değil mi maçı
1: evet,
0: var.
1: Amerika maçı var.
0: Biz de canlı olarak Radyo Spor'dan vereceğiz Esport'ta ortak yayında.

0: O yüzden program o maç bitiminde başlayacak. Maç artık ne kadar sürer? 3 set sürerse böyle 8,5 civarı, 4 set sürerse 9 civarı, 5 set sürerse de tahminen başlamadan bile bitebilir program. 9,5 civarı başlarız yarınki programa.
1: Güzel maç olacak ama.
0: Tabii ABD sen dedin lider olarak
1: Evet.
0: geldi Milletler
1: Bayağı güzel
0: Ligi'nde.
1: maç olacak.
0: Biz de bir mağlubiyet gerisindeyiz ABD'nin. Yakalayabiliriz onları eğer kazanabilirsek. Diyelim o zaman bu bölümü de bitirelim. Reklama gidelim. Reklamdan sonra da Galatasaray planlamasıyla buradayız.
2: 300-056 Luckyshop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 16 sarı, 4 kırmızı kart. Adı Nürnberg Muharebesi. Portekiz, rakibi Hollanda. Portekiz maçı 1-0 kazanıyor ama bu maçta kırmızı kartlar, fauller, inanılmaz sert tekmeler, Dünya Kupası'nda pek görmeye alışmadığımız şiddetli fauller hepsi bir maçın içinde yaşandı. Bir maçın içinde dünya rekoru kırıldı. Dedim ya, 16 sarı, 4 kırmızı kart. Dünya Kupası bir daha böyle sert bir karşılaşmayı göremedi. Şahsen ben de bir daha oyuncuların kasıtlı olarak birbirlerini tekme tokat dövdükleri bir maçı izlemek istemem.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
5: Radyo Spor! Reklam. Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1.590.000 TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
2: Reklam.

0: lastikleri yol durumunu sunar.
1: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden iyi yolculuklar. Ben Gizem Öztürk. İstanbul'da trafik yoğunluğu %50 bandında. Anadolu yakasında Avrupa'ya geçişlerde 1. ve 2. köprü giriş trafiğine baktığımızda köprü 1 yarım saat, köprü 2 20 dakika, Avrasya Tüneli ise yaklaşık 10 dakikada Anadolu'ya, Avrupa'ya doğru geçirebilir. Bostancı Köprüsü'nden sonra Gebze'ye doğru bir araç arızalanmıştı. Bölge biraz E5, bu noktada yavaş. Kartal'da Kadıköy istikametle kazadan sonra kalan bir yoğunluktayız. Güzelyalı dolaylarında da Tuzla istikametine doğru yine kazada sonrasında, hatta hala müdahale edilen bir kazadan dolayı kalabalık var. Avrupa yakası basın ekspresi Kiterli'de E5'e doğru kaza trafiği söz konusu. Yine Haramidere bölgesinde bir müdahale edilmiş kaza vardı. Ancak arkadan oluşan yoğunluklar henüz erimedi. Beylikdüzü Haramidere arası ve Kumrular Liman yolundan Haramidere köprüsüne doğru trafik bu sebeple sıkışıklığı hala hissediyor. Avcılar Küçükçekmece hattında Isparta-Kule'de ve Hastal'da ise köprüler istikameti kronik, sabah kalabalıklarını görmeye devam ediyoruz diyelim. Ankara ve İzmir'deki son durumu şöyle bir değerlendirdiğimde şehir merkezinde Ankara'da bir sıkışıklık görmüyoruz. Merkez resmen sakin ve boş. Trafik yoğunluğu görmeden ilerleyebildiğimiz bir dakika Ankara için geçerli. İzmir'de de yine gar gerisinde, Basmane gar gerisinde Bornova istikameti kalabalıklar görsek de çok yoğun bir trafik yok. Hatta çevre yolu otobanda veyahut Anadolu Caddesi'nde de bugün seyirler gayet yerinde. Ayrıntıların hepsini Radyo Trafik Yolda mobil uygulamamızdan takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.37 saatlerimiz geldik Galatasaray'a. Galatasaray'da işimiz kolay gibi gözüküyor. Yabancı sayısı konusunda Galatasaray en eli rahat kulüplerden bir tanesi. Yeni sezon planlamasında kadroda tutması beklenen oyuncu sayısı Galatasaray'ın 9 şu an itibariyle. Davinson, Jakobs, Singo, Şalai, Torreira, Sara, Sane, Osimhen ve genç kontenjanında da Niaga. Yani 8+1 şu anda Galatasaray'ın 10+4'teki durumu. Lemina eğer sözleşme uzatılırsa 9 yabancı olacak. Icardi'de kalırsa 10 olacak. Niaga'yla da +1. 10+1'e dönecek Galatasaray. Ama şu an ne Icardi ile ne Lemina ile bir sözleşme imzalanmadı ve Icardi'de hiç umut yok. Lemina'da da bir ihtimal hala kalabileceği konuşuluyor.
1: Lemina olursa 9.
0: Lemina olursa 9 olacak. Artı hakkını da nereden kullanacak onu bilemiyoruz. Ama genç kontenjanında 3 boşluk var şu anda Galatasaray'ın. Yelert düşünülmediği için saymıyorum. Normalde +4'te o da olacaktı. Nelson da kadroda ama yeni sezonda düşünülmeyen yabancıları Galatasaray'ın. O ikisini devre dışı bıraktık. Kalanlar da şu anda 9. Icardi Lemina devam ederse de 11 yabancı oyuncu, 1 normal kontenjandan, 3 de genç kontenjandan hakkı olacak Galatasaray'ın. Bayağı iyi rahat bu konuda.
1: Peki şöyle bir şey sorayım. Bu bütün haklar kullanılır mı?
0: Zorunluluk yok.
1: Zorunluluk olmadığını biliyorum canım. Galatasaray kullanır mı? Yani ihtiyacı var mı?
0: Onu da istiyorsan kadronun diğer
1: Lemina'yı tuttuğunu düşün. 1+4 gibi oluyor. 1+3 mü oluyor? Pardon.
0: 1+3. 1+3 tutmadın. Lemina'yı tuttun.
1: Lemina'yı tuttum. 1+3 kontenjanım var. Kullanır mı Galatasaray? Hiç bakmadan söyleyeyim, kullanır. Hiç bakmadım ama kullanır diye düşünüyorum.
0: Geçen sezon
1: kullanmamıştı.
0: Kullanmamıştı. Bayağı boşluk bırak. 11 yabancı falan
1: evet,
0: bitirdi.
1: Bence galiba. Çok güzeldi. Hep söylerim ben bunu. Yani yabancı sayısını sınıra yakın tutmak, sınırdan aşağı tutmak kulüpler için çok çok iyi. Hani Galatasaray şimdi işte Nelson Yelert'ten nasıl şey yapacak bilmiyorum. Hani Zaniolo'yu artık sattı mesela. Artık onunla uğraşmayacak Galatasaray. Ama mesela Nelson'dan ve Yelert'ten de çıkabilirse kontrat olarak da elini bayağı hafifletecek. Burada tabii Galatasaray'ın bunu yapması bir anlamda zorunluluk. Çünkü Galatasaray'ın zaten mevcut yabancıları çok pahalı yabancılar. Yani Galatasaray'ın kullanmadığı bir yabancıya milyon euro ödeme yapacak bir lüksü yok. O kadar pahalı kontratlar olduğu için. Fakat işte bu kontenjanlara göre hareket edip hele bir de ara transferde böyle mesela iki tane oyuncu hakkı bıraktıkları zaman ben keyiften ölüyorum.
0: Geçen sene öyle oldu yani, o haklar. Müthiş.
1: Alırsın kaldı. Almazsın, kullanırsın kullanmazsın ama yani ara transfer gelirken ben şunu düşünmem lazım ya. Ali'yi alabilmek için Mert'i göndermem lazım. Yani Ali ile Mert'i gönderirsem ya da iki tane oyuncu alabiliyorum. Bunu nereye göndereceğim? Nasıl yapacağım? Kaça patlayacak diye düşünmeden onu yapabilmek güzel. Fakat Galatasaray taraftarlar da büyük bir transfer beklentisi içine girmeye başladı gibi. Böyle son günlerde ya bir dakika ne oluyoruz? Hani herkes böyle bir şeyden uyandı artık. Hani tatilde oydu buydu falan. Bir dakika sezon başlıyor ne oluyor? Bizimkiler ne yapıyor? Niye hareket yok? Tamam anladık. Şampiyonlar Ligi geç başlayacak. Lige daha var falan filan derken bir dakika bir ne oluyoruz durumu var Galatasaray'da şu an. Pek bir yaprak da kıpırdamıyor Galatasaray yönetimi tarafında. İşte seninle arada konuştuk. Şahan Gökbakar'ın paylaştığı bir video bile Galatasaray'ı tetiklemiş gözüküyor. Başkanın açıklamaları sanki direkt ona cevap gibi yani. Ya da onun yarattığı etkiye cevap gibi düşünmek yanlış olmaz. O yüzden hani Galatasaray taraftarının bu da aslında bir şey olduğunu,

0: beklentisi olduğunu gösteriyor. Peki hani taraftar beklentisine göre hareket etmek gerekir mi?
1: Yok.
0: Tabii ki hayır. Eğer ne yaptığınızı biliyorsanız, planınız, organizasyonunuz sağlamsa taraftar beklentisine göre hareket etmezsiniz. Galatasaray öyle yapıyor diyebilir miyiz? Onu
1: öyle bir intibası yok taraftar nezdinde.
0: Evet, bende de yok. Bende de pek olduğunu söyleyemem. Yani geçen sene Galatasaray ara transfer döneminde de neler konuştu, neler düşündü. Hamle şeyi de vardı. O hamleyi yapamadı bir türlü mesela Galatasaray.
1: Dün Hasan Arda Kaşıkçı'nın bir videosu önüme düştü. Galiba onundu. Onun programında. Galatasaray mesela Icardi hamlesini planlı yapmadı diyor. Seferovic Gomis'ti diyor Galatasaray'ın planlaması. Baktı olmuyor Seferovic'te. O an bir fırsat çıktı. Icardi o şekilde aldı. İşte Osimhen zaten planlamada yoktu. Icardi Batshuayi'ydi. Bir anda öyle bir şey çıktı. O oldu. Torreira transferi galiba yine hani başka adaylar olmayınca biraz mecburiyetten olmuş. Hani Galatasaray'ın da bugünlere öyle çok büyük planlama başarısıyla gelmediğini, biraz o fırsatları kullanarak buraya geldiğini söylüyor. Genel algı da taraftarda da sende de bende de çok farklı değil. Çok müthiş bir planlama varmış gibi gözükmüyor transfer dönemlerinde Galatasaray'da. Biraz o fırsatları değerlendirdiği için.
0: Galatasaray taraftarı bence burada haklı. Çünkü üst üste 4 şampiyonluk, çok büyük bir istikrar. Teknik direktör istikrarı. Ondan sonra kadroda belli bir istikrar. Sürekli Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde belli oranda fark yaratmakla beraber artık kulübün yönetim katının da biraz daha bence uluslararası standartlarda olmasını Galatasaray taraftarı bekliyor. Hani sanki kulübün gidişatıyla Galatasaray yönetimi bir değil gibi, ama halbuki bu Galatasaray yönetimi kulübü bu şartlara getiren yönetim. Büyük ihtimalle yönetim de bunu anlamaya, anlatmaya çalışıyor. Yani hani geçen sene konuşmuştuk. Dursun Özbek söylüyordu futbol aklıyla alakalı. Yani futbol aklı olarak ne diyorsunuz işte?
1: 4 senedir
0: şampiyon oluyoruz diyor. Fakat hani 4 senedir şampiyon olan bir yönetimin ya da bir başkanın da imajının bu şekilde olması mesela başkanın bir durup düşünmesini gerektirecek bir konu. Çok daha sağlam, çok daha güvenilir. Yani Galatasaray Başkanı bugün hareket ettiğinde ya da bugün sessiz kaldığında Galatasaray transferde, Galatasaray taraftarlarda ya bizim başkanımız işini bilir, bizim kulübümüz işini bilir güveni olması lazımdı. Pek öyle bir güven yok. Tam tersine bir panik şeyi var. Yani eyvah falan, ne oluyor, geç mi kalıyoruz gene? Bunlar ne yapıyorlar? Durumu var. Bu da Dursun Özbey'in düşünmesi gereken bir açıkçası durum.
1: Geçen o açıklamayı yaptığında Dursun Özbek biraz şey vari oldu. Montella vari açıklamalarda, hatırlıyor musun bilmiyorum ama
0: biz şunu yaptık, bunu yaptık değil
1: evet
0: mi?
1: Tabii. Şimdi evet, yani yapıldı. Montella'nın dedikleri de doğruydu. 60 küsur şut çekildi. Elinden geleni yaptı milli takım, ama konu o değil. Konu Dursun Özbey'in bir önceki döneminde kurduğu kadro, son dönemde kurduğu kadro değil. Yani taraftar biliyor ama demek ki geçmiyor bir şekilde. Yani bunları söyleyerek mesela kaç taraftarı ikna edebilmiştir Dursun Özbek? Bence çok edememiştir. O gün Montella için söylediğimiz şeylerin bir benzeri bugün Dursun Özbek için de söylenebilir. Yani orada ben daha çok Arda Güler tonundaki açıklamaların tarafındayım. Yani burada da taraftarın bir kısmı en azından böyle bir yangın yapıyorsa, hani onu önce kabul edip sonra söylemek, bunları hiç söylememek hatta bence. Sonra bir şeyler söylemek daha makul, ama sadece bu geçmiş dönemdeki transferlere atıfta bulunarak o taraftarın yangını söndürmek bence mümkün değil. Stratejik olarak bir iletişim hatası olduğunu düşünüyorum Dursun Özbey'in yaptığının. Bu açıklamanın üzerine bir transfer de henüz gelmedi Galatasaray'da. Bu tarz yangınları çoğu açıklama söndürmez bence. En doğru açıklama da söndürmez de. Bu hiç söndürmez. Ancak transferle söndürürsün. Türkiye'de işler öyle yürüyor. Transfer de yok. Üzerine dün Fenerbahçe'nin Greenwood'u aldığı haberleri çıktı. Bu da bir dezavantaj Galatasaray için. Trossard Beşiktaş'ta çıktı. Trabzon zaten Aral'ı aldı. Aral konusu da bu arada Galatasaray yönetimini yıpratabilecek bir konuydu. Takip edebildiğimi bilmiyorum ama Galatasaray'ın bir son bir yoklama yaptığı, sonra Trabzon tekrar devreye girdiği, aradan çekilin dediği, Galatasaray'ın çekildiği gibi şeyler söylendi. Niye girmiyorsunuz böyle bir yerliye, Trabzon istedi diye diyen taraftarlar da var. O yüzden yaralı şu anda yönetim ilginç şekilde 4 yıllık şampiyonun üstüne. Bunu da böyle söyleyebilirim.

0: düzenle değiştirmeniz mümkün değil. İnsanlar icraatla bunları, bu düşünceleri değiştirecektir. Ve şu anda da pek bir hareket yok. Senin de az önce bahsettiğin gibi. Yani bugün haberlerim şundan ibaret. HTSpor'un bir Ugo Çukwu haberi var. Galatasaray kiralama teklifi yaptı. Bir de Emre Kaplan'ın gece attığı tweetler var ama mesela altına bakmadım da tahmin edebiliyorum ki yönetimi kollamaya çalıştığına dair çok sayıda yorum gelmiştir. Öyle bir algı oluyor çünkü taraftarda. Çünkü işte şifreli bir mesaj. Galatasaray şu anda Dünya Kupası'na takımıyla yoluna devam eden bir oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor demiş. İşte A plus bir 10 numara ve orta sahayı kadrosuna katmak için girişimleri hızlandırdı demiş Galatasaray yönetimi.
1: Galatasaray'ın transferde biraz ağır kalmasının ya da geç kalmasının, işte kimine göre değişir bu bakış açısı. Biraz böyle U23 oyuncu alma zorunluluğu olması olabilir mi?
0: Tabii mecbur şu anda. Ama orada da mesela Duran'ı almak için çok şeye ihtiyacı yok süreye. Duran bayağıdır konuşuluyor Galatasaray'da. Hı. Mesela o transferi açıklayabilirdi.
1: Duran artı 4'e giriyor mu?
0: Giriyor. 2003'lü. Ama diğer U23'ler kolay değil. Yani Ugo Çukwu kolay bir operasyon
1: i̇şte
0: değil. Can Uzun yerli olarak kolay bir operasyon değil. Ama işte taraftar pek öyle bakmıyor. Bilmiyorum.
1: Çünkü hani biraz daha böyle kariyerinin sonuna gelmiş, ondan sonra yıldız statüsündeki oyuncuları Türkiye'ye getirmek hakikaten daha kolay. Yani menajerler sürekli olarak zaten o tarz oyuncuları Türkiye Ligi'ne getirmeye çalışıyorlar. Ama fakat daha kariyerinin başında potansiyeli yüksek, işte Premier Lig görmüş ya da Premier Lig adayı. Şimdi o tarz oyuncuları gittiğinde hem giden takım sayısı fazla hem rakamlar oldukça yüksek. Yani sen şimdi Galatasaray taraftarının beklediği seviyede bir U23 takviyesi yapacaksan herhalde bir 40-45 ya da 35-45 bandında bir rakamı vermek zorundasın gibi gözüküyor.
0: İşte Ugo Çukwu için 26 milyon telaffuz etmiş HTSpor.
1: İşte yani o da yüksek, o da bayağı yüksek bir rakam. Bir de ikna konusu da çok kolay değil. Biraz daha zor bence. Hani yaşı gelmiş yıldızları ikna etmeye göre bu tarz isimleri Türkiye Ligi'ne getirmek. Galatasaray'ın artısı tabii net şekilde Şampiyonlar Ligi ve son dönemdeki üstün sportif başarı. Bakalım, ben de merak ediyorum hamleleri. Ama umarım panik yaptırmaz bu şey Galatasaray yönetimine. Evet. Yani o da en kötüsü.
0: Şu an Duran U23 orta saha ve Can Uzun herhalde en net gözüken takviyeleri Galatasaray'ın planladığı 3 takviye. Bir yabancı yedek santrfor, bir genç yine yabancı orta saha ve 10 numaraya da Can Uzun gibi yerli bir oyuncu. Bunlar kesin gözüyle bakılan transferler. Planlamayı tamamlarsak diğer takımlarda yaptığımız gibi kalede Uğurcan, Günay, Jankat bir dokunuşa ihtiyaç yok şu anda. Sağ bek Şalai.
1: Singo.
0: Singo da var ama o da stoper bir zaman. Bir stoperin tamam. De bir numaralı alternatifi.
1: Ama gene de söyleyebilirsin.
0: Singo şey. Diyelim. O zaman stoperde...
1: Stoperde de söyle gene Singo'yu.
0: Evet. Davinson, Abdülkerim, Singo. Onların alternatifi olarak
1: kim?
0: Arda Ünyay var. Metehan'ın da kiralık gitmesi
1: doğru.
0: Bekleniyor.
1: Tamam.
0: Yani burada bir sağ bek transferi yapılırsa bence sürpriz olmaz. Ya da bir stoper transferi
1: ama
0: yapılırsa.
1: Net yerli olması lazım.
0: Ya da U23.
1: Ya da.
0: Uyumuş'ta çünkü bayağı kontenjanı var.
1: Evet.
0: Bir tane daha var. Duran ve Ugo Çukwu'yu alsam bile bir kontenjan daha var. Sol bekte Jakobs Eren. Oraya herhangi bir dokunuşa gerek yok gibi. Orta sahada şu anda Torreira, Kaan Ayhan stoperde de alternatiflerden biri. Sara, Niaga, İlikay gözüküyor. Burada işte o yabancı genç gelecek.
1: Ama buraya mesela net şekilde çok iyi bir oyuncu gelmesi gerektiği belli.
0: Evet. Lemina yani değil oyuncu herhalde.
1: Yok. Yani Galatasaray'ın oraya böyle tartışmasız ligin üzerinde Şampiyonlar Ligi ayarında bir oyuncu pat diye böyle koyması lazım. Bir merkez orta saha oyuncusu. Manzambi tarzında. Evet, böyle oldu. Koyduğun anda.
0: Newcastle'a yazdılar en son.
1: Hayır. Ben örnek tarzında. Olarak söylüyorum. Koyduğun anda böyle. Ya bu nasıl bir adam? Çok iyi bir adammış. demesi gerekiyor. Çünkü bak orada dikkat et. Yani düşen performanslar var, soru işaretleri var. Acaba mı diyeceğin oyuncu var. Yani bu sene mesela Galatasaray'da kime direkt güvenecek? O oyuncu yok gerçekten ve uzun süredir yok Galatasaray'da. Yani bunların hepsi iyi oyuncular. Torreira da çok iyi oyuncu.
0: Sara
1: da çok iyi oyuncu.
0: İlkay var.
1: İyi olduğu zaman Lemina da çok iyi oyuncu kalırsa. Ama amaları var işte. Yani bir sürü aması var hatta bu oyuncuların. Dolayısıyla Galatasaray'ın o aradığı merkezi, uzun süredir aradığı merkezi artık Galatasaray yönetimi bu transfer döneminde de ıskalayamaz. Ve belki o hani onun içinde kalan bir oyuncu da olabilir. 10 yabancılık kontenjanın içinde olan hak da oraya kullanılabilir belki.
0: Evet,
1: orada yani orada biraz yaş sınırından falan bağımsız düşünmek gerekiyor bana sorarsan.
0: Ama şu an daha çok U23 oyuncuları evet, hep yazıldı ama tabii değişiyor transfer döneminde dinamikler. Bakalım değişebilir belki. Kanatta Barış Alper, Sane, Yunus ve Ahmet Kutucu gözüküyor an itibariyle. Can Armanda Güner, Berat Duş da gençten belki kamp performansıyla kalabilecek oyuncular. 10 numarada yine Yunus'u sayacağız. İlkay'ı herhalde ve Saray'ı buraya da ekleyeceğiz. Ve Can Uzun bekleniyor. Santrfor'da da Osimhen gözüküyor. Halil Dervişoğlu da hala Galatasaray oyuncusu gözüküyor bu arada.
1: Evet. Merkez diyorum.
0: Evet, Galatasaray'da şu an o genç merkez, John Duran gibi bir yabancı ya da genç santrfor, bir de Can Uzun en olmazsa olmaz transferler gibi gözüküyor. Bir stoper veya bir sağ bek de yapılabilir.
1: Ya onlar da yapılabilir. Yani onlara da çok fazla kimsenin itiraz edeceğini düşünmüyorum ben. Fakat Can Uzun'u da Galatasaray çekebilirse Frankfurt'tan, o da tabii çok büyük iş olur.
0: Aynen. Orada hani De Bruyne bir ara konuşuldu, Bernardo konuşuldu, böyle daha yaşlı, deneyimli bir isim de konuşuldu. O da olabilir hala, Can Uzun olmazsa.
1: Ya olabilir ama yani şimdi bir kere orada Mertens geldi, başarılı oldu diye illa da sürekli olarak o profili aramaya gerek yok.
0: İlkay olmadı mesela.
1: İlkay olmadı çünkü İlkay da benzer şekilde düşünülmüştü. Fakat mesela şimdi zor bir şey söyleyeyim. Belki İlkay daha iyi bir sezon geçirebilir. Bir ihtimal. Yani İlkay'da sonuçta bahsettiğimiz oyuncu İlkay Gündoğan. Yani sıradan bir oyuncu değil. Geçen sene beklentileri karşılamadığının farkındayım. Ancak bu sene daha iyi İlkay görebiliriz.
0: Olabilir.
1: O da ihtimaller dahilinde.
0: 9.54 bitirdik Ali abi bugün. Dört büyüklerin kadro planlamasını yapmış olduk. Biraz kendiliğinden gelişti. Böyle bir niyetim benim yoktu programa başlarken ama gelişmeler onu getirdi. Bence güzel de oldu. Bizim de böyle bilgilerimiz takımlarla
1: aynen
0: alakalı tazelenmiş oldu. Eksik bildiğimiz, yanlış bildiğimiz şeyleri öğrendik. Dinleyiciler için de umarım keyifli, güzel bir program olmuştur. Yarın daha çok girişte tabii Dünya Kupası ağırlıklı tabii olur. Fransa-Fas mücadelesi. Ama tek maç olduğu için bir yere kadar götürür. Ama gerçi yarın şey var ya.
1: Voleybol var ya.
0: Yarın bir de voleybol maçı var ki. Yine unuttum. Kapatırken de hatırlatayım. Saat 7'de Milletler Ligi 3. etap 2. maçında milli takımımız ABD ile karşı karşıya gelecek. Esport canlı yayınlayacak. Biz de Radyo Spor olarak o maçı vereceğiz. Minimum 3 set sürecek ise haliyle. O yüzden 8.30'a kadar bizim program başlamaz. 8.30'dan sonra da bakalım. Bu arada ABD de bugün Polonya'ya 3-2 kaybetmiş. İkinci yenilgisi oldu değil mi onların da? Evet, 10 maç sonunda 2 yenilgi olmuş. Biz 9 maç 2 yenilgi. Yarın kazanırsak ABD'nin de önüne geçebilme ihtimalimiz yüksek. Yani şu anlar puanlar geçemeyeceğiz de.
1: Şu ana kadar 3 set kaybetmişlerdi galiba sadece.
0: Bu maçta da direkt 3 set.
1: 6 set kaybetmişlerdi.
0: 3 de şimdi kaybettiler. 9 set olmuş.
1: 3 set birden kaybetmişler.
0: Evet. Programı bitirdik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Abi ne oluyor ya? Açlık basıyor, bir şey yok.
7: Niye basıyor ki?
8: Açlığın gong dedi.

0: bir yerdeyiz. Ondan basık.
1: Nasıl duracak?
2: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
3: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB. Bankam.com bank kartıma bin.
8: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
1: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık

0: Yaklaşık 11.30'a kadar yani 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oldu görüyorsun. Gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212 363 0434 0212 363 0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özpek Twitter, Aygün Özpek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çerçeve okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. FIFA 20 yaş altı kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Milli Kız basketbol takımımız son 16 turunda karşılaştığı İzlanda'yı 84-62 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Şimdiden kızlarımız tebrik ediyorum. Fenerbahçe'den 5 gollü prova diyoruz. Admine Varkır maç sonucu Fenerbahçe ilk hazırlık maçına dün çıktı biliyorsunuz ve maçı da 5-0 kazandı. Mesajlara bakacağız, dinleyici alacağız. Günaydın.
1: Günaydın Aygün Bey, İbrahim Bey, nasılsınız?
0: İyiyim İbrahim Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: Çok sağ olun, sağ olun.
0: Buyurun efendim.
1: Aygün Bey, bu Marsilya'daki...
0: Greenwood mu?
1: O garanti mi acaba ya?
0: Yani görüşmeler devam ediyor. Şu anda biten bir şey yok. Dün akşam Fenerbahçe Spor Kulübü'nde ilgili bir yalanlama da geçti. Yani isim vermedi ama bazı arkadaşlarım işte evi tutuldu. Yok evi denize bakıyor.
1: Ama kanallara...
0: Çocukları burada okuyacak diye.
1: Kanallar yazdı mı anlaştı diye.
0: Hala futbolcuyla anlaşma var da kulübüyle görüşmeler devam ediyor.
1: Ama kulübü de ne yani anlaştı dediler
0: o zaman
1: ama.
0: Nerede abi açıklama yapılması lazım değil mi abi?
1: Açıklama abi yapılır. Hani Aziz Bey... Yani masaya yumruğunu vurdu mu şey yapmaz. Tam buraya yapmaz.
0: İşte o yüzden diyorum ya mesela tam net bitmediğinden dolayı yumruğu tam vuramadı. O yüzden söylüyorum. Görüşmeler devam
1: vurar,
0: ediyor.
1: Vurar.
0: Vuracak tabii ki. Tabii ki vuracak.
1: Vurar. Ali Bey gibi olmaz o. Yani inşallah yani sonu hayırlı olacak.
0: Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı abi İbrahim abi?
1: Bir de Aygün Bey sizden bir ricam var özelliği.
0: Buyurun efendim. Buyurun.
1: Hani ben Kocaeli'de oturuyorum ya, evet. İyi bir Fenerbahçeliyim, öyle fanatik değil ama. Hı-hı. Ya bu Aziz Bey'le böyle tanışıp fotoğraf çektirme şansımız yok mu ya? Abi. Hani ömrümüzü biz oraya vermişiz.
0: Ancak şu an hani Fenerbahçe Kocaeli'ne geldiği zaman yani fikstür zaten yarın çekilecek değil mi? Yarın çekiliyor fikstür. Fenerbahçe
1: yanına nasıl sokulacağız yanına?
0: Abi yok öyle bir şey yani şey anlamında stadın yanında etrafına gelirken yani VIP girişleri var yani şeylerin.
1: Ya ben engelli şahısım ben o Alex
0: ha, o anlamda diyorsun anladım ne demek istediğini.
1: Hani onun için sizden rica ettim ben.
0: Bir konuşayım abi nedir ne yapabiliriz diye sen numaranı bırak abi kulübe ben göndereyim numaranı onlardan bir dönüş bekle istersen.
1: Numarayı nasıl bırakacağım ben?
0: Sen şimdi telefonu kapatmayacaksın abi. Telefonu evet. Kapatma. Bizim arkadaşımız şimdi senin numaranı alacak. Ben kulübe bindireceğim ama bak ben elimden geleni yapacağım. Ama tabii tamam. Karşı tarafı bilemem. Ne demek istediğimi anladın değil mi İbrahim?
1: Anladım. Yok size güveniyorum ben.
0: Ben kulübe ileteceğim merak etme abi. Öte yandan onlar artık nasıl dönüş yapar, ne yaparlar, ne ederler o kısımla ilgili de.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim abi. Kapatma
1: başka
0: telefonu.
1: Başka bir şey var mı? Golcü, Watkins falan diyorlar ama.
0: Var birkaç isim daha var abi ama netleşmeden söylememiz yanlış olur. Sonra bir isim veriyoruz. Diyorlar ki çok isim veriyorsun. Netleşsin ondan sonra yavaş yavaş.
1: Avil diyorlar.
0: Demirbağ diyorlar. Evet var isimler abi var. Var isimler var
1: çok
0: abi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim abi. Telefonunu kapatma abi. Telefonunu kapatma.
1: Tamam.
0: Kapatma abi.
1: Sağ olun. Çok
0: rica
1: sağ
0: ederim
1: olun.
0: Abim benim. Görüşürüz kendine çok iyi.
1: Sağ bak. Olun.
0: İyi yayınlar Aygün abi. İzmir'den Kral 49 abi. Galatasaray yönetimi gelecek sezon şampiyonluğunu taraftar kadar istemiyor. Aksi halde çabası olurdu demiş. Çok tepki var ya bununla ilgili transferlerle ilgili. Can Uzun'la ilgili hala devam eden bir süreç olduğu konuşuluyor. Kulübün 60 milyon euro bonservis dediği Galatasaray'ın da 40 milyon euro civarında bir bonservis bedeli teklif ettiği konuşuluyor. Ama onlarca çok fazla isim duymadım açıkçası ne söyleyeyim Galatasaray'la ilgili. Genellikle Can Uzun üzerinden haberler çıkıyor gazetelerde. Abi günaydın maşallah var bu sabah demiş. Yenge Kastamonu siz nereden demiş. Ha dün söylemiştik ya eşim Kastamonlu diye. Sevgili Mehmet Koç kardeşim. Yani biraz karışım ben ya. Elazığ var, Bitlis var, İstanbul var. Belli bir ailenin belli bir kısmı İzmit var. Halıdere kısmı var İzmit tarafı. Biraz karışığız ya. Sevgili kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Evet, uçaklar, uçak resimleri, çilek resimleri geldi. Ankara'dan Taş Ocağı'ndan Ali Aygün abi iyi yayınlar. Greenwood Fenerbahçe'mize ne katar demiş. Gelirse çok şey katar kardeşim. Görüşmeler devam ediyor. O da uçak resmi koymuş. Havai fişekler koymuş. Dinleyicim var. Günaydın.
2: Günaydın Aygün abi. İyi yayınlar abi.
0: Teşekkürler kardeşim. Kimle görüşüyoruz?
2: Abi ben senaryocu Uğur abi. Şöyle bir senaryo yazdım abi. Söyle. Şimdi nüfus müdürlüğüne gideceğim abi. Soy ismim Avcı Osman olduğu için yazmıyorlar uzun olduğu için. Özitek yaptırsam Radyo Spor'a başlayabilir miyim abi?
0: Uğur'cum senin ismini biz sonradan Hacı Osmanoğlu yapalım daha garanti olsun.
2: Villa Aygün abi.
0: Bak villa, villa sahibi de olursun ben sana söyleyeyim.
2: Evet takipçin de artar değil mi?
0: Ha, her şeyin de artar villa sahibi de olursun.
2: Abi ben konteynerde yaşıyorum boşver. Erdem Baş'ı dinledim ben akşam hastalığı da abi. Greenwood'un transferinde sona yaklaşılmış abi 5 taksit.
0: İşte onu diyorum ben. Yalnız, görüşmeler devam ediyor. Biten bir şey yok hala.
2: 5 taksit ama şöyle 2 tane kulübe ödemesi yapması gerektiği için bunun tutanağın tutması bile saatler sürer diyor adam yani. Zor diyor yani şey tutanağın ama o iş atlatılırsa tamam mı yani Greenwood bitti gibi bir şey abi inşallah. Katılmasın bilmem de uzun süre sonra abi Fenerbahçe'ye heyecan getiren bir transfer olacak abi.
0: Doğru söylüyorsun.
2: Olacak. Yalnız abi biz bu transferle nereye olarak transfer Aygün abi ya? Hiç altyapıdan böyle düzgün 3-4 tane adam çıkartalım falan.
0: Altyapıda Müjdat Yetkiler gelmiş. Ona da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bakalım altyapıdan kimler çıkacak söyle.
2: Kapatmadan bir şey söyleyeceğim Aygün abi. Bu pandemi zamanı mı? Bir sene önce mi ne? Beşiktaş'la ayak oynamıştı ya abi. 5-0 mı yenilmişti hatırlıyorsun değil mi? Beşiktaş Ajax maçı 5-0 bitti 6-0. Öyle bir şey.
0: Gelelim sonuca.
2: Kadrodaki 6 futbolcunun maliyeti 0. Ve onlar şu anda Avrupa kulüplerinde oynuyor. Kendi altyapısından. Şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray altyapıdan futbolcu çıkarsa diğerleri beni ilgilendirmiyor. Ben Fenerbahçe'yi konuşayım da. Altyapıdan 5-6 tane futbolcu çıkarsa, oynatsa Avrupa'ya satacak kalitede çıkaramaz mı ya?
0: Çıkarabilir kardeşim. Niye çıkaramaz?
2: Hiç. Hangi ya biz başkanı seviyoruz. Diğer başkanları da seviyoruz abi.
0: Peki.
2: Altyapıya selam vermiyorlar Aygün abi ya.
0: Maalesef vermiyorlar.
2: Aygün abi. Bu soy ismi konusunda düşüneceğim abi.
0: Hacı Osman'ı yaparsan bile de garanti. O yüzden bende iş olmaz. Bende sadece nasihat olur. Ben size söyleyeyim.
2: Bende PR yok iyi. Abi.
0: Kendine çok iyi bak.
2: Görüşürüz abi.
0: Kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Beşiktaş'ın Slovakya kampına gidiyoruz. Orkun Kökçü açıklamalarda bulunuyor.
4: Olduğunu duydum. O da güzel bir şey. Çünkü Avrupa'da da öyle alışık olduğum bir durum yani. İlk hazırlık kampında tempo yüksek olduğunda sezon içerisinde daha kolay geçirebiliyorsun sezonu. O yüzden güzel. Bugün de ben tanışacağım hocamızın idman şeklinde. Yani inşallah güzel olur ve bu sezon güzel başarılara imza atabiliriz. Yani bir an önce başlamayabiliriz.
5: Tabii. Kaptan büyük fedakarlık yaptın. Milli takım süreci bitti ve erken katıldın kampa. Bu fedakarlığı zaten sezon içinde de her daim görüyoruz senden. Bu sezonki hedeflerin neler? Hem takım olarak hem bireysel olarak.
4: Öncelikle takım olarak yani Beşiktaş'ın ait olduğu yere taşımak takım arkadaşlarımla beraber. Çünkü geçen sezon yani istediğimiz şekilde bitmedi sezon. Çünkü Beşiktaş kupalara layık. Yani şampiyonla oynaması lazım Beşiktaş'ın. Onun farkındayız. Ben de farkındayım. Onun için elimizden geleni yapacağız. Yani yeni takım arkadaşlarım geliyor. Zaten takım arkadaşlarım geçen sezondaki takım arkadaşlarım da performans olarak yani ne vereceğini biliyoruz hepimiz. O yüzden burada iyi çalışıp sezon içerisinde de yani en üst seviyede oynamak istiyoruz. Yani şampiyonlar oynamak istiyoruz.

0: Ama onu yavaş yavaş burada temelini atarak yani öyle devam etmek istiyoruz.
1: Orkun, Salih Özcan Beşiktaş'a geldi. Sen de milli takımda beraber oynadın bir arkadaşın. Transferde senin de biraz etkin oldu mu? Konuşmaların oldu mu Salih ile Beşiktaş'a gelmesi yönünde?
0: Yani etki şu şekilde, arıyorum, soruyorum, yani son durumunu öğrenmek istiyorum Salih'ten. Yani arada sırada aradım onu ama yine de son kararı Salih verdi. O da buraya gelmek istedi ve buraya ne katacağını o da biliyor, biz de biliyoruz. O yüzden çok mutluyuz. Ben de ayrı mutluyum çünkü Salih'i çok iyi tanıyorum, çok iyi bir ilişkimiz var milli takımdan. Milli takımdan inşallah buraya da taşıyabiliriz onu. Ve burada da iyi bir şekilde yani Beşiktaş için başarıya imza atabiliriz devam.
1: Kaptan, geçen sezon istediğin gibi başlamadı ama Eyüpspor maçıyla inanılmaz bir performans göstermeye başladın. Daha sonra takım kaptanısın zaten, bayrak oyuncusun. Bu sezon nasıl bir Orkun izleyeceğiz?
0: Ya ben kendime o baskıyı yüklemek istemiyorum ama inşallah son sezonun yani son 6 ayı mıydı? O performansına devam etmek istiyorum. Ve ya aslında benim iyi olmam önemli değil de Beşiktaş'ta bir şey başarmamız, yani şampiyonluğa oynamış, şampiyonluk yaşamam daha önemli benim için. O yüzden yani ben kötü olsam bile şampiyon olsak benim için okey.
1: Peki Michelin maçı var. Beşiktaş-Michelin'de eşleşecek. Bu kura ile ilgili düşüncelerini alabilir miyim? Ne düşünüyorsun?
0: Güçlü bir rakip, yani hiç küçümseyemeyiz Michelin'i. Onun için de buradayız, çalışıyoruz, en iyi şekilde hazırlanıyoruz o maça. Ve o maçı o turda atlayıp Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz.
1: Benim için son soru. Şimdi sen kampa erken katılacağını bildirdikten sonra bizler de tabii haberciler olarak bunu duyurduk. Özellikle sosyal medyada bununla ilgili Beşiktaş taraftarı çok mutlu oldu. Çok güzel şeyler yazdılar. Şimdi yeni bir sezon öncesi sen bu takımın kaptanı olarak Beşiktaş taraftarına, o çok sevdiğin Beşiktaş taraftarına neler söylemek istersin?
0: Ya söylemek istediğim tek şey ya bizi her zaman desteklemeleri. Çünkü ona çok ihtiyacımız var. İçeride olsun, deplasmanda olsun. Zaten geçen sezon da çok iyi desteklediler bizi. İnşallah bunu devam ettirebiliriz ve onlara yani biraz bir şey geri verebiliriz. Yani bir mutluluk, onları gururlandırabiliriz inşallah. O en yani büyük dileğim yani.
2: Var mı başka soru?
3: Geçen sene Avrupa'da da başarı yoktu, ligde de olmadı. Takımın geç top şey yapması, milli takımdaki oyuncuların geç katılması ve transferin geç gelmesi Avrupa'yı etkileyecek mi sence?
0: Bence etkilemez. Yani burada çalışıyoruz. Transfer olması bile yani buradaki oyuncular da yeterince iyi. Yani iyi çalışıp hocanın isteklerini yani tamamen bilmemiz o maça yeterli olacağını düşünüyorum. O yüzden öyle bakmıyorum.
4: Peki. Teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler.
4: Teşekkürler.
2: Kaptanımıza teşekkür ederiz.
1: Kesin almış abi.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
8: Evet, Orkun Kökçe'nin basın mensupları yapmış olduğu bir toplantı vardı. İşte kampı değerlendirmesini yaptı Slovakya'da. Canlı yayına gittik. Telefon hattını tekrar açtığımı söyleyeyim. 0212-363-0434. 0212-363-0434 numara telefonumuzun tekrar açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un Twitter hesapları açık zaten biliyorsunuz. 0-508-052-1480'de WhatsApp attığımız günaydın. Alo, günaydın.
9: Günaydın Aygün Bey, ben Mersin'den Emrah.
8: Emrah Bey, hoş geldiniz.
9: Merhabalar, hoş bulduk. Küçük bir şeye değinmek istiyorum efendim.
8: Buyurun efendim.
9: Mesela bu hatta bağlanan Mete Özcan Fenerbahçeli arkadaşlarıma sesleniyorum. Birilerini överken birilerine yani şey yapmıyorum. Mesela Aziz Yıldırım masaya yumruğunu vurur. Ali Koç onu yapamaz. Daha önce de Saadettin Saran bunu yapamaz. Aygün Bey, biz bu insanlardan daha iyi Fenerbahçeli değiliz.
8: Ya insanları değersizleştirmemeye çalışmamız
9: tabii,
8: lazım aslında.
9: Tabii Saadettin Bey olsun. Ali Koç olsun, şekilde, Aziz Yıldırım olsun. Bu insanların işleri güçleri var. Tabii yüzlerce kişi yanlarında çalışıyor. Ve bu takıma başkan olmaya geldikleri zaman bir menfaatleri yok bu insanların.
8: Doğru.
9: Anlatabiliyor muyum? Bunlar bir şeyler için çabalıyorlar. Bir şeyler için yapıyorlar. Yani yapmasınlar bunu. Ben üzülüyorum yani. Gerçekten üzülüyorum.
8: Doğru söylüyorsunuz.
9: Bugün bir Fenerbahçe başkanı olmak için bu insanlar bedel ödediler ya. Neler yaptılar? Bedel ödediler. Onun için yani yapmasınlar bunu lütfen, rica ediyorum.
8: Tabii ki. Peki. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı efendim?
9: Teşekkür ederim. Bunu söylemek için aramıştım.
8: Kendinize
9: efendim.
8: Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Saygılar. Sağ olun. Çok mersi. Evet, devam edelim mesajlara. Günaydın Aygün abi. Alperen ben, İstanbul'dan. Dün hazırlık maçı çok iyiydi Fenerbahçe. Rakip kötü dememek lazım. 2 sene önce beraber kalmıştı. Mourinho aynı takımda. Ya, hazırlık maçları önemli ama tabii ki şunu da söyleyelim. Admina Walker Fenerbahçe'nin çok çok çok altında bir takım. Yani 5-0'lık bir skor kimseyi aldatmasın. Doğru mu Yücel? Yani 5-0 yani biz hazırız falan filan yok. Oynayanların zaten büyük bir kısmı önümüzdeki sene biraz zor göreceğiz orada, onu da söyleyeyim. Günaydın. Günaydın. Günaydın.
10: Günaydın Aygün Bey.
8: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
10: İsmim Mehmet. İzmir'den arıyorum.
8: Hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk.
8: Buyurun efendim.
10: Yabancı konusunda en çok Fenerbahçe şikayet ediyordu. 23 tane yabancısı var. Daha kaç tane almak istiyor? Takım 11 kişi oynuyor. Hı-hı. 23 yabancı. Bu ne böyle? Yabancı ülkelere mi çalışıyor Fenerbahçe? Bir bunu merak ettim. Bir de Dünya Kupası'nda hakemleri görüyorum. Hep onlar da şeyleri koruyorlar, büyük takımları koruyorlar gördüğüm kadarıyla.
8: Ülke anlamında diyorsun. Hı-hı.
10: Evet. Mesela Arjantin, Mısır maçı mıydı en son?
8: Evet ya, o maçta da inanılmaz hatalar oldu. Doğru.
10: 4-5 tane pozisyon vardı. Hepsini Arjantin lehine kullandı.
8: Kullandı maalesef.
10: Açık açık yüzüne vurdu böyle. Yani İkisi birbirine yapışır. Adamı eli kolu çarpan anlarım. Ama bu açık açık koşarken adam eline gitti yüzüne vurdu. Onda bile kart mart vermedi.
11: Doğru.
10: Hep görüyoruz mesela. Büyük takımlara çalınıyor penaltılar böyle. Uyduruluyor bence hepsi. Büyük takımlara çalıyorlar hep.
11: Doğru.
10: Bir de yayıncının biri böyle muhabirin biri de yok dedi. Ronaldo dedi. Dünya kupası alamadı. Alamasın ya. Bütün şey yapmış bir dünya kupası olmasın. Kim almış dünya kupasını şimdi ya değil mi? Kaç kişi almış? Bir eksiği olsun yani. Bir sürü rekorları var, golleri var. Şampiyonlar Ligi var filan. Bir de dünya kupası olmayı versin yani. Bu kadar çok mu önemli Ronaldo için?
11: Peki. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı?
10: Ekleyeceğim başka bir şey.
11: Peki. Teşekkürler.
10: Bir de Galatasaray için konuşacak.
11: Buyurun efendim, buyurun. Buyurun.
10: Evet, Galatasaray'ın bence yabancıya ihtiyacı yok. Diyeceğim de bu kadar. Teşekkür
11: Peki,
10: ederim.
11: Teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Günaydın abi. Fixture bugün saat 14'te çekilecek abi demiş. Onu diye biliyorum ya. Bugün ayın 9'u. 14. Tamam fark etmez. Çeksinler bakalım. Görelim bakalım fikstürü. Çeyrek finaldeyiz. Maçtan resimler gelmiş. Şeyden fotoğraf göndermiş dinleyicimiz. Dünkü maçtan. Dursun Türker'e de teşekkür edelim. Fenerbahçe'nin Admine Bakır maçından bazı güzel fotoğraflar göndermiş. Günaydın. Alo.
12: Selamünaleyküm abi.
11: Aleykümselam.
12: Abi ben Adana'dan İbrahim.
11: İbrahim hoş geldin.
12: Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyisin abi?
11: Sağ ol İbrahim. Sen nasılsın? İyi misin kardeşim?
12: Hamdolsun. Çok şükür abi.
11: Dinliyorum seni İbrahim.
12: Abi Fenerbahçeli arkadaşlar bağlanıp bazen diyor ya Fenerbahçeliler bizden ne istiyor? Şimdi bizim Fenerbahçe tarafları bağlanıp da Galatasaray'a bir şey dedi mi abi? İsmini getirdi mi?
11: Yok.
12: Ya abi yapmasınlar bunu ya. Ya biz kendi takımımızın aleyhine konuşuyoruz yani lehine konuşuyoruz.
11: Lehine.
12: Ondan bile rahatsız oluyorlar. Yani.
11: Anladım.
12: Ya bu holiganlığı bıraksınlar artık. Yani ülkede birbirimize böyle destek olmasa görürüz. Milli takımımız işler acısı.
11: Maalesef.
12: Yani bir 65 tane şut çekebilecek bir ülke yok yani. bin galibiyete eşdeğer.
11: Doğru söylesin bayım. Güldürme beni İbrahim sabah sabah
12: abi,
11: ya.
12: Abi espriler ülkesiyiz. Yani şaka gibi yaşıyoruz.
11: Doğru söylüyorsun. Peki ekleyeceğim bir şey var mı İbrahim?
12: Abi Greenwood inşallah gelir. Bir de sağlam bir para çektik mi? Tamamdır inşallah.
11: Peki. Görüşürüz kardeşim. Kendine çok
12: abi,
11: iyi bak.
12: Abi tüm Fenerbahçelilere selam olsun.
11: Aleyküm selam kardeşim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ ol. 65 şut çektik hakikaten ya. Yani şeye bedel neydi? 1000 zafere bedel maçtı ya. Hiç kıymetini bilmiyorsunuz. Adam daha ne yapsın sizin için ya? Ha? Adam daha ne yapsın sizin için? 1000 bedeli maç şey yapmış. Adam daha ne yapsın sizin için? Evet devam edelim. Güneşli bir Strasbourg sabahından hepinize günaydın. Hem dinleniyoruz hem de dinlendiriyoruz demiş dinleyicimiz. Fırat kardeşimize Okya'ya da teşekkürlerimizi iletelim. Alo günaydın.
13: Günaydın Aygün abi.
11: Kimle görüşüyoruz?
13: Ankara'dan Murat abi.
11: Murat hoş geldin.
13: Hoş buldum abi. Galatasaray taraftarıyım. Hı hı. Herkes tatilde herhalde abi. İlk aramanda düşürdüm.
11: Yo bayağı arayan var değil mi? Bütün ekran yanıyor diyor. Şansımıza demek ki bizim.
13: Düşürdüm. Aynen şanslıyız abi bugün yani.
11: Yoksa bütün lambalar yanıyormuş.
13: Abi takımımızdan transfer bekliyoruz ama herhangi öyle bir...
11: Vallahi bir şey yok ya. Galatasaray'dan şu an bir Can Uzun görüyorum gazetelerde. Onlarca bir şey görmüyorum ama Dursun Başkan açıklama yaptı. Merak etmeyin
13: dün,
11: transferler yapacağız
13: diye. Ben dün Fenerbahçe maçını izledim abi. Hı-hı. Tesadüfen şöyle bakayım dedim hangi kanalda veriyorum diye. Fenerbahçe yani oynadığı oyunu beğendim. Yani o kadar kötü oynamadılar yani hazırlık maçında olmasına rağmen. Yani bizim yönetimimizin buna bir an önce bir el atması lazım transfer olayına. Gidecekler, kalacaklar. Hı-hı. Kimler Hı-hı. gelecekse ona göre bir yani plan belirlemeleri lazım. Her sene dediği gibi bir spor yazarı yazmıştı herhalde. Galatasaray sabahleyin Ertelam da söyledi. Galatasaray hep böyle fırsat transferi üzerinden bu noktalara geldi. Icardi, Osimhen'de.
11: Doğru.
13: Yani gerçekten de plan proje yok gibi görünüyor gerçekten yani dediği gibi şöyle dikkatlice baktığın zaman. Yani inşallah bir an önce transferler gerçekleşir yani herkes onu bekliyor. Hı-hı. Bir de abi ben Kastamonluyum. Eniştemiz oluyorsun. Adımda enişte diyeceğim. Bilgin olsun. Enişte diyeceğim. Ben de Kastamonluyum bu arada.
11: Vay kardeşim benim.
13: Ben de Kastamonu araştırıyorum.
11: Hemşeri. Hanımköy'e. Yengenize
13: selamlar.
11: Sağ olasın. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ ol. Aygün Bey Fenerbahçe çok sayıda yabancı var. Harcama limitleri vesaire derken bu transferler nasıl yapılabiliyor demiş. İşte demin de söylediğimiz gibi. Yani şu anda Fenerbahçeli mutlak suretle satış yap.

0: Hadi bakalım. Biraz ses şey geliyor arkadaşlar, yurt dışı olduğu için benim sesim de oraya biraz fazla 2-3 saniye röterle geliyor. Bilginiz olsun. Buyurun, dinliyoruz size efendim. Buyurun.
1: Evet, şey ya Aygün Bey, bu santrafor konusunda hep şey yapıyoruz da, bence Şerif'e biraz daha şans verilmesi lazım. Ben yeterince şans verildiğini düşünmüyorum yani.
0: Şu gelecek vadeden bir futbolcu. İşte gelecek vadeden bir futbolcuyla yola çıkmak biraz risk oluşturucundan dolayı kiraya verilme durumu biraz daha yüksekmiş Şerif'in.
1: Ama çocuk başlamadan bitirdik biz adamı hocam ya. Adam sahaya çıkmadan bu adam iyi değil, bu adam şöyle değil.
0: Maalesef.
1: Ya tamam, belki de iyi değildir ama ya adamı bir neşe bile bırakmadık ya. Daha doğru, başlamadan doğru. Yani gerçekten bir atı koşabilecek bir atın başına vurduğun zaman o at şaşırır ya.
0: Doğru, doğru.
1: Yani
0: doğru.
1: Bu çocuğa ben yeterince şans verildiğini düşünmüyorum yani. 50-60 milyon vereceğinize birkaç maç en azından hakkında konuşmadan şans verilmesi lazım.
0: Doğru söylüyorsun. Doğru. Doğru.
1: Onun dışında ben yani ben çok milliyetçi bir insanım. Yurt dışında yaşadığım için oluyor galiba bu olaylar. Yani ben çok paranın verildiğini, yani futbolculara aşırı çok paranın verildiğini düşünüyorum.
0: Almanya'da rakamlar
1: özellikle
0: nasıl?
1: Dediğiniz gibi.
0: Rakamlar nasıl Almanya'da?
1: Almanya'da
0: yani futbolcu ya maaşı
1: Türkiye'de
0: anlamında.
1: Altyapıya değer verilmiyor. Yani
0: ya
1: altyapı futbolu yok. Yani altyapı futbolunun olmadığı bir ülkede taşıma suyuyla deniz yapmaya çalışıyor.
0: O da yürümez. Taşıma suyuyla da yürümez işler.
1: Yürümüyor işte, görüyorsun. Her sene veriyorsun yüzlerce milyon euro. Şey Avrupa Ligi'nde yarı milyona yükselemiyor. Demek ki bir yerde yanlış yapılıyor. Bence de altyapı konusunda Türkiye'de altyapı ligi kurulması lazım. Altyapı ligi kurulmadığı sürece Türkiye'de herhangi bir başarıya ulaşacağına inanmıyorum.
0: Peki. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı?
1: Daha fazla saygılar, iyi yayınlar.
0: Saygı bizden, Hamburg'a sevgilerimizi iletelim. Saygı bizden, kendinize çok çok iyi. İyi bakın, tekrar görüşmek üzere.
1: İnşallah, iyi günler.
0: Saygılar. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Reklam.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Antalya'dan Levent Aksakal Beşiktaş'ın transferlerini merak etmiş. Onları yorumlar mısınız demiş. Hepsini yapacağız. Şu an hattımızda yaklaşık herhalde bir 30 senelik arkadaşım Serdar. Öyle tahmin ediyorum. Değil mi Serdar? Serdar Kalaycı var şu an hattımızda. Fenerbahçe'ye uzun yıllar. Anadolu Ajansı'nda inanılmaz istatistik haberler geçerdi. Serdar. Bizlerin gününü kurtarırdı gazete olarak, ben size söyleyeyim.
6: Öyle miydik Aygün abi?
0: Serdar iyi bir Fenerbahçe muhabiriydi. Serdar, sevgili Serdar Kalaycı bizlerle beraber, Habertürk ekranlarından da kendisini zaten takip ediyorsunuzdur. Serdar, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın, iyi misin?
6: Teşekkür ederim Aygün abi. Sen nasılsın? Ben çok... de dinliyordum güzel programını.
0: Sağ ol, teşekkürler.
6: Biz valla. Biraz yoğunuz günlerde biliyorsun. Dünya Kupası bir yandan, transferleri bir yandan takip etmeye çalışıyoruz derken futbol gündemi bir hali. Aslında bizim sevdiğimiz günler değil mi? Özellikle senin Aygün abi.
0: Transfer dönemlerini biz severiz Serdar, bilirsin sen.
6: Ben transfer dönemlerinin en top gazeteci abilerimizden birisiydim.
0: Estağfurullah. Yok artık emekli olduk Serdar. Gençlere bıraktık artık bu işleri.
6: Olsun abi, ustalık bitmez.
0: Eyvallah. Serdar, Dünya Kupası dedin. Aslında şunu sana sormak istiyorum. Oradan başlayayım istersen. Sence Dünya Kupası'nda uygulanan kurallar...

0: ligimizde uygulanabilir mi veya uygulanabilecek mi? Oradan başlayalım istersen. Neler söylersin?
1: Yani aslında bu tabii hani süreye oynama hareketleri bence iyi de olur diye düşünüyorum. Hmm. Hani süre molası zaten düşünülmüyor her gün her
0: evet doğru.
1: De. Onun haricindeki kurallar bence iyi olur. Hani bu ağız kapatıp kırmızı kart görme konusu olsun, o süreye oynama hareketleri olsun. İşte hani sakatlanan oyuncu kenara gelirse bir dakika bekliyor falan. Ya bunlar bence bizim ligimize ihtiyacı olan şeyler. Çünkü geçen sezon da çok gördük. Aslında sadece geçen sezon değil, ondan önceki sezonlarda da bu tip hareketlerin yapıldığını hep görüyoruz. Hani tam futbolun doğallığında vardır, zaman geçirmek için kullanılır ama biz de çok abartılıyordu.
0: Çok.
1: Ya bu tip kuralların gelmiş olması beni bir futbol sever olarak sevindirdi. Ama bizde tek endişem şu ki Ergin abi, hangi iyileştirmek için bir şey yapılsa bizim futbolumuzda bu inanılmaz suistimal ediliyor. Yani biz bunun da bir şekilde sayesinde suistimalini bulabilir miyiz? Kime ne kadar uygulanır? O süreler doğru tutulur mu? İşte eminim ki onun için itiraz başlayacak işte. Şu maçta şu pozisyonda hakem o 5 saniyeyi doğru tutmadı da şöyle yapmadı böyle yapmadı. Bunun da kavgasını veririz, bundan korkuyorum. Çünkü ne zaman bir işte VAR konusunda yani varsız dönemleri hatırlıyoruz Ergin abi. Hı hı. Belki de bu kadar abartı inanılmaz saçma tartışmalar yoktu. Şimdi hani zaten VAR göz göre göre nasıl verdi diyebileceğimiz bir tartışma boyutuna geldik. Hani VAR'dan da görülüyor. Evet işte tabii hala herkes farklı. Adamın bir hareketi oluyor. VAR'dan görüneni bile tartışmaya başladığımız için iyi olur diyorum ama bir yandan da bu tartışmaları daha da alevlendirip büyütecek diye düşünüyorum. Ama bize lazım. Gerçekten lazım abi. Öyle düşünüyorum.
0: Ya bizde biliyorsun futbolcu bir yatıyor. Bir tanesi vardı. Allah hangisiydi? Eyüp maçında mı? Bir sahanın dışında sakatlandı. İçeri sahanın içine falan girdi. Biliyorsun değil mi sen? Döne sahanın içine girdi. Dakikalarca sahanın içine kaldı ya. İnanır gibi değil.
1: Gerçekten abi. Yani
0: Pendik miydi? Eyüp müydü? O Eyüp'tendi galiba. Tam hatırlayamadım futbolcu.
1: Sakatlıklar elbette yaşanacak. Bu sakatlıklara anlık reaksiyonlar elbette olacak. Yani hani bizler de profesyonel olmasak da böyle amatör oynadığımız zaman biliyoruz bu konuyu, sakatlığın sahanın içinde anlık ne olduğunu ama bazen gerçekten hani saha içinde böyle sanki artık ayağı kırılmışçasına verilen tepkilerin ardından o maça devam edilmesi, bunları çok yaşadık. Bunların önüne geçilebilmesi açısından pozitif görüyorum ama vurgulamaya çalıştığım gibi yani bu işler böyle nasıl idare edilir bizde, onun idaresinden korkuyorum.
0: Kolay değil.
1: Bir tartışma daha gelmesin abi futbolumuza. Tartışma istemiyoruz.
0: Valla inşallah gelmez. Dün akşama dönmek istiyorum. Admina Walker maçına görmek istiyorum. Fenerbahçe evet. 5-0 kazandı. Cengiz evet. Ünder, Milan Škriniar, Fred, Bekao ve Galitia kendi kalesine attı. Ve Fenerbahçe ilk hazırlık maçını 5-0 kazandı. Fenerbahçe'yi nasıl buldun? Özellikle süre alanlar açısından baktığın zaman neler söylersin sevgili Serdar?
1: Yani aslında şimdi Fenerbahçe'de Aygün abi böyle dönemleri sen de çok çok iyi bilirsin. Yeniden bir yapılanma başladığı zaman mevcutteki futbolcular kendilerini daha çok göstermek isterler. Mutlaka o geçen seneden üzerlerinde bir iz kaldıysa bu izleri atmak isterler. Hele hele bu bir de sezonun ilk işte hazırlık döneminin hı-hı. maçı olduğu için futbolcuların performansı bence gayet iyi. Yani tabii ki şunu da kabul etmek lazım. Yani karşılarındaki rakip öyle çok sağlam, Fenerbahçe'nin gücünü ortaya koyabileceği, kendini net bir şekilde test edeceği bir rakip değil. Bunu da unutmamak lazım ama yine de o takımın hazırlık sürecindeki kompaktlığını, nereye doğru gittiğini, aslında o takımın psikolojisini yansıtır. En basit bir mahalle takımıyla oynasanız bile hazırlık döneminde o takımda hocanın ne istediğini futbolculara aktarması, o futbolcuların sahasındaki hücum tarzları, savunma yapışı, yani bunu o mahalle maçında bile, mahalle takımına karşı bile bu kompaktlığı gösteriyor olması çok önemli Fenerbahçe'de, yani futbolcuların. Bence bu anlamda İsmail Hoca'yı mutlu etmiştir. Yani çünkü yani saha içinde Admira Bakır karşısında Fenerbahçe ne yapmak istediğini gösteren bir oyun ortaya koydu. Yani bir oyun kompaktlığını ortaya koydu, bunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden bence çok pozitifti, çok netti. Hani zaten baskılı başladılar maçta. İşte Cengiz Ünder'in 9. dakikada o golü geldi hemen. İşte ya hazırlık süreci ya. İşte hazırlık sürecinde aranızda bile maçlarsı yapsanız antrenmanlardan hatırlarız ne kadar büyük sevinçler yaşıyorlar. İşte burada maç formanızı giyip sahaya çıkıyorsunuz en neticede ve çok çok da güzel, pozitifti bence. Daha sonra ataklar tabii devam etti. Fenerbahçe hep maçın içinde maçı tutuyordu zaten. 43. dakikada Škriniar'ın bir golü geldi. 2-0 devre arasında soyunma odasına gitti. Tabii ikinci yarıda değişiklikler de yapıldı. Hazırlık maçı neticede. Bu hazırlık maçlarında her zaman gördüğümüz gibi çok çok kişiye süre vermeye çalışıyor. Her zaman hocalar. Ve futbolcuların da performansı geçen seneki hani o takımda yer etmiş isimlerin zaten çok değişmemişler. Yani bugün bir baktığımız zaman işte o Gendüzi'dir, işte takımdaki Fred mesela geçen sene yani çok oynamadı Fred ama sonlara doğru süre almaya başladı. Aslında Fred ne kadar yaşı geçse de Fenerbahçe orta sahası için ne kadar önemli bir isim olduğunu hala da gösteriyor. Bence biraz tecrübe konuşuyor ki tam bir 8 numara Fred. O yüzden İsmail Hoca'nın da aslında Fred'i takımda tutmak isteyişini duyuyoruz ki sebebi de bu. Yani takımda Gendüzi, İsmail bunlar ne kadar orta sahaya bir 6 numara fonksiyonunda önemli katkılar verseler de gerçek 8 numara o takımda Fred. Biraz transfer politikasını da bu yüzden merak ediyorum. Yani bu eski geçen sezonun A takım listesindeki yabancıların çoğu hala iyi performans veriyorken bu ayrılıklar nasıl yaşanacak? Biraz merak konusu değil mi Aygün abi? Bu konuda transfer yapılacak ama nasıl yapılacak? Takım boşaltmak gerekiyor. Yani diğer oyuna giren oyuncular da yani Levent Mercan da iyiydi. İşte Mustafa ortalama gibi gördüm. Çağrı Balta zaten antrenman kampın çok böyle önemli isimleri arasında gösteriliyor. Onu da gördük. Yani çok da böyle farklı bir futbolcu görmedik ama bence yavaş yavaş kendini daha fazla bulacaktı. Çünkü teknik heyet ona çok güveniyor. Fenerbahçe kadrosuna katarken de beklenti büyüktü. İşte Bartu Elmaz'ı da gördük aynı şekilde geçen sezonu başka bir takımda geçirdi. Yani bunların yerine oyuna girenler de yine hep karma eden Bekao da dışarıdan kiralıktan geldi. İrfan Can Eğirbayat aynı şekilde. Yiğit Efe Demir takımdaydı. Adem Yeşilzut aynı şekilde dışarıdan. Asensio. Yani daha gençleri de gördük. Fenerbahçe pozitif başlamış kampa. Onu gördük. Yani onu söyleyebilirim. Bu başlangıç dediğim gibi başında vurguladığım gibi. Admiral Walker birçok şeyleri test için bir rakip kabul etmeyebilirsiniz ama takımın doğru yolda olduğunu en azından kamp sürecini düzgün geçirdiğini anlamamız için birebir bir maçtı. Bundan sonraki maçlarda daha böyle sert rakipler çıktıkça aslında takımın o direncinin nereye kadar gelebildiğini de hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Şimdilik pozitif görünüyor benim açımdan. Öyle söyleyebilirim Aygün abi.
0: 42 futbolcu var değil mi şu anda? Yani kampta galiba 36 futbolcu var. Toplam 42 işte milliler evet. Vardı. Onlara izinler verdi.
1: Milli takımlardan dönecekler 42.
0: 42 evet, futbolcu. Abi. Yani nerede? Pardon.
1: İnanılmaz bir. Futbolcu bolluğu.
0: Rahmetli.
1: Ne ararsanız var. Hangi mevkiyi ararsanız var.
0: Hasan Özaydın dönemi miydi neydi? Deraz tesislerinde 60'a yakın futbolcuyla antrenman yapmıştı Fenerbahçe. Hatta sahayı ikiye bölmüşlerdi. İkiye üçe ayırmışlardı. O dönem biliyorsun Fenerbahçe gol atan herkesi almışlardı. Rahmetli Hasan Özaydın döneminde. Her futbolcu alınmıştı. Sence nasıl bir yaprak dökümü olur sevgili Serdar? Yani düşüncelerini çok merak ediyorum. Yaprak dökümünden kastım. Bir kere kadroyu boşaltman gerekiyor. Yani 25-28'e inmen gerekiyor. Evet. 42 gün üzerine 2-3 transfer yapsan 45 yapar. Bu en az 3 transfer yapacak gibi gözüküyor Fenerbahçe'nin şu anda en az anlamında.
1: Evet.
0: Yani nereden baksan bir 17-18 futbolcu göndermesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ne dersin?
1: Evet, abi şu anda zaten şimdi geçen sezonun A takım listesine baktığımız zaman A takım listesinden bir de şimdi bu sezon Muriç ve Nathan Ake de eklendi ki hani şimdi Greenwood'un da gelmesi bekleniyor. Her şey tamamlanmış en azından gelen net bilgiler öyle. Şimdi bu iki ismin henüz eklenmiş olması, iki yabancının eklenmiş olmasıyla beraber zaten 10+4 olduğu için yani yaş sınırı aranmayan futbolcunun 10 olması gerekiyor sezona giriş yapmak evet. için. Şimdi sadece Muriç ve Ake'ye yer açmak için bile o bildiğimiz klasik o kadroda saydığımız isimlerden iki kişiyi çıkarmak gerekiyor.
0: Evet, evet. Şimdi,
1: o yüzden hep söylüyorum ben yani sürpriz ayrılıklar olacaktır. Öyle görünüyor. Mesela kimsenin aklına gelmiyor ama Agün abi bence hani kadrodaki özellikle Greenwood gelirse Fenerbahçe'ye yani beklediğimiz gibi transferi bugün yarın öbür gün açıklanırsa eğer Greenwood'un bugün bir Talisca'ya ne kadar ihtiyacı olacak Fenerbahçe'nin mesela onun bölgesinde Asensio var biliyorsun tamam Talisca'yı yokluktan santrforda da Fenerbahçe çok kullandı mecburen. Ama Talisca'ya ne kadar ihtiyacı olacak? Oyun yapıp yani 11 planlamasında bu bir soru işareti yaratıyor. Savunmada bir isim daha duyulmaya başlandı. Yani yerli bir stoper rotasyonu olmalı mı diye. Yani
0: Adil Demirbağ ismi çok fazla evet. Ön plana çıkıyor. Sol stoper.
1: geçiyor. Şimdi onun isminin geçmesi bana doğrudan Osterwolde ayrılığını düşündürüyor. Osterwolde
0: ya, Çağlar Söyün, Çağlar da ayrılı olabilir belki de.
1: Evet, yani hani

0: Roma'nın bir hep ilgisi olduğu, ilgisi olduğunu düşündüğümüzde acaba orada bir Osterwolde satıp para kazanma planı var mı? Pek tabii ki olabilir. Yani hani sol stoper rotasyonu için bir yerli düşünülüyorsa Nathan Aké'nin arkasında zaten iki tane yabancıyla stoper rotasyonu bence 16-4 kuralında çok büyük lüks. Yani 10 tane 10 oyuncu oynatabiliyorsunuz o yaş sınırına uymayan ve bunların aynı mevkide iki tane adam. Bu da zaten ters geliyor. O yüzden zaten bence Osterwolde ile bir ayrılık yaşanabilir. Her ne kadar Talisca geçen sezonun gol yükünü sırtlanan oyunculardan birisi olsa da bu sezon kadroda alacağı yer çok önemli. Yani az süre alması, onu ikinci yarılarda o güçlü bir rotasyon için kullanabilir mi? Açıkçası merak ediyorum. Yani orada biraz sıkıntılı görüyorum o işi. Şimdi bir taraftan diğer yerlere de bakıyorum. Hani Cendüzlük, Kante bunların geçen sezon bu ikilinin ikinci yarısında ortaya koydukları performansı düşündüğüm zaman hani bir dönem bu Kante için maaşında iyileştirilme isteniyor, bu gibi görüşmeler yapılacak şeyler konusunda. Ya bunlar biraz sıkıntı yaratabilir. Ben orada o ikiliyi bozacaklarını çok sanmıyorum. Biraz sağ bekte yani Semedo'ya bakıyorum, çok vasat bir performans geçirdi. Semedo üzerinde bir değerlendirme düşünce olabilirim ama bu sefer oraya da ikinci bir adamı bulmak gerekecek. Solda Jaden Osterwolde sol bek dedik ama sol stoper. Diğer tarafta Archie Brown konusu var. Archie Brown'a da talipler vardı ama tabii Fenerbahçe'nin solunda Levent tek başına yetmez mutlaka.
1: Dün Levent'le Musaba birliklerini beğendin mi? Levent, Mercan ve Musaba. Musaba'yı nasıl buldun dün de?
0: Musaba'nın yani biraz daha ileri taşıması gerektiğine inanıyorum Fenerbahçe'de performans.
1: Gideceklerde birinci sırada gözüküyor şu an Musaba.
0: Aslında ondan iyi, güzel bir hatırlatma oldu Ergin. Yani Musaba'dan ben başlamak istiyorum da bir anda gözüm benim o diğer hani ayrılıkları olur mu ya takılacak isimlere geldi. Musaba en mümkün görünen bir numarada o. Ama geçenlerde Musaba ismi böyle yazıldığında Musaba'da birkaç isim, tabii daha Avusturya kampı başlamadan önce kulüp bir açıklama yapmıştı hatırlarsan. Hani oyuncuların tabii ki oyuncu değersizleştirmek istemiyor kulüp ama gerçekten bir numarada Musaba görünüyor. Yani Musaba'dan beklenen o hücumdaki oyun sertliğini bir türlü bulamıyor Fenerbahçe. Tam birebirlerde Süper Lig'de yapabiliyor bazen ama daha sert, daha agresif bir oyuncuya ihtiyacı var. Bence de bir numarada Musaba'yı görebiliriz. Yani geride Osterwolde para kazanmak anlamında Osterwolde değerlendirilebilir. Kafamda Talisca soru işaretleri bırakıyor. Archie Brown konusunda hani önce bir talipler olduğu için Archie Brown acaba onu da elden çıkarabilir mi diye böyle bir cümlesi yaparken ama onun yerine de birisini bulmak zorunda olduğunu da düşününce aslında o Archie Brown her ne kadar çok asist üretememişse de atletizmi olan bir kanat oyuncusu. O topu çizgiye indirebiliyor. Belki de o hareketlilikten İsmail Hoca faydalanmak isteyecektir. O yüzden kalabilir. Yani ilk etapta çok böyle şey ya gelse yani Talisca ismi yok canım, Talisca gönderilmez desek de olursa hiç şaşırmam. Bir Nene konusunda
1: Nene de aynı şekilde.
0: Evet, Nene'yi satsa şimdi yabancı olduğu için tamam, Nene belki kurala 23 kuralına uyuyor. O yüzden Nene'ye dokunmayabilirler. Çünkü yani orada bir sıkıntısı yok zaten Fenerbahçe kulübünden. O kadroya istediğiniz kadar U23 oyuncusu doldurun. Onda sorun yok kuralda. Dolayısıyla Nene o bakımdan kurtarıyor olabilir durumu. Ama bu saydığım 3 isim, belki de 4 isim Arşi'de katılır mı işin içine. Bunlarda bir şey kopuş bekliyorum açıkçası. Çünkü yabancı bir santrforda kuvvetli bir şekilde ben bekliyorum Aygün abi. Bilmiyorum hani bu Greenwood kanat forvet olduğu için. Ama tabii center for farklı. Greenwood'u sağ kanada koyduğunuz zaman tamam, sağ işte oynayan rakip. Hücumlarda rakibin sağ yara alanı çok iyi etkili kullanan hızlı bir oyuncu ama yani direkt Greenwood'u center for oynatmak onun meziyetlerini kısmak anlamına geliyor. Yani o yüzden hani ben direkt sağda oynatacağını düşünüyorum. Öyle bir Fenerbahçe'nin hücumuna katkı arayacaktır İsmail Hoca. Bir center for daha beklediğimize göre yabancı bir center for olacak ki burada da hatırlayacak olursanız Giresi ismi çok kuvvetliydi. Daha sonra Giresi kulübünün biraz bonservisle geri adım atmaması derken Oliver Atkins gündeme geldik ama o da çok yüksek bonservis bedeli. Yani burada tabii sen daha iyi bilirsin Ergin abi bu işleri. Transfer pazarlığında gerçekten de yani rakamlar çok yüksekten açılır. Siz ne kadar iştahlı görünürseniz futbolcunun kulübü orada korur, o taviz vermez. Ama başka talipleri de çok sıkı yoksa futbolcunun

0: sonlara doğru gelindiğinde sezonlar yaklaşırken transfer oluverir. Karşı taraf biraz düşmüş olur. Böyle bir süreç yaşanıyor diye biliyoruz en azından.
1: Akşam pazarı biraz daha yatkın Fenerbahçe'ye baktığın akşam zaman. Akşam pazarı. Hani derdik evet, ya medyada da akşam pazarı derler. Son evet, döneme dönüşte evet, Avrupa'da biraz daha erken bitiyor. Türkiye biraz geç, o anlamda bir avantaj anlamda. Belki akşam pazarını bekliyor olabilir ama şu andaki kadro açık ve net sana söyleyeyim. Turu geçme anlamında kafalarda biraz soru işareti oluşturur mu sence sevgili Serdar?
0: Ben orada da şeyim. Bence kesinlikle oluşturmaz Ergin abi. Çünkü yani tabii ki karşı takım Fenerbahçe'den Gornik Zabrze Fenerbahçe'den daha hazır olacağı kesin. Çünkü onlar da biraz daha erken başladığı evet, için biraz daha antrenmanlara önceden başlayıp o tempoyu tutuyorlar ama Fenerbahçe'nin kadrosu Gornik'in çok çok üstünde bir kadro. Yeter ki hazırlansın. Yani bunu birebir futbolcuları saydığımızda geçen sezonki Fenerbahçe'yi düşündüğümüzde kadroda bir giden Alvarez var. Başka da kimse yok. O da doğru, zaten sakatlı sezonun ikinci yarısındaki. Yani Fenerbahçe hani tamam bazı oyuncuları şu anda dışarıda Dünya Kupası'ndan dolayı ama hani onlar olmadan da gayet bu turu geçmesi gereken bir kadro zaten. Hani burada yeni transfer yapılamadı, oynatılamadı, turu geçemedi. Tabii ki bu etiket umuyoruz öyle bir şey olmaz. Ne Fenerbahçe adına ne de diğer takımlar adına ilk turları geçerler umuyoruz. Ama hani burada geçemediği zaman yeni transferler yapılamadı, bu yüzden tur geçilemedi durumunun yaşanmaması, eleştirisinin yaşanmaması gerekiyor. Fenerbahçe bu mevcut kadrosuyla bu turu geçmesi lazım. Bundan sonraki turlar için belki gerçekten de biraz daha kadrodaki o direnci arttırmak lazım. Nedir? Hücumdaki etkisini arttırmak lazım, arttırıcı oyuncular lazım. Bu kadro bence yetmeli. Ona göre hocanın hazırlaması lazım. Ya hocanın bu ilk turda, ikinci eleme turunda bence elinde bir bahanesi yok. Öyle düşünüyorum İsmail Hoca. İsmail Hoca bu kadroyu hazırlamak zorunda. Çünkü bence yeter. Ya baktığımız zaman oyuncu kalitesi anlamında da baktığımız zaman birebir de yani iki hafta önce başlamış olmasını antrenmanlara Gornik'in ben bir avantaj kabul etmem bu kadro karşısında. O yüzden bence onun stresi de var üzerinde. Dün akşamki takımın o kompaktlığı, birlikte bir şey yapıyor görüntüsü İsmail Hoca'nın hoşuna gittiğini düşünüyorum. Yani bütün oyuncuların. Dediğim gibi hep böyle yedekler de, hep yedek dediğimiz oyuncular veya başka takımlarda süre alan oyuncular. Bugünler biliyorsun Ergin abi karar günleri. Sporcularla ilgili kararlar veriliyor. Her ne kadar bazı sporcularda hani satış listesinde olduklarını bildikleri halde o etkili performansı göstermeye çalışıyorlar. Niye transfer yaparken daha iyi transfer yapsın, daha iyi takımlar tercih edilsin falan filan gibi durumlar. Ama Fenerbahçe'nin neticeye gelecek olursam Gornik karşısında elinde hiç yeni transferi olmasa da turlaması gerekiyor. Yani ben başka bir sonuç Fenerbahçe bu kadroya yakışmaz diye düşünüyorum.
1: Çok kısa bir reklam aramız var sevgili Serdar. Aradan sonra sevgili Serdar Kalaycı'yla sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Bankam
4: Tombank kartım hadi. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, spor yazarı, gazeteci sevgili Serdar Kalaycı'yla da sohbetimiz devam ediyor. Fenerbahçe kısmından şunu sana sormak istiyorum. Tabii kalede de biraz kafalarda soru işaretleri var sevgili Serdar. Çünkü Ederson'un durumu da biraz belirsiz. Sayın Başkan oturacağız konuşacağız dedi ama buradan giderken bütün eşyalarını götürdü. Yani dönme ihtimali biraz düşük gibi gözüküyor. O anlamda belki kaleye bir yabancı da gelebilir mi? Veya Ederson'la ilgili düşüncen ne? Livakovic zaten biliyorsun Zagreb'le büyük ihtimalle anlaşmak üzere.
0: Evet, evet,
1: Mert ve Tarık şu anda Fenerbahçe'nin iki kalecisi. Ederson sıkıntısı da şu an hat safhaya çıkmış vaziyette.
0: Aygün abi bu transfer süreçlerinde sen de bilirsin ki ya tabii ki gizli hareket edilir. Böyle bazı çalışmalar gerçekten hiç sızdırılmadan yapılır ama hiç de sızdırılmadan olmuyor. Şimdiye kadar nereye getireceğim konuyu? Şimdiye kadar bu konuyu yokladık aslında. Böyle soruşturduk acaba var mı? Çünkü hani bir B planında olmazsa Ederson tekrar hayır arkadaş ben dönmek istemiyorum derse mutlaka bir planı olmalı Fenerbahçe kulübünün. Kim acaba, kimler olabilir şeklinde yokladığımızda hiç ben bir isim duymadım abi. Buna güvenerek o yüzden evet buna güvenerek Ederson'la mutlaka bir temas kurulduğunu her ne kadar Dünya Kupası'nda milli takımıyla beraber var oldu tabii elendiler şimdi ama hani bir temas mutlaka kurulduğunu ondan bir şey alındığını yeni sezona dair düşünüyorum ki Ederson çok haklısın büyük bir hüsnümle gitti özellikle o son Galatasaray maçında yaşadıkları ve ona gösterilen tepki anormal şeylerdi. Hani hiç normal şeyler değildi. Bunu da vurgulamak lazım. Yani takımı da zaten şampiyonluktan uzaklaşmış bir profesyonel. Hele hele Ederson gibi bir profesyonelin yani buraya geldiğinde Ederson zaten hani Galatasaray'ın elinden kapmışsınız. Öyle transfer yapmışsınız. Sizin Avrupa piyasanız, Avrupa piyasasında isminiz hala çok yıldız futbolcu olarak, yıldız bir kaleci olarak var. Beklenti sizden çok yüksek. Bir şeyler olmayabilir ama hani o gidiş, o sezonu bitiriş hiç güzel değildi. Yani bu sadece Ederson adına değil Fenerbahçe'de tribünlerin olaya bakışı anlamında da çok kötü bir durum oluştu. Ama Aziz'le yönetiminin onunla devam edip onu ikna etmek eğer varsa kafasında gitmek için çok nettiler ve bunu da deklare de ettiler. Ben orada bir ayrılık yaşanacağını o yüzden sanmıyorum. Bir çalışma da duymadık. Güçlü bir isim de hiç duyulmadı. Bir yerden mutlaka sızlardı. Hani bu genelde bu işte güzel saklıyorlar bazı şeyleri, çalışmaları güzel götürüyorlar. Ama bir yerden patlak verip o uluslararası basında da yer alabiliyor. En azından uluslararası basını da tarıyoruz. Oralarda da Fenerbahçe'nin bir kaleci teması, bir kaleci arayışı hiç denk gelmedim böyle güçlü bir şekilde. Ben Ederson'un kalacağını düşünüyorum ki yani Nathan Ake transferi de
6: Eski arkadaşım.
0: Evet, takım arkadaşı çok önemli meseleler verdiler Manchester'da. Onun da zaten hani Nathan Ake tercihinde de Ederson'un faktörünü de aslında düşünmüyor da değilim. Bilmiyorum.
6: Devreye girmiş olabilir mi sence?
0: Devreye girmesini de mutlaka konuşmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü yani bilirsin abi bu transferlerde takım arkadaşı olmasa bile eski tanıyor bile olsa kendi takımındaki futbolcu mutlaka bir çok pardon kontak kurulur. Şey yapın neden olmasın ki yani hani o futbolcunun onu tercih etmesinde o kulübü tercih etmesinde elinizde onun bir arkadaşı varsa mutlaka kontak kurdurursunuz. Bu detaylar Ederson döndükten sonra ve ya da Ake geldikten sonra mutlaka basın toplantısı
6: sorulur zaten.
0: Bunlar hep sorulur, bunlar şey yapılır. Ki zaten hani o transferde onun da gözetildiğini düşünüyorum. Yani önünde tanıdığı bir stoperin yani konuşacağı, anlaşacağı bir stoperin kendi şıkkın yerli artık bütün bir sezonu geçirdikten sonra anlaşıyor. Yeni bir oyuncu ama gayet iyi anlaştığı bir oyuncunun gelmiş olması. Ben Ederson'un kalacağını düşünüyorum ve bütün planların da Ederson üzerine yapılacağını düşünüyorum. Hatta hani kaleci üçlüsü de kaleci triosu da Fenerbahçe'nin aynen geçen sezon gördüğümüz gibi devam etmesi en net beklenen bölgelerden birisi gibi geliyor bana.
6: Biraz da Beşiktaş'a ve Trabzon'a ve Galatasaray'a da dönmek istiyorum. Genel anlamda tabii Galatasaray'da şu anda transfer anlamda biraz daha elleri rahat gibi gözüküyor. Biraz da onları bekliyorlar. Bir Can Uzun kısmı şey var. Ama Trabzon geçen yıllar oranla biraz daha önde gözüküyor. Ve tamamıyla transferin neredeyse bitirme noktasına gelmiş vaziyette. Yani kampa tam anlamıyla hazır giriyor. Nasıl görüyorsun bu seneki yarışı hem Beşiktaş açısından hem Trabzon açısından?
0: Şimdi Trabzonspor denilince gerçekten de böyle farklı bir takım kimliğine bürünmüş bu ligin takımı değil gibi şu anlamda söylüyorum. Böyle transfer planlaması, sezon planlaması anlamında enteresan bir yola girdi Trabzon. Tebrik etmek lazım çünkü hani sabırsız bir taraftar profilinin takımı Trabzonspor. Yani geçen sezon ortaya koyduğu pozitif futbolun yansımaları olarak bir yani şampiyonluk veya ligi bitirdiği sıralamaya çok taraftarı, tribünleri takılmıyor. Doğrusunu da yapıyor. Bunu da yapmak lazım. Çünkü yeniden yapılanan takımlar için en önemli şey o sahada işler gitmediğinde bile camianın gösterdiği sabırdır. Bunları her kulüpte görüyoruz aslında. Ve bütün yaptığı transferler de sezon devam ederken geçen sezon, geride kalan sezon maçlar oynanırken belli ki o hep öve öve bitirilemeyen scout ekibi bu takımın nerelere ihtiyacı olduğunu nokta nokta belirlemiş ve hatırlayacak olursan abi sezon bitmeden başladı. Malinovski transferini biz sezon bitmeden duyduk Trabzonspor'da. Doğru. Yani o tecrübeli bir oyuncu. O böyle geleceğe yatırım oyuncusu değil. Çünkü tecrübeli oyuncular da pek tabii ki takımlara, genç oyuncularla takım doldurulurken takımı taşıyacak gerektiğinde...

0: orada sağlam duracak oyunculara da ihtiyacı var. Malinovski de böyle bir orta saha oyuncusu. Aslında hani güçlü bir takım, aynı zamanda geleceği kendini taşıyacak, yatırım yapılacak oyuncuların yanında takımı sıcak güçlü oyuncular da istediğini o transferle gördük. İlk transferi sezonu ne oldu? Onun adını duyduk. Ardından yine genç isimler kadroya katılmaya başladı. Bunlar hep bir planın parçasıydı. O işte güzel olan da bu. Camiasının gösterdiği sabır da bu. Tabii biraz daha farklı olacak bu sene Trabzonspor için. Şimdi beklentiyi yükselttiler. Yeni oyuncular alındı. En son işte Aral Şimşir. Evet. Bizim hem spor medyamızın, futbol medyamızın, hem kulüplerimizin, hem de milli takımımızın geleceğinde var olacağını düşündüğümüz bir oyuncu. Trabzonspor hızına hız katacak diyebiliriz. Hızlı bir oyuncu, karar verici bir oyuncu. Yani orada dar alanda, geniş alanda oynayabilen bir oyuncu. Midland'da gerçekten de bir oyuncu kimliğini yakalamış. Yaş itibariyle daha yeni 24 yaşına girdi. Ama hala gelişime açık bir oyuncu. Ben burada biraz o meziyetlerini Fatih Hoca ile birlikte daha da yukarıya taşıyacağını düşünüyorum. Trabzonspor işte Saviolo'dur. Trabzonspor diğer şeyde o gol atan güzel çocuğun adını bir an unuttum Aygün abi.
1: Bakacağım şimdi ben de Cabral, baktım.
0: Cabral.
1: Evet. Yeni gelen.
0: Servisi kafada. Cabral derken tabii bu Saviolo'nun, Cabral'ın nasıl performans göstereceği biraz şey. Yani biraz böyle nasıl uyar takıma, oturur mu?
1: Ama ben çok iyi bir squad ekibi var ya Trabzonspor'un, ben sana söyleyeyim yani. İyi isimleri buluyorlar ve iyi isimleri daha sonra da çok iyi rakamlarla satış yapıyor Trabzonspor.
0: Yani tabii hep bir olay aklımıza geliyor. Yani tabii Felipe Augusto'yu da aynı şekilde.
1: Augusto da aynı şekilde.
0: Bir 5,5 milyon euroya alıp 15-20 bandında satmış olmak bir sezonda gerçekten muazzam. Şimdi olaydan bekledikleri rakamı düşündüğümüz zaman zaten o ayrı bir transfer başarısı. Ama işte bir noktada da durmak gerekiyor. Şöyle durmak gerekiyor. Yetiştirici değil de hani böyle parlatıcı, oyunculara değerini verici bir kulüp olup yola devam etmek, şampiyonluk mücadelesine ne zaman başlatacak seni? Bir de bu da var. Bu sezon şimdi beklenti Trabzonspor'dan, taraftarının beklentisi en azından bütün bu olumlu şeyleri yaparken şampiyonluk yarışı için de en azından en baştaki takımın arkasından zorlayıcı ikinci takım olmasını bekleyecektir. Bu baskı da biraz olacaktır bu sene Trabzonspor'un üzerinde. O yüzden Fatih Tekke geçen sezonki rahatlığı belki bulamayabilir. Biraz daha baskı artması yönünde. Mesela şeyi konuşmuyoruz. Lovik de yine aynı şekilde, bilmiyorum gerçekleşti mi transferi bugünlerde. Ama duyardık Molde yolunda Lovik. Lovik de yani yeni kadroya katmışlardı. Genç bir oyuncu. Kendi ülkesi bulunduğu, oynadığı bölgeden bir talep var. Onu da belki satabilir. Trabzonspor çok planlı gitti. Aynı şekilde Beşiktaş'a dönecek olsak, Beşiktaş'ta tabii bir hoca değişimler her zaman beraberinde takımda da kurgusal değişiklikleri getirir. Çünkü oyun tarzı farklıdır. Yani benim oynatmak istediğim futbolda daha hızlı oyunculara, daha işte hücuma çıkarken topu yönlendirmeyi başaran daha klasik oyunculara ihtiyacım var diyebilir ki. Nitekim yapmaya çalıştıkları transferlerde gördüğümüzde takıma bir hız kazandırdı. Zaten İtalyano'nun ilk basın açıklamasında da kendi ağzından duyduk bunu. Daha çok hızlanmalıyız, daha çabuk oynamalıyız söylüyor ki onun önde basan, ölen baskısı yapan, topu kaptırdığında da agresif oynayan, top ayağındayken de agresif oynayan, takımı o hızıyla bitiren bir oyuncu grubu oluşturmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu da aslında hani eldeki mevcut oyunculardan takımı taşıyacak. Elbette vardı ama belli kilit isimlere ihtiyacı vardı. Mesela sol tarafa baktığımız zaman Outara işte Monaco'da aldığı az süre ama hamurunda bir çabukluk, hızlar takımı ileri taşıyacak bir bek Rıdvan'la beraber orada rotasyonda ikisi de çok farklı karakterler. Birisi Rıdvan'ı daha böyle savunma ağırlığı olan, hani çok hücumda asist üreten bir sporcu olarak görmedik geçen sezon. Bu biraz daha belki hocasının ondan istediği bir oyun tarzıydı. Ama Outara tamamen hücumcu bir bek. Burada kızı olan bir bek. Önüne aldıkları Fransa 2. Liginden İlhan Fatılı. Onu çok merak ediyorum aslında. Yani Süper Lig'e o meziyetlerini nasıl taşıyacak çok merak ediyorum. Ama biraz onu öne taşıyan, belki de transferinde tercih edilmesine sebep olan şey hızlı, patlayıcı hızlı olan bir oyuncu. Yani bir 90 dakika içerisinde ortalamalarında şey yazıyor Ergin abi. 15 en az sprint yapan bir oyuncu yazıyor. Yani bir maç içinde 15 kez sprinte kalkan bir oyuncu. Yani bu meziyetlerini kullanmak isteyecek Beşiktaş ama tabii doğrudan 11 oyuncusu olmayabilir o. Çok kuvvetli bir şekilde biliyorsun Trossard'la anlaşıldığı da Beşiktaş'ta konuşuluyor. Bu hatta işte son 5

0: Belçika Dünya Kupası'na devam ettiği için belki bu zikredilmiyor ama umarız Belçika adına yolunda devam ederler ama eğer Belçika elenirse doğrudan direkt açıklanacak gibi geliyor şu andaki. Trossard zaten hani kalitesiyle Beşiktaş'a neler katacağını tartışmaya bile gerek yok ki Dünya Kupası'nda şu anda Belçika'yı taşıyan oyunculardan birisi. Sol önde ana mevkisi olsa da 10 numaraya da koysanız oynar. Sağa da koysanız oynar ki onların Senegal maçlarında sağda başlamıştı. Yani öyle çok yönlü bir hücum oyuncusu. Trossard ismi hem Beşiktaş'a hem de Süper Lig'e inanılmaz renk katan. Beşiktaş'ta tabii bir golcü de alacaklar büyük ihtimalle.
1: Yani Serdar çok kısa bir reklama gitmem gerekiyormuş. Biraz bekletebilir miyim? O gol kısmını reklamdan sonra konuşalım. Çok kısa bir aradan sonra sevgili Serdar Kalaycı ile sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
3: İnternet TürkNet.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Kupada bu akşam saat 23'te Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Maçın galibi yarı finalde İspanya-Belçika maçının galibiyle karşılaşacak. Dünya Kupası'ndan elenen ülkelerde teknik direktörler görevlerinden ayrılmaya devam ediyor. Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalic de görevinden ayrıldığını açıkladı. Kupa boyunca bugüne kadar Almanya, Portekiz ve Hollanda teknik direktörlerinin de aralarında bulunduğu 13 teknik adam görevinden ayrıldı. Dünya Kupası tarihinin 3000. golü son 16 turunda oynanan Mısır-Arjantin maçında geldi. Maçın son golünü atan Arjantinli futbolcu Enzo Fernandez, Dünya Kupalarının 3000. golünü atan futbolcu olarak tarihe geçti.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, gazeteci Serdar Kalaycı ile sohbetimiz devam ediyor. Beşiktaş'ın forvetini konuşuyorduk. Sevgili Serdar, sen de tekrar kusura bakma, reklama gittik.
2: Aygün abi, golcüye geçmeden iki cümlede şunu da hatırlatalım. Yani kaleyi Alman disiplinine emanet etti Nübel. Orta sahada yine Almanya'da kariyerini sürdüren Salih Özcan'ı kadroya dahil etti.
1: Doğan Elemlar'ı da yedek kaleci olarak aldı.
2: Evet, o da çok çok önemli bir hamle. Doğan da gerçekten çok iyi bir kaleci. Bence hani Beşiktaş çok iyi bir tercih yaptı orada rotasyonda. Tabii santrfor ihtiyacı her ne kadar nasıl bir katkı vereceğini gösterse de aslında tam İtalyano'nun istediği tarz o geçişlerde etkili olabilecek bir santrfor ama tek başına yeterli değil. Zaten geçen sezon hani geride kalan sezon ikinci yarıda tek başına Beşiktaş'ın gol sorununu çözecek bir oyuncu olmadığını da gösterdi. Çünkü kim olursa olsun yani tabii o ismi çok büyük bir yıldız değil ama bir görev oyuncusu kendi bölümü itibariyle. Rotasyona mutlaka ihtiyacı var. Orada Beşiktaş'ın aradığı yansıyan bugünlerde bir Lukaku ismi gündemde ama hadi Lukaku'nun tabii yaşı da var ama evet. Hani Beşiktaş için kısa vadede belki bir sezon belki iki sezon gönül rahatlığıyla kullanabileceği bir santrfor mu diye düşünüyorum. Bir önceki sezon, geride kalan sezon çok ciddi sakatlık sorunları yaşadı. Aslında bu milli takım tekrar onun kendini göstermesi için de bir kulvar olmuş gibi görünüyor. Biraz hani iyi dönmüş gibi gösteriyor kendisini ama benim ona dair mesela endişelerim sezonun çok büyük bir bölümünü çok az oynadı, sakat geçirdi Lukaku. Bir de yaşını da düşündüğümüz zaman.
1: Riskli diyorsun temposuna, değil mi? Biraz riskli.
2: Temposuna uyabilecek mi? Çünkü bizim ligimiz artık kimse küçümsemesin. Tempo olarak bizim ligimizde yani vasatın üzerine çıkmanız gerekiyor adınızı yazdırabilmeniz için lige. Yani vasat kalırsanız yani o siz zaten yani çözüm üretmesi beklenen bir bölgeye transfer ediliyorsunuz. Gol atmanız isteniyor sizden. Süper Lig'de öyle gol atmak bazı takımlar için oyuncu grubunun kalitesinden dolayı kolay olabilir ama maalesef çok da kolay değil. Çünkü takımlarımız artık neredeyse birçoğu hatırlayacak olursak Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay gibi derin blokla oynuyorlar. Doğru, yani bunlara karşı atıcı olmak gerçekten iyi çeşitli hücum yapmayı gerektiriyor. Hücum çeşitliliğinin çok olmasını gerektiriyor. Beşiktaş'ın hep aradığı tamam Salih Özcan orta sahada iyi bir kesici, oradaki geçiş savunmasında çok önemli roller üstlenecektir ama aslında iyi de bir 10 numaraya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Yani hep de bu konuşuluyor. Tam Orkun Kökçü takımın merkezinde çok önemli bir oyuncu ama gerektiğinde Orkun biraz daha geride kalıp o önde 10 numara. Hani bu şekilde İtalyano nasıl değerlendirecek orada? Hani hızlandıracağım takımı derken 10 numaralar genelde günümüzde eski tip 10 numaraları bulmak zor tabii ki. Biraz oyunu hızlandıran bir 10 numara arayışları çok da yansımadı aslında medyaya. Takip ediyoruz ama stoper rotasyonunda aynı kalacak mı? Benim merak ettiklerimden birisi o Beşiktaş'ta. Stoper rotasyonunda çünkü geçen sezon ağır kaldıkları maçlar da oldu. Yani orada İşte Udoka'yı olsun, o Calo'yu olsun, o ikinci Emirhan olsun. Ya bu isimlere ne kadar güvenmeye devam edecekler? Çok tabii isim de yansımış değil. Biraz tabii transfer gündeminde isimler yansıdıkça arayışların olduğunu da görüyoruz. Bir sağ kanat zaten rotasyonu için sağ kanatta ciddi bir şekilde adama ihtiyacı var ki elinde yok şu anda sağ kanat. Beşiktaş'ın bir sağ kanat alması gerekiyor. Yani kafadan bir golcü dedik, Lukaku ismi gündemde ama hani ardından başka kuvvetli isimler var mı? Şu an en çok yazılan, çizilen Lukaku ismi var. Ya bir golcü, 10 numara stoper, sağ kanat, bir 4 taneden net adama ihtiyacı var gibi görünüyor Beşiktaş'ın sezonda o zirveyle mücadele
1: etmesi anlamında diyorsun. Peki.
2: Kesinlikle yani bu oyuncuların alınan oyuncular da mutlaka hani Beşiktaş'a katkıları olacaktır. Beklenti yüksektir ama hala net isimler yine alınmaya devam etmesi lazım. İşte hani Trossard ismini öyle görüyoruz. Vlahovic ismi çok konuşuldu edildi. Vlahovic ama başka talipleri olan da o da yine transferin, Avrupa'da transferin gözde isimlerinden birisi olarak görünüyor ki almak da çok zor olabilir. Bakalım nereye doğru evrilecek. Trabzonspor gibi Beşiktaş da hızlandı onu görüyoruz. Beşiktaş'ta sabra ihtiyacı olan bir takım. Çok doğru, net. Yeniden inşa ediliyor. Yeniden kuruluyor.
1: Serdar, çok teşekkürler yayımıza bağlandın ve çok da önemli bilgiler paylaştırdın sevgili Serdar Kalaycı kardeşim.
2: Ben teşekkür ederim Aygün abi, benim için büyük keyifti.
1: Aynı şekilde kardeşim, ben görüşmek üzere. Olmadı. Çok da güzel mesajlar geldi. Sık sık yayını almamızı istiyorlar. Çok teşekkürler tekrar desteğinden dolayı
2: ben
1: sevgili
2: teşekkür
1: Serdar.
2: Teşekkür ederim dinleyicilerine. İyi yayınlar abi.
1: Sağ ol. Evet, hattımızda spor yazarı sevgili Serdar Kalaycı vardı. Kendisine teşekkür ederiz. Şu an hattımızda Milliyet Gazetesi yazarı sevgili Osman Şener var. Hocam günaydın, nasılsınız?
3: Vallahi iyiyim sevgili Aydıncığım. Şu Dünya Kupası'nı işte seyrediyoruz. Artık biz yokuz orada. Evet. Oynanan futbolu tenkit ediyoruz. Ama bir şeyi gördük. Artık yani bu dünya futbolu değişti. Atletik olmayan takımların başarılı olması mümkün değil.
1: Yani biz şey başarılı söyleyeyim. Olamaz mıyız? Oraya mı doğru gidiyoruz? Ne diyorsun?
3: Evet, bak, bak bir şey söyleyeceğim.
1: Söyle hocam.
3: Dün akşam Fenerbahçe'nin maçını seyrettin. Sen de seyrettin değil mi?
1: Evet.
3: Sen de
1: onu da sana soracağım. Nasıl buldun Fenerbahçe'yi?
3: Şimdi bak. Bak şimdi. Şimdi bunu hiç yanlış anlamasınlar beni.
1: Daha çok erken belki her şey.
3: Fenerbahçe'si, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı hepsi. Bakın. Takım koşuyor. Yani neticeyi, skoru buluyor ama takım durmuyor. Takım koşuyor. Daha sezon başı değil mi?
1: Evet.
3: Bu çok güzel bir sinyal. Haberin olsun. Bu çok güzel. Yani ben Süper Lig'de biz biliyorsun gıygıdı futbol oynuyoruz. Ama ben dün Fenerbahçe'nin o koşmasını, mücadele etmesini, o temposunu ben dün beğendim. Fenerbahçe'de tam kadro değil.
1: Değil.
3: Onu ben dün beğendim. Yani iyi sinyaller aldım. Ama ayın 22'sine kadar tabii yeni transferler gelecek. Fenerbahçe'nin daha havası değişecek. İsmail Kartal daha çok hakim olacak. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de bir ciddiyet olur. Mesela Cengiz Önder. Neredeydin sen şimdiye kadar?
1: Hocam Cengiz ama öyle yani. Şimdi şunu sana
3: ama
1: söyleyeyim.
3: Ama öyle Cengiz'e değil de, Aygün. Cengiz'e de çok... göre Kişner. Yani Cengiz tamam efendice gönderildi Beşiktaş'a gitti ama bu artık sen bu takıma girmek için böyle her şeyini sende o kalite var onu koymazsan bu sefer seni farklı gönderirler Cengiz. Bu dediğime inan. Yani kapalı konuşuyorum farklı.
1: Ne demek sen anladım ne demek istedi.
3: Bu sefer seni farklı gönderirler. Yani bu böyle yani Fenerbahçe için karamsarlık yapacak bir şey yok. Ben Beşiktaş için de aynı şeyi düşünüyorum. Hmm. Yani bu İtalyan hoca bu takımı koşturur sevgili Aygün. Koşturur aldıkları futbolcular da iyi. Abi birinci şart fizik kondisyonun şu atletik olacağım. Bu bir numara artık. Gördün Yeşil Burun Adaları neler yaptı.
1: Evet.
3: Gördün neler yapıyor. Fas neler yapıyor. Herkes yani bütün elinden isteç neler yapıyor. Abi bu böyle artık koşacağım. Bizde o pozisyon o sistem değişecek. Bak hakemler de yeni kurallar koyuyor.

0: Artık oyun daha çok oynansın değil mi? Evet. Bakalım şimdi bizde de büyük çıngarlar çıkacak. Hakemler o kuralları nasıl uygulayacak ben merak ediyorum.
1: Valla ben uygulayacaktan ihtimal verme. Özellikle 3-4 büyükleri açısından söyleyeyim. 3-4 büyükler açısından uygulayamayacaklar. Net.
0: Ben de vermiyorum abi. Gene hırlar gürürler. Zaten yani bunu ben federasyon başkanı hakemleri met ediyor da ya nefsini hak ediyorsun. Geçen sene Yasin Kol sezonuydu ya.
1: Evet ya.
0: Ya bırak Allah aşkına ya. Yani
1: FIFA olmayan bunu... hakem, FIFA'lar bekledi. Yasin Kol maçları yönetti hocam. FIFA'lar, evet, yani... FIFA'lar evinde oturdu. Ya olmayan Yasin Kol maçları yönetti.
0: Evet yani futbolumuz ne zaman biz bu ayara geleceğiz? Ben onu düşünüyorum. Ya burada ben milli takım gitti. Pek bunları konuşmak istemiyorum. Ya hepimiz kahrolduk ya. Psikolojimiz bozuldu.
1: Doğru.
0: Gece uyumuyoruz. Sabaha bekliyoruz. Çoğu başka maç var çünkü bizim maçlardan önce. Bizim maçları seyrediyoruz. Ruhumuz kararıyor. Uyumamışık. Gündüz uyku tutmuyor uyuyalım diye.
1: Doğru.
0: Biz bunları yaşadık. Ya bütün millet meydanlarda toplandı. Her tarafta toplandı kardeşim. Hep beraber koro halinde İstiklal Marşı'nı söylediler. Bilmem ne yaptılar. Ortada futbol yok. Ne
1: başarı
0: o?
1: Yok.
0: Efendim 60 tane şut çekmişik. Bana ne 160 tane şut çek ya.
1: Maalesef
0: ne yaptın doğru. Yani? Ne yaptın yani? Hiç bunları biz buradan giderken bana çok büyüklü hocaların bir tanesi bak bu kadar şişirmek iyi değil dedi. Abi bizim çocuklar tamam ben bizim futbolculara gene kızmıyorum. At sahibine gerek işlem ya. Montella ne yaptı? Bütün hocalar değişti. Başarısız olanların hepsi gitti.
1: Federasyonlar da değişti. İstifalar oldu hocam.
0: Federasyonlar değişti.
1: İstifalar oldu hocam.
0: Biz ne yapıyoruz abi? Hiç konuşan arkadaşlarımız bile yok.
1: Vallahi sen ben konuşuyoruz. Yani biz istifa etmeleri gerektiğini söyledik hocam. Hatta Amerika maçı sonrası çıktı dedik ya bu galibiyet dedi 1000 tane zafere bedel dedi ya Montella bizimle dalga mı geçiyor yani? Amerika'yı yendin 8 eksikti 9 eksikti Amerika'yı yendikten sonra çıkmış diyor ki bu galibiyet 1000 tane zafere bedel dedi ya.
0: Ya abi yani
1: evimize döndük ondan sonra da.
0: Sevgili Aygün bizim Türkiye bu değil. Bunlar böyle ucuza alıyorlar her şeyi. Türkiye'miz bu değil. Türkiye'miz bu değil yani bu değil. Yani olacak iş değil yani bu birileri dur diyecek ama ben aldığım şeylere göre federasyonda da bir değişiklikler olacağını düşünüyorum.
1: Bekleniyor hocam bekleniyor sizin duyumlarınızı da çok yerinde biliyorum büyük bir operasyon bekleniyor. Ben abi, aslında şeyde bekliyorum hocam Dünya Kupası bitti savcılığı da bekliyorum ben kimse kusura bakmasın. Savcılığın açıklı şeyini de bekliyorum operasyonu da bekliyorum.
0: Şimdi madem dediler bir sürü şey söylediler şu milli takım bitsin milli aynen. Maçlar ondan sonra şunu o zaman çıkın yapın kardeşim yani o zaman biz temiz şeffaf sisli olmayan gri bir futbol olmasın pırıl pırıl bir futbol olsun biz bunu istiyoruz.
1: Aynen.
0: Bize bunu verin. Doğru. Artı başka bir şey söyleyeceğim şimdi herkes bir şey söylüyor yok Galatasaray'a yarıyor yok Fenerbahçe'ye yarıyor. Ya bu 10 artı 4 nedir?
1: Kimse çözemedi. Ama kulüpler birliğinde de bir şeylik var hocam. 5-6 kulüp aynen devam etsin diyormuş 10 artı 4. Birkaç kulüp 12 artı 2 diyormuş. Bazıları farklı diyormuş. Yani orada da bir birliktelik yok.
0: Şimdi birlikteliği de geçtim. Onu da geçtim. Ben futbolu idare eden kişi olayım. Ben veyahut sen ol. Hı hı. Ben Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Avrupa Ligi'nde oynayacağım. Belki de Şampiyonlar Ligi'ne bu sene iki takım gidecek.
1: Evet, evet olabilir.
0: Büyük bir ihtimal. Peki. Benim orada sen başarılı olmamı istiyor musun? İstiyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Peki o zaman neden benim önümü kesiyorsun? Ya bırak Avrupa'da biz başarılı olursak ses getiriyoruz. Bakın bütün hepsi yani bugün siyasette yetkililer hepsi her türlü desteği verdiler milli takıma hatta dediler. Bu bir üst tura çıkar hep beraber gideriz planlar programlar yaptılar. Kusura bakmasın Hacı Süleymanoğlu burnundan getirdi herkesi.
1: Evet.
0: Hiç kimse gidemedi burnundan getirdi. Hem de öyle bir burnundan getirdi ki daha hala hat hat hat hat hat. Ya bıktık artık bu mafya ayaklarından biz ya. Neyin hattı futbolun hattı kötü mü olur ya?
1: Öyle konuşmaları şeyleri aynı o şekilde doğru söylüyorsun.
0: Ya bırak Allah aşkına ya. Ben sevmiyorum öyle şeyi. Ben kaliteden yanayım sevgili Aygün. Kusura bakma.
1: Doğru. Gününüz aydın olsun Aygün Bey. Güneşin kendini göstermeye başladı. Bahçemize çay sefamızda eşlik yapmak ister misiniz? Buyurun. Hollanda'dan sevgiler Hayrettin. Hayrettin Bey bizi Hollanda'ya çağırıyor. Bir de bahçeden öyle güzel bir fotoğraf atmış ki abi. Çay içerken de görüntüsünü atmış. Afiyet olsun diyelim. Kısa bir araya gidelim.
0: Ya daha bir gün tatil yapamadık sevgili.
1: Ay, evet hocam sen de yapamadın, ben de yapamadım valla.
0: Yemin ediyorum yapamadık. Yani burada o kadar şey demiştik ki şimdi görüyorsun Galatasaray taraftarları.
1: Hocam aradan hepsine geleceğim. Galatasaray kısmına geleceğim ama kısa bir araya gidebilir miyim müsaade edersiniz? Tabii, kısa reklam tabii. Aramız var, aradan sonra Osman Şener'le sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
2: Tabii. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5.000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club Puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
7: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Osman Şener'le sohbetimiz devam ediyor. Milliyet Gazetesi yazarı. Hocam çok tepki var. Hatta sanatçının bir tanesi, isim vermeyeyim şimdi de, simitçi, kahveci, gazozcu falan filan tarzı böyle bir aşağılayıcı Galatasaray yöneticilerine biraz daha böyle bazı şeyler yaptı. Hatta tepki gösteren Galatasaray muhabir arkadaşlar da orada. Oradan başlayalım istersen. Neler söylersin?
0: Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani ben isim de vereceğim, kusura bakma.
1: Verebilirsin hocam, olmaz. Sıkıntı yok.
0: Hı-hı. Tabii yani o gün tamam, şu an iyi bir Galatasaray'da. Bir şey söylemiyorum, hiçbir şey. Ama yani ben bu takımı 4 sene şampiyon yapmış. Ya bu takımı ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden dönmüş, böyle bir kadro kurmuş bir başkana kalkıp da efendim yok simitçi, kahveci, otelci bilmem ne diye hitap etmem. Tenkit ederim. Siz transferlerde her sene böyle yapıyorsunuz. Devre arası bir 10 numara almadınız diye tenkit ederim. Ama kusura bakma, hakarete varanlar bu tür. Yani aşağılayarak hakaret etmem.
1: Evet.
0: Kusura bakma yani.
1: Doğrusu.
0: Benim tarzım değil yani.
1: Doğru.
0: Benim tarzım değil. Yani şu anda böyle bir çocuk değildi. Neden böyle buralara geldi onu bilmiyorum. Yani iyi bir çocuk, tamam. Sanatçı, saygılıyız. Sanatçıların hepsini seviyoruz biz. Ama yani burada kalkıp da simitçi, kahveci, bilmem ne, otelci, çaycı, ben o tür bir eleştiri yapmam. Yapamam, utanırım. Neden yapacağım? Yani derim ki ya başkan, neden sen böyle her sene transferlerde böyle yüreğini ağzına getiriyorsun taraftarın diye söylerim. Yani bir sürü tarzı var bunun, değil mi?
1: Tenkit evet, çıktı. Doğru söylüyorsun.
0: Ama bu şekil ben yapmam. Yani benim terbiyem müsaade etmez ve doğru bulmuyorum ama... Yaptın tamam, transferde genç kaldı. Söylediklerine katılıyorum. Yani geçen sene bir 10 numara lazımdı. Sen gittin 10 numara yerine gittin. Aspirilla'yı aldın değil mi? Oynatmadın
1: evet,
0: daha.
1: Evet, Aspirilla'yı oynatmadım.
0: Niyaga'yı aldın. Niyaga'yı da oynatmadın. Hele biraz sonra geleceğim Niyaga'yla. Niyaga'nın şeyine. Şimdi düşünüyorum. efendim Göztepe'ye kiralık vereceklermiş. Bir sürü şeyler konuşuyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Artık Kazım Can aynı genç adam, o bana göre çok iyi bir sol bek. Yani Barış Alper kadar değil ama Barış Alper gibi şans verilirse o da olacak. İster arkada oynat, ister önde oynat. Aynı şekilde Niyaga, bir Can diye bir futbolcu aldın, onu da kiraya vereceklermiş duyduğuma göre. Yani ben bunlara karşıyım. Biraz bu futbolcuları Okan Hoca'nın yetiştirmesi, kullanması lazım. Nasıl kullanacak bilmiyorum. İkincisi, sen kalkıyorsun 10 numara kendini parçalıyorsun. Yok Bernardo Silva 50 milyon euro, öteki bilmem ne diye. Ya senin elinde yok mu? Almadın mı sen Manchester City'den? Kimi aldın? Neden oynatmıyorsun? Günah değil mi çocuğa? Çocuğu çöp yaptın. Aynı şekilde Sané'yi de çöp yapıyordun, değil mi?
1: Evet.
0: Alman milli takımında oynuyor. Bunlara yani bilmiyorum, bir kere Okan Hoca'nın yanında ciddi, çok ciddi iyi bir teknik kadro yardımcılarının olması lazım gerektiğini düşünüyorum. Bak ben Okan Hoca'yı 10 yaşından beri tanırım. Evet,
1: çok eskiden tanıyorsun.
0: Bizim elimizde büyüdü derim. Tam 4 senede şampiyon oldu. Kolay değil. O yaptı bu takımı şampiyon. Bu takımı idare etmek kolay değil. Hep egosu yüksek futbolcular. Ama bu şekilde defosu var. Çıkaracak Kazım Can'mış kardeşim. Oynatacaksın abi aslanlar gibi. Niyaga. Sen kazanacaksın onları. Kazanacaksın.
1: Ne yapacaksın? Sen, kazanacaksın.
0: Sen gönderiyorsun. Hı-hı. Fenerbahçe alıyor. Santrofor oynatıyor. Değil mi Hakan? Evet. Zaten oğlum. Neden?
1: Hocam dün bir yerde dinledim. Okan Hoca ile ilgili işte hiç kimse yetiştirmiyor, etmiyor. Gelen isimleri biraz daha böyle şey yapıyor. Yani değersizleştiriyor tarzı, kalitesini düşürüyor tarzı bir yorumcunun yorumunu dinledim ben. Katılıyor musun buna?
0: Yani yetiştiriyor, yetiştirmiyor davası değil. Ortada yani, ortada sen... Var mı bir tane çıkan genç?
1: İşte o anlamda tepki vardı o konuda.
0: Sen şimdi ben tedirginliğim benim de var, senin de var. Herkes bitiyor. Yani bütün Galatasaraylardan bahsediyorum. Herkes ultrasdan bile tepki koyuyor farkındaysan.
1: Evet, tepkiler var.
0: Ama neden tepki koyuyor? Kardeşim bu Dünya Kupası'na gitti bu takım. Bu sene geçen sene bu şampiyon oldu. O son 6-7 maç Galatasaray başladı teklemeye farkındaysan. Hani Fenerbahçe üst üste puanlar kaybetti. Yenilgiler aldı. Almasa belki de Fenerbahçe şampiyon olacaktı geçen sene.
1: Değil doğru, mi? Doğru.
0: O duruma geldi. Ama neden Galatasaray oynayamıyordu? Sen bir dakika da abi, Sané'yi de sildin. Ultra Aslan olmasaydı o problemler yaşadı. Sané diyor ki ya diyor, beni çıkartıyor diyor. Oyundan diyor.
1: Evet, kulübeye yani, giderken şey yapıyor.
0: Yani. Kulübe isyan etti. Ondan sonra da Ultra Aslanlar sana diye ortalığı yırtmasaydı belki de sana oynamayacaktı kalan maçlarda. Yani Ultra Aslanlar Galatasaray'da öyle böyle sırf taraftar değil. Ya çok büyük yol gösterici yani. Hakikaten yol gösteriyorlar. Aynı şekilde Kaan Ayhan'ı sildin attın. Onlara kalkıp da Sanchez uydu. Lemina bozuldu. Bir ara Osimhen çıldırmasaydı. Avaz avaz bağırmasaydı orada. Ulan hepimiz burada para alıyoruz. Hepimiz her şeyimizi koymak mecburiyetinde neresine, orada bir kamçı gibi o lafları etmeseydi bu basına çıkmadı. Son maçlarda da toparlanamazdı Galatasaray. Yani Osimhen ve kardeşim hiç kusura bakmasınlar. Ultra aslanlar. Galatasaray son maçlarda toparladı. Öyle iyi kötü kazandı gitti. Bir de taraftar abi. Taraftar abi. Ya adam hiçbir şey söylemiyor. Kaç para forma gidiyor alıyor, bir servet veriyor. Kaç para kombineler kaç para oldu biliyorsun değil mi?
1: Çok
0: bir
1: çok.
0: Bir tane kombine yok Galatasaray'da.
1: Ciddi
0: bir tane
1: para.
0: Loca yok.
1: Ciddi para.
0: Bunu aldı. Bunun karşılığını da istiyorlar. İstemiyorlar mı? Hakları değil mi?
1: Hakları ama başkan açıklama yaptı. Merak etmeyin, transferler gelecek tarzı açıklaması var. Can Uzun kısmını merak ediyorum. 60'a 40, 60 milyon istiyormuş Can Uzun kulübü de. Galatasaray 40'lara çıkmış vaziyette. Sence gerekli mi Can Uzun? İhtiyaç var mı bir 10 numara pozisyonda?
0: Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani daha tam olmuş futbolcu değil Can Uzun.
1: Evet.
0: Tam olmuş futbolcu değil. Hani bilemiyorum ama bu federasyon 10+4 kuralı da var ya.
1: Evet.
0: Mecburen yerliye gidiyorsun. Oynar veyahut oynamaz. Yani çaresiz kalıyor. Artı bir de bir şey daha söyleyeyim ben. Tamam ben de yönetimi geçen sene devre arasından beri tenkit ediyorum ama bir de bir gerçek var yani. Galatasaray yönetimi de 4 senedir iyi transferler yaptı.
1: Evet.
0: Allah var. İyi transferler yaptı. İyi futbolcular aldı. Hataları var.

0: Yani şimdi yok efendim terbiyesiz, açılışa gelmedi, bilmem ne gelmedi. Ya bunu söylettiren yöneticiler varsa Allah aşkına bassın freni, ayıp. Kapansın artık bu çocuk. Siz bunu gönderdiniz, gelmesini istemiyordunuz. Okan Hoca da buna uydu. Uydu. Ben olmuş olsaydım bir tane özel hoca tutarım. Bu adam toplara dünyada en iyi vuran adam. Onu 18 içinde topla buluştururum. Ya Trabzon maçı oynandı hatırla, Osimhen yoktu. Hı-hı. Afrika Kupası'ndayım neredeydi. Bir tane top gelmedi adama, farkında mısın?
1: Doğru.
0: O maçta. Sonra artık Icardi bitmiş, yaygaralar zaten istedikleri buydu. Ya yok yani Icardi yok, gelmeyecek kardeşim. Icardi gitti bitti, bir daha Icardi yok Galatasaray'da.
1: Artık sen bunu en baştan beri söylüyorsun zaten. Söylüyordum.
0: Konuşacak arkadaşlarımız başka mevzu bulamıyor, konuşacak. Hep Icardi. Icardi aşağı, Icardi yukarı. Ya Icardi onurlu şerefli bir insan. Ve şerefinle de Galatasaray formasını taşıdı. Bu sene en kötü senesi 16 tane gol attı Aygün.
1: Bu yani ciddi bir katkı sağladı, doğru.
0: Tabii yani Galatasaray bu tür şeylerle uğraşmamaları lazım. Yöneticilerin müsaade vermemesi lazım. Yani daha evet, ciddi olması lazım. Çünkü bir de basında bizim arkadaşlarımız var. Bilmiyorum yani kimlerle görüşüyor, kimlerden ne haber alıyorlar. Biraz bu olayı yani çok tadını kaçırdılar. Yani Icardi öyle bir anda silinip atılacak. Yani Galatasaray'da gelmesin, tamam gitsin, nereye giderse gitsin, gelmeyecek de zaten. Parayla pulla işi yok bunun. Icardi gönül adamı. Zamanında Galatasaray'a gelirken 3 misli veriyorlardı. Giderdi Arabistan'a bilmem nereye. Kolay para olayı değil. Ama bu gözle bakmıyorlar. Ben taraftarın bir kısmını da anlayamıyorum. Oynadı Galatasaray'da. Tamam sağ olsun. O şampiyonluk kutlama gecesinde de çok güzel onurlandırdılar. Bitti. Onu orada kes at. Artık doğru, aleyhinde atma.
1: Doğru, doğru.
0: Atmayın artık.
1: Katılıyorum.
0: Şimdi milli takım bitti. Geldi Barış Alper. Alternatifin var mı orada? Yok.
1: Yok.
0: Yunus, ben 10 numarayla götürürüm Yunus'ta. Nasıl götüreceksin? Şimdi bir sürü şeyler çıkıyor. Sané'yi gönderin. Gönderin kardeşim, Sané'yi de gönderin. Diyorlar Osimhen de gidecek. Tamam gönderin kardeşim hepsini. Yani taraftarın şampiyonluğu burnundan getirdiler. Onun için millet isyan ediyor. Anlıyor
1: nokta
0: musun?
1: Diyorsun, anladım. Hocam son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Osman Şener hocam? Yani yavaş yavaş sona geliyor. Söyle hocam.
0: Son olarak ekleyeceğim şu. Geçen sene başkan, bakın Galatasaray'ın çok büyük taraftar grubu var. Fedakar bir taraftar grubu var. Geçen sene sen Sané'yi aldın daha transferin ilk gününde, hiç kimse eleştirdi mi Galatasaray başkanını yönetimi?
1: Hayır.
0: Eleştirmedi.
1: Hayır.
0: Sen yap öyle bir tane transferi, getir koy oraya. Sana bir 10 numara 6 numara olmazsa olmazın, bundan ikisinden birisi mutlaka gelecek. Bir de santrafor gelecek şimdi, Icardi yok. E kardeşim bunların üç olmazsa bir tanesini al. Taraftara bana güvenin mesajını ver. Paramız var diyorsunuz, pulumuz var. O zaman bunu yapın. Bunu ben size öğretmeyeceğim. Siz bunları biliyorsunuz. 4 senedir şampiyon oldunuz. Bu işleri herkesten iyi biliyorsunuz. O zaman yapın bunu. Bu yangını söndürün. Bunu hemen yapmaları lazım.
1: Doğru. Hocam.
0: Peki sevgili Aygün.
1: Çok teşekkürler. Osman
0: İyi
1: hocam.
0: Yayınlar. Hoşçakalın. Sağ olun.
1: Evet, hattımızda Milliyet Gazetesi yazarı sevgili Osman Şener vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 16 sarı, 4 kırmızı kart. Adı Nürnberg Muharebesi. Portekiz, rakibi Hollanda. Portekiz maçı 1-0 kazanıyor ama bu maçta kırmızı kartlar, fauller, inanılmaz sert tekmeler. Dünya Kupası'nda pek görmeye alışmadığımız şiddetli fauller. Hepsi bir maçın içinde yaşandı. Bir maçın içinde dünya rekoru kırıldı. Dedim ya, 16 sarı, 4 kırmızı kart. Dünya Kupası bir daha böyle sert bir karşılaşmayı göremedi. Şahsen ben de bir daha oyuncuların kasıtlı olarak birbirlerini tekme tokat dövdükleri bir maçı izlemek istemem.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo!

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
0: Reklam.
5: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
7: Efendim herkese günaydın sevgili dinleyenler. Son düzlüğün sunmuş olduğu Foto Finish an itibariyle başladı. Bugün günlerden Perşembe, tarih ise 9 Temmuz. Sevgili dinleyenler, Ankara ve Kocaeli yarışlarını sizler için değerlendireceğiz. Bugün Ankara'da sevgili Aykut Balcı hattımızda olacak ve Ankara yarışlarını değerlendireceğiz. Saatler 14.30'u gösterdiğinde günün ilk koşusu start alacak Ankara'da şartlı 5 mücadeleyle. Sonrasında Kocaeli'ye gideceğiz, Kartepe'ye. Orada da saatler 17.15'i gösterdiğinde günün ilk koşusu start alacak. Evet, Aykut Balcı da hattımızda. Günaydın sevgili Aykut.
8: Günaydın Ufuk, iyi yayınlar. Herkese bol şanslar diliyorum şimdiden.
7: Nasılsın, iyi misin?
8: İyiyiz. Bildiğin gibi. Biraz ortalıklar karışık ama yapacak bir şey yok.
7: Evet, iyiye gider diye temenni ediyoruz. Çünkü söyleyeceğimiz başka bir şey yok şu an itibariyle. En azından benim yok. Bilmiyorum, senin varsa tabii ki fikrini paylaşabilirsin.
8: Ya ben o haklı bu haklı kısmına girmek istemiyorum. Ortada bir yanlış varsa onun sonucunu herkes bence doğru olarak katılmak zorunda. Ki ben bunu biliyorsun, sondüzlük.com'da WhatsApp grubumuzda 10 gün öncesinden ortalık karışacak gibisinden yazmıştım. Şimdi patladı ama jokeylerin bilmemesinin nedeni hani vergiyle alakalı da kısım değil. Benden vergiyi kessinler, problem değil. Ama ben masraflarımı karşı tarafa iletemiyorum. Yani masraflarımı kabullenmiyorlar. Muhatap olacakları kimse yok. Yani değerli görünmek istiyorlar ama hiçbir şekilde yani muhatap olacak kimseyi bulamıyorlar. Bilmiyorum sonuç nereye gider ama bilmiyorum. Doğru, bana göre doğru bir davranış mı, yanlış bir davranış mı? Ama sonuçta bir insanın eğer vergisini kesiyorsan da masraflarını yansıtmasını ve bu da işte ağır yük olduğu için uçakla gidip giriyorlar. Yani iş kanununa göre çok riskli bir iş yapıyorlar bu kısımda. Çünkü ben hani jokeyler benim affedersin babamın oğlu falan değil. At sahipleri tabii ki hani.
7: Fikrini söylüyorsun sadece.
8: Ben fikrimi söylüyorum ama ben çünkü baş jokeyle konuştuğum zaman benim masraflarım çok diyordu. Yani Aykut abi benim masraflarım çok ve kazancımız çok düştü diyordu. Hani vergiyi kestinler. Tamam, vergi alıyorlar işte, atıyorum 5 milyona kadar %40 vergi alabilirler. Tamam alsınlar diyor. Ama diyor bu yasa çıktıktan sonra geriye dönük %20 de almaya başladılar diyor. Bu sefer diyor bizim diyor bütün jokeylerimizin hepsinin diyor şu anda vergi borcu var. Yani sıkıntı orada. Biz de yani bizim masraflarımızı biz yansıtalım ki değer görelim. Hani sigorta kısmı sıkıntılı işte, hani ya bilmiyorum abi, inşallah tatlıya bağlanır. Burada biz kimsenin üzülmesini istemeyiz. Kim haklı kim haksız değil. Doğru bir şey varsa her doğru birdir zaten. Doğrudan olma taraftarıyım ben. En kısa zamanda çözülür umuduyla bekliyoruz sabırsızlıkla.
7: Evet, dileriz en kısa zamanda orta bir yol bulunur ve çözülür. Bu minvalde kimse de mağdur olmaz iki taraf açısından da. Evet sevgili Aykut, Ankara dedik. Bugün günlük koşusu saatler 14.30'u gösterdiğinde başlayacak. Baktığımızda Ankara'da güzel bir yarış programı var. NATO zirvesi de bitti. Neler söylersin ilk koşuna itibaren?
8: Evet, şimdi yarışın gidişatına baktığımız zaman bir numara Kemal Somo uygun grupta koşuyor ama son iki yarışı biraz sıkıntılı. Eko yani seri bir isim Kemal Somo. Eko da son yarışını 12. kulvardan çıktı. Şimdi 6. kulvardan çıkıyor. O da seri bir isim. Bence önde yarış süratli gidecek. Sevgili Duran Hoca'yla da görüştüm. Aslında çok çok iyi durumda olduğunu söyledi. 2 numara Matvet'ten. sonlarda etkili gelip yarışı kazanmasını bekliyorum. 2 numara Matvet, benim alternatif Sanko. Eğer tabii ki yani burada yarışı okuyamamak var ya dediğimiz kısımda işte. Burada Aplanti gerçekten soğukkanlıyla binerse Enes Boz'da Matvet kazanır. Ama herhangi bir sürat olmazsa veya herhangi bir kaçan at olmazsa bu sefer 2 gelmezse 1 numara Kemal Oma. 4 numara Eiko. 6 numara Prenses Hazal ki bu kısa mesafede koştu, uzun mesafede de etkili sprinti var, aman dikkat diyorum. Son olarak 3 numara Rosedal diyeceğim. İki benim alternatif bankom, rakip yazmak isteyenler 1-4-6-3 değerlendirebilir.
7: Evet sevgili dinleyenler, günlük koysunda Aykut der ki 2 numaralı Mafdet benim alternatif bankom ama rakip arayanlar 1 numaralı Kemal Oma, 4 numaralı Eiko, 6 numaralı Prenses Hazal ve 3 numaralı Roses del Rosedal yazabilirler. Rakamsal olarak sıralayayım. 2 alternatif tek rakip 1-4-6 ve 3 Ankara'da günün ilk koşusunda. Geldik günün ikinci

0: Zal ve 3 numaralı Roses del Rosedal yazabilirler. Rakamsal olarak sıralayayım. 2 alternatif tek rakip 1, 4, 6 ve 3 Ankara'da günün ilk koşusunda. Geldik günün ikinci koşusuna. Maiden mücadele 2 yaş İngilizler 1400 metre çim pist.
1: Evet, hayatın ilk yarışında gene Radyo Spor'da tek vermiştim Son of Dragon'u. Mesafe kısaydı, 1000 metreydi. Ama bu Origin, sen de çok daha iyi biliyorsun, mesafe isteyen bir isim Son of Dragon. İdman Jockey'le de görüştüm. Atın çok çok iyi durumda olduğunu söyledi. Mesafede uzadı. Sonlarda etkili gelip kazanmasını bekliyorum. Benim yine alternatif bankom Son of Dragon. Hı hı. Rakip yazmak isteyenler Ebbas Ansor, ikinciliği mükemmeldi. Bir numara Baltazar kulaklık ve dilbağı takısı aldı. Çim pistte de etkili koşacağını düşünüyorum. 5 benim. Alternatif bankom, rakip yazmak isteyenler 2 ve 1 değerlendirebilirler.
0: Evet, 5 numaralı Son of Dragon alternatif diğer bir banko sevgili Aykut'un, ama rakip 2 numaralı El Pasant ve 1 numaralı Baltazar. Bu koşuyu bu isimleri yazarak geçebilirler. 5 alternatif banko, rakip 2 ve 1. Geldik günün 3. koşusuna. Handikap 16 mücadele 4 yaşlı Araplar 1200 metre.
1: Evet, geçen Keşanlı kazandığı zaman canlı seyretmiştik o yarışı. Hatta yarışta protesto çekilmişti. Keşanlı birinci, Nevşehir Bey ikinci, işte Fırtına Yürek üçüncü olmuştu. Fırtına Yürek içeriden gelirken Keşanlı dışarıdan geldi. Bir tampon yaptı, içeri doğru geçti ama Fırtına Yürek çok rahattı yarış içerisinde. Bugün ben bir aksilik olmazsa hemen önlerde hamlesini yapacak ve kazanmasını bekliyorum. Benim bugün Fırtına Yürek net bankom abi.
0: Evet, günün 3. koşusunda 2 numaralı Fırtına Yürek net bankom dedi sevgili Aykut. Günün 3. koşusu 2 Fırtına Yürek banko. Geldik günün 4. koşusuna. Şartlı 4 mücadele 3 yaşlı Araplar 1400 metre çim pisti.
1: Evet, yarışın gidişatına baktığımız zaman birçok seri isim var ve çok formda isimler var. 7 numara Sayra o gün yani güle oynaya yarış kazandı. Önde liderliği aldı. Kimseye bırakmadı ama 6 numara Mutlu var. Önde kaçan bir isim, belki temposunu bozacak, kim liderliği alacak onu da bilmiyoruz. Rakip olarak onu önereceğim. 1 numara Uğurlu Bebek inanılmaz formda, 2'de 2 yaptı muhakkak yazacağım. 2 numara Al Sayf, o da çok formda, yani ilginç bir yarış bizi bekliyor. 7-6-1-2 ufak bütçeliler için yeterli, geniş oynayanlar 4 numara Hoş Bakış ve 5 numara Küçük Naime'yi değerlendirebilirler diye düşünüyorum ben.
0: Evet, günün 4. koşusunda 7 numaralı Sayra, 6 numaralı Mutlu Bahar, 1 numaralı Uğurlu Bebek ve 2 numaralı Al Sayfa. Bu 4 ismi ayrımsız önerdi ama daha büyük oynayanlar, geniş kurgular 4 numaralı Hoş Bakış'la 5 numaralı Küçük Naime'yi yazabilirler dedi. Sıralama 7-6-1-2 öncelikle, sonrasında 4 ve 5. 5. koşuya geldik. Ankara'da kısa vade 22 bir mücadele var. 3 yukarı İngilizler 1400 metrede start alacaklar. Pist ise çim. Neler söylersin?
1: Ben 4 ismi birbirinden ayıramadım Ufuk. Cazip mi bilmiyorum, AGF tablosunda bakmadım ama 3 numara Kazadar'da Osos. Son yarışlarına aldanmayayım. At toparlanmış durumda. Bugün sonlarda kuvvetli girip ben çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Hatta kazanmasını bile bekliyorum. 3 numara Kazadar'da Osos benim favorim. 4 numara Raymond Reddick'ti. O gün Brars'ın arkasında inanılmaz bir takip yaptıydı. Padok görüntüsüne de bayılmıştım. Rakibi olacak gibi gözüküyor. 2 numara Servoiron ve 1 numara Power of Hakem muhakkak olmazsa olmazlarım. 3-4-2-1 benim sıralamam abi.
0: Evet, 5. koşuda sevgili dinleyenler 3 numaralı Cazador de Osos, sonrasında 4 numaralı Raymond Reddington, 2 numaralı Servoiron ve 1 numaralı Power of Hakim. Bu isimleri önerdi günün 5. koşusunda. Ankara'da sıralaması sevgili Aykut'un 3-4-2-1. Geldik günün 6. koşusuna. Kısa vade 7 mücadele 4 yaşlı Araplar 2100 metre kum pist.
1: Evet, son yarışında direkt oynamıştım. İnanılmaz bir sprint attı. Vedat Abiş biniyordu. Yani foto da kaybetti, burun da kaybetti. 3 numara Ataman Bey koştu. O yarıştan daha iyi duruma geldi. At düzelmiş gözüküyor. Benim net favorim. Tek ve ciddi rakip bana göre uygun grupta seri stiliyle 1 numara Muhlik Baba olacak. 3-1 ayrımsız yazacağım.
0: Evet, 6. koşuda 2 isim önerdi. 3 numaralı Ataman Bey kez %32'lik oynanma oranına sahip, tek ciddi rakibinin 1 numaralı Muhlih Baba olduğunu söyledi sevgili Aykut. 6. koşuda sıralaması 3 ve 1. 7. koşuya geldik. Günün 7. koşusu şartlı 4 mücadele 3 yukarı İngilizler 1000 metre çim pisti.
1: Evet, sürat yarışı olacak kesin. Önde giden isimler var. İspanoz var, King Davut var, Golden Razor var. Marshall'ın arkalarına falan yatacak. arası olsa da ben 6 numara operasyonun bu süratli gidecek yarışta eski sprintçiyi de

0: yarışı kazanmasını bekliyorum. Hatta alternatif banko. Rakip yazmak isteyenler 2 numara Golden Razor inanılmaz işlerle bu yarışa geldi. Peristil'le 1 numara İspanoz, son olarak da 3 numara Smart Children diyeceğim. 6-2-1-3 sıralamam olacak.
1: 7. koşuda 4 isim önerisinde bulundu sevgili Aykut. 6 numaralı Operasyon, 2 numaralı Golden Razor, 1 numaralı İspanoz ve 3 numaralı Smart Children. Sevgili dinleyenler, 7. koşuda sıralama 6-2-1-3. Ankara'da 75. hipodromunda kapanış koşusu son ayak. Handikap 16 mücadeleyle son bulacak. 4 yukarı Araplar 1900 metre çim pistte start alacaklar. 6 numaralı Mir Kartalı ile 10 numaralı Kasırga Ağası da koşuya ikili olarak katılıyorlar. Neler söylersin kapanışta?
0: Ben net banko yazacağım Ufuk. Şimdi tabii ki apranti arkadaşlarımız, jockey arkadaşlarımız da var bazılarda ama ben şunu söylemek istiyorum. Fazla zorlayamayacak, fazla onu üzmeyecek, jockeyini üzmeyecek, apranti arkadaşımızı üzmeyecek. Çok formda bir isim var, o da 3 numara Deniz Savaşı. Sadece yarış içerisinde önde hemen yer, kendini yeri bulacak. 3-4 gidebilir. Yüzlük yarışı yapmasını bekliyorum. Sadece içecektir. Bunun haricinde yapacağını da düşünüyorum bu rankılı için. Ben 3 numara Deniz Savaşı'nın inanılmaz formuyla bugün rahat bir yarış kazanmasını bekliyorum. Net banko olarak öneriyorum.
1: Evet, günün kapanış ayağında 3 numaralı Deniz Savaşı'nı net banko olarak önerdi sevgili Aykut. Günün kapanış ayağında Ankara'da son koşuda 3 numaralı Deniz Savaşı banko. Aykut, teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Size iyi yayınlar diyorum. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın diyorum.
1: Evet, çok teşekkür ederiz sevgili Aykut Balcı. Sevgili dinleyenler, programı kaçırdıysanız, radyonuzu yeni açtıysanız yapmanız gereken işlem çok basit. Henüz son düzeyde üye olmadıysanız muhakkak üye olmanız gerekiyor ki uzman yorumları, hazır kuponları ücretsiz olarak kontrol edebileceksiniz son düzlükte. Bu uygulamada yine Türkiye'nin 7. sanal at yarışı bahisi olan yapay zeka destekli son düzlükte kuponlarınızı gönül rahatlığıyla oynayabilir ve çeşitli kampanyalardan da yararlanıyor olacaksınız. Nedir bu kampanyalar? Sevgili dinleyenler, altınız 5'te kalsa bile 500 TL'ye kadar %25 kuponunuzun iadesi hesabınıza ertesi gün geçecek. Yine yeni üyeye her gün 500 TL, toplamda 2500 TL'ye varan hediye fırsatından yararlanıyor olacaksınız. Altılı Ganyan'da 100.000 TL'ye varan ekstra kazanç kampanyası var. Yine 250.000 TL'ye varan oynadıkça kazan kampanyasının yanı sıra ikili sıralı, ikili çifte ve İkili sıralı, ikili ve çifte de 500 TL'ye varan %25 ekstra kazançta sizleri bekliyor. Son düzlükte hemen üye olmanız gerekmekte. Üye olduktan sonra da kampanyalara katıl butonunu tıklamanız gerekiyor ki bu işlemi gerçekleştikten sonra da üyeliğiniz gerçekleşip kampanyadan da yararlanıyor olacaksınız. Evet, İzmit'e gideceğiz. Kartepe'ye saatler 17.15'i gösterdiğinde günün ilk koşusu start alacak. Sevgili dinleyenler, hava açık, güneşli. Tabii yer yer geçişli kapanıyor. Yağmur beklentisi var Kocaeli'de. Bakalım nasıl bir yarış programı bizleri bekliyor. Hemen geçelim. Şartlı 3 mücadeleyle start alacak. 3 yaşlar apatları 1200 metre kum pistte. 2 numaralı Hevselim'i ön planda tutuyorum ki İzzettin Güreke dün de güzel bir yarış kazandı İstanbul'da. İlgililerin de özenle hazırlamış olduğu 2 numaralı Hevselim benim önceliğim olacaktır. Sonrasında 1 numaralı Hazan Sabahı ve 4 numaralı Yeşil Ada. Bu 3 ismi kesinlikle ama kesinlikle günlük koşusunda ayrımsız olarak önereceğim sizlere. Kocaeli'de 1. koşu sıralamam 2, 1 ve 4 şeklinde olacak. Geldik günün 2. koşusuna. Evet, günün ikinci koşusu şartlı 4 mücadele. 4 yaşlı Araplar 1800 metre kum pistte start alacak. 4 numaralı Sükan Bey istikrarını koruyan bir isim. Bugün de bence çok iddialı. Gene Yiğitcan Gökçe ile start alacak bu isim. Tecrübeli apranti 4 numaralı Sükan Bey öncelikli yazılacak. 6 numaralı Son Yel bomboş koşuyor. 51 kiloluk sikletiyle o da Halit Gökçe ile start alacak isim. Ben bu iki ismi ayrımsız olarak sizlere önereceğim ama daha geniş oynuyorsanız, rakip arıyorsanız 1 numaralı Hade Hanım'la 2 numaralı Çiçek Tohumu'na da bir çarpı atın derim. Günün ikinci koşusunda sıralamam 4-6 öncelikli, sonrasında 1 ve 2 yazabiliriz. Evet, geldik günün üçüncü koşusuna. Günün üçüncü koşusunda 3 numaralı Ruzim çok ağır favori sevgili dinleyenler. %67'lik bir oynanma oranına sahip. Ancak beni korkutan tek bir şey var. 7 günlük arası. Eğer 7 günlük ara onu etkilemezse Ruzim evet iddialı ama İstanbul'dan hazır gelen 7 numaralı Vaynak ilk defa bu piste çıkacak. Nasıl koşacak muamma ama kum pisti yapar bir kağıda sahip bir isim ki İstanbul kumunda 2 yarış koşmuş, birini kazanmış. Kısa vade mücadelede de 6. olmuştu. Koşmuş olduğu yarışın birisi şart 5, yani kazanmış olduğu 6.'lıkla ayrıldığı yarışı ise kısa vade 6'ydı Vaynak'ın. Bugün pist ve mesafe bence lehine, muhakkak ona bir çarpı atalım. Evet, 3 numaralı Ruzim ile 7 numaralı Vaynak bana göre kesinlikle ayrımsız yazılmalı ama daha geniş oynuyorsanız 1 numaralı Save Your Tears'e de muhakkak ama muhakkak bir çarpı atalım. Rakamsal sıralamam 3. koşuda İzmit'te 3-7 öncelikli, sonrasında 1 yazabiliriz. Evet, günün belki de en zor koşusu bizleri bekliyor. 2. altılı Ganya'nın başlangıç ayağında sevgili dinleyenler. Handikap 16 mücadelede 4 yukarı Araplar 1900 metre kum pistte sahne alacaklar. 10 numaralı Akyel abi, 4 numaralı Garipler beyi, 2 numaralı Avcı oğlum, 3 numaralı Sapanca ağası, 8 numaralı Ser Şövalye, 1 numaralı Yetim amca ve 7 numaralı Odabaşı. Ben bu isimleri kesinlikle ayrımsız tutuyorum çünkü zor bir yarış. Bu isimlerin dışına da çıkacağını tahmin etmiyorum ama yine tuttuğunuz at varsa siz de ekleyebilirsiniz. Gerçekten ikramiyeye götürecek bir koşu bu koşu, benden söylemesi. Günün 4. koşusunda rakamsal sıralamam 14, 2, 3, 8, 1 ve 7 şeklinde olacak. Evet, geldik günün 5. koşusuna. 2 yaş İngilizler şartlı bir mücadele ile yarış yaşamına başlıyor olacak. Burada koşan tüm safkanların tüm safkanlara ve ilgililerine atın ayaklarının düz basmasını temenni ediyoruz. 5 numaralı Time Call İstanbul'dan çok hazır geliyor. Kum pisti yapar bir kağıdı var. Bir aksilik olmazsa bugün kazanır. Alternatif Bankom. Ama dedim ya, tay yarışıdır. Günün ilk koşusu ilk defa start alan taylar koşacağı için bir tek rakip ekleyebiliriz. Ben de o 4 numaralı Talindi, ki Talindi Time Call'a en ciddi rakip olarak görüyorum ama 5 numaralı Time Call gerçekten de rakiplerinden üstün bir forma ve pedigriye sahip. Alternatif tekim 5 Time Call ama rakip 4 Talindi. Evet, geldik günün 6. koşusuna. Sevgili dinleyenler, 8 isim burada start alacak. Bu 8 isim arasında 8 numaralı Tinicius Khan benim önceliğim olacak. Ve uzun süredir at binmeyen Şahin Dursun'la start alacak bu isim. Ki Şahin Dursun en son 2009 yılında Arbon Langett'la start almış ve o günden bugüne at binmemiş. Yani toplamda 17 yıl sonra Şahin Dursun'u bugün at üzerinde göreceğiz. 8 numaralı Tinicius Khan'ın. Evet, önceliğim o olacak demiştim. Sonrasında 2 numaralı Fire of Tiger, 5 numaralı Lion Tomo ve 7 numaralı Secret Flight. Ben bu isimleri ayrımsız olarak sizlere önereceğim. Sıralamam günün 6. koşusunda 8, 2, 5 ve 7 şeklinde olacak. Evet sevgili dinleyenler, geldik Kartepe'de günün 7. koşusuna. Şartlı 5 mücadelede 4 yukarı Arap atları 1500 metre kum pistte start alacaklar. 7 numaralı Power of Quattro yükselen bir form grafiğine sahip ki son ikinciliğinde bunu gösterdi. Önceliğim 6 numaralı Kader Gücü, sonlarda etkili gelecektir. Ters bir yarış koşabilir. İkinci sırada değerlendirelim 5 numaralı İlban Bey'i, inatçı karakteriyle çıkıp bitirmeye çalışacak bu isim. Nevzat Avcı detayı var, muhakkak değerlendirirsin. Daha geniş kurgular ise 3 numaralı O1 Çelik, tekrar çıkış arayan bir isim. Ve 2 numaralı Kaşemum Karay'ı yazabilirler. Günün 7. koşusunda sıralama 7-6-5 öncelikli, sonrasında 3 ve 2. Evet, geldik günün 8. koşusuna. Yine şart bir mücadele. İki yaş İngilizler 1200 metrede start alacaklar. Burada da benim önceliğim bir numaralı Arasinko. Yine İstanbul'dan gelen bir isim. Gene müthiş bir kağıda sahip olan bir isim. Ki bu isim Hot Chocolate'ın yine Borden Clive'ın anne kardeşi. Sevgili dinleyenler, bir numaralı isim olan Arasinko benim bugün net bankom olacaktır. %48'lik oynanma oranıyla Equalizer favori çıkmış ama ben bir numaralı Arasinko'yu tercih edeceğim burada. Yine ilk defa start alacaklar. Tüm safkanların ayakları düz bassın. 8. koşuda bankom 1 Arasinko. Evet, geldik günün 9. koşusuna. Şartlı 4 mücadele, 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum pistte start alacak. 1 numaralı Kukureya çıktığı gibi bitirmeye çalışacak bu isim. Öncelikli sonrasında 11 numaralı Lord of Yıldızer. Ben bu iki ismi rakiplerine oranla daha ön planda tutuyorum ama daha geniş kurgular 5 numaralı Chikoka, 12 numaralı Magic Flute ki uzun aradan sonra yarış gördü. 4 numaralı Super Chiron. Bu isimleri yazarak rahat ve keyifli bir yarış izleyeceğimizi düşünüyorum. Günün kapanış ayağında sıralamam Kartepe'de 1-11 öncelikli, sonrasında 5-12 ve 4 yazabiliriz. Evet sevgili dinleyenler, bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın günlerden cuma, yarın konuklarıyla yine mikrofon başında ben olacağım, sizlere sesleniyor olacağım. Bizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Radyo Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan

0: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
3: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
4: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
5: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
6: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Salim Manav'la Transfer Ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter hesabımız ve Instagram hesaplarımızı paylaşıyorum. Salim Manav Twitter'da ve Instagram'da hesaplarımız. Bu hesapları takip etmeyi unutmayın. Mesajlarınızı bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattını da aktif bir şekilde kullandığımızı belirtelim. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Girişte Beşiktaş'ın transfer gündemini konuşacağız. Pazartesi günü bağlanmış olduğu yayında Hakan Gündoğar, Nubel'le ilgili önemli bir sıcak transfer gelişmesini aktarmıştı. İlk kez Radyo Spor'da sizlerle paylaşmıştı. Nubel'in kulübü Bayern Münih'le anlaşıldığını ve bu noktada da sevgili dinleyenler, akşam saatlerinde, öğlen saat 12.30'da Hakan abinin vermiş olduğu haber akşam saatlerinde basına düşmüştü. Kendisine teşekkür ediyorum. Şu an hattımızda konuğumuz Hakan abi. Çok güzel bir özel haber paylaşmıştım bizlerle ve bu özel haber yaklaşık 5.5 saat sonra ulusal basında da yer aldı. Öncelikle merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum Salim. Sağ ol, var ol. Yani Nubel olayı bu şekilde mutlu sonla bitmesi tabii Beşiktaş taraftarlarını oldukça mutlu etti. Yani Nubel önemli bir kaleci. Beşiktaş'ın da şöyle söyleyeyim Salim. Uzun zamandır gerçekten acaba dedirtmeyecek bir kaleci performansına ihtiyacı vardı. Bu bakımdan Doğan Alemdar'la birlikte gelmesi de çok ekstra bir olay bence. Onu da söyleyeyim. Yani Doğan da çok yetenekli genç bir kardeşimiz. Umarım uzun yıllar o da milli takımımızın kalesini korur. Nubel Beşiktaş kalesinde Doğan'la çok ciddi bir yarışa girecek. Beşiktaş için oldukça güzel bir dönem geçti bu günlerde. Tabii daha ileri olacak mı? Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz.
0: Hakan abi, en çok merak edilen konulardan birisi, sen de yakından takip ediyorsun transfer gelişmelerini. Özellikle de sadece bizim yayınımızda paylaşıyorsun transfer haberlerini. Sosyal medyada senin bir şifren var. Ersen Adem Gülüm diyorsun. Ve onu yazdıktan sonra mutlaka Beşiktaş 24 saat içerisinde bir transfer yapıyor. Sen bu paylaşımı yaptın. Nubel açıklandı. Geçtiğimiz günlerde yine yaptın. Ben altına yorumları da okudum. Trossard'la ilgili yorumlar var. Trossard konusunda son durum nedir? Oyuncunun menajerinin İstanbul'da olduğu paylaşıldı. Arsenal kulübüyle Beşiktaş 18+2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında prensipte anlaşmıştı. Son durum nedir? Oyuncu Dünya Kupası'nda şu anda, menajeriyle görüşmeler ilerliyor.
1: Salim, şimdi son 8'e kalmış Belçika milli takımının asist ve gol yükünü çeken bir futbolcudan bahsediyoruz öncelikle.
0: Evet.
1: Bu futbolcunun bütün her şeyi, bütün aklı, bütün benliği, bütün vücudu, her şeyi İspanya maçında. Bu adama sen transfer soramazsın. Evet. Çok net söylüyorum. Yani bu bizim kendi futbolcumuz için de geçerli. Dünyadaki her milli takım için, milli takım futbolcusu için geçerli. Belçika milli takımı İspanya maçına çıkıyor son 8'de. Öncelikle bunu bir tarafa koyalım. İkincisi, bahsettiğimiz isim Premier Lig'de şampiyon olmuş. Çok kritik gollerle takımını şampiyon yapmış. Şampiyonlar Ligi finali oynamış. Hiç dinlenmeden de Belçika milli takımına gitmiş. Çok önemli bir futbolcudan bahsediyoruz. Tane tane gidiyorum ki anlaşılsın diye. Şimdi tabii ki bir transfer süreci var. Beşiktaş'ın ilgisinden haberi var. Menajeri Amerika'dan kalkıp buraya gelince iş bitti gözüyle bakıyoruz.
0: Evet.
1: Öyle değil Salim. Öyle değil. Evet, Beşiktaş Arsenal kulübüyle anlaştı. Menajeriyle ciddi bir yol aldı ama burada son sözü söyleyecek futbolcu. Futbolcuyla da maç bitmeden görüşemezsin.
0: Evet.
1: Bu çok net bir şekilde belli. Mesela bazı arkadaşlarımız çok tehlikeli şeyler söylüyorlar. Ben dün akşam seyrettim, bütün yayınların tamamına baktım. Diyor ki Beşiktaş kulübü ne isterse veriyor. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Çok sıkı bir pazarlık var bu işin içerisinde. Çok ciddi bir pazarlık var yani. Sayın Serdar Adalı, Salih Özcan'ın devre arasında istediği rakamla şimdi geldiği rakam arasında uçurum var. İmza parasını bile 3'e böldürdü. Evet. Başkan inanılmaz derecede bu işi iyi yapan, transferi çok iyi bilen, çok sıkı pazarlık yapan bir adamdır yani.
0: Mesela devre arasında hatırlıyorum, Salih Özcan transferi gerçekleşmemişti. Ben Beşiktaş cephesiyle görüştüğümde ücretlerden dolayı almadık dedi ve yaz ara transfer döneminde gerçekleşmedi. Yaz transfer döneminde Beşiktaş istediği rakamlara getirdi Salih Özcan'ı.
1: Ya Salim, şimdi 1 milyon euro imza parası 3 taksitle ödüyor başkan. Serdar Adalı inanılmaz derecede bu konularda şeydir, uzmandır. Çok iyi pazarlık yapar. Çok çok iyi pazarlık yapar. Yani o yüzden ben bu iş hani böyle bitti, bitiyor, bugün bitecek, yarın bitecek falan olarak görmüyorum. Açık ve net söyleyeyim. Umarım biter. Bak umarım ben yanılırım. Bahsettiğimiz adam az buz bir adam değil çünkü yani.
0: Evet.
1: Bahsettiğimiz adam çok büyük bir futbolcu, farkında değil kimse. İşte yaşı, maliyeti falan, ya bu böyle adamların yaşı veya maliyeti sorgulanmaz. Mertens'in Galatasaray'da neler yaptığına bir bakın.
0: Evet. Yani
1: ikisi de çok winner profiller. Ama ben yine aynı şeyi söylüyorum. Ben çok temkinliyim bu konuda. Sıradan bir futbolcu değil. Çok önemli bir futbolcu. Şimdi yarın İspanya maçı var. Tuttu. Herkes işte İspanya kazanacak, şöyledir, böyledir diyor. Tuttu. Bir gol, bir asist yaptı. Belçika son dörde kaldı. Ne olacak?
0: Yani direkt orada olay değişecek. Dünya Kupası'ndan sonra transfer yapan futbolcuların sıklığını biliyoruz Hakan abi. Dünya Kupası'ndan...
1: Peki diyelim ki başka bir talebi çıktı.
0: Çıkabilir mi? Çıkabilir.
1: Yani mesela şimdi şey geldi, söyle, Manchester City'nin teknik direktörü değişti. Adam dedi ki ben solda Trossard'ı istiyorum dedi. Olmaz mı? Olur.
0: Olabilir.
1: Olmayan şeyler değil ki. Yani ben şeye çok kızıyorum. Bitti, bitecek, Beşiktaş ne isterse verecek falan. Hayır abi, öyle bir şey yok ya, burası da Beşiktaş kulübü. Tamam, çok büyük bir futbolcudan bahsediyoruz ama değil, öyle değil yani, transfer öyle olmuyor. Anlatabiliyor muyum?
0: Çok temkinli olmak lazım. Bu arada ben paylaşayım Hakan abi. Şu anda hemen istatistiği paylaşalım. En çok kilit pas atan oyuncu Dünya Kupası'nda Trossard.
1: Trossard tartışmaya gerek yok. Buraya gelse şey yapar. Çift tanelerin çok üstüne çıkar. Hem golde hem asiste. Bak keşke gelse. Ligimize acayip büyük renk katar. Bambaşka bir isimden bahsediyoruz.
0: Peki Arsenal kulübüyle denildiği gibi anlaşma sağlandı mı abi? 18 artı 2 milyon euroya Beşiktaş.
1: Arsenal'de bir sıkıntı yok.
0: Bu önemli çünkü.
1: Menajerle oturup konuşursunuz. Menajerle de anlaşabilirsiniz. Ama bak söylüyorum, bu tip büyük futbolcularla yüz yüze görüşülmedi mi? Herhangi bir mesela adam bir şeyi beğenmeyebilir. Olabilir yani, çok normal bir şey bu. Anlatabiliyor muyum? Çok temkinli davranmak lazım. Sıradan bir futbolcudan bahsetmiyoruz. Trossard'dan bahsediyoruz. Beşiktaş kulübünün de bir mali yapısı var. Bir maaş skalası var. İşte ne isterse verilecek falan diye bir şey yok. Olamaz da zaten. Sayın Başkan zaten buna asla müsaade etmez.
0: Evet.
1: Yani bunların hepsini gözüne... Bakıyorum herkes, bu transfer bitti. Şöyle, ya biten hiçbir şey yok. Şimdi Belçika'nın hocası böyle bir maç öncesinde Amerika'da Beşiktaş'la Trossard'ın görüşmesine müsaade eder mi? Hayır. Belçika Futbol Federasyonu. Etmez tabii ki. Sen nasıl etmiyorsan diyeceğim de, biz de şeyden önce başkan olmayan başkan adaylarıyla bile anlaşma sağlandı da. Yani evet. Onlar çok profesyonelce bakıyorlar Salim olaya. Onlar başka seviyeler yani. Anlatıyorum. Kevin De Bruyne var kadrolarında. Lukaku'su var. O'su var. Bu'su var. Yani adamlar son 8'e kalmış. Hani biraz daha ben anlıyorum. Beşiktaş taraftarını da anlıyorum. Ben de çok istiyorum. Keşke gelse. Bir an önce gelse.
0: Kevin De Bruyne'nin Türkiye ihtimali var mı? Galatasaray'a önerildiğini biliyorum.
1: Kimin?
0: Kevin De Bruyne.
1: Ya bilmiyorum, o konucu ister mi artık? Hani o da var Salim yani. Önerilebilir. Ya önerilmesinde hiçbir sıkıntı yok. Önerilmiştir, mutlaka önerilmiştir. Ama ben çok hani Okan Hoca'nın bilmiyorum ama yani geçen seneki performansı, milli takımdaki performansı bayağı bir düşüşte yani Kevin De Bruyne.
0: Evet.
1: Yani bilmiyorum ama dediğim gibi Trossard mevzusu inşallah olacak. Bak net söylüyorum, ben olacağını düşünüyorum bu transferin gerçekleşeceğine ama oldu demiyorum. Oldu denilebilecek bir transfer değil, sıradan bir adamdan biz bahsetmiyoruz. Tekrar ediyorum, sıradan bir futbolcudan bahsetmiyoruz. Bu ülkeye gelip çok büyük işler yapacak bir star futbolcudan bahsediyoruz. Yıldız futbolcudan bahsediyoruz. O yüzden daha temkinli olmak lazım yani. Bence, benim kişisel kanaatim. Ben çünkü Beşiktaş yönetiminin işte böyle her istediğini verecekler falan filan tarzı bir yaklaşımı olmadığını biliyorum. Tabii ki pazarlığı olacak. Menajeri geldi mi? Geldi. Salih Uçan, Salih Özcan'ın da menajeri kendisi. Yani evet, kabul ediyorum. Buraya gelmesi de önemli bir şey. Adam kalktı, Amerika'dan geldi. Mutlaka Trossard'la görüşüp geldi. Ama yine de çok dikkatli ve temkinli olmak lazım Salim.
0: Evet. Hakan abi, en çok merak edilen konulardan birisi Vlahovic. Onunla ilgili de sorum olacak ve ayrılmasını beklediğin isimler var mı? Onlarla ilgili de sorum olacak. Yalnız Batıkan uyardı. Çok kısa bir aramız var.
1: Tamam, hatta bekler misin? Bekliyorum.
0: Teşekkür ederim.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Umran Oto Ekspertiz. Bankam.com Bank kartıma bin.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Hakan Gündoğar. Sohbetimiz sürüyor. Hakan abi, Vlahovic konusu da çok merak ediliyor. Vlahovic ile ilgili son durum nedir? Güzel bir mesaj var. İyi yayınlar Salim kardeşim. Biz Beşiktaşlılar Hakan kardeşimi çok seviyoruz. Herkinize de selamlar, saygılar, Allah'a emanet olun. Forvet transferinde A planı Vlahovic, B planı var mı diyor. Varsa kimdir? Benim sorduğum soruyla bağlantılı.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Birçok isim tabii ki her kulübü olduğu gibi Beşiktaş'a da öneriliyor. Çünkü Beşiktaş'ın santrafor aradığını menajerler de biliyor.
0: Evet.
1: Vlahovic'e Beşiktaş teklifini sundu. Çok da iyi bir teklif sundu. Vlahovic'e de bir süre verdi. O süre dolana kadar Vlahovic olumlu veya olumsuz dönecek Beşiktaş'ta. Ondan sonra B planına bakacak da B planındaki isimlerle şu anda da görüşmeler sürüyor değil.
0: Konusu nedir abi? Ben Lukaku ile ilgili menajerlerin Fenerbahçe ve Beşiktaş'a önerdiğini, yıllık ücret beklentisinin 10 milyon euro olduğunu öğrendim.
1: Vallahi Beşiktaş öyle bir maaş vermez. Daha düşük bir şey olursa, meblağ olursa Beşiktaş düşünebilir ama o paralara Lukaku'ya çıkılmaz.
0: Peki Vlahovic konusunda burada belirleyici olan isim Vincenzo Italiano. Fiorentina'da birlikte çalıştılar. Italiano kendisiyle de görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Eski öğrencisi. Vlahovic'in olma ihtimalini yüzde kaç görüyorsun? İtalyan medyası şunu söylüyor. Vlahovic'e gelen tek teklif, resmi teklif Beşiktaş'tan diyor. Fakat Barcelona'nın, Bayern Münih'in listesinde ikinci santrafor olarak yazıldığı belirtiliyor, paylaşılıyor.
8: Salim, unuttuğumuz bir şey var. Beşiktaş'ın son 4 sezonu başarısız bir sezon. İstediği başarıyı yakalayamadı. Ne ligde ne Avrupa'da. Şimdi bak, Trossard için de aynı şeyi söylüyorum. Trossard Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Premier Lig'de şey yaptı, şampiyon oldu. Anlatabiliyor muyum sana? Yani Beşiktaş mesela Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor olsaydı bu Trossard transferi çoktan bitmişti. Bu adamlar bu olaylara böyle bakıyorlar Salim. Aynı şey Vlahovic için de geçerli. Bak sen kendin söylüyorsun. Barcelona, Bayern Münih'in listesinde ikinci sırada. Adam diyor ki ben diyor her an burada diyor birinci sıraya çıkabilirim. Ben burayı bekleyeceğim, burayı kovalayacağım diyor. Ha, olmazsa diyor Beşiktaş diyor son seçenek olarak düşünüyor Beşiktaş. Beşiktaş'ın böyle bir vakti var mı? Hayır, yok. Ama o futbolcuların da kendilerine göre haklı oldukları nedenler var.
0: Evet.
8: Yaş itibariyle Vlahovic diyor ki ben diyor Şampiyonlar Ligi'nde diyor en üst seviye oynamak istiyorum diyor. Kendine göre oldukça haklı yani. Bunu sen de düşünürsün, ben de düşünürüm. Her insanoğlu aynı şeyi düşünür. Bu kadar prime dönemindeyken. Yani olmazsa da yani Vlahovic'e verilen bir süre var. Yarın galiba son kez bir kendisine sorulacak, denilecek işte. Nedir kararın denilecek? Ona göre Beşiktaş B planına geçmeyi planlıyor. Tabii ki isimler var. Çok önerilen isim var. Önder Hoca'nın istediği isimler var. Vincenzo Italiano ile yaptığı görüşmelerde. Bunları da göreceğiz. Yani bunların da hepsini tek tek yarın bir gün duymaya başlayacağız. Ama ben zor görüyorum bu transferi.
0: B planı olarak Lukaku ismi gündeme geldi. Paylaştık az önce de. Lukaku dışında var mı B planı?
8: Ya var, mutlaka var Salim. Olmaz mı? Yani çok var. Çok isim geliyor, çok isim öneriliyor. Mesela Patrick Schick ismi her zaman sıcak Beşiktaş'a. Ama bonservis bedeli çok yüksek. Başka isimler de var. Yani say say bitmeyecek isimler var. Ama dediğim gibi öncelikli olarak buradan gelecek cevabı bekliyor Beşiktaş yönetimi. Buradan bir cevap geldiği takdirde de hemen B planına geçecekler. Tabii ki mesela diyecekler şimdi Midland maçı ne olacak? Ya, Midland maçında Orta geliyor. Baktığın zaman kadro şu anda oturmuş durumda. Orkun'la Salih çok fazla bir antrenman açığı olan futbolcular değil. Yani baktığın zaman ikisi de oynayabilecek durumda. Trossard zaten bugün imza atsa yine oynamayacak. Adam bir gün bile tatil yapmadı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden biraz daha sakin olmak lazım. Bu transfer çılgınlığını birazcık, biraz olsun şey yapmak gerekiyor. Ne derler ona?
0: Törpülemek.
8: Törpülemek gerekiyor. Biraz sakin olmak gerekiyor. Her gün bir transfer gelecek diye bir durum yok. Onu söyleyeyim. Her gün bir tane transfer gelecek, ikinci transfer gelecek, o gelecek, bu gelecek diye hiçbir şey yok. Onu ciddi ciddi artık kafalara yerleştirmek lazım. Çünkü bakıyorum ciddi ciddi bir transfer çılgınlığı. Ondan sonra neden borç arttı? Önce bir de gidecek futbolcular da var yani. Sonuçta yolların ayrıldığı futbolcular var Beşiktaş'ta. Yani onları da görmezden gelmemek gerekiyor. Ve ayrılacak futbolcular da var. Gelen futbolcu yani ayrılmak istediğin Onana ile Mustafi'ye teklif yok. Onu nasıl yapacağız mesela? Baktığın zaman kiralıklar. Davis, Vasquez gitti, Cengiz gitti, işte Astane gitti, Rosa Silva gitti, El Bilal Ture gitti, Muçi gitti, Sabek gitti, Gökhan Sazda, Cengiz Ünder, Salih Uçan gittiler. Anlatabiliyor muyum? Bunların da maaş yüklerinden de Beşiktaş kurtuldu. Yani bir yandan böyle bu taraftan da bakmak lazım. Muçi'den bonservis kazandın. Ayrılacak futbolcular, yerli futbolcular sen daha iyi biliyorsun. Tayyip Talha olsun, işte diğerleri olsun, birçok futbolcuya Anadolu kulüplerinden teklifler var.
0: Tayyip Talha'ya ciddi şekilde teklifler var. Çaykur Rizespor listesinde. Bunun dışında kontrol ettiğimde Çorum FK şartlarını sormuş.
8: Tabii.
0: Yani birçok teklif var. Yurt dışından da şu an ismi öğrenemedim ama dinleyenlerimiz kontrol edebilirler. Yurt dışından isteyen takım da Adana Demirspor'da da istemişti kendisini.
8: Doğrudur. Yani diyorum ya, bunlar da bu futbolcularla da yollar ayrılacak. Futbolcular da gidecekler. Bir yandan dedi, bak az önce söylediğim çok önemli. Maaş dengesini çok iyi tutturmak lazım.
0: Evet.
8: Trossard tabii ki iyi bir maaşa gelecek ama sen şimdi Lukaku'ya 10 milyon euro verirsen takımda dengeyi mahvedersin.
0: Evet.
8: Bugün bazı kulüplerimiz bunun maalesef sıkıntısını yaşıyorlar. Ya Beşiktaş'ta öyle çok uçuk maaş alan, yani en yüksek maaş alan şu ana kadar şeydi.
0: Orkun Kökçü.
8: Kaptan da evet.
0: Orkun Kökçü de yani 10 milyon euronun yarısı diyebiliyorum. 5-6 milyon euro bandında bonuslarla.
8: Ya, takım kaptanı yani hani bir de evet. 24 yaşında Beşiktaş kaptanlığına geldi. Feyenoord'u şampiyon yaptı. Benfica'nın yıldızıydı. Gibi gibi yani çok ekstra bir transfer yani. Hayal edilemeyecek bir şey gerçekleşti geçen sene. Nasıl gerçekleştirdi Sayın Serdar Adalı. Ya, o yüzden hani bazen böyle çok fazla uçuyoruz, kaçıyoruz. İşte şöyledir, böyledir, hemen alalım, hemen bitirelim, bize katkı sağlar. Yok işte öyle öyle değil o iş yani. O iş farklı bir iş abi. O iş çok farklı bir iş. O yüzden birazcık daha ihtidalli olmak lazım. Trossard inşallah gelecek. Tekrar ediyorum, inşallah gelecek. Ama öyle bugün yarın bitecek çok kolay bir transfer olarak görmüyorum. Söyleyeyim. Net söylüyorum. Yani kimse kusura bakmasın. Belki insanlar moralimizi bozdun diyecekler ama biraz da mantık çerçevesinde baktığımız zaman hakikaten çok zor bir transferden bahsediyoruz. Kolay bir transfer değil.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hakan Gündoğar. Hakan abi.
8: Efendim.
0: Dinleyenlerimizden gelen sorular var. Onlara da göz atıyorum. Yani Hüseyin Mecit selamlarını göndermiş. Hakan abime selamlarımı iletir misin demiş.
8: Aleykümselam.
0: Can Keleş konusu var, kadroda düşünülmüyor.
8: Ya Can da gidecek. Doğru. Ya çok var düşünülmeyen futbolcu.
0: Fakat Can'ın istediği rakamları duyduğumda Anadolu kulüplerinin vermesi muhtemel değil. 40 milyon TL ücret istiyor.
8: Valla. Onu bağlar ya.
0: Hatta yani. Şunu söylemiş, net öğrendiğim bilgi. Bir kulüp kendisine teklif yapıyor. Teklif yapan kulübe diyor ki ben Beşiktaş'ta şans bulacağım. Düşünmüyorum şu an ayrılmayı diyor. Fakat kamp kadrosunda yer almadı. Stoper pozisyonuna takviye bekliyor musun?
8: Tabii ki bekliyorum.
0: Orada ayrılık bekliyor musun? Şu anda 4
8: Valla orada Udokai ile yolların ayrılacağını düşünüyorum.
0: Tekliflerin geldiği konuşuluyor. Doğru
8: geliyor
0: mu?
8: Geliyor. Çok geliyor. O teklifler arttıkça Udokai'de mutlaka gönderilip gidecektir.
0: Yani sana göre oradaki tandem Udokai'ye ayrılırsa yeni bir transfer.
8: Yeni transfer olacak. Yeni bir sol stoperi olacak.
0: Sol stoper. Emirhan var. Jalo evet. Ve Agbadu.
8: Evet.
0: Toplamda zaten 4 stoper olmuş oluyor. Kaleci transferi noktası.
8: Şey de var. Çocuğum adını unuttum. Kasımpaşa'dan gelen devre arasındaki çocuk.
0: Evet, Yasin Hocam. Sol Yasin stoper ve sol
8: evet,
0: bek.
8: Yaşa. Aynen öyle.
0: Bu noktada yani Yasin Hocam da potansiyelinden dolayı Aston Villa'ya transfer oldu. Belçika'ya kiralandı. Yasin Hocam'dan umudun var mı?
8: Yani şöyle olmak
0: zorunda. Uyum maliyetlere geldiği konuşuldu devre arasında.
8: Yani iyi bir futbolcu. Bunu hepimiz biliyoruz. Kendisini geliştirirse neden olmasın? Tabii geliştirmek zorundalardı.
0: Evet. Yani. Bu arada yani. Batıkan bir mesaj var. Benim mikrofonla alakalı. Bir kontrol edersen mikrofonumu. Çok teşekkür ederim. Dinleyenimiz yazmış.
8: Salih orada artık elini taşın altına koyup gereğini yapması lazım. Daha çok çalışması lazım. Yetenekli bir kardeşimiz. Gerçekten yetenekli bir kardeşimiz bu arada. Evet. Yani şey değil. Hani öyle kenara atılacak bir futbolcu değil Salih. Umarım o da en kısa sürede Beşiktaş'ta olduğunun farkına varır ve daha çok çalışır. Çalışıyordur muhtemelen. Çünkü evet. Gerçekten çok yetenekli bir çocuk. Evet. Ben takımda kalacağını düşünüyorum.
0: Peki umarım... orta sahada Ndidi'nin satışını bekliyor musun? Ndidi'ye de teklifler olduğu konuşuldu.
8: Vallahi fiyatlar artarsa gelen 7-8 milyon eurolar Beşiktaş'ı cezbetmedi.
0: Evet. Orta sahaya da takviye bekliyorsun Hakan abi.
8: Orta sahaya takviye net bekliyorum. Yani ben bir
0: orta saha.
8: Trossard geldikten sonra bir sol stoper, orta saha bir de santrafor bekliyorum.
0: Zaten sağ bek rotasyonu belli. Mourinho ve Taylan olacak. Sol bek de evet. Belli.
8: Oktaray'la Rıdvan. Yani evet. Şöyle bak, şöyle söyleyeyim sana.
0: Kaleciler zaten belli oldu.
8: Sana şöyle Midland maçına şöyle çıkacak Beşiktaş çok büyük ihtimalle. Kalede Nübel, Mourinho, Agbadu, Emirhan veya Jalo, Oktara, orta saha Ndidi, Salih,
0: Orkun.
8: Solda Semih oynar.
1: benim düşüncem. Sağda Serni, santrafor bölgesinde de o oynar gibime geliyor.
0: Peki Hakan abi, transferde gelişmeler yaşanıyor. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Kaleci rotasyonunda şu an için Nubel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, genç kaleci Emir var. 4 kişi. Bu kalecilerden Doğan ve Nubel takımda kalacak. As kaleci ve

0: Peki isteyen takım var mı? Geçtiğimiz yıl Fatih Karagümrük'teydi.
1: Mutlaka olur. Mutlaka olur. Salim, yani genç yetenekli bir kardeşimiz. Mutlaka olacaktır diye düşünüyorum.
0: Hakan abi çok teşekkür ederim.
1: Zaten şöyle bir gerçek var. Emir Yaşar çok genç.
0: Evet.
1: Ve hoca da, Önder Hoca da böyle bir genç yeteneğin Nübel gibi bir tecrübeyle çalışmasını isteyeceklerdir. Çok farklı bir durum var, onu da hemen söyleyeyim. Ya 8 yardımcısı da ilk günden beri çalıştığı yardımcılar olduğu için ya kaleci antrenmanları falan çok farklı geçiyor. Kalecilerin de pestini çıkartıyor Vincenzo Italiano. Ben iyi şeyler olacağını düşünüyorum Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta umutsuzluğa kapılmasınlar.
0: Hakan abi çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Aktarmak istediklerim var mı?
1: Çok teşekkürler Salim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakal.
1: Sağ ol.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Hakan Gündoğar'dı. Ben de bu bölümde sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Az önce gelen bir soru vardı. Hemen onu da cevaplayalım. Kontrol ediyorum. Salim abi iyi yayınlar. İstanbul Sultan Gazi'den Emrah ben. Küçükçekmece Sinop Spor hakkında bilgim var mı demiş. Küçükçekmece Sinop Spor İstanbul takımı önemli başarı hikayesine imza attılar. Bölgesel amatörlükten uzanan Küçükçekmece Sinop Spor ciddi yatırımlar yapıyor. Transfer noktasında bilgim yok ama ara ara kontrol ettiğimde iyi işlere imza attıklarını söyleyebilirim. Direkt İstanbul'daki Sinopluların oluşturduğu bir takım diyebiliyorum. Selamlar Salim Bey, size ve konuklarınıza iyi yayınlar. Bu haberin doğruluğu nedir demiş Fatih Karagümrük taraftarı. İbrahim Bey göndermiş. Emre Akbaba Fatih Karagümrük haberini göndermiş. Hemen öğrenelim yayın arasında. Öğrenelim ve net bilgiyi sizlerle paylaşalım İbrahim Bey. Raşitsa nerede? Ortalıkta yok, antrenmanlarda yok demiş. Raşitsa'ya gelen teklifler var. Beşiktaş, Oğuzhan Bey gelen teklifleri değerlendiriyor. Şu anda sorun halloldu. Dinleyenimiz güzel bir mesaj atmış. Salim abi yanında çocuk falan mı uyuyor? Çok kısık konuşuyorsun demiş ama gülücük emojisi göndermiş. Şu anda sesim gayet iyi. Sağ olsun Batıkan kardeşim, sorunu halletti. Uğur Pekşen mesajlarını iletmiş. Teşekkür ederim. Uğur Pekşen'e mesajı için çok çok sağ olsun. Baba Hızır Köyü'ne biz de selamlarımızı gönderelim. Gelen mesajların hepsini okumaya gayret gösterdim. Şimdi reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından hattımızda konuğumuz Süha Gürsoy olacak. Süha Gürsoy ile birlikte Bursa Spor'u konuşacağız sevgili Radyo Spor dinleyenleri.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Ziraat Katılım Banka

0: Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Spor.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
1: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
6: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Bursa Spor'u yakından takip eden AS TV Spor Müdürü Süha Gürsoy. Süha abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
7: Merhaba sevgili Salim. İyiyim. Sen de iyisindir umarım. İyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkür ederim Süha abi. Ben de iyiyim. Teşekkürler. Süha abi, hemen şunu paylaşmak istiyorum. Bursa Spor kadrosuna takviyeler yapıyor. Geçtiğimiz sezon zaten ikincilikte, devre arasında ve sezon başında ikincilik üzerinde bir kadro kurmuştu. Şampiyonluğunu ilan etti. Üçüncülükten ikinci lige, ikincilikten de birinci lige yükselen bir Bursa Spor var. Hedef yeni sezonunda şampiyonluk, camianın beklentisi şampiyonluk. Bu noktada yapılan transferlerden yola çıkarak yorumların nelerdir? Takviyeler bekliyor musun? Teşekkür ederim.
7: Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle sorun için teşekkürler. Bursa Spor'un kadro yapısına bakınca şu anda evet şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olarak görüyoruz. Evet. Sayın Enes Çelik Başkan da bu doğrultuda bir transfer politikası kadro yapılanması oluşturuyor. Transfer politikası gidiyor. Şu ana kadar 7 oyuncuyla Bursa Spor anlaşma sağladı. Ama bununla bitmeyecek Bursa Spor'un transferi. Önceki gün Sayın Başkan bir esnaf ziyaretinde, Bursa'da Kapalı Çarşı'da esnaf ziyaretinde orada ayaküstü gazetecilerle, meslektaşlarımızla yaptığı böyle kısa sohbette, röportajda bir forvet oyuncusu alacaklarını söyledi. Yani bir golcü alacaklarını söyledi. Bununla ilgili de görüşmelerin nihai noktaya geldiğini, bir noktaya kadar geldiğini, isim konusunda lütfen soru sormayın şeklinde açıklamayayım dedi. Zamanı gelince onu da açıklayacağım dedi. Bursa Spor transfer politikasını çok farklı yürütüyor. Yani Enes Bey kesinlikle isimlerin dışarıya çıkmasına izin vermiyor, sızmasına izin vermiyor. Bu sezon 7 oyuncu alındı. Bunların büyük bir çoğunluğu sızmadan getirildi. Mesela işte bir Lincoln gündemde yoktu. Bir Toral Bayramov hiç gündemde yoktu. Baktığımızda da iyi oyuncular aldı. Şimdi Butra iyi oyuncu. Jürgen Eritim iyi oyuncu. Butra sol kanat. Ondan sonra Jürgen Eritim ön libero. Louis Baker'ı alındı. Aldı. Stock City'den, İngiltere'den. O merkez ortası. Hüseyin Maldar alındı. Bu oyuncu genç. Geleceğe yatırım olarak düşürülüyor Eyüp Spor ama gelecek vadeden bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Çorum Spor'dan kaleci Ahmet Kıvanç'la anlaşma sağlandı. Fenerbahçeli taraftarların, Süper Lig izleyicilerinin, futbol severlerin diyelim, sadece Fenerbahçe demeyelim. Yakından tanıdığı bir isim Lincoln Bursa Spor'la anlaştı. Yani Lincoln, ya bunlar önemli oyuncular. Bir de Toral Bayramov, işte Şampiyonlar Ligi, Karabağ'da Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan ve ciddi gol atan bir oyuncu. Skorer bir oyuncu, bek oyuncu, yani kanat oyuncusu ve bek oyuncusu olmasına rağmen çok skorer bir oyuncu. Beklenmedik anlarda attığı gollerle dikkat çeken. Şu anda kadro kalitesi Bursa Spor'un mevcutlarının üzerine koyunca hayli iyi durumda. Kadroya da baktığımızda Antalyaspor galiba en fazla kadro maliyeti yüksek olan takım. Ondan sonra Bursa Spor geliyor ama Antalyaspor'un kadrosunu çok incelemedim ama Bursa Spor'un kadrosu şu an şampiyonluk için mücadele edecek düzeyde. Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor Bursa Spor'un. İlk etap Özcü İbrahim Yazıcı testlerinde gerçekleşirdi. İkinci etap şu anda takım Bolu'da. Hatta bugün de Batman'la bir hazırlık maçı oynayacak saat 17'de. Bu karşılaşmayı Bursaspor Kulübü Başkanı Sayın Enes Çelik gelecek. O Bursa'da günübirlik gidip gelecek maçı izlemek için. Pazartesi günü de Bodrum Spor'la bir hazırlık maçı oynayacak. Sonrasında bir ara verilecek. Ardından bir 2-3 günlük ara. Sonrasında tekrar Bolu kampı başlayacak. Orada da Fenerbahçe'nin tesislerinde konaklayacak Bursaspor. İkinci etabı orada yapacak. Şu an için Bursaspor'da işler iyi. Takımdan tabii ayrılanlar da oldu. Mesela takım kaptanı Muhammed Demir'le yollar ayrıldı. Takımın tecrübeli oyuncularından, aslında gidenlerin hepsi tecrübesiz, tecrübeli oyuncular. Muhammed Demir, Musa Çöğren, Hamza Gür, oyuncularla yollar ayrıldı. Hakkı Türker, Sefa Narin gibi oyuncularla da yollar ayrıldı. Hatta bildiğim kadarıyla Hakkı Sakarya Spor'la anlaşma sağladı. Şu anda Bursa Spor'da işler herhangi bir sıkıntı olmadan teknik direktör Mustafa Fehir'in yönetiminde iyi gidiyor. Kombinelerin tamamı zaten satışa çıktığı gün tükendi. 39 bin kombineyi sattı. Statta ciddi bir yeni sezon hazırlıkları söz konusu. Özellikle reklam alanlarının genişletilmesi, fazlalaştırılması açısından 3 katlı LED uygulanacak. Yani hem üst tarafta, hem orta tarafta, hem de saha kenarında LED ekranlar olacak. Buradan da Bursaspor ciddi bir gelir kaynağı elde edecek. Bir de kalıcı gelir konusunda çok çok ciddi bir atılımı var Bursaspor'un. 2 inşaatı devam ediyor. Hem Özcü İbrahim Yazıcı tesislerindeki iş merkezinin inşaatı devam ediyor. Hem de Sır'ın hemen yanında bir AVM olarak, açık AVM olarak, alışveriş merkezi olarak ve tam 1350 yatak kapasiteli Ali Osman Sönmez Hastanesi'nin karşısında olması itibariyle sağlık sektörüne de hizmet verecek bir yeni bir proje var. O da bu birkaç ay içerisinde hayata geçecek. Önümüzdeki yılda büyük bir ihtimalle Tema 16 projesi, ki oradan çok çok Bursaspor para kazanacak. Bunlar devam ediyor. Özcü İbrahim Özcesleri aslında bir şantiye havasında, çünkü futbol okulları da oraya taşındı. Futbol okulları artık minik futbolcular A takım oyuncularını izleyerek antrenman yapacaklar. Onlar o şekilde eğitilecekler. Kendilerine o şekilde bir hedef koyacaklar. Bu da güzel bir proje. Bursaspor'da olumsuz şu an herhangi bir durum söz konusu değil. Formaların satışı çok fazla. Özellikle turkuaz renkteki formaya bütün takımların ilgisi, Türk motifleriyle süslü olan formaya bütün takım taraftarlarının ilgisi çok yüksek. Buradan da Bursaspor ciddi bir gelir elde ediyor forma satışlarından. Dediğim gibi şu anda Bursaspor borçlarını neredeyse bitirmiş. Zaten sıfır borç hedefiyle Süper Lig'e çıkacağız demişti Sayın Enes Çelik. Bu doğrultuda gidiyor. Çok az bir borcu kaldı. Yani 300-500 milyon civarında bir borcu kaldı. Çünkü 2 milyar Türk liralarından bu borç buraya geldi. Üçüncülükte şampiyon oldu. İkincilikte şampiyon oldu. Şimdi de bu yılda birincilik şampiyonluğu için şimdiden günleri saymaya başladı. Herkes dört gözle fikstürün çekilmesini bekliyor. Fikstüre göre de yol haritası belli olacak.
6: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Süha Gürsoy sohbetimiz sürüyor. Süha abi, fikstür çekimi de çok yakın bir tarihte. Bugün Süper Lig'in fikstür çekimi var. Bunu da dinleyenlerimizle paylaşalım. Ayrılması beklenen oyuncular var mı transfer yapılırken?
7: Şu anda bu saatten sonra ben ayrılması beklenen oyuncu diyemeyeceğim, ama mesela kampa götürülen gençler arasında altyapıya tekrar gönderilecek, dönüşümlü olarak oynayacak olan oyuncular olabilir. Yani hem altyapıda hem alt takımda oynayacak oyuncular olabilir. Ben bu saatten sonra Bursaspor'dan ayrılacak oyuncu çok fazla beklemiyorum, ama tabii ki kamp dönemlerini biliyorsunuz, fazla sayıda oyuncu da gidilir. Oradaki performansa göre de teknik direktörler bir durum değerlendirmesi yaparlar ve 25-28 kişilik kadrolarını oluştururlar. Şu anda Bursaspor'da ideal kadro, yani ideal dediğim sezon boyunca takımı sırtlayacak kadro şu an Bolu'da. Ben böyle flash bir ayrılık beklemiyorum. Ayrılık en fazla ne olur? Bu saatten sonra altyapıya gidecek oyuncular olur.
6: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Süha Gürsoy. Süha abi, Salih Kavrazlı'nın gelişimini merak ediyorum. Adana Demirspor transfer etmişti Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra. Potansiyel olan bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon Bursaspor'a geldi. Bursaspor'da da şans buldu. Gelişimi nasıl? Yani Türk futbolunda bir dönem isminden sıklıkla söz ettiren yetenekti.
7: Şöyle bir şey söyleyeyim. Salih Kavrazlı Bursaspor'da gelişmemesine rağmen Bursaspor'un ilerideki dönemde ülke futboluna böyle evet bu oyuncu bize de forma giydi diyebilecek potansiyele sahip. Hatta para da kazanabileceği bir oyuncu profili çizdi bende. Yani çok kısa bir süre içerisinde Bursaspor'a iyi adapte oldu. Ve bu süreçte de Bursaspor'da iyi işler çıkarttı. Ben Sabi Kavrazlı'nın Bursaspor'a fayda getirdiğine inanıyorum. Artı kritik hatta anlarda attığı gollerle dikkat çekti. Ve şöyle de bir şey söyleyeyim. Bence Sabi Kavrazlı bu yılda takımda adından söz edilecek futbolculardan biri olacak TFF birinci ligde. Çünkü onun da kariyeri çok iyi. Yani Altın Ordu'nun altyapısında uzun bir süreç forma giydi hatırladığım kadarıyla. Sonrasında evet. Bir Trabzon macerası oldu. Oradan işte kiralık gönderildi vesaire falan. Oradan Adana Demir. Adana Demir'de de yani o Adana Demir'in iyi olduğu dönemdeki Adana Demir'de forma giydi. Ardından da Bursaspor'a geldi. Yani Adana Demir'in o sancılı süreçlerinden sonra Bursaspor'a dahil oldu. Bence Salih Kavrazlı bu sezon Bursaspor'un fayda anlamında çok yarar faydalanacağı oyunculardan biri olacak ki piyasa değeri de her geçen gün artıyor.
6: Peki Kerem Matışlı
7: bekliyordum bu soruyu, ne zaman soracaksın diye bekliyordum.
6: Evet. İnegöl Kafkas altyapısından Altınordu'ya gidiyor. Altınordu'dan da Bursaspor altyapısına transfer ediliyor 2022 yılında. İsmi sıklıkla yurt içinden ve yurt dışından takımlarla anılıyor. Henüz 19 yaşında. Galatasaray'ın bir ilgisi var mı? Yurt dışından ilgiler doğru mu? Neler söylersin bu oyuncu özelinde? Bursaspor'un tavrı nedir?
7: Şimdi Bursaspor'un tavrı şu. Anıl Atağ kaldı. Yeni bir kalecisi geldi Bursaspor'un. Az önce söylediğim Ahmet Kıvanç. Anıl Atağ da kadroda. Ama bunlara rağmen takımın birinci kalecisi şu anda Matışlı. Bunu evet. Dinleyenlerimize belirtelim. Matışlı şu şekilde özel bir oyuncu. Matışlı bugün TFF1'de daha fazla sahne alacak. Daha fazla göz önünde olacak. Futbol severler onu daha fazla izleyecekler. İlerleyen dönemlerde ben Galatasaray olur ya da yurt dışı olur vesaire. İlerleyen dönemde Amirli futbol takımının kalesini koruyacak Yağız gibi bir delikanlı geliyor. Bir kere onu söyleyeyim. Uzun boylu.
6: Bu sezonda birinci kaleci olarak Kerem Matışlı'yı düşünüyor Bursaspor teknik ekibi.
7: %100 yani o konuda herhangi bir şey yok. Zaten yani bütün planlar onun üzerine kurulu. Galatasaray'ın ilgisi var mı? Var. Yurt dışındaki takımlar Kerem Matışlı'yı istiyor mu? İstiyor. Yurt dışındaki takımlar geçen sezon Kerem Matışlı için Bursa'ya geldiler mi? Geldiler. Kulüple irtibat kurdular mı? Kurdular. Ama Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik her futbolcu elbette satılır. Bu İbrahim Yazıcı değerini bulan İbrahim Yazıcı'nın sözüdür. Ülke futboluna kazandırdığı sözlerden biridir. Değerini bulan her futbolcu satılır. Şu an değerini bulmadı.
6: Evet.
7: Bak, şu an değerini bulmadı. Değerini bulduğunda Kerem Matış'tan Bursaspor elbette para kazanacak. Nasıl geçmişte Enes Ünal'dan para kazandıysa ya da diğer oyunculardan para kazandıysa evet. Attığı oyunculardan ne bileyim Volkan'dan para kazandıysa, Taycan'dan para kazandıysa ki Volkan'dan şöyle söyleyeyim, Volkan Bursa'da çok eleştirilir. Bursaspor taraftarları çok eleştirir ama Volkan Şen'den Bursaspor iki defa para kazandı. Yani sattı, gitti geldi. Sonra tekrar sattı, gene para kazandı. Yani üst üste para kazandığı bir oyuncu enteresandır. Yani bir takımdan bir futbolcunun iki kere para kazanması çok nadir görülen bir olaydır. Volkan'dan Bursaspor iki defa para kazandı. Bunun gibi Bursaspor'dan para kazanacağı oyuncuların ilk sırasında geliyor Matış'ta. Ama Enes Çelik şunu söylüyor. Bir, değerini bulsun. İki, bize de fayda sağlasın. Bize faydası sağlansın. Ondan sonra artık evet... Tamam oldu, bu oyuncunun yerine biz altyapıdan ya da başka bir kaleciyle yolumuza devam edeceğiz dedikleri anda ki iyi bir gelir elde ettiklerinden sonra da mutlaka satılır. Çünkü değerini bulduysa Kerem Matışlı değil diğer herhangi bir futbolcu da Bursaspor'da satılır. Önemli olan altyapısı Bursaspor'un Vakıfköy'ü altyapısı çalışmaya devam etsin. Kerem gibi oyuncuları bünyeyi kazandırsın.
6: Çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Süha abi, çok ediyorum. Sağ ol, kırmadın yayınımıza bağlandın.
7: Her zaman. Çok görüşmek üzere, hoşça kal Süha abi. İyi günler diyorum sana ve dinleyenlerimize.
6: Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde hattımızda konuğumuz Süha Gürsoy'du. Bursa Spor'la alakalı son gelişmeleri aktardı. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
5: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Radyo Spor.
8: Bankam Bank kartıma bin.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
11: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Gelen mesajlar var. Hemen bu mesajları da kontrol ediyorum. Sevgili dinleyenler, Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Dinleyenimiz sen bana hem de Süha abiye selamlarını göndermiş. Üzerimde kalmasın. Bursa Spor inşallah Süper Lig'e çıkar ve geçmişte yaptıkları gibi milyon dolarlık transfer yapmazlar demiş. Evet, Bursa Spor geçmişten ders alan bir kulüp. Bunu da net bir şekilde görüyoruz. Şehirde de inanılmaz derecede bir birliktelik, bütünlük var. Örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Hattımızda konuğumuz bu bölümde Taner Karaman. Kendisiyle Greenwood transferini konuşacağız. Taner abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Ben çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok çok sağ ol. Yoğun bir programın var senin daha Taner abi. Bilindiği üzere fikstür çekimi olacak. Fikstür çekimiyle ilgili de detayları paylaşacaksınız yayınlarınızda. Evet. Greenwood'u merak ediyorum. Dün elde ettiğimiz bilgiler Greenwood noktasında 40 milyon civarında bonservis bedeli, oyuncuyla da 4 yıllık anlaşma sağlandığı yönünde, 4 artı 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı yönünde. Greenwood Fenerbahçe'nin istediği kanat oyuncusu mu? Süper Lig'de katkı sağlar mı? Neler söylersin?
1: Şöyle sevgili Salih, bir kere tabii Fenerbahçe'nin arzu ettiği oyun tarzına çok yakın oynayan bir isim. Ve evet, şu anda İsmail Hoca'nın da planladığı şeyin aynı 99 puan toplanan sezondaki gibi çok fazla özellikle kanatlardan oyunu kurgulamaya çalışan, çizgiye inen, genellikle oyunu kanat oyuncularının skor katkılarıyla da yönlendirmeye çalışan bir çizgi olduğu için de bence Greenwood burada iyi bir isim olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki İsmail Hoca'nın oyun anlayışını düşündüğümüzde, özellikle de örnek olarak hep verilen 99 puanlı sezon örnek gösteriliyor, anlatılıyor. Bu oyun sisteminde İrfan Can Kahveci ile birlikte Tadic, Şimanski önemli yapı taşları arasındaydı, Edin Dzeko. Bu noktada şu anki kadroyu düşündüğünüzde, Greenwood transferinde olacağını düşündüğünüzde, Vedat Muriç geldi. Vedat Muriç'in yanına gelebilecek santrafor nasıl özellikleri barındırmalı?
1: Şöyle, şimdi birincisi tabii Vedat Muriç'in yanına konumlandırdığınız zaman bir ismin biraz daha Vedat'ın eksisi gibi gözüken ama daha doğrusu çok artısı olan şey hava hakimiyeti. İkinci evet, santrafor dediğimiz oyuncunun biraz daha hava hakimiyetinden yoksunluk olmasa bile oyunu daha çok yerden kurgulamaya çalışan bir figür olması Fenerbahçe için zenginlik yaratabilir. Aynı zamanda kanat opsiyonundaki isimler için de bu bir kıymet olacaktır diye tahmin ediyorum. Fenerbahçe zaten bu yönde bir hamle yapacak gibi duruyor. Ama işin finalinde Vedat'tan ne kadar verim olacak Fenerbahçe, bu bir sorgulaması lazım. Eğer Vedat'ın sakatlık serüvenleri böyle devam ederse biraz yüksek bir son adam ihtiyacı tekrardan doğabilir diye düşünüyorum sevgili Salih.
0: Peki Vedat'ın oyun sistemini düşündüğümüzde, Edin Dzeko o dönem geriye doğru özellikle de ikinci bölgeye gelen, ceza sahası dışına çıkan, pas trafiği yapan bir oyuncuydu. Vedat'ın da bu yönüyle bu özellikleri var Vedat'ın. Özellikle de yıpratıcı bir santrafor. Vedat'ı bu pozisyonda konumlandırabilir mi?
1: Yani muhtemelen olabilir. Çünkü bu tarz oyunlar oynadı daha önce. Sen de evet, yakından biliyorsun. O yüzden de burada B planı, C planı olarak bu tarz şeyleri deneyecekler. Evet. Ve zaten bu opsiyonları denemek zorundalar gibi gözüküyor sevgili Selim. Yani bunu evet, yapmamaları durumunda da çok da Fenerbahçe için sezon içerisinde olası eksilmelerde biraz zararlı çıkabilir Fenerbahçe. Bu farklı opsiyonları Galatasaray çok iyi yapıyor. Evet. Çok iyi deniyor. Benzer şey Fenerbahçe için de geçerli olacak. Fenerbahçe'nin de bu sezonki kadro planlamasında opsiyonları geniş bir kadro kurmaya çalıştığı yönde haberler geliyor zaten. Muhtemelen de bu yönde devam edeceklerdir.
0: Ake transferini nasıl değerlendirirsin?
1: Biraz daha seviye atlatan bir isim daha gerekiyor gibi gözüküyor sevgili Salim. Yani evet, Ake iyi bir isim, 6 yıl sizi deneyim vesaire ama bir adım daha yukarıya ihtiyacı var Fenerbahçe savunmasının. Bu geçtiğimiz yılda kez aynı şekilde zorlandı Fenerbahçe savunmada ki Galatasaray'la rekabette geride kalma sebepleri biraz daha savunma kurgusuydu. Bu Ederson'un da performansını etkilemişti. Benzer bir şey burada da ihtiyaç var gibi gözüküyor. O yüzden de mevcut düzen içerisinde Ake'ye ek olarak belki iki transfer daha gerekecektir.
0: Dinleyenimiz yazmış. Bilindiği üzere Fenerbahçe Yağız Bey yazmış. Bilindiği üzere Fenerbahçe sezon açılışını yaptı. Hazırlık maçları başladı. Fenerbahçe sezonun ilk maçına çok iyi başladı. Farklı kazandı demiş. Kırıklar elinden selamlarını iletmiş Yağız Bey. Dünkü maçı izleyebildiniz mi Taner abi?
1: Görece bir miktar izleyebildim. Ama oyun zaten çok net kopuyordu da sevgili Salim.
0: Evet. Arada bir seviye farkı vardı.
1: Var tabii. Yani sezonda benzer bir oyun bekliyorum Fenerbahçe'den ama rakipler tabii bu kadar rahat olmayacak.
0: Admira ile oynadı. Admira takımı da yani arada ciddi bir seviye farkı var. Bunu söyleyelim. Benim dikkatimi çeken bir oyuncu oldu. Taner abi. Hem seninle hem de dinleyenlerimizle paylaşmak istiyorum. Stoper pozisyonunda oynuyor oyuncu. Kamil Efe Üregen. Oyuncuyu kontrol ettiğimde Adana Kanaryaspor'dan Fenerbahçe altyapısına transfer edilmiş. Yani çok bakalım. Böyle 1.95 boyu var. Ben direkt olabilecek potansiyeli hissettim.
1: Yani işte bu
0: çok böyle keskin konuşmam ama
1: evet, potansiyelleri görmemiz için bu maçlar kıymetli.
0: Evet.
1: İlerleyen maçlar biraz daha zorlu rakipler geldikçe o potansiyellere aynı çizgisini sürdürürlerse muhtemelen çizgi aynı şekilde bu şekilde devam ederse de evet dediğin gibi bir şey olacaktır. Zaten Fenerbahçe'nin bu tarz oyunculara da yer yer önem verdiğini biliyoruz ve buradan çıkan isimler de güzel şeyler yapabiliyorlar.
0: Taner abi son olarak Galatasaray yönetimine Twitter'da ve sosyal medyada taraftardan eleştiriler geliyor transfer noktasında. Haklı buluyor musun?
1: Ben haklı bulmuyorum. Yani sakin olmak gerekiyor bu konuda. Çünkü Galatasaray biraz daha rahat, kadro olarak da rahat ve transfer harekatı konusunda da ihtiyaçlar biraz daha görece daha az. Biraz daha sakin adım atmakta fayda var diye düşünüyorum Salim. Ve bu baskı ortamı hataya sürüklememesi lazım Galatasaray'ın.
0: Taner abi çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Ederim. Çok çok sağ ol, kırmadın, yayınımıza bağlandın. Görüşmek üzere, hoşça kal.
1: Görüşmek üzere, çok sağ ol Salim.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Taner Karaman'dı. Bugünlük yayınımızın sonuna geliyoruz. Mesajını okuyamadığım dinleyenlerimizden özür diliyorum. Bugün yayınımız 12-13 arasındaydı. Saat 14'te fikstür çekimi olacak. 14'te açıklamalar var. Saat 15 civarında da Süper Lig'de yeni sezon fikstürünün açıklanması bekleniyor. 15-16 civarında da Ajans Spor'dan fikstürün detaylarını kontrol edebilirsiniz sevgili dinleyenler. Ben de kontrol edeceğim. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Burak Alaca, sevgili Burak Alaca 6. Adam programında 13-14 arasında sizlerle olacak. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Kupada bu akşam saat 23'te Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Maçın galibi yarı finalde İspanya-Belçika maçının galibiyle karşılaşacak. Dünya Kupası'ndan elenen ülkelerde teknik direktörler görevlerinden ayrılmaya devam ediyor. Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalic de görevinden ayrıldığını açıkladı. Kupa boyunca bugüne kadar Almanya, Portekiz ve Hollanda teknik direktörlerinin de aralarında bulunduğu 13 teknik adam görevinden ayrıldı. Dünya Kupası tarihinin 3000. golü son 16 turunda oynanan Mısır-Arjantin maçında geldi. Maçın son golünü atan Arjantinli futbolcu Enzo Fernandez, Dünya Kupalarının 3000. golünü atan futbolcu olarak tarihe geçti.

0: at yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Ankara yarışları var. Onlar için sizinleyim. 8 koşu var. 3. koşu ile günün 2. haftalık ayarı başlayacak. 4 yaşlı Arap'tan handikapın 6 yarışı. 1200 timde koşulacak bir sürat yarışı. 5 numaralı Keşanlı son 2 yarışıyla çıkış yakaladı. Bugün de çok şanslı. 2 numaralı Fırtına Yürek ve bomboş kilosuyla 8 numaralı Aksu Efe. Öncelikli rakipler ağır kilosuna rağmen iyi bir form tutan 1 numaralı Cebel Tuna'da kuponlara yazılacak. 5-2-8-1 sıralama. İkinci ayakta dişi 3 yaş şarapların 1400 çimde şartlı 4 yarışı. Tek yarış koşup kazanmış, 3 tane safkanın yanı sıra son koşullarını kazanmış isimler bir arada. Zorlu bir yarış. 6 numaralı Mutlu Bahar, 7 numaralı Sayra, 2 numaralı Al Sayfa, 1 numaralı Uğurlu Bebek, 9 numaralı Dayana, 6-7-2-1-9 kuponlarda bulunmalı. Üçüncü ayakta kısa vadeli handikap 22 yarışta 3 karingizler 1400 çimde koşacaklar. Son 4 çim yarışında 2 ikincilik, 2 birincilik alan 1 numaralı Power for Hakim. Özellikle son kum yarışında da Gordon Clive'ın arkasında tabela yaparken de çok başarılı koşmuştu. Bugün de uygun grupta kazanmasını beklediğim isimdir. Power of Hakim benim bankom. Rakip yazmak isteyenlere 4 numara Raymond Reddington ve 2 numaralı Survivor'unu önerebilirim. 4. ayakta 2100 kumda 4 yaşlı Arapların kısa vade 7 yarışı denk güçte birbirine geçebilen safkanlar mücadele edecekler. 1 numaralı Molif Baba ağır kilosuna rağmen çok formda, çok kalite bir isim. 3 numaralı Ataman Bey, 5 numaralı Super Sonic, 2 numaralı Sert Kale'yi yine yarışın içinde olacak isimler 1-3-5-2 kuponlara yazılmalı. 5. ayakta tam bir sürat yarışı. 1000 metre çimde 3 karengizlerin şartlı 4 yarışı. Neredeyse tüm safkanlar yarışı önde force edip kaçmayı bilen seven safkanlar. Dolayısıyla oldukça süratli bir yarış bizleri bekliyor. 1 numaralı İspanos, 3 numaralı Smart Children ve 6 numaralı operasyon mücadelesi bekliyorum. 1-3-6 yazabiliriz. Son olarak da handikap 16, 4 çıkar Araplar 1000.

0: 9 Çin'de son 4 yarışını bu mesafede koşan ve 3'ünü kazanan 3 numaralı Deniz Savaş'ı ikinci banko olarak değerlendirilebilir. Alternatif banko olarak da değerlendirilebilir. Rakip yazmak isteyenler 8 numaralı Altlı Fıtra'yı çarpı atarak bu aya 2 haftada geçebilirler. Akşam Kocaeli yarışları yorumlarına buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Burak Alaca'yla 6. adam başlıyor.

0: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz. Sizlerle beraber her perşembe olduğu gibi futbola minik bir virgül atıp önümüzdeki saat dilimi boyunca, yani 13-14 aralığında biraz da basketbol gündemini masaya yatıracağız. Gündem yoğun, transferler havada uçuşuyor, transfer çalımları var, büyük rakamlar ortaya çıkıyor gerçekten. Bu anlamda hareketli bir dönem geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Euroleague tarafında oyuncu kaşeleri, oyuncu piyasaları ciddi şekilde artmış durumda gözüküyor. Tehlikeli bir durum. Öncelikle onu söylemek lazım. Kısa ve orta vadede takımlara sıkıntı yaratabilir bu durum. Yani dün mesela bir Gershon Yabusele transferi netleşti Panathinaikos adına. Birazdan detaylarından da bahsederiz. Standartlar çok yükseldi. Yani bakalım ilerleyen dönemde nasıl seyredecek, takımlara nasıl bir tesiri olacak ama Avrupa basketbol piyasası oldukça kızışmış gözüküyor. Bunu da söyleyebiliriz. Dediğim gibi ilerleyen dakikalarda bütün transfer söylentilerini de sizler için masaya yatıracağız. Öncelikle bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Bildiğiniz gibi 6. adam interaktif bir program. Burada sizlerin katılımı önemli. Sohbet ediyoruz, eğleniyoruz. Bazı en azından sizlerde ya da bende soru işareti bırakan konular üzerinden geçmiş oluyoruz. Bunları bir şekilde gideriyoruz. O yüzden dediğim gibi katılımınız benim için oldukça kıymetli. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Burada zaten programın kendine ait de bir kitlesi var. Ciddi katılımcılarımız da var. Son dönemde yaptığım futbol programlarından mütevellit yine buradan benimle bir şekilde tanışıp ya da beni tanıyıp gelen dinleyicilerimiz de var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel bir kitle var. Bugün yine basketbol üzerine sohbet edelim isterim. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz diyelim ve başlayalım. Evet, gündemimiz yoğun. Burada nereden başlamakta fayda var? Herhalde Tarık Biberovic konusu şu an Türk basketbol izleyicisinin en çok aklını meşgul eden konulardan biri. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin ve milli takımın başarılı şutörünü NBA'den draft haklarını takaslayan Dallas Mavericks tarafından bir ilgi olduğu söyleniyordu. Burada durum bir nebze olsun netleşti. Oyuncunun Dallas Mavericks'le bir anlaşma sağladığı son günlerde ortaya çıktı. Gelecek sezon itibariyle Tarık Biberovic Dallas Mavericks forması giyecek. Görüntü bu yönde. Fenerbahçe için büyük bir eksiklik mi? Evet, Fenerbahçe için büyük bir eksiklik. Yani bugüne kadar özellikle son iki sezonda Avrupa'nın en iyi şütörlerinden birini elinde bulundurmak gerçekten önemli bir imtiyazdı. Bunu bir şekilde bir nebze olsun kaybetmiş oluyorsun. Yeri dolar mı? Tabii ki şu şekilde. Hayatta herkesin yeri dolar. O yüzden tabii ki çok da karamsar olmamakta fayda var. Ama önemli bir kayıp. Yerini kimle doldurduğun da önemli. Burada bazı isimler var. Bunlardan biri Cedi Osman. İlerleyen dakikalarda yine konuşuruz. Fenerbahçe'nin artık transferi büyük ölçüde tamamladığı bir 4 numara hamlesi yapmayı düşündüğü söyleniyordu. Şimdi bu hesabın içine bir 3 numara transferi de dahil olmuş oldu bu son gelişmelerle birlikte. Bakalım ne yönde transfer hareketliliği Fenerbahçe tarafında tezahür edecek. Bunu bize zaman gösterecek ama şu an için dediğimiz gibi böyle bir hareketlilik olduğunu güncel olarak söylemek gayet mümkün. Yine bakıyorum en son gelişmelere. Dün Anadolu Efes'te sportif direktör Alper Yılmaz'ın, daha doğrusu genel direktörü Alper Yılmaz'ın Anadolu Efes'in akıbetine yapacağı hamlelere yönelik açıklamaları vardı. İlerleyen dakikalarda onları da sizlerle paylaşacağız. Hangi bölgelere transfer yapılacağını belirtti. Alper Yılmaz biliyorsunuz TBF'de, milli takımda bir görevi vardı. Oradan ayrıldıktan sonra Anadolu Efes'teki görevine geri döndü. Daha önce Ergin Ataman yönetiminde kazanılan şampiyonluklarında mimarlarından biriydi. Alper Yılmaz o dönemde takımla çalışıyordu. Bu sene Pablo Laso ile devam kararı alındı. Şimdiye kadar Strazel, Santiusta gibi hamleler yapıldı. Hakeza Dario Saric hamlesi yapıldı. Anadolu Efes 3 transferle aslında erkenden hamlelerini yaptı. Yine bundan sonra birden fazla transfer gelecektir diye tahmin ediyorum. Dün Santiusta ismi açıklandı. İspanyol bir oyuncu, 29 yaşında. Son sezonu Zaragoza'da, İspanya ACB ve FIBA Europe Cup'ta başarılı bir şekilde geçirdi. Onunla alakalı detayları da paylaşırız birazdan sizlerle. Oyuncudan da bahsederiz. Fena bir oyuncu değil bence. tekrardan Euroleague atılımı yapmasını bekliyordum. Anadolu Efes tabii biraz sürpriz oldu ama burada Real Madrid'den Pablo Laso'nun eski öğrencisi olması biraz bence doğrudan bu durumu etkileyen detaylardan biri. Hocanın yakinen tanıdığı bir isim. Santius'ta bakalım Euroleague'deki temsilcilerimiz hareketli şu an için. Yine hakeza Beşiktaş cephesinde de, Fenerbahçe'den zaten bahsetmiştik. Beşiktaş cephesinde de hareketlik var. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde takımların kadrolarının büyük ölçüde netleşmesini bekliyorum. Şimdiye kadar zaten takımların iskelet hamleleri geldi. İşte Anadolu Efes'ten birkaç iskelet hamlesi geldi. Hala taşıyıcı oyunculara ihtiyaçları var. Fenerbahçe tarafında transferler artık büyük ölçüde şekillendi. Bundan sonrası için işte bir 3 ve 4 transferi gelecektir ama kadronun iskeleti belli. Beşiktaş bence takımın taban boyunu belirleyen hamleleri yaptı. Orada tavanı belirleyecek artık 3-4 hamleyi görmemiz gerekiyor. Euroleague'deki temsilcilerimizde durum bu. Yine FIBA organizasyonlarındaki temsilcilerimizden Galatasaray önemli bir hamleye imza attı. Çimezi, Metu. İlerleyen dakikalarda onu da konuşacağız. Kısa bir reklamımız varmış. Öncesinde bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487. Diyelim, minik bir araya gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
7: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 23'te Fransa Pas'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Radyo Spor!
9: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: Evet, hazır ve nazırsanız 6. Adam'da kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlarımız var, biraz onlara göz gezdirerek gündeme de bununla birlikte bir giriş yapmış olalım. Devam edelim. Burak Alaca kaçırmam. Burak Bey, Larkin, Shields, Forrest, Baldwin, THD ve Euroleague bizim demiş. Burada sevgili Özgür Meriç, kendisine selamlar, sevgiler. Yani Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Şu an yapılan hamleler de bu yönde. Euroleague'de daha önce başarılı olmuş kadronun geçen sene bazı takıldığı, eksik kaldığı noktalar vardı. Burada biraz köklü bir revizyon oldu. Ama önemli hamleler geldi. Yani işte Shavon Shields, Shane Larkin, bunlardan Özgür Bey de bahsetmiş. Dün Trent Forrest açıklandı. İç transferde Chris Silva, Nicolo Melli ve Taylor Norton Tucker'la anlaşma sağlandı. Dün açıklandı resmi olarak kulüp tarafından. Burada Taylor Norton Tucker özellikle çok önemli bir hamle. Yani NBA'ye döneceği konuşuluyordu. Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı taraftarın da ciddi merak ettiği bir konuyken, Fenerbahçe'de gelecek sezonda da devam edeceği açıklandı. Kısaltması ya da mahlasıyla THD'nin. Fenerbahçe için büyük bir kazanım bu arada. Yani çaylak sezonunda Euroleague'de zaten ciddi anlamda fark yaratmış biri. Bir bowling topu edasıyla boy alanına topu eline alıp daldığı andan itibaren çok karşısında durabilen çıkmadı şimdiye kadar. Tabii çözüm üretenler de oldu ama Taylor Norton Tucker önemli bir silah. Burada etrafını doğru şütörlerle bezemen lazım tabii ki. Yani geçtiğimiz yıl Tarık Biberovic haricinde Fenerbahçe sezon içerisinde çok net bir şütör bulamadı. Eğer Fenerbahçe bu şütör tehditlerini en azından 2 belki 3'e çıkartabilmiş olsaydı şayet, Taylor Norton Tucker'ın varlığı diğer oyuncular için de çok büyük bir rahatlık sebebi olabilirdi ya da Fenerbahçe buradan ciddi bir avantaj devşirebilirdi. Bu seneki yapılanmada Larkin'in iyi bir şutör olduğunu söyleyebiliriz. O da delici bir oyuncu ama şut özelliği de kabul edilebilir. Shavon Shields için aynısını söyleyebiliriz. Tarık Biberovic'in yerine de burada gelecek eklemeyle birlikte Taylor Norton Tucker'ın da performansını yukarı çıkacağı kanaatindeyim. Bu şekilde düşünüyorum. Selamlar Burak kardeşim. Kocaeli'den Bülent, nasılsınız? Buradan Bülent Bey'e de selamlarımı, sevgilerimi ileteyim. Bayağıdır da programlarda denk gelmemiştim. Gelmemiştik. Umarım her şey yolundadır diye bir sormuş da olayım. Ne olacak Fenerbahçe'mizin hali? Kadro boşaldı. Tarık üzdü maalesef. İyi yayınlar, seviliyorsunuz demiş. Bilmukabele. Yani Fenerbahçe çok önemli hamleler de yaptı ya. Çok hani kadronun içi boşaldı diyemeyiz bence. Önemli kayıplar var tabii. Tarık Biberovic başta olmak üzere ama diğer ayrılanlardan Devon Hall'u, işte Cam Birch'u çok büyük kayıplar olarak nitelendirir miyiz? Mesela Devon Hall'un yerine gelen isim Trent Forrest. Farklı özellikleri var elbette. Devon Hall'la birebir aynı değil. Bence o kadar iyi bir şütör değil ama yine orayı savunma anlamında en azından ya da top yönlendirme anlamında kurtarabilecek bir hamle. Öte yandan işte Cam Birch'un yerine Marcus Bingham hamlesinin bir süre sonra açıklanması bekleniyor. Orada da bir uzlaşı oldu. Zaten söylentiler arasındaydı. Marcus Bingham da bence Cam Birch üzerine bir güncellemedir. Cam Birch kadar çakılı, kütlesini kullanan bir uzun değil. Çember önünde kalan ya da işte boyalı alanı rebound anlamında karıştıran bir uzun değil. Ama daha özellikli bir uzun. Yani kulaç boyu yine uzun, savunmada belki bununla bir fark yaratabilir. Fena bir orta mesafe şütörü değil. Skor seti ya da ne bileyim yetenek seti hücum anlamında Cam Birch'un çok üzerinde olan bir oyuncu. Yani fason Kevin Durant belki diyebiliriz. Gerçi aynısını zamanda Meryl Sheyok için de söylemiştik ama o kadar da fason değil. Fena bir oyuncu değil Marcus Bingham. Bence hatta şöyle söyleyeyim. Bu sene Euroleague'de Mifyundu Kabengele'nin yarattığı etkiyi de ben Marcus Bingham'ın yaratmasını bekliyorum. Fark yaratacak bir oyuncu Euroleague'de. İlk senesinde de hissettirecektir bu özel yanlarını. O yüzden burada Marcus Bingham transferine de sıcak bakıyorum. Yani genel itibariyle çok Fenerbahçe'de Tarık'ın yeri nasıl doldurulacak artık şu an onu görmek lazım. Henüz o noktada net bir hamle görmediğimiz için ama şimdiye kadar çok fena gittiğini düşünmüyorum işlerin. Burak Bey merhaba. Okan ben İskenderun'dan. Trabzonspor'un basketbol tarafında transferleri hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Teşekkür etmiş. Ben teşekkür ederim. Şimdiye kadar fena gitmediği kanısındayım. Yani Trabzonspor tarafında önemli hamleler yapıldı. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek gelecek sezon, biliyorsunuz. Karadeniz temsilcisi. Basketbol Süper Ligi'nde de iyi bir işe imza attılar. O yüzden daha iyi olacağını düşünüyorum bu sezonu. Hamle hamle değerlendirmek gerekirse burada fark yaratacak hamleler de var. Benim çok hoşuma gitmeyen hamleler de var. Hoşuma gitmeyen derken şey anlamında değil, yani çok kötüdür diye değil ama takımın tavanını yukarı çekmeyecek hamleler de var. Yani burada mesela Yeboah'ın takımda tutulması bence çok kıymetliydi. Marcus Reed'in kaybı bence burada net hissedilir bir kayıp olacak. Çünkü işte Basketbol Süper Ligi'nin son iki sezondaki MVP'sinden bahsediyoruz. Burada son iki yılı Azvel'de Euroleague'de geçirmiş. Daha önce G-League'de yılın savunmacısı da seçilmiş. Bir guard eklemesi geldi. Shaq Harrison. Önemli bir oyuncu bence. Azvel'de de çok fena bir dönem geçirmedi. Hani Euroleague'de çok parlayan bir oyuncu mu tartışılır ama bence fena bir dönem geçirmedi. İyi bir ekleme. Xavier Tillman hamlesi geldi. NBA'de son olarak Charlotte forması giyiyordu. Daha önce bilhassa Memphis döneminde, zaman zaman Celtics döneminde orada da süre aldığını gördüğümüz bir oyuncu. O da çok kütleli. Tipik uzunlardan biri. Avrupa basketboluna katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yerli rotasyonla Yiğit Arslan hamlesi geldi. Yani Beşiktaş'ın kaptanını alıyorsun. Bu her açıdan bence başarılı bir hamle. Yine Tolga Geçim Tofaş'ta geçirdiği iyi bir sezonun ardından Trabzonspor bünyesine katıldı. Fena hamleler yok. İyi bir şutör alanı. Daha önce Tofaş'tan da tanıyoruz. Jalgiris'te de oynadı sonrasında. Geçen seneyi de galiba Mersin'de tamamladı. Brady Manek. Bence o da önemli bir hamle. Yine Yeboah'ın tutulmasından bahsetmiştik. Çok fena görmüyorum ya. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin en azından bir çeyrek final yapma potansiyeline sahip bu takım. O yüzden bence fena bir iş yürütmedi Trabzonspor basketbol şubesi. Ama tabii önümüzde fırsatlar çıkacaktır. Farklı transferler de gelebilir. Bunları da bekleyip görmek lazım. Şu an erken konuşmak için erken, takımın artık iskeleti belli oldu. Burada ilerleyen hamleleri de görüp bir yorumlamak lazım. Diyelim, Okan Bey'in sorusunu da bu şekilde yanıtlandırmış olalım. Merhaba Burak Bey, Üsküdar'dan Beşiktaş taraftarı Turan ben. Seni ilgiyle takip ediyorum. Hem futbol hem basketbol bilgin ve programlarını severek takip ediyorum. Beşiktaş'ın Euroleague transferlerini nasıl buluyorsun? Yorumlarını merak ediyorum demiş Turan Bey. Öncelikle teşekkür ederim takip ettiğiniz için. Ya bir şekilde en azından naçizane kendi görüşlerimi ve aldığım duyumları paylaşmaya çalışıyorum. Çoğu zaman duyum işine pek girmem. Ya çünkü burada kulüplerin de biraz müşkül durumda kaldığını biliyorum. Hani olmak üzere olan şeylerde bile bir şey çok fazla dillendirildiği zaman, hani şey derler ya hayatta da, güzel bir şey olduğu zaman tam netleşene kadar kimseye söyleme. Hatta mümkünse hani en yakınlarına bile söyleme derler. Öyle bir inanış vardır burada işin olmaması açısından, ki çoğu zaman da olmaz bu arada. Hani karşındaki kötü niyetli olmasa bile, bilmiyorum, çok dillendirdikten sonra genelde o işler bir yerde tıkanıklık yaşıyor. Öyledir. Ama yorum tarafında bir şeyler yapmaya çalışıyorum naçizane. Beşiktaş tarafına gelecek olursak, şu ana kadarki transferler takımın taban boyunu belirleyecek transferlerdi. Yani şu anki transferlere bakarak şeyi söyleyebilirim. Beşiktaş en kötü şu seviyede kalır Euroleague'de ama tavanını Beşiktaş şuraya kadar ulaşabilir diyemem. Onu belirleyecek hamleler gelmedi şu an için. Yani onu söylemek lazım. İşte açıklanması beklenen bir Eugene Omuri hamlesi var Baskonya'dan. O da mesela tabanı yükseltecek hamlelerden biri. Geçen sene çaylak senesinde çok kötü, çok başarılı işler çıkarttığını düşünüyorum. Yani Sedekerskis'in sakatlığından sonra 2 aylık bir sözleşme yapmışlardı. Akabinde sezon sonuna kadar devam etme kararı aldılar. Ki Mayıs ayından bu yana Partizan'ın da çok ciddi ilgilendiği bir oyuncuydu Omuri'yi. Fena bir hamle değil. Diakite ismi konuşuluyor oradan yine. O da iyi bir atlet. Yani Dušan Alimpijević'in oynatmaya çalıştığı tempolu basketbola uyum sağlayacak. Savunma tarafında da katkı sağlayabilecek önemli isimler şu an masada. Açıklananlara bakacak olursak, yerli rotasyonu için Metecan Birsen bence kıymetli bir hamle. Furkan Korkmaz'ın artık kariyerinde kendisine gelecek belki bu son büyük fırsatı nasıl değerlendireceğini görmek lazım. Onun haricinde Scottie Wilbeck'in tarafında sözleşmenin şartlarına bakmak lazım. Yerli rotasyonunda da oynayabiliyor olması kıymetli bir detay. Yine illaki Euroleague'de deneyimiyle katkı verecektir ama taşıyıcı bir oyuncu olur mu? Bence taşıyıcı bir oyuncu olmayacak. O yüzden orada biraz daha farklı şartlara bağlı bir yorum yapılabilir. Bilmiyorum detaylarını sözleşmenin. Öte yandan Madis Sokko yine Euroleague prospekti olarak görülen fena bir oyuncu değil. Birçoğu insanın da Avrupa'da radarına girmiş bir isim. Daha önce işte Trieste'de sezona başlamıştı. Ben Galatasaray maçlarında dikkatimi çektiği için daha sonra da birkaç kez izledim. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde. McCormack'i bana biraz anımsatıyor. Daha önce Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Daşka'da oynamıştı. Hepiniz de tanıyorsunuzdur. David McCormack'i bana biraz anımsatıyor. Kütleli bir oyuncu. İyi bir atlet. Ama ya keza iyi ikili oyunda oynayan biri, iyi bir reboundçu ama dediğim gibi hani yaratıcılık, oyun zekası anlamında fark yaratacak bir uzun değil. Aslında tipik atletik özellikleri ön plana çıkan eski nesil 5 numaralardan biri. Burada ayak çabukluğu biraz yine problem olabilir savunma tarafında. Mesela Galatasaray'a transfer olduktan sonra McCormack örneğini vermiştim, onun üzerinden gideyim. Ertesi sezon koç Yakup Sekizkök'le konuşmuştum. Hani McCormack ismiyle neden devam edilmedi vesaire diye. O dönem Galatasaray'ı çalıştırıyordu koç. Bana şey demişti, lateral hareketi çok yavaş ve bu geliştirilebilir bir şey değil. Bu bize üst düzeyde sıkıntı yaratabilir diye. Yani böyle bir sıkıntı olur mu Madis Sokko'da? Tabii bunu antrenmanlara göre bakmak lazım ama fena bir ekleme değil. Yani Euroleague'e gidecekti zaten bu yaz her halükarda. Beşiktaş'ın alması da faydalı olarak görülebilir. Bu şekilde değerlendireyim. Burak Bey, daha önce de sormuştum. Siz cevap verinceye kadar araçtan inmiştim. Tekrar sormak istiyorum. Beşiktaş Euroleague'de bir sezonluk bir macerası mı olacak yoksa kalıcı mı olacak? Emre Özelcinler, Buca Sporlu kendisi, İzmirli anladığım kadarıyla. Güncel görüntü itibariyle bir yıllık bir wildcard C lisans anlaşması var. Bunun sürdürülebilmesi, gelecek sezon tabii ki Beşiktaş tekrardan o seviyede olursa sürdürmek için lige katkılarından diğer takımların önünde olabilir. Lakin burada belli bir başarıya ulaşmanız lazım. Yani playoff yaparsanız zaten otomatik yenileme hakkını elde ediyorsun, lisansı. Belki işte multi, çok yıllı bir lisans için, B lisans için görüşme hakkını elde ediyorsun. Yine belki play-in de bunun için yeterli olacaktır ama çok kayıp bir sezon olursa Allah korusun. Yani hani play-in de yapamadığın denklem dışında çok da diplerde kalırsan şayet o bir sezonluk wildcard uzamayabilir. O yüzden Beşiktaş'ın çok kritik bir yıl olacağını söylemek lazım. İyi de hazırlanmak gerekiyor. Bu şekilde yanıtlandırayım Emre Bey'in sorusunu da. Burak kardeşim, Kocaeli'den Bülent. Malum yaz ayı olduğu için birkaç kez yıllık izin planlaması yapıyoruz. O sebeple 6. adam olarak parkelerden uzakta kalma durumunda kaldım. Ağustos 8'e kadar buralardayım. Sonra 3 haftalık bir plan daha var. İyidir yaz aylarında tatil ya. Bence aynı zamanda Bülent Bey, programda da sık sık bahsediyorum ama hani yeni dinleyenler varsa, İki tane çok kıymetli sporcu kardeşimizin de velisi. O anlamda sizin sadece koşturmanız çalışmadan da ibaret değil. İşte Berat Efe bu sene sınava hazırlandı dediniz. İzmit Akademi ile lig maçları vardı. Beren yine sporla uğraşıyor dediniz. Siz ekstra yorulduğunuz için bence izni fazlasıyla hak etmişsiniz. O yüzden buradan sevgili Bülent Bey'e, ailesiyle birlikte keyifli bir yaz, keyifli bir tatil diliyorum. İnsanın ihtiyacı oluyor bazen. Yani şu an çok onu hissetmiyorum. Mart ve Mayıs'ta yaptığım için kısa tatiller ama bana da gelebilirler. O yüzden anlayışla karşılıyorum ama dediğim gibi burada varlığınız bizler için de kıymetli. Her zaman bekleriz. Döndüğünüzde bir 8 Ağustos'tan sonra da bir işaret verirsiniz. Buradan ailenize de selamlar, sevgiler. Burak Bey, iyi yayınlar. Uzun zamandır konudan bağımsız ama kaçırdığım için sormak isterim demiş bir dinleyicimiz. Soruyu şöyle: Hakan Akdemir, yakında geri dönmesini bekliyoruz kendisini, onu söyleyeyim. Yani bu kalıcı bir problem yok. Bizi dinliyorsanız buradan, mesajı da 5 dakika önce atmışsınız. Hakan Akdemir, sorunuzu okudum. Bunu tam olarak dillendirmek bana düşmeyeceği için söylüyorum ama en azından içinizi rahatlatmak adına söyleyeyim. Kendisinin kısa süre içerisinde tekrardan aramızda olmasını bekliyoruz. Bu şekilde de yanıtlandırmış olayım. Yakında döndüğünde kendisi herhalde gerekli açıklamayı yapacaktır. Bu arada annemden bir mesaj gelmiş, Bodrum'dan. Kardeşinin dişi düştü, söylemeni bekliyor. Evet, Musti'nin dişi düşmüş, bir de yutmuş kendisi dişi. Böyle de tutumlu bir insan. Hani diş bile olsa, saç teli bile olsa ziyan etmeyiz biz genel. Ya, hayata karşı bakışımız bu şekilde. Dişi düşüyor, doğum günü oluyor. 3 gün sonra doğum günü mesela, yanımda olmayacak. Tabii bunun getirdiği bir burukluk da var ama hayat böyle bir şey. Bazen de şartların denk gelmesi gerekiyor. Çok da olmadı gideli aslında. Herhalde ne kadar oldu? Bir hafta falan oldu bizimkiler gideli ama geçen senelerde mesela çok kafam dolu olduğu için çok oralı olmazdım. Evde tek kalmak da çok batmıyordu. Bu sene biraz evde kaldığımda bana batıyor açıkçası. Onu da söylemek lazım. İnsan bir şekilde eksikliğini hissediyor. Hani benim rutin haftada 2-3 gün genelde evde vakit geçiririm çok hani aileyle. O yüzden bu sene biraz eksikliğini hissettim, bana biraz duygusal hissettirdi. Şimdi tabii Musti'nin doğum günü falan

0: Geçtik. En azından bunu söyleyebilirim. Musti'nin düşen dişini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim demiş Yalova'dan Harun Bey. Selamlar kendisine. Mesajının önceki kısmını da okuyayım. Biraz duygulandım şu an, affınıza sığınıyorum. Neyse, reklama da az kaldı. Bir toparlama çekeriz. Burak Bey, iyi yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. Harun Bey, sizleri de eskisi kadar sık göremiyoruz, onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'de zaten şutör eksiği varken Tarık'ın gidişi büyük kayıp. Biz Tarık'ın yanına 1-2 şutör daha beklerken... yapılan hiç mantıklı değil. Burada yapılandan ziyade biraz Tarık'ın tabii tercihinden kaynaklı. Yani artık 25 yaşında bir oyuncu, NBA fırsatı geliyor ve hazır. O yüzden basketbol şubenin bu açığı kapatma konusunda güvenmek istiyorum. Ama işleri çok zor. Bu senin oyuncu havuzunda önerebileceğin iki şutör var mı? Ya, Tarık kadar net şutör çok fazla yok ya. Hani illaki derseniz ama bir şutör bulunsun mesela. Şutuna güvendiğim mesela Andre Robertson gibi biraz yaşı da olan ama Zenit'te geçen sezon başarılı bir dönem geçiren bir oyuncu önerebilirim mesela. Azvel'de de oynamıştı. Topu istemez bu arada. Hani o anlamda ceza şutörü olarak da kullanabilirsin. Faydalı olabilir. Böyle bir sürü isim sayarım. Yani bununla ilgili bir konuşalım. Neden olmasın? Ama programlara daha sık katılıp böyle biraz daha... bakın mesela bu vesileyle beyin jimnastiği yapmış olduk. Harun Bey, daha sık beklerim sizleri de. Bu arada Ümit Alaca yazmış buradan. Kendisine de selamlar, sevgiler. Hayırlı yayınlar. Canlı yayında amcası da doğum gününü kutlamış olsun demiş. Musti'ye buradan Ümit abiden de bir mesaj gelmiş. Şu an bizleri dinliyor zaten evdekiler. O yüzden mesaj yerine ulaşmıştır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ümit abiye de buradan sevgiler, ailesine de, kendisine de... Kendisi de bu arada sıkı bir radyo spor takipçisidir. O yüzden buradan arada kulağını çınlatmak da güzel Ümit abinin. Merhaba Burak Bey, ben İstanbul Esenyurt'tan Rahim. Sizi severek dinliyorum ve takip ediyorum. Fenerbahçe'nin Adil Hifi gündemini alsa nasıl olur? Çok beğendiğim bir sporcu. Adil Hifi çok özel bir yetenek. Yani natural bir skorer. Bu şey vardır ya hani... İngilizce'de bir terim vardır, filmi de var bildiğim kadarıyla. Natural Born Killers, doğuştan, içgüdüsel. Böyle bir skorer Nadir Hifi. Ama Nadir Hifi'nin ritme girmesi için ya da o özgüveni sazı eline alırsa onu zapt etmek çok zor. Yani onun kıvırcık saçlarını Sarunas Yasikevicius yolabilir ya da ne bileyim bir makineye vurabilir antrenman esnasında. O tarz olarak sistem takımlarına uyuyacak bir topçu, basketbolcu değil. Biraz da... özgür kılman gerekiyor. Bazı insanlar da böyledir bu arada. Hani bir laf vardır yine çok meşhur. Vahşi atlara eğer vurulmaz diye. O eğer vurulabilecek cinsten bir oyuncu değil. Biraz daha özgür. Hani kaos basketbolunda fark yaratabilecek bir isim. Mesela Valencia'nın istediği söyleniyor. 10 numara Valencia için. 2 milyon dolarlık bir buyout'u var. Ben Nadir Hifi'nin çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi büyük kafaya oynayan sistem takımları için şu an o oyun olgunluğuna sahip değil. Onu söyleyebilirim. Buradan Rahim Bey'in sorusunda böyle cevaplamış olayım. Baba Hazır Köyü'nden sevgiler Burak kardeşim. Futbolda Şampiyonlar Ligi'ndeki haksızlık, basketbolda da var. Belirli takımları Euroleague'e alıyorlar. Bence her sezonun şampiyonları arasında eleme oynayıp Euroleague gruplarına kalınmalı. Kadınlarda olduğu gibi. Futbolda da oldu olacak 16 takımı direkt alıp gruplarda oynatsınlar. Hiç boşuna takımları yormasınlar. 15 takım Avrupa'dan, bizden de Galatasaray oldu bitti. Yani şöyle, Euroleague'de mesela bir franchise sistemine geçecekler. Kalıcı hak elde edebilecek takımlar bu şekilde. Oradaki sistem biraz daha kapalı. Yani bu Florentino Perez'in Juventus'taki Agnelli ailesinin başı çektiği bir Avrupa Süper Ligi projesi vardı ya, futbolda olmayan. Euroleague'de de böyle bir yapı var. Bunu da pekiştirecek hamleler gelecek. O yüzden çok öyle hakkaniyetli bir şey beklememiştim. Mesela geçen sene Litvanya Ligi'nde Ritas Vilnius şampiyon olmuştu. Euroleague'de Žalgiris Kaunas devam etti. Üzerine bir de gitti Ritas Vilnius. Bu FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi aldı. Ya, basketbolda farklı dinamikler var. Buradaki organizasyonların çoğunun özerk olması doğrudan etkiliyor tabii ki. İyi yayınlar. Ben spor sergi Hüseyin Anthony Brown... Anthony Brown kaldı mı, saygılar demiş. Selamlar Hüseyin Bey'e önceden. Reklamımız varmış. Soruyu da cevaplayayım. Evet, Anthony Brown'la Beşiktaş bir yeni anlaşma mukavele imzaladı. Gelecek sezonda takımda olacak diyelim. WhatsApp hattımızı paylaşalım, araya gidelim. Mesajlar için çok teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oluyor şimdiye kadar. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir araya gidelim.
1: Burak Alaca'yla.

0: devam edecek.
1: Reklam.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Bankam Bank kartıma bin.
8: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 23'te Fransa Pas'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
0: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
10: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam edelim. Güzel mesajlarımız var. Teşekkür ederim katılımınız için. Keyifli bir sohbet oldu. Selamlar abi, hayırlı yayınlar. Ben Recep, Çorum Spor. Aubameyang'da ne durumda? Başka kaç tane daha takviye yapacaklar? Burada sevgili Salim Anam'ın, benden önce de yayındaydı, Salim abinin bir haberi vardı Aubameyang'la alakalı, Çorum Spor'un anlaştığına yönelik. Ben de ondan takip ettim. Bu işin ehli sevgili Salim Manav'dır. O yüzden ona sormakta fayda görüyorum. Ha keza yine şeyi de söyleyeyim. Hani burada işten de konuşmuş olduk ama Salim abi benim için de çok kıymetli bir abidir. Bugüne kadar bana yol göstermişliği çok olmuştur. İşte bir sıkıntılı bir durumda kaldığımda oturur, nasihat eder. Hiçbir zaman vakit ayırmaktan erinmez. O anlamda benim için çok kıymetli biridir. O yüzden burada tahta sahibine bırakmak gerek diyorum. Sevgili Salim Manav'a bunu yöneltebiliriz. Ama anlaştığı haberini zaten Türkiye'de ilk olarak, hatta Avrupa'da da ilk olarak Salim Manav girmişti. Sonra Sasha Tavolieri girdi ama işin çıkış noktası sevgili Salim Manav'dır. O ne dediyse odur, bilmiyorum. Hani üzerine bir önceki saatte konuştunuz mu ama buradan daha yeni yayından çıktı. Bilmiyorum çıkar çıkmaz dinliyor mu bizleri ama kendisine de sevgilerimi ileteyim. Zaten girmeden de biraz sohbet etme fırsatı bulduk. Bu şekilde bu soruyu da yanıtlandırmış olayım. Burak kardeşim, Kocaeli'den Bülent. 3 aylık sıkı bir antrenman sonrasında aslında iyi bir şütör var sadece. Bir omuz atılması gerekiyor. Harun Bey'e selamlar. Mustafa Bey'i de bekliyoruz yayınlara. Evet, Mustafa Demirkaya da gelmiş bu arada. Mesajlarda gördüm. Burada Berat Efe'den bahsetmiş Bülent Bey. Bu arada hakikaten Berat Efe'nin bazı videolarını gördüm. İzmit Akademi'de. Atletik de bu arada, smaç basarken falan videolarını da gördüm. Yolu açık olsun. Öncelikle ailesinin çok büyük emeği var. Gördüğüm kadarıyla kendisinin çok büyük emeği var. Ümit ediyorum hayat, herkes için söylüyorum. Kendi adıma da söylüyorum. Hepimizin gayretleri, gayeleri var elbette. Hiç kimsenin emeklerini karşılıksız bırakması elbette hayırlısıysa. Bazen çok istediğimiz, çok arzu ettiğimiz şeyler de hayırlı olmayabilir. Bunu yaşamadan bilmek de çok mümkün değil tabii ama ümit ediyorum hayat hiçbirimizin çabalarını karşılıksız bırakmaz. Buna işte veli olarak Bülent Bey'in ve eşinin, işte Berat Efe'nin ve Beren'in emeklerine bakarak söylüyorum. Yine hepimiz için, hepimizin hayatında dediğim gibi bir koşturmaca, bir ideal var. Ümit ediyorum hepimizin gönlünce olur ama tabii her şeyin önemlisi sağlık. Sağlık yerinde olduktan sonra her şey çabalayarak bir şekilde yoluna koyulur diye düşünüyorum. Bazen benim de çok karamsar olduğum dönemler oluyor. Bazen üst üste geliyor. Bazen beklemediğin şeyler oluyor ama bir şekilde hayat devam ediyor. Yani hayatta benim hep dikkat ettiğim bir şey, kendimi bilmiyorum, teselli için uydurduğum bir şey de olabilir ama çok kederli, kasvetli günlerle çok güzel günlerin bir tane ortak noktası var. İkisi de geçip bitiyor. Yani güzel şeylerin de şehvetine çok fazla kapılmamak lazım. Çok acı verici şeylerin de kasvetinde boğulmamak lazım. Zaman geçiyor. Zamanın özelliği bu zaten. Geçmesi. O yüzden güzel şeyler de gelecektir. Zor zamanlar da gelecektir. Mühim olan bir şekilde hayatın içinde kalabilmek deyip biraz daha felsefe yapıp sizleri yorduktan sonra kaldığım yerden devam edebilirim. Harun Bey yazmış. Kardeşim talihsizlikler peşimi bırakmıyor. Uzun süreli bir işsizlik döneminden sonra tam döndüm derken bu sefer de kulaklığım bozuldu. Kablolu kulaklık alarak işi çözdüm. Öncelikle hayırlı olsun ümit ediyorum yeni işiniz. Gönlünüze göre olur. Kablolu kulaklık alarak işi çözdüm. Bundan sonra eski performansıma dönerim. Beyefendiliğin, centilmenliğin, bilgin... Ve genç yaşına rağmen olgunluğunla aileden biri gibi seviliyorsun. Kemik kitle 12 kişiyiz. Ali Erim'e selamlar demiş. Çok teşekkür ederim öncelikle güzel sözleriniz için. Sizin adınıza da sevindim. Ümit ediyorum. Tekrardan yeni işiniz hayırlı olur. Çabucak alışırsınız. Sevgili Ali abi, geçen hafta bugün müydü, cuma günü müydü? Batıkan abi buradaydı. Emin olamadım şu anda ama. Ben yayından çıktıktan sonra reji odasında oturuyordum. Klima var çünkü o günde, sıcak bir günde. Bana takıldı oradan, benden alakalı bir mesaj gelmiş benden sonraki saate. İşte Ercan abiyle biraz daha zamansız bir sohbet yaptığımız için işte geçmiş dünya kupalarıyla alakalı söylediklerime binaen. İçerideki mikrofondan bir şey söyledim, beni stüdyoya çağırdı. Orada 12 kişi teorisinin doğru olmadığını burada Radyo Spor dinleyicileri sevgili Ali abiye, Ali Erim'e yeterince ispatladı. Bir 15 dakika falan yayında kaldım. Sonra rejiden de kontrol ettim, ciddi sayıda mesaj gelmiş. Buradan teşekkür ediyorum herkese bana kol kanat gelen. Orada 12 kişi olmadığını gördük. Gerekli mecralara da mesajlar ulaştı diye düşünüyorum. Yani özellikle de sevgili genel yayın yönetmenimizin programına yazmanız da benim için çok talihli bir durum oldu. Teşekkür ediyorum buradan destek veren herkese. Burak Bey, Real, Valencia, Barcelona, Maccabi, Hapoel, Partizan, Kızılyıldız'da bir numara yok. Fenerbahçe Euroligi alır. İzmitliler sizi çok arıyor. Kardeşim Çağdaş da İzmit doğumlu. İzmitliler bizi Tatangalar iyi tanır. Sakaryalı Özgür Meriç demiş. Yakın coğrafyadan İzmit, Sakarya çok fazla dinleyicimiz var. Ailemin iş yeri de bu arada İzmit'e yakın aslında, Kurtköy'de. İzmit'e herhalde bir 20 dakikada falan gidilebilir diye düşünüyorum. Çok fazla yolum da düşmüyor ama bir gün bir İzmit turnesine çıkmayı düşünüyorum. Oradan bizi dinleyenler var. Yani muhakkak yolumuz düşerse denk gelmek de isterim. Şeref duyarım. O yüzden böyle bir mesaj da vermiş olayım geleceğe yönelik. Bakalım ne şekilde hayat karşımıza neler çıkar, onu da yaşayıp göreceğiz. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Ne basında ne farklı mecralarda, yine köşede unutulan gazete küpürlerinde belki küçük bir kutucuk içinde yer almayan başarıyı hatırlatmak isterim. Avrupa Eurobasket Kadınlar U20'de İzlanda'yı 84-62 yendik ve çeyrek finale çıktık. Kızlarımızı unutmadan sinerjimizi aktarmalıyız ama bizler ne hikmetse başarısız olduğumuz taraf futbola yoğunlaşıyoruz. Bunlara da değinmek istedim. Son olarak adaşım Musti'yi kocaman öpüyorum. Geçmiş olsun dişi için. Doğum gününü kutlarım. Yeni yaşı sağlık, huzur, mutluluk getirsin paşamıza. Tekrardan iyi yayınlar demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Benden de Bülent Bey ve Yunus Derfin'den abime kucak dolusu sevgiler demiş. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey güzel mesajı için. Evet, burada tabii U20 milli takımımızı, 6 yaş milli takımımızı kutluyorum kadın basketbolda. U17'de erkeklerde de güzel bir turnuva geçirdik. Yani gelecek adına bunları görünce umutlu oluyoruz ama problem ne biliyor musunuz? Üst yapı. Yani bu oyuncular üst yapıda doğru fırsatları bulup bir şekilde kendilerini geliştirme fırsatı edinemiyorlar. Ama neyse ki bakın, bu Avrupa basketbolu için ciddi bir musibet olarak görülüyor. NCAA'da artan maaş... İşte cap space'leri, oyunculara çıkan yıllık 6-7 milyon dolara, Avrupa basketbolunun köküne kibrit suyu döktüler vesaire vesaire deniyor. Avrupa basketbolundan ben burada program yapıyorum. Hani NBA'yi çok fazla konuşmam, genel ilgi alanında o. Bence çok iyi oldu. Bence çok iyi oldu. Neden diye sorarsanız, senin kıymetini bilmediğin oyuncu orada oluru varsa olur NBA yapar, olmuyorsa 4 yıl sonra Avrupa'ya döner. Orada hem para kazansın hem fırsat bulsun. Bizim burada hiçbir gencin kaderiyle oynamak ya da işte ne bileyim, İnsan hayatında en tehlikeli şey nedir biliyor musunuz? Herhalde zannediyorum bunu doğrulayacak ya da yorumlayacak bir yaşta değilim ama herhalde hayatının belli bir noktasını geçtikten sonra seni en çok yıkacak şey potansiyeline ulaşamamak olabilir. Bu anlamda gençlerin de potansiyeline ulaşmak adına önünü açan bir NCAA sistemi varsa buyursunlar gitsinler. Ben çok saygı duyuyorum. O yüzden... yanlış bakmıyorum hepimiz için. Hepimiz ümit ediyorum hayatımızda potansiyelimize ulaşırız. Benim de bu anlamda ciddi kaygılarım var. Hani henüz 25 yaşındayım ama hayat bu. Yarın ne olacağını bilmediğimiz için bazı şeyler de hızlı olsun isteyebiliyorsun. Yani bugün bulunduğum şartlardan elbette memnunum. Kendi bulunduğu sektörün en prestijli kurumunda çalışıyorum. Ama hepimizde kaygı var. O yüzden U20 genç kızlar milli takımı olsun.

U17 genç erkekler milli takımı olsun, alt yaştaki bütün potansiyelli sporcular için ümit ediyorum. Doğru fırsatlar önlerine çıkar. Kendilerini kutluyorum. Bizi şu sıralar çok fazla gururlandırıyorlar. Polonya'dan merhaba Burak Bey. Cedi Osman Fenerbahçe'de olacak mı? Burada Anadolu Efes'in daha büyük bir teklifi olduğu söyleniyor masada ama zannediyorum Cedi Osman'ın kanaati burada biraz daha Fenerbahçe'den yana olacak. O yüzden Fenerbahçe olma ihtimalini fena görmüyorum. Tarık Biberoviç'te ayrılırsa ki iyi de bir ekleme. Cedi bence iyi bir şutör, iyi bir lider, kaptan. Kaptanlık özelliklerini de taşıyor. Geçen sene turnuvada milli takımda da görmüştük bunu. Bence güzel bir hamle olur. Aynı zamanda yerli olması da büyük avantaj ki Euroleague için de özel bir oyuncu. O yüzden bekleyip göreceğiz. Ben olası görüyorum ama. İzmir'den Yaşar. Burak'cığım selamlar. LeBron'un yeni takımı belli oldu mu? Masada çok takım var. Warriors bunlardan biri, Sixers bunlardan biri, Heat bunlardan biri. Bekleyip göreceğiz ama o kararı son anlara kadar bırakabilir diye düşünüyorum. Yani çünkü yaz aylarında takımların iyice kadrolarının şekillenmesini beklemek isteyecektir. Zira son senesinde hani şampiyonluk adayı bir takımda belki yüzük kazanmak isteyebilir doğal olarak artık. Çünkü finansal kaygı barındıran bir oyuncu değil takdir edersiniz. Kendisi bir milyarder. O yüzden takımların biraz daha şekil kazanmasını, biraz daha netleşmesini bekleyebilir LeBron James. Bu düşünce içerisindeyim. Bakalım neler var. Bugün 9 Temmuz Arjantin Bağımsızlık Günü'nün 210. yıl dönümü, tarih 1816. Uğur Bey yazmış. İlginç. Yani ne desem bilemedim. Arjantin'in Mısır üstü, işte düzeltiyorum, Yeşilburun Adaları üstü Mısır falan, direkt aklım Dünya Kupası'na gitti. Dün akşam dışarı çıkarken hatta onun heyecanıyla Arjantin forması giydim. Arjantin ilginç bir ülke, şöyle söyleyelim yani Güney Amerika'nın tamamını zamanında Portekiz denizciler alırken Arjantin bir ticaret merkezi haline getirilmeye çalışılıyor. Orada biraz daha özerk kalıyor. Dünya ticaretinin ya da Güney Amerika ticaretinin merkezi haline getirilmeye çalıştığı için. Mesela Arjantin İspanyolların zamanında himayesine girdiği için orada İspanyolca konuşuluyor. Günümüzde Güney Amerika ülkelerinin birçoğunda, Brezilya'da dahil, Portekizce konuşuluyor mesela. Oranın bir tarihsel olarak farklı bir durumu var Güney Amerika'nın keşfinden sonra. Ha, futbol olarak bakacak olursak da Arjantin Arjantin'dir. Yani işte Mario Kempes'ler, Maradona'lar, Pasarella'lar, işte geçenlerde Ercan abiyle konuştuğumuz eski Atalantalı Romalı bir oyuncu vardı. Adını unuttum, bakın şu an çok rahatsız oldum, bayağı da Canigia. Claudio Canigia, böyle önemli isimlerin çıktığı, işte Carlos Tevez'ler yakın dönemden vesaire, çok bereketli bir futbol coğrafyasıdır Arjantin. Yani insanlık tarihinde siyasi anlamda ya da diplomatik anlamda ne kadar etkisi olmuştur Arjantin'in dünyaya bilmiyorum ama futbol anlamında çok net bir katkısı olduğunu söylemek mümkün. İyi yayınlar Burak. Fenerbahçe için Westbrook haberleri yapılıyor. Olma ihtimali nedir? Olursa faydası olur mu? Faydalı olacağını zannetmiyorum. Çünkü NBA eski NBA iken bile yarı saha basketbolu oynamayan bir oyuncuydu. İşte bu triple double ortalamalı bitirdiği sezonlar, 20 sayı 20 asist 20 rebound yaptığı maçlar vesaire, bunlar hep Westbrook tempodan beslenen bir oyuncu. 35 yaşındaki Avrupa'ya getirmek ya belki bazı takımlar için marketing PR açısından, atıyorum şu an ne bileyim Hapoel getirse, çok ciddi bir antipati olduğu için söylüyorum üzerlerinde, belki biraz daha sempati puanı kazanabilir oradan buradan diye belki yorumlayabilirsin ama onun haricinde çok fayda sağlayacak bir oyuncu olduğu kanısında değilim. Dediğim gibi kariyerinin en iyi döneminde bile açık sahada topla koşturmayı seven bir oyuncu iken artık 35 yaşında bu tempo özelliğini de çok yararlı bir şekilde sahaya yansıtması zaten mümkün değil. Fenerbahçe'nin oyun anlayışına, Avrupa basketbolunun oyun anlayışına çok fazla uyduğunu söylemek de mümkün değil. O sebepten ötürü çok faydalı olur mu? Benim tercihim olmazdı Russell Westbrook. Hani getiren bir takım olması durumunda ya da işte Fenerbahçe getirir mi, kim getirir bilmiyorum ama oranın basketbol akılları tabii ki bunu bir argümana, bir mantık çerçevesine oturtacaktır ama benim mantık çerçevemde en azından ben böyle bir çizgileri Westbrook etrafında çizemiyorum. Öyle bir sıkıntı var. Bilmiyorum başkaları ne der ne yapar ama ben çok sıcak bakmadım Russell Westbrook ismine. Bakalım Avrupa'ya gelir mi gelmez mi, onu da göreceğiz. Ama NBA'den kendine bir ekmek bulur ya, netice itibariyle orada hani belli bir genel geçer kariyere sahip, kabul gören de bir isim. O yüzden orada kendi dediğim gibi bir şekilde ekmek bulacaktır diye düşünüyorum. Ben yani ne kadar daha uzun soluklu başarılı olur onu bilemiyorum ama bir ekmek bulacaktır. Nihat Çetin yazmış. Cem

0: Bey demiş. Ben Burak Alaç aslında, programlara da Nihat Çetin sık sık gelir. Arada sosyal medyadan da konuşuyoruz ama klavye düzeltmesidir diye umuyorum. Murphy'nin altın kuralı her yerde her zaman geçerliliğini sürdürüyor. Futbolda da altına olan kuralı koyuyor demiş. Murphy kanunu hayattan düşündüğün zaman insanı en çok bezdiren şeylerden biri. Yani Murphy kanunu da şöyle açalım. İki olasılık varsa olumlu ya da olumsuz her zaman ya da çoğu zaman olumsuz olur gibi böyle pesimist insanı hayata karşı çok olumsuz bir bakış açısına sürükleyecek bir hipotez mi, teori mi diyebiliriz bilmiyorum Murphy kanununa. Bunlara çok kapılmamak lazım. Hayatta olumsuz şeyler de olabilir, olumlu şeyler de olabilir. Yani neyin ne olacağını görmeden kendini hazırlamak bu arada temkinli olmak anlamında söylemiyorum. Temkin her zaman iyidir ama olmayan bir şey yaşamaya gerek yok. Yaşayıp bazı şeyleri görmekte fayda var. Akışına bırakmak lazım. İnsanlar da sizi akışına bırakıyorsa siz de akışına bırakın. Bazen olmuyor. Ben genelde böyle çok pozitif mesajlar vermeye de çalışıyorum en azından kendi eşrafıma ama şey de oluyor. Bazen sen ne kadar akışına bırakmak istesen de çok işte oradan biri bir şey söyler, biri bir şey yapar. Genelde çok iyi niyetli insanlar da olmayabiliyor hayatımızda, takdir edersiniz. Seni de akışına bırakmaları lazım. O yüzden insanların hepinizi akışına bıraktığı bir hayat diliyorum hepinize. Böyle Murphy kanunundan girdik, yine pozitif mesajlar vererek çıktık. Bu da böyle keyifli bir program. Eski şeyler aklıma geldi. Canlı müzik yapılan televizyonlarda programlar vardı. Böyle kasvetli mesajlar. Herkesin içine kasvet çöktükten sonra arkadan mesela davul patlardı. İşte halay ekibi girdi. Biri aldı mikrofonu, şarkı söyledi falan. Birden kara bulutlar dağılırdı. Bu da öyle bir program. Murphy kanunu dersiniz. Buradan hayata daha farklı temennilerle çıkarız falan. Yani çok da enseyi karartmayalım deyip geçelim. Burak Bey iyi günler dilerim. İsminizi bir kontrol edelim. Selami Ülgensoy. Bugün programı kaçırdım. Fenerbahçe'nin transferleri nasıl? Şu ana kadar yapılanları ben pozitif yorumladığımı daha önce de söylemiştim. Bugün de sizin için bir yineleyeyim. Bence pozitif. Yani bugüne kadar Saras Yasikevičius şampiyonluk kazandığında bile Fenerbahçe'de genel itibariyle dar kadrolarla bir şeyler yapmışken şimdi elinde çok fazla silah var. Wade Baldwin'i tuttun, Talen Horton Tucker'ı tuttun. Savunma ve dinamizm anlamında biraz daha genç olduğu için gittin. Trent Forrest'a attın ki iyi bir oyuncudur. Sonra gittin Shane Larkin gibi o De Colo'nun yaptığı maçların büyük maçları ve büyük anları oynayacak oyuncuyu getirdin. Uzun rotasyonuna Cam Birch'ten çıktıktan sonra Marcus Bingham gibi biraz daha flex özellikleri olan, flex derken flexible, daha esnek özellikleri olan bir oyuncu getirdin. Yani genel itibariyle olumlu hamleler olduğunu düşünüyorum. Tabii birkaç hamle daha var işte. 4 ve 3 transferlerini de görüp şu an Fenerbahçe için transferlerin iyi yönde olduğunu düşünüyorum. En azından bu şekilde değerlendirebilirim. Güzel insan Burak Bey, ben Sefaköy'den satılmış saat, Beşiktaş futbol veya basketbol fark etmez. Güzel transfer var mı demiş. Teşekkürler, Allah'a emanet olun. Basketboldakileri konuştuk. Futbolda da yeni bir şey var mı? Yani bildiğim kadarıyla yeni bir şey yok son günlerdeki isimlere ilaveten. Şunun duyurusunu yapayım. Akşam Burak Alaca YouTube kanalında, şimdi kurguyu yapmam gerekiyor yayın arasında, bir Leandro Trossard incelemesi yapacağım. Bu şey değil ama. Hani o çok iyi oldu, Trossard geldi, asın bayrakları geyiği vardı ya bir ara sosyal medyada. Öyle değil. Artısıyla eksisiyle. Nerede eksidir, nerede artıdır. Şunu da söyleyeyim, çok negatif duygularım yok. Bence olumlu bir hamle. Akşam Burak Alaca YouTube kanalında herhalde 9 civarında yayında olur diye düşünüyorum. Bir Leandro Trossard incelemesi gelecek. Editoryal analiz, yani burada şey değil, sadece analiz olarak istatistiklere boğmadan oyuncunun hikayesinden, anlatısından da biraz değineyim. Nasıl katkı sağlayabilir? Yine analitik tarafına da değineyim. 10 dakikalık böyle videolar var. İşte geçen hafta Greenwood için yapmıştık. Şu an kanalda 10 video var. İzlemeler hiç fena değil. Özellikle son iki video itibariyle çok teşekkür ediyorum buradan destekleyen herkese. Burak Alaca YouTube kanalına da abone olabilirsiniz. Zaten yazdığınızda en üstte çıkıyor. Profil fotoğrafında da kendi fotoğrafım var. O yüzden bulmanız da kolay olacaktır diye düşünüyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Burak Alaca YouTube kanalı. Radyo Spor'dan çok abone olan oldu. Şimdiye kadar desteklerinizi esirgemediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Orada içerikler üretiyoruz. Basketbol da planlarım arasında var ama şu an biraz yoğun bir takvimde çalıştığım için ekleyemedim. Yani ilerleyen dönemde haftada bir futbol, bir de basketbol gündemini kapsayan videolar gelecek. Herhalde önümüzdeki bir ay içinde o şekilde de rayına oturur. Şu an futbol odaklı. Dediğim gibi desteklerinizi bekliyorum Burak Alaca YouTube kanalına diyelim. Devam edelim. Merhabalar, Gaziantep'ten selamlar, sevgiler. Fenerbahçe basketbolda gelenler gidenleri aratır mı? Takip edemiyoruz. Çok teşekkürler. Bence aratmaz. Daha iyisi de olur. Yani herkesin kendine has güzelliği vardır bu arada. Giden her zaman gelene, şey gelen her zaman gideni aratmaz. Bence hiçbir zaman aratmaz. Gelenin biraz olumlu taraflarına odaklanmak lazım ki hani en salt bakış açısıyla isim isim baktığında bile hani detaylara inmeden gelenler gidenleri aratmaz. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Gaziantep'ten kim yazmış? Çetin Bey, o konuda müsterih olabilirsiniz. Fenerbahçe'de gelenler gidenleri bana sorarsanız aratmayacak. Maradona'dan bugüne Arjantinliyiz Burak kardeşim. Futbolun içine siyaset, ticaret, ibadet sokanları, karıştıranları da sevmiyorum demiş. Yani futbol, aynen, futbol futboldur. Bazı şeylerin altında derin anlamlar aramamak lazım hayattan keyif almak adına. Futbol keyifli bir branştır. Ben de seviyorum. Yani işte Ercan abiyle konuştuğumuzda da mesela Maradona'dan bana daha çok geçen, sonradan işte Mert Aydın'ın bir kitabı vardır, Dünya Kupası. Onu okudum. İşte bunun haricinde belgesellerini izliyorsun, maçlarını izliyorsun. Maradona çok iyi, kült bir figürdür. Napoli'de özellikle, ama ben mesela Mario Kempes'in 78 Dünya Kupası performansını da çok severim. Arjantin tarafından yine eski stoperlerden Passarella çok izlediğimde tekrardan beğendiğim isimlerden biri olmuştur. O yüzden keyif almak lazım. Futbol çok fazla derin manalar içermez. Biraz daha eğlence olarak bakmamız lazım. Sinema gibi, sanat gibi. Öyle olursa bence herkes keyif alır diye düşünüyorum. Bugünlük süremizin sonuna geldik. 6. adamdan bu kadar diyelim. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Abi ne oluyor ya?
9: Açlık basıyor, bir şey yok.
8: Niye basıyor ki?
10: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
8: Nasıl duracak?
9: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
11: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
12: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 23'te Fransa Pas'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
13: Bankam, bank, kartıma din.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
15: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Spor Avettre hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz yaklaşık. Bugün yine yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bu hafta içerisinde Kupa'da bugün programı Esport'ta 14.30'da yayınlanacak. Wimbledon sebebiyle ve diğer karşılaşmalar sebebiyle Esport'ta. Biz de Kupa'da bugün programını Esport'la ortak yayında verdiğimiz için Hattrick'i bu hafta 14.30'da hafta içerisinde sonlandırıyoruz. Bugün Mert'le birlikteyiz ve günlerden Perşembe. Dolayısıyla Mert'in enerji durumu son derece kritik, son derece önemli. Şöyle bir bakıyorum, saçlarını kestirmiş. Saçlarını kestirdiği için %17'lik bir orada enerji artışı var. Onun dışında haftanın yorgunluğu gelmiş, %5'i oradan kestim. Gözlerine bakıyorum, gözlerinin şey feri mi derler? Gözlerinin feri yerinde duruyor mu durmuyor mu diye. Ve tahminim %73.
1: Yani dün berbere gitmek gerçekten enerjimi yükseltti. Hı hı. Fakat şöyle bir talihsizlik oldu. Sen berberde saçını yıkatıyorsundur kestirdikten tabii sonra her seferinde. Benim berberim de kolunu yakmış. Böyle bandajlıydı.
0: Ha, yıkamasam su gelmesin diye.
1: Olur mu dedi.
0: Sen yıkasaydın kendini.
1: Yani evde gece şey yaptık sonra da bir ilk oldu benim açımdan. Kapanış kötü oldu ama o da tabii şey işin latifesi bu arada. Çok büyük problem değil de berbere gitmek her zaman keyifli benim için. Yani o bir
0: yenilenme.
1: Müthiş bir yenilenme. Benim için en azından.
0: Fikstür çekimi az sonra başlıyor.
1: Yani Salim'le konuşuyorduk yukarıda. 14-15 arası yeme içme gibi bir şey dedi ama.
0: Şey anladım.
1: Bilmiyorum. Ondan ben sonra de 14'te diye biliyordum da. Salim öyle deyince o çünkü gitmeyi düşünüyordum vazgeçtim dedi. Ama 14 olarak açıklandı normalde fikstür çekimi. Eğer Salim'in dediği doğruysa bir saat sonra değilse
0: 14-15 arası resepsiyon olabilir. Hani öyle yani bir şey olabilir ama zaten Hamit Altıntop gittiğinden beri fikstür çekimlerinin eski tadı tuzu yok.
1: Yok.
0: Ben yani Hamit Altıntop'un olmadığı fikstür çekimine fikstür çekimi demiyorum. O yüzden bekleyeceğiz. Fikstür belli olacak. Bu kez bazı şeyler değişti fikstürde.
1: Mesela merak edip baktın mı nelerin değiştiğini? Yoksa okuyup geçtin mi benim gibi?
0: Okuyup ve geçtim.
1: Benim gibi. Bugün bir baktım. Twitter'da bir hesap bu sene ilk kez işte birinci hafta oynadığında 18. hafta oynuyorsun ya. 2'de oynadığında 19. hafta oynuyorsun. Tersten fikstür olacak demiş. Yani 17'de oynadığında 18'de. 1'de oynadığında 34'te oynayacaksın gibi bir şey demiş. Buna bir bakayım dedim ya. Ben nasıl kaçırdım böyle bir olayı falan. Böyle bir şey yokmuş.
0: Öyle yoktu canım.
1: Normal geçen sezonda benzer. Aynen. 1'le oynadığında 18'de, 2'de oynadığında 19'da.
0: Evet evet öyle bir şey yok.
1: Oynayacaksın. Ben çünkü geçen bir hani haberler yapıldı. Ben de öyle merak edip bakmadım. Bir sürü yeni detay
0: var. Derbi haftaları belli. Derbi haftalarında sadece ev sahibi takımlar belli olacak.
1: Galatasaray ile Fenerbahçe aynı şeyde. Torba mı demek lazım? Hmm. Beşiktaş'la Trabzonspor, işte Kasımpaşa'yla Eyüpspor. Farklı farklı yine kombinasyonlar var. Yine büyük ihtimal fikstürde zor tarafa düşen takımdan şey sonrası bu çekim sonrası eleştiri gelecek. Onun taraftarlarından ayarlanmış falan denecek. Ya sevmiyorum o yüzden fikstür çekimlerinde. Bu sonrasındaki gümbürtü için.
0: Ahmet Tarin yarım saatlik hat-trick yayını en sevdiğim yemeği tam doymadan sofradan kalkmak zorunda kalmaya benziyor demiş. Hı hı. En sevdiğiniz yemeği yemeden sofradan kalkar mısınız?
1: Yok.
0: Bence yani de.
1: Bir şey yoksa, acil bir durum yoksa mümkün değil. Mesela bugün yukarıda yedim mi yemek?
0: Yedim.
1: Bence çok güzel bir yemekti ve sona kadar da yedim. Yani hiçbir şey kalmadı.
0: Hiçbir tabağında şey seni oradan kaldıramaz.
1: Vallahi çünkü onun hayaliyle de gittim. Biliyordum ne olduğunu. Zor yani. Mümkün değil.
0: Evet.
1: Ama bugün mecburi.
0: Bugün mecburi.
1: Porsiyon az bugün ya da yemek az kalmış. Öyle düşünebiliriz. İdare edeceğiz yani.
0: Dün Çağıl vardı. Ali Konoviç vardı. Can Önduygu vardı. Bir dinleyicimiz bana Twitter'dan mesaj atmış. Abi bu üçlünün de muhabbeti hani sizinkinden iyi olmasın ama çok güzel bir şey muhabbet oldu. Kupa'da bugün de yaptıkları muhabbet. Ondan sonra şey onları radyoda bir yer ayarlar mısın diye mesaj atmış. Blokladım ben de.
1: Hattrick rakibi
0: geliyor. İyi yapmışım değil mi? Kendimize rakip yaratacak halimiz yok burada. 35 senedir bu saatte bu yayını yaparak kendimize rakip bir de yaratmayalım.
1: Ama buradan sen çıktın dün. Biz yayını bitirdik. Gittin ekibin o üçlünün yanına. Çok güzel şeyler de söyledin o ekibe.
0: Sevdim, güzel ekip zaten. Bizim ekip genelde güzel ya. Radyoda da çok seviyorum ben ekibi. Şeyde de kaliteli bir ekip var yani. Espor kadrosunda da kaliteli bir ekip var. Bugün de yine...
1: Kim var bugün? Üçlü kim?
0: Bugün Orkun Çolakoğlu var. Can Önduygu var. Bir de onları bozacak olan Murat Fevzi Tanırlı var. Murat Fevzi Tanırlı olmasa muhteşem bir ekip olacaktı ama şaka bir tarafa. Bugün de güzel bir ekip var. Bugün de yine güzel bir sohbet, muhabbet olur.
1: Peki siz gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne mi katılıyorsunuz da bu kadar geniş bir rotasyon? Bayağı üçüncü gün üst üste farklı iyi isimler var.
0: Ya sporta. Şöyle, şimdi tabii her gün program oluyor. Dünya Kupası 39 gün. İnsanlarda sezonun yorgunluğu var. Sonuçta spikerler bayağı yoğun sezon geçirdiler. Yorumcular bayağı yoğun bir sezon geçirdi. Mesela Ali Konoviç hem futbol hem basketbol anlattı.
1: NBA'yi bir de. Yani. Basket dediğin de sabaha karşı.
0: Aynen. Emre Gürkaynak yürürlük anlattı, futbol anlattı, geldi. Hiç de gıklarını çıkarmadı çocuklar. O yüzden hani ben de rotasyonu mümkün olduğu kadar geniş şey yapıyorum ki insanlar biraz daha hani rahat nefes alsınlar. Yani genelde haftada iki program falan oluyor.
1: Bu hafta mesela Emre çıktı mı hiç? Çıktı. Emre Gürkaynak.
0: Emre çıkmadı. Emre çünkü Beşiktaş'a gitti.
1: Ha, yurt dışında.
0: Bugün Avusturya'ya gittiler. Emre Gürkaynak'la Doruk Keskin. İşte yarın Beşiktaş'ın hazırlık maçı var. İki tane hazırlık maçı var yarın. Beşiktaş'ın, onu da söyleyeyim. Sport Plus'tan yayınlanacak.
1: 35 dakikalık olanlar.
0: 35 çarpı 2'ler. Bir maç 18'de yarın. Diğer karşılaşma 19.30'da. İkisini de Sport Plus'tan vereceğiz. Onu söylemiş olalım. Evet, her zaman olduğu gibi bize WhatsApp üzerinden mesajları gönderebilirsiniz. 0538 052 1487. Süper Lig'de fikstür çekimi yapılacak. Tabii ki derbi haftaları, ilk hafta karşılaşmaları belli olunca siz de Radyo Spor ve Ajans Spor'dan anında duyabileceksiniz. Fikstürleri, hangi karşılaşmalar, kimle eşleşti, bunları anında size aktaracağız. Onun dışında dün de bahsetmiştik. Şimdi 14.30 itibariyle kupada bugün de direkt olarak Dünya Kupası konuşulacağı için yine kulüp takımlarından gideceğiz. Bu hafta içerisinde öyle yapacağız. Şu an As Başkan Mecnun Ot Yakmaz konuşma yapıyor.
1: Salim'in verdiği bilginin de doğru olmadığını anlamış olduk. Şu an başlamış fikstür çekimi.
0: Başkan konuşursa veririz herhalde. Batıkan dikkat edelim. İbrahim Hacı Osmanoğlu konuşursa onu da veririz. Onu da söylemiş olalım. Evet, dünün önemli gelişmelerinden bir tanesi tabii hani Beşiktaş transferleri açıkladı ama akşam saatlerinden itibaren de bir Greenwood tabii rüzgarı esti. Fenerbahçe'nin oyuncuyla kulüple anlaştığına dair haberler sabah Mert de dile getirdi. Hemen hemen herkes tarafından yapılmaya başlandı. Fenerbahçe'den sonra bir açıklama geldi. Fenerbahçe biraz daha temkinli gitmeye çalışıyor bu durumda. Ama Greenwood transferi gerçekleşirse Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu olacak. Süper Lig tarihinin de en pahalı ikinci oyuncusu olacak. Süper Lig'de de geçen sene rekor kırılmıştı. Bu sene hani rekor kırılmasa da o listeye oyuncular eklenecek gibi gözüküyor. Galatasaray'ın da ilgilendiği merkez orta saha oyuncuları pahalı oyuncular. Gene Galatasaray'da belki kendi rekorunu hani kırmasa da İkinci oyuncu da belki rekoru kıracak. İşte Uğurcan'ı geçecek bir transfer olabilir. Mesela Can Uzun transferi.
1: Tabii.
0: O sürpriz olmaz. Gene milyon eurolar havada uçuşacak ama Greenwood transferi tabii Fenerbahçe taraftarlarını bayağı heyecanlandıracak bir transfer. İnanılmaz skorer bir kanat forvet oluyor Fenerbahçe görünüşe göre.
1: Evet, yani taraftarı bayağı heyecanlandıracak bir isim. Böyle bir fırsat ortaya çıkmışken ki Hakan Safi'den önce çıktı. Belki Aziz Yıldırım yönetiminin de gündemindeydi veya değildi, fark etmez. Fenerbahçe yönetimi de bu fırsatı sonuna kadar kovalamayı tercih etti. Bizim takımların da şu anda genel olarak zaten transfer dönemlerinde yaptıkları şey biraz buna döndü. O fırsatları kovalamak. Avrupa takımlarının bakmadığı ya da çok bakmadığı ya da böyle elde kalmış Osimhen gibi yabancı oyuncular, Icardi gibi bir isim yine Galatasaray tarafından fırsat olarak değerlendirildi, transfer edildi. Greenwood da şu anda piyasada gidebileceğiniz o yaş grubundaki en iyi oyuncu bu şartlarda gelebilecek. Yani 40 milyon eurolar artık bizim takımların verebileceği bir bonservis bedeli. Bu şartlarda daha iyisi herhalde yok kanat rotasyonu için. Belki Santrfor'da olsa öyle bir oyuncu acaba Santrfor'da o parayı harcamak daha iyi olur muydu? Onu da düşünmüyorum değil. Sonuçta ligde hep maçlar ve şampiyonluklar kaleci ve Santrfor transferi üzerinden okunuyor. Fenerbahçe'nin şu anda Santrfor'u Muriç ama en büyük yatırımı da Greenwood'a yapacak gibi gözüküyor. Bir soru işaretim orada var. Ama bu Greenwood'la alakalı bir konu değil. Sadece Santrfor'la ilgili bir tespit. Ama oraya da eğer Watkins veya Sörloth tarzı bir oyuncu gelirse o zaman Galatasaray'ın hani Osimhen Sané'de yaptığı gibi çok iyi bir santrforla çok iyi bir kanat forveti aynı takımda hazırlamış olacak Fenerbahçe yönetimi. Olağanüstü bir iş olur bu senaryoda Fenerbahçe için.
0: Evet. Şimdi bakıyorum acaba kim konuşmaya gelecek?
1: Başkan eğer, yok değil mi?
0: Bilmiyorum, başkanı görmedim ben de. Eğer başkan gelmezse direkt sanki kura çekimine geçiliyor gibi.
1: Evet, başkan yerine herhalde Mecnun Otakmaz konuştu.
0: Evet, öyle, ben de öyle düşünüyorum. Evet. Şimdi herhalde
1: Besim Bey.
0: Evet, çekimin detaylarıyla alakalı olarak bilgileri verecek. Yani maketti miydi o?
1: Besim Yalçın. Marketti.
0: Marketti ile Infantino style'a bir durum var, evet, burada.
1: Besim Yalçın da yıllardır burada bu işin şeyi oldu, piri, evet, oldu.
0: Çok da eleştiriliyor ama.
1: Çok sürekli.
0: Çok eleştiriliyor.
1: Sürekli.
0: Evet, 14-13 saatlerimiz dünkü gibi. İlk reklamı fazla geciktirmeyelim. Aradan sonra yine Greenwood konuşmaya devam edeceğiz.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay Domino's'um hoş geldin.
2: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 23'te Fransa Fas'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcak yok geldi yiyelim şöyle.
0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Radio
3: Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radio Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Ahmet Tarin'den şöyle bir mesaj gelmiş. Greenwood transferi beni tedirgin ediyor.
1: Fenerbahçeli biri Ahmet.
0: Fenerbahçeli. Bu kadar iyi işler yapan bir ismin genç yaşta buraya gelmeyi kabul etmesi tuhaf. Ek olarak İsmail Kartal Hoca'yı çok severim ama bu kadar yıldızın olduğu bir ortamı iyi yönetebilir mi? Kaygılarım var. Fenerbahçe taraftarı yıldız almıyor, kaygılanıyor. Yıldız geliyor, kaygılanıyor. İsmail Kartal gelmiyor, kaygılanıyor. İsmail Kartal geliyor, kaygılanıyor. Bu biraz yılların birikimi mi? Yoksa hani mesela normal bir endişe mi? Şimdi Greenwood'un işte sen sabah anlattın. Yani başından kötü bir olay geçti. Ona açılan davalar düştü. Ama biraz da belki Premier Lig kulüpleri hani o suçlamaların sonucunu beklemeden belki biraz peşin hükümlü bir şekilde adamın biletini kestiler.
1: Bu arada ben hikayenin devamını getireyim
0: Hı,
1: mi?
0: getir.
1: Greenwood.
0: Tabii,
1: O.
0: tabii. Sen baştan anlat istiyorsan. En başından anlat.
1: Yani
0: Sabah
1: 2022
0: sporunu dinlememiş olanlar olabilir.
1: civarı herhalde hakkında tecavüz ve şiddetten dolayı bir soruşturma açılıyor. Gözaltına alınıyor Mason
0: Hı.
1: Greenwood. İşte United kadro dışı bırakıyor. Birçok sponsor firma sponsorluk anlaşmasını iptal ediyor. Sonra işte Hetafe'ye bir kiralık dönem var. Oradan da Marsilya'ya gidiyor. Fakat 2023 yılı içerisinde hakkındaki bütün suçlamalar da düşüyor Greenwood'un. O bahsi geçen kadınla sonrasında evlenmemiş ama iki çocuğu var şu anda Mason Greenwood'un. Devam ediyorlar
0: Hmm.
1: ilişkiye. O aynı kişiyle.
0: O suçlayan kadınla.
1: Evet.
0: Hadi ya.
1: Ve iki tane çocukları oluyor. İki çocukları oluyor. Tane demeyeyim insan olduğu için ama çocukları oluyor. Onu da bugün öğrendim. Yayından sonra denk geldi. Bakmamışım, tam olarak araştırmamışım ben de. Aslında yani bu da tabii tartışılabilir bir konu ama onların özel hayatı sonuçta. Bizim diyecek bir şeyimiz yok. Ama öyle üzerindeki algının devam etmesi için bir
0: Bir
1: sebep yok.
0: kriz anının şeyi gibi olmuş. Sonuçlarını yaşamış gibi olmuş.
1: Nasıl yani?
0: Hani demek ki bir şiddetli tartışma bir şey oldu.
1: Olmuştur.
0: Ondan sonra kadın şikayette bulundu ve adamın başına bunlar geldi ama şu an iki tane çocuk
1: Beraberler.
0: var yani ondan.
1: Evet. Evli değillermiş ama
0: Evet.
1: çocukları varmış.
0: Ama beraber yaşıyorlar, öyle mi?
1: Beraber tabii. Yani bu şeyler biraz geride kaldı gibi onunla ilgili o geçmişten taşıdığı. Hani akıllarda hep o tap noktadaki olaylar kalıyor. Bu diğer kısmı bak
0: Evet.
1: ben de bilmiyormuşum.
0: Ben de şu an öğrendim.
1: O hep akla o kalıyor. İnsanların da kaldı ama şu an kalması için bir sebep de yok. Adam 2 senedir de düzenli performans veriyor. Herhangi bir sıkıntı
0: Tabii
1: duymadık
0: çok üst düzey
1: Mason Greenwood
0: performans
1: ile
0: veriyor.
1: ilgili. Bir takıma seçilmiyor ama bu gidişle belki oraya da seçilebilir. Oradaki oyuncuların performansına göre. Yani oyuncunun hala Avrupa çapında Roma ilgilendi mi? İlgilendi. Atletico Madrid ilgilendi mi?

0: ilgilendi. Demek ki çok büyük problem de yok oyuncunun algısıyla ilgili. O endişesini bertaraf etti mi bilmiyorum Ahmet'in. İsmail Kartal'la ilgili de evet çok sayıda yıldız var. Şeyi düşünüyordum ben de. Ya böyle yıldızlara ihtiyaç var. Greenwood'a falan tamam okey diyorum da Fenerbahçe'de zaten çok yıldız yok muydu diye de insan bir taraftan düşünüyor. Yani Talisca 10 numara Asensio sağda oynasa kötü müydü mesela Fenerbahçe planlaması için? Bence değildi. Ama Fenerbahçe bir yıldız daha eklemeyi tercih etti. Kolay değil. Dzeko Tadic döneminde de bazı sıkıntılar olduğunu sen içeriden öğrenmiştin, paylaşmıştın. Burada da belki hani Fred gibi İsmail Kartal'ı sevdiğini düşündüğüm oyuncuların yönlendirmesiyle İsmail Kartal'a karşı şey de biraz değişebilir diye
1: Tabii
0: düşünüyorum.
1: oyuncuların da mutlaka yardımcı olması lazım. Mutlaka yani.
0: Bilmeyenler için yani
1: Tabii.
0: o İsmail Kartal'ı tanımayanlar için. İsmail Kartal'ın da avantajı bu oyuncu grubunun bir kısmıyla daha önce
1: Tabii.
0: çalışmış olması. Onlar anlatabilir diğer oyunculara. İsmail Kartal da davranışlarıyla, konuşmasıyla, taktikleriyle ikna edebilir. O İsmail Hoca'ya bağlı.
1: Ben bazen şeyi düşünürüm. Böyle egolu bir oyuncu grubuna egolu teknik adam problem yaratabilir diye biraz daha böyle mütevazi, biraz daha böyle babacan tarzı teknik direktörler çok yıldızın olduğu yerde bence fena bir çözüm değil iletişim için. Yani mesela Fernando Santos, mesela Del Bosque, bunlar bence iyi bir şey. Çok fazla yıldızın olduğu noktada hani egolu teknik direktör geldiği anda Mourinho gibi bazen kimi oyuncular işte Casillas mesela değil mi orada güme gitmişti
0: Evet.
1: Mourinho döneminde. Kimileriyle anlaşıyorlar, kimileriyle anlaşamıyor biliyorlar. Ama diğer tarafta mesela İsmail Kartal'ın da biraz fazla sanki taviz veren bir teknik adam olduğu söylenebilir.
0: Evet.
1: Yani Fenerbahçe'ye geliş hikayesi de biraz onu anlatıyor. Yani Aykut Kocaman'la Fenerbahçe yönetiminin anlaşamadığı noktayla İsmail Kartal'ın hemen hemen her şeye okey demesi arasında bir fark var. Orada tabii işte teknik direktörün yaklaşımı ortaya koyuyor durumu. Şu an bence bir şey söylemek için çok erken. Ama dediğin gibi zaten daha ne kadar yıldız olacaktı Fenerbahçe'de.
0: Ya burada da dönemsel mesela abi senin dediğin senaryoda mesela Mourinho'yu Real Madrid'in başına getirmemen lazım. Değil
1: Ama
0: mi?
1: şu an o kadar işte çok egolu var mı?
0: Yok mu?
1: Bence eskisi kadar yok Real Madrid'de.
0: Mbappé'si, Vinicius'u, Bellingham'ı. Şimdi Bernardo geldi.
1: Kimi ayırırım orada?
0: Valverde var.
1: Bence Vinicius'la şeyi ayırırsın direkt. Mbappé'yi.
0: Bellingham az mıdır ya?
1: Bellingham da olabilir ya. Bellingham da çünkü bir şeyler okumuştuk onu.
0: O da bir sıkıntılar, bir
1: Bellingham'la
0: şeyler var
1: alakalı
0: onda.
1: okuduk onunla.
0: Orada da mesela işte daha disiplinsiz bir ortamdan çıkıp şimdi Mourinho'ya gittiler. Biraz dönemsel. Şimdi Fenerbahçe'de İsmail Kartal geldi. Senin dediğin gibi ben sana daha yakınım bu arada düşünce olarak. Bence de bu tarz bir hoca daha makul ama işte bu hocaların dezavantajı da fazla taviz verebilir yıldızlara ve bu da takım içindeki adalet duygusunu belki sarsabilir. O zaman da ne oluyor? O disiplini sağlayacak hocaya gidiyorsun. Diğer ters tarafa gidiyorsun.
1: Hele başarısı gelmediği anda
0: Ya,
1: işte.
0: Fenerbahçe'de işte Mourinho'dan sonra Tedesco geldi gerçi ama yine Mourinho sonrası düşünebilirsin bu kadroyu. İsmail Kartal gibi bir profil. Şimdi İsmail Kartal olmazsa belki tekrar Mourinho gibi yıldızları yönetebilecek karizmatik lider eksikliği denecek belki Fenerbahçe başarısı olsa bu sefer de. İsmail Kartal'ın titri işte karizması yetmedi bu takımı. Asensio'ya geçmedi, Greenwood'a geçmedi diyecekler. Başarısı olduğunda. Ama olursa da başka bir şey bulurlar.
1: Aslında Türk futbolunu uzun süre yakından takip eden herkes için bütün senaryolarda ne diyeceği
0: Belli.
1: belli, değil mi?
0: Bu yani bu olur. Değil mi? Sen de benzer düşünüyorsun.
1: Çok fazla değişmiyor ne yazık ki. Yusuf Yel, Greenwood çok iyi transfer olur bence. Bir Anelka etkisi yapar demiş. Ben şimdiden heyecanlıyım. Vallahi yapabilir. Yani çok yetenekli adam, çok skorer, çok formda geliyor. Yani özgüveni çok yüksek geliyor. Mesela Greenwood düşüşe geçip burayı tercih eden bir oyuncu değil. Ona da dikkat etmek
0: En
1: lazım.
0: iyi sezonlarından birine geçirip
1: Aynen
0: geliyor.
1: öyle. Aynen öyle. O da çok ciddi şekilde önemli. Evet, fikstür çekimi yavaştan başlayacak. Onu da söyleyelim. Hazırlıklar artık tamamlanıyor.
0: Besim Bey kardeşini mi getirmiş Türkiye Futbol Federasyonu yanındaki
1: Aynen bayağı benziyor. Doğru söylüyorsun.
0: bayağı benziyor. İki kişiler.
1: Evet. Bu sene de 34 haftamız olacak. Güzel, kötünün iyisi.
0: Daha ne olsun canım? Tek sayı değiliz, çift sayıyız.
1: Aynen. Bay geçen takımlar yok. Takım, şey yok. İnşallah da öyle devam eder. Kaçtaydı çıkışımız?
0: 27.
1: 27 mi? Tamam. Yani 3 dakikamız var. Evet, az sonra kupada bugüne bağlanacağız. Esport'ta Orkun Çalakoğlu, Can Öndüğü ve Murat Fevzi Tanırlı Dünya Kupası'nı yorumlayacaklar. Bugün de müthiş bir maçla çeyrek finaller başlıyor. Fransa-Fas mücadelesi 23'te olacak. Yarın sabah saat 7'de voleybolda Milletler Ligi'nde kadın takımımız Amerika ile karşı karşıya gelecek. O da Milletler Ligi'nde bu zamana kadar oynadığımız en iyi maçlardan biri olacak. O karşılaşmayı Esport'tan yayınlayacağız. Tabii Radyo Spor'dan da yayınlayacağız. Radyo Spor'dan yayınlayacağımız için yarın sabah sporu o karşılaşmanın bitiminde başlayacak. Artık kaçta biterse.
0: Biz 5 sete kalmasını bekliyoruz.
1: 5 sete kalırsa yarım saat sürüyor genelde değil mi?
0: Evet. Setler. Ortalama yarım saat.
1: Öyle yani 2-2,5 saatte bitebilir karşılaşma. Ama belki günümüzde oluruz. 3-0'la Amerika'yı paketleriz. O zaman 1,5 saatte yayında oluruz. Biz burada olacağız zaten. Sabah geleceğiz.
0: Yani 8.30'da önce başlamayız gibi.
1: Evet. Onu da şimdiden söylemiş olalım. Bunun yanında Galatasaray'da transferle alakalı olarak pek bir hareket yok. Ama Beşiktaş ve Trabzonspor, evet. Şimdi bir konuşma olmayacak herhalde.
0: Yok. Çekim yok. İçin Fenerbahçe'de Barış Göktürk, Galatasaray'da Metin Öztürk geldiler.
1: El sıkışmadılar.
0: Tabii onu diyecektim ben de.
1: Ayıp ama yani neden yapmadılar ki böyle?
0: Barış Göktürk kendi söylemişti ne seçim demişti? Döneminde yanlış hatırlamıyorsam. Ben Saadettin Sarı'nı galiba eleştirmişti ve Fenerbahçe yöneticileri. Benim gelirsen başka olursan ben ellerini sıkmayacağım.
1: Doğru söylemişti.
0: Metin Öztürk'ün falan. Kendisiydi değil mi? Doğru. Yanlış hatırlamıyorum.
1: Doğru.
0: Ben de bilerek dikkat ettim. Ufak bir konuşma galiba oldu. Çok ufak. Ama bir el sıkışma olmadı.
1: Evet. Yani sezona güzel bir başlangıç.
0: Yani bir bekleniyordu yani. Ha? Ben şaşırmadım. Açıklamalarla en azından tutarlı oldu Barış Bey'in davranışı.
1: Evet, şimdi takımlar değil mi böyle?
0: Bu arada kim çekti? Şeyi kaçırdım ben.
1: Fenerbahçe çekti. 2 numarayı çekti. Galatasaray 1 numarayı çekti.
0: Yani belirleyen Fenerbahçe oldu burada şeyi ilk çektiği için aslında.
1: Ha, onu tam yani algoritmayı bilmediğim için bir şey söyleyeyim.
0: Yok şey yani ilk fiziki olarak.
1: İlk Fenerbahçe çekti.
0: Tamam.
1: İlk Fenerbahçe çekti.
0: O zaman o belirlemiş.
1: Evet, Mert, programın sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Yarın sabah Türkiye Amerika karşılaşmasının ardından sabah sporunda görüşmek üzere diyelim. Az sonra kupada bugün Esport'la ortak yayında Radyo Spor'da olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick sona erdi. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: geldin.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
0: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 23'te Fransa Pas'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.

son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
4: Radyo Spor.
3: 0538 052
4: Radyo Spor.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün başlıyor.
5: Programına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Can Öndüygü'yle birlikte buradayız ama bugün özel konuğumuz var. Orkun Çolakoğlu.
6: Hayır, özel konuğumuz sizsin. Estağfurullah.
5: Hoş geldin Orkun.
6: 3 dakika kala geldi programa.
5: Bak işte.
6: Yıldız bir tabii ki. Yani yıldız moderatörler biliyorsun Amerikan televizyonlarında falan. Onun
5: öyle oluyor.
7: Tabii disiplin.
6: Geldi ekibiyle birlikte. Hemen eline notları verildi.
5: 22 bin maç izledik diyen ekibim var diyenler var biliyorsun spor medyasında. 22 bin maç analiz ediyoruz diyenler var.
6: Siz de ediyorsunuz biliyoruz.
5: Bence hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Sen hoş geldin bir Erzincan ziyareti sonrası. Ben buradaydım. Dün de buradaydım. Bakalım yine çeyrek finalleri konuşmaya hazırım. Son 16 maçları. Böyle genel bir değer. Neler var bugün acaba?
6: Ben Murat Feyzi Tanırlı ile Arjantin-Mısır maçını hakem boyutlu değerlendirmek istiyorum.
7: Evet,
6: yani sözü
7: evet.
6: Ona bırakıp.
5: Tabii ki değerlendiririz ama seni hani Barcelona'da olmayıp İstanbul'da olduğun bir yaz görmek şaşırttı bizi.
6: Dünya Kupası abi işimizde.
5: Bitince diyorsun.
6: Abi. Yok bir şey demiyorum. İşimizdeyiz diyorsun.
5: Evet ya aslında önce genel olarak Fransa Fas'ı konuşacağız çoğunlukla ama Arjantin-Mısır bayağı bir tantana oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bu arada?
7: Bence hiçbir şey yok hakemlik.
5: Sence Orkun?
6: Ya ben şöyle genel maç içi ikili mücadelede falan biraz hafif Mısır'ı yedi gibi geldi bana. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun.
5: Ama bu ikili mücadele dediğin için söylüyorum genel olabilir belki
6: büyük,
5: ama.
6: Büyük olaylarda mesela o Mısır'ın itiraz ettiği son pozisyon falan öyle penaltı olmaz abi.
5: Yani %100 yani. Hemfikirim ikinizde de. Sevgili izleyiciler bu arada Esport'la, Esport Plus'ta, Esport YouTube kanalında ve Radyo Spor'da Kupa'da Bugün programını takip edebilirsiniz. YouTube'dan da mesajlarınızı bekliyoruz. Ya %100 hemfikirim. Bir defa tutup çekme olayında hani McAllister'ın pozisyonunda tam temas ediyor sonra kendini atıyor yere. Salah'ın ki öyle penaltı olmaz ama gereksiz bir yangın çıkarıldı.
6: Golde
5: ben hakeme hiçbir şey demiyorum.
6: İptal golde de şimdi şeyi anlıyorum abi. Özellikle bak İngilizler buna itiraz edince bana en azından samimi geliyor. Çünkü onların belli bir bakışı ve uygulaması var. Yani 90 metre ötede olan faulden gol. Fakat abi pozisyonun akışı çok öyle 90 metre ötede olmuş diye atacağım bir pozisyon
7: tabii
6: değil.
7: Canım, atak
6: yani oradan olsun. Bayır aşağı gitti. Yani, tamam bir tabii ki futbolcu becerisi var Hasan'ın falan
5: tabii
6: da yani
5: ki.
6: O böyle oradan bir ne bileyim 30 paslık örgüyle falan gelen pozisyonun bir dakika önce de kaldığı bir şey değil. Faulden 10 saniye sonra zaten öbür kalede pozisyona dönüşüyor.
5: %100.
6: O yüzden
5: bir de şöyle bir şey
6: o da öyle
5: var.
6: Değerlendirilmez yani.
5: Orada da sadece çekmeye takıldılar bir de. Yani neticede hem çekiyor hem ayağına basıyor yani.
6: Tabii,
5: ikisi
6: tabii.
5: De var. Hani orada çekiyor ona çalmadılar da ceza sahasında İran Mısırlı'nın pozisyonu oldu. Onda da çekti ona niye çalmadılar deyip kıstas yapıyorlar. Onun da ilgisi yok ama Teksiyer'in bayağı bir sosyal medya hesaplarını falan kapatmışlar galiba. Öyle bir haberler çıktı. Bayağı saldırmışlar.
6: Yani, özellikle hani.
7: Ya, hakemin zaten Instagram'ı olamaz.
5: Olamaz değil mi?
7: Evet. Ya da gizli fake bir hesabın olacak. Oradan eşi dostu takip edecek.
6: Evet, ben mesela seni unfollow ettim.

0: evvel Fırat Aydınız hakemini bıraktıktan sonra açmıştı Instagram hesabı. İyi ki diyor hakemken açmamışız diyor. Açsak diyor neler olurmuştu. Şimdi bile diyor neler söylüyorlar diyor. O açtığı ilk zamanlarda.
1: Hocam takip ediyor beni. Sağ olsun. Seviyorum seni.
0: Peki genelde hakem performansı nasıl oluyorsunuz turnuvadaki?
1: Ya standartsız. Şöyle yani aslında kart standardı ilginç bir şeye oturmuş durumda kart çıkmıyor. Yani normalde çok net sarı kart olan faullere sarı kart verilmiyor. Mesela Kolombiya-İsviçre maçında galiba kart çıkmadı 90 dakika falan. Sonra bir sağ karışınca bir şeyler oldu. Yani kart vermemeleri yönünde biraz ikili mücadeleleri oynatma yönünde bir talimat var hakemlere bence. Çok büyük bir sorun var mı emin değilim ama daha düdüksüz ve kartsız bir standart mevcut bence.
2: Valla ben de hani şey demem, yıllar sonra bu turnuvayı genel olarak öyle o tarafından hatırlamadım bugüne kadar hiç zaten, ama bunu da ya hakemler şöyle tesir etti falan gibisinden hatırlamam açıkçası, böyle finalde bundan sonrasında inanılmaz dramatik şeyler olmazsa. Ha tabii ki benim kafama takılan pozisyonlarda oldu yani, ben kendi adıma mesela çok Almanya'ya üzüldüm diyemem. Almanya'nın golünün
0: Ekvador maçında
2: buhar edildiğini düşünüyorum.
0: Paraguay
2: maçı. Paraguay
1: maçı. Ben yani, ona da katılıyorum hakeme ya.
2: Ha o, ya biraz daha ortada bir pozisyon da bana göre ucuz. Yani şey ucuz demeyeyim de zayıf bir faul şeyi oldu bana göre. Ya
0: engellemeye giriyor mu sizce? Kalecinin hareketini kısıtlıyor mu sizce?
1: Kısıtlıyor.
0: Sence kısıtlıyor.
1: Top oraya gidiyor abi.
0: Tabii oraya hani gidemedi diye. Orada bir şey var zaten.
2: Abi ben biraz şeyinden bakıyorum. Galiba basketbol kafasıyla perde set miydi?
0: perde
2: set miydi gibi bakıyorum. Yani gelip hareketli perde yapmadı.
0: Doğru hareketli vuruyordu zaten.
2: Oyuncu kimdi hatırlamıyorum. Alman oyuncu.
1: Anton.
0: Anton'du evet.
2: Anton'du. Yani evet. O perdeyi kurmuştu. Ondan sonra biraz da artık şey abi, o kadar da olacak gibi düşünüyorum.
1: İşte Collina'nın da sanırım bir talimatı olmuş turnuvadan önce. Bu perdeler, özellikle kale sahasında kaleciyi engelleyen dokunuşlar, itişler, kakışlar ve perdelere faul çalınması yönünde. Ya o Premier Lig'de Arsenal'ın yaptığıyla beraber onu biraz nötralize etmek için buna gidildi.
2: Şunu galiba diyecektim, bu sene bu kadar ekstrem bir Premier Lig sezonu yaşamasaydık eğer, bütün futbol dünyasının tartışmalarını etkiledi. Yani bu tabii çok hani şey bir şey söylüyorum varsayımsal, ama bence bu sene böyle bir sezon yaşamasaydık Premier Lig'de ve onun üzerinden bu kadar tartışma dönmeseydi mesela o gole bir şey olmazdı.
0: Evet o doğru oldu, o ayrı bir nokta.
2: Yani çünkü yine tabii ki kaleciye fauller, kalecinin bloke edilmesi, engellenmesi gibi şeyler konuşulacaktı ama bu kadar böyle ağırlık verilmezdi belki. O çok,
0: çünkü Arsenal gözüne soktu herkesin bir sezon boyunca.
2: Büyük mesele haline geldi abi. Evet. Bir numaralı futbol meselesi haline geldi bu sezon.
1: Rezaletti bence ya bu bence arada. De. Arsenal'den ötürü demiyorum da yani böyle olmaz abi. Kornerde 10 kişi doluş oraya, kaleci adım atamasın, bir şey yapamasın, bir şekilde it topu kaleye. Bunun engellenmesi gerekiyordu. Yani bütün birçok işte otorite de Premier Lig'de buna çalınmaz, şuna çalınmaz diye yorumluyor da bana ne Premier Lig'de neyin çalındığından yani.
0: Tabii
1: o da bir lig sonuçta.
0: Neticede lig ve uluslararası kurallar var. Aynen. Ali Konovic bir Premier Lig maçı sırasında biz onu o tarihte programa almıştık galiba. Cezalarına içi metro iniş ve çıkışı gibi demişti.
1: Aynen. Şey. Evet. Özbek hakemi hatırlatmış bir izleyicimiz, HP Ülker. Evet yani ha, o çok rezalet.
0: Çok kötüydü ya, feciydi gerçekten.
2: Ya mesela orada o maçta hani ben Paraguay'a kızılmasını gerçekten anlamlı bulmuyorum.
0: %100 hakemin iş güzelliği.
2: Yani beğenmeyebilirsiniz Paraguay'ın oyununu ama onu engelleyecek olan, ona müsaade etmeyecek olan ya da edecek olan hakem.
0: Tabii tabii canım.
2: Biz onu %100. İşte canlı konuşuyorduk yani. La Liga'da çok yaşıyoruz Hetafe maçlarında. Hetafe maçının hakemi dünyanın en kritik görevlerinden birini yapıyor. İzin verecek misin, vermeyecek misin? Bizi de orada yakacak mısın, yakmayacak mısın?
1: Dayak başlıyor çünkü. 10. dakika gibi böyle inceden bir dayak başlatıyor
2: ve
1: bu arada.
2: Ve sen de yiyorsun ruhsal olarak
0: Hetafe maçında. Biz de özellikle 2. 3. ligde klasik muhabbet şudur deplasman takımı. Hocam bizi ezdirmeyeceksin değil mi sen? Direkt maç başlamadan. Hani Süper Lig'de bu denmiyor da aşağı liglerde çok fazlasıyla var. Evet sevgili izleyiciler, bayağı bir hakem konuşarak girdik Dünya Kupası'na. Fransa, Fas, Uruguay, aman Uruguay nereden çıktı? Arjantin, İsviçre, Norveç, İngiltere ve İspanya, Belçika maçları var çeyrek finalde. Fransa, Fas bu gece olacak. Önceki Dünya Kupası'nda yarı finalde Fransa, Fas'ı 2-0 yenmişti ve finale yükselmişti. Şimdi çeyrek finalde karşılaşıyorlar. Fas'ın önceki Dünya Kupası'ndaki başarısının ardından böyle bir karşılaşmayla başlıyoruz. Orkun, öncesinde neler düşünüyorsun? Fas'ın turnuva başından beri gösterdiği performans. Hele ilk maçta böyle Brezilya'yı boğarak bir başlamışlardı. Herkes şaşırmıştı. Hmm. Ve bu serüveni sürdürdü ama Sayır abi oynayamayacak.
2: Evet, maalesef. Yani Fas 22'ye göre çok başarılı olduğu 2022 Dünya Kupası'na göre daha boyutlu bir takım. Bunu gösteriyorlar. Ama o boyutu sağlayan en önemli faktör de Saibari. Şey maçında da o çıktıktan sonra ilk yarıda özellikle Kanada maçında, yani Kanada maçı, Fas Kanada maçının ilk yarısı benim son 16'da en şaşırdığım devre olabilir. Evet. Beni en şaşırdı. Yani Belçika, Amerika dahil olmak üzere.
3: Kanada cayır cayır gitti.
2: Ve atamadı. Hiçbir şey üretemediler. Ama işte bunun çok önemli bir faktörü o devrenin yarısında, o devrenin ilk devresinde, pardon ikinci devresinde Saibari'nin oynamıyor oluşu. Sonra ikinci yarının başında işte duran top üstünden gelen gol falan oyunu çözdüler. Ve Kanada da ona karşı bir çözüm üretemiyor. Ama turnuva başından beri mesela çok konuştuğumuz önemli bir eksiği daha var Fas'ın. İyi gittikleri için fazla bahsedilmedi Abde. Belki ama Abde muazzam Abde, geçirdi evet. Sezonun ikinci yarısını. Ve bu Fas takımında biraz eksik olan tipte bir figür. Yani eksik olan derken özellikle oynadığı pozisyonda. Hakimi de tabii ki dikine gidebiliyor falan ama solda da öyle bir oyuncuları olsaydı. Evet. Çünkü Elkanus biraz daha farklı tipte, biraz daha on numaraya çalan bir oyuncu. Böyle çizgiye doğru koçbaşı gibi giden bir oyuncu Abde. İçeriye de çekip oynayabiliyor. Çok gol sayısını arttırdı. Muazzam formda gelecekti. O olsaydı Fas gerçekten bambaşka bir takım olacaktı. Bugün hem o eksik bir kez daha aklıma gelecek benim, hem de Saibari'yi bence çok arayacaklar. Fransa, yani Paraguay karşısında başka bir maç oynadı. O hani futbol maçının dışına çıkan bir durum. Demin de biraz bahsettik.
0: 3 sarı kart var maçta, 3'ü Fransızlar. Hani şaka gibi bir maç derler ya, öyle bir 90 dakika. Evet. Yani.
2: Ve Fas da bence biraz hani daha bu turnuvada gösterdiğinin dışında biraz daha 2022 ayarlarına dönmeye çalışacaktır Fransa karşısında. O oyun onu gerektirir bu takım karşısında ama işleri de çok kolay değil. Yani karşılarında hakikaten ön tarafı müthiş ritim bulmuş. Her biri ön taraftaki oyuncularının çok formda olan bir ve yani turnuvanın da şu anda en büyük favorisi olarak kendini ifade eden bir takım var.
0: Evet. Gazete manşetlerimize de bakalım. Sohbetimize devam edeceğiz. Fransa-Fas mücadelesi bugün saat 23'te oynanacak sevgili izleyiciler. Kupada bugün de manşetlerimize bakalım ilk değerlendirmelerimizin ardından. Evet, dünyanın en büyüğü kim olacak? Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Az önce de bahsettim. 2-0'lık Fransa galibiyetiyle biten 2022'nin rövanşı bugün 23'te olacak. Ve belki de son yıllardaki en önemli dikkat çeken noktalardan biri de gol krallığı yarışı oldu bu Dünya Kupası'nda. Genelde birkaç oyuncu arasında giderdi. Şimdi her gün, her maçtan sonra zirve el değiştiriyor. Hani yıl boyunca paylaşıyoruz ya, bu sezon kaç hafta liderlik koltuğunda kaldı. O kadar çok yakın oyuncular var ki. Gol kralında Messi son golden sonra 8 golle zirvede şu anda ve bakalım nasıl tamamlanacak gol krallığı yarışı ve çeyrek final heyecanı da bugün başlayacak. Can, bir taraftan yorumlara da bakıyorum. Enes Güneş demiş ki Fas Fransa'yı zorlar ama biliyorum Fransa bir şekilde kazanacak. Fas'ı Fransa'yı zorlarken görmek lazım diye bir yorum yapmış.
3: İstiyorum yani yakın rekabetçi bir maç olsun istiyorum. Ki ola da bilir. Yani bir izleyicimiz de oyun tercihleri hangi yönde olur daha önceki maçlarına göre.
0: Evet, Caner Fak demiş onu da.
3: Taktik anlayışı olur mu diye. Orkun'un bahsettiğine de katılıyorum. Fas biraz daha bu kez topu bırakıp savunmayı önceliklendirip daha geride bekleyen bir oyun tarzı tercih edebilir. Tabii Saibari'nin yokluğu burada da etkili olacak. Yani ilk golün ne zaman geleceği burada biraz merak konusu. 0-0'ı uzatabilirse Fas bence maçın kalanında daha rekabetçi bir oyun oynayacak hale gelebilir. Çadiriyad'ı yazdık ama hal vardı son maçta. Bu maçta Riyad döner herhalde. Bir de Agert yok abi mesela. Agert evet. oynasa büyük ihtimalle o da ilk 11'de tercih edilen oyunculardan biri olacaktı.
2: Ki yani görece zayıf noktaları da stoper evet. tandemi Fas'ın. Evet. Herkes sağlıklı olduğunda.
3: Yani evet. Bunun dışında bu takım da çok iyi ama işte abi karşısı yani hile gibi. Hani FM'de falan ad manager yapıp, menajer ekleyip 120'ye 200'e adamları satarsın da öyle bir takım kurarsın. Fransa biraz o durumda. Dileğimiz yakın rekabetçi bir maç. Fas'ın bu hikayesini sürdürmesini de içten içe istiyorum ama bu Hani bölüm sonu canavarı hakikaten.
2: Ya Fransa-Arjantin olimpiyat finali vardı ya.

0: Finali miydi, yarı finali miydi?
1: Hatırlayamadım.
2: Ben de
0: yarı final olabilir ya. Şey, yani 24'te.
1: Arnelia.
0: Evet, evet. Bu Olise'ler falan o zaman şeydeydi, olimpiyat takımındaydı. Bir Arjantinli arkadaşımla izliyordum. Ya şimdi 2 sene önce, hatta 1,5 kışın oynandı ya, 1,5 evet, sene doğru. önce Dünya Kupası'nı almışlar. Bu böyle sinir krizleri falan geçiriyor izlerken, tamam mı? Gözü doluyor bir şeyler. Ya deli misin diyorum ya, kupayı almışsın ya, Dünya Kupası'nı almışsınız, olimpiyattan sana ne? Bir de ondan sonra baktım, öyle teselli edemiyorum. Ya bunlar, bu dördüncü takımları baksana, olimpik takımı çok güçlüler Burak, yani bunun peşine düşünmez.
1: Yendi mi Fransa?
0: Yendi.
1: Finalde kaybettiler mi? Öyle kalmış aklımda sanki. Finali kaybettiler diye.
0: Evet evet, İspanya aldı. Ya İspanya manyak gibi onu da topladı değil mi? İspanya yani. Almış olması lazım. Ya olimpiyat olduğu için o kadar aklımda da kalmıyor yani. Evet. O gün sadece işte şey, onun gazını izledim. Yenildiler, bunun gözleri doluyor. Ne yapıyorsun diyor. Adamlar da Olise oynuyor. Bak bu 2 sene sonra Dünya Kupası takımında olur yani. Falan dedim. Hakikaten oradan oraya geldi. Yani şimdiki mesela 4. takımlarına baksan onlar da çıkacak. Acayip bir üretim şeyi.
1: Şu Arjantinli hakeme bu kadar tepki verilmesini de hiç anlayamadım.
2: Çok anlamsız
1: bir de
2: yani.
1: 5 hakem de Arjantinli falan deniyor. Abi zaten öyle oluyor büyük bir.
2: Hani normal ülkelerde öyle oluyor. Bizim gibi hakemi kendi gönderip varı başka ülkelerden devşiren ülkelerden olmazsa böyle oluyor tabii ki.
1: Lotesche'de Fransız. Yani. Ne olacak bir de yani. Teo şimdi Fransa'dan 2 oyuncuyu mu atacak Arjantinli diye falan.
2: Bugün dün mü Atletik'te şey vardı. Eğer İngiltere finale kalırsa, özür dilerim, Arjantin finale kalırsa İngiliz hakemlerin hiç şansı yok. Falkland Savaşı'na dolayı diye. Hani 82'deki savaşa kadar sirayet eden bir yorum vardı orada. Evet. Hani ülkelerin bütün siyasi değerlendirmeleri de işin içine giriyor hakem atamasında.
0: Ama şey olacak zaten değil mi?
1: Öbür taraf Avrupa gibi.
0: Öbür tarafta kaldı bir dakika.
2: Çok fark etmiyor ama son şey, mesela finalde
1: Avrupa Güney Amerika olursa
2: şey yönetti. Polonyalı yönetmişti.
1: Aa doğru, Marciniak.
2: Marciniak yönetti. Neticede Fransa Arjantin oynadı. O biraz artık performansa ve şeye kalıyor. Kimi onurlandırmak istediklerine de biraz değişiyor. Hani hakemlik kariyerin sonuna gelen bir isim oluyor. Onu veriyorlar ama bu dediğiniz gibi Arjantinli 5 hakem verildi diye de ekstra senaryoya
1: yok abi
2: gerek
1: ya.
2: Yok
0: ama sanki bir noktaya yani kadar o şey, hani iki kıta karşılaşınca onlardan biri olmayacak hakem
2: kuralı
0: daha katıydı değil
2: tabii
0: mi?
2: Tabii tabii. Tamam. Genel temayül öyleydi çoğunlukla.
1: Ama yani Polonyalı hakem de Avrupalıyım ben, Fransa kazansın diye başarıyor. Yani böyle bir memleketçilik de artık hiçbir yerde yok. Şu çok ilginç ya.
2: Ya evet, bu gerçekten çok enteresan. Yukarıda bizim Erim Dereli gösterince. Çeyrek finale kalan takımlar. Bir de aşağıda da Fas var. O da evet, deniz kenarı. Şöyle iyi bir harita.
1: İşte 7'si burada evet mı? 2, 4,
2: tabii, evet.
1: Bir de Arjantin var yani. Başka bir şey yok.
0: Arjantin. Denizci ülkeler.
2: Denizci ülkeler.
0: Aa, yani bir tek Portekiz evet eksik. İşte. Evet, o da evet diğer daha büyük denizci ülkeyle karşılaştı.
2: 2022'nin çeyrek finalinde de yine öyle bir grafiğimiz daha vardı. 2022 çeyrek finalindeki ilk 4 yukarıdakiler aynı, aşağıdakiler tamam değişmiş. Portekiz var, Hırvatistan var. Bir de öyle bir grafiğimiz vardı. O da birazdan geldiğinde onu da bakarız. Orkun, biraz Fransa hani Senegal maçında böyle 65'lere kadar, tabii ki ilk maç, turnuvanın ilk maçıydı ama biraz üretkenlikten uzaktı. Sonra Senegal'in pozisyonları da vardı. Biraz zorlanarak yendiler. Sonra hani Norveç maçı tamamen rotasyon, biraz idman havasında geçti. Irak karşısında 3-0 kazandılar. Ya bence gerçek hani böyle Fransa'nın bu kadrosu şöyle oynamalı denen maç İsveç maçı gibi oldu aslında.
0: Kesin, kesin. Evet. Ya gol dakikaları da tabii çok etkiliyor. Mesela hani daha ilk maçta ama Senegal'in büyük bir kontra tehdidi de olduğu evet için orada ki birkaç defa yumruk salladılar. Yani o Jackson'ın pozisyonları
1: İptal
0: falan
1: var. İptal olan vardı galiba bir tane. Senegal'den
0: evet. Ve yani o da maç içinde de tedirgin ettiler Fransa'yı. Ama Fransa'da da ekstra bir temkin gördüm ben o gün. Çok da doğal. Zaten hani Didier Deschamps'ın nasıl turnuvada evet oynatmaya çalıştığını biliyoruz. Ama erken gol bulduklarında ondan sonra kendi de çok daha akıcı oynayan bir Fransa var. Bugün yine şeye dikkat edeceklerdir. Yani tabii ki bir temkin. Artık çeyrek finaldeyiz. Rakibin silahları belli. O temkini görürüz Fransa'dan. Ama eğer gerçekten demin Can da söyledi, yani erken bir gol gelirse, mesela biraz önce 2022'deki maçın istatistikleri vardı. O gün de gol kaçta gelmişti hatırlamıyorum ama o gün yine bakayım şey. Gerçi o Fransa takımı da biraz farklıydı.
1: 5.
2: 5'te işte, o.
1: Tevernandes.
0: Erken diyecektim de o kadar erken olduğunu unuttum.
2: Bayağı erkenmiş gerçekten.
0: Tamam, ondan sonra zaten şimdi sabaha kadar o

0: ne haline geçebiliyor Fransa.
1: 36-64 müydü? 39-61 evet ha.
2: Aynen bırakmışlar.
1: Evet, oynamış. 39-61.
0: O çok belirleyici bir nokta olacak.
3: O golü de Theo Hernandez atmış. Buradan bekleri acaba Dinle mi devam eder solda? Theo Hernandez biraz daha fizikli falan ama kötü savunmacı. Herhalde Dinle devam eder ya, Luka Dinle.
0: Bana da öyle geliyor.
3: Yani Hakimi tarafını biraz kapatmak isteyebilir diye düşündüm. Fakat Theo Hernandez'de öyle güvenebileceğiniz bir isim değil savunmasına. O yüzden Luka Dinbaba'yla herhalde çıkar. Yani böyle Due Barcola konusunda ne düşünüyorsunuz? Son iki maça Barcola başladı ama Paraguay maçını Due çözdü. İsveç maçında Barcola fena değildi. Bu maçta da biraz daha alan bulabilir Fransa.
0: Hakimi dedin ya, yani Hakimi konusu oradaki tercihini daha belirleyecek olan şey belki de. Evet. Savunmasına tamamen savunma görevine yönelik bir tercih ve hangisinin savunmasına daha güvendiğiyle karar verecek gibi geliyor. Yani o yüzden de belki Barcola olabilir yine.
1: Kaan DS21 izleyicimiz demiş ki Fransa Hakimi'nin çıkışlarını etkisiz hale getirmek için Fas'ın kanadına, o tarafına çökeceğini, atakların merkezini oraya yapacağını düşünüyorum. Çifte olabilir, kazanç gibi düşünerek söylüyor diye düşünüyorum.
3: Dembele'yi sola atıp Due'yi sağa atabilir demiş Kerem Bey. Evet. Olabilir. Ben pek düşünmüyorum öyle böyle bir değişiklik yapacağını. Bir de Fransa için diğer konu Tchouaméni mi, Kone mi? Rabiot'u herhalde bu maçta da tutar. Gayet iyi oynuyor iki maçtır. Tchouaméni dönebilir gibi geliyor bana bir yandan. Ekstra bir güvenlik Kone'dense. Ama zaten kalanı belli Fransa'nın az çok.
1: Peki şimdi mesela Paris Saint-Germain Inter'i 5'ledi şampiyonlar finalinde. Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea öyle bir Maresca öyle bir taktikle oynadı ki şaşırttı. 3-0'lık bir galibiyet bayağı bir sansasyonel bir sonuç oldu. Fransa şimdi herkesin gözünde açık ara favori ama ne yapmalı sizce Fas? Nasıl bir oyunla oynamalı? Hani çakılı kalıp beklemeli mi yoksa pres mi yapmalı? Bu öndeki bir muazzam dörtlüğe ne kadar az top geçişini sağlayacak? Orta sahayı mı daha mücadele gücü yüksek oyuncularla çoğaltmalı? Nasıl bir önlem almalı sizce?
0: Yani bize konuşmak şöyle kolay da ben bunlara pres falan yapmam abi. Bunlara pres yapılır mı?
3: Ya ben kime yapacaksın? Önde beklemem diyecektim. Yani Mbappe, Dembele, Due hiç çıkmam yani. Hatta şöyle bir şey diyebilirim. Fransa erken bir gol atsa bile Fas'ın maçı 0-0 gibi oynaması bence mantıklı olur 1-0'ı da. Evet. 90'a kadar 1-0 götürebilmek de bence bir şans bırakır size. Zaten ikinci golde bu Fransa takımı bitiriyor işi. O yüzden erken bir gol yedi diyelim Fas. Yine bence kendi ceza alanında beklemek makul olan bana göre.
0: Ya gerçekten hani şöyle kadroya üst üste bakarken yani bu takımla da kontra oyununu oynayabilir belki Fas da. Yani
3: Abde.
0: Abde özellikle evet. Saibari'de. Saibari çok farklı oyunları oynayabilen bir oyuncu.
1: 3 golü vardı Saibari'nin.
0: Yani turnuvanın hani istatistiğinden bağımsız bence tabii, turnuvanın yıldızlarından biri. Ama bilhassa Abde o kadar kritik ki.
3: Çok talihsiz
0: yani o kadar, o kadar bu maçta arayacakları profil ki.
1: Şimdi sen böyle deyince Saibari hani turnuvanın yıldızlarından genel olarak neticede çeyrek final öncesindeyiz ama bu turnuvada kimlerin Orkun böyle
0: çıkış
1: yaptığı düşünüyorsun oyuncular arasından?
0: Vallahi
1: genel
0: işte
1: olarak hepsi. Saibari, genel takımlara dahil tabii ki.
0: Şimdi Saibari'yi bir yazalım oraya. Hani tabii hiç bilinmedik bir oyuncu değil ama bazen böyle turnuvalar Dünya Kupası
1: İyice
0: özellikle
1: sevildi, değil mi?
0: Seviye atlatır. Tabii. Yani Bayern'in zaten radarında olan bir oyuncu ama herkesin gözüne girdi ve burayı da çok iyi oynadı. Başka bir saniye.
1: Biz işte turnuva öncesinde burada kimlerden yıldız adayı beklediğimiz işte Nico Paz diyen oldu, Musa diyen oldu.
3: Boaddi dedi Alarim.
1: Ha Boaddi dedi tabii, evet. Oydu. Mesela
0: bu tarz yani oyuncular takımlar üzerinden bakarak şimdi biraz daha söylemeye çalışacağım.
1: Ben de bir taraftan
3: Hasan, Mısırlı Hasan. Bence güzel bir yanılttı herkesi. Ama
1: Ümit Kurt demiş ki turnuva iyi başlayan takımlar elenirken kötü başlayan takımların formu yükseliyor. Bu takımlar grup başlarında kendilerini çok yormadı. Bu da sonraki turlar için biraz avantaj oldu gibi demiş.
0: Tabii yani genel güçleri de tabii buna izin veriyor. Manzambi.
1: Ha, Manzambi. Yani Manzambi
0: iyi sezon geçirdi. Kesinlikle. Ama
3: bugün Newcastle'a gitti.
0: Evet.
1: Evet.
3: 60'a mı? Doğru. 50'ye mi?
0: O da umarım oynayabilir Arjantin maçında.
1: Ha, evet. Kerem Yiğit demiş ki çaresizim çaresiz. Derinde de savunamazsın. Pres de yapamazsın. Kendi oyununu oynayacaksın. Onların kötü oynamasını bekleyeceksin evet. Artık. Yapacak bir şey yok diyor Fasıç.
3: Öyle canım. Yani Fransa'ya önlem almak çok mümkün bir şey değil ya.
0: Ya Meksika'dan birkaç oyuncu söyleyebilirim. Lira bence öne çıkan bir oyuncu oldu bu turnuvada. Hani çok evet. Çok genç bir oyuncu değil ama biraz onun vitrin turnuvası oldu gibi.
1: Turnuva maçı Meksika İngiltere denir herhalde değil mi şu ana kadar? Onu geçen var
0: bence
1: mı
0: net, size? Bence net.
3: Arjantin Mısır da farklı yönden.
1: O da geçer. İyiydi. Doğru.
3: Yani geçer geçmez bilmiyorum da o da çok iyi maç oldu. İngiltere Meksika ikinci yarıda uyuyakalmasam.
1: Gerçekten mi?
3: Abi ilk yarı izledim sonra Ege uyandı falan bir baba yanına yattım. Yok artık oradan sonra gitmiş. Galarza Paraguay ile fena bir top oynamadı. Ulay'ı keşfetti yurt dışındakiler.
0: Enciso'nun biraz tekrar çıkış durması evet. Oldu. Çünkü onun Enciso, yani evet. Birkaç sene önce zaten kuvvetli geliyordu ama sonra bir düşüş yaşamıştı. Tekrar çıkış turnuvası oldu gibi.
3: Fransa elenecek bugün diyor Bekir Bey. Bakalım.
1: Gerçekten büyük sürpriz olur Fransa'nın elenmesi de. Bu ama şu anda hani Fransa-Arjantin maçına doğru herkesin dejavu finali gözüyle bakıyorlar ama İngiltere'nin son maçtaki performans da etkileyiciydi gerçekten.
3: Ya ben Arjantin'le İngiltere'yi eşit şansta görüyorum. Özellikle Norveç'i geçerse yani olası bir Arjantin İngiltere yarı finalinde benim favorim İngiltere olur.
0: Benim ya ben şöyle Arjantin'le ilgili ciddi sıkıntılar var bence. Kendini zaten gösteriyor. Hani şeyde de yeşil burun maçında da gösterdi. Mısır maçında da zaten izleyenler gördü. Öyle tesadüfen falan 2-0 geriye düşmediler.
3: Bir de son 16'da hala 11 arıyor Scaloni. Yani böyle oturmuş bir 11 bulamadı. Bunu 2022'de ikinci, üçüncü maçta oturtmuştu. Enzo'lar geldi, Alvarez'ler geldi. Burada hala işte son 16 maçı Alvarez girsin, Paredes girsin gibi hamleler yapıyor. Hala oturmadı. Yine deneyecek bence.
0: Arjantin bir böyle koşu yapacak, arkaya koşu atacak ve onu sürekli yapabilecek. Etkili yapabilecek oyuncuyu çok arıyor. İşte yani Di Maria tabii ki bundan ibaret bir oyuncu değil ama onu da yapan bir oyuncuydu. Evet, ve evet. Çok tamamlıyordu Messi'yi ya da o Arjantin'in oyununu. Şimdi Di Maria yok.
3: Alvarez o halinde değil.
0: Yani mesela Tagliafico'nun birkaç tane şeyi ne kadar etki en oyunu verimsiz oynadıkları bölümde bile en çok oradan ürettiler. Tagliafico'nun bindirmeleri, penaltı. Koşulları, onu kaçırarak onun çevirdiği toplarla oldu.
3: Yani Messi'den sonra en golcü Romero değil mi?
0: Değil mi?
1: Doğru, evet. Doğru, iki gol.
0: Şey de, yani ben işte...
1: Norveç'in listesinden iyi ama en azından.
3: Bir tek Haaland
1: var. Tek Haaland var yani.
3: Başka kimse atmadı mı?
1: 7'ye...
3: Bir tane attı ya.
1: Var var. Musa da attı.
0: Messi de şey işte son gole kadar hepsinde Messi vardı. Yani atmadığında asistini yapıyordu.
1: Evet.
0: Şey yani böyle bir Arjantin takımında ben mesela Giuliano Simeone'nin 11 olmasa da sürekli daha fazla rol almasını bekliyordum. O beni şaşırtan noktalardan biri oldu şu ana kadar.
3: Kerem Yiğit Uzun da onu sormuş. Paz'la Giuliano neden hiç yok diye.
0: Ya Paz'ı mesela anlayabiliyorum. Hani tabii ki çok yetenekli oyuncu. Daha önemli oyuncu normalde ama
3: Messi var.
0: Messi'nin takımında Paz'a yer bulunamamasını yine anlayabiliyorum ama Messi'ye gelen baskıyı da cezalandırmak için o koşucu önemli ve onu yani benim Arjantin kadrosuna baktığımda en yapar oyuncu Giuliano Simeone gibi geliyor bana.
1: Evet.
0: Kullanmıyor onu da şu ana kadar. Yani belki kafasında biraz daha sağ yani kanat forvet değil de işte wing back evet. Sağ bek olarak mı tanımlıyor? Fazla düz mü görüyor ön taraf için bilemiyorum ama merak ettiğim konulardan biri.
1: Yalnız Arjantin her yediği golden sonra mutlaka bir yönetmen manidar şekilde Simeone'yi gösteriyor tribünde.
3: Ya bir de babası yukarıda oğlu falan Scaloni evet. Ne yapsın abi.
1: Peki yarınki karşılaşmaya da biraz değinelim, geçelim istiyorum İspanya-Belçika maçına. Belçika ilk 3 maç ahvah dedirtti ama Amerika maçında ilk 15 dakika hani Barcelona forması giydirsek yeridir diye düşünüyorum. Öyle bir top oynadılar 15 dakika. Buna ne dersiniz? İspanya karşısında önce Belçika'ya konuşalım. İspanya'yı yine detaylıca değerlendireceğiz.
0: Vallahi Rudy Garcia son dönem artık

0: artık çok inandığım bir teknik direktör değildi ama hakkını vermek lazım. Şimdi oyuncuların formsuzluğu hangi boyutta olursa olsun Belçika tarihindeki ağırlıklarını, Belçika futbolundaki son yıllardaki ağırlıklarını düşünürsek yani Lukaku'yu zaten kesmiş durumda. Üzerine De Bruyne'yi ve şu anda Belçika'nın belki en önemli, en şey oyuncusu olan Doku'yu anında kesiyor.
1: Evet ya, inanılmaz.
0: O hiç öyle kolay kolay verilebilecek bir karar değil. Birçok teknik adam, ben bunları oynatayım da elenirse yani oynayamadılar.
1: 3 asımı oynattım, en önemli 3 oyuncumu oynattım deyip.
0: Hayır, bir de mesela şey de yok, Fransa gibi bir havuz da yok arkada.
1: Tabii tabii.
0: Yani tamam kardeşim de arkada da bu var diyeceğim bir durum yok, ya da İspanyollardaki gibi bir böyle makine düzeyi. Oynattığın adam Rasken. Ve bence maçın kahramanlarından biri. Evet. Yani Deketeler'e konuşuldu, Trossar konuşuldu haklı olarak falan ama Rasken falan, onların getirdiği tempo Amerika'nın bugüne kadar bu turnuvada en büyük silahı olan şeyi Belçika'ya kazandırdı maçta. Amerika'da da bir acayiplik vardı yani, belki o kırmızı kart ceza iptali ertelemesiyle falan gelen ekstra gündem onları da mı rahatsız etti ya da motivasyonlarını mı etkiledi bilmiyorum. Olması gerektiği, yani motivasyonu geriye götürmemişti ama belki çıkabilecekleri noktaya çıkamadılar. Hatta Belçika'yı.
1: Onları çıkartınca belki biraz da karşı tarafın konsantrasyonu, onların bu nasıl bir başlangıç diye onları şaşırttı.
0: Olabilir, bence. Olabilir. O yüzden çok etkileyici performanstı ve önce Rudy Garcia'ya krediyi vermek gerekiyor.
2: İspanya'da da De La Fuente'ye benzer şekilde verebiliriz herhalde. Son maçta Ferran, Mikel Merino değişiklikleri. Tabii. Ferran asist, Mikel Merino gol. Ama tabii İspanya'da Yamal'ın bu turnuvaya sakat gelmesiyle beraber fiziken %100'de olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Eskiden, yani eskiden dediğim 2 ay önce çok rahat attığı çalımları, çok rahat yaptığı vuruşları yapamıyor Lamine Yamal. Ve Yamal'ın %100'de olmaması herhangi bir takım için, Yamallı bir takım için yaratıcılığın çok ciddi etkilenmesi anlamına geliyor. Baena'ya çok biniyor o yük ama Baena da Atletico'da futbolu biraz unutan hücumcular evet. arasına katılmış durumda. O Villarreal'deki asist kralı sezonunun formunda değil. Ama gol yemediler. Ve yani evet. işte Portekiz'i, Uruguay'ı ne olursa olsun hani diğer rakipleri belki çok zor değildi. Son 32'de kim elemişti? Avusturya.
1: Avusturya.
2: Yani kalelerinde neredeyse tehlike görmeden geldiler buraya kadar. İspanya Euro 2024 formunda değil. Nico da yok. Yamal eski gücünde değil şu anda. Ama Belçika'yı ben bir şekilde geçebileceklerini düşünüyorum.
0: Bence de yani yine net favori. Ya bu gol yememe olayı yalnız hakikaten etkileyici şimdi. Tamam, biraz rakiplerin kapasitesi üzerinden de Portekiz öncesi rakiplerin evet. kapasitesiyle de değerlendirilebilir ama şey çok etkileyici geliyor bana. Şimdi mesela bizim milli takımda da tercih edilen ya da edilmeyen oyuncular herkesle tartışılıyor. Ama işte İspanyolların şöyle bir durumu var. Yani öyle bir oyunla karşı şey yapıyor ki, sonrasında karşılık veriyor ki tartışmayı
1: kapatıyor.
0: Öteliyor. Abi Unai Simon, şimdi kalecilere bakalım. Raya Avrupa'da sezonun kalecisi muhtemelen.
1: Ve şans bulamıyor.
0: İkinci öbürü Joan Garcia, La Liga'da sezonun Liga. Kalecisi muhtemelen ve Barcelona'da.
1: Aynen.
0: Oynayan Unai Simon. Çünkü
1: hadi anlat o zaman.
0: Benim bununla bir ezberim var diyor. Laporte bu sezonu iyi geçirmedi.
2: Geçirmedi.
0: Çok fazla sakatlık yaşadı vesaire. Bu sezonu iyi geçirmedi. Ha bu arada Unai Simon da bu sezonu iyi geçirmedi, onu da söyleyelim. Unai Simon bu sezon Athletic Bilbao'da ciddi hayal kırıklığı. Evet. Kubarsi de ya tabii ki çok önemli potansiyel falan ama şu anda Kubarsi'nin savunmacı tarafı şeyinin gerisinde, belki top kullanan tarafının gerisinde henüz birebir de falan zorlanan bir oyuncu evet. Kubarsi. Barcelona'nın bazı bu seneki kayıplarında olumsuz anlamda faktör de oldu. Ama işte yani öyle bir ezberle oynuyorlar ki bunlar birer birer kendi kulüplerinde yaşadıkları zorlukları yaşamaz hale geliyorlar. O çok etkileyici bir durum. Can'ın söylediği gibi yani Yamal tam halinde değil ama ben onun mesela Belçika karşısında bir silkinip etkili olmasını bekliyorum. Ters tarafta da yani Baena sonuçta bu Nico'dan falan farklı bir oyuncu.
2: İç açık.
0: Bazen Nico'yu arıyorlar. Evet. Nico tipini arıyorlar. O bir türlü oynayamadı bu turnuvada. O yüzden Yamal'a çok ihtiyaçları var. Ama dediğim gibi ben Belçika karşısında bir Yamal silkelenmesi bekliyorum. Bir de İspanya adına çok kritik konulardan biri, çok onlar adına sevindirici konulardan biri Rodri.

0: kendine gelmiş gözüküyor. İki maçtır özellikle. Bence Portekiz maçında net kahramanıydı. En iyisi. Zaten evet, hani şeyi de aldı. Maçın oyuncusunu da aldı. Rodri'nin iki, yani sakatlık öncesi formuna dönmesi İspanya'nın kazanabileceği, yolda bulabileceği en büyük kazanımlardan biri.
1: Onana gitti bir de, bir izleyicimiz yazmış. Evet. Yine. Evet. O da çok büyük eksik.
2: Portekiz maçında gol yememelerini de biraz şans olarak dilendirmiş. Odegaard 0-8, 5 tane pozisyon gördüler diyor. Şu ana kadar gol yememeleri biraz şans oldu diyor İspanya için.
0: Yani Portekiz maçı çok da katılmıyorum. O pozisyonların büyük bölümü öyle acayip pozisyonlar da değil. Evet. Yani mesela şey, o plonjon şeyi var ya.
2: Evet.
0: Abi orada inanılmaz bir pozisyon da yok esasında Ronaldo'nun vuruşunda. Plonjon yaparak alması topu olduğundan daha şey gösterdi.
2: Kaleci golü güzelleştirdi ya, kurtarışı da güzelleştirdi biraz.
0: Sonda mesela Bernardo Silva'nın kafası Portekiz'in bulduğu
2: en iyi pozisyon.
0: En iyi iki doğru. pozisyondan biriydi. Şimdi bir tane daha vardı. Onun
1: direkten dönem var. Uzaktan şut.
0: Evet ama evet, o da uzaktan şut. Yani İspanya totalde daha fazla net fırsat yakaladı.
2: Kesinlikle. Yalnız Bernardo Silva ile Rodri'nin de gereksiz bir tartışması oldu maçın değil mi? Sonradan Rodri özür dilemiş. Yani öyle yazıldı ama.
0: Ne dedi acaba? O boyunla sen mi vuracaksın falan dedi.
2: Arda Saraçoğlu demiş ki ilk maç biliyorsunuz Oyarzabal çok tartışılmıştı. İlk 30 dakika ayağına top değmedi diye. Sonradan da şimdi turnuvada İspanya'nın en dikkat çeken oyuncusu oldu. Morata tarzı uzun bir pivot çok arıyor gibi bir yorumu var. Ne dersiniz İspanya için?
1: Yani kanatlar pek skor yapamadığı için biraz böyle geliyor bence. Yani Oyarzabal bu takıma bana kalırsa çok uygun bir forvet. Ben de Morata'nın boyuna bir bakayım 1.90'mış varmış. Bana biraz daha kısa gibi geliyor. varmış 1.90. Uzun pivot bazı anlarda İspanya gerekiyordur ama hani o elinde olsa şu an Morata mesela Delefuente'nin. İlk 11 başlar mı emin değilim. Yani Oyarzabal'ın şu hali bence Delefuente'nin tam istediği tip santrafor.
0: Morata'yı esas kullandıkları bence hani bize baskı gelince şişirelim Morata indirsinden ziyade ki bu arada kadroda hani ona yöneleceklerse onu yapacak bir oyuncu da var kadroda.
1: Borja.
0: Van'da.
1: Çok seviyorum. Çok seviyorum. Sürekli gülüyor abi.
2: Sürekli gülüyor. Müthiş bir adam. Bir şey olamaz. Canın böyle özel hayran olduğu oyuncular var.
0: Ama
2: böyle
0: İspanya'da herkes ona hayran ya. Yani La Liga'da şey muhtemelen şu anda en tarafsızların en ya da herkesin diyeyim en sevdiği oyuncu. Takımdan bağımsız olarak. Morata'nın esas şeyini kullanıyorlardı. Bağlantı kalitesini iyi durumdayken. Mesela Oyarzabal da sonuçta onu yapabiliyor. Oyarzabal da pas bağlantısına katılan orta sahalaşan bir oyuncu. Esas zaten hatta öne çıkan kalitesi de bu. Oyarzabal'ın. O yüzden ben de çok büyük bir problemleri orada o noktada olduğunu düşünmüyorum. Mesele işte Merino gibi hani Merino'nun son maçta yaptığı gibi Can'ın bahsettiği kanatlardan şu anda çok skor alamamayı dengeleyecek o 8 numaraların skorunun artması. Evet. O koşulların artması.
1: Olmadı artık kalır değil mi?
0: Evet.
1: Olmadı oynar yani.
2: Bence de. 11'den. Ama işte son maç mesela Merino girdi hop 5-6 dakika sonra golü attı. Yani takımın genel takım kimliği Yamal bu kadar hani genel beklentinin altında da olsa üreticilik bir şekilde bir oyuncu tarafından karşılanabiliyor. İspanya'nın öyle bir takım avantajı var. Evet bu karşılaşmada 22'de yarın sevgili izleyiciler İspanya-Belçika karşılaşması. Merakla beklenen bir başka müsabakada hiç şüphesiz Norveç-İngiltere.
1: En merakla yani beklenen o ya.
2: Bence bu şeyler arasında hani %70'e 30 demin oranlar vardı ya hani galibiyet oranları kime daha çok yakın gözüküyor diye. Oradaki oran kadar olduğunu düşünmüyorum ben ya. Biraz daha yakın düşünüyorum Norveç-İngiltere'yi.
1: Maksimum 60 veririm ben burada İngiltere'ye. Evet. Çok zor maç. Yani fiziksel olarak da İngiltere'ye karşılık verebilecek nadir takımlardan birisi bence Norveç. Ve en ufak bir konsantrasyon kaybında, uykuda geliyor Haaland, topu içeriye atıyor, gidiyor.
2: Hiç bakınız bir Brezilya maçı diyorsun.
1: Yani çok zor maç. Bence dengede uzun süre gidecek bir maç. Ve işte Brezilya-Norveç maçı gibi yani kim atarsa onun lehine kırılacak ve dönmesi de zor olacak bir maç. Yani ben dün de işte burada ağacı şey yaptık, tamamladık beraber. Karar veremedim. Yani iki tarafa da ben eşit gibiyim ya. Evet.
2: Burada 62-38 olarak yazıyor İngiltere-Norveç. Orkun, Norveç'e geçmeden küçük bir parantez seni bulmuşken sorayım. Brezilya'yı nasıl bir turnuva bekliyordun? Ve sonuç olarak Brezilya'yı nasıl bir sonuç bekliyordun? Hayal kırıklığına uğrattı mı yoksa beklediğin gibi mi oldu?
0: Ya şöyle, ben daha fazla ilerleyebileceklerini düşünüyordum.
2: Ancelotti faktörü başta olmak üzere mi, yoksa Ancelotti genel takım kadrosu mu?
0: Genel turnuvaya da yani turnuvaya çok uygun bir kadroları var. Turnuva oynamaya çok uygun bir teknik direktörleri var. Bunların evliliğinden, birleşiminden Brezilya için geçerli formülün doğmakta olduğunu düşünüyordum. Bence şey de faktör oldu. Yani çok kritik bazı sakatlıklar onları etkiledi. Evet. Şimdi konuşulmuyor şu anda, biraz unutuldu gibi Rafinha.
2: Tabii canım,
0: Rafinha çok ya, çok önemli oyuncu orada.
1: Tabii.
0: Vinicius'un formu falan derken Rafinha Vinicius'la aynı yerde oynamak durumunda değil. Rafinha başka bir sürü şeyi kapatıyor orada.
2: Aynen.
0: Ve mesela Norveç maçında bence çok aradılar. Gimareş müthiş bir turnuva geçiriyordu. Son maç penaltıyı kaçırınca o da biraz düştü. O çok kritik oldu. Bence yine mesela orada Paqueta'nın olmaması da şeyi yani, çünkü başka bir çözüm bulmaya çalıştı. Martinelli elinden geleni yaptı falan ama takımın dengesi bozuldu. Bütün bunlar faktör oldu Brezilya'da.
2: Evet.
0: Yani kesin giderler demiyordum sonuçta. O yüzden büyük bir hayal kırıklığına uğradım demeyeyim. Yani Norveç Brezilya maçından önce ben Norveç sürpriz yapar mı diyenlere Norveç kazanırsa sürpriz olmaz diye karşılık veriyordum. Ama Brezilya biraz daha işler yolunda gitseydi farklı bir şekilde daha öteye gidebilirdi.
2: Evet. Peki o zaman Norveç analizimize devam edelim. İngiltere'de konuşacağız.
0: Şimdi orada da yani ben İngiltere, demin dedik Meksika-İngiltere maçı, turnuvanın maçı ve oradan sonuçta çok böyle düşmanca bir atmosferden
2: evet
0: bir
2: ya,
0: film senaryosu gibi bir aşağıdan zafere kaçış varı. Zaferle çıktılar, şeyle çıktılar, galip çıktılar. Ama Meksika'yı geçerken İngiltere'nin çok böyle ağırlıklı olarak oyunu anlarda çözdüğünü de göz ardı etmemek, unutmamak gerekiyor. Yani İngiltere böyle oyunu aldı, orada patronluğunu ilan etti ve Meksika'yı öyle saf dışı bıraktı değil.
2: 5 dakikada birden bir büyü oldu Bellingham'dan.
1: Bir dakika ya.
2: Tabii yani.
0: Ve yani şey, çarpıcı noktalar var şimdi. Mesela 2-0 öne geçiyorsun 38'de. Tamam hani artık su molası falan derken zaten kafadan 4-5 dakika uzatma oluyor ama evet. 38'de öndesin. Devreyi Bellingham bir kahramanlık daha yapmasaydı 2-2 kapatıyorlardı. 2-2
2: kapatacak, doğru.
0: İkinci yarı keza mesela şey oluyor, penaltı pozisyon, kırmızı kart oluyor. Tam böyle bir oyunda momentum dönecekken
1: penaltı.
0: Edson Alvarez'in büyük hatası, anlansız yine evet, oradan anlar diyorum. Öyle iki topluk bir pozisyonla penaltı. Oyun yine bir böyle sönümleniyor Meksika adına. Sonra son bölümde baskı kuruyorlar falan, orada pekala yani gol de bulabilirlerdi. Yani Meksika maçı tabii ki kolay bir maç değil, çok zor.
2: Bence
0: bir maç.
2: Bence biraz
0: şey olsun. İyi gelen bir takım var karşında ama yani İngiltere'de böyle Fransa varı ya da İspanya gibi bir futbol oynayarak gelmiyor buraya kadar. Ama Tuchel de işte o şeyleri seviyor. teknik direktör, nasıl diyeyim, MacGyver'lığını seviyor Tuchel de.
1: Bir de bu takımları daha iyi yapan galibiyetler bunlar bence.
0: Evet evet. Evet.
2: Tabii sonraki turlar için değil mi?
1: Hem birbirlerini daha çok seven bir İngiltere olacak, hem daha iyi oynayan bir İngiltere olacak bence.
0: Ve ne olursa olsun, yani sonuçta kupa kazanmak için ya da Dünya Kupası'nda ilerlemek için sizin İspanya gibi, bu turnuvadaki Fransa gibi oynamanız gerekmiyor.
2: Tabii canım.
0: Çözümler bulmanız gerekiyor. İşte o çözümleri buluyorlar. Harry Kane müthiş bir turnuva geçiriyor. Bellingham tekrar kendine geldi. Bir düşüş yaşar gibi olmuştu. Kongo maçının ilk yarısı kötüydü. İkinci yarı o da silkelendi. Bu maçı müthiş oynadı. Elliot Anderson acayip oynuyor. Yani buluyorlar o karakterleri sonuçta.
2: Biraz da şuna bağlıyorlar, pek çok uluslararası medyada bakıyorum. Hani 86'nın İngiltere'ye özür jesti, bir nevi iadesi gibi oldu diye. Bu kadar dediğin gibi, çünkü muazzam bir baskıyla çok iyi bir oyunu almadılar ama işte bu anlarla aldılar, ama o da 86'nın bir ruhani şekilde.
0: Vallahi öyle o triplere girdiklerinde de genelde İngiltere için tersine dönüyor. Bak öyle geçmişte bak şöyle geliyoruz, bunu yakaladık, bu onu hatırlattı falan dememesi lazım. İngiltere'nin yoluna bakması lazım.
1: Benim de o zaman Gizem'den beklediğim özürler 40 yıl sonra falan.
0: Evet,
1: inşallah.
2: Yandık.
1: Yani ben şu ana kadar özür dileyen
0: ne oluyoruz? Ne diyorsun Gizem Hanım falan diye.
1: O var mı? 2025'teki olay için mi? Haklıydım.
2: Orkun burada şey yaptık.

0: Japonya maçı öncesinde Japonlar statları temizliyorlar ya. Dedi ki Japonlar demişler ki sadece statlarda yapmasınlar, biraz da evde hanımlarına yardım etsinler diye. Can dedi ki bana evde yardım eden yok dedi.
1: Hayır, Gizem bazen ediyor.
2: Gizem bazen ediyor dedim.
1: Sağ olsun, bazen çocukluğa falan.
0: Reji, KC'deki sorumu size sorayım. Şu ana kadar turnuvada Harry Kane'e 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Haaland'a 10 üzerinden kaç veriyorsunuz?
3: 9.
0: İkisine 9 mu?
3: Yani Haaland'a 10 mu versen? Ya da 9'u vereyim hadi. 9.
4: Abi şimdi bana
0: Haaland mı Kane mi?
4: Not vermek beni geren bir şey. Ben kim Haaland'a not vereceğim da yani ben de bir tenisten 9 çalışır. 10 vermeyelim de ondan sonra
0: tabii şey olmasın. Hiç varmasınlar hemen. Yani.
3: Kane herhalde bu soru ya. Bilmiyorum. Ama yani çok yakınlar tabii.
0: Bu arada Norveç genel itibariyle yani sahadaki oyun hariç maç sonundaki o kürek şovları da davul şovları da o tribün ambiyansı da İngilizlerden falan hepsinden çok daha güzeldi bence. Katılır mısınız bilmiyorum ama.
4: Tabii. Ya bu soru tabii şey hani biz biraz böyle şey
0: magazinsel boyutu
4: spot soru da yani ciddi tartışacak. Ya şimdi futbolcu olarak Kane daha komple
0: bir oyuncu değil mi?
4: Figür de santrfor korkutuculuğu olarak yani Kane de tabii ki çok büyük bir golcü olsa da Haaland
0: doğru.
4: Onun bence zaten eşi yok. Yani sadece fiziksel bir şey değil bu. O çok daha kısa bir anda işte şu maçta da gösterdiği gibi yani gerilmeden o topu oraya atabilmek ya da o kafa vuruşunu bir anda stoperin arkasından Gabriel'in bir de üstüne çıkıyorsun. O kafayı vurabilmek onu yapabilecek kaç adam var?
3: BBC'nin şey var ya yeni özelliği. Bir oyuncunun gözünden
0: görüyorsun. Evet, evet.
3: Orada Haaland'a yapıyorlar şey maçında kaleciye basıp attı Irak kalecisinin gözünden. Öyle geliyor karşımdan adam.
2: Ahmet yani çok korkutucu.
0: Evet sevgili
4: ya hakikaten bazen bu eskiden babanın daha böyle şeyim döneminde, prime döneminde daha fazla konuşuyordu. Fast break'te LeBron'la karşı karşıyasın. Hızını almış, ivmelenmiş geliyor. Ne yaparsın? Hücum faali için çıkar mısın yoksa abi bırak tamam.
3: Yok yok. İki sayıdan kıymetli abi.
4: Bir de faal yapmaya çalışsın. Çalışırken de çok küçük düşürücü halleri yani asılmaya çalışıp böyle omuzdan indiremeyip basket faal yiyenler oldu.
0: Ya alakası yok ama belki izleyeceğimize gülebilir ama Amokaç aklıma geldi birden. Çarpan yıkılıyordu ya.
4: Evet. Ama babanın tabii bitirme yüzdesi daha düşük.
0: Daha düşüktü evet.
4: Zevk için çarpıyordu daha çarpıyor. Büyük oranda.
0: Evet Arjantin İsviçre biraz bahsettik. İsviçre sürpriz yapabilir mi veya sürpriz midir? Murat Yakın'ı ve oyuncuları gerçekten kutlamak lazım. Golsüz de biten maçın sonunda bence en azap verici maçlardan biriydi turnuvadaki. Katılır mısınız İsviçre Kolombiya'ya?
3: Evet çok fenaydı.
0: Uzatmaları bile çekilecek dert değildi.
4: Ama işte manzambisiz İsviçre'nin de bence zaten geçer şeyi o. Onu yaptılar. Hatta şöyle söyleyeyim bence yani enteresan bir 70'e kadar falan dakikaları karıştırmıyorsam İsviçre çok iyi oyun oynuyordu. Oynaması gereken ölçüsünde. Ya oralarda bir böyle şey kırılmaları oldu. Aynı disiplini sürdüremediler. Çaka'nın çok kritik iki hatası var. Bir tanesi uzatmalarda olmak üzere. Yani iki top kaybından iki tane net pozisyon verdi Kolombiya'ya. Fakat yani şöyle söyleyeyim soruna cevaben. Manzambi de eğer oynayabilirse İsviçre geçer demiyorum. İsviçre'nin geçmesi sürpriz olmaz diyorum. Arjantin'in de demin bahsettiğimiz problemleriyle birlikte. Evet. Çünkü İsviçre bu tarz maçları oynayabilen, rakibi bayağı durdurabilen bir takım.
0: Can sence?
3: Ben de böyle Arjantin'in önceki iki maçı gibi bir gol festivali beklemiyorum. Daha yavaş böyle daha sıkıcı bir maç bekliyorum ama bir şekilde Arjantin'in işi çözeceğini düşünüyorum. Bu şundan dolayı İsviçre'yi Dünya Kupası yarı finalinde göremiyorum yani. Yani oturtamıyorum. Wikipedia'ya yazacağız İsviçre yarı finalde falan. Olmaz gibi geliyor yani. Bütün saha içi faktörler bir yana. O yüzden Murat Yakın Hoca'ya da hakikaten tebrikler.
0: Kesinlikle Murat Yakın'a tebrik ediyoruz. Sevgili izleyiciler, kupada bugün de kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından devam ediyoruz.
5: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam edecek.
6: Reklam. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handikredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi.

0: Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Haydi
1: Kredi. Radyo Spor.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: her şey olsun.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 23'te Fransa PAS'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son düzlüğü sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonu ise 11'de Radyo Spor'da.
2: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam ediyor.
3: Ama sonunda sizlere birkaç tahmin soracağım. Gol krallığı yarışında kimi avantajlı görüyorsunuz?
4: Mbappe.
3: O zaman Fransa-Fas maçında Mbappe'nin gol atacağını düşünüyorsunuz diye anlıyorum.
4: Düşünüyorum.
3: Evet. 3-1 ha, skor tahmini de yaptı. Orkun sence?
4: Mbappe Fransa-Fas'ta atar. İspanya-Fransa'da atar.
3: Oo,
5: finalde zaten.
3: Ama finalde zaten atar mı?
4: Ya Fransa İspanya'yı net geçer demiyorum. Evet. Geçerse finalde de atar diye düşünüyorum.
5: Adamın son iki Dünya Kupası finalinde 4 golü var.
3: Doğru. Acayip. Hat-trick yapıp kupa kazanamayan tek oyuncu olarak bence futbol tarihine geçecek ama.
5: Büyük oyuncu ya.
3: O zaman Messi ve Harry Kane'in golleri biraz arkada kalacak diyorsunuz.
5: Yani Mbappe zirvede olur gibi geliyor bana ama bilemeyiz.
3: Orkuncuğum teşekkür ederiz. Renk kattı.
4: Bu kadar mı soru?
3: Bu kadar.
4: Bir tane soru, bir sorular dedim.
3: Bu kadar sordum. Mbappe kaç hangi maçlarda atar dedim.
5: Skor.
3: İspanya-Belçika. O zaman 4 maça da skor sorayım size.
4: İspanya-Belçika skor.
3: 2-0. Şöyle yapalım.
4: Ben de 2-0 diyeceğim ya.
3: İspanya-Belçika 2-0 diyorsun.
4: Dünyanın en sıkıcı tahmini galiba. Bir de 2-1. Derbileri, derbiyi ünlülere
3: sor. Şeyler var ya 2-1. Bu arada. Daha da şeyler var. İki maçın kombinasyonu. İşte iki maçtan biri 2-1 bitebilir. Böyle şeyler var tahminlerde gibi. Norveç-İngiltere.
5: 1-1 penaltılar İngiltere.
3: 1-1 penaltılar İngiltere.
4: 2-1 İngiltere.
3: 2-1 İngiltere Orkun. Bunları not alıyorum. İspanya Belçika'yı söylediniz 2-0 diye değil mi?
5: Arjantin İsviçre. 1-0.
3: 1-0 Orkun.
4: 1-1. Eyvah. Penaltılar Arjantin.
5: Oh, büyük sürpriz geliyor dedim.
3: Messi kaçıracak penaltılardan yine de Arjantin yok. Kazanacak.
4: Messi orada artık kaçırmaz.
3: Orada. Fransa Fas'a skor tahmini söylemediniz.
5: 3-1.
3: 3-1. Orkun.
4: Fransa Fas. 3-0.
3: 3-0. Fas'a çok ayıp etti şu an. Hoş olmadı.
4: Ne ayıp
3: yani.
4: Ettim ya.
3: Sayra bir oynarsa.
4: Akşam Faslılarla izleyeceksin galiba maçı.
3: Bu arada 250 bin Faslı varmış Fransa'da.
4: Hayır, burada diyeceğiz.
3: %40'ı mı dedi Cem, yukarıda konuşuyorduk. Paris'te yaşıyormuş. Öyle bir bilgi de verdi. Bayağı Faslıların acaba kazanırlarsa Fransa'da neler yapacaklarına dair gösteri, kutlama, merak konusu diye bir haber var.
4: Ya şimdi burada uzaktan konuşmayayım da 250 binden fazla Faslı vardır ya. Bence onlar kayıtlılardı.
3: Kayıtlılar.
4: Yani Cem'den iyi bilemem de. Miktar az geldi biraz.
3: Miktar az geldi. 250 bin değil mi? Evet. Teşekkürler arkadaşlar.
4: Biz teşekkür ederiz.
3: Sevgili izleyiciler, kupada bugün sonuna geldik. Sizlere keyifli, güzel bir Fransa-Fas maçı diliyoruz. Yarın yine buradayız.
2: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün sona erdi.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
8: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sunar.
9: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, spor kazanına hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, bugün sevgili Ercan Taner'le saatler 15.30-17.30 aralığında sizlerle birlikte futbol gündemini masaya yatıracağız. Neler var gündemimizde? Süper Lig'de gelecek sezonun fikstürü belli oldu. Ciddi sayıda, ciddi transfer söylentileri var. Dünya Kupası'nda çeyrek final aşamasında eşleşmeler belli oldu. Buradan Bizlere katılmak isteyenlere WhatsApp hattımızı bir paylaşarak başlamak isterim. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Hoş geldin abi.
10: Merhaba, hoş bulduk. Güzel bir futbol akşamını daha yaşayacağız tahmin ediyorum. Fakat bizde de ligin bütün hazırlıkları tamamlanıyor. Transferler devam ediyor. Ve bugün de fikstür çekimi yapıldı.
9: Evet, ligin ilk hafta mücadeleleri belli oldu. Bu arada bugün ilginç de bir gün. Hani son günlerdeki kavurucu sıcaktan sonra yağmurlu serin sonbahar edası olan bir güne başladık.
10: 20'nin altına düştü bazı yerlerde İstanbul'da hava sıcaklığı. 70'lerden beri İstanbul'u bilenler için söyleyeyim. Bizim tabii küçüklüğümüze geliyor o dönemler. O zaman şaşırmıyorduk Haziran'da. Temmuz'un bazı günlerinde bugünkü havaların aynısını yaşadık. Yaşıyorduk o yıllarda. Marmara'da evet bu oluyordu. Sonra da o klasik küresel ısınma denilen olaydan sonra bayağı çöl sıcaklarını yaşamaya başladık son yıllarda. Bugün de artık acaba bir geriye dönüş mü oldu dedim kendi kendime.
9: İyi haber bence eğer öyleyse.
10: Evet.
9: Güzel bir güne başladık bir sonbahar esintisiyle. İlk hafta fikstürüyle başlayalım istersen abi. Derbi haftaları da belli oldu. Biliyorsun bizim ligimiz de meşhurdur işte. İkinci yarı neden onun evinde oynanıyor? Birinci yarı neden böyle? Bu kadar erken olur mu? Bu kadar geç olur mu? Bir şey buluruz. Bakalım bugün bir şey bulabilecek miyiz? Derbi fikstürüyle alakalı.
10: Bir bakalım maçlara.
9: İlk haftayı vereyim abi. Önce ara sıcakla başlayalım. Direkt onayla geçmeyelim. Gaziantep Korendon Alanya Spor maçıyla Süper Lig başlıyor. Akabinde Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında sahne alacak. İstanbul Başakşehir Kocaeli Spor, Ahmet Sportif Faaliyetler, Erzurum FK ki bu iki takım geçen sene bayağı bir sürtüşmeyle gelmişti biliyorsun.
10: Evet, ilk maç oynayacaklar.
9: İlginç bir açılış.
10: İlk hafta.
9: Gençler Birliği, Fenerbahçe, Konya Spor, Çaykur, Rize Spor, Galatasaray, Çorum FK, Beşiktaş, Eyüp Spor ve Samsun Spor, Göztepe gibi güzel maçlar var ilk hafta.
10: Doğru. İlk haftada yani o ligin heyecanını yaşayacağız. Onu söyleyebilirim Burak.
9: Yani şu an bakıyorum. Dediğim gibi geçen sene Ahmet Spor Erzurum FK çıkmak için birinci lige ciddi bir süper
10: rekabet
9: geçmiş.
10: İçindeydiler.
9: Rekabet içindeydiler ve sosyal medyadan falan da bayağı atıştı bu iki kulüp. Öte yandan Konya Spor, Çaykur Rize Spor geçen sene bir teknik direktör takası yapmışlardı kendi aralarında biliyorsun. Bakıyorum Samsun Spor Göztepe gibi bu sene Avrupa'yı hedeflemesini beklediğimiz iki takım karşı karşıya.
10: İyi maçlardan biri olarak değerlendirebiliriz tabii.
9: Galatasaray Lig'in yeni ekibi Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Biliyorsun orada da heyecan verici transfer söylentileri var.
10: Aubameyang'dan bahsediliyor.
9: Evet.
10: Çorum'a gelmesi çok iyi transfer olur gelirse.
9: Eto etkisi yaratabilir mi?
10: Yaş 37. Eto da geldiğinde yakın yaşlardaydı. Neden olmasın? Eğer gelirse maçlar başlayınca göreceğiz. Aubameyang gol yolu.

0: kesmek isteyen iki takım erkenden bir boya ölçüşecek gibi gözüküyor.
1: Ligin dördüncü haftası Fenerbahçe Beşiktaş. Bayağı heyecanlı bir haftaya doğru gidiyoruz.
0: Altıncı hafta Galatasaray Trabzonspor deplasmanında sahne alacak.
1: Trabzon'a gidiyor Galatasaray. Evet. Trabzonspor Galatasaray. Evet, yine sonucu merakla beklenen her derbi gibi bir karşılaşma.
0: Devam ediyorum abi. 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş. Trabzonspor 2 hafta arayla evinde 2 derbi oynayacak.
1: Kritik Trabzonspor için. Çünkü o 2 derbide istediği sonuçları almak isteyecek. Lig yarışında tabii puan kaybına hiçbir takımın tahammülü yok ama işin şöyle bir gerçeği var. Ligde puanlar da kaybediliyor. Mağlup da oluyorsunuz. O 2 derbi ile başlamak hem zor hem de o zoru kolaya çevirmek Trabzonspor'un elinde.
0: Evde oynamakta büyük avantaj olmuş başlangıç için. 9. hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. Bu sefer ligin ikinci yarısındaki maç Fenerbahçe'nin evinde oynanacak Kadıköy'de. İlk maç Galatasaray'ın evinde seyran.
1: Evet, 9. hafta bu sefer dediğin gibi ligin daha ortalarına bile yakınken diyebilirim değil mi?
0: İlk yarının tam ortası.
1: Tam ortasında oynanan bir karşılaşma. Ligin ikinci yarısında da o haftayı düşünürsek hiçbir şeyin yine belli olmadığı bir hafta içinde. Hem 9. hafta. Sonlara gitmemiş bu sefer.
0: Evet, bu sefer önünde daha bir 7-8 hafta olacak şampiyonluk yarışını tayin etmek adına. 13. hafta Beşiktaş Galatasaray. İnönü'de.
1: Galatasaray konuk oluyor, evet. Beşiktaş'a. 13. hafta ilk yarının sonlarına doğru o ligin ikinci yarısında kritik olabilir o derbi. İki takım açısından da.
0: Şampiyonluk yarışını belirleyebilir, ardından 4
1: evet,
0: hafta kalıyor.
1: Evet, o ihtimale bakmak lazım.
0: Son olarak ilk yarıda 15. hafta Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk ediyor.
1: Bayağı sona kalmış o karşılaşma.
0: Perdeyi kapatan derbi.
1: Perdeyi kapatan derbi. Ligi de kapatan derbi olacak. Büyük maç olacak.
0: Tabii sezonun sonunda gelinecek. Trabzonspor
1: Fenerbahçe. Bayağı şimdiden ligin heyecanı ilk hafta ve derbilerle gördük.
0: Yani fena bir fikstür değil. Biraz da son yıllarda çok muzdarip olunan, şikayet edilen şeylerde değişiklik gördüm.
1: Ben de öyle gördüm.
0: Bakalım peki yeni sezonla ilgili beklentilerin nelerdir?
1: Yeni sezonla klasik ya, beklentilerin futbolun ön plana çıkması. Tek beklentim o. Güzel futbolu konuşalım. Her sene böyle diyoruz. Böyle dileklerimiz oluyor. Ama maalesef işte hakemler, var odası, şu bu yöneticiler karşılıklı derken bir anda ortalık toz duman oluyor. Bu sene bari olmasın, futbolu konuşalım. Yani Dünya Kupası'nın o çıkışı. Dünya Kupası'nın bitişi, işte futbol dönem, dolu bir dönem yaşadık. Tribünleri de gördük Dünya Kupası'nda. Bu sebepten ben güzel bir lig olmasını temenni ediyorum Burak.
0: Vallahi her sene en büyük temennimiz bu.
1: Olur. Ama oluyor mu olmuyor mu işte o tartışmaya açık.
0: Ben çekimserim abi. Bu sene yine yapılardan kapılardan MHK'lere girip çıkıp böyle bir farklı argümanlarla herkes suçu başkasında arayıp kavga gürültü ortamında sezonu bitirebiliriz endişesi taşıyorum hani.
1: Maalesef, maalesef. O da olmasın işte, dileğimiz bu.
0: Bakalım, bu yaz iyi hamleler de var Trabzonspor tarafından, Beşiktaş tarafından, hani o yukarıdaki rekabete katılmaya yönelik. Fenerbahçe yine önemli hamlelerin peşinde, birazdan bahsederiz detaylı olarak. Galatasaray ağırdan alıyor, tabii ki aceleleri yok. Eleme oynamayacaklar, vakitleri gayet
1: bol. Ya Galatasaray, evet şu anda Galatasaray takımına baktığımızda eksik yerler belli.
0: Çok net.
1: Galatasaray Mertens'in yerine bir oyuncu bulamadı. Onu aradıklarına eminim. Icardi'nin durumu büyük bir ihtimalle belli. Yollar ayrılacak herhalde.
0: Öyle gözüküyor şu
1: an. Öyle gözüküyor. Osimhen'le beraber lig ve Avrupa'da bu maratona devam edecek bir forvet arıyorlar. O herhalde olacak. Bir de dedim Mertens gibi bir oyuncu. Belki orta sahaya yine bir takviye düşünülecek Galatasaray'da. Onun dışında ben Galatasaray'ın çok anormal ihtiyaçları, Abdülkerim'in alternatifi olabilecek bir stoper arayışı olabilir. Davinson Sanchez'e teklifler geldiği söyleniyor. Ama Galatasaray'ın gördüğümüz kadarıyla onu vermeye hiç niyeti yok. Bu yüzden yerler belli.
0: Evet, siz de duydunuz galiba, bir yarış aramız var. Kısa bir araya gidelim, ardından kaldığımız yerden devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Öne geçmeye çalışıyor. 1,5 boy

0: De 6 numaralı Teyer 3. sırada koşuyor. Bir boy geride 5 numaralı Keşan'la dışında 1 numaralı Cebel Tuna, içte de 3 numaralı Doğu Yurt şeklinde safkanlar virajı dönüyor. Düzlüğe de önde çıkmayı başarmıştı 7 numaralı Demir Barbar, ancak hemen 2 numaralı Fırtına Yürek viraj dönülür dönülmez öne geçti. İkincilikte kaldı orta kulvarda 7 numaralı Demir Barbar. Bariyer dibinden 3 numaralı Doğu Yurt'un, dışarıdan 5 numaralı Keşanlı'nın, geriden 6 numaralı Teyar'ın gayretleri var. 5 numaralı Keşanlı içindeki 2 numaralı Fırtına Yüreği yakaladı, liderliği almaya çalışıyor. Son 100 metre dıştan gelen 5 numaralı Keşanlı, içte 2 numaralı Fırtına Yüreği hakim olmaya çalışıyor. İki safkanın başa baş mücadelesi var. 5 numaralı Keşanlı ve 2 numaralı Fırtına Yürek birincilik için fotoyu birlikte geçtiler. 3 numaralı Doğu Yurt 3. 1 numaralı Cebel Tuna 4. 6 numaralı Teyar'da koşudan 5. olarak ayrıldı. 5 numaralı Keşanlı mı yoksa 2 numaralı Fırtına Yürek mi kazandı koşuyu? Kararı varış hakemleri verecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
5: Burada geçen hafta Galatasaray Spor Kulübü'nün temsilcisi, yönetim kurulu üyesi de vardı. Onlar da bir topun diğerine nazaran avantajlı olduğunu açıkça kabul ettiler. Ve burada bunların denklenmesi gerektiğini, Fenerbahçe'nin veya hiçbir kulübün sahada adil rekabetin dışında bir imtiyaz elde etmemesi gerektiğini izah ettik. Sayın Federasyon Başkanımız, buradaki bu adaletsizlik eğer söz konusu olursa ben 18 topu beraber çekerim dedi. Sağ olsun. Hatta provada da bizim itirazımızla bu algoritmanın doğru olmadığına yaptığımız itiraz sonucunda 18 top beraber kurada çekildi. Sonradan bu denklik, yani zorluk endeksi denkleştirildiği için bizim itirazımız ortadan kalkmış oldu ve adil rekabetin sağlandığı Şampiyonlar Ligi torbası iki top çekimi neredeyse aynı zorluk endeksinde iki topun çekimine geçiş yapıldı ve biz de bugün son 4 yıldır rakibimize sağlanmış avantajların bize veya başkasına sağlanmadığı şekilde adil bir top çekmiş olduk. Gelmeden de söylemiştim, 2 numarayı çekerim. Derbi avantajını en azından elde ederiz. Bir bu avantaj var, başka bir avantaj yok. Kısmetmiş, şansımız yaver gitti. Bu federasyonun zorluk endeksindeki denkleştirmesinden dolayı adil rekabetin şeffaf şekilde bütün kulüplerin de huzurunda burada geçen hafta tartışılıp revize edilmesinden, algoritmanın da doğru bir terzi dikim pozisyondan geçirmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliğimize ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Selim Bey, bir şey söylemek ister misiniz?
6: Vallahi Barış Bey'in üstüne söyleyecek bir şeyim yok. Çünkü kulübün tüm düşüncelerini size aktardı. Biz bu sene inşallah hem taraftar olarak hem yönetim olarak birleşip şampiyon olmak istiyoruz. Onun için de buradayız. Bunu da başaracağız yani.
5: Sorunuz varsa alalım, sonra gidiyoruz.
7: Metin Öztürk'ün bir açıklaması oldu. Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey elini uzattı, onun bir seçim vaadi vardı. Seçilirsek Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağız demişti. Seçim vaadini yerine getirdi dedi.
5: Biz, biz rakiplerimize saygı duyuyoruz. Rakiplerimize saygı duymaya devam edeceğiz. Adil rekabet içerisinde olduğumuz sürece rakiplerimizle hiçbir şekilde uyumsuzluk yaşamak istemiyoruz.
6: Teşekkür ederiz.
5: Sağ olun. Teşekkürler.
6: Teşekkürler.
4: Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Canlı yayın.
8: Radyo Spor.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
9: 16 sarı, 4 kırmızı kart. Adı Nürnberg Muharebesi. Portekiz, rakibi Hollanda. Portekiz maçı 1-0 kazanıyor ama bu maçta kırmızı kartlar, fauller, inanılmaz sert tekmeler, Dünya Kupası'nda pek görmeye alışmadığımız şiddetli fauller, hepsi bir maçın içinde yaşandı. Bir maçın içinde dünya rekoru kırıldı. Dedim ya, 16 sarı, 4 kırmızı kart. Dünya Kupası bir daha böyle sert bir karşılaşmayı göremedi. Şahsen ben de bir daha oyuncuların kasıtlı olarak birbirlerini tekme tokat dövdükleri bir maçı izlemek istemem.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
8: Radyo Spor!
10: Radyo Spor! Reklam.
11: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Radyo Spor!
12: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı
8: Crux'la.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Bankam.com Bank kartım hadi.
15: Temizlik günü mü?
16: Hotline. İstediğin enerji olsun.
17: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 23'te Fransa Pas'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
18: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
19: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
8: Radyo Spor.
10: Reklam.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
20: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Bir yarış aramız vardı. Üzerine Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Barış Göktürk'ün açıklamalarını sizlere canlı olarak aktardık. Transferlerden bahsediyorduk abi. En son Galatasaray sayfasını biraz karıştırıyorduk. Orada Davinson Sanchez'in ayrılık durumuna karşı bir hamle olabilir demiştin. Şeyi çok net duydum rakam olarak. 12 milyonluk Como'dan bir teklif geldiğini 1,5 ay önce yaklaşık olarak. Ama kulübün, aynen, 25 milyon euroluk bir talebi var.
21: Doğru. Kulüp bırakmak istemiyor zaten normal olarak. Abdülkerim'in işte oynadığı bölgede, stoper mevkiinde yine bir arayış olabilir. Tabii o Abdülkerim'in yerine değil, alternatif, onu da dinlendirebilecek, rahatlatacak. Bir Mertens tarzı bir oyuncunun Galatasaray'da faydalı işler yaptığını biliyoruz. Onu aradıklarına eminim.
20: Sahte forvet on arası bir,
21: evet,
20: profil.
21: O tarz bir oyuncu. Bir de yine orta alanda Torreira, Lemina, bunlar var. Ama onlara da alternatif olabilecek yine. Onları da dinlendirecek ve yeri geldiğinde yine takıma büyük katkı sağlayacak bir oyuncu tipine ihtiyacı olduklarını zaten biliyoruz.
20: Sara ayrılacak mı sence abi?
21: Sanmıyorum. Sarar'ın da, çünkü Sara da Galatasaray'da iyi ya da kötü faydalı olan bir oyuncu.
20: Ya, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Juventus Atletico Madrid maçında bence çok net gösterdi onu. Şeyi net duydum yine. Aston Villa'nın Sara için 34 milyon euroluk bir teklifi var. Galatasaray 40 milyon euro bandında.
21: Evet.
20: Talepte bulunuyor. Orada Aston Villa ısrarcı olacak mı ya da oyuncu kalacak mı gidecek mi, onu biraz zaman
21: tabii
20: gösterecek.
21: Tabii burada oyuncuya da bağlı. Onu da söyleyebiliriz. Neden oyuncuya bağlı? Kendisi ben artık yavaş yavaş tekrar İngiltere'ye gitmek istiyorum. Championship'ten geldi.
20: Norwich'ten.
21: Bu sefer Premier Lig'e gitmek istiyorum ve bu konuda ısrarlıyım derse, iyi ya da kötü, Aston Villa'nın biraz daha artan teklifi karşısında Galatasaray'ın da bir karar aşamasında olmak zorunda kalabileceğini düşünenlerdir. Çünkü burada artık olayın temeline baktığımızda genelde oyuncular da isterse eninde sonunda o transfer oluyor.
20: Ya bir de Galatasaray açısından da çok zararlı bir iş olmaz. 23 milyon euroya aldın, 2 yıl kullandın, üzerine 40 ay, neredeyse 1,5-2 katına satıyorsun. Bence kabul görülebilir bu ya, bu şekilde
21: olabilir
20: ticaret.
21: Olabilir eğer olursa. Ama Galatasaray'ın dediğin gibi hemen acil şunu alalım bunu alalım diye bir ihtiyacı yok. Daha sakin düşünebilir. Ve ona göre de transferleri yapabilir ki yapacak.
20: Eleme turu da yok, aceleleri yok.
21: Yapacak o transfer. Eleme turunun olmaması, ön eleme oynamaması. Çalışmalar tamam başladı. Galatasaray'ın transfer edeceği oyuncular da şu anda zaten kendi takımlarında Dünya Kupası'nda değillerse çalışıyorlar. Sezonu açtılar.
20: Hazır gelecek.
21: Hazır gelecek. Öyle evde oturup acaba bu sene ben nereye gitsem denilen bir oyuncu almayacak Galatasaray.
20: Tabii yani şu an zaten Galatasaray'ın yapacağı eklemeler direkt takımın seviyesini arttırmak üzerine olacaktır diye tahmin
21: tabii
20: ediyorum.
21: Tabii ya bu önümüzdeki günlerde bir gelişme olmazsa sezon başı antrenmanlarında önemlidir takımla beraber çalışmak. Hem fizik hem de arkadaşlarına uyumu anlamında söylüyorum bunu. Icardi'nin eğer olacaksa şimdi hemen olması lazım. Olmayacaksa da Galatasaray Kulübü herhalde teşekkür edecek diye düşünüyorum.
20: Ya burada şey var abi, Icardi'nin son 1,5 yıldır bu kadar kötü gözükmesiyle birlikte bu kamp sürecinde kaçırırsa Icardi'nin ben çok faydalı olacağını düşünmüyorum Galatasaray'a.
21: %100 aynı düşünüyoruz. Bunu zaten teknik direktör de düşünüyordur, teknik kadroda. Çünkü sezon başındaki o kamp dönemini kaçırmak çok şeyi kaybetmek demek.
20: Zaten kötü durumda bir oyuncu için burada...
21: Neden kötü? Fit olarak göremedik biz Icardi'yi. Gerekli o fizik kondisyonu taşımadı. Herkes tarafından fikir birliğiyle kabul edildi. Ve bu yüzden de Icardi'de bu kadar artık ısrar ederler mi? Ben zannetmiyorum.
20: Burada en büyük yanılgılardan birine biliyor musun abi Icardi konusunda? Bence bir ikondur bu arada. Hani bir
21: tabii
20: işte,
21: tabii.
20: Rockstar derler ya, Maradona
21: o ayrı, o ayrı.
20: Özel hayatı çok tartışılır ama evet, sahaya yansıtmaz. Bir şekilde çıktığında herkes Icardi diye mesela bir şekilde destekler. Şöyle bir yanılgı var. Mesela aynısı Talisca içinde var. Bu oyuncular skor katkısı iyi gözüküyor ama bunların oyuna katkısı yok. Oyunda yoklar. Ne ön alan baskısında var, ne orta sahadaki mücadelede var, ne ileride preste var. Hiçbir şey de yok.
21: Zor durumda kaldığınız anlarda eğer hücum yapamıyorsanız eksik bırakıyorlar. Hücum yapamıyorsanız.
20: Topu rakibe bıraktığım bir maçta
21: oyunun
20: sıkıntı.
21: Oyunun hakimi değilseniz, baskılı oynayamıyorsanız bu söylediğin, bunu herkes biliyor. Değil mi?
20: Talisca'yı da yazarım mesela ben bu listeye.
21: O da bir anda kaybolabilir oyun içinde.
20: Ya bu adamların da artısı şu işte, burada teraziye koyup ne istediğine karar vermek lazım. 90 dakika hiçbir şey yapmadığı bir maçta bir topla maçın kaderini değiştirebilecek
21: maç oyuncular mesela.
20: Evet.
21: Ya bunu kabul ediyorsan oyuncuyla devam edebilirsin.
20: Hele ki rotasyonsa hiç problem etmeyebilirsin.
21: Tabii bunu. Oyuncu da rotasyon konusunda problem çıkarmayacaksa. Bu çok önemli Burak.
20: İkna olması lazım rolüne.
21: Ya oyuncu eğer ikna olmazsa bu sefer her tarafın, ya hem teknik kadronun hem de oyuncu tarafının morali bozulursa takıma da bu pozitif bir etki yaratmaz.
20: Takımın iç huzurunu da bozar bu arada. Rafa Silva'nın Beşiktaş'taki ya da işte geçen sene şey vardı abi, hatırlarsın, bu kiradan dönen ya da ayrılmasına kesin gözüyle bakılan oyuncuların antrenman testinde ciddi anlamda huzuru kaçırdığı söyleniyordu. Oradaki negatif enerji tesir ediyor diğer oyunculara da.
21: Etmez olur mu? Bu her takım için geçerli.
20: İnsan ilişkilerinde de böyledir. Çok morali bozuk ya da keyifsiz bir yerine yanına gelirse istemsizce etkileniyorsun tabii.
21: O enerjiyi alıyorsun ama negatif olarak alıyorsun. Tabii. Senin de moralin bozuluyor. Bu takım arkadaşlarının da moralini bozup çalışma hırsları konusunda bazı problemler ortaya çıkartabilir.
20: O yüzden dikkatli olmak lazım. Burada peki Mertens yerine mesela o türde çok da oyuncu kalmadı. Ben geçenlerde bir düşündüm abi, sanki bütün köşeler kapılmış gibi geldi. Mertens'in yapabileceklerini, en uçta oynayabilecek yeri geldiğinde ya da gizli 9 gibi forvetin arkasında. Mesela aklıma gelen isimler, Griezmann gelmişti, Amerika'ya gitti. Bence 2 sene faydalı olabilirdi. Mertens de bir yaşta geldi.
21: Olabilirdi. Ya belki o tarzda değil, daha genç ama o tarzı oynayabilecek oyuncu arayışına da girmek lazım.
20: Tabii.
21: Tahmin ediyorum o konuda da bazı çalışmalar yapıyorlardır. Çünkü her zaman öyle üst klas hazır şu anda dünyada pek yok. Bırak.
20: Benim aklıma 4-5 tane geldi sadece işte. Joao Felix sağlıklı olsaydı Dybala mesela. Belki bunlar olabilir.
21: Dybala da Roma'da kalma ihtimalini daha dün okudum.
20: Uzattı.
21: Uzattı.
20: Şampiyonlar yine ötürü. İndirim de yapmış maaşında ciddi bir şekilde bu arada.
21: Çünkü Romalı taraftarların kendisini ne kadar çok sevdiğini görüntülerde görüyoruz. Hep bahsediyorlar.
20: İmza töreni müthişti.
21: İmza töreni. Çok iyi örnek verdin. Bu yüzden Dybala kaldı.
20: Felix 17 milyon euro alıyor şu an Suudi Arabistan'da. Onu da oradan çıkartmak çok kolay değil.
21: Gayet de mutludur.
20: Bir yer bir sıkıntısı olduğunu zannetmiyorum. Şampiyon oldu rahat. Zaten disiplin problemleri olduğunu biliyoruz. Onun için haftada 2-3 antrenman canına minnettir onu. Parasını da kazanıyor.
21: Tabii. Hem de bayağı yüksek bir para kazanıyor.
20: 17 milyon euro. Orada da zannediyorum vergiyi kulüpler ödüyordur. Bizde tabii, de tabii. Olduğu gibi. Çok güzel iş. 26 yaşındasın. Hayatının bağrında çok ciddi paralar kazanıyorsun.
21: O parayı tercih edenler Oscar gibi.
20: Oscar Mbaba.
21: Oscar da Çin futboluna gitmeyi tercih etmişti.
20: Senelerce de kaldı orada.
21: Senelerce Brezilya'nın en zengin futbolcularından biri olabilir.
20: İşin garibi abi, o dönem oyuncular Çin'e giderken mesela bazı oyuncular için maaşlar 10-15 olduğunda yüksek geliyordu bize. Şu an 10-15 dünya standartı haline geldi. Enflasyonu ciddi arttı futbolda.
21: Arttı. Özellikle de pandemi sonrası değil mi? Bayağı maaşların yükseldiğini gördük futbol dünyasında. Bu da şu anda gayet normal karşılanıyor. Tabii bizler için değil.
20: Tabii.
21: Bizim gibi daha canlı olarak 1 milyon euroyu, 500 bin euroyu bile bir arada göremeyen kişiler olarak bir şey diyemeyeceğim.
20: Ben de görmedim abi. Bilmiyorum nasip
21: yani
20: olur mu?
21: 100 bin euroyu bile gör, canlı canlı değil mi?
20: TL karşılığı ne yapıyor 100 bin euronun abi? 5 milyon 600 bin mi?
21: Evet, bir anda.
20: İyi paraymış gerçekten.
21: İyi değil mi?
20: İyi para. Yani.
21: Ya biz de burada rahat rahat tabii rakamları telaffuz ediyoruz da 17
20: söylemesi
21: milyon,
20: bile rahat değil abi.
21: 17 milyon euronun hesap makinesini bile zor durumda bırakabileceği bir rakam bu.
20: 17 milyon euron olsa ama hesap makinesine bakmasın abi. Zaten akışını harcasan da bitmez diye düşünüyorum yıllık o
21: para.
20: Yani canın ne istiyorsa odur mesela o saatten sonra. O da insanı sıkar bence bir noktadan sonra.
21: Ya 3 sene 17 aldığını düşün. Senede 7
20: 51
21: ya.
20: 51 milyon.
21: Hadi 7'sini ye senede. Yani ev al kendine, araba, ev.
20: O da yatırım, o da kabul edilebilir bu
21: tamam. Arada. 30'da nakitin kalsın. Onda da mutlaka yatırımlar yapıyorsundur. Olay bitti.
20: Türk zihniyeti faize koyarsın abi. Köşe olursun o saatten sonra. Bu arada 17 milyon euro da zararlı bir para bana sorarsan. Çünkü hayatta hani materyal olarak her şeyi tüketirsen çabalamak için bir amacın kalmıyor ev yerde.
21: Evet ya, bunu iyi yönetmek lazım.
20: Her şeyin fazlası zarar bence.
21: İyi yönetmek lazım.
20: İnsanın fıtratında en dikkatimi çeken şey abi, asla tamahkar değil. Bugün 17 milyon euro senin benim cebime koysalar neden 20 değil diye mesela bir süre sonra düşünür müyüz diye düşünüyorum mesela.
21: Şahsen ben düşünmem.
20: Ben de düşünmem. Ben 17 de istemem bu arada.
21: Ben de. Ne kadar çok para o kadar çok dert derler ya.
20: Burada şey çok önemli ya. Her insan için söylüyorum bunu. Hayattan ne beklediğini iyi anlamak lazım.
21: Evet ya, hayatta çok mutlu olacağı şeyler aşırı olarak var zaten bence.
20: Basit şeylerle de mutlu olabilirsin bu. 17 milyon euro değil mesela, atıyorum 17 milyon TL'ye de mutlu olunur diye düşünüyorum ben.
21: Evet.
20: Neden olmasın? Ya şu an şeyde değilim, hani son model bir spor arabam olsun, Dubai'de rezidansın 50. katında
21: oturayım da. Ne yapacağım Dubai'de rezidansta? Ne yapacağım o sıcakta?
20: Bir şey söyleyebilir miyim? Ters düşecek ama Dubai ve Suudi Birleşik Arap Emirlikleri için, bilhassa Dubai, yani Amerikalıların yaptığı görgüsüzlüğün başkenti demek istiyorum. Ben orayı öyle tanımlıyorum. Bilmiyorum, sıkıntı yaratır mı bunu söylemem yayında ama bana hiç hitap etmiyor.
21: Ya ben hayır ya, böyle çok güzel yerlerimiz yok mu bizim? Çanakkale'den çık yola, Ege, Akdeniz, Karadeniz.
20: Her yer ayrı bir dünya abi.
21: Çok güzel yerlerimiz var. İstanbul gibi bir yer var mı?
20: Sanmıyorum. İstanbul'da geçen bir taksiciyle konuştum abi. İşte bizim orada her yer betonarme, burası yemyeşil falan diyor. Buradan gidiyordum. İstanbul bir şehir içinde 5 farklı şehir gibi abi.
21: Evet.
20: Nerede bulacaksın ki?
21: Bulamazsın, çok zor.
20: Ama burada da şey var işte, bunun farkında olmak önemli, tadını çıkartmak önemli. Ben mesela özellikle gitmediğim yer Taksim'i çok severim ben mesela orada. Kültürel İstanbul'da çok ciddi bir miras var ama bunu işte gündelik hayatta anlamak biraz zor. Bir reklamımız varmış abi, hayata dair yapıyorduk ama araya reklam girdi. Kısa bir araya gidelim, sonra devam edelim.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
15: Reklam.
22: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
23: Kredi. Radyo Spor.
24: Abi ne oluyor ya?
25: Açlık basıyor, bir şey yok.
24: Niye basıyor ki?
26: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
24: Nasıl duracak?
25: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
27: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
28: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
17: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 23'te Fransa Pas'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
28: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
10: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
20: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Galatasaray'dan bahsetmiştik abi, eklemek istediğim bir şey var mı?
21: Galatasaray'da dediğim gibi transfer olacaktır. Hatta transferler. Bunun için de çok iyi sabırla aramalar devam ediyor gördüğüm kadarıyla.
20: Dilersen Fenerbahçe'ye geçelim. Orada hareketli bir döneme girildi. Geçen hafta ansızın Ake transferi açıklandı mesela. Dilersen
21: çok iyi transfer. Başlayalım. Onunla başladık. Geçen hafta da konuştuk. Bence çok iyi transfer. Ake'nin Skriniar'la uyumunun iyi olacağını tahmin ediyorum. Yeri geldiğinde savunmanın solunda da dörtlü de oynayabilir. Üçlü savunmada da iş yapabilecek önemli bir oyuncu. Bence iyi bir oyuncu transfer etti Fenerbahçe.
20: Deneyimli iki oyuncu yan yana geldi şimdi Skriniar. Bir tık Ake'nin de hantal olması orada benim için soru işareti ama.
21: Çok değil ama.
20: Çok değil tabii Skriniar'a.
21: Oyunu geriden de kurma anlamında, teknik kapasite olarak da. Bence o orta fena değil.
20: Bence de fena değil.
21: Öyle değerlendirebiliriz.
20: Burada üçlü denemesi olabilir mi peki? Öyle bir şey var mıdır hocanın kafasında? Hiç sanmıyorum ama Ake İsmail üçlüde daha çok oynadığı için onu bir düşünmek
21: istiyorum. Üçlüde daha çok oynayıp üçlü oynamada başarılı olabildiğini gösteren. Yalnız tabii oynadığı takım da Manchester City. Şimdi o takımın oyun yapısı yıllardır aynı kod. Aynı kodla oynuyorlar.
20: Savunma
21: yazılımları
20: orta sahaya
21: belli.
20: Kadar çıkıyor.
21: Savunma orta sahaya kadar çıkıyor. Onu sağlamak için biraz uğraşman ve ona göre transfer yapman lazım. O Guardiola tarzından sonra onlar da bu sene bakalım, ben de merak ettim. O değişim yapacaklar mı? Yine savunma Maresca'yla. Orta sahaya kadar çıkacak mı? Maresca'nın yalnız o taktiği hemen bozma niyetinde olduğunu da pek tahmin etmiyorum ama Fenerbahçe'de tabii bu kolay değil.
20: 3 diye dönmek. İsmail Kartal
21: saha içine baktığında
20: oynuyor.
21: Değil mi?
20: Yani hep böyleydi. Bu arada Türkiye Ligi'nde de herkes 4-2-3-1 oynuyor. O yüzden İsmail Hoca'yı da yadırgamıyorum ben.
21: Ben de yadırgamıyorum. Ya o... tam tabii kadro yapına göre çok iyi pres yapmak da bizim ligde iş yapan hususlardan biri. Ama bu da kadro yapısıyla ilgili. Kadro ona uygunsa pres bayağı kazandırabilir.
20: Galatasaray bunu uyguluyor mesela Osimhen'le birlikte.
21: İç sağ ve dış sağ. İki bölgede de ya yani iki hem evinde hem de deplasmana çıktığında o presi Galatasaray'dan çok gördük. Okan Buruk da bunu oturttu.
20: Bir yarış aramız varmış abi. Fenerbahçe gündemine devam edeceğiz. Dilersen çok kısa bir yarışa gidelim.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
7: Radyo Spor.
6: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
7: İnternet TürkNet.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Kupada bu akşam saat 23'te Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Maçın galibi yarı finalde İspanya-Belçika mücadelesinin galibiyle karşılaşacak. Bu akşam oynanacak Fransa-Fas karşılaşması öncesi iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Fransa milli takımı teknik direktörü Didier Deschamps, Fas karşısında daha bitirici olmaları gerektiğini söyledi. Fas milli takımı teknik direktörü Mohamed Ouahbi ise Fransa'nın favori olduğu ancak kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda diğer çeyrek final mücadeleleri ise yarın ve pazar günü oynanacak. Yarın saat 22'de İspanya ile Belçika, pazar günü ise saat 00:00'da Norveç ile İngiltere ve saat 4'te Arjantin ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Mısır Futbol Federasyonu, Arjantin maçının hakemi François Letexier hakkında FIFA'ya şikayette bulundu. Federasyon, açıkça hakem hataları yapıldığı ve bazı görüntülerin incelenmesinde ısrarla kaçınıldığı gerekçesiyle hakem ekibi ve VAR hakemleri hakkında soruşturma açılmasını talep etti. Son 16 turunda Arjantin Mısır 3-2 mağlup etmiş, maç sonrası hakem kararları tartışma konusu olmuştu.

0: Yerini almak üzere 5 numaralı Küçük Naime'de, 6 numaralı Mutlu Bahar ve 7 numaralı Sayra box dışındalar. Şimdi 6 numaralı Mutlu Bahar box'a doğru ilerliyor. 5 numaralı Küçük Naime yerini aldı. 6 numaralı Mutlu Bahar da kulvarında, 7 numaralı Sayra da yerini almak üzere. En dış kulvardan yarışa başlayacak 7 numaralı Sayra. O da yerini aldı. Taylar hazır. Koşu başlamak üzere. Kontroller tamamlandı. Start verildi ve koşu başladı. Koşunun ilk metrelerinde bir numaralı Uğurlu Bebek rakiplerine hakim olmaya çalışmıştı. Ancak orta kulvardan gelen 6 numaralı Mutlu Bahar şimdi öne geçti. Bir boy fark yaptı. Dıştan içten de 5 numaralı Küçük Naime'nin liderlik mücadelesi var. Bir boy geride 3. sırada 7 numaralı Sayra ilerliyor. 2 boy kadar geride 4.lükte 2 numaralı Al Sayfa. Bir boy geride 1 numaralı Uğurlu Bebek. İçte 9 numaralı Dayana. Hemen ortada 4 numaralı Hoş Bakış. Dışında 8 numaralı Akburçak. 2 boy geride de 3 numaralı Esen Rüzgar. Rüzgarı sırasıyla son 800'e girilmek üzere. Koşunun lideri 6 numaralı Mutlu Bahar, fark 1 boy. 7 numaralı Sayra ikincilikte, şimdi dıştan 8 numaralı Akburçak. İçten de 5 numaralı Küçük Naime'nin atakları var. Ortada 7 numaralı Sayra, 1 boy kadar geride 2 numaralı Al Sayfa, içte 9 numaralı Dayana sırasıyla son 600 metreye girildi. 6 numaralı Mutlu Bahar liderliğini devam ettiriyor. Fark 1 boy. 5 numaralı Küçük Naime ikincilikte, onun dışında 1 numaralı Uğurlu Bebek. Ortada 7 numaralı Sayra şeklinde taylar son düzlüğe çıktı. 6 numaralı Mutlu Bahar virajı da önde döndü. Orta kulvardan 2 numaralı Al Sayfa'nın, onun yanından 5 numaralı Küçük Naime'nin gayretleriyle son 400'e girildi. 6 numaralı Mutlu Bahar biraz tempo kaybetti. 2 numaralı Al Sayfa ortadan rakiplerin hakim olmayı başardı. Dışarıdan 5 numaralı Küçük Naime, onun dışından da 3 numaralı Esen Rüzgarı'nın içe kat eden 4 numaralı Hoş Bakış'ın da çabaları var. Son metreler 2 numaralı Al Sayfa öde, dıştan 3 numaralı Esen Rüzgarı geldi. Son metrelerde liderliği alıp koşuyu kazandı. 2 numaralı Al Sayfa ikinci olurken 5 numaralı Küçük Naime üçüncü oldu. Dördüncülük için 4 numaralı Hoş Bakış ve 1 numaralı Uğurlu Bebek aynayı birlikte geçtiler. 3 numaralı Esenli Rüzgarı son hamlesiyle Burhan Kılıç'la kazandı koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisli bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı devam ediyor.
4: Evet, spor kazanında kısa bir aradan, aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ercan Taner'le. Abi dilersen Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de gündem hareketli, ana gündem maddesi de Greenwood. Az önce Ake transferini konuşmuştuk. Uzun süredir seçim öncesinden bu yana vaatlerden biriydi Greenwood. O dönem Hakan Safi'nin sıkça adını zikrettiği oyuncuların başında geliyordu. Şu anda yine bir çalışma olduğu söyleniyor. Oyuncunun Fenerbahçe tarafına ikna olduğu, kulüplerin şu an görüşme aşamasında olduğu söylentiler arasında.
5: Greenwood... Asensio gibi futbol olarak sahaya çıktığında, bunu defalarca söyledik, özel seyircisi de olur, televizyonda büyük bir ilgiyle de takip edilir, maça gitmeyenler tarafından onu kastediyorum, müthiş bir transfer olur. Ve Fenerbahçe bunu gerçekleştirirse çok büyük bir problemi de halletmiş olur. Ya Marsilya'daki gösterdiği performans, geçtiğimiz dönemlerde özel hayatında o sıkıntılı süreçleri yaşamasa şu anda İngiltere milli takımının bank oyuncusuydu.
4: Net, çok net.
5: Onu söyleyeyim.
4: Ya şu an İngiltere milli takımının sahanda oynayan Sakalardan, Madueke'lerden falan çok daha iyi oyuncu bence.
5: Greenwood'un farkı şu, topla buluştu, rakibinden sıyrıldı, içeri doğru yöneldi, kaleyi gördüğü anda vuruşunu yaptı. Ya kaleci kurtarır ya gol olur. İkisinden biri. Ya direk, o kaleye vurma ustalığı da çok iyi. Onu da kabul edelim.
4: En önemli özelliği bana sorarsan kendi skorunu yapabilen bir oyuncu.
5: Ekmeğini taştan çıkartan kanat forvetler vardır. Bu artık günümüzde pek bulunamıyor. Bir de skorer kanat forvetlerde pek bulunamıyor. İşte bunların hepsini bizlere, futbol severlere gösterebilecek bir kanat forvet Greenwood.
4: %100 katılırım.
5: Büyük transfer olur. Ya imzaladığı haberi gelse bence çok önemli. Ligin zirve mücadelesi yapacak olan Fenerbahçe'nin hatta avantajlı bir konum yakalayacağı bir transfer.
4: Ya burada şey ilginç abi, İngiltere'de hala üzerindeki kara bulutlar dağılmamış olsa gerek ki son 2 senede Marsilya'da 25 üstü gol asist katkısı yapmışken hala Premier Lig'den istenmiyor olması bana ilginç geliyor.
5: Premier Lig'den istenmemesinin değişik başka sebepleri de olabilir. Şu, tekrar Premier Lig'e gidince anılar depreşebilir. İngiliz medyası biliyorsun çok zordur.
4: Acımasız.
5: Acımasızdır. Taraftarlar o baskılar öyle. Tekrar ortaya çıkabilir. Tribünlerde taraftarlar işte geçmişte yaşananları yüzüne vurabilirler. Moralini bozmak için rakip taraftarlar olabilir. Bunu yaşamaması için belki kendi tercih etmiyor.
4: Bu da
5: ya da onun istediği rakamlara İngiltere'deki takımlar ulaşmıyorlar. Vermek istemiyorlar.
4: Burada Fenerbahçe'nin 7,5 milyon euroya oyuncu ikna ettiği söyleniyor. Tabii bu net bir gelir İngiltere'de. Bunu belki brüt olarak bulursun ama yarısı cebine kalacağı için neredeyse 3 aşağı 5 yukarı oyuncu bunu da göz önünde bulunduruyor olabilir. Roma'nın da ciddi bilgisi var oyuncuya
5: bu arada. Var. Bu tabii dünyada İtalyan medyasında da yer alıyor bakıldığı zaman. Ben tekrar söylüyorum. Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirirse çok önemli bir transfer yapar.
4: %100 katılıyorum. Fark yaratacak bir isim olur. Ve daha genç bir oyuncu. 26 yaşında satabilirsin.
5: Tabii. Eğer burada da Marsilya'daki rakamı az önce söyledin. Burada o rakamın üstüne çıktığını düşün. Bu ne diyor? İstikrarını ve çıkışını devam ettiriyor anlamına geliyor. Fenerbahçe'ye Anelka geldi. Herkes nasıl şaşırdı değil mi?
4: Bolton'a gitti sonra.
5: Yine Premier Lig'e gitti.
4: Tabii. O dönem Bolton Wanderers iyi bir takımdı. Şimdi tabii çok göz önünde değil ama.
5: O dönem öyleydi. Yine de tekrar Premier Lig'e o daveti aldı ve tekrar gitti. Greenwood da o tarz bir oyuncu, o tip bir oyuncu.
4: Buradan eskaza bir Thomas Tuchel'in radarına girip İngiltere milli takımının işte ne bileyim 2028 Avrupa Şampiyonası kadrosuna falan olursa ciddi gelirler elde edilebilir ki oynar da bence. Şu an mesela İngiltere milli takımında olsa hücumda çok ciddi çeşitlilik getireceğini düşünüyorum ben.
5: O yeteneği var, o futbolun o estetiğine sahip.
4: Fazlası.

0: Şu andaki o mevkide oynayan arkadaşlarından bence bir adım önde.
1: Katılırım.
0: Onu söyleyeyim.
1: Katılırım. Bakalım Greenwood süreci ne olacak? Kısa sürede bir netlik kazanması bekleniyor. Şu an Fenerbahçe adına da olumlu gibi sanki süreç.
0: Öyle gözüküyor.
1: İyi hamle olur. Burada santrfor isimleri gündemde biliyorsun abi. Serhu Girassi ismi. Oyuncunun bugün Bild gazetesi tarafından 5 büyüklük dışında bir lige transfer olmak istemediği ortaya çıktı. Bu şimdi, isimler rafa kalkmış oldu.
0: Bu haber şöyle önemli. Ya Bild'de Bild genelde birebir röportajları yapan, haberi kaynağından alan, dünyada bilinen bir gazete.
1: Alman basının bir numaralı spor organı.
0: Tabii. Avrupa'nın da o bire yakın gazetelerinden biri.
1: L'Equipe, Bild, Marca, Sun vesaire.
0: Bild bir de şöyle değerlendirelim. Sadece bir spor gazetesi değil. Ama spor haberciliğinde de
1: önde gelen bir gazete.
0: Önde gelen gazetelerden biri. Bu yüzden önemli gazete dedim. Yani spor gazetesi değil. Bu sebepten ben o röportaj bayağı %99 vazgeçme eğilimine doğru götürebilir Fenerbahçe'yi. Oyuncunun niyeti yok çünkü.
1: Burada alternatif isimler için de söylersen mesela Sörloth isminin tekrardan gündeme geleceği söylersen.
0: Muazzam olur Sörloth olursa.
1: Süper Lig'de ben 25 gol çok rahat atacağını düşünüyorum.
0: Muazzam olur ben sana söyleyeyim. Tam Süper Lig'in zaten nasıl oynadığını Süper Lig'de biliyoruz. Müthiş bir tat bıraktı futbol severlerde izlediğinde.
1: Tabii.
0: Onu söyleyeyim, kabul edelim. Ve şimdi tekrar Fenerbahçe'ye gelirse. Şimdi şöyle Greenwood, Sörloth. Artık sola Kerem diyelim mesela.
1: Çok tehlikeli bir ileri hücumcusu olur skor anlamında.
0: Tekrar söylüyorum. Greenwood, Sörloth, Kerem. Bayağı rakipleri üzecek bir forvet hattı söyledim.
1: Skora yakın 3 oyuncu.
0: Ortaların iyi.
1: Asensio onu attığın denklemde arkasında Kante, Guendouzi.
0: Ne olacak?
1: Savunmada şıkrın yerli Akey diktin.
0: Evet.
1: Hiç fena değil.
0: Bence çok iyi.
1: Bence de çok iyi. Ya bakmak lazım burada. Yönetim çok da eleştiriliyordu transferde geç kaldı diye ama sanki biraz vites arttırdılar gibi gözüküyor.
0: Ya böyle oyuncuları almak için tabii süre harcıyorsun. Mesai veriyorsun.
1: Tabii.
0: Yani kolay değil. Oyunculara alo gel hadi seni aldık diyemiyorsun.
1: 15 yıl önceydi abi herhalde.
0: Tabii. Ama şimdi artık bu bahsettiğimiz oyuncular uluslararası oyuncular. Profesyonellikte de bir şey başarmış oyuncular.
1: Talep de gören oyuncular.
0: Tabii ki. Yani Sörloth'u Juventus istiyor.
1: Orada da ilginç bir detay var abi. Kısa bir aramız varmış. Onunla ilgili de bir fikrini almak istiyorum. Daha önce de konuşmuştuk ama öncesinde kısa bir reklama gidelim dilersen.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
3: kazancım net Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
8: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
9: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 23'te Fransa Pas'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
10: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
9: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 23'te Fransa Pas'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
11: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Radyo Spor. Reklam.
13: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
2: Merhaba değerli Radyo Spor dinleyenleri, Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Nur Dursun. Ben İstanbul, Ankara, İzmir yollarına dair özet bilgiler paylaşıyor sizlerle. İstanbul'da yakada yaşayacaklar için Anadolu'ya doğru 1. köprü Çağlayan, 2. köprü 5. Levent'ten yoğun. Avrasya Tüneli'nin yoğunluğu Samatya'yı buldu. Sirkeci şimdilik 3. köprü boş duruyor. Anadolu Avrupa geçişlerinde ise 1. köprünün yoğunluğu var. Hemen hemen o da Çamlıca rampaya yakın bir noktada başlıyor. Ankara trafiği şimdilik özellikle çevre yollarına baktığımızda rahat diyebileceğimiz bir görüntüde henüz. İzmir trafiğine baktığımızda ise bir uyarı noktası karşılıyor bizi. Anadolu Caddesi liman yönünün Aldöken Köprüsü orası bir araç arızası var. Orası biraz yoğunluk yaşanan yer denilebilir. Onun dışında çevre yolunda ışıklar kısmında biraz trafik yoğunluğu yine söz konusu havalimanına doğru. Karşıyaka'ya giderken de gerçi biraz Bornova trafiğinde kalabalık görüyoruz. Bunlar tabi özet bilgiler, ayrıntılı verilerse İstanbul'da 104.2, Ankara'da 88.4 ve İzmir'de 102.5 karasal frekanslarında olacak. Ayrıca Radyo Trafik mobil uygulamasını Apple Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz ve rotanızda neler olup bittiğini buradan da detaylıca öğrenebilirsiniz. Herkese yolculuklar, hoşçakalın.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
3: Radyo Spor.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Greenwood transferinden bahsetmiştik. Tam Sörloth derken bir ara oldu. Sörloth'lu ileri uç üçlüsünün çok tehlikeli olabileceğini söylemiştin abi. Greenwood, Sörloth, Kerem Aktürkoğlu.
5: Evet.
4: İlginç bir yapılanma olabilir. Peki geriye eksik parça ne sence? Tamam diyebilir miyiz takım Santrafor'da gelirse?
5: Şimdi Asensio devam ediyor. Talişka'ya yer bulamadım.
4: Ben buldum abi yedek kulübesinde.
5: Yedek kulübesi tamam.
4: Üçüncü koltuğa oturabildi sağdan.
5: Hayır, ondan sonra onu kabul ederse o da çok iyi.
4: Ya bu şey.
5: Ya huzursuzluk çıkmazsa onu kabul ederse çok iyi.
4: Burada şey var.
5: Vedat Muniç var.
4: Tabii.
5: Ya Vedat Muniç'in bir problem çıkarmaz Vedat Muniç mesela. Süper profesyoneldir. Ya bu elindeki kadronun ne kadar değerlendiğini gösteriyor bu oyuncularda alınırsa.
4: Nene var.
5: Nene var sağ kanat.
4: Musaba var, oynatır mısın?
5: Musaba bilmiyorum. Kalır mı kalmaz mı?
4: İsmail Yüksek var.
5: O orta alan için önemli.
4: Çok İsmail, önemli.
5: Onu söyleyelim.
4: Sigorta.
5: Ya İsmail iyi ya da kötü. Bence hiç kötü değil, iyi bir oyuncu. Defansif olarak orta sahada. Kolay kolay vazgeçilecek bir isim değil İsmail. Ben Fenerbahçe'nin kadrosunu her geçen işte iki sezondur bence oluşum iyi. Onu söyleyeyim.
4: Olmayan nedir abi diyeceğim de yani kritik maçlarda Közemes aslında olur gibiydi de yani Fenerbahçe bence ucu ucuna kaçırdı şampiyonluğu. Çok uzak değildi.
5: Fenerbahçe o psikolojiyi çok ya kazanacağı işte Kasımpaşa daha önceki yıllarda hatırlarsan İstanbulspor. O tarz maçlarda Fenerbahçe'nin kazanması lazım.
4: Ya da Sivasspor maçı vardı Beşiktaş'ın son
5: şampiyonluğu. O maçları kazanması lazım. Ya bu sene de yaşadı onları. Evinde mesela Fenerbahçe'nin çok az puan kaybetmesi gerekiyor. O Alex'li, Anelka'lı dönemler var. Evinde çok berabere bile kalmayan, genelde galip bitiren sezonu. Öyle çok mağlubiyet bile görmeyen Fenerbahçe'nin tekrar oluşması gerekiyor. Oyuncuların bunu anlaması lazım.
4: Büyük takım psikolojisi böyledir ama ben mesela zamanında koç... Ertuğrul Erdoğan'la konuştuğumda bana şey demiştim. Hani bunu basketbol üzerinden söyledi ama futbolda da böyle. Evini korursan deplasmanda da alabildiğin kadar puan alırsan başarılı olursun demişti.
5: Evet. Deplasmanda zaten bu şampiyonluğa oynuyorsan maçın favorisi sensin.
4: Psikolojik üstünlüğü alıyorsun. Taraftar baskı olarak ev sahibine dönüyor tabii.
5: Ya onu söyleyeyim. Ya şampiyonluğa oynuyorsan ve iyi sonuçlar ligin 9. haftası lidersin diyelim. Deplasmana çıkıyorsun. O maçta favori yine sensin.
4: Baskı yaratıyorsun rakibinde.
5: Bir de gol atmışsın bayağı iyi. Fazla mesela. Bunu tamamen örneklendirmek için anlatıyorum.
4: Dosta güven, düşmana korku.
5: Evet. Ya deplasmanda bize bir puan iş yapar düşüncesi yok. Şampiyonla oynuyorsa.
4: O büyük takımlar için bence geçerli değil abi. Dünyanın hiçbir
5: yerinde. Her maça dediğin gibi ben içeride dışarıda kazanacağım. Öyle oynamayı düşünüyorum.
4: Burada Fenerbahçe sence İsmail Kartal'la birlikte bu tekrardan bu mentaliteye girebilecek mi?
5: Girmesi lazım. İsmail Kartal da sever bu düşünceyi.
4: Pozitif futbol oynatması da oyunculara bir güven verecektir bence. Yani evet. Net skorlar aldıktan sonra bir özgüven oluşacaktır ya, erken fazla.
5: Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi takımların içeride ya da dışarıda. Tabii ki oyunun içinde bazı taktikler değişebilir ama ben şuna karşıyım Burak. O geçiş oyunu var ya. Aha. Deplasmanda böyle oynayalım işte biraz. Ben ona karşıyım.
4: Onu büyük takım Süper Lig'de yapmamalı bence de.
5: Ya, bu Süper Lig'in futbolu değil. Ben ona karşıyım.
4: Geçmiş teknik direktör örneklerinden gördük. Mesela Van Bronckhorst olsun, Ole Gunnar Solskjaer olsun. Bu geçiş hücumu Avrupa'da Bilbao'ya 4 attı ama Süper Lig'de Adana Demirspor'a 2-1 kaybetti mesela.
5: E tabi. Hiçbir oyuncusuyla mutlu olmayan o dönemki Adana Demirspor'u hatırlam. Kübe düşmüş.
4: Puan cezası vardı abi. Eksi puanlıydı.
5: Ve sen Adana Demirspor'a bir de fark daha fazla olabilirdi.
4: Sonra da gidip Bilbao'ya 4 attın mesela. Öncesinde.
5: Şimdi böyle olur mu?
4: Süper Lig'le Avrupa futbolunun dinamiklerinin çok farklı olduğunu buradan çok rahat anlayabiliriz. Lyon'u yendin mesela o sene sen Avrupa'da.
5: Evet.
4: Yani.
5: Lyon'u yendin. İşte geçiş oyunu dedin. Mustafa'yı oynattın Ajax maçında. 5 yedin değil mi?
4: Orada zaten Bamburkos'un işi bitti bence.
5: Bence de bitti.
4: Yani burada şey çok önemli abi. Geçiş hücumu bence oyun planlarının arasında yer almalı çeşit anlamda Avrupa'da da.
5: Oyunun içinde oynuyorsun. Bunu zaman zaman yapabilirsin.
4: Ama Süper Lig'de rafa kaldırman lazım.
5: Süper Lig'de her maçta bunu oynarsan zaten rakip seni ezberliyor.
4: Derbide belki oynayabilirsin bunu sadece.
5: Rakip seni ezberliyor zaten. Öyle değil mi?
4: E tabi.
5: Bir de bu işi çok ustalıkla yapabilecek oyuncu kalitene de ulaşman lazım. Bu işi çok
4: bunu
5: iyi
4: çok yapan. İyi yapan takımlar var, emsalleri var evet.
5: Bu oyuncu kalitesiyle ilgili. Senin oyuncu kaliten vasatsa, sen ben geçiş oyunu planlıyorum dersen hayırlı bir anda işler. Dörtlük olursun.
4: Hayırlı işler.
5: İçeride de olabilirsin, iç sahada da olabilirsin. Ya iç sahada bile geçiş oyunu tercih eden teknik direktörler gördük. Görmedik mi?
4: Yanlış. Bence çok yanlış.
5: Ya içeride oynuyorsun. Zaten tribünlerde 50 bin taraftarım var. Bütün zirve mücadelesi yapan takımları kastediyorum. Neyin geçişini? Baskı kuracaksın, bunaltacaksın rakibi.
4: Ya bir daha bir Süper Lig'deki takımların da şeyi yok ki, top alıp oynayayım diye bir gayesi yok ki hiçbirinin büyük takımlar karşısında. Yani şey yok ki mesela.
5: O da rakip de bekliyor, kapanıyor. Sen geçiş diyorsun. Geçiş olmuyor ki. Nerede oluyor?
4: Statik bir futbol oluyor. Ne sen oynuyorsun, ne o oynuyor.
5: Ortaya da zevksiz bir maç çıkıyor.
4: Bu da yanlış bu arada. Premier Lig'de mesela küme düşmemeye mücadele eden takımların büyüklere çelme taktığını görüyoruz. Onlar pozitif bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bizde neden böyle bir kabullenilmiş çaresizlik var?
5: Güç farkından dolayı. Yani böyle kabul edilmiş. Çaresizlik çıkıyor ortaya. Bazı diyor, savunmamı yapayım diyor.
4: Bir puan bir puandır.
5: Bir puan bir puandır diyor. Ama deplasmanda oynuyorsun. Zirve mücadelesi yapıyorsun. O takım ev sahibi ne kadar evinde kapanabilir? O seyircisi, o taraftar onlara kızmayacak mı? Değil mi?
4: Yani doğal olarak.
5: Ne kadar kapanabilir?
4: Bir de bir şey söyleyeceğim. Burada hani seyirci bazından da bakalım. O kadar para veriyorsun, efor sarf ediyorsun, maç izlemeye gidiyorsun. Orada can sıkıcı bir 90 dakika. Eforuna değmiyor, parana değmiyor.
5: Hiçbir şeye değmiyor.
4: Keyif almıyorsun. Ya burada geçenlerde söylemiştim ya, Bielsa'nın bir sözü var diye. İnsanların bu bir eğlence aracı. Bunu elinden almayın ya. Bu kadar pragmatik olmaya
5: ya
4: gerek
5: futbol
4: yok.
5: Futbol zaten nedir? Bir şov.
4: Sinemadan bir farkı yok bence çok
5: ya
4: fazla.
5: Ya futbol, insanlar mutlu olmak istiyor, güzel hareketler görmek istiyor. Estetiğin zirve yaptığı anları, o yeşil sahaya gelenler, tribünlere gelenler yaşamak istiyorlar.
4: Amaç bu.
5: Ya amaç, defansif futboldan kimse hoşlanmaz Burak.
4: Arsenal futbolu dediğimiz güncel olarak.
5: Ondan kimse hoşlanmaz. Bu turnuvalarda olabilir.
4: Tek maç eliminasyonda bazen mecbur kalabilirsin. Pragmatik davranabilirsin. Evet, Torrey'in yaptığı yani gibi mesela.
5: Bayağı bir olaya gerçekçi bakıp, ya rakip çok güçlü. Biz bu maçta kesinlikle böyle oynamak, kapalı oynamak zorundayız. Otobüsü çekiyoruz diye düşünebilirsin.
4: Biraz şartlara göre değişkenlik gösterebilir. Bilmiyorum abi, dediğim gibi ülkemizde futbol anlayışının ben taktiksel boyutta çok geliştiğini düşünmüyorum. Mesela Belçika'da bir dönem şey vardı biliyorsun. Milli takıma oyuncu yetiştirebilmek adına birçoğu takım aynı formasyonu oynatıyordu alt yaşlara kadar.
5: Ya, takımların zaten gelişiminde güzel bir yere temas ettin. altyapıda, birinci takımda, Avrupa'nın birçok ülkesinde, bu konuyu açtığın için söylüyorum, aynı sistemi benimserler. Hangi sistem oynanıyorsa.
4: Monte edebilmek için oyuncuları.
5: Barcelona'da 17 yaşında gelen bir oyuncu sahanın içinde Barcelona formasıyla çıktığında A takımı.
4: Ne yaptığını bilerek oynuyor.
5: Her şeyi bilmiyor mu?
4: İyi ya da kötü değil ama her şeyi bilerek oynuyor. Neyin içinde olduğunu biliyor, bu çok önemli. Sudan çıkmış balığa dönmüyor hiçbiri.
5: Ama senin genç oyuncuların bir geliyor, eli ayağı titriyor. Neden? Farklı farklı hocalar, farklı farklı sistemlerle oynamışsın. A takıma çıkıyorsun, tamam aynı kulüptesin. Ama o sistemle senin oynadığın, genç takımla oynadığın antrenman ve maç sistemin çok ayrı. Bir şey yapamazsın ki kolay kolay o sisteme alışana kadar.
4: Abi alt yaştaki futbolcuyu da geçelim. Normal sezona başlayan oyuncu sezon içinde 3 kere teknik direktör değiştiriyor. O bile ne oynadığını bilmiyor ki.
5: Ha, geçmiş olsun o zaman.
4: O bile ne oynadığını bilmiyor ki.
5: Geçmiş olsun.
4: Burada şey de yok. Daha önce de bilinçli tüketimden bahsetmiştik. Atıyorum, tamamen uyduruyorum. Fenerbahçe 4-3-3 oynar diye bir motivasyon geliştirip teknik direktörü değiştirsen bile 4-3-3 oynayan birini almıyorsun ya mesela.
5: O tarz teknik direktörlerle hep ısrar edeceksin.
4: Yani
5: ya bizim basit. Diyeceksin bir oyun tarzımız var. Oyun tarzımız bu.
4: Kulüp kültürü.
5: Evet. Yani işte, taktikleri yine örneklendirelim. Ben 3-5-2 oynayacağım. 4-4-2 oynayacağım. 4-3-3 oynayacağım. Öyle 4-2-3-1 oynayacağım. Ben buna göre bundan sonraki bütün teknik direktör seçimlerim böyle olacak. Teknik oyuncu seçimlerim de böyle olacak. O zaman zaten sistemini oturtmuş oluyorsun.
4: Bunun bir sürü örneği var abi. Inter mesela Conte ile oturttuğu 4-3-5-2'yi sonra Inzaghi ile de oynadı. Şu an Kivu ile de oynuyor. Aynı sistem.
5: Hiçbir şey değişmiyor ki.
4: Yine şampiyon oldu.
5: Zaten onu teknik direktör sana onu söylediği zaman yok ben değiştiriyorum sistemi dediğinde büyük bir bunalıma imza atabilirsin. O risklere hiçbir Avrupa takımı girmez.
4: Onu yapacaksan sezonun en başında kamptan önce yapman lazım abi. Sezon içinde onu yaparsan geçmiş olsun. O büyük adaptasyon olsun, süreci takımı öldürür.
5: O sistemleri, şu da var, oyunun içinde de zaten değiştiriyorsun. Günümüz futbolunda bu da var. Bir anda oyunun sistemi değişebiliyor.
4: Mikro olarak değiştiriyorsun mesela, bir dokunuş yapıp.
5: Bir tek dokunuşla. Onu oynayabilecek kalitede oyuncuların varsan zaten değişiyor.
4: Rahatsın. Burada dediğim gibi abi, çok körlemesine iş yaptığımızı düşünüyorum ben genel itibariyle.
5: Ben aynı kanaatteyim. Ya futbol, Johan Cruyff'un söylediği gibi basit bir oyun.
4: Zor olan
5: ama
4: basit oynamak.
5: Ama zor olan basit oynamak. Ya o sistemi adapte ettirmek. Zor olan o. Ya taç atarken bile problem yaşıyorsun sen liginde mesela.
4: Ray Card'ın Galatasaray döneminde bir açıklaması vardı. Ben buraya nereden geldim hala oyunculara taç atmayı mı öğreteceğim diye bir serzenişi var mesela.
5: Tabii düşün, taç atarken problem yaşıyorsun. Kimse boşluğa doğru hareketlenmiyor.
4: Abi şeyi de çok görüyorduk. Geçen sene hangi maçta gördük Süper Lig'de hatırlamıyorum. Mesela korner direğinin dibinde bir oyuncu top saklarken bir 30 saniye falan orada çırpındı, can çekişti. Biri gelip topu alsın diye hiç kimse gitmedi mesela.
5: Evet.
4: Ya bu şey de değil bu arada, taktiksel bir şey de değil. İçgüdüsel yani, o oyunu altyapılardan beri 15 senedir oynayan herhangi bir sporcunun orada gidip topu alacağını bilmesi gerekiyor. Bu mesela oyuncular şuurunu neden kaybediyor maç içerisinde, ben şeye bağlıyorum. Yaz aylarında antrenman temposu çok iyi olmadığı için oyuncuların herhalde 60'tan 70'ten sonra bir zihin gidiyor.
5: Şu var, çok iyi kondisyon ve özel hayatta çok iyi bakım. Bu eksildiği anda bitersin. Pilin biter.
4: Zihnen de gidiyorsun bu arada.
5: Tabii. Oksijen azalıyor.
4: Vücutta tabii ki.
5: Oksijen azalıyor.

0: Geride de 2 numaralı Cerveyron ilerliyor. Bu şekilde son 800'e girilmek üzere 7 numaralı Dark Veyron koşunun lideri fark bir boy. Dış kulvarda 1 numaralı Power of Hakim ikincilikte. İçte 3. sırada 6 numaralı Warrior Lion kendine yer buldu. Dışta 4 numaralı Raymond Reddington 4.lükte hemen bir boy gerisinde 5. sırada Mr. Nalçakan var. 1.5 boy kadar geride dış kulvarda 3 numaralı Kazada orada Eosos. İçte de 2 numaralı Cerveyron şeklinde atlar virajı dönüyor. Son düzeyde 7 numaralı Dark Veyron önde çıktı. Hemen yanından 1 numaralı Power of Hakim düzeye çıkıldıktan sonra liderliği almaya çalışıyor. Dış kulvardan 4 numaralı Raymond Reddington, içeriden de 6 numaralı Warrior Line atakları var. Son 200'e yaklaşılıyor. 1 numaralı Power of Hakim şimdi içindeki 7 numaralı Dark Veyron'a hakim oldu. Yarım boy farklı koşunun lideri 7 numaralı Dark Veyron bir kez daha hamle yapmaya çalışıyor. Ancak iki safkanın başa baş mücadelesi son metreler. Dışta 1 numaralı Power of Hakim, içte 7 numaralı Dark Veyron, 2 safkan fotoyu birlikte geçtiler. Üçüncülük içinde 4 numaralı Raymond Reddington ve 2 numaralı Cerveyron aynayı yakın geçtiler. 3 numaralı Cazador de Eosos da 5. oldu. 1 numaralı Power of Hakim mi, 7 numaralı Dark Veyron mu koşuyu kazandı? Foto finish resminde göreceğiz kazananı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
8: Sağlam bank gücülük. Kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 23'te Fransa Pas'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
10: Radyo Spor.
11: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla Maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi

aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Bir yarış aramız vardı. Fenerbahçe'deki transfer gelişmelerini de konuştuk. Burada genel Türk futbolunun bazı yaklaşımsal problemlerine de değindik sevgili Ercan abiyle. Dilersen biraz da Beşiktaş'a göz gezdirelim. Orada Beşiktaş uzun yıllar sonra Temmuz ayında üst üste transferleri bitirmeye başladı.
1: Temmuz'un başında öyle diyebiliriz değil mi Burak?
0: Genelde Ağustos'a kalır, akşam pazarı derler.
1: Kaleci olayını tamamen değiştirdiler.
0: Midland maçı öncesi bu arada en büyük beis de kaleciydi. Hani Ersin'de gittikten sonra bu çözüldü, evet.
1: Çünkü tamam, genç kaleci Doğan. Doğan'ı yakından tanıyoruz, biliyoruz. Futbol severler de biliyorlar. Onun dışında Nübel'i de biliyoruz. Bayern Münih'te bonservisi. Stuttgart, Monaco. Ki Stuttgart döneminde kendini çok iyi geliştirdiğini zaten takip edenler de biliyorlardır. Özellikle

0: eksikliklerinden biri de ayağına gelen topu arkadaşlarına iyi yönlendirmesi. Hiç çekingeye girmemesi. Bizim ligde az olan bir yetenek.
1: Neuer'in Junior versiyonu gibi diyebilir miyiz bu özellik olarak?
0: Ya yakın diyebiliriz. Yakın bir. Alman kaleciler tabii ki hayatıyla ilgili bazı notlar da okudum. Kendisi bir 6 numara olarak altyapıda başlıyor.
1: Libero.
0: Evet. Öyle oynarken ki kendisi de söylüyor bayağı oynamayı seviyordum diye. Sonra kaledeki yeteneği fark edilip kaleye yönlendiriyorlar kendisini. Bu yüzden de oyuna çok yakın bir oyuncu, kaleci. Beşiktaş'ta savunma için bir güven olacaktır. Birinci kaleci olarak düşündüğümüzde Nübeli.
1: Bence etkili bir hamle bu arada. Yani
0: evet.
1: Net bir ispe gitti Beşiktaş. Şimdi Bayern Münih'te sürekli kiralanıyor diyor ama son 4 senede 2 yıl Monaco'da, 2 yıl Stuttgart'ta full 11 oynamış bir oyun kaleciden bahsediyoruz. Bunlar rekabetçi takımlar.
0: Oraya gidip yedekte kalmadı. Neuer'in olduğu yerde Bayern Münih onu ben seni geliştireceğim stratejisiyle kiraladı. Ki Bayern Münih'le de bayağı bonserviste çok iyi pazarlıklar yapıldı. Bayağı uzun sürdü çünkü.
1: Bir ayı geçti.
0: Yani burada kaleci Nübel istemeseydi bu transferin gerçekleşme ihtimali de düşük olabilirdi.
1: Burada taraftarların aklında genel bir soru işareti belirmiş. Onu da araştırdım, onu da yanıtlayalım. Burada soru işareti varsa hala kafasında bazılarının. Neden Stuttgart transfere girmedi diye. Stuttgart'ın şu an yetenekli ve potansiyel gördüğü genç bir kalecisi varmış. Onun önünü açmak açısından Nübel transferine özellikle girmemişler. Maliyetlere de bakarak onu da bir açıklığa kavuşturalım.
0: Evet, o var. İkincisi bonservis de Stuttgart'a pahalı gelmiş olabilir.
1: 29 yaşında bir oyuncu için tabii çok elzem ihtiyaç olarak görmüyorsan pahalı gelmiş olabilir.
0: Kaleci için bence ideal bir yaş.
1: %100 katılırım.
0: Ya diyelim ki 6 yıl kullandın. Oynar mı oynar?
1: İşte Bayern Münih'in hala az kalecisi 40 yaşında şu an.
0: Evet. Ya Bayern Münih'in de dün çok güzel bir veda mesajı yayınladığını gördük. Nübel'le ilgili olarak. Ya Almanya'da bayağı bilinen klas kaleciler kategorisine giren bir kaleci transfer etti Beşiktaş.
1: Bence çok önemli iş.
0: Evet.
1: Burada Doğan Alemdar hamlesiyle birlikte de kale rotasyonunda bir soru işareti kalmadı. Şu an Beşiktaş kalmadı. Artık diğer rotasyonlara bakacak.
0: İşte sol bek konusunda 2 tane sol bek var.
1: Altaray'la Rıdvan Yılmaz.
0: Sağ bekte yine 2 tane oyuncu var.
1: Murillo Taylan ki Hoca Taylan'ı da değerlendirmeyi düşünüyormuş. Düşünüyor, o iyi haber
0: tabii.
1: Bence.
0: Genç oyuncu. Taylan'la da devam edebilir. Stoperler konusuna bakalım. Agbadu var. Murillo var. Belki bir stoper daha alınabilir.
1: Agbadu Jalo'yla sağ stoper tamam gibi görülebilir. Bir sol stopere ihtiyaç var
0: Agbadu
1: bence. Agbadu
0: Jalo olabilir. Emirhan var yedekli olarak değerlendirebileceğimiz.
1: Sol tarafta.
0: Orta alanda Salih geldi.
1: Çok güzel hemde.
0: Salih işte milli takımda da oynadığında nasıl hazır olduğunu.
1: Orkun'la da uyumluydu.
0: Uyumluydu. Gördük hep beraber. Ben orta alana bir oyuncu daha, Getson Fernandes tarzı bir oyuncu daha arandığını tahmin ediyorum.
1: Box to box.
0: Evet. O tarz bir oyuncu da tahmin ediyorum alınacak. Beşiktaş'ta fena değil. Solda Trossard olursa çok iyi olacak. Sağ kanada bir oyuncu alınır mı? Raşitsa gider mi? Orada bir soru işareti var.
1: Raşitsa'nın ayrılmasını bekliyorum ama orada Çerni benim için biraz soru işareti.
0: Çerni bu İtalyano ile beraber oyun yapısı biraz değişirse Çerni'den faydalanma ihtimalinin olabileceği kanaatindeyim. Benim de bakışım o. Tabii ki santrafor konusu. Lajovic'te Juventus'un tekrar görüştüğünü, Spalletti'nin kalmasını istediğini okuduk, biliyoruz. Şimdi Lukaku ismi konuşuluyor da Lukaku heyecan veren bir isim. Beni tabii düşündüren bu konuda geçen seneye baktığında geçen sezona 0 çekmiş bir Lukaku var.
1: Zaten sezonun büyük bölümünde sakatlığı nedeniyle önceki sezondan kalan oynamadı.
0: Oynayamadı. O yüzden 0 çekmiş diyorum. Yoksa ismi heyecan veriyor. Ama isimler değil oyuncular oynar. Oyuncunun kendisi sahaya çıkar oynar. Bu konuda da Beşiktaş'ın başka arayışlar içinde olduğunu tahmin ediyorum.
1: Sadece 7 maça çıkmış geçen sene abi. 1 gol.
0: Çok az.
1: Onlar da dakika bazında
0: söylüyorlar. Şu anda düzeldiyse, sağlık problemi olmadıysa elbette ki kimse hayır diyemez.
1: Abi burada toplam 7 maçta da 56-8'de 64 dakika oynamış sadece sezon boyu.
0: Süre çok az. Sakatlıktan çıktıktan sonraki süre. Şu var ya, Gomez geldiğinde de düşüşteydi Beşiktaş'a.
1: O da Aşilya'da çapraz bağ sakatlığından çıkıp geldi.
0: Düşüşteydi kariyer olarak.
1: Evet.
0: Beşiktaş'la beraber Alman milli takımının yine bankosu oldu.
1: Sonra Wolfsburg'a gitti, Almanya kupası vesaire kazandı.
0: Tabii. Böyle bir riske girilirse, ki bu risk normal olarak, tam tabii oyuncunun her türlü kontrolünü yapmaları gerekiyor. Lukaku alınacaksa. Lahoviç olmazsa.
1: Onunla ilgili sana bir espri yapmıştım işte abi. Anlaşmalı hastaneye götürüp check-up'ını yaparsın. Hmm. Üstüne masa koto sanayide evet. Ekspertize sokarsın. Airbag açmadıysa denenebilir diye.
0: Denenebilir de. Doğru söylüyorsun.
1: Yani bir önceki sezonda da Roma'da düzeltiyorum. Napoli'de 14 gol 11 asisti var. Ondan önceki sezon Roma'da 21 gole ulaşmış. Yani geçen sezon ama ciddi beis. Öyle bakabiliriz.
0: Geçen sezon büyük soru işareti. Ki buna rağmen Garcia'nın ona güvenip tekrar milli takımı alması ve milli takımda şans verdiği anlarda olumlu görüntü sergilemesi pozitif.
1: Mısır maçında, Amerika maçında yaptıkları bence de pozitif gözüküyordu.
0: O Amerika'ya attığı son gol tam bir usta işi.
1: Ben dansını çok beğendim.
0: Tabii, iyi bir gönderme yaptı. Dansını da çok beğendim, doğru. Ama vuruş da, ben vuruş da çok hoşuma gitti.
1: Golcü vuruş.
0: Tipik. Vuruşunu yaptı. Yani orada kalecinin yapacak hiçbir şey yok. Uçarak sadece golü güzelleştirebilirsin. O top çıkmaz.
1: Poz verirsin.
0: Poz verirsin. O top çıkmaz.
1: Başka bakıyorum, Trossard hamlesi abi. Yani beni en çok heyecanlandıran hamle bu. Tabii Arsenal'a özel olarak dediğim gibi sempati duymamın da etkisi var ve Trossard şöyle bir oyuncu. Üçüncü bölgedeki amirali olur takımın. Hücum hattında. Oyun kurabilir, top yönlendirebilir, skorunu yapabilir, her şeyi yapabilir.
0: Hücum aklı aynı zamanda.
1: Evet.
0: Ohun bile daha çok gol atmasına sebep olabilir. Oyunu çok iyi biliyor. Ve kritik anlarda çok akıllı pasları var. Kilit pas denilen istatistikte Dünya Kupası'nda şu anda bir numarada.
1: 17.
0: 17 tane kilit pas atmak bence çok iyi bir rakam. Sence?
1: Yani şöyle düşünelim, bu turnuvada fecaat oynayan bir, iyi anlamda söylüyorum, Messi'si var, Fransa milli takımında Olise var, İspanya milli takımında önemli oyuncular var. Şu an onun zirvesinde bulunmak zaten bambaşka bir şey, her şeye çıkıyor.
0: Ya Dünya Kupası'nın bu geçtiğinde Dünya Kupası Trossard için herkes olumlu konuşacak. Belçika takımına çok büyük fayda sağladı diyecek.
1: Korkutuyor bu beni biraz.
0: Neden?
1: Son anda aklı çelinir mi diye korkuyorum. Yani ıslak imza atınca.
0: Ben yaşından dolayı umutluyum. Aklı çelinmez. Yaşından dolayı ona Beşiktaş'ın teklif ettiği işte konuşulan 8 milyon euroluk maaş.
1: 4 yıl.
0: 4 yıllık sözleşme. Önü açık.
1: Emekli ikramiyesi gibi biraz.
0: O parayı Avrupa'da Premier Lig dahil kimse vermez.
1: Brüt olarak alır en iyi ihtimalle.
0: Ya kimse vermez, onu söyleyeyim. Ya al, Suudi Arabistan'a da kendisinin pek sıcak bakmadığı konuşuluyor. Arabistan'a gidip.
1: İstanbul varken.
0: Evet.
1: Ben çok faydalı olacağını düşünüyorum abi.
0: Ben de.
1: Ama burada üzüldüğüm nokta ne biliyor musun? Rafa Silva'ya da öyle olmuştu mesela. Böyle çok ikonik oyuncuları iyi takımlarda etrafında bezeyemezsen akılda kalıcı olmuyor.
0: Etraf iyi yalnız.
1: Şu an iyi gidiyor.
0: Şu anda iyi gidiyor.
1: Orkun Kökçü, Trossard.
0: Salih.
1: Ohola da bu arada bir Hull City ilgisi olduğu söylentisi vardı bugün İngiliz basından çıkan. Onu da sana bir sormak isterim. Yine yerli basında da yer buldu bu.
0: İstenilen rakamı verirlerse olur mu olmaz mı diye konuşulur.
1: Raiç olarak ne biçerdin abi? Bir rakam söylemişler. Onu tam olarak eşleşiyor mu kafandaki diye merak ettiğim için soruyorum.
0: 25'ten aşağı olmaz.
1: 30 demişler. Kabul edilebilir.
0: Evet. Öyle söyleyeyim. Öyle 12-14 olmaz. Zaten bulamazsın öyle bir oyuncuyu.
1: Bir de zaten 15 aldım ve yani burada şey yanılgısı var abi. Reputasyon olarak tatmin etmiyor herhalde ama bence çok iyi bir oyuncu.
0: İş yaptığı maç sayısı fazla.
1: Spektaküler golleri var. Geziyor, orta sahaya katkıda bulunuyor. Ceza sahasında etkili.
0: Ya takım için faydalı bir oyuncu.
1: %100.
0: Takım oyuncusu. Öyle oyuncuyu tekrar kolay kolay bulamazsın.
1: Bir de kabul edilebilir bir meblağı aldım. Maaşı şu anda 1.7 milyon euro gibi bir tabii, şeymiş tabii. Bildiğim kadarıyla. Yani bulamazsın bence de.
0: Nereden bulacaksın?
1: Öyle bir scouting yok maalesef abi. Yani Trabzonspor olsa bence bulur bir şekilde ama hani 3 büyük İstanbul takımında öyle bir scouting ağı olduğunu düşünmüyorum.
0: O scouting ağının da çok kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda çalışmalar yapıldığını duyuyorum özellikle Beşiktaş'ta. Bayağı kuvvetlendirilmesi gerekiyor.
1: Lazım abi, çünkü şey var burada, hani aldığın oyuncuların büyük çoğunluğunun son sahibi oluyorsun. Burada hani bu yap işlet devret, bence bu hani bizim bulunduğumuz İşte ne bileyim Hollanda gibi, Belçika gibi futbol ekonomisi çok büyük olmayan ülkelerde sürdürülebilir tabii. Tek model bu.
0: Ya Trabzonspor'da olay öyle bir başladı ki yıllar öncesinden örnek vereceğim. Sörlot'u mesela buldular, kiraladılar.
1: Crystal Palace'dan.
0: Tabii. Ya burada tabii İstanbul takımları, zirve mücadelesi yapan takımlar bence gol yedi. Sörlot neler yaptı burada? Şov yaptı.
1: Hepsi peşinde. Zaten şampiyon oldu. Düzeltiyorum, şampiyonluk da yoktu. Kupa aldılar mesela o sene.
0: Değil mi? Şov yaptı Sörlot.
1: Büyük oynadı.
0: Bu sene iyi ya da kötü bence büyük işler yapan Onaçu'yu aldılar.
1: İnanılmaz golcü.
0: Onaçu neredeyse her maçta takımını sırtladı götürdü.
1: Araya soktuğun Simon Banza bile 20 gol attı bu ligde.
0: Augusto'yu aldılar. Ve Augusto'yu daha sonra da 20 milyon euroya Zenit'e gitti. Öyle değil mi?
1: 7'yi aldın, 20'ye sattın bir senede.
0: Ve oyuncu faydalı oldu.
1: Ulayi.
0: Ulayi transferin konuşulan isimlerinden biri olacak. Hala başlamıştır şu anda.
1: Burada şey var abi, görmüşsündür mesela devre arasında Wolfsberger'den 5,5 milyon almışlardı. Vayı bu. Şu anda Fulham'ın 25 artı 3'lük bir paketi masaya koyduğu söylentisi var mesela.
0: Ya böyle oyuncuları işte scoutluk, oyuncu araştırma, oyuncunun oynayabileceğine inanma ve oyuncuyla girdiğin o ikili, bu bizim takım böyle oynuyor, sen de bu takımda faydalı olursun konusundaki diyalogların.
1: İkna çalışması.
0: İkna çalışmasının başarılı olması o ekibin Trabzonspor'da çok başarılı olduğunu gösteriyor. Mutlaka bunun diğer takımlara da net olarak yansıması lazım. Şimdi Beşiktaş uğraşıyor.
1: Attor örneği var mesela burada da. İlhan Fakılı'yı belki sayabilirsin yine.
0: Evet. Ya bunlar Beşiktaş uğraşıyor şimdi. Böyle oyuncular şart.
1: Burada herhalde kamuoyu baskısının çok etkisi altında kalmamak lazım ya bu oyuncuları parlatmak için. Çünkü alıp oyuncunun kendini belli etmesi hemen ilk maçtan da olmuyor ya bazen. Biraz sabretmen, biraz oyuncunun üstüne gitmen
0: kesinlikle
1: lazım.
0: Kesinlikle öyle. Her oyuncu da başarılı olmaz. Bunu da kabul etmesi gerekiyor. O takımı tutan taraftarların. Bazı oyuncular maalesef olmaz.
1: Mesela burada ziyan olan isimlerden biri. Ben Kenny Arroyo'nun sosyal hayatında ya da kişilik olarak problemli biri olabilir ama futbolculuk anlamında çok büyük potansiyel barındırdığını düşünüyordum.
0: Fakat oyuncu buraya çalışamadı.
1: Hayatında ilk kez tabii 18 yaşında henüz
0: Güney Amerika'da. İşte oyuncuları 18 yaşında oyuncuyu aldığında ne yapabiliriz? Nasıl gerçekleştirilebiliriz? Ailesi gelebilir mi? Bunları çok iyi düşünmek gerekiyor. Sadece oyuncuya maaşını verip hadi kolay gelsin sana, iyi çalışmalar diyerek bu iş olmaz.
1: İlgilenmen lazım. Şeyin farkında olman lazım abi. 18 yaşında bir birey reşit de olsa çocuk hala. Ona üzerine düşmen lazım.
0: Her gün oyuncuya çok yakın olman lazım. Bir ihtiyacın var mı? Şuraya gidelim. Çünkü oyuncu bilmiyor ki. Hayatında ilk defa kar yağışı gördüm dedi. Bir röportajında hatırlıyorum.
1: Belki hayatında ilk defa abi Avrupa'ya geldi. Ya ilk defa belki değil, muhtemelen öyledir mesela.
0: Ya hayatında ilk defa kar yağışını gör. Öyle bir oyuncunun alışması hiç de kolay değil. Ya ona 10 numaralı formayı vererek zaten üstündeki yükü daha da arttırıyorsun.
1: %100. Zarar etmeden çıkıldı ama yani burada şey var abi, sen de söylemiştin ya çöl iklimine Dünya Kupası konuşurken adapte olmak çok zor diye milli takım kampından. Dediğin gibi burada Güney Amerika'dan ilk kez çıkan 18 yaşında bir çocuğu, bir yetişkin değil, altını çiziyorum. Yani reşit olabilir ama 18 yaşında bir insan çocuktur. Ailesinden de ayırıp burada başarılı olmasını, burada kolay adapte olabilmesini beklemek de biraz hayalperest.
0: Tabii hele takım sporlarında.
1: Tabii.
0: Çok zor.
1: Hele ki o dönem.
0: Oyuncu bir de dili... yani İspanyolcadan başka dil konuşamıyorsa o oyuncuya çok iyi yardımcı olman lazım. Takım arkadaşlarında da bu azsa bu sayı. Ve şimdi insanlar şunu söylüyor. Takım arkadaşları birlikte işte yemek yerler, eğlenirler. Artık öyle bir dünya yok. Herkesin apayrı dünyası var. Kimisi bilgisayardan hoşlanıyor. Bilgisayar oyunlarından. Kimisi dışarıda gezmekten, işte ormana gideyim, koşayım.
1: Kimisi ya da gece hayatına düşüyor.
0: Bazıları gece hayatını seviyor. Bazıları ailesiyle hep birlikte olmak istiyor.
1: İnsanlar
0: artık öyle takım arkadaşları için şu haftada 2 gün bir arada oluyorlar. Bir de antrenmanlarda bir arada oluyorlar. Ya Avrupa'da da öyle. Oyuncu antrenman bitti mi? Ben bazı forma giymiş Türk oyuncularıyla konuşuyordum. Antrenman bitti mi? Herkesin ayrı dünyası var. Kendini yalnız hissediyor oyuncu. Öyle demişti.
1: Aslında bu dediğim model sağlıklı da abi. Yani işle özel hayatı ayırmazsan, çok birbirine girerse bence çok mutlu olmasın ama tabii. Yalnız biri için problem söyledin.
0: Ya buna, çünkü burada öyle değil ki, burada arkadaşlık daha fazla.
1: İnsan olarak öyleyiz biz genel olarak ama.
0: Evet. Ama bazı birçok ülkede öyle değil.
1: Yani kısa bir aramız varmış abi. Dilersen bir reklama gidelim, sonrasında devam edelim.
2: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 23'te Fransa Pas'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aranın ardından sizlerle birlikteyiz Spor Kazanı'nda. Güney Amerika'dan ya da genç oyuncu getirirken abi velhasıl kaldığımız yerden devam edelim. Biraz daha inceleyip sık dokumak gerekiyor.
0: Tabii. Eğer oyuncunun özel yaşam standardı her ülkede kabul edilmez değil mi? Genç de olsa oyuncu. Eğlenceyi çok seviyorsa o iş olmaz.
1: Ya bir de her kültürün, her ailenin dinamiği değişir ya. Ülkeler arasında da böyle. Orada 18 yaşında bir çocuğun yaptığı ve çok normal karşılanan bir hareket burada herkese batabilir. Ya da onun gözünde herkese batacak bir hareketi biz burada normal...
0: Tabii böyle aşırı işte dedim ya, eğlenceye çok düşkün, gece çıkmayı çok seven oyuncu bu huyundan 18-19 yaşında da olsa hemen vazgeçmez.
1: Öyle İstanbul'da görmüş. Bunun için çok tehlikeli bir şehir bu arada.
0: Aynen öyle. O zaman oyuncuyu almayacaksın.
1: Ona da iyilik yapacaksın.
0: Kendine de.
1: Kendi haline bırakacaksın.
0: Ona kabul edilebilecek yerlere giderse. Ki oyuncunun futbol hayatı zaten uzun sürmüyor. O tarz oynayanların ve yaşayanların.
1: Ya Neymar örneği var işte. Hani çok uzun sürmüyor dediğimiz 34 yaşında hala oynuyor ama 4 sene önce üst düzey, 5 sene önce üst düzey hayatı bitti mesela.
0: Bitti tabii. İdare ediyor şu anda artık. Belki futbolu bile bırakacak. Brezilya'yı bıraktı da. Belki futbolu da bırakacak.
1: Zaten gözlerden ırak artık yani. Burada şey var abi. Oyuncuyu iyi araştırmak lazım. Daha önce mesela seninle bir gün Rafa Silva konusunu konuşurken şeyi konuşmuştuk ya, bu oyuncuların scout raporlarında kişilik özellikleri, antrenör ilişkileri, psikolojik tarafları da yazıyor. Ya göz ardı ediliyor ya da biz çok scout raporuna falan girmiyoruz. Bak böyle bir oyuncu Benfica'dan boşa çıkmış, hemen alalım bir heyecan gelsin falan diye mi bakıyoruz acaba?
0: Ya boşa çıkmış derken neden boşa çıktı?
1: İrdelemek lazım bunu.
0: Öyle değil mi? Neden boşa çıktı? Nedir? Arkadaş ilişkileri. Bunların hepsini değerlendirmek gerekiyor. Bunları yapan takımlar zaten başarılı oluyor.
1: PSV gibi, Ajax gibi.
0: Tabii bu değerlendirmeleri yapanlar zaten başarılı oluyor. Oyuncu zaten üst düzeyse bu konularda başarılı demektir. Bayern Münih'ten aldığın bir adam oynuyorsa demek ki bu konularda iyidir.
1: Zaten onu orada barındırmazlar aksi bir senaryoda.
0: Hemen gönderirler.
1: Biz bu işlerde çok yokuz ya.
0: Bu aşamayı da olumlu olarak atlatmamız gerekiyor. Oyuncu alırken, yabancı oyuncu alırken bunlar artık düşünülmeli. Ya bu oyuncular dolar ve euro ile geliyorlar.
1: Bir de onlar şey, biliyorsun anlaşmalarda döviz kuru sabitlenerek imzalanmıyor.
0: Evet.
1: Her sene de kazançları artıyor ciddi anlamda.
0: Tabii.
1: Risk. Biraz mesaj bakalım abi istersen. Bakalım. Saat başından sonra çeyrek finallere de geçelim. En yeni mesajlardan başlayayım. Sevgili Ercan Taner'e selamlar. Galatasaray Romulo için yoklama yaptığı söyleniyor. Ercan abi sizce Osimhen, Romulo, Barış Alper, Yılmaz forvet hattı ideal midir? Ben Romulo'nun bu arada Osimhen'in gitme ihtimaline karşı düşünüldüğünü tahmin ediyorum.
0: Romulo için yüksek bir bonservis ödemişti Leipzig. Eğer o transfer gerçekleşirse, Osimhen'de kalırsa bence o iş kapandı. Mükemmel bir forvet oluyor.
1: Ötesi yok. Yani çift santrfor bile denersin bu arada. 4-4-2 denenir bu takımla.
0: Neden denenmesin? Yani... Eğer gelirse, öyle bir şey varsa, oluyorsa mükemmel bir transfer girişimi.
1: Yani bu Osimhen gidecek diye yorabilir miyiz peki?
0: Yok. Ya Şampiyonlar Ligi'nde daha üstü hedefliyorsan Osimhen neden gitsin? Ben sanmıyorum.
1: Ya burada 75 milyon euroluk ya da işte satmaya kalksan bugün 100 milyonun üzerinde bir santrforun arkasına 50 milyona bir yatırım daha yapılır mı? Yapılabilir, bilemiyorum buradan.
0: Ben sanmıyorum Osimhen'in, yani şu anda çünkü şampiyon bir kadron var. Biraz zorlandın geçtiğimiz sezon. Bu kadroyu şimdi daha da güçlü hale getirmeye, yani plan ve program bu, uğraşıyorsun. Evet, Romulo heyecanlandırır, taraftarı da heyecanlandırır.
1: Heyecanlandırır ki onun içinde sürekli devşirme vesaire diyorlardı ya, böyle bir yani Romulo ismi ortaya atılmıştı. Onun da olması için biliyorsun Türkiye'de 5 yıl çalışmış olması gerekiyor ya da işte forma, evet, giymiş olması. Bu anlamda da bir adım olabilir. 2 yılı var Göztepe'de.
0: Ama o geçmiş sıfırlanıyor biliyorsun.
1: O zaman baştan 5 yıl mı?
0: Baştan oluyor.
1: Yazık olmuş. Neyse bakalım, evet, gelip de 5 yıl kalır mı bilemiyorum.
0: Çünkü evet.
1: Bu arada abi Çorum FK'dan bir Aubameyang açıklaması gelmiş. Burada As Başkan Feyyaz Gökel'den, onu isterseniz bir aktaralım.
0: Hay hay.
1: Transfer komitemizin, yönetimimizin görüşmüş olduğu birçok isim var. Aubameyang'da beğendiğimiz bir oyuncu, beğendiğimiz bir kardeşimiz. Şu an resmi bir imza atılmadı. Her futbolcuyla görüşüyoruz. Sıcak olduğumuz isimler de var. Olmayan transferler de var. Zaman içerisinde bütün transferlerimizi açıklayacağız diye bir soru işareti bırakmış.
0: Bu yayınımızdan önce de konuştuk. Çifthaneli rakamlara ulaştı Marsilya'da. Yaş 37. Hatta programı açarken sen bir Eto etkisi meydana getirir mi dedin. Ben de şu anda şöyle söyleyeyim. Evet, Çorum'da bir Aubameyang etkisi olur gelirse.
1: Bu arada ilginç bir şey söyleyeyim. Yani oyuncuyu ikna etmek de büyük başarı. Neden diye sorarsan, hani genelde biliyorsun Anadolu'da oynayan oyuncuların bir İstanbul'a gelip gittiği, seviyorlar burayı. Metropol hayatına alıştıkları için. Çorum'da havaalanı yok mesela.
0: Evet, Ankara'ya gideceksin.
1: 3 saat.
0: 2,5 saat diyelim. 2,5-3 saat. Ankara'dan işte izin gününde, o da değer mi? Zaten izninin yarısı yolda geçmiş oluyor gidiş ve dönüşü düşündüğünde.
1: Bir de sporcular için o yolculuk işi normal bir bireyden çok daha sancılı abi.
0: Evet.
1: Bilemedim ama ikna ettilerse tabii ki çok büyük iş.
0: İkna edilirse mükemmel.
1: Az önce bir haber daha gördüm. Oyuncunun şartlar doğrultusunda Çorum'da ve İstanbul'da iki tane ev kiralanacağı, hani İstanbul Çorum arasında gündelik hayatına devam edeceği de söyleniyor. Bu çok sağlıklı bir şey gibi gelmedi bana.
0: O zaman iş yapmaz. Şimdiden söyleyeyim.
1: Tatile geliyor dersin mesela.
0: Yani takımla beraber antrenmanlara çıkamazsa, takımla çalışmaları yapamazsa, o zaman ne olacak?
1: Bu tamamen PR amaçlı yapılmış bir transfer kimliğiyle görünür o saatten sonra.
0: Evet.
1: Sevgili Ozan Demir yazmış bu arada. Çorum Spor'un sonu umarım geçmişteki Ordu Spor gibi olmaz demiş. Daha çok erken bunu yorumlamak için.
0: Erken, erken. Daha o transferler ya gelip imzalamadı bile Aubameyang.
1: Olumlu hamleler de var bu arada. Gökhan Sazdağ, Serdar Saatçi gibi yine Süper Lig'i bilen birkaç oyuncu aldılar. Yani devamında gelecektir burada.
0: O oyuncuların tabii fizik kondisyonlarını biraz çalıştırmaları, yani geliştirmeleri gerekiyor.
1: Şart.
0: Özellikle Gökhan ligin ikinci yarısında oynadığı Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe maçında çok bitikti.
1: 30 dakikada 11 top kaybı yaptı. Bir sağ bek oyuncusu 11 kere topla buluşup nasıl kaybetti benim aklıma. Filip Lan falan değilsen 11 kere zaten buluşmasın yarım saatte. Herhalde doğru. Kolay kolay. Nasıl kaybettin mesela?
0: O benim bayağı dikkatimi çekmişti. Serdar da forma şansı bulur diye düşünüyordum Trabzonspor'da. Bulamadı.
1: Fazla radikal açıklamalar yaptı gittiğinde, Beşiktaş'ı da karşısına alacak. Hani eski takım, evet, olduğu için söylüyorum. Bazen çok iddialı olmamak lazım. Tabii
0: i̇şte
1: ki
0: forma şansı da bulamadın.
1: Satılmış saatten bir mesaj gelmiş. Samsun havaalanını kullanıyoruz Burak Bey. Buraya 2 saat mesafede demiş.
0: Ha güzel. Çorum Samsun değil mi?
1: Evet. Bir yarış aramız varmış abi. Şu an Batıkan abiyle göz göze geldik. Bugün çok fazla göz göze geliyoruz. Bir yarışa gidelim sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
8: Radyo Spor!
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
10: Rıda Taman Bey de 2 boy kadar geç başladılar yarışa. İlk metrelerle birlikte liderliği dış kulvardan doldurup gelen bir numaralı Muhlif Baba aldı. 1 boy geç başlamasına rağmen 1,5 boyda fark yaptı. İkincilikte 5 numaralı Süpersonik var. Hemen ortada 2 numaralı Sert Kaleli dışına gelen 6 numaralı Bol Kader. 1 boy geride 4 numaralı Serda Ayu'dan 2 boy geride de 3 numaralı Ataman Bey sırasıyla 1800 metre start yeri geçildi. 1 numaralı Muhlif Baba 1 boy farkla yarışın lideri. İkincilikte 2 numaralı Sert Kaleli yer tuttu. Yarım boy geride 3. sırada 5 numaralı Süpersonik koşuyor. Daha sonra 1 boy geride 4.lükte 6 numaralı Bol Kader ilerliyor. 1 boy geride 5. sırada 4 numaralı Serda Ayu'dan bu safkanın 2 boy gerisinde grubun son sırasında 3 numaralı Ataman Bey var. 1400 metre startlerine bu şekilde ulaştı atlar. 1 numaralı Muhlif Baba'nın liderliği sürüyor. Fark 1.5 boy. 2 numaralı Sert Kaleli 2.likte. Hemen içinde 5 numaralı Süpersonik 3. sırada koşuyor. 1 boy geride 4.lükte kendine yer buldu. 6 numaralı Bol Kader 1 boy geride 4 numaralı Serda Ayu'dan 5.likte 1 boy geride de 3 numaralı Ataman Bey sırasıyla 1000 metre startlerine yaklaşılıyor. Liderliğini sürdürüyor 1 numaralı Muhlif Baba 1 boy farkla 2 numaralı Sert Kaleli yarışın başından beri 2.likte takipte. Daha sonra 3. sırada 5 numaralı Süpersonik ilerliyor. 1 boy geride 6 numaralı Bol Kader 4. sırada koşarken Musafka'nın 1 boy gerisinde 5.likte 4 numaralı Serda Ayu'dan yer tuttu. Hemen dışında da 3 numaralı Ataman Bey var. Bu şekilde son 800'e girildi. 1 numaralı Muhlif Baba lider. Fark 1 boy 2 numaralı Sert Kaleli 2.likte dıştan önlere gelmeye çalışıyor. 3 numaralı Ataman Bey bariyer dibinde 5 numaralı Süpersonik gerisinde 6 numaralı Bol Kader 1,5-2 boy kadar geride de 4 numaralı Serda Ayu'dan şeklinde son 600'e girildi. 600 geçildikten sonra 2 numaralı Sert Kaleli liderliği aldı 1 numaralı Muhlif Baba'dan. Hemen ortada 5 numaralı Süpersonik dışta da 3 numaralı Ataman Bey sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 2 numaralı Sert Kaleli virajı önde döndü. Ortadan 5 numaralı Süpersonik'in dıştan da 3 numaralı Ataman Bey'in çabalarıyla son 400'e girildi. 2 numaralı Sert Kaleli 1 boy farklı önde 5 numaralı Süpersonik rakibini yakalamaya çalışıyor. Dıştan da 3 numaralı Ataman Bey'in çabaları var. 2 numaralı Sert Kaleli 1,5 boy farkla lider. 5 numaralı Süpersonik farkı azaltmaya çalışıyor ancak 2 numaralı Sert Kaleli liderliği bırakmıyor. Fark 3-4 boya kadar çıktı. Son 100 metre geçildikten sonra 5 numaralı Süpersonik ikincilikte 2 numaralı Sert Kaleli koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Süpersonik ikinci, 3 numaralı Ataman Bey üçüncü, 1 numaralı Muhlif Baba dördüncü, 6 numaralı Bol Kader de koşunun beşincisi oldu. 2 numaralı Sert Kaleli koşuyu Velat Demir'le kazandı.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
8: Radyo Spor.
2: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
8: İnternet TürkNet.
11: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Kupada bu akşam saat 23'te Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Maçın galibi yarı finalde İspanya-Belçika mücadelesinin galibiyle karşılaşacak. Bu akşam oynanacak Fransa-Fas karşılaşması öncesi iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Fransa milli takımı teknik direktörü Didier Deschamps, Fas karşısında daha bitirici olmaları gerektiğini söyledi. Fas milli takımı teknik direktörü Mohamed Ouahbi ise Fransa'nın favori olduğunu ancak kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda diğer çeyrek final mücadeleleri ise yarın ve pazar günü oynanacak. Yarın saat 22'de İspanya ile Belçika, pazar günü ise saat 00:00'da Norveç ile İngiltere ve saat 4'te Arjantin ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Mısır Futbol Federasyonu, Arjantin maçının hakemi François Letexier hakkında FIFA'ya şikayette bulundu. Federasyon, açıkça hakem hataları yapıldığı ve bazı görüntülerin incelenmesinde ısrarla kaçınılmıştı olmadığı gerekçesiyle hakem ekibi ve VAR hakemleri hakkında soruşturma açılmasını talep etti. Son 16 turunda Arjantin Mısır 3-2 mağlup etmiş, maç sonrası hakem kararları tartışma konusu olmuştu.
2: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. Türkiye'nin kalıplara sığmayan ev interneti TürkNet Kupa'dan haberleri sundu.
8: İnternet TürkNet. Radyo Spor.
12: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
13: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bu akşam Kocaeli yarışları yorumları için yine sizinleyim. 9 koşu var. 4. koşuyla günün ikinci haftalık yarışı başlayacak. 4 kilo atların 19 kumda handikap 16 yarışı zorlu bir yarışla başlayacak. Handikap bir yarışla başlayacak. 5'li ganyan oynamaya mecbur kalmamak adına bence bu aya biraz fazla at yazıp ilk aya risk etmemek gerekir. 3 numaralı Sapanca Ağası, 2 numaralı Avcıoğlu, 10 numaralı Akyel abi, 8 numaralı Serç Ovalya, 4 numaralı Garipler Bey'e ve 1 numaralı Yetim Amca. Bu sıralamayı bütçe dahilinde değerlendirebilirsiniz. 3, 2, 10, 8, 4 ve 1. İkinci ayakta şart bir yaş var. Yarış var. Hayatın ilk startına çıkacak. 2 yaşlı İngiliz Tyler 1200 kumda start alacak. Ayakları düz basın tüm safkanların. Hazırlıklarını beğendiğim 5 numaralı Time Call. Nebzat Avcı ilerisinde Kurtelik Kürüsü'nün en hazır bu safkanı risk edilip küçük oyunda tek de yazabilirler. 1 numaralı Hard Drink, 4 numaralı Tallinn ve 9 numaralı Talvera. Rakip olabilecek. Yine hazır gördüğüm diğer safkanlar. Üçüncü ayakta 3 yaşlı İngiliz'in kısa vade 9 yarışı 1200 kumda koşulacak. Sürat yarışında oldukça formda, ard arda birincilikler, tabelası bol birinciliklerle dolu safkanlar bir arada. 7 numaralı Sacred Flight, 2 numaralı Fire of Tiger ve 6 numaralı Persjoy. Benim öne çıkardığım 3 isim. 7-2-6 dışında 3 numaralı King Ferit, 8 numaralı Tenesus Fan ve 4 numaralı Kubat Kasırgası da yine geniş oyunlarda bulunmalı. Dördüncü ayakta 4 ve yukarı alapların 1500 kumda şartlı 5 yarışı. Yine oldukça formda kaliteli isimler var bu ayakta da. 7 numaralı Power of Quattro, 3 numaralı Obir Çelik ve 2 numaralı Kaşe Mumkara. Bu 3 safkan mutlaka yazılmalı. 5. aya geldiğimizde bir banko adayım daha var. O da 1 numaralı Arasinko olacak. Yine Kurtel Ekesi'nin Nevzat Avcı bineceği bu safkan. Anneden Warden Clive ve Hot Chocolat gibi çok çok kalite isimlerle de kardeş, hazırlıkları çok iyi. 1 numaralı Arasinko'yu dileyen tek yazı. Rakip yazmak isteyenler 6 numaralı Equalizer, 8 numaralı Social Paranoia ve 3 numaralı Flight Mode'u değerlendirebilirler. Son ayakta tam 1 yıl aradan sonra yarış koşmasına haberim. 1.25.400 kumda koşarken çok çok iyi bir performans gösteren 11 numaralı Lord of Yıldızer bugün Nevzat Avcı idaresinde daha performanslı, daha nefesli çıkacağı bu yarışı kazanacaktır günün bankosu. Yarınki yarışların yorumlarında buluşmak üzere bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
12: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
8: Radyo Spor.
3: Reklam.
14: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
15: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
16: Borusan Next.
17: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
18: Bankam, bank, kartıma bin.
19: İ20 Temmuz ayına özel 250 bin TL 12 ay %0.99 faizli kredi imkanıyla Hyundai İmar Sancaktepe'de.
4: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 23'te Fransa Pas'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
20: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
21: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı
22: Crux'la.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
22: Radyo Spor. Reklam.
23: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
24: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında bir yarış ve reklam arasının hemen ardından sizlerle birlikteyiz. Abi hazırsan bir Dünya Kupası çeyrek final maçlarına başlayalım.
1: Başlayalım.
0: Bugün çeyrek finallerin ilk maçı, turnuvaya renk katan iki takım. Saat 23 kuşağında karşı karşıya gelecek Boston Stadyumunda.
1: Saat de gayet iyi.
0: Maç da gayet iyi. Fransa Fas.
1: Mükemmel. İki takım da çok iyi. Fas geçen Dünya Kupası'ndaki dördüncülüğü ve bu Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla bence futboldaki gelişimini üst düzeye çıkarmış durumda. Fransa'nın orta alan ve forveti mükemmel. Umarım futbol anlamında çok iyi bir maç izleriz. 2022'de oynanan maçı da hatırlatalım. Fransa 2-0 yenmişti Fas'ı. Ama şimdi tabii Fas bayağı gelişti. Bu yüzden ben bayağı heyecan içinde bir karşılaşma izleyeceğimizi tahmin ediyorum Burak.
0: Katılırım. Turnuvaya çok renk katan iki takım. Ben Fas'ın 2022'den sonra tekrar bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum. Demek ki ortada bir tesadüf yok burada.
1: Yok.
0: Gelişmiş bir yapı var.
1: Ben okudum, araştırdım, baktım. Bir yatırımları var. Kralları futbolu çok seviyor. Bununla ilgili olarak işte hem altyapı çalışmaları, oyuncu bulma ve oyuncuların birçoğunun yine Avrupa sistemine çok iyi adapte olup Fas dışında oynamaları ve bu takımın da böyle birleştirilmesi çok iyi. Teknik direktörleri de altyapıdan geliyor biliyorsun.
0: Evet. De La Fuente gibi.
1: Evet. Takımın birçok şeyini görmüş, yaşamış bir teknik direktöre sahipler. Ya sistemli gidiyorlar. Şansa gelmiş değiller. Bunu ispatladılar.
0: Bu arada Fas tarafından da şunu bahsedeyim. Abi, bugün turnuvanın yıldızı Saibari oynamayacak arkada sakatlığı nedeniyle.
1: Onun o çok büyük kayıp. Gerçekten büyük kayıp.
0: 5 maçta 3 gol atmış turnuvada.
1: Takımın içinde kendini gösteren ve oyun için anahtar oyunculardan biri. Fas takımında bu dezavantaj meydana getirecektir.
0: Yine Ezab de sezonu iyi geçirmiştir elbette. Henüz turnuvada maça çıkmadı. Ondan da mahrumlar bildiğin gibi. Ager de yine savunma hattında yok. Burada eksikleri var. Riyad da bu arada kadroda olmayacak. Burada Fas tarafında önemli eksikler var. Fransa tarafında da şu an için Tchouaméni ve Tchouaméni şüpheli gözüküyor. Ekitike de karşılaşmada oynamayacak turnuvada zaten
1: Ekitike artık herhalde bu turnuvayı kapattı.
0: Bir sene yok artık bence. Aşil koptu çünkü artık. Tabii. Çok kolay olmayacaktır. Dilersen muhtemel 11'leri bir paylaşayım abi.
1: Yavaş yavaş bakalım.
0: Fransa tarafında kalede Mannion, savunma ikilisinde Upamecano, Saliba, solda Luka Digne, sağda Yulkunde, orta sahada Manu Kone, Rabiot ikilisi, ileri üçlüde Dembele, Olise, Due, en uçta da Kylian Mbappe.
1: Korkutucu değil mi?
0: Bu filmin adını unuttum şu anda. Jordan'ın olduğu. Looney Tunes karakterleriyle gitti şu an. Çok da ikonik bir film. Space Jam'de Goon Squad var diye canavarların olduğu, evet, bir takım. Ona Goon Squad'a benziyor bu takım.
1: Turnuvanın en iyi kadrosu diyebiliriz Fransa'ya. Bari. Bunun tabii sahaya yansıması şu ana kadar da çok başarılı oldu. Bu akşam ne olur? Bu Fas'taki oynayamayacak oyuncuları değerlendirdik. Bu Fransa için bir avantaj.
0: Şu Fransa kadrosu herhalde bundan 50 yıl sonra da Dünya Kupası tarihinin en iyi kadrolarından biri olarak anılır diye tahmin ediyorum.
1: Kupayı alırsa %100.
0: Almasa da yazık olan kadrolardan biri olarak alır.
1: Öyle değerlendirilir. Yazık olan kadro denir. Yoksa kupayı alırsa Fransa futbolunun en önemli kadrosu olarak konuşabiliriz. Zidane'lara, daha önceki dönemdeki Platini'lere rağmen bu kadro bayağı korkutucu bir kadro.
0: Bu tarz yani farklı dönemlerden saydığımız yıldızların sanki hepsi bir araya gelmiş gibi burada.
1: O yıldızların başka bir versiyonu. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Ya mesela şu kadro için 98 işte bu kalede Barthez'in olduğu ileride Henri Trezeguet olan kadrodan daha iyi diyemez miyiz? Bence diyebiliriz mesela.
1: Rahatlıkla.
0: Hakikaten ilginç. İnanılmaz bir kadro. Yani Dünya Kupası tarihlerinin en iyi kadrolarından biri ve işin enteresan tarafı oyuncuların çoğu 30 yaş altı.
1: Ve şu var. Yedek kulübesi sahaya koysan oyuncuyu, diyelim aldın oyuncuyu, yedekten bir oyuncu söyleyelim Fransa'da.
0: Cherki mesela.
1: Cherki'yi aldın. Fark eder mi? Etmez. O bile şans bulamadığı için üzgündür bence. Ki Manchester City'nin geçen sene en önemli oyuncularından biri oldu çoğu maçta.
0: Abi yedek kulübesinden mesela bazı oyuncular sayayım sana. Geçen sene Serie A'da 17 gol attı, şampiyon oldu. Marcus Thuram sadece bir maça çıkmış turnuvada. Mateta Crystal Palace Konferans Ligi'ni aldığında
1: santraforu
0: başarılı bir sezon geçirmişti. Zeyar Emery Paris Saint-Germain'de Enrique'nin değişmezlerinden oldu. Yeri geldi sağ bek, yeri geldi orta sahada, önemli bir rotasyon oyuncusuydu. Bakıyorum başka kimler var. Cherki'den bahsettik. Savunma tarafında mesela bakıyorum çok fazla oynamayan Chelsea'li Malagusta çok fazla oynamamış. Yine Lucas Hernandez Paris Saint-Germain'de yine rotasyonda önemli bir oyuncuydu. Çok fazla oynamamış. Yani rotasyon zaten bambaşka.
1: Ya bu isimleri değerli dinleyicilerle paylaştık. Bu isimler bile rahatlıkla Fransa takımının o sisteminin devam etmesini sağlayacak oyuncular.
0: Yani yaş itibariyle de inanılmaz iyi. Bu arada bugün Olise sarı kart cezalısı denmiş ama şu an önümde açtığım şeyde sarı kart sınırında gözüküyor kendisi. Onu da söyleyeyim. İndal Ateş Rusya'dan yazmış, şimdi önüme düştü. Şu an sarı kart sınırında gözüküyor. Olise, Manukone ve Bradley Barcola.
1: Evet, o sarı kart sınırı. Tabii bu oyuncular buna dikkat edeceklerdir.
0: Muhakkak.
1: Çünkü yarı finale yükseldiğinde o sarı kart olayı finalde oynama anlamında dezavantaj. Ama o siliniyor galiba yarı finalde.
0: Eşleşme durumuna da bakalım abi. Bu eşleşmenin kazananı İspanya-Belçika kazananıyla oynayacak. İstersen çok hızlıca bir Fas'ın 11'ini de paylaşalım sizlerle. Orada da önemli eksikler var. Kalede Bono, savunmada Halhala Diop, sağda Hakimi, solda Mazraoui, orta sahada Boadi ile El Ayani, önlerinde Unai, sağda Brahim Diaz, solda El Canus, en uçta da Rahimi.
1: Bu turnuvanın bence dikkat çeken ve beğendiğimiz oyunculardan biri Brahim Diaz diye konuyu açsam herhalde katılacaksın.
0: Tabii ki.
1: Gol yollarında arkadaşlarına pozisyon hazırlama.
0: 4 asist.
1: Mükemmel. Muazzam bir top tekniğine sahip. Oyunu çok iyi okuyan. Hucumu yönlendirmede başarılı olan, araya iyi top bırakma girişimlerinde bulunan bir Fas milli takımı için muazzam bir oyuncu. Oynadığı takımı da hatırlatalım.
0: Real Madrid.
1: Real Madrid forması giyiyor Brahim Diaz. Bu akşamki maçın Fas adına en önemli anahtarıdır bence kendisi.
0: Kendisi hatırlarsın daha çok değil, geçtiğimiz Ocak ayında milli nefret objesi haline gelmişti Fas'ta Senegal maçında kaçırdığı penaltıyla.
1: O penaltıdaki labali değil mi?
0: Panenka vurmaya çalıştı 90+4'te, belki atsa maç bitecekti. Sonra uzayan maçta seri penaltı açılarında kaybettiler. Sonra bambaşka şeyler oldu. Kupayı aldılar sembolik olarak ama kupa gitmedi Fas'a vesaire.
1: O kupa ne oldu? Senegal'de duruyor.
0: Buna bir yaptırım uygulanabiliyor mu abi?
1: Geri alın diyorlar. Uygulanamıyor. Nasıl uygulayacaksın?
0: Acaba oldu mesela abi 2032 Avrupa Şampiyonası Türkiye'de düzenleniyor denecek ya. Ya düzenlenecek deniyor ya. Kupa buradayken acaba biz de vermesek mi kazanılırken? Kalsa fena bir, madem bir yaptırım yok.
1: Ya nasıl alacaksın kupayı? Başka kupa verirler onlara.
0: Gönlü olsun diye ikisinde de kupa olacak. Çok enteresan.
1: Çok enteresan kesin.
0: Yani çeyrek final aşamalarının en güzel maçlarından biri bugün olacak. Peki hangi takımı yakın görüyorsun abi? Maçla ilgili tespitin
1: nedir? Şimdi oturduk saydık isimleri. Brahim Diaz'dan az önce bahsettik. Fas'taki eksikler stratejik. Önemli. Bunun sahaya nasıl yansıyacağını merak ediyorum. Onun tedbirlerini almaya çalışacaklar.
0: Burada Saibari'siz hücum gerçekten çok zor olacak ama.
1: Ya Saibari bir de üst düzey bir oyuncu.
0: Bayern mi aldı 55 milyon euro turnuva
1: üst
0: içerisinde?
1: Üst düzey bir oyuncu. Onun da Brahim Diaz ve Saibari'nin aynı anda oynadığı oyunda ben derdim ki ya ben açıkça söyleyeyim %50-%50.
0: Büyük kayıp oldu. Bir de sakatlık, hani kart cezası olup burada eskaza bir şekilde atlasan, ilerleyen turnuvanın kısmında kullansan çok iyi ama arka adele bir de hamstring, yani bir ay yok en iyi ihtimalle.
1: Sezonu kapattı.
0: Öyle gözüküyor. Turnuva gitti artık şu an Saibari için.
1: Bu sebeple ben biraz Fransa'yı önde görüyorum.
0: Valla kadro kalitesi olsun, oyun gücü olsun, buralara oynama tecrübesi olsun. Ya çünkü Fransa milli takımına baktığında hepsi işte Bayern Münih'te, Real Madrid'de, PSG'de oynayan. Hani kırılma anlarını, maçını iyi oynayan oyuncuları var.
1: Ya kriz anında bile nasıl oynaması gerektiğini bilen bir kadro. Kriz yaşıyor takım diyelim saha içinde oyun olarak. Fransa'da sistem değişmiyor.
0: Mbappe'nin Paraguay maçında yaptığı açıklamadan bahsetmiştin burada zaten.
1: Tabii.
0: Mesela.
1: Yani o yüzden ben tahmin etmiyorum bir şey olacağını.
0: Ben de bir yol kazası beklemiyorum burada.
1: Değil mi?
0: Fransa bence devam edecektir.
1: Ya Fransa'nın büyük sürpriz olur bu eksiklere rağmen Fas'ı eleyemezse. Fas'ın oyun sisteminde bir değişiklik olabilir mi? Biraz daha Paraguay maçındaki gibi Paraguay'ı andıran, kendi yarı sahasında daha fazla kalan bir Fas görebilir miyiz?
0: Ben Fas'ın şimdiye kadarki oyun anlayışının onu uygularsa Paraguay kadar başarılı olacağını düşünmüyorum. O çok tehlikeli olur. Farka bile gidebilir öyle olursa.
1: Öyle oyunu, yani defansif anlamda onu kastediyoruz. Ağırlık verirse evet, Paraguay çünkü onu oynamaya alışık.
0: Burada şey var abi, biraz hani o kadro, bina gibi düşün. Kadronun da bir mühendisliği neye göre yapılıyorsa ona göre tasarlaman lazım. Yani işte burada ne bileyim, iki ton arabayla hız yapmaman gerekiyorsa bu takımda hücum yapmak üzerine tasarlanmış. Parçaları, oyuncuları buna göre seçilmiş ve buna göre alıştırılmış bir takım ya. Sen bu takımı kendi yarı sahasında kapatırsan Fransa orayı açar bence.
1: Ve zorlanmaz.
0: Çok da zorlanacağını düşünmüyorum bu Paraguay maçı. Paraguay mesela o yönde tasarlanmış bir takımdı. Herkesin canını okudular. Yani sadece iyi savunma yapmak anlamında değil. Tekmesiyle tokat, yani çok...
1: Evet, Fas öyle bir takım değil bir de.
0: Naif bir takım Paraguay'a nazaran herkes gibi.
1: Bir de saha içinde o futbolun sanatını ellerinden geldiğince, teknik kapasiteleri iyi olduğu için bizlere gayet iyi sunan bir takım.
0: Çok keyif kattılar turnuvaya.
1: Çok.
0: Bitmiş gibi söyledim şimdi ama katabilirler daha fazla tabii.
1: Göreceğiz. Katabilirler tabii. Sahaya çıkacaklar ama dediğin şu anda sistemin 3 oyuncusu yok.
0: Kalbi gitti bence o sistemin.
1: Turnuvanın ya, sistemde 3 oyuncu yok.
0: Evet.
1: Bu ben yine aynı oynarım, aynı oynamayı düşüncesine sahip olabilirsin de biraz da oyun kalitesini düşünmemiz gerekiyor.
0: Acil durum planı nedir abi burada sence?
1: İki tane yolu var. Dediğim gibi bir sistemi değiştirip ben de kabul ediyorum bunu. Biraz daha kendi yarı sahasında kalıp daha sağlam kapanma. İkincisi de ben çıkacağım, yine oyunumu oynayacağım. Çünkü bu oyuna alışık bir takımım. İki tane şıkkı var. Üçüncüsü yok.
0: İki ucu keskin bıçak.
1: Evet, bakalım göreceğiz. Ya o, ben de çok merak ediyorum.
0: Güzel maç olacaktır. Zaten yarın burada yine uzun uzun konuşulur diye tahmin ediyorum. Sevgili Mehmet Sevinç olacak.
1: Evet.
0: Evet, bugünlük süremizin sonuna gelmişiz abi. Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Umarım iyi bir maç olsun ama Burak.
0: Öyle umuyoruz. Biraz turnuva hareketlendi. Amerika-Belçika maçıyla birlikte ben keyfim yerinde gayet, inşallah öyle de devam eder.
1: Belçika gerekli dersi verdi.
0: Fazlasıyla gerekli dersi ve mesajı verdi.
1: Evet.
0: Evet, buradan herkese teşekkürler. Spor Kazanı'ndan bugünlük bu kadar diyelim. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

0: ihtiyacını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sundu. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Radyo Spor.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
8: Tatil Sepeti.
9: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Rantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Otobüs. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
2: Bilyoner.
3: Radyo Spor.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
3: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
4: Evet.
3: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
2: Radyo

0: hızlı başlamasına rağmen bir boy gerisinde iç kulvarda 4 numaralı General Sherman ikincilikte dışta. 2 numaralı Golden Racer takipte bir boy geride 5 numaralı King Davut içinde 3 numaralı Smart Children. Onun dışında da 6 numaralı operasyon şeklinde son 600'e girildi. 1 numaralı İspanoz bariyer dibinde önde hemen dışında 2 numaralı Golden Racer var. Onun yanından 5 numaralı King Davut ve 6 numaralı operasyon içte de 4 numaralı General Sherman sırasıyla düzeye çıkıldı. 1 numaralı İspanoz virajı da 2 boy farklı önde döndü orta kulvardan. 2 numaralı Golden Racer'ın onun yanından 5 numaralı King Davut'un dışarıdan 6 numaralı operasyonun içeriden de 4 numaralı General Sherman atakları var. Farklar azalmaya başladı. Son 200 metreye girildi. Dıştan gelen 6 numaralı operasyon rakiplerine hakim olmaya çalışıyor. İçinde de 5 numaralı King Davut var. 6 numaralı operasyon koşuyu kazanıyor. 5 numaralı King Davut ikinci olurken üçüncülük için 3 numaralı Smart Children ve 1 numaralı İspanoz aynayı yakın geçtiler. 2 numaralı Golden Racer da koşuyu 5. sırada tamamladı. 6 numaralı operasyon Enes Bozda ile kazandı 7. koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: 16 sarı, 4 kırmızı kart. Adı Nürnberg Muharebesi. Portekiz rakibi Hollanda. Portekiz maçı 1-0 kazanıyor ama bu maçta kırmızı kartlar, fauller, inanılmaz sert tekmeler, Dünya Kupası'nda pek görmeye alışmadığımız şiddetli fauller hepsi bir maçın içinde yaşandı. Bir maçın içinde dünya rekoru kırıldı. Dedim ya 16 sarı, 4 kırmızı kart. Dünya Kupası bir daha böyle sert bir karşılaşmayı göremedi. Şahsen ben de bir daha oyuncuların kasıtlı olarak birbirlerini tekme tokat dövdükleri bir maçı izlemek istemem.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
4: Radyo Spor! Radyo Spor!
5: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
6: Radyo Spor'dan herkese merhaba. Nesine Saatlerinde sizlerle birlikteyiz. Ben Emirhan Avcı. Dünya Kupası'nı ve bugünkü Avrupa ve Konferans Ligi karşılaşmalarını sizlerle birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Artık çeyrek finaller başlıyor. Bugün itibariyle Fransa-Fas karşılaşması var. Onunla başlayacağız. İspanya-Belçika, Norveç-İngiltere ve Arjantin-İsviçre karşılaşmalarını da birlikte değerlendireceğiz. Aynı zamanda Avrupa Ligi eleme turları da başladı. Salı günü Şampiyonlar Ligi özelinde konuşmuştuk yayında zaten. Bugün de Avrupa Ligi 1. eleme turu ve Konferans Ligi 1. eleme turu karşılaşmalarında hangi maçlar özelinde konuşabileceğimize bakacağız. Karabağ ve Dinamo Kiev karşılaşmaları var. Şerif de öne çıkan maçlardan bir tanesi bültende. Bunları sizlerle yorumlamayı istiyorum açıkçası. Dünya Kupası ile başlayalım. Fransa evinde demeyeceğim. Fas'la karşılaşıyor. Fransa kadrosu zaten turnuvanın açık ara en iyi kadrolarından bir tanesi ve turnuvanın doğal favorisi konumunda. Fas'ta ise Saibari'nin oynamayacağı artık netleşti. Orada takımın en önemli yıldızı, turnuvanın parlayan yıldızı Saibari, Bayern Münih'in yeni transferi, Fransa karşısında oynayamayacak. Eğer ki olası bir Fransa galibiyeti sonrası yarı finalde oynaması bekleniyor. Fransa'nın tabii ki muhtemel 11'i bir önceki karşılaşmalarla hemen hemen aynı 11. Fas'ta ise santrafor konusunda bir değişiklik olması muhtemel. Olise'li, Mbappe'li hücum attı ki Olise'nin şu ana kadar da golle buluşamadığını ama turnuvanın asist kralları arasında yer aldığını, hatta zirvede olduğunu söyleyebiliriz. Bireysel oyuncu performansı

0: Konferansını da konuşacağız. FAS'la ilgili de değerlendirmelerde bulunacağız tabii ama FAS için zor bir karşılaşma olacak. Özellikle hücum anlamında en önemli silahı olmayacak. Biraz daha Brahim Diaz'ın ayağına bakan bir takım olabilirler bugün hücumda. Orada bireysel tercihlerde FAS'ta bir şey gidebilir miyiz? Çok emin değilim. Ben hani bu eşleşmeler tabii ki turnuvada çok fazla sürpriz de gördük ama bir şu maç üzerinde sürpriz beklemiyorum. Hatta acaba karşılıklı gol olmaz bizim için nasıl bir tercih olur kısmına da baktım. Zaten Nesine'de de şu an itibariyle karşılıklı gol var 1.80. Karşılıklı gol yok 1.56 orandan yer alıyor ki Nesine de burada maç içinde Fas'ın çok fazla aslında gol olarak karşılık verebileceğini düşünmemiş ki bu oranlara yer vermiş. Muhtemel 11'lere de bakmak istiyorum. Fransa'da kalede Maignan oynayacak. Upamecano, Saliba turnuvada değişmeyen stoper tandemi Fransa'nın Koundé, Digne, Kone sonrasında Monte oldu aslında kadroya. Orada Rabiot'un yanında denemeler yapılmıştı ama Kone formayı aldı. Dembele, Olise, Doué ve Kylian Mbappé 11'i gözüküyor Fransa tarafında. Fas'ta da santrafor'da Rahimi'yi yazılmış. Rahimi de geçen sezonu El Ain'de geçirdi. 22 maçta 13 golü vardı. Aslında gol anlamında yüksek skorlara çıkabilen bir oyuncu ancak tabii ki Saibari'nin yerini doldurması çok kolay değil. Şeyde de Fas'ta da totalde 34 maçta 12 golü bulunuyor. Onun dışında şimdi Fas kadrosuna tekrar tekrar bakıyorum ama sanırım ben biraz daha bu maç özelinde Fransa tarafında olmayı tercih edeceğim. Ve tabii ki Fransa tarafında olurken neleri alabiliriz bunlara da bakalım istiyorum. İlk gol Fransa 1.33 oranı var ki bence ilk gol Fransa için düşük bir oran değil. Bunu örneğin başka maçlar yani turnuva özelinde değil ama Avrupa Ligi elemeleri, Konferans Ligi elemelerinde yaptığınız kuponlarınıza ek bir değerlendirme olarak 1.33 oran değerlendirilebilir. Değerli bir yere gidebilir. Belki maç başladıktan sonra canlıda gol gelmediği sürece daha da iyi bir orana sahip olabilir. Onun dışında ev sahibi iki yarıda da gol atar. 2.43 yani Fransa ev sahibi olarak gözüküyor şu an maçta ki benim de aslında klasik yanılmamın sebebi oydu programın başında. Fransa'nın iki yarıda da gol atarının oranına 2.43 verilmiş ki bu oran çok değerli bir oran çünkü Fransa hücum hattında hep her program konuşuyoruz çok değerli iyi oyuncular var ve Fas'ın da bugün Saibari gibi önemli bir eksiği var. Ben burada Fransa'nın her iki yarıda da gol atarının değerli olduğunu düşünüyorum. Ki denemek isteyen varsa bir sürpriz bir şey. Ben karşılıklı gol var beklemiyorum ama Fas tarafında da bu iki yarıda da gol atılır oranı 7.54. Bunu da söyleyeyim. Geçen gün Arjantin maçında bu tahmini yapmıştım ben. Arjantin penaltı kazanır, hakem VAR'a gider tahmini. VAR'dan olmadı o ama bir penaltı kazandı Arjantin. Ben bugün Fransa'nın da bir penaltı kullanacağını düşünüyorum. Fransa penaltı kullanır oranında 2.86'dan güzel bir tercih olabilir gibi açıkçası. Ev sahibi hangi yarıda daha çok gol atardı da bir 2.23'ten ikinci yarı deneyebilirsin. Sanki bana böyle bir 3 gollü Fransa galibiyeti ilk yarı 1 gol, ikinci yarı 2 gol gibi daha mantıklı geliyor açıkçası Fransa tarafında. Deplasman gol yemezin oranı 4.24 ama maçın 0-0 bitme ihtimali veya Fas'ın gol yemeden kazanma ihtimali yok. Ev sahibi gol yemezi 1.77. Burada da şu bak yani eğer ki karşılıklı gol yok tercihi yapacaksanız onun yerine mesela Fransa'nın gol yememe tercihini yaparsanız daha yüksek orandan fırsat bulabilirsiniz. Bunu da belirtmek istiyorum. Fransa'nın maç sonucu 1.39 verilmiş ki bence bu kadar ağır basan bir takım için Dünya Kupası'nda iyi bir oran. 1.39'un ilerleyen saatlerde belki biraz daha maçın da başlamasıyla yükselebileceğini, bunun 1.40 seviyelerine çıkabileceğini düşünüyorum. Burada da dediğim gibi hani kuponunuza işte ek olarak ekleyebileceğiniz tercihler. Fransa'nın handikapı 1 handikapı 2.27 orandan verilmiş ki bence bu da net bir şekilde değerlendirilebilecek bir fırsat. Benim genel tahminim maç sonucu 1 ve 2.5 üstü, o da 2.31 orandan yine tercih edilebilir durumda ki Fransa'nın muhtemel galibiyetinde 3 gol çıkmasını beklerim ben. Ki bir 3-0'lık bir skor benim için muhtemel bu maçta. Biraz daha sürpriz tarafındayım. Fas geçen Dünya Kupası'nda da yarı finalle karşılaşmıştı Fransa ile aslında, ama bu Dünya Kupası'ndaki performansı her ne kadar daha görkemli olsa da temel eksikleri var. Biraz da yıpranmış bir şekilde geliyor onlar da. O yüzden biraz daha ben Fransa tarafında olacağım. Mesela iki yarıda da gol atar kısmı ile birlikte ev sahibi iki yarıyı da kazanır. 3.92 hemen hemen 4 orana yaklaşan bir oran. Bunun da çok kıymetli olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası Fransa tarafında bu tercihleri yapabilirsiniz. Kornerlere de bakmak isterim. Çünkü turnuvalarda kornerler önemli silahlar oluyor genelde ve bu fırsatlarda da korner oranları değerlendirilebilir durumda. Örneğin ilk yarı 4.5 üstü 1.74 orandan denenebilir. Güzel bir oran bence. Totalde 9.5 korner üstü, yani 10 korner 1.67 yine benim korner üst beklentim var. Burada kornerlerde deneyebilirsiniz. İlk yarı en çok korner Fransa tarafındayım ben. 1.33 oranı var. Bu çok çok iyi bir oran değil. Diğer hani böyle kuponunuza ekleyebilirsiniz dediğim 1.33'lükler kadar mantıklı değil açıkçası. Ama Fransa'nın kornerleri tercih edilebilir bence. İlk yarı 5.5 korner üstü 6 korner çıkar derseniz 2.54 orandan tercih yapabilirsiniz. Hep böyle iki takım özelinde değerlendirmeler tabii yapılıyor. Şimdi Fransa ve Fas özelinde hani takımların neler yapabileceğini ve bunun iddiaya yansımasını da konuşmak istiyorum. Örneğin Fas'ın biraz daha agresif bir savunma yapması muhtemel. Burada da 15 ve üzeri Fas faulü 2.91, 13 üzeri Fas faulü 1.75 tercih yapılabilir. Çünkü Fransa'nın bireysel yetenekleri bazen sadece takım oyunuyla da takım savunmasıyla da durdurulamıyor. Burada Fas'ın hani basketbol tabiriyle taktik fauller yapması muhtemel. Ben o yüzden burada mesela Fas'ın faul tercihlerine de gidilebileceğini düşünüyorum. Onun dışında Fransa'da bakıyorum, topa sahip olma yüzdesi çok enteresan bir tercih aslında, ama Fransa'nın zaman zaman hızlı ayaklarını kullanmak için topa sahip olma yüzdesinden vazgeçtiğini görüyoruz. O yüzden Fransa %52 topa sahip olur. Fas %49 ve üzeri topa sahip olur seçenekleri açılmış durumda. Burada Fransa'ya 1.65, Fas'a 1.84 verilmiş, ama bu biraz daha maçın dengesine, skoruna bağlı bir tercih. O yüzden örneğin Fas 1. dakikada gol atar, Fransa maç boyu toplu oynar, başka bir yere gider oyun. Ama Fransa gol atar, erken bir gol atar, Fas biraz daha toplu oynamaya çalışır, farklı bir yere gider oyun. O yüzden ben bunun çok mantıklı bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Fas'ta takım top çalma da değerli bir noktaya gidebilir. Çünkü fazla müdahale şansı bulacaklardır. Fas'ın 19 top kazanması 1.79 orandan değerli gözüküyor. Bayağı detaylı bir Fransa-Fas analizi yapıyoruz şu anda. Oyuncu gol atarlar. Turnuva boyunca aslında benim oyuncu opsiyonları en sevdiğim opsiyonlar oldu. Oyuncu ilk golü atanlar önemli. Burada ben Mbappe'nin siftahı yapacağını düşünüyorum açıkçası. Kylian Mbappe ilk golü atar. 3.20 oranı var. Ki Dünya Kupası'nda da iyi performans gösteriyor. Şu anda gol krallığında da ikinci sırada. Ben Mbappe'nin hem işte penaltı kullanan oyuncu olma avantajıyla hem de genel performansıyla ilk golü atabilecek oyuncu olduğunu düşünüyorum ki 3-20 oranda bence değerli bir oran. Oyuncu iki yarıda da gol atar. Burada 8-0-5. Kylian Mbappe, yine Mbappe'ye gideceğim açıkçası. Tabii ki Fransa'nın önemli başka oyuncuları da var ama hani dedim ya iki yarıda da Fransa gol atar. Bu iki yarıda da Fransa'da Mbappe golleri gelebilir. 8-0-5 değerli bir oran, güzel bir oran. Denemek isteyenler, sürpriz ve yüksek oran bekleyenler bunun tercihine gidebilirler. Oyuncu gol atar ve takım kazanır da güzel tercihler var. Mesela Dembele ve Olise'den gol bekliyorsanız sadece gol atarlarına değil de 3.10 ve 3.98'den golleriyle birlikte takımlarının kazanacağına gidebilirsiniz. Fransa'nın da favori olduğu bir maçta açıkçası. Genel olarak başka hem mesela çok önemli noktalardan bir tanesi asist yapar beklentisi. Burada ben biraz daha Olise ve Dembele özelinde bakabilirim. Kone var orta sahada. Kone'ye 6.79 verilmiş ama Kone biraz daha savunma tarafında. Fas'ta da hücum anlamında aslında savunma oyuncusu olmasına rağmen en önemli silah Eşref Hakimi olabilir. Paris Saint Germain döneminde de iç koridoru fazlasıyla kullandığını çok kez gördük. Orada da 6.79 Eşref Hakimi asisti denemek isteyenler olursa eğer bakabilirler. Mbappe'nin asisti verilmiş ama ben Mbappe asiste çok fazla tercihte bulunmayı istemiyorum. Biraz Dembele ve Olise'ye bakmak istiyorum bu noktada. Onların da oranları kıymetli olabilir. Ryan Cherki oyuna sonradan girerse 3.88 oran verilmiş. Uzatmalar dahil bu arada. Onun da parantezini açmayı istiyorum. Desire Doué'ye yine 3.88 oran verilmiş. Dembele o da 3.88 oran verilmiş asistine. Olise kısmında Olise'nin de evet yanlış görmediysem onu da 3.88 asist yaparı denemek isteyenler olursa eğer güzel tercihler olabilir. Saliba'nın da mesela savunmada iki top çalması muhtemeldir ki 2.49 oran. 3 top çalması 3.78 oran. İyi tercihler bunlar. İyi yani Saliba'nın da savunma hamle sayısı fazla oyunculardan bir tanesi. Ön alan baskısı da Fransa zaman zaman yaptığında değerli bir oran olabilir açıkçası ve yani yine Fransa-Fas maçı özelinde toparlayacak olursak ben Fransa'nın galibiyeti maç sonucu 1.5 üstü aslında 2.5 üstü Mbappe'nin golleri Fransa'nın her iki yarıda da kazanırı bende ağır basıyor. Sürpriz beklediğim bir karşılaşma değil bu. Fransa eğer ki konuşacağız onda İspanya yarı final mücadelesine kadar benim için turnuva boyunca zaten çok fazla hata yapması hata lüksü olmayan bir takımdı. O yüzden Fransa tarafında yer alacağım. Bir reklam arası vereceğiz. Daha sonrasında da yine Dünya Kupası sohbetimize devam edeceğiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Radyo Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Bankam Bank kartıma bin.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel, kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
8: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Radyo Spor.
9: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
10: Benim bankam iş bankası.
3: Radyo Spor.
11: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
13: Radyo Spor.
12: Saran Holding kuruluşudur.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Nesine Saatleri devam ediyor. İspanya-Belçika mücadelesiyle biz de sohbetimize devam ediyoruz. İspanya turnuvanın o da yine favorilerinden bir tanesiydi. 2024 Avrupa Şampiyonası'nın doğal bir şekilde oyun olarak da performans olarak da en iyi takımıydı. Ama bu Dünya Kupası'nda çok da o turnuvadan eser yok bence. Ama yine de Fransa karşılaşmasını yarı finalde oynayacaklardır diye düşünüyorum ben. Tabii ki biraz turnuvada Yamal'ın formsuzluğu, iyi oynamaması. Sol kanatta da 24 Avrupa Şampiyonası'na göre Williams'ın yokluğu. Daha doğrusu kadroda ama ilk 11 veyahut da sonradan oyuna girme anlamında çok fazla fırsat bulamaması yer ediniyor. Çünkü aslında takımın geneli biraz daha ayağı oynayan oyuncular olsa da bu iki oyuncu takımı biraz daha ileriye taşıma anlamında fark oluşturan oyunculardı. Burada yaşanan eksiklikler biraz İspanya'nın o 2024'teki şaşalı futbolunu düşürmüş durumda. Ama Belçika'da aslında Amerika karşısında oynayana kadar turnuvanın hani böyle hep favorileri arasında geçer ya Belçika. O bir 7-8 takımlık favori arasında en kötü futbol oynayan takımıydı. Amerika maçında işte Balogun'un cezasının iptali biraz takımı motive etmiş gibiydi. Ve aslında o motivasyonla birlikte farklı bir galibiyet geldi. İspanya maçında ama ben çok fazla karşılık verebileceklerini düşünmüyorum. İspanya'nın muhtemel galibiyeti 1.42 orandan benim tercihim olacak açıkçası. Burada İspanya'dan ve şöyle 90 dakika içerisinde aslında İspanya galibiyetinin geleceğini düşünüyorum. Ben turu kim geçer kısmında değil. İspanya'nın Belçika'yı mağlup edeceğini, 90 dakika içinde 1.42'lik orandan denenebilecek bir tercih olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında Belçika gol olarak katkı verecektir. Burada da 1.61'den karşılıklı gol var tercihi ön plana çıkıyor. İlk yarı karşılıklı gol var 4.21, ikinci yarı karşılıklı gol var da 3.26. Ben Belçika'nın golünü maçın sonlarına doğru biraz daha İspanya'da artık oyunu verdikten sonra, skoru aldıktan sonra geleceğini düşünüyorum. Ki ikinci yarıda da İspanya golü bekliyorum. Bu yüzden ikinci yarı karşılıklı gol varın oranı 3.26'dan güzel bir tercih olacak bence. Çok fazla korner maçı olmayabilir. Belçika biraz daha hızlı hücumlarla fırsat arar. İspanya'da zaten genel olarak hani böyle 2008'den beri kısa boylu oyuncular, ayağa oynanan futbolla çok fazla bir duran top takımı değil. Ben İspanya maçında o yüzden biraz daha alt kornerler kısmında alt beklentim var. Maç geneliyle ilgili ama üst beklentim var. 2.5 üstü İspanya kazanırı. Eğer isterseniz 3.5 üstü İspanya kazanırı bence güzel tercihler açıkçası. İspanya'nın 18 şutuna 1.94 oran verilmiş ama ne İspanya bu kadar şut atar kısmında eminim, ne de bu orandan bu tercih değerlendirilir kısmında emin değilim açıkçası. Ama İspanya'nın 6 isabetli şutu olabilir. 1.85 oran bence güzel bir oran. Biraz daha bireysel performanslar açısından da bakacak olursak, ben turnuvayı aslında çok da iyi geçirmeyen Lamine Yamal'dan gol bekliyorum. Aynı zamanda asist de beklerim ama burada riski düşürmek isterseniz biraz daha oran düşük, gol veya asist yapar Lamine Yamal tercihi bence iyi bir tercih olur. Ve Belçika kısmından da aslında bir gol bekliyorum dedim. Bu gol de sonradan oyuna giren, maçın sonlarına doğru performans gösterecek. Bence Lukaku'dan gelir 3.64. Lukaku gol atar oranı değerlendirilebilir bir oran bence açıkçası. Burada da Lukaku tercihinde bulunabilirsiniz. İlk golü kim atar? Burada kilidi bence Yamal açacak ama İspanya'da turnuvada gol yükünü Oyarzabal çekiyor. Burada bir Oyarzabal denemesi de sizleri mutsuz etmez. Ben Dani Olmo'nun da skora katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Trossard da Belçika kısmında bence skora etki edecek oyuncu olacak diyelim. Ve İspanya-Belçika karşılaşmasını bu şekilde noktalayalım. Daha sonrasında Norveç-İngiltere ve Arjantin-İsviçre karşılaşmaları var. Onları da konuşmayı istiyorum programın son bölümünde. Ama son bölümüne at yarışına geçmeden önce bir Norveç sürprizi ve Arjantin bir üst tura geçeri bence daha iyi seçenekler gibi duruyor. Biraz sonrasında at yarışından sonra detaylandıracağız. Şimdi sırada at yarışı var.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
11: Adın başka.
13: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
14: Radyo Spor.
13: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
14: Radyo Spor.
13: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
15: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
11: Koşunun ilk metrelerinde liderliği alan Safkan 9 numaralı Bay Utku oldu. 3 boyda fark yaptı. İkincilikte 7 numaralı Al Ünlü Hat ilerliyor. Bu Safkan'ın 4-5 boy kadar gerisinde 3. sırada 4 numaralı Nevşehir Bey'i var. 2-3 boy kadar geride iç kulvarda 3 numaralı Deniz Savaşı dışında 2 numaralı Abbe 1,5 boy kadar geride 8 numaralı Atlı Fırtına. 1 boy geride 6 numaralı Mirka Artalı, 2 boy geride 1 numaralı Bahar Bahir, 3 boy geride de 5 numaralı Husrev yer tuttu. Bu sırayla 1200 metre startlerine doğru yaklaşılıyor. Koşunun lideri 9 numaralı Bay Utku, fark 4-5 boy kadar. 7 numaralı Al Ünlü At ikincilikte. 6-7 boy kadar geride 3. sırada 4 numaralı Nevşehir Bey'i koşuyor. Daha sonra 3 numaralı Deniz Savaşı dışında 2 numaralı Abbe. 1 boy kadar geride dış kulvarda 6 numaralı Mirka Artalı. Onun 1 boy gerisinde 8 numaralı Atlı Fırtına. 2 boy geride 1 numaralı Bahar Bahir ve dışında 5 numaralı Husrev sırasıyla son 800 metreye doğru ilerliyor atlar. 9 numaralı Bay Utku liderliğini 3 boy farklı sürdürüyor. 7 numaralı Al Ünlü Hat ikincilikte takipte. 4-5 boy kadar geride 3. sırada 4 numaralı Nevşehir Bey yer tuttu. 1 boy geride 2 numaralı Abbe, içinde 3 numaralı Deniz Savaşı şeklinde atlar son 600'e girmek üzere. 9 numaralı Bay Utku yarışın başında aldığı liderliğini devam ettiriyor. Fark 2 boya kadar indi. 7 numaralı Al Ünlü Hat ikincilikte. Musafkan 3 boy gerisinde 4 numaralı Nevşehir Bey'i, daha sonra 2 numaralı Abbe, 3 numaralı Deniz Savaşı ve 8 numaralı Atlı Fırtına sırasıyla atlar son düzeye çıktı. 9 numaralı Bay Utku 2 boy farklı virajı önde döndü. Ortadan 7 numaralı Al Ünlü Atın dışarıdan da 4 numaralı Nevşehir Bey'in gayretleriyle son 400'e girildi. 9 numaralı Bay Utku'yu ortadan gelen 7 numaralı Al Ünlü At yakaladı. Onun da dışından 4 numaralı Nevşehir Bey gelip rakiplerine hakim oldu. 4 numaralı Nevşehir Bey'i 1 boy farklı önde 7 numaralı Al Ünlü At ikincilikte. Son 100 metre 4 numaralı Nevşehir Bey'i 1,5 boy farklı önde 7 numaralı Al Ünlü At ikincilikte. 4 numaralı Nevşehir Bey'i koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Al Ünlü At ikinci, 1 numaralı Bahar Bahir üçüncü, 9 numaralı Bay Utku dördüncü, 2 numaralı Habbe'de koşudan 5. olarak ayrıldı. Başkent'te günün 8. ve son koşusunu 4 numaralı Nevşehir Bey'i Velat Demir'le kazandı.
15: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
16: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
17: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
18: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Nesine Saatleri devam ediyor. Norveç-İngiltere karşılaşmasında kalmıştık. Aslında bir önceki karşılaşmaları konuşurken yani İspanya'nın doğal favori olduğunu, Fransa'nın doğal favori olduğunu ve başka tercihlerde bulunmayacağımızı söylemiştim ama bu maç özelinde ben Norveç'in sürpriz yapacağını düşünüyorum. Maç sonucu 3-70 Norveç sürprizi denenebilir bence ama turu kim geçer kısmı da 2.51'den Norveç'in değerli bir oranı var. Ben burada İngiltere ve Norveç, hani turnuva boyunca izledik. İngiltere'nin futbolu hakikaten hiçbir zaman liginin kalitesini yansıtmadı hiçbir şampiyonada. Ve bu şampiyonada da aslında bazı yetenekli oyuncularını götürmediler. Palmer, Foden gibi. Ve çok da çözümcül bir takım değil. Demokratik Kongo karşısında da mesela elemelerde problem yaşamışlardı. Ben İngiltere'nin çok iyi oynadığını düşünmüyorum. Meksika'ya karşı da, turnuvanın ev sahibine karşı da yine problem yaşadığı dakikalar oldu. Norveç biraz daha gözümüzü boyuyor bizim. Ben o yüzden burada Norveç kazanır tercihinde yer alacağım ama karşılıklı gol var, 1.49 oranı varmış. Çok da iyi bir oran değil ama karşılıklı gol var tercihi de ve ikinci yarı KG var tercihi de benim tercihlerim arasında olacak 2.92 orandan. İki takımın da duran topları sevdiğini söyleyebiliriz. İngiltere'de, Norveç'te size'lı takımlar, fizikli takımlar. Ben bu yüzden ilk yarı 4.5 korner üstü 1.74 orandan değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden buradaki korner tercihim de ilk yarı 4.5 üstü korner olacak. Belki biraz daha oranı yükseltmek isteyenler 5.5 üstü korneri 2.55 orandan tercih edebilirler. Oyuncu gol atar kısmındaysa Kane ile Haaland'ın duellosu olur bence. Hem Haaland'dan hem Kane'den goller bekliyorum. İkisinin de golleri tercih edilebilir. Özellikle Haaland kısmında Norwich'in gol yükünü çekeceği için ben bir eğer ki artı bir gol yazar mı düşüncesindeyim. Yani Haaland iki gol de bence tercih edilir. Burada oyuncu ilk golü atar kısmında olmayacağım. Çünkü hani hangi taraftan gelir o ilk gol, o kısımda çok emin değilim. O yüzden sadece gol atar kısmında yer almayı düşünüyorum. 2-1'lik bir Norveç galibiyeti benim için bu maç özelinde iyi bir tercih gibi duruyor. Ama her ne kadar maçın uzama ihtimali olsa da yine uzatmalar sonunda, penaltılar sonunda benim için bu maçın favorisi Norveç diyebiliriz. Ve ayın 12'sinin gecesi 12'sinde saat 4'te Arjantin-İsviçre karşılaşması oynanacak. Arjantin artık son iki maçta da o kadar çok efor sarf etti ki turu geçmek için. Hem de aslında kağıt üzerinde kolay rakiplere karşı biraz daha enerjisi düşük geliyor bence. İsviçre'de Murat Yakın'la birlikte sonradan performans arttırıyor. Aslında turnuvanın ilk maçında Katar'da beraberlikte ya acaba çok fazla uzun ömürlü olmayabilirler mi diye düşünmüştük ama son 16 turunda bence oyun anlamında turnuvanın en iyi ekiplerinden bir tanesi Kolombiya'ya karşı önemli bir galibiyet aldılar. O yüzden Arjantin karşısında da sürpriz yaparlar mı sorusu herkesin aklında. Siz de eğer sürpriz düşünceniz varsa turu kim geçer kısmında İsviçre'nin 3 oranı var. Deneyebilirsiniz. Ben biraz daha Arjantin tarafındayım. Maç sonucu 1-50. Bence Arjantin maçı 90 dakika içinde tamamlayamayacak. O yüzden beraberlik kısmı 3-16 bence iyi bir oran. Böyle çok yüksek skorlu bir maç olmayabilir bu sefer. Çünkü Arjantin'de artık bu kadar açık vererek, bu kadar gol yiyerek oynamasının başka türlü kurtuluşu olmadığını farkına vardı bence. Bu maçta daha sert bir Arjantin savunması bekliyorum. Ben beraberlik bekliyorum. 3-16 beraberliği bence iyi seçenek. Maç sonucu beraberlik dışında 1-1 skor beklentiminde olması nedeniyle karşılıklı gol var 1.92. Bu maç özelinde iyi bir tercih bence. Karşılıklı gol var 1.92'yi tercih edebilirsiniz. Onun dışında ilk gol İsviçre'den de gelirse şaşırmam ben biraz daha. 2.86 oran yine değerlendirilebilir bir oran. İki takımın kadroları da aslında tehlikeli hücum oyuncularına sahip. Ben burada yine turnuvanın yıldızı Lionel Messi'den bir gol bekleyeceğim. Üst üste 10. Dünya Kupası maçında gol atmaya bir adım kaldı Messi'nin. Rekorunu sürekli olarak güncelliyor. İsviçre karşısında da gol gelir düşüncesindeyim. Ve yine parantez açayım, Arjantin kısmında bu gol penaltıdan gelebilir gibi duruyor bana. Belki penaltı var kısmında deneyebilirsiniz. İsviçre'nin de gol ayakları biraz daha opsiyonlu ve çeşitli. O yüzden bireysel bir tercih kısmında çok fazla durmayacağım ama ceza sahası dışından gol olabilir. Vargas bunları deniyor, Şaka bunları deniyor. Bu iki oyuncu özelinde de siz de opsiyonları arttırabilirsiniz. Gol bekliyorum ben açıkçası. Ama genel olarak toparlayacaksak Arjantin'in eleyeceğini ama maçın 90 dakikasının berabere biteceğini söyleyebiliriz. Bugün son olarak Avrupa Ligi karşılaşmaları var. Karabağ saat 7'de Vestri ile oynayacak. İzlanda ekibiydi Vestri. Orada da ben oranın da çok iyi olması nedeniyle bir karşılıklı gol var tercihinde bulunacağım. Kiev'in ve Şerif'in de bugün favori olduğunu söyleyebiliriz. Yavaş yavaş da sona geliyoruz. Reklamlar daha sonrasında Emrecan Demirci'nin yorumları sizlerle birlikte olacak.
18: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
19: Radyo Spor. Reklam.
20: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
21: kazancım net Sigortam.net.
14: Radyo Spor.
22: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla.
2: birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
22: Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai İmar Sancaktepe'de.
23: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 23'te Fransa Pas'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
2: MediaMarkt. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
3: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Türkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
6: Merhabalar, tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ben Emre Can Demirci. Perşembe günü bülteninden seçtiğim karşılaşmaların tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Dünya Kupası'nda bir günlük aranın ardından çeyrek final heyecanı başlıyor. Bu akşam Türkiye saatiyle 23'te ilk yarı finalistin belirleneceği eşleşmede Fransa ile Fas karşı karşıya gelecekler. Fransa son 16 turunda Paraguay'ı Mbappe'nin penaltı golüyle geçmişti. Ama maçtan çok tabii ki Paraguay'ın oyunu konuşuldu. Mbappe'nin 70'teki penaltı golü tur için Fransa'ya yetti. Ama Güney Amerika ekibinin sıkı savunması ve hakemin de müsaade ettiği ekstra, hatta yer yer aşırıya kaçan sertlik tansiyonun belli bölümlerde hayli yükselmesine sebep oldu. Ve bu anlamda Fransa'nın o karşılaşmada hem fiziksel hem de mental olarak oldukça yıprandığını söyleyebiliriz ki zaten maçtan sonra Paraguaylı bir senatörün Mbappe'ye karşı çok ırkçı ve devamını da getirdiği, bu yönüyle de açıkçası çok tuhaf bulduğum bir saldırısı açıklamaları da oldu. Dolayısıyla gündemi de çok meşgul eden bir karşılaşmaydı. Ancak Fransa kadro kalitesini konuşturarak bir şekilde istediğini almış oldu. Diğer tarafta Fas ise Kanada ile karşılaşmıştı hatırlayacağınız üzere. İlk yarıda zaman zaman problemler yaşadılar. Hatta Kanada teknik direktörü Jesse Marsh biz daha iyi oynayan taraftık dediği için çok eleştirildi ama kısmen de olsa haklılık payı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sonunu getiremediler. Evet, Fas daha doğru işleri daha doğru anlarda yapmayı başardı ve ikinci yarıda ustalıkla sonucu almayı başardı. Onlar da 3-0'la sahadan ayrıldılar. Sakatlanarak oyundan çıkan Saibari'nin ciddi bir problemi olmadığı açıklanmıştı ve karşılaşma öncesinde durumu belirsiz olarak görünüyordu. Ama son gelişmeler Saibari'nin bu karşılaşmada forma giyemeyeceğini gösteriyor. Bunu da belirtelim. Fas'ın hücumu için gerçekten çok çok önemli bir eksik olacak. Burada oldukça güçlü iki ekip karşılaşıyor tabii ki. Ben açıkçası bu maçında tabii ki Paraguay maçı kadar ekstrem bir durum olmasını beklemiyorum ama yine oldukça sert ve gergin geçmeye aday bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. Özellikle dengede giden veya bir tarafın sadece bir farkla önde olduğu bir durum yaşanırsa sadece saha içindeki gerilim değil yine faullerde ekstra gerginlik getirebilir diye düşünüyorum. Turnuva geneline baktığımız zaman hakemlerin çoğunlukla kart göstermekten kaçındığını görüyoruz. Ama bu turlarda artık son bölümde bu anlayışın da ben biraz değişebileceğini düşünüyorum. Kaldı ki bu mücadelenin hakemi Arjantinli Facundo Tello şu ana kadar iki karşılaşmada düdük çaldı Dünya Kupası'nda. Ve bu mücadelelerde tam 7 kez sarı kartına başvurdu. Paraguay maçının çok konuşulmuş olması, hatta Paraguay o maçta bir sarı kart dahi görmemiş olması bence burada hakemleri psikolojik olarak da etkileyebilir. Artık sertliğe karşı daha fazla müsamaha göstermeyecek yaklaşımlar görebiliriz bu anlamda. Ben kalan bölüm için standardın da değişebileceğini düşünüyorum ve böyle bir eşleşme, bu denli ağır bir eşleşme ki iki ülke arasındaki ilişkiler, bazı oyuncuların Fransa'da Fas asıllı olması ya da Fas'taki oyuncuların Fransa'da oynaması gibi sebeplerden dolayı ekstra gerginlik faktörünün de göz önüne alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda burada bir alternatif bahsi ön plana çıkarmak istedim. Normal sürede kart puanında 3.5 bareminin aşılmasını bekliyorum. 4 sarı kart bu bahsin kazanması için yeterli olacak. Çift sarıdan kırmızı ya da direkt kırmızı da tabii ki bu anlamda elimizi güçlendirecek seçenekler, durumlar olacaktır. Burada önerim kart puanlarında 3.5 üstü seçeneği. İkinci karşılaşma için Avrupa Ligi'ne gidelim. Bugün, daha doğrusu hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de birinci ön eleme turu maçları başlamıştı. Bu akşam saat 19'da Karabağ ile Vestri karşı karşıya gelecekler. Karabağ, Azerbaycan'da üst üste 4 yıl şampiyon olmuştu. Ancak geçtiğimiz sezon zirveyi Sabah'a kaptırdılar ve bu sebeple Şampiyonlar Ligi biletini kaçırdılar. Avrupa Ligi'nde yer alacaklar. Bu durum tabii ki Karabağ'ın ülke futbolunun lokomotifi haline geldiğini düşünecek olursak şaşırtıcı, ama perde arkasında dramatik veya büyük bir gelişme olmadığını da ifade edelim. Hatırlayacağımız üzere Karabağ geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir mücadele ortaya koymuştu. İlk 24'te yer aldılar. Eleme turunda Newcastle'a kaybettiler. Diğer bir ifadeyle lig aşamasından başlayarak tam 10 kez Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkmışlardı. Bu durum beraberinde ekstra bir eforu ve yorgunluğu getirdi. Zaten çoğu takımın bundan etkilendiğini görüyoruz. Bu sezon yine 2008'den beri görevde olan Kurban Kurbanov liderliğinde işleri yoluna koymak isteyecekler. Kadroya baktığımızda ayrılan isimler var tabii ki, başta golcü Andrade olmak üzere, ama her mevkiye önemli takviyeler yaptılar. Tabii ki şu aşamada daha iyi veya kötü bir takım olacakları yönünde güçlü bir argüman kullanmak, öne sürmek kolay değil. Ama kağıt üstünde baktığımızda Karabağ güç kaybetti ya da Karabağ eski gücünde değil demek için hiçbir sebep yok. Dolayısıyla onlar adına yine iyi bir sezonu beklemek ben bence çok yanlış bir beklenti olmayacaktır. Bu turdaki rakipleri ise herhalde çoğu takımın turnuvada en çok isteyebileceği takımların başında geliyor. Çünkü İzlanda temsilcisi Vestri buraya kupa şampiyonu olarak geldi, fakat devamında küme düştüler. Şu anda İzlanda 2. liginde mücadele ediyorlar. Orada 13 hafta geride kaldı. 6 galibiyetleri bulunuyor ve maç fazlasına rağmen 4. sıradalar. Avrupa arenası elbette özellikle maddi imkanlar açısından bu tür takımlar için çok çok kıymetli. Ama çetin geçmesi beklenen ve şu ana kadar öyle de geçen bir zirve yarışı söz konusu. Ligi ikinci plana atma lüksleri bulunmuyor. Tüm bunlardan bağımsız olarak zaten çok mütevazı bir ekip olduklarını belirtmek lazım. Normal şartlarda kuzey ekiplerinden bu turlarda çekinilir. Çünkü hem daha hazır olurlar hem de çok uzak deplasmanlardır. Ama bu karşılaşma özelinde 5000 kilometreye aşkın bir yolculuk yapması gereken taraf Vestri olacak. Ben bu anlamda Karabağ'ın çok güçlü favori olduğunu düşünmenin yanında rövanşı da formaliteye çevirmek isteyeceğini tahmin ediyorum. İzlanda'ya rahat gitmek isteyeceklerdir. Bu anlamda farklı bir galibiyet beklentim var. 3 gollük bareme rağmen ev sahibi galibiyetini uygun buluyorum. Karabağ'ın burada 4 gole ulaşması bence doğal bir sonuç olacaktır. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koymalarını bekliyorum. Bu sebeple alternatif olarak her iki yarıda da 1.5 gol üstü seçeneğini de denemeye değer görüyorum. Son karşılaşma için saat 21'de Hajduk Žilina mücadelesiyle devam edelim. Bu karşılaşmada bir Avrupa Ligi mücadelesi olacak. Hajduk'un Hırvatistan'daki şampiyonluk arayışı sürüyor. okullarda şampiyonluk hasretleri 21 yıla çıkmış durumda. Geçtiğimiz sezonu kısaca hatırlayacak olursak orada da yine ezeli rakipleri Dinamo Zagreb'in şampiyonluğunu izlemek zorunda kaldılar. İkinci bitirdiler ama arada 18 puanlık büyük bir fark söz konusuydu. Bu yaz hazırlık sürecinde teknik adam Gonzalo Garcia ile takımın hatta Hırvatistan'ın en deneyimli isimlerinden golcü Marko Livaja arasındaki sürtüşme çok gündeme gelmişti ama sahada olumlu gelişmeler de mevcut. Bunu şu yüzden söylüyorum çünkü Hajduk hemen her sezon çok ciddi krizler yaşayan, sürekli yeniden yapılanan, daha doğrusu en azından böyle bir yola giren ama çok kısa sürede her şeyi tekrar bozan bir takım görünümündeydi. Gerçekten çok kaotik. Bir anlamda çok ciddi taraftar baskısını ve olması gereken yerin getirdiği o büyüklük baskısını yönetemeyen bir kulüptü. Ama bu yaz için saha dışında, daha doğrusu sahada olumlu gelişmelerin de olduğunu söyleyebiliriz. En başta savunmada yeni transferler Akapandi ile Van Horenberg çabuk uyum sağlamış göründüler. Orta sahada Dalisson ve Del Moral takviyeleri de şu ana kadar yerinde göründü. Özellikle Garcia'nın hızlı geçişleri ve dikine oyunu sevdiğini düşünecek olursak bu anlamda çok kritik iki isme kavuşmuş oldular hücum tarafında. Nitekim hazırlık maçlarında Şkendia, LNZ Çerkası ve Telye'yi gol yemeden mağlup ettiler. Hazırlık maçları tabii ki çok çok önemli referans noktaları değil ama Hajduk'un hem bireysel anlamda hem de taktiksel anlamda daha iyi göründüğünü söyleyebiliriz. Konuk ekip Žilina ise Slovakya Kupası'nda şampiyon olarak Avrupa Ligi biletini aldı. Hajduk'un aksine onlar hazırlık maçlarında savunmada çok çok dağınık görünmüşlerdi. Sadece Sipos kaleci yeni transferleri ama o da hazırlık sürecinde Dinamo Kiev mücadelesi haricinde süre almadı. Dolayısıyla şu noktada düşünüleceğini zannetmiyorum. Zaten muhtemelen yedek kaleci olarak transfer edilmiş bir isim. Fakat diğer tarafta sahanın diğer ucunda Fasko, Roginic ve Kosa üçlüsü elde tutuldu. Yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz yıl bu üçlüden toplamda 37 gollük bir katkı almışlardı. Takımın en önemli parçaları olduğunu söylemek mümkün. Bu anlamda 3. bölgede yine etkili bir Žilina izleyebileceğimizi düşünüyorum. Hajduk evet belki iyi bir ışık veriyor ama son yıllarda bu tip net favori olarak görüldüğü erken eşleşmelerde ilk turlarda çok sık hayal kırıklığı yaşattılar. Yani açıp bakacak olursak son 10 yıla travmatik sayılabilecek çokça elenmeleri mevcut aslında. Ben bu anlamda bu sefer Hajduk'tan biraz daha fazla şey beklemekle beraber yine temkinli olma taraftarıyım. Oranları da göz önüne alınacak olursak burada Hajduk'un rahat bir galibiyetine yönelik bahisleri açıkçası kendi adıma fazla riskli buluyorum. Ki Polyut'ta müthiş bir taraftar desteği önünde oynayacaklar. Kesinlikle geriye yaslanacaklarını ya da muhafazakar bir oyun ortaya koyacaklarını zannetmiyorum. Bu durum konuk ekip Žilina'nın da işine gelebilir. En azından gol atma ihtimallerini artırabilir diye düşünüyorum. Öncelikli tercihim tabii ki Hajduk'un maçı koparma ihtimalini, tek taraflı bir maç olma ihtimalini de düşünerek 2.5 üstü olacak gollü bir karşılaşma bekliyorum. Ancak alternatif olarak burada karşılıklı goller de değerlendirilebilir. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.
0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye. Radyo,

0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Radyo Spor.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bankam, bank, kartıma din.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
7: otobüs.
6: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
8: Bilyoner.
9: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
10: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
11: Umran Oto Ekspertiz.
12: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
13: Tatil Sepeti.
2: Radyo Spor.
14: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
0: Reklam.
15: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
16: Mutlu Günler Radyo Spor dinleyenleri, Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Kerim Öztürk'ten İstanbul, Ankara, İzmir yollarına dair özet bilgilerle karşınızdayız. İstanbul'da şu dakikalar itibariyle trafik yoğunluk derecelendirmeleri %80 seviyelerinde ve Avrupa'dan Anadolu'ya doğru 1 ve 2. köprülerle Avrasya Tüneli'nde yoğunluk görüyoruz. Avrasya Tüneli kıta değiştirmek için en iyi seçenek olarak değerlendirilebilir. Şu dakikalarda Yeni Kapı tarafında tünel girişine doğru yoğunluk var. E5'te ise 1. köprü istikameti ciddi derecede Perpa'nın önünden itibaren yoğunlaşacak. Bir dönemde yapılan protokol geçişleri nedeniyle Yıldız ve Zincirlikuyu katılımlarına ve yan yollardan E5'e yapılan daraltmalar E5 trafiğini nispeten iyi hale getirse de özellikle Yıldız ve Zincirlikuyu kilitledi. Avrupa Anadolu yönünde 2. köprü trafiği ise şu dakikalarda Hastal tarafında başlayacak. Anadolu Avrupa yönünde sadece 1. köprünün girişinde kalabalık var, büyütülecek bir yoğunluk yok ama Anadolu'da E5 Ankara yönüne ve Avrupa tarafında da yine E5 Cevizi Bağ'dan itibaren Avcılar'a doğru Edirne yönüne oldukça problemli. Başkent Ankara'dan gelen bilgilere baktığımızda orada da trafikte sıkıntıların yaşandığını görsek de özellikle NATO zirvesinin bitmesi ve kapalı yolların açılması Ankara'yı nispeten rahatlattı. Ancak Kuzey Çevre Otoyolu'nda Pusaklar yönünde İvedik-Yakacık yol ayrımında meydana gelen araç arızası bölge trafiğinin yoğunlaşmasına neden oluyor. İzmir'de ise şu dakikalarda Adnan Kahveci Köprüsü üzerinde Karşıyaka istikametinde meydana gelen zincirleme kaza, çevre yolundaki yine Karşıyaka'ya doğru Yeşilova Kavşağı sonrasındaki orta Şerit'te meydana gelen trafik kazası ve yine çevre yolunda bu kez Buca istikameti Işıkkent katılımında sağ şeritteki araç arızaları buraları etkilerken özellikle Akçay Caddesi'nde Karabağlar'a doğru 6. Sanayi katılımındaki trafik kazası neredeyse havalimanından itibaren bu yolun yoğunlaşmasına neden oldu. Tabii ki bunlar özet bilgiler. Daha detaylı ve anlık verileri Radyo Trafik İstanbul, Ankara ve İzmir frekanslarımızdan dinleyebileceğiniz gibi Radyo Trafik mobil uygulamamızı cep telefonlarınıza ücretsiz olarak indirip trafiğe dair tüm verilere anında ulaşabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar, hoşça kalın.
15: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
17: Mantıklı telefonun adresi GetMobil, Ayhan Şensoy ile Derin Pas programını sunar.
18: Akıl var, mantık var, GetMobil var.
0: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 9 Temmuz Perşembe, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Değerli dinleyenler, WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Sizler de soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Süper Lig'de bugün fikstür çekimi vardı ve maç programı da belli oldu değerli dinleyenler. İlk hafta Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor

da paylaşayım sizlerle. İlk derbi 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında. 6. hafta Trabzonspor Galatasaray maçı Trabzon'da. 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş. 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe. Bu sezon Süper Lig'deki iki takım arasındaki ilk derbi Galatasaray'ın sahasında olacak. Son yıllara baktığımızda genelde sezonun ilk yarısındaki maçlar Fenerbahçe stadında olurdu. 13. hafta Beşiktaş Galatasaray, 15. hafta Fenerbahçe Trabzonspor maçları oynanacak Süper Lig'in ilk yarısında. Genel hatlarıyla bugün tüm takımlar, 4 büyük takımlar da fikstürden memnundu. Geçmiş yıllarda bazı soru işaretleri, sıkıntılar oluyordu ama bugün yapılan açıklamalar olumluydu. Tabii fikstür çekimi sırasında bir görüntü dikkat çekti. Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe yöneticilerinden Fenerbahçe'nin başkan vekili Barış Göktürk'e el uzattı. Yani başarı diledi. Orada da Barış Bey elini karşılık vermiyor. Elini göğsüne götürüyor ve bu da bir tartışma, yeni bir tartışmaya neden oldu diyebiliriz. Sosyal medyada çok konuşuldu bu konu. Metin Öztürk şöyle dedi bu tartışmadan, yani bu hareketten dolayı, daha doğrusu Barış Göktürk'ün tokalaşma isteğini kabul etmemesinde yanıtı şu şekilde verdi. Olabilir bu tip popüler şeyler. Biz Dursun Özbek liderliğinde inşallah bu senede şampiyon olup önümüze bakacağız. Biz kişilere bakmıyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon rakipler fark etmiyor. Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey'e de elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı. Seçilirsek Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağız demişti. Seçim vaadini yerine getirdi diyor. Peki Barış Bey ne dedi? Onu da hemen paylaşayım. Barış Göktürk Fenerbahçe'nin yeni yöneticilerinden. Geçmişten özellikle bir tepki olduğunu paylaşıyor. Hatırlayacaksınız, daha önce de ikili arasında bir söz diyordu, su mu diyeyim artık, bir fikri çatışma olmuştu. Ben de sözümü tuttum diyor Barış Bey. Yani zaten bu konuyu uzatmanın bir anlamı yok şeklinde bir ifade kullanmış. Fenerbahçe dün hazırlık maçında Admira Wacker'i 5-0'la mağlup etti. Bazı oyuncuların tabii daha çok böyle net bir fikir sahibi olmak için erken ama iyi performansları vardı. O oyunculardan biri de dün akşam maç öncesi yayında da bahsetmiştim. Fenerbahçe Mimović'ten niye yararlanmak istemiyor diye. Dün de sahanın ilerinden biriydi Mimović. Bu maçı da program içerisinde konuşacağız. Mason Greenwood konusu her gün farklı haberler yansıyor. Bugün sorduğumda henüz bir anlaşma yok dendi. Bunu bir kez daha paylaşayım. Yani oyuncuyla yapılan görüşmeler gayet iyi, olumlu geçiyor ama orada bir sıkıntı olmadığını paylaştı yetkililer, Fenerbahçeli idareciler. Mason Greenwood'un kulübü Marsilya ile henüz bir anlaşma yok. Bugün eminim çok sayıda soru gelecek bu konuda. Onu da başta paylaşmış olayım. Trabzonspor'un transfer gündemiyle alakalı yine haberlerimiz olacak ki bazı rakamlar dikkat çekici. O rakamları da paylaşacağım sizlerle. Özellikle Ertuğrul Doğan döneminde Trabzonspor'un yaptığı transferler, ne kadar bonservis bedeli harcamış, ne kadar satış yapmış, ne kadarlık alım yapmış. Onları da aktaracağım program içerisinde. Galatasaray'da bugün Mastantuano ismi gündeme geldi. Real Madrid yeni sezon planlamasında düşünmüyor Arjantinli oyuncuyu ve Galatasaray'da bir yıllık kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Orta saha mevkisi için yine Curtis Jones, Leslie Ugochukwu gibi isimler gündemde. Ugochukwu için yapılan teklif de 26 milyon euroya çıkardı Galatasaray. 2 milyon euro kiralama bedeli, 24 milyon euro satın alma opsiyonu şeklinde Burnley'den yanıt bekleniyor. İstanbul'da şu sıralarda Beşiktaş için kritik bir görüşme var. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Leandro Trossard'ın menajeriyle son pürüzleri gidermeye çalışıyor. Beşiktaş Arsenal'la anlaşmıştı Belçikalı Yıldız için ve Trossard'la da artık anlaşmak üzere diyebiliriz. Son gelen haberler imza parasında küçük pürüzlerin olduğu. Bu akşam büyük ihtimal Leandro Trossard transferi de netliğe kavuşacak Beşiktaş'ta.
Nübel'in açıklamaları var, Orkun'un açıklamaları var. Onları da program içerisinde paylaşacağım.

0: Saat 19.40'da Çorum'a gideceğiz. Çorum Spor'dan bir yönetici konuğumuz olacak. 20.10'da da Fransa'ya gideceğiz. Bu akşam Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli olacak. Fransa ile Fas karşılaşacak. Bu maça dair yorumlarımız olacak. Genel hatlarıyla gündem bu şekilde değerli dinleyenler. Hemen startı verelim. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Değerli dinleyenler, sizler de soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdi bir telefon bağlantımız olacak. Konya'ya gideceğiz. Konyaspor As Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'yla bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Hem Süper Lig'de yeni sezon fikstürü hem transfer çalışmaları, çünkü biliyorsunuz Konyaspor'dan bazı oyunculara büyük takımlar da talip. Bu sorulara yanıt arayacağız. Konyaspor fikstürü nasıl karşıladı? Transferde ne yönde çalışmalar var? Hepsini Sayın Yusuf Küçükbakırcı ile konuşacağız. Konyaspor As Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu. Yusuf Bey, merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için.
1: Estağfurullah.
0: Bugün Süper Lig'de fikstür heyecanı vardı. Tabii geçen sezon başarılı diyebileceğimiz bir sezondu sizin için. Kupada finale kaldınız. İkinci yarıda bir çıkış vardı. Konyaspor bu sezonu da sahasında Çaykur Rizespor maçıyla açacak. Neler söylersiniz?
1: Evet, özellikle ligin ikinci yarısında İlhan hocamızın gelişiyle gözle görülür bir çıkışımız vardı. İnşallah bu sezonda yine İlhan hocamızla birlikte çıkışımızı sürdürüp yolumuza devam etmek istiyoruz.
0: Şu ana kadar transferde biraz daha böyle yavaş gittiğinizi düşünüyor kamuoyu, ama siz ne dersiniz? Pierre Dova transfer edildi gördüğüm kadarıyla. Bazı genç oyuncular denemeye alındı, Afrika kökenli. Transfer çalışmaları ne aşamada?
1: Ya şöyle, Duomo aslında geçen sezon başından beri takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Kulübüyle fesih işlemlerini bitirince bir 6 aylık bir oynayamadığı bir süreç vardı. İşte şu an bizim Konya etabına katıldı. Slovenya kampımızda teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda sözleşme uzatacağız. Yani sözleşme imzalayacağız ya da yolumuzu ayıracağız. Onun dışında biraz bu Dünya Kupası'nın devam ediyor olması biraz bizi transferde hızımızı yavaşlattı. İlgilendiğimiz oyuncular var. Onlar da ısrarla turu geçerek devam ediyorlar yollarına. Önümüzdeki günlerde Slovenya kampımız başlayacak. İnşallah oraya 2 ya da 3 takviyeyle kampımıza devam etmek istiyoruz.
0: Dinleyicilerimiz de sormuş, Adil Demirbağ konusunda adı Trabzonspor'la, Fenerbahçe ile anılıyor. Şu ana kadar yapılan görüşmeler ne aşamada diye sormak isterim.
1: Ya biz de Adil Demirbağ haberlerini açıkçası sosyal medyadan takip ediyoruz. Şu an kulübümüze gelen herhangi bir resmi teklif yok.
0: Hiçbir kulüpten gelmedi mi resmi teklif?
1: Başakşehir ve Trabzonspor'dan gelmişti. Ama şu anda sosyal medyada adı geçen kulüple alakalı herhangi bir resmi teklif almadık.
0: Fenerbahçe'den teklif gelmedi diyorsunuz.
1: Gelmedi. Evet, doğrudur.
0: Dün bir gazetede gördüm, hani meslektaşlarımız yazmış, Beşiktaş'ın da ilgilendiğine dair bir haber vardı. Beşiktaş'tan da o zaman teklif gelmedi diyebiliriz Adil için.
1: Yok, şu anda herhangi bir kulübümüze gelen resmi teklif bulunmamakta.
0: Konyaspor'un beklentisi nedir Adil Demirbağ için Yusuf Bey?
1: Ya beklentimiz tabii Adil Demirbağ bizim takımımızın en önemli oyuncularından birisi. Takım kaptanımız, yerli stoperimiz. Yani rakam söylemek doğru olmaz ama bize gelen teklifler beklentimizin çok altında.
0: Takas düşünüyor musunuz peki? Örnek veriyorum, Başakşehir ya da Trabzonspor'dan teklif geldi demiştiniz. Hani onlar belli bir miktar para yanında takasla bazı oyuncuları önerse buna sıcak bakar mısınız?
1: Zaten o şekilde tekliflerini iletmişlerdi. Ama hani bizim faydalanabileceğimiz oyuncular olmadığı için takas artı para teklifi de kabul görmedi.
0: Olay İkbe'yle devam etmemenizdeki gerekçe neydi Yusuf Bey? O da çok merak ediliyor.
1: Şöyle, Olay İkbe ne Trabzonspor'da ne Konyaspor'da oynamak istemediğini belirtti bize. Türkiye'de devam etmek istemediğini söyledi kariyerine. Çünkü devre sezon başı Trabzonspor'a geldi. Orada herhangi bir patlama yapamadı. Devre arası bize geldi. Bizde de aynı şekilde beklentilerin biraz altında kaldı. O da tercihini yurt dışından yana kullanmak istedi. En azından bu yıl İsviçre Ligi'nde bir şeyler yaparsa her iki kulüp adına da faydalı işler olur sezon sonu.
0: Konya Spor'un yeni sezondaki hedefi ne olacak? Onu da sormak isterim.
1: Geçen sene ligi tamamladığımız yerin üzerinde tamamlamak istiyoruz. Tekrardan kupada final oynamak istiyoruz. Bu sefer hatta kupayı da almak istiyoruz. Ona göre de zaten transfer çalışmalarımız bütün titizliğiyle devam ediyor.
0: Sayın Küçük Bakırcı, bir dinleyicimizin sorusu var. Özellikle tabii. Deniz Ertaş ve Berkan Kutlu satılacak mı diye sormuş. Berkan Kutlu zaten sözleşmesi bitmişti diye biliyorum ben.
1: Berkan Kutlu'nun sözleşmesi bitti. Onunla alakalı da görüşmelerimiz devam ediyor. Deniz Ertaş için de kulübümüze gelen herhangi bir teklif yok. Ama Adil Demirbağ neyse bizim kulüp için, Deniz Ertaş da bir o kadar değerli bizim kulüp için.
0: İstanbul kulüplerinden özellikle kiralamayı düşündüğünüz oyuncular var mı? Genelde Konyaspor geçmiş yıllarda böyle iyi ilişkiler içerisindeydi kulüplerle. Bunu da zaman zaman yaptığınız oldu.
1: Kulüplerle iyi ilişkilerimiz devam ediyor. Onlar da sezona yeni başladığı için muhtemelen ilerleyen günlerde devam etmek istemediği oyuncularla alakalı raporlarını verdikleri zaman bizim takımın ihtiyacı olan bir bölge varsa düşünebiliriz.
0: Yusuf Bey, son olarak da şunu soracağım. Birçok Anadolu kulübünün başkanı yöneticisiyle konuştuğumda genelde hep aynı şeyi söylüyorlar. Mali açıdan sıkıntıları paylaşıyorlar. Ve Anadolu kulüpleri özellikle gelir yaratmakta sorunlar yaşadığını ortaya koyuyorlar. Konyaspor bu açıdan nasıl?
1: Biz şu anda Ömer Atiker başkanımızla birinci yılımızı doldurduk. Yani Konyaspor'un ileriye dönük ciddi anlamda projeleri var. Konya Spor Sanayi Sitesi oluşumu altında 1510 tane sanayi dükkanı projemiz var. Şu an ön kayıtlar başladı. Biz bu 1510 dükkanı sattığımız zaman Konya Spor'un zaten ilerleyen senelerde yani borçsuz bir kulüp ve kendi futbolcusunu üreten bir kulüp altyapıdan özellikle haline geleceğine dair başkan beyin hedefleri vardı. Zaten bu girişimler de başladı.
0: Gayet mantıklı, güzel bir girişim olmuş. Konya Spor As Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı konuğumuzdu. Yusuf Bey, çok teşekkürler. İyi akşamlar.
1: Ben diliyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Evet, değerli dinleyenler, Konya Spor'dan da gelişmeleri paylaştık. Adil Demirbağ özellikle son dönemde çok fazla kulüple yazıldı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir. Yetkili ağızdan öğrenmiş olduk. Şu an itibariyle Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan bir teklif yok oyuncu için. Deniz Ertaş'ın adı da Galatasaray'la geçmişti ama Deniz Ertaş'a da bir teklif gelmemiş. Onu da paylaşmış olalım bir kez daha. Şu an Trabzonspor ve Başakşehir'in Adil Demirbağ'a ilgisi var. Bakalım bu transferden kim galip çıkacak? Birkaç mesajla devam edeceğim. Kulüpler bu kadar zorluk çekerken niye yurt dışında kamp yaparlar, ekstra bir masraf yaparlar demiş. Galiba biraz orada yurt dışında şimdi hani hazırlık maçları yapmak için de belli bölgeler var. Mesela Antalya'da Ocak ayında kamp yaptığınızda sıkıntı çekmiyorsunuz. Çok fazla takım geliyor oraya ve hazırlık maçı ayarlamak da çok kolay oluyor. Türkiye'ye yazın yurt dışından takımlar pek gelmiyor. Yani yurt içinde kamp yapacaksanız hazırlık maçlarını da yurt içinden ayarlamanız lazım. Türkiye'de bildiğim kadarıyla Erzurum'da, Bolu'da, Nevşehir tarafında böyle iyi tesisler var. Yani yaz aylarında kamp yapmak için. Bunu da düşünürlerse iyi olur aslında. Dinleyicimize hak veriyorum. Çünkü euro dolar kur farkı çok ciddi bir şekilde. Anadolu takımları özellikle bu kadar gelir konusunda sıkıntı yaşarken mali açıdan daha iyi idare etmek durumunda kalabilirler. Bir Fenerbahçeli olarak öğrenmek istiyorum. Barış Bey kendine bu hareketle ne kattı, camiaya ne kattı diye sormuş dinleyicimiz. Güzel bir soru. Ya biraz şimdi bu söyleyeceklerim eminim Fenerbahçelileri bazıları tarafından yanlış anlaşılacak ama Barış Bey biraz şey yapıyor böyle hani biraz bir sonradan görme var Barış Bey'de. Yani şovu seviyor. işte geçen bir görüntü gördüm. Arabasında işte şoförü ceketi falan tutuyor. Ne oluyor yani, hani tamam Fenerbahçe yöneticisiniz eyvallah da yani bu kadar böyle hava atmaya, işte racon keser gibi takılmaya ne gerek var? Fenerbahçe'de kimler geldi, kimler geçti? Ya önceden oradaki yöneticilerin bir ağırlığı da vardı gerçekten. Hani son 20 yılda falan böyle ülkede ciddi bir insan kalitesinde düşüş var. Çok net bir şekilde bunu her yerde görüyoruz yani. Toplu taşımada da görüyoruz, sokakta da görüyoruz, işte manavda, kasapta da görüyoruz, markette de görüyoruz. Kulüplere de sirayet etmiş durumda bu. Yani böyle egoyu tatmin ediyor gibi Barış Bey. Yani bu benim de çok böyle savunduğum bir şey değil. Geçmişte Galatasaray'da, Beşiktaş'ta da bu şekilde bu tarz yöneticileri çok gördük. Yani bence burada taraftarın da bu hareketlere prim vermemesi lazım. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncenizi yazabilirsiniz. Savaş Bey'in mesajı, herkes uçak indiriyor, Galatasaray'da ses yok demiş. Galatasaray hareket halinde yani, onlar da illaki bir şey yapacaktır diye düşünüyorum. Beşiktaş transfer politikasını nasıl buluyorsunuz? Forvet için en sıcak aday kim diye sormuş Paşa Bey, mesajı bu şekilde. Şu an Lukaku ile de görüşüyor Beşiktaş. Vlahovic'ten hala bir yanıt almış değil. Ama hiç şu ana kadar konuşulmayan bir isim de gündeme gelebilir. Şu ana kadar Beşiktaş biraz geç kaldı yönünde eleştiriler yapmıştım ama son 3-4 gündür hakikaten hemen hemen tüm açıkları tamamlamış oldu ve önemli bir mesafe kat etti transferde. Eksik parçaları tamamladı. Şimdi 3 tane daha yine ilk 11'i zorlayacak seviyede, işte bir sol stoper, bir orta saha, 10 numara mevkisi için düşünülen bir oyuncu var. Bir de kanat oyuncusu, hatta forveti de sayarsak 4 transfer daha yapacak Beşiktaş. En azından o 4 transfer için biraz zaman kazanmış da oldu. Dolayısıyla şu anki gidişat iyi. Tabii Orkun Kökçü'nün açıklamalarını gördüm. O da çok heyecanlı. Erken de gelmiş kampa. Hatta hocayla selamlaşırken tatil sarmıyor diye bir ifadesi var. Bir an önce takıma katılıp takımla beraber yeni hocaya uyum sağlamak için erken döndüğünü söylüyor. Açıklamasının hatta bir bölümünü daha paylaşayım. Az da olsa bir tatil yaptım, bana yetti çünkü sabırsızlıkla kampa katılmayı bekliyordum. Yeni hocamız geldi, yeni takım arkadaşlarım geldi. Hepsiyle tanışmak istedim. Bir an önce yeni sezona hazırlanmak istiyoruz. O yüzden şu an mutluyum. Biraz uykusuz olsam da gayet keyfim yerinde demiş Orkun Kökçü. İdman temposunun çok yoğun olduğunu duydum. O da güzel bir şey. Çünkü Avrupa'da öyle alışığım demiş, yoğun antrenman temposuna. İlk hazırlık kampında tempo yüksek olduğunda sezon içerisinde daha kolay geçirebiliyoruz. Hocamızın antrenman temposuyla bugün de yeni tanışacağım, İnşallah güzel olur diye eklemiş. Başlangıçta şey düşündüm, yani böyle Vincenzo Italiano geldikten sonra geçen seneden kalan bazı oyuncular kesin sıkıntı yaşar düşüncesine kapıldım. Çünkü biliyorum ki geçmişte de Galatasaray'da bu oldu. İşte Prandelli'nin çalışma düzenine Selçuk İnan başta olmak üzere birçok yerli oyuncu ayak uyduramamıştı. Sonra Prandelli'nin altına oymaya çalışmışlardı. Burada bence Beşiktaş yönetimi özellikle yerli oyunculara prim vermemesi lazım. Yani Vincenzo Italiano'nun arkasında durması lazım. Türkiye'deki antrenman kalitesi çok düşük. Bunu kabul edelim. Yani kime hani kimle konuşsam, yurt dışına giden hangi oyuncuyla konuşsam bunu paylaşıyorlar. Ve hatta Yusuf Yazıcı bunu çok net ifade etmişti. Türkiye'de hiç antrenman yapmamışız biz gibi geldi bana, dedi Lille'ye ilk gittiğimde. Dolayısıyla yabancı bir hoca geldi mi, yabancı hocayı buraya ayak uydurmamamız lazım. Bizim onun çalışma metotlarına ayak uydurmamız lazım. Bu Beşiktaş'ın faydasını olur. Ben Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş'ın bu kadar kaliteli antrenman yaptığını düşünmüyorum. Özellikle de tempo açısından, kondisyon açısından bu kadar, yani şu anki gibi antrenman yaptığını düşünmüyorum. Taktiksel açıdan yapmış olabilir. Burada da Beşiktaş yönetimi, Önder Özen, Vincenzo İtalyan'ın arkasında durmalı ve o ne istiyorsa, hangi programı istiyorsa orada oyuncular da ona uymak zorunda düşüncem. Bu şekilde çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
2: Mantıklı Telefon'un adresi GetMobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
4: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
10: Dükkanlar.
9: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
10: Bilyoner.
8: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Radyo Spor.
11: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
12: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
14: Radyo Spor.
13: Saran Holding kuruluşudur.
15: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
0: Getmobil'in sunduğu Derin Pas devam ediyor. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Şimdi bir son dakika haberi düştü. L'Equipe geçmiş, Fransa'nın L'Equipe gazetesi. Atletico Madrid Greenwood'u transfer etmek için oyuncuyla temasa geçti. Yöneticiler onun Griezmann'ın yerine geçerek Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde idol haline gelip bir gün tekrar İngiltere'ye dönebileceğini söyleyerek ikna etmeye çalışacak diyor. Daha önce Madrid'de yaşadığı için Madrid'e gitmeye de sıcak bakıyor demiş L'Equipe gazetesi. Atletico Madrid Mason Greenwood için Marsilya'ya 45+5 milyon euro teklif etmiş. Yani Fenerbahçeli yetkililer Greenwood'la görüşmelerin olumlu geçtiğini söylemişlerdi ama henüz Marsilya ile anlaşamadıklarını belirtmişlerdi. Fenerbahçe'nin teklifi de bu kadar yüksek değil benim bildiğim. Dolayısıyla hani iki gün önce Roma ile anlaştığına dair İtalyan basını yazmıştı. Şimdi Fransız basını L'Equipe, ki L'Equipe de çok saygın bir kurumdur. Yani kaynak olarak çok rahatlıkla verebileceğimiz bir medya kuruluşu. Atletico Madrid, Mason Greenwood transferinde şu an bir adım önde görünüyor. Bakalım ilerleyen saatlerde neler yaşanacak, takip edip sizlerle paylaşacağız. Reklam öncesi Beşiktaş'ta kalmıştık. Beşiktaş kısmını da hemen tamamlayayım. Beşiktaş'ta az önce de paylaştım programın başında. İstanbul'da şu sıralarda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Leandro Trossard'ın menajeri bir görüşme gerçekleştiriyor ve Büyük ihtimal bu akşam bu iş nihayete erecek.

0: gibi çünkü çok böyle büyük çözülemeyecek problemler yoktu. Beşiktaş zaten Arsenal'la oyuncuyu transfer etmek için anlaşma sağlamıştı. Beşiktaş'tan bu akşam bir açıklama daha gelebilir transfer konusunda. Leandro Trossard yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek gibi. Siyah beyazlı takımın yeni sezondaki kalecisi Alexander Nübel. Nübel aynı zamanda Beşiktaş tarihindeki 3. Alman kaleci oldu. Birincisi Aumann'dı sanırım. İkincisi de 2016'da o şampiyonlukta da vardı. İsmini unuttum. Fabri Aumann'dı ya, değil mi? Fabri miydi? Üçüncüsü de Nübel olmuş. Teknik direktörümüz ve sportif direktörümüzle konuştum. Ayrıca Eduard Graf ile de görüştüm. O da Alman olduğu için konuşmamız daha kolay oldu ve kulüple aramdaki ilk adımlar atılmış oldu. Devamında her gün ya da gün aşırı konuşmalar gerçekleştirdik. Süreç her gün daha da iyiye gitti. Eduard bana şehirden ve kültürden bahsetti. Ben de İstanbul'u bilen bazı takım arkadaşlarımla konuştum. Buradaki yaşamın nasıl olduğunu sordum ve buraya gelmeye karar verdim, diyor Alexander Nübel. Beşiktaşlılar kendisinden çok şey bekliyor. Bakalım yeni sezonda nasıl bir performans ortaya koyacak. Ayhan Bey, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş dinleyicimiz. Az önce ben Metin Öztürk'le alakalı, Metin Bey'i de diyor tasavvuf ehli tevazusun da diyor bir konuma koy istersen demiş. Sanki Metin Öztürk'e hiçbir şey demedin, Barış Göktürk'ü eleştirdin diyor dinleyicimiz. İşte alınganlık yapıyorlar. Metin Bey de bir ara her bulduğu kameraya konuşuyordu o Ali Koç döneminde. Sürekli o kaosu körükleyen bir yönetici anlayışındaydı. Son bir yıldır pek çıkmadı ama. Yani geçen sezon daha böyle kendisini geri plana çekti. Bilmiyorum, etrafında eşi dostu ya da kulüp içerisinde biri bir şeyler mi söyledi. Geçen sezon daha sakindi. Orada da tabii geçen sene Saadettin Saran başkan olduktan sonra biraz daha böyle ılımlı bir yol izlemişti diğer takımlarla ilişkilerde. O yüzden belki geri plana çekilmiştir ama bu sene biz çok göreceğiz gibi. Çünkü bir tarafta Mahmut Uslu, Barış Göktürk, Aziz Yıldırım hatta. Diğer tarafta da Dursun Özbek, Metin Öztürk olur. Üçüncü kişi de Abdullah Kavukçu olur herhalde. Karşılıklı atışmaları çok göreceğiz gibi. Biraz da böyle kulüplerde işler iyi gitmezse Fenerbahçe'de ya da Galatasaray'da olayı farklı tarafa çekmeyi seviyor bizim kulübün başkanları, yöneticileri. Düşman aramayı seviyorlar. Zaten ülkede böyle bir hastalık, alışkanlık var. Dış güçler kısmı. Dolayısıyla görürüz. İnşallah görmeyiz ama hani isimleri görünce böyle liste liste bekliyor ister istemez insanlar. Çünkü bizi şaşırtacaklarını da zannetmiyorum. Evet, dinleyicimiz paylaşmış. Fabri İspanyol'du, doğru. Loris Karius aklıma gelmedi. Karius'u yazmış. Beşiktaş'ta Aumann, Karius ve 3. Alman kaleci de Alexander Nübel olacak. Fenerbahçe'de Ederson, Trabzonspor'da Onana, Galatasaray'da Uğurcan, Beşiktaş'ta Nübel. Beşiktaş'ta son dönemde böyle kaleci konusunda da çok şey yoktu. Yani böyle yüksek profilli birini göremedik. Beşiktaş da o sorunu çözdü. Nübel de daha 29-30 yaşında. Bir 4-5 yıl rahat oynar düşüncesindeyim. Sözleşme 3 yıllık olsa da önemli bir kaleci takviyesi yapmış oldu siyah beyazlar. En azından taraftarın böyle çok tedirgin olmayacağı, artık Ersin Destanoğlu varken o güveni maalesef veremiyordu yani taraftara. Oyuncu da ruhsal açıdan çok böyle iyi süreçler geçirmedi Beşiktaş'ta. O da bakalım kariyerine nerede devam edecek. Yarış ve reklam ardından buradayız.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Bir boy geride 6 numaralı Kökşü var. Sağ arasında ilerliyor 7 numaralı Odabaşı. Bariyer dibinde 5 numaralı Kırmızı onun bir boy gerisinde. 3 numaralı Sapanca ağası var. 2 boy kadar geride 2 numaralı Avcıoğlu yarım boy kadar geride. 11 numaralı Halit Bey sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. 8 numaralı Ser Şövalye yarış lideri. 4 numaralı Garipler Bey yine takipte. Onun yarım boy kadar gerisinde içeride 9 numaralı Bedo Bey ilerliyor dışında. 10 numaralı Akkel abi var. 2 boy kadar geride içeride 1 numaralı Yetim amca dışında. 7 numaralı Odabaşı. başı. İç kulvarda 6 numarada Kökşü var. 1,5 boy geride dışarıda. 3 numarada Sapanca Ağası var. Onun yarım boy kadar gerisinde. 5 numarada Kırmüjde ortada. 2 numarada Avcıoğlum. Son sırada 11 numarada Halit Bey sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. Dışarıdan yaptığı ataklarla 4 numarada Garipler Bey liderliği aldı. 8 numarada Ser Şövalye toparlanmaya çalışıyor. 1 boy geride 9 numarada Bedo Bey dışta. 10 numaralı Akkel abi var. Onun 1,5 boy gerisinde bariyer diminde 5 numarada Kırmızı ortada. 3 numarada Sapanca Ağası sırasıyla. Safkanlar son 200 metreye girmek üzere. Ortadan bir anda şimdi yüklendi 6 numaralı Kökşü var. 10 numaralı Akkel abiyle buluştu. 2 safkan arasında mücadele var. Geriden 3 numarada Sapanca Ağası gelmeye çalışıyor. Son 150 metreye girildi. Ortada 6 numaralı Kökşü var. Hemen dışında 10 numaralı Akkel abi mücadelesi devam ediyor. 6 numaralı Kökşü var lider, 6 numaralı Kökşü var kazanıyor. 10 numaralı Akkel abi ikinci, 3 numaralı Sapanca Ağası üçüncü oldu. 2 numaralı Avcıoğlum dördüncü olurken 4 numaralı Garipler Bey de yarışı 5. olarak tamamladı. Uğur Levent de start alan 6 numaralı Kökşü var kazandı 4. koşuyu.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.03 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Değerli dinleyenler, Beşiktaş'la ilgili bir haber daha paylaşacağım. Sol stoper konusunda siyah beyazlar Jerome Opoku'yu gündeme aldı. Başakşehir'de geçen sezonu geçirmişti, hatırlayacaksınız. Bu arada 2026 Dünya Kupası'nda çok da iyi oynadı Opoku. Kanada'nın birçok maçını izledim. İngiltere maçı da çok iyiydi. Ve Beşiktaş'ta Başakşehir'le bir yıl kontratı kalan oyuncuyu transfer etmek için yakın zamanda kulübüne bir teklif sunacak. Son iki sezonu turuncu lacivertli formayla geçirdi ve istikrarlı bir görüntü çizdi diyor bu haberde. Başakşehir'de de 8 gol 7 asistlik katkı sunmuş iki sezonda. Hiç de fena bir skor oranı değil. Jerome Opoku'yu yakından takip eden bir takım daha varmış. Como. Como'nun da maşallahı var. Süper Lig'de ne kadar stoper varsa hepsini takip ediyor. Diego Carlos'u geçen sezon Fenerbahçe'den kiralamışlardı. Yine alacaklar gibi. Galatasaray'dan Davinson Sanchez'le bir temasları var, görüşmeleri var. Daha doğrusu ilgileri var diyeyim. Şimdi de Opoku'yu gündeme almışlar. Opoku Dünya Kupası'nda çok dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Biraz yaşı itibariyle, yani sanırım yanlış bilmiyorsam 30'lara yaklaştı diye biliyorum ama stoper için çok da problem olacak bir yaş değil. En az 3-4 yıl daha iyi seviyede oynayabilir. Bir yıl daha kontratı var Başakşehir'le. Beşiktaş'ta önümüzdeki günlerde Başkan Serdal Adalı'nın Göksel Gümüşdağ'a bu transfer için bir görüşme talep edeceğini yazılmış. Bakalım sol stoper konusunda Beşiktaş Opoku'yu kadrosuna katabilecek mi? Birkaç mesaj okuyacağım. Sonrasında Fenerbahçe'nin gündemine geçeceğim. Hangi takım olursa olsun bu tarz yöneticiler takımları daha antipatik gösterip taraftarların birbirine daha fazla husumet beslemesine sebep oluyorlar. Bir kulübün yöneticisi olmak o kulübü örnek şekilde temsil etmektir. Bu şekilde küçük oyunlarla ego tatmini değil demiş. İzmir'den yazmış dinleyicimiz, Göztepe taraftarıymış. Ben de aynı taraftayım. Yani burada taraftarın bu tip yöneticilere prim vermemesi lazım. Yani orada adam, o şahısların diyeyim daha doğrusu, kendi şovunu sergilemesine, sosyal medyada PR yapmasına, reklam yapmasına izin vermeyecek taraftar. Kulübün sahibi taraftar sonuçta. Trabzon maçından sonraki konuşmalarını demiş dinleyin. Evet, geçen sene de doğru Trabzonspor'la bir çatışmaya girdi Galatasaray. Özellikle Ocak ayındaki o olay mevzusundan sonra olaya bir teklif yapmıştı. Ya orada da çok şey olmadı ama yani sanki geçen sezon Uğurcan Çakır konusunda, bu benim bu arada bilgim değil, fikrimi paylaşıyorum. Uğurcan Çakır konusunda geçen sezon son gün Ertuğrul Doğan'ı kıramayacağı biri aradı, bunu Galatasaray'a sat diye. Ertuğrul Bey de aslında hiç satma taraftarı değildi. Mecbur kaldığı için oradan bir öfke kaldı gibi hissettim ben. Şimdi Türkiye'de insanlar hep karnından konuşur. Olayı tam anlatmazlar. Yani olayı işte bazen böyle işte hani insanın söyleyemediğinden anlamak da lazım. Hani karşımızdaki konuşur 10 dakika konuşur ama orada asıl söylemek istediğini biraz daha anlıyorum. Herhalde yaş ilerledikçe tecrübe sahibi de oluyoruz bu konuda, bilemiyorum. Dolayısıyla böyle bir sıkıntısı oldu Trabzonspor'un. Çünkü Galatasaray Fransız bir kaleciyle anlaşmıştı. Sonra araya birileri girdi diye düşünüyorum. Belki bir bürokrat, belki bir siyasetçi, belki bir bakan. Ve Ertuğrul Doğan da kıramayacağı biri olduğu için Uğurcan'ı satmak zorunda kaldı. O da çok büyük konuşmuştu, Uğurcan satılık değil diye. Belki Uğurcan gitmek istedi. Sonra zaten aradan kaç ay geçtikten sonra Trabzonspor Uğurcan Çakır için teşekkür mesajı yayınlamıştı. Yani sattığı gün Galatasaray'a, ama Trabzon'daki sezonun ikinci yarısındaki maç öncesi, maçtan birkaç gün önce de Uğurcan Çakır hakkında böyle çok sert bir mesaj yayınladı bu sefer Trabzonspor yönetimi. Orada bir mecburi durum oluştu gibi ve Trabzonspor yönetimi ve Sayın Ertuğrul Doğan da bunu kabullenemedi gibi hissediyorum. Bu benim hissiyatım. Yani onu da paylaşmış olayım. Ama genelde de bu tip şeyler Türkiye'de oluyor. Sizler de biliyorsunuz zaten. Beşiktaş haberlerini tamamlamış oluyoruz. Eğer program içerisinde bir gelişme olursa, ki özellikle Leandro Trossard'ın menajerle yapılan görüşmeyi de takip ediyorum. İlerleyen dakikalarda yeni bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağım. Onu da aktarmış olayım değerli dinleyenler. Bir Galatasaraylı olarak çoğunlukla ne düşünmüyorum. Çünkü oturmuş ve güçlü bir kadromuz var. Ayrıca muhtemelen yönetim gidecekler olacağı için de acele etmiyor. Mesajın devamını okumadan şunu söyleyeyim Muhammed Bey'e. Muhammed Bey'e katılıyorum. Dün de biraz paylaşmaya çalıştım. Galatasaray yönetimi sezon biterken 3 oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Kimdi o oyuncular? Singo, Şalai ve Gabriel Sara. Ama şu ana kadar 3 oyuncuya da böyle o beklenen teklif gelmedi. Ve Galatasaray oradan bir gelir elde etmeyi planlıyordu ki onların yerine. Yani yeni sezonda ben Gabriel Sara'nın A planda yer almadığını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray 8 numara arıyor oraya. Bir de 10 numara arıyor. Gabriel Sara'dan tabii ki faydalanacak Galatasaray takımda kalırsa ama. Yani ama A planda yer almıyor. Daha çok rotasyonda kullanılacak bir oyuncu gibi. Ve Gabriel Sara'yı da satmayı planlıyordu Galatasaray. Şu ana kadar 3 oyuncuya beklenen teklifler gelmediği için yavaş ilerlediği kanaatindeyim. Muhammed Bey de burada doğru bir tespit yapmış. Sanırım yarış reklam vakti geldi. Reklamın ardından da hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ın gündemini aktaracağım. Reklama gidelim.

0: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
1: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
2: Reklam.
3: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
7: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 23'te Fransa Pas'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Radyo Spor.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.13 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487 değerli dinleyenler. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Fenerbahçe'ye geçmeden hemen Galatasaray'dan bir iki haber paylaşayım. Programın başında da biraz bahsetmiştim. Orta saha mevkisi için Curtis Jones ismi tekrar gündemde. Lesley Ugochukwu için Burnley'e 24 milyon euro satın alma, zorunlu satın alma önümüzdeki yaz ama 2 milyon euro da kiralama bedeli teklif yaptı Galatasaray. Burnley'den gelecek yanıtı bekliyor. Mastantuono Real Madrid'de yeni sezon planlamasında yer almıyor Arjantinli oyuncu. İspanyol basını Real Madrid'in oyuncuyu İspanya içinde bir takıma kiralamak istediğine dair haberler paylaştı ama Galatasaray'da yeni sezonda bir yılına kiralamayı düşünüyor oyuncuyu. İstanbul'da hazırlıklar devam ediyor sarı kırmızılı takımda. Victor Osimhen hafta sonu gelecek takıma katılacak. O da sezon öncesi kampta yer alacak. 13'ü pazartesi günü de Roland Şalai takımla beraber çalışacak. Galatasaray'ı yakından takip eden Yakup Çınar bir haber paylaşmış. Bugün onu da size aktarmak isterim. Son dönemde malum Galatasaray'da olduğu gibi birçok takımda altyapıdan böyle genç oyuncu, özellikle parlak genç oyuncu çıkmıyor üst yapıya. Şu an Galatasaray'ın yeni sezon öncesi antrenmanlarına 16 yaşındaki Yusuf Sivaslıoğlu da çıkıyormuş. Sağ bek oynuyor. Altınordu'dan transfer edildi. Türkiye liglerinin en yetenekli oyuncularından biri. Bunu fark etmiş Okan Hoca ve A takım kadrosuna dahil etmiş. Yeni sezonda A takımda olursa bana sürpriz olmaz diyor. İsmi bir kez daha paylaşayım. Yusuf Sivaslıoğlu. Fizikli de bir oyuncu görüntüsü var 16 yaşa göre. Sağ bek oynuyormuş. Galatasaray'da sağ bek mevkisinde alternatif olabilir. Yeni sezon öncesi antrenmanlarda yer alıyor ve Okan Hoca hazırlık maçlarında da kendisine görev verecekmiş. Potansiyeli takip edilen, başarılı bulunan, Altınordu'dan transfer edilen genç bir oyuncu. Ben de bir yere not ettim Yusuf Sivaslıoğlu'nu. Bundan sonra daha detaylı takip edeceğim kendisini. Galatasaray'da öne çıkanlar da bu şekilde. Bugün çok fazla bir gündem yoktu. O yüzden uzun tutmayacağım Galatasaray'ı. Ve Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Fenerbahçe'de dün hazırlık maçında Avusturya takımlarından Admire Wacker'i 5-0'la geçti. Tabi rakip kalite olarak Fenerbahçe'nin çok Fenerbahçe ile kıyaslanacak durumda değil ama sezon başı birçok oyuncu daha yeni takıma katıldı. Bu yüzden 5-0 gibi net bir skorla, üstün bir oyunla galip gelmesi Fenerbahçe adına sevindirici. Cengiz Ünder attığı goller ve oynadığı futbolla ilk yarıda oldukça etkiliydi. Pozisyon yarattı, o eski Cengiz'i biraz bize hatırlattı. İşte içe kat edip verkaçlarla ceza sahasına yaptığı koşular. Ama hani işte o ne kadar uzun sürecek bakalım. İsmail Kartal Hoca Cengiz Ünder konusunda ne yönde karar verecek? Nasıl bir sezon başı kamp olacak? Hani sonuçta geçmişine baktığımızda daha yaşı da çok genç Cengiz Ünder'in. Fenerbahçe'nin faydalanabileceği oyunculardan biri olabilir ama kendisinin de biraz istemesi lazım. O isteği pek göremedik Fenerbahçe'ye geldiği günden itibaren. Beşiktaş'ta da pek göremediğimizi söylemek mümkün. Benim çok merak ettiğim oyuncu, aslında en çok merak ettiğim Mimović'ti. Çünkü bu oyuncu geldiğinde işte scout arkadaşlarım var. Onlar birbirleriyle temas halindeler ve onun scout raporuna baktığımda işte hücuma yoğun katkı kısmında yine fiziksel temaslı mücadeleyi sevdiğine, hız konusunda çok iyi bir durumda olduğuna, o hücuma çıkışlarda, verkaçlarda doğru koşuları yapabildiğine işaret etmişler ama biz böyle bir oyuncu hiç Fenerbahçe'de göremedik. Dün de Fenerbahçe adına maçta en dikkat çekici oyunculardan biriydi. En çok ikili mücadele kazanan, en çok top kapan, en çok adam eksilten oyuncu konumundaydı Mimović. Cengiz'le uyumu vardı o kanatta, sağ tarafta özellikle. Temposu, ikili mücadeledeki diriliği dikkat çekti. Yani bütün bunları görünce de şu akla geliyor. Yani zaten Fenerbahçe bu oyuncuyu takip ederek, bilerek, isteyerek almış. Niye yeni sezon planlamasında düşünmez düşüncesine kapıldım ben. Sanki Mimović bu sezon kalacak gibi. Çünkü Fenerbahçe'de dün akşam paylaşmıştım. Suudi Arabistan ve Katar'dan Nelson Semedo'ya teklifler var diye. Nelson Semedo'nun maaşı da biraz yüksek tabii. Hem Fenerbahçe orada maaş kontenjanına yer açmak hem de oyuncudan bir bonservis bedeli kazanma düşüncesinde olabilir. Mimović'le Mert de devam edebilir. Bakalım nihai karar ne yönde olacak Fenerbahçe'de. Bekleyip göreceğiz. Transfer konusunda Mason Greenwood tabii birçok kişinin merak ettiği konulardan biri. Acaba ne aşamada diye bir dinleyicimiz sormuş. Yayının başında paylaşmıştım ama bir kez daha hatırlatayım. Belki radyosunu yeniden açan dinleyicilerimiz olabilir. Fenerbahçe oyuncuyla yaptığı görüşmelerde oyuncunun istekli olduğunu ve rakamlar konusunda çok büyük fark olmadığını söylüyor yetkililer ama Atletico Madrid, pardon, Marsilya ile henüz bir anlaşma yok. Hala orada bir fark var Fenerbahçe'nin teklifiyle Marsilya'nın isteği arasında. Tüm bunların ışığında da akşam saatlerinde yaklaşık yarım saat önce Fransa'nın önemli yayın kuruluşlarından L'Equipe bir haber geçti. Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone Mason Greenwood'u çok istiyor. Özellikle Antoine Griezmann sonrası o boşluğu Mason Greenwood'la doldurmak istiyor. Bu bağlamda da Atletico Madrid kulübü Mason Greenwood'un kulübü Marsilya'ya 45 artı 5 milyon euroluk bir teklif yaptı şeklinde haber geçti. Daha önce Madrid'de yaşamış Mason Greenwood ve Atletico Madrid'e de gelmek istediğini aktarıyor burada. Maaşın 5-6 milyon euro seviyesinde olacağı yazılmış haberde. Bakalım Mason Greenwood hangi takıma gidecek? Orada da çok büyük bir çelişkiler, muammalar var. Hafta başında Roma ile anlaştığına dair İtalyan basını bir haber yaptı. Salı çarşamba İbre Fenerbahçe'ye döndü tekrar. Bugün ise Fransız basını başka bir şey söylüyor. Bazen böyle menajerler de hani bir an önce durum netleşsin diye basını yönlendirebiliyorlar. Durum bu şekilde. Bakalım ilerleyen günlerde, ilerleyen saatte hatta program içerisinde bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağım. Onu da aktarmış olalım. İkinci Loris Karius olmaz umarım demiş dinleyicimiz Selçuk Bey. Nübel için yok ya pek olacağını zannetmiyorum. Yani Nübel başka bir seviye. Karius'u hala unutamamış Beşiktaşları. Çok kişiden mesaj gelmiş Karius konusunda. Evet Beşiktaş kariyeri de çok iyi değildi ama asıl Loris Karius deyince benim aklıma o Şampiyonlar Ligi finali geliyor yani. Gareth Bale'in attığı gol Real Madrid'e kaybettikleri. 2018 miydi o? 2019'du galiba. 2019 olması lazım. Galatasaray yönetimi tecrübeli kış transfer dönemi kiralık opsiyonlarla eksiklerini giderdi. Yaz transfer dönemi için kontenjanı doldurmadı. Farkındaysanız en son 2 sene önce sadece Oliveira'ya para ödeyerek elinden çıkardı. Şu an kaleci de Türk ve 5-6 tane ilk 11 seviyesinde Türk oyuncusu var. Bence yönetim çok akıllı ve planlı gidiyor demiş. 3-4 nokta atışıyla transfer dönemini kapatacak gibi duruyor. Evet, dinleyicimize katılıyorum. Yani bu bir önceki Ocak ayını iyi geçirmemişti Galatasaray'ı hatırlayacaksınız. Orada Cuesta'lar, Frankowski'lerin geldiği sezon 2024-25 sezonunun Ocak ayının ara transfer dönemini çok kötü geçirmişti. Ve o dönem aldığı oyunculardan da sadece Lemina biraz sivrilip kaldı takımda katkı sağladı. O da bir ders oldu bence. Yani bir yıl önce böyle bir hata yapınca bu yılın Ocak ayında ise dediler ya biz kiralıkla çözelim. Bu şekilde 6 ayı geçiririz sonrasına bakarız dendi. Nihayetinde de bunun ne kadar doğru bir yol olduğunu görme şansımız oldu. Saşa Boy'un geri gelme ihtimali var mı diye sormuş. Şu an için konuşulan bir durum yok. Zaten o opsiyon süresi de doldu. Ama Saşa Boy da sanki Bayern'de kalamayacak gibi. Planlamada yer almıyor. Tabii Fransa'da, İngiltere'de hala piyasası var oyuncunun. Belki Ağustos'un son günlerine doğru işte Eylül ayına ilk haftası transfer bitmeden tekrar Sacha Boey ismini görebiliriz. Tabi burada Galatasaray Singo ya da Şalai'yi satarsa o tekrar dillendirilir diye düşünüyorum. Fenerbahçe kısmında bir haberimiz daha var. N'Golo Kante ile alakalı. N'Golo Kante'ye sürpriz talip çıktı şeklinde bir Fransız basınında geçen haber. Paris FC Lig 1 takımı. Geçen sezon ilk kez Fransa Lig 1'e yükselmişti. Onlar da Liam Rosenyur'u takımın başına getirdiler. Ve 35 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadroya katmak istediği yazılmış. Yıllık 11 milyon euro net maaştan bahsediliyor burada. Hani Paris FC bu parayı karşılayabilir mi? Çok emin değilim yalnız. Orada bir soru işareti var bende. Fenerbahçe haberleri de bu şekildeydi. Bugün tabii transferde çok böyle yoğun bir gündem yok Fenerbahçe'de. Dün hazırlık maçının ben sonradan YouTube'dan tekrarını izledim. Fenerbahçeliler nasıl takımı buldu onu da merak ediyorum. Paylaşmak isterseniz burada mesajlarınızı okurum. Aston Villa'daki Ola Watkins konusu demiş bir dinleyicimiz ne aşamada diye soruyor. Şu an itibariyle o konuda da yeni bir gelişme yok. Fenerbahçe'nin ama Sergio Girassi'ye göre Ola Watkins'i daha çok istediğini söyleyebilirim. İsmail Kartal hani alabiliyorsak Watkins alalım diye yönetime bildirmiş. Fenerbahçe yönetimi de görüşmelere devam ediyor. Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor da bugün Hollanda takımlarından NEC Nijmegen'le anlaştı ve Hollanda kulübüyle 2 yıllık kontrat imzaladı. Yeni takımıyla antrenmanlara çıkmış Emre Mor, 28 yaşındaki kanat oyuncusu. Hollanda Ligi'nde kariyerine devam edecek ilerleyen günlerde. Çorum Futbol Kulübü ile alakalı mesajlar vardı. Onu da 19.40'da Çorum Futbol Kulübü'nden bir yöneticiyle konuşacağız. Aubameyang transferi biraz zora girmiş gibi. Onu paylaşmış olayım. Hafta başında çok yazıldı, çizildi, konuşuldu. Bizim Salim Manav da haberleri yaptı. Menajeriyle temas kuruldu, görüşüldü ama sanki rakamlarda bir fark var gibi. Ve şu ana kadar da atılmış bir imza, netleşmiş bir durum yok. Biraz da zor ilerliyor, onu söyleyebilirim. Fenerbahçe'de Archie Brown'un kulüp televizyonuna yaptığı bir açıklama var. Sezon bittikten sonra Nottingham Forest'in bir ilgisi olmuştu. Sözlü bir teklifi vardı Fenerbahçe'ye. Acaba ayrılacak mı soruları, düşüncesi de vardı ama şu ana kadar yani en azından şu anki duruma baktığımızda pek de ayrılma ihtimali yok gibi Archie Brown'un. Hocanın da tuttuğu güvendiği isimlerden biri. Dürüst olmak gerekirse bu tatil dönemi süresince çalışmalarıma hiç ara vermedim. Sürekli olarak çalışmalarımı, antrenmanlarımı sürdürdüm. Şunu da belirtmek gerekiyor ki bir futbolcu için lig bittikten 2 hafta sonra veya 2 haftalık bir ara düşündüğümüzde yeniden fit olması o fitliğe ulaşabilmek zor olabiliyor. Dolayısıyla ben de tatilde çalışmalarıma devam ettim. Spor salonunda fitness'ta çalışmalarım, koşularım, bisiklet çalışmalarım oldu ve çalışmalarımı devam ettirdim. Sadece mental anlamda bir nefeslenme olduğunu söyleyebilirim. Burada Archie Brown'a bir katkı olsun diye söyleyeyim. Bir futbolcuyla konuştuğumda dedi ki 21 gün izin yaptım. Bir ay geriye gittim demişti tatil, yaz tatilinde. Hani hiç çalışmasanız bu gerçekten böyle oluyormuş. Çok fazla toparlanma süresi gerekiyormuş. O yüzden profesyonel bir futbolcu yani her ne kadar yaz tatili de olsa işte 21 gün 3 hafta mı artık 3 haftalık periyotta mutlaka bir uzman eşliğinde kendisine program yaptırmak zorunda demişti. Şimdi ismini vermeyeyim Süper Lig'de oynayan bir oyuncu hani zor durumda bırakmayayım kendisini. Ve artık birçok futbolcu da böyle üst seviyede yıldız üst düzey liglerde oynayan oyuncular da buna dikkat ediyorlar. Yani 21 gün yaz tatili de olsa, bir ay yaz tatili de olsa o yaz tatilinde bir uzman eşliğinde kendilerine bir program hazırlıyorlar ve o programdan şaşmıyorlar. Neden bunu yapıyorlar? Sezon başladığında çok geriye gitmemek için. Archie Brown da bunu sözlü olarak paylaşmış. Bunu değerli buluyorum. Diyor ki bir kez daha okuyayım o bölümü. Sürekli olarak çalışmalarımı, antrenmanlarımı sürdürdüm. Şunu da belirtmek gerekiyor ki bir futbolcu için lig bittikten 2 hafta sonra veya 2 haftalık bir ara düşündüğünüzde yeniden fit olması, o fitliğe ulaşabilmek çok zor olabiliyor diyor. Eminim birçok genç oyuncu da buna dikkat etmesi gerekir. Bu röportaj değerli buldum. Kampla ilgili de Archie Brown şunu söylemiş. Genel anlamda çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Topuk yaylası ve ardından Avusturya iyi bir karışım oldu. Yeni sezona başlarken genellikle şöyle bir durum oluşur. Sürekli olarak koşu ile başlanır ve koşu egzersizleri yapılır. Ama şanslıyız ki yeni hocamızla beraber toplu oyunlar da çok fazla oluyor. Dolayısıyla bu anlamda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bu da benim hoşuma giden bir durum. Tabii ki hocamızla beraber ufak taktiksel kısımlara da değiniyoruz. Hocamız kendi taktiksel anlayışını bize anlatıyor. Buna yönelik de çalışmalarımız devam ediyor. Zira öyle yapmamız da doğru. Yeni bir sistemle, yeni bir oyun felsefesiyle yeni sezona başlayacağız. Önümüzde zaman var. Bu süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz. Aramızda milli takımlardan dönen oyuncular da var. Türk arkadaşlarım da milli takımdan döndüler. Genel anlamda iyi bir kamp dönemi oluyor demiş Archie Buram. Dün Levent de maça başladı. İsmail Hoca. Levent'in de çok iyi bir ortası vardı. Şıkın yerine attığı golde. Yeni sezonda Fenerbahçe'de bir sol bek arayışı yok. Levent ve Archie Buram devam edecek. Hatta zaman zaman Osterwolde'yi de gerekli görürse hoca orada kullanabilir. Çünkü geçmişte o mevkide oynamışlığı var Osterwolde'nin. Ve Osterwolde'nin de şu an satılması beklenmiyor Fenerbahçe'de. Yine Archie Brown'la beraber Osterwolde de satılabilir şeklinde haberler çıkmıştı sezon bittikten sonra, ama İsmail Hoca topuk arasında çok net ifade etti. Osterwolde'yi satmayı düşünmüyoruz. İrfan Can Kahveci ile beraber takımda kalacak demişti. Değerli dinleyenler. Trabzonspor haberlerine geçeceğim ama yarış vakti de geliyor sanki yavaş yavaş. Yarışa gidelim, ardından devam ederiz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 16 sarı, 4 kırmızı kart. Adı Nürnberg Muharebesi. Portekiz, rakibi Hollanda. Portekiz maçı 1-0 kazanıyor ama bu maçta kırmızı kartlar, fauller, inanılmaz sert tekmeler, Dünya Kupası'nda pek görmeye alışmadığımız şiddetli fauller hepsi bir maçın içinde yaşandı. Bir maçın içinde dünya rekoru kırıldı. Dedim ya, 16 sarı, 4 kırmızı kart. Dünya Kupası bir daha böyle sert bir karşılaşmayı göremedi. Şahsen ben de bir daha oyuncuların kasıtlı olarak birbirlerini tekme tokat dövdükleri bir maçı izlemek istemem.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor! Radyo Spor!
5: Reklam.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handikredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret

0: MediaMarkt. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun. Umran
3: Oto Ekspertiz. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Sultan Bey'de yaklaşık 300 metre boyunca kıyasıya mücadele etmişti. Koşunun kazananı son yel oldu. Günün 3. koşusu 3 yaşlı İngiliz dişi taylarına aitti. Ruzim kazandı. Yarış severlerinde gün özelinde güvendiği bir isimdi. Bu arada 5 numarada Time Call kullarından tekrar çıktı şu anda. Box gerisinde hareketliliği devam ediyor Time Call'un. Ezat Avcı da safkanın üzerinde değil şu anda. Bu arada Ho Hu'nun da giriş hazırlığı hali hazırda devam ediyor. Art Drink geride bekleyen isim. Ezat Avcı tekrar binek duruma geçiyor şimdi. Tekrar safkanın üzerinde. Ho Hu'nun da giriş hazırlığı devam ediyor. Henüz yerini almadı. Çabalar devam ediyor onun için.

gerisinde görüntüye gelen iki isim. Time Call ve Heartling İçan Gökçe'yle start alacak. İkinci beşli Ganya'nın başlangıç ayağı olacak bu yarış. Yarışın favori ismi. İki altılı Ganya'nın içinde 5 numaralı Time Call. Plase hanesinde ikinci sırada yani 4 numaralı Tallinn var. Birinci altılı Ganyan'da %45, ikinci altılı Ganyan'da %44 oynanma oranı var. 5 numaralı Time Call'un. Evet, 1 numaralı Heartring Box'a yaklaştırılıyor. 2 numaralı Ho-Hu yerini aldı. 1 numaralı Heartring de Box içerisindeki yerini alıyor. 5 numaralı Time Call görüntüdeki isim. Box gerisinde kalan Sontay o tekrar kulvarına yönlendirilecek. Evet, Time Call'da kulvarındaki yerini aldı. Taylar Box içinde. Start verildi ve koşu başladı. İyi çıkış yaptı 4 numaralı. Tallinn liderliği aldı. İkinciliğe 5 numaralı Time Call geldi. 2 boy kadar geride dışta. 1 numaralı Heartring ilerliyor. Orta kulvara 9 numaralı Talvera atak yaptı. Bu safkanların 1,5 boy farkla gerisinde ortada 3 numaralı Kumkadı Aslanı ilerliyor. 2 boy kadar geride dışta 2 numaralı Ho-Hu ortada. 8 numaralı Peri Kızım var. Yarım boy kadar geride 7 numaralı My Dream Serap grubun son sırasında 6 numaralı Zelandia var. Son 600 metreye girilmek üzere 4 numaralı Tallinn lider. Fark 3 boy kadar. İkincilikte 5 numaralı Time Call'unu takip ediyor. Onun 1 boy farkla gerisinde 3.lükte. 9 numaralı Talvera var. 2 boy kadar geride. 3 numaralı Kumkadı Aslan. Onun 2 boy gerisinde 7 numaralı My Dream Serap sırasıyla Taylar Düzlü'ye çıkıyor. 4 numaralı Tallinn lider. Fark yaklaşık 3.5 boy. İkincilikte 5 numaralı Time Call var. Arayı azaltmaya çalışacak. Son 300 metreye girildi. 4 numaralı Tallinn lider dışarıdan 5 numaralı Time Call içeride. 9 numaralı Talvera en dıştan 7 numaralı My Dream Serap gelmeye çalışıyor. Farklar azaldı dışarıdan gelen. 5 numaralı Time Call koşudaki liderliği aldı. İçeriden 9 numaralı Talvera dışarıdan. 7 numaralı My Dream Serap geliyor. 5 numaralı Time Call lider My Dream Serap geliyor. Time Call'u yakalıyor aynı önünde. 9 numaralı Talvera 3. oldu. 4 numaralı Tallinn 4. olurken 1 numaralı Heartring de yarışı 5. olarak tamamladı. 7 numaralı My Dream Serap ve 5 numaralı Time Call. Aynı yakın geçti. Kararı birazdan öğreneceğiz.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
3: Mutlu günler Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Kerim Öztürk ben. İstanbul, Ankara ve İzmir yollarına dair özet bilgilerle karşınızdayız. İstanbul'da şu dakikalar itibarıyla trafikte kısmi de olsa rahatlamalar görmeye başladık. Ancak 1. Köprünün hala Çağlayan'dan itibaren köprü girişine doğru olan E5 yoğunluğu devam ettiği gibi Büyükdere Caddesi'nde de Zincirlikuyu'ya doğru Sanayi Mahallesi'nden Barbaros Bulvarı üzerinden de Yıldız Katılımı'na doğru etkili yoğunluklar görüyoruz. Köprü geçiş süreleri 40 dakika. Köprü 2 biraz daha iyi. Orada Galatasaray Stadyumu'na gelmeden başlayan yoğunluk köprü çıkışında biraz da Kavacağa doğru sürecek. Ama totalde Galatasaray Stadyumu köprü çıkışı aralığı yarım saatte geçilebilir.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
4: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
5: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
6: Getmobil'in sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.39 oldu. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum Futbol Kulübü'nün basın sözcüsü Gökhan Kerman Bey. Telefon hattında. Gökhan Bey, iyi akşamlar.
7: İyi akşamlar Ayhan Bey.
6: Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Çorum Spor tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek ve ilk haftada büyük bir maç Galatasaray deplasmanı. Kura'yı nasıl değerlendiriyorsunuz?
7: Evet. Bugün biliyorsunuz fikstür çekildi. Öncelikle tüm kulüplerimize sakatlıktan uzak centilmence bir sezon diliyorum. Fikstürümüze baktığımızda ilk haftalarda Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi güçlü rakiplerle karşılaşacağız. Ama Süper Lig'e çıktıysanız zaten herkesle oynayacaksınız. Önemli olan rakibin kim olduğu değil, bizim sahaya nasıl çıktığımız. Hatta ben sezon başında büyük takımlarla oynamanın bazen avantaj olduğuna inanıyorum. Takımlar henüz tam ritmini bulmamış oluyor. Biz de Süper Lig heyecanını ve enerjimizi sahaya yansıtarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Biliyorsunuz geçen sene biz Anadolu'yuz, son maçımızda biz Anadolu'yuz sloganıyla çıkmıştık. Bu sene de inşallah biz Anadolu'yuz diye kendimizi tanıtarak başlamak istiyoruz. 59 yıldan sonra ilk defa Süper Lig'deyiz. Çok heyecanlıyız bu arada. İstanbul... İnşallah dediğim gibi sakatlıksız başarılı bir sezon geçer.
6: İstanbul'daki Çorumlular da şimdiden Galatasaray maçı için organizasyon yapmaya başlamıştır diye düşünüyorum açıkçası.
7: Tabii doğrudur. Yani Çorumlar Türkiye'nin her yerinde. İstanbul'da da çok fazla Çorumlu hemşehrimiz var. İnşallah onları da maçta deplasman tribününde görmek istiyoruz Galatasaray maçında.
6: 7 futbolcuyla yollar ayrıldı. Hasan Hüseyin, Akınay, Kerem Kalafat, Üzeyir, Ergün, Ahmet, Sait, Kıvanç, Oğuzgür, Bulak, Atakan, Can Göz ve Kaptan Yusuf Erdoğan gitti. Şu ana kadar da 9 transfer yaptı. Ramadini, Emircan Gürlük, Gökhan Sazdağ, Smolcic, Eren Türk, Hasan Abdülkerem var, Emre Yeşilyurt var, stoper Serdar Saatçi, kaleci Arif Şimşir var. Çorum Futbol Kulübü kaç transfer daha yapmayı planlıyor?
7: Şu anda işin aslı öyle bir sayı belirlemedik. Transfer komitemiz İstanbul'da çalışmalarını büyük bir gizlilikle sürdürüyor. Yani ihtiyacımız olan bölgelere transfer yapacağımızdan taraftarlarımızın da hiç tereddütü olmasın. Çalışmalarımız gerçekten çok yoğun bir şekilde sürüyor. Tüm gizliliğiyle sürüyor Ayhan Bey.
6: Bir dinleyicimizin sorusu var. 4 büyük takımdan oyuncu kiralamayı düşünüyor mu Çorum Futbol Kulübü diye?
7: Onlarla ilgili de işin aslı görüşmelerimiz var. Ama tabii şu anda isim veremiyoruz. Yani olmaması için herhangi bir sebep yok. Eğer şartlar oluşursa tabii ki olacaktır.
6: İlk sezonda Süper Lig'de hedef ne olacak?
7: Her şeyden önce Ayhan Bey, biz Anadolu insanının her şeyden önce sıcaklığını tanıtmaya, misafirperverliğini anlatmaya geldik. Ve bu ligde kalıcı olmayı hedefliyoruz. Kalıcı oldukça da her sene üzerine koyarak ileride Avrupa hedefini bir şekilde gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü gerçekten taraftarımız bizim çok heyecanlı, çok istekli, çok arzulu. Şehir çok hazır. Dediğim gibi takımımız hazır olacak tabii ki. İlk defa çıkıyoruz. 59 yıldan sonra ilk defa Torun şehri Süper Ligi görecek. Yani dediğim gibi kalıcı olmayı hedefliyor. Misafir olmaya gelmedik.
6: Gökhan Bey, son olarak da şunu sormak istiyorum. Anadolu'da birçok kulüpte hakikaten ciddi mali sıkıntılar var. Çorum Futbol Kulübü ne durumda bu aşamada? Yani diğer kulüplerle kıyaslayacak olursak.
7: Burada Sayın Başkanımız Savaş Balçık'a çok teşekkür etmek gerekiyor. Kendisi Çorumlu olmamasına rağmen bu şehri yüreğiyle sahiplendi. Çok büyük fedakarlıklar yaptı. Sadece maddi anlamda değil, zamanını, enerjisini de bu kulübe adadı. Anadolu'nun güzel tarafı da bu. Gönül bağı kurduğunuz her yer sizin memleketiniz oluyor. Savaş Başkanımız için de burası kendine memleketi oldu. Gerçekten çok büyük bütçeler ayırdı sağ olsun. Geçen sene de öyleydi. Daha önceki sene de öyleydi. Bu sene de yine yani elini değil gövdesini taşın altına koydu. Maddi olarak herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor çok şükür. İnşallah dediğim gibi bu ligde de Süper Lig'de kalıcı olacağımızı düşünüyorum.
6: Gökhan Bey, bir dinleyicimizin sorusu var. İzninizle onu da yönetmek isterim. Şöyle diyor: Çorum Futbol Kulübü yabancı kuralı konusunda ne düşünüyor? Mevcut kural 10+4, ki kulüpler 12+4'ü isteyen kulüpler de vardı. Çorum Futbol Kulübü bu konuda nasıl bir görüş beyan etti?
7: Şöyle, biz 12+4 olmasını istiyoruz aslında. Ama tabii ki bununla ilgili de biraz daha şey konuşacağım, yani net konuşmayacağım. Bununla ilgili yönetim kurulu kararı ve Savaş Başkanımızın kararı çok önemli. Henüz bununla ilgili bir karar almadık ama görüşmelerimiz esnasında 12+4 olması tabii ki bizim için daha avantajlı olacağını düşünüyoruz.
6: Çorum Futbol Kulübü basın sözcüsü Gökhan Kerman konuğumuzdu. Gökhan Bey, çok teşekkürler, başarılar diliyorum.
7: Ben teşekkür ederim zaman ayırdığınız için.
6: Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere.
7: İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ
6: olun. Evet, Çorum Futbol Kulübü'nde de hazırlıklar bu şekilde değerli dinleyenler. Yeni sezon öncesi 9 oyuncuyu kadrosuna kattı. Çorum Futbol Kulübü 7 oyuncuyla yollara ayırdı. Kulüp tabii biraz daha mali açıdan rahat ve ilerleyen günlerde de önemli takviyeler yapacak gibi. Gökhan Bey'e Aubameyang sorusunu soracaktım ama bugün Aubameyang'la ilgili bir açıklama geldi, o yüzden sormadım. Transfer sürecini yürüten Çorum Futbol Kulübü'nde as başkan Feyyaz Gökel. Feyyaz Bey de bugün sürece dair bilgi verdi. Hemen o açıklamayı sizlerle paylaşacağım. Transfer komitemizin, yönetimimizin görüştüğü birçok isim var. Aubameyang'da beğendiğimiz bir oyuncu. Beğendiğimiz bir kardeşimiz. Şu ana kadar resmi bir imza atılmadı ama temaslarımız devam ediyor. Birçok futbolcuyla görüşüyoruz. Sıcak olduğumuz isimler var. Olmayan transferler de var. Zaman içerisinde bütün transferlerimizi açıklayacağız şeklinde konuştu Çorum Futbol Kulübü'nün as başkanı Feyyaz Gökel. Özellikle isim duyulduktan sonra çok büyük heyecan yaratmıştı Pierre-Emerick Aubameyang. Her ne kadar yaşı ilerlemiş olsa da Süper Lig'de çok rahat iş yapacak, damga vurabilecek potansiyelde bir oyuncu. Geçen sezon da Marsilya'da 40'ın üzerinde maça çıkmış. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım değerli dinleyenler. Şimdi Trabzonspor'un gündemine geçeceğim. Trabzonspor'la ilgili bugün birkaç analiz haberi vardı. Onları hemen paylaşmak istiyorum sizlerle. Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak takımlar içerisinde en fazla transfer yapan takım Trabzonspor. Ve bu bağlamda da Bordo Mavililer şu ana kadar 8 oyuncu için 46 milyon euro bonservis bedeli ödemiş. Ernest Muçi 8,5 milyon euro. Noah Saviolo 11,5 milyon euro. Andre Onana, Terry Karadeniz, Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydın, Rustam Malinovski bedelsiz geldi hatırlayacaksınız. Cabral 7 milyon euroya alındı. Aral Şimşir'de 13 milyon euro. Şu ana kadar 15+5 sadece bir satış var. O da Felipe Augusto cephesinde. Trabzonspor'da totalde de şöyle bir tablo var değerli dinleyenler. Onu da hemen aktarayım size. Ertuğrul Doğan'ın başkanlık döneminde Trabzonspor 126,5 milyon euro bonservis bedeli ödemiş. 126,5 milyon euro. Sattığı oyunculardan 79,8, 80 milyon euro diyelim. 80 milyon euro bonservis bedeli kazanmış. Arada 46 milyon euroluk bir açık söz konusu. Ama tabii şu an mevcut kadroda Olayi, Pina, Çibuke, Batagov gibi satılması muhtemel oyuncular var. Bu oyuncular içerisinde de herhalde hiç kuşku yok ki bu yaz Olay ile yollar ayrılacak gibi 30 milyon 35 milyon euro bandında. Yani o satış da gerçekleşirse zaten Trabzonspor çok fazla bir açık vermemiş olacak ve elinde de çok değerli genç oyunculardan oluşan bir kadro ortaya çıkmış olacak. Bir dinleyicimizin mesajı var. Zubkov'da 5'e gitti diye. O 5 de eklenmiş. Onu paylaşayım hemen. Emre Bey sanırım. Evet, o 5 milyon euro da 80 milyon euroya eklenmiş. Trabzonspor'da durum bu. Şimdi Benfica'lı Peristiani ile alakalı girişimler devam ediyor. Benfica 20'nin altına satmak istemiyor. Trabzon 13'te başlamıştı. Biraz daha yukarılara çıkacak gibi. Ama şu ana kadar da netleşmiş bir durum yok. Trabzonspor'da Fatih Hoca'nın çok istediği oyunculardan biri. Bakalım ilerleyen günlerde bu işi çözecek mi Bordo Maviler? Kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
4: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
5: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
5: Sağlam bank gücülük.
8: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
9: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB. Radyo Spor.
1: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
5: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
6: Radyo Spor'da saatleri 19.51 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz değerli dinleyenler. Olay için şu ana kadar en yüksek teklifi kim verdi diye bir soru vardı. Dün akşam Nurgül'e sordum bunu. Yani 25'in üzerine çıkan bir takım olmadığını aktarmıştı. Leipzig, Fiorentina ve Brentford'dan teklifler var Chris Olay için. Leipzig 25+5 milyon euro teklif etti diye, yani 5 milyon euro da bonusları kapsayan totalde 30 milyon euroluk bir teklif yaptığına dair bir haber, bilgi vardı daha doğrusu. Fiorentina'nın teklifi de yine 10 minimalde 23-24 o civarda. Brentford'un ne kadar teklif yaptığını bilmiyorum. Trabzon basınında ise haber 61'de bir haber var. O Brentford'un teklifleri şu an itibariyle 30 milyon euro seviyesine çıktı şeklinde yazılmış. Tabii burada Trabzon'un beklentisi 40 milyon euroydu. Hala arada ciddi bir fark var ama ben 32-33 bandı bulunursa, yani Trabzonspor'un çok da böyle 40'a diretmeyeceğini düşünüyorum açıkça. Hani 33-34 hadi ulaşabilirse 35 tabii müthiş bir rakam düşüncesindeyim Trabzonspor için. Bir başka dinleyicimiz acaba bu sezonda kalsa Avrupa'da da oynayacağız diyor. Trabzonspor Avrupa'da oynayacağını hatırlatmış. Daha yüksek bedele satamaz mı Trabzon diye. Tabii burada bir risk de almış olacak yani yönetim. Sonuçta oyuncu geçen sezon Süper Lig'de bir performans ortaya koydu. Her ne kadar skor katkısı pek veremese de gol asist konusunda geride kaldığını düşünüyorum Chris Olay'ın. Dünya Kupası'nda da Almanya maçı onun için büyük bir vitrin oldu. Orada da sınavı geçti. Yeni sezonda tabii ne olacak? Yani bir risk almış da olur. Bu arada Trabzonspor çok fazla bonservis bedeli de ödedi. Yani bu sezon işte Felipe Augusto'yu sattı 20'ye. Hadi Zubkov'u da 5 koyalım 25. 46 milyon euroluk alışveriş yapmış. Eksi 21 milyon euro da şu an. Bir de Peristiani'yi almak istiyor. Peristiani'yi de hadi 15'e aldı diyelim. İşte 21-15 daha 36 milyon euro olacak. Sanırım Olay'ı mecbur satacak gibi Trabzonspor. Yani satmak zorunda gibi hissediyorum. Hani mali açıdan duruma bakacak olursak. Çünkü şu ana kadar takımda satabileceği başka hangi oyuncular var? Falcorelli var, Pina var, Batagov var. Batagov'un bu sene satışı biraz zor gibi. Çünkü oyuncunun sakatlığından dolayı biraz ilgi azaldı. Yani bir dönem çok fazla takım takip ediyordu Batagov'u. Pina için o teklifler şu an Trabzonspor'a gelmedi diye biliyorum. Falcorelli'ye bir teklif vardı. O haberi de paylaşayım. Hemen Fransa basınında Foot Mercato'nun haberiydi. Fransa'da birçok takım oyuncuyu takip ediyor ve Trabzonspor'a da bir teklif gelecek şeklinde yazılmış. Team Jabol Falcorelli için 7-8 milyon euro seviyelerinde bir beklentisi varmış Trabzonspor'un. Bunun altında bir rakama satmayı düşünmüyormuş. İngiltere'den Hull City ve Crystal Palace'ın da oyuncuyu takip ediyor. Fransa'dan Nice'in takip ettiği yönünde haberler var. Suudi Arabistan'dan El Tan yine oyuncuyu yakından izliyormuş. Sanki Trabzonspor orada çok şey değil gibi, keskin değil gibi. Hani Team Jabol Falcorelli bir teklif gelirse 8 milyon euro, 7 milyon euro bandında satabilir diye düşünüyorum. Olay konusunda da bugün yine birkaç yerde gördüm. Trabzonspor şimdi tüm takımlar için geçerli aslında. Süper Lig'de bugün Galatasaray Victor Osimhen'i satsın 120 milyon euroya. Alacağı forvet, bunların parası var, 120 milyon euroya adam sattılar. Yani o kulüp de rakam arttıracak. Gelecek, yerine gelecek forvet de yine işte 5 ise 7 isteyecek. Bu çok olağan bir şey. Trabzonspor da burada önce oyuncuları aldı. Çünkü satış yapmadan. Satış yaptığında kulüpler satacakları oyuncuyu, yani şimdi Trabzonspor Olay'ı sattı 35'e ve transfer yapacak yerine, bunu fırsata çevirmeye çalışıyor. Yani doğal olarak tabii burada kimseye kızmıyorum. Sadece olanı anlatmaya çalışıyorum. Trabzonspor da burada iyi bir yol izledi. Önce transferlerini yaptı. Zaten elinde bir cevher var. Bunu illaki birileri alacak. Değerli bir orta saha oyuncusu Chris Olay. Şimdi biraz satış da gerekiyor gibi. Az önce rakamları paylaştım. Şu an eksi 21 milyon euroda Trabzonspor. Prestiani'yi de çok istiyor. Muhtemelen 16-17 o civarda paraya onu da bitirecek gibi transferi. Onu da eklersek 36-37 milyon euro olacak Trabzonspor'un bonservis eksisi. Tabii kulübün mali yapısını, yani bu kadar borçlanabilir mi onu kestirmek güç ama Ertuğrul Bey de geçmişte yaptığı açıklamalarda dengeli bir bütçeyle gitmek istiyoruz demişti. Buradan yola çıkarak da şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Olay bu yaz satılacak gibi duruyor. Satılmazsa benim için çok büyük sürpriz olur. Trabzon basında çıkan haberlerde de 3 takım çok istekli denilmiş. O takımları bir kez daha paylaşayım. Brentford, Leipzig ve Fiorentina 3 farklı ülkeden, İngiltere, Almanya ve İtalya'dan takımlar istiyor olayı. Trabzonspor'dan ayrılan Felipe Augusto Zenit'te ilk maçında gol atmış. Rusça Premier League takımlarından Zenit yeni sezon hazırlıkları kapsamında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Baku ile karşılaşmış ve bu karşılaşmada Brezilyalı oyuncu tam not aldı deniliyor. 21. dakikada attığı golle Zenit'i öne geçirdi ve Zenit de sağdan 4-1 galip ayrıldı şeklinde paylaşılmış. Zenit zaten ciddi bir yatırım yaptı oyuncuya. Direkt 11 oyuncusu olarak düşünüyordu. Ve ilk maçtan da göze girmeyi başarmış. Cabral'in açıklamaları var. Sidney Lopez, Cabral Portekiz basından Rekord'a konuşmuş ve eski takımından arkadaşı Gianluca Prestiani'nin Trabzon'a gelmesini istediğini paylaşıyor ve şöyle diyor: "Umarım buraya gelir. Çok kaliteli, değerli bir oyuncu. Beraber Trabzonspor'da da oynamak isterim." Şeklinde bir ifadesi var Cabral'in. O da Trabzonspor'un çok şey beklediği oyunculardan biri. Dünya Kupası'nda yeşil burnadalarıyla Arjantin'e attığı gol muazzamdı. Hani Trabzonspor'a karşı biraz daha pozitif ayrımcılık yapıyorum. Yani yeni sezonda benim en çok merak ettiğim ve hani izlerken keyifle izleyeceğimi düşündüğüm o izlenimi veriyor Trabzonspor şu an. Hem Fatih Tekke, hem alınan oyuncular, hem şu anki oluşan enerji. Merakla bekliyorum Trabzonspor'u. Trabzonspor tabii Avrupa kupalarında playoff turu oynayacak. Avrupa'da Ağustos'a kadar maçı yok. Hazırlık maçları eğer televizyondan yayınlanırsa orada görme şansımız olacak yeni takımı, yeni oyuncuları. Ama Süper Lig'e geçen sezon olduğu gibi renk katacağı aşikar. Trabzonspor'daki gelişmeler de bu şekilde değerli dinleyenler. Bir mesajla devam edeceğim. İsterim şu ki plansızlık içindeki Galatasaray bu işin sonunda olayı 40 milyon euro verip alacak gibi bir durum var. Hissiyatım o yönde demiş. Galatasaraylıymış dinleyicimiz. Yani olmaz diyemem aslında. Çünkü Galatasaray 30 milyon euroya kadar çıkmıştı Ocak ayında. Chris olayı için. Hala da hatta 30 artı 5'ten bahsediliyordu. Orada Trabzon satmak istemedi. Hala şu ana kadar Trabzonspor'a gelen tekliflere bakacak olursak en yüksek teklifi Galatasaray verdi Ocak ayında. Bunun üzerine çıkılmadı gibi ama o Ocak ayındaki üst üste yapılan açıklamalar, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında o Trabzon'da oynanan maç öncesi ve sonrasında yaşananlar, iki kulüp arasındaki gerginlikten dolayı Ertuğrul Bey geri adım atar mı? Orada biraz soru işareti var bende. Yani Ertuğrul Bey bu sefer satmak istemeyebilir. Galatasaray'a satmaz da yurt dışında bir takıma satmak isteyebilir düşüncesindeyim. Dolayısıyla ben pek ihtimal vermiyorum yani şeye gitmesine. Olayın Galatasaray'a transfer olmasına. Uğur Bey teşekkür ederiz. Bolu Mengen'den yazmış. Radyo Spor'da günde 8 program dinliyorum demiş. 19 yılda 56 bin program yapıyor diye. Uğur Bey'e de teşekkür ederim, sağ olsun. Yarışa gidelim mi? Bakıyorum. Yarışa var mı? Daha var. Birazdan Dünya Kupası bölümüne geçeceğiz. Dünya Kupası ile ilgili soruları özellikle yanıtlamadım. Hatta 20.10'da bir Fransa'ya bağlantı yapacağız bu akşam. Fransa-Fas maçı var ve Fransa'da çok sayıda Faslı da var. Hatta şu an Fas milli takımındaki oyunculardan yanılmıyorsam 5'i Fransa altyapısında yetişen oyuncular. Dolayısıyla orada büyük bir heyecan olacak Paris'te. Hatta olaylar çıkma ihtimali de konuşuluyor. İlerleyen dakikalarda Fransa'daki atmosferi de sizlerle paylaşacağız. Bir dinleyicimiz sormuştu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç dönüşü fikstür nasıl diye. 4. hafta Başakşehir'le deplasmanda oynayacak Şampiyonlar Ligi'nden döndükten sonra. 6. hafta Trabzonspor deplasmanına gidiyor. Şampiyonlar Ligi dönüşü. 9. hafta Fenerbahçe ile oynuyor. 12. hafta Samsun Spor'la iç sahada ve sonrasında da bakıyorum. Ocak ayında da iki maçı var. Tabi orayı unutmayalım. Durum bu. Geçen sene eleştirilmişti Galatasaray niye Şampiyonlar Ligi'nden döndükten sonra tüm maçları iç sahada oynuyor. Bu fikstür bilerek mi ayarlanıyor diye. Bu sene durum farklı. Deplasman maçları da var Galatasaray'ın. Yarışa var mı daha? Bakıyorum. Yarışa gidelim, ardından devam edeceğiz.
4: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
5: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
11: Grubun son sırasında 5 numaralı Line Tomo yer alıyor. Yarış oldukça süratli. Son 800 metreye girildi. İçeride 4 numaralı Kubat Kasırgası Asfrak'ta önde. Hemen dışında 2 numaralı Fire of Tiger var. 1 boy geride 7 numaralı Secret Light. 2 boy kadar geride 3 numaralı King Ferit yer alıyor. Onun 1,5 boy gerisinde dışarıda. 5 numaralı Pers Choice. Onun da 1 boy kadar gerisinde. 8 numaralı Tenacious Khan. Yanına geldi 5 numaralı. Line Tomo grubun son sırasında 1 numaralı Eurofighter var. Taylar düzlüğe çıktı, içeriden Secret Flight atak yaptı. Liderliği az farklı da olsa aldı ortadan da. 8 numaralı Tenacious Khan'ın en dış kulvardan. 6 numaralı Pers Choice'un atakları var dışarıdan. Pers Choice geldi ortada, Tenacious Khan içeride de. 7 numaralı Secret Flight var. 3 safkan arasında mücadele var. 6 numaralı Pers Choice önde içeriden. 8 numaralı Tenacious Khan giriyor. Pers Choice önde ve kazanıyor. 8 numaralı Tenacious Khan ikinci, 7 numaralı Secret Flight üçüncü, 5 numaralı Line Tomo 4. 2 numaralı Fire of Tiger'da yarıştan 5. olarak ayrıldı. İlk kez start aldığı Kocaeli pistinde kazandı. 6 numaralı Pers Choice Baran Çetin'le mücadele etti.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
12: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Getmobil'in sunduğu derin pasta saatleri 20.05 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Bu bölümde hem mesajları okuyacağım hem de Dünya Kupası ile alakalı haberler paylaşacağım. Mısır Futbol Federasyonu Teknik Direktör Hossam Hasan'ın sözleşmesini uzattı. 2030'a kadar geçerli bir kontrat yapıldı. Başarılı da bir iş çıkardı bu turnuvada. Özellikle Filistin konusundaki duruşu, tavrı, takımın oynattığı futbol Arjantin karşısında büyük bir sürprize imza atmak üzereydi ama son 15 dakika işler yolunda gitmedi ve çeyrek finalin kapısından döndü. 16 takım arasına sokmayı başarmıştı 59 yaşındaki teknik adam. 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar sözleşme imzalanmış. Bunu da paylaşmış olalım sizlerle. Tabii Fransa-Fas mücadelesi bu akşam 23'te 3 saatlik bir süre var. Birazdan Fransa'ya da bağlanacağız, onu bir kez daha aktarayım. Arjantin maçının yankıları devam ediyordu ki bugün Pierluigi Collina'nın açıklamaları dikkat çekti. Özellikle Lotexia'nın bu turnuvada daha maç yönetmemesi için Mısır'ın bir şikayeti vardı. FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ise Lotexia'yı savunuyor ve şöyle diyor: Dünya Kupası maçlarındaki hakemlerin dürüstlüğünü kimse sorgulayamaz ve hakemler çok başarılı bir turnuva geçirdi demiş İtalyan eski hakem. Elbette kararlar hakkında yapıcı tartışmalar her zaman futbolun bir parçası olacaktır, ancak asılsız suçlamaların sporda yeri yoktur diyor Pierluigi Collina. Maçın ardından Hossam Hasan Mısır'ın haksızlığa uğradığını ve penaltılarının verilmediğini paylaşmıştı. Collina ise o pozisyon penaltı değildi diyor. Muhammed Salah kendini yere attı. Dolayısıyla hakem doğru olanı yaptı demiş. Ve bu tartışmaya da bir anlamda nokta koymuş. Mısır'ın zaten bu tepkisinin bir karşılığı olacağını zannetmiyordum da hani son durumda bu, paylaşmış olalım. Bu arada Lotexia çok başarılı bir hakem. Ben geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde çok maçını izledim. Yani gayet o güveni veren bir hakemdi. Mısır maçında da çok büyük hata yaptığını düşünmüyorum. Bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz. Yani biraz abartıldığını düşünüyorum. Mısır tabii eski futbol oyun kuralları olsaydı eminim 15-20 dakika maçı soğutacaktı, oyuncu değişikliği yapacaktı, sakatlıklar olacaktı. Yani yeni kurallar olmasa Mısır kesin turu geçerdi düşüncesindeyim, ama yeni kurallarda hakemler hiçbir şekilde oyunun soğumasına, temponun düşmesine izin vermiyor. Bu da değerli bu arada, olması gereken de bu. Ve o kurallar sağlıklı bir şekilde uygulandığında taç hızlı atılıyor, kaleci oyuna hızlı başlıyor. Sakatlık olduğunda sakatlanan oyuncu, faul yapan oyuncu kart görmediyse kenarda bekliyor. Tüm bu kriterler değerli. Ben biraz tamam, Mısır'ın çok değerli iş yaptığı, başarılı oldular, turnuvaya damga vurdular, ama hakem konusunda çok abarttıkları düşüncesindeyim. Yani biraz daha temkinli olsalardı, biraz daha böyle sakin kalabilselerdi çok önemli bir fırsat gelmişti Arjantin karşısında. Onu değerlendiremediler. Yani bence kendilerinde hatayı arasınlar, daha iyi ederler düşüncesindeyim. Almanya'da da Jürgen Klopp'le 4 yıllık kontrat yapıldı. Yine Jürgen Klopp de 4 yıl boyunca 2030 Dünya Kupası, Euro 2008 ve 2030 Dünya Kupası'nda Almanya milli takımının başında olacak gibi, tabii bu süreçte olumsuz bir durum karşılaşılmazsa eğer. Bild gazetesi de bugün haberi paylaşmış. 7 milyon euro yıllık ücret alacakmış Jürgen Klopp Almanya Futbol Federasyonu'ndan. Almanya milli takım teknik direktörlüğü için 4 yıl için ödenecek rakamın 28 milyon euro olduğu yazılmış. Jürgen Klopp da heyecan verici. Yani Almanya tabii kadro kalitesi olarak eskiye göre çok fazla önemli oyuncuları yok. Mesela Mesut Özil'i çok eleştiririz ama kişiliğini eleştiririz, oyunculuğuna bir şey söyleyemem. Şu an Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan seviyesinde oyuncu yok mesela. Yani kalite olarak da çok geriye gittiler. Bakalım Jürgen Klopp buna nasıl bir çözüm bulacak değerli dinleyenler. İki mesaj var. İki mesajı okuyayım, ondan sonra reklama gideceğim. Ardından da Fransa-Fas maçına döneceğiz. Fransa-Fas maçında hakemlerin Arjantinli olduğu söyleniyor. Evet, hakem Arjantinli. Ya burada Metin Bey yazmış. Bir sorun çıkartır mı şeklinde de bir soru sormuş. Ne zannetmiyorum. Yani herkesin gözü bu maçta. Bu akşam nereden baksanız dünyada 2-3 milyar insan İspanya, pardon, Fransa Fas mücadelesini izler. Yani Dünya Kupası gibi böyle büyük bir turnuvada hakemlerin, hele işte VAR bu kadar aktifken, işte birçok yeni kural varken çok skora, sonuca tesir edebileceğini zannetmiyorum. Zannetmek de istemiyorum açıkçası. Reklama gidelim, ardından son bölümde devam ederiz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy ile Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.

0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Radyo Spor'da saatleri 20.13 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist bu akşam 23'te başlayacak Fransa-Fas maçının ardından belli olacak. Ve şimdi Fransa'ya gideceğiz. Fransa'da yaşayan gazeteci arkadaşımız Nafi Alpay telefon hattında. Nafi merhaba.
4: Merhaba.
3: Tabii Fransa'da çok fazla Faslı da var. Onlar için de büyük bir heyecan. Fas milli takımının son 4-5 yıldır yükselen oyun anlayışı, oyunu diyelim. Bu turnuva öncesi de aslında birçok futbol otoritesi buralarda olmasını bekliyordu Fas'ın. Fransa'da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Yine turnuvanın favorilerinden. Fransa'da Fransa basını bu maça nasıl yaklaşıyor diye sormak isterim.
4: Fransa ile Fas'ın arasındaki ilişki. Dayanan hali karşılaşmanın aslında bu son yıllarda, son turnuvalarda bu kadar değer kazanması değil, Futbol Federasyonu.
3: Telefon bağlantısında bir sorun var sanırım. Şu an seste bir problem var. Nafi duyabiliyor musun bizi?
4: Ben
3: senin sesin biraz kesik kesik geliyor. Biraz bu da sağlıklı olmuyor yayın ama bir kez daha deneyelim izninle Nafi. Ben şimdi rica edeceğim arkadaşlardan bir kapatıp tekrar deneyelim. Evet, Fransa'ya da bağlanmak istedik. Çünkü hakikaten oradaki atmosferi de merak ediyorum. Fransa'da bu maça nasıl yaklaşılıyor, nasıl bakılıyor diye. Şimdi deneyeceğiz bağlantıyı tekrar. Tabii maç öncesi Didier Deschamps'ın açıklamaları vardı. Yine Fas'ın hocasının açıklamaları var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Bir yandan gözler Kylian Mbappe'de olacak. Bu Dünya Kupası'na damga vuran oyunculardan biri. Çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Gol krallığı yarışında var. Deschamps maç öncesi şöyle dedi. Özellikle Aurélien Tchouaméni'nin maça yetişip yetişmeyeceğine yönelik bir soru sorulduğunda kendini daha iyi hissediyor. Daha fazla bir şey söyleyemem. Bugün antrenmanda yer alabilir demiş. Tabii bilemiyoruz antrenmana çıktı mı. Paraguay maçında Michel Olise'nin gördüğü kartın iptal edilmesi yönündeki itirazları FIFA'nın kabul etmediğini paylaşmış ki böyle bir beklentisi vardı. Hakemlere güveniyorum demiş Deschamps. Rakibimiz Fas, hakemler değil demiş. O tartışmalara noktayı koymuş. Nafi Alpay işte tekrar telefon attığında. Nafi duyuyor musun?
4: Ben sizi duyuyorum, siz beni duyuyorsunuz.
3: Evet, şu an daha sağlıklı oldu yayınımız, bağlantımız daha doğrusu. Tabii sen orada anlatıyordun, sözlerin de yarım kalmıştı. Lütfen oradan devam et. Fransa ve Fas arasındaki o tarihi geçmişten bahsediyordun.
4: Evet, geçmişten ve son yıllardaki karşılaşmanın aslında daha fazla değerli olmasının sebeplerini anlatıyordum. Fas Futbol Federasyonu'nun atmış olduğu ciddi adımlardan, altyapı konusunda, futbolcuların gelişimi konusunda, akademi konusunda yapmış oldukları aslında yatırımların son yıllarda göstermiş olduğu başarıdaki payını anlatıyordum. Çünkü gerçekten Fas milli takımı özellikle de Clairefontaine, Fransa ile olan ilişkilerini burada bir daha hatırla altını çizmek gerekebilir. Clairefontaine örneğinden yola çıkarak Muhammed Siss akademisiyle beraber çok ciddi bir altyapı yatırımı yaptı ve burada yetişen oyuncuların büyük bir kısmı Avrupa'nın 5 büyük liginde forma şansı bulan, ciddi performanslara imza atan oyuncular oldu. Tabii burada Fas milli takımının bir diğer avantajı da Avrupa'da doğmuş, Fransa'da doğmuş, Hollanda'da doğmuş ve oranın eğitimini almış çok ciddi oyuncuların bugün tıpkı bizim Alman futbolundan faydalandığımız gibi faydalanmasını da beraber çok güzel bir kadro, çok iddialı bir kadro ve aslında her şeyin ötesinde ben Afrika kıtasındaki takımlarla ilgili şöyle bir yorumda bulunmuştum. Afrika'daki takımların en büyük temel eksiklerinden bir tanesi de Avrupa takımlarındaki disiplin, mental disiplin, oyun disiplini ve Fas aslında bu konuda diğer Afrika takımlarıyla kıyasla ciddi...
3: Daha Avrupalı gibiler o konuda.
4: Kesinlikle ve başarılarının aslında bugün bu noktalara ulaşmasının yetenekle beraber o disiplinde buluşturmaları oldu bence.
3: Fransız basınında hakeme yönelik bir endişe var mı? Hakemin Arjantinli olmasından yönelik. Avrupa'da çok konuşuldu, bu o yüzden sordum bunu.
4: Ya esasında evet, biraz ister istemez son finalden sonra, Arjantin finalinden sonra bazı yorumlar, ama şakayla karışık yorumlar. Çünkü Fransızlar, Fransa milli takımı, herkes aslında, tüm dünya bence Fransa milli takımının sahip olduğu potansiyeli, sahip olduğu olağanüstü kadronun farkında ve kim olursa olsun, kim gelirse gelsin Fransa'nın ciddi anlamda üstünlük kurması gerektiğini de farkında. Yani böyle bir oyuncu havuzuna sahip bir takım. Ben bir hatta bir ara uğraşıp kafa yormuştum. Kaç tane acaba Fransa milli takım kadrosu oluşturabiliriz diye. Galiba yaklaşık 10 tane iyi Fransa milli takım 11'i çıkartabiliyoruz. Bu inanılmaz bir oyuncu havuzu demek. Ve bugün Fransa milli takım kadrosunda yer alan oyuncular da gerçekten hani Fransızların deyimiyle beraber la crème de la crème olanlar. Yani hani elitin de eliti oyuncular. Bu oyuncuların gerçekten karşısında durabilecek takım sayısı, özellikle önümüzdeki yılları da göz önünde bulunduruyorum, çok çok çok az. Arjantin'de Messi bir noktada durabildiler. Ama başka bir takım durabilir mi kolay kolay? Ben açıkçası çok düşünmüyorum.
3: Bu akşam Olise olmayacak Fransa'da. Hani 11 konusunda basın nasıl bir 11 paylaşıyor Fransa milli takımına dair?
4: Désiré Doué'nin ilk 11'de olduğu bir 11 paylaşılıyor. Yoksa genel olarak aslında belirli bir kadro oluştu. Turnuva başında biraz Theo Hernandez, Lucas Digne arasında bir gidip gelme konusu vardı. Didier Deschamps'ın. Bu arada da Didier Deschamps aslında Suudi Arabistan'dan gelen Hernandez'in performansını yeterli bulmadığı için bir zaman sonra formayı Lucas Digne verdi ve orada da Lucas Digne'den aslında beklediği katkıyı şu ana kadar en azından alabilir diyelim. Ama ön alanda gerçekten Kylian Mbappe'nin özellikle kaptan olarak çok tartışılan bir isimdi. Çok özellikle hem Paris Saint-Germain'in başarısından kaynaklı, hem Real Madrid'in başarısızlığından kaynaklı çok çok konuşulan bir isimdi. Ama burada da gerçekten hani bu turnuvada ya da hemen hemen her Dünya Kupası'nda Kylian Mbappe farkını gösteriyor ve ciddi bir liderlik anlamında da, saha içi liderlik anlamında da çok olağanüstü bir performansı var Kylian Mbappe'nin. Ama bunu tabii ki Usman Dembele, Olise gibi isimler de destekledir, ama burada belki de hani belki biraz daha geri planda duran Désiré Doué ve Barcola ikilisinden de bence şu ana kadar Fransa milli takımı çok ciddi ve inanılmaz bir katkı almayı başardı.
3: Fransa'da 1,5 milyon faslı yaşıyor Nafi. Yani bugün birçok ortak noktada maç yayınlanacak, maç izlenecek. Böyle sokakta Fransız emniyet güçlerinde maç sonu maç izlenirken bir olay çıkara dair endişe var mı?
4: Bugün sosyal medyada bir paylaşım gördüm. Çok da hoşuma gitti aslında. Fransa'da son yıllarda bu benzer durumu Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı finallerde de görmüştük. Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi finalini kazansa da kaybetse de Paris Saint-Germain, Paris'te ya da Fransa'nın büyük şehirlerinde bazı gençler, özellikle de göçmen gençler bir yerlere saldıracak ve bir yerleri yakacaklar, bir yerlerde bir şeyleri kıracaklardı. Bugün gördüğüm paylaşımda da Fas milli takımı kazansa da kaybetse de Paris'te, Fransa'nın büyük şehirlerinde bir yerlerde birileri bir şeyler kıracaklar ve bir şeylere zarar verecekler. Bu katılılmaz bir gerçek olarak son yıllarda Macron'un da çok ciddi açıklamaları oldu bu konuda. Artık kutlama kısmını aşıp daha fazlasını aslında biraz daha zarar vermeye doğru eğilimi olan insanları tespit edip ve cezalandıracaklarını açıklamak zorunda kalmıştı. Kutlamanın da sınırları olduğunu hatırlatmıştı. Ama dediğim gibi muhtemelen bu akşam sonuç her ne olursa olsun Fransa'nın, Paris'in ve büyük şehirlerinin katılılmaz sonu bir savaş meydanı olacak maalesef.
3: Ya bu konuda Fransa'nın da nüfusunun %10'u yabancı bildiğim kadarıyla. Hani bu da çok normal gibi. Her 10 kişiden biri yabancı Fransa'da. Onların da artık handikapı olsa gerek. Son olarak da şunu soracağım sevgili Nafi. Bu turnuvanın yıldızlarından biri de Lille'in genç oyuncusu Bouadadi. Hakikaten iyi bir turnuva çıkardı. Genç yaşına rağmen olgun bir oyunu var. Birçok takım ilgileniyor. Bu Dünya Kupası'ndan sonra nereye gidebilir? Bir transfer teklifi var mı oyuncuya?
4: Açıkçası oynamaya başladığı ilk günden bu yana kalitesini gösterdi. Genç yaşına rağmen harikulade olgunlukta bir performansı var Boadi'nin. Lille kulübü de aslında esasında başlangıçta 50 milyon euro talep ederek başlamıştı. Oyuncunun performansı arttıkça 75 milyon euro. Bugün Dünya Kupası'ndaki performansından sonra 100 milyon euroları talep etmeye başladılar. Çok doğal olarak. Burada Fransız basınında Boadi özelinde şöyle bir durumda konuşuluyor. Çünkü Fransa alt yaş milli takımlarında oynayan bir oyuncuydu Boadi. Boadi'nin bir hedefi de tüm aslında Fransa'da yetişmiş genç oyuncular gibi Fransa milli takımında boy göstermekti. Ve Fransa milli takımı Dünya Kupası'na dair kendisine olumlu bir sinyal göndermediği için oyuncu tabii genç yaşta Fas milli takımıyla yine çok güçlü bir milli takım Dünya Kupası gibi turnuvada yer alma fırsatını görünce tercihini de Fas milli takımından yana kullandı. Ama orada da gerçekten farkını gösterebildi. Muhtemelen Lille kulübünün kapısını çalan çok takım olacaktır. Orada da ben ciddi bir en azından 100 milyon euro olmasa da 80 milyon euro göreceğini düşünüyorum Lille kulübünün. Devamında da bence çok ciddi yatırımlar olacaktır yine Lille kulübünde. Çünkü Fransız kulüpleri bunu çok iyi yönetiyorlar. Genç bir oyuncu parlatıp devamında yerini daha uyguna buldukları, aldıkları genç oyuncularla doldurup ve oradan elde edilecek potansiyel gelirle beraber tekrar bir gelecek inşa ediyorlar. Ve bu düzeni çok güzel işletiyorlar gerçekten. Bizim de benim aslında arzum, temennim Türk kulüp arasından yıllardır böyle bir yönetim şekline eğilmemizdi. Yavaş yavaş bazı takımlarda bunu görebiliyoruz. Göztepe gibi diğer takımlarımızda yavaş yavaş. Ama çok daha en henüz Trabzonspor keza aynı şekilde yine bu konuda biraz daha önde ve adım atan takımlarımızdan. Ama dediğim gibi aslında birçok kulübümüzün, özellikle Anadolu kulüplerimizin birçoğunun böyle bir yönetim sistemine evrilmesi gerekiyor.
3: Tabii ben şeyi merak ettim. Yani Fransa'dan haber bekledi dedin. Olmayınca Fas'ı tercih etti. Fransa'nın da hani birçok mevki çok geniş. Savunma, işte kanatlar, hücum hattı ama orta sahada sanki olabilirmiş. Çünkü orta sahada çok böyle işte Guendouzi artık yok. Kante yaşlandı. Tchouaméni bir tek gibi orada. Rabiot da belli bir yaşa geldi. Fransa neden istemedi acaba? Onu merak ettim şu an. Boadi.
4: Seninle belirttiğim gibi aslında Boadi başka bir teknik direktör olsaydı belki bugün Fransa milli takım kadrosunda yer bulabilirdi. Ancak Didier Deschamps belirli ezberleri olan, belirli alışkanlıkları olan ve belirli bir kadroya sahip bir isim. Çok Didier Deschamps'ın aslında Fransa milli takımına girmek başlı başına bir zorluk iken bir de Didier Deschamps'ın milli takımına dahil olabilmek, girebilmek aslında bir tık daha fazla zor. O yüzden Deschamps genç bir oyuncuyu tercih etmek yerine güvendiği, bildiği, tecrübesinden faydalanabileceği ve takımla uyumu olan N'Golo Kante'yi tercih etti. Ki genç hakkını da aslında Varane Zaïre-Emery'den yanına kullandı zaten.
3: Nafi Alpay Fransa'dan bize aktardı Fransa Fas maçı öncesi. Nafi çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum.
4: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
3: Evet değerli dinleyenler, Dünya Kupası'nda bu akşam 23'te hepimiz oturup izleyeceğiz. Ben de merakla bekliyorum, yayından çıktıktan sonra eve geçip akşam maçı izleyeceğim. Biz Nafi ile konuşurken iki imza haberi geldi, onları da paylaşayım programı kapatırken. Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalandı. Telaffuz edilen rakam 2,5 milyon dolardı, bilmiyorum para konusunu açıkladı mı Beşiktaş. Diğer tarafta da Başakşehir, Westerlo'dan Emin Bayram'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya'dan bir haber var, onu da paylaşayım. Son olarak Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis, Bulgaristan devi Ludogorets'le anlaşmaya vardı. Yeni sezonda Bulgaristan'ın Ludogorets takımını çalıştıracak Thomas Reis. Ve tenisten bir haberle programı kapatıyorum. Çekyalı 10 numaralı seri başı Muchova Kokogofu 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı Wimbledon tenis turnuvasında. Wimbledon'da cumartesi kadınlar finali, pazar erkekler finali var. Pazartesi akşamı da kısmet olursa finalleri konuşuruz. Bu akşamlık benden bu kadar. Derin pası noktalıyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.
1: Mantıklı Telefonun adresi Getmobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sundu.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.
0: Reklam.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitalih sunar.
4: Sayın yarışseverler, 7. koşu var sırada. Şartlı 5 mücadele 1500 metre mesafede kum pistte yapılacak. 8 Arap atını seyredeceğiz. 2 numarada Kaşem Umkara ve 4 numarada Subike'nin ardından 7 numaralı Power of Quattro'da giriş hazırlığına başladı ve Power of Quattro'da yerini aldı. En iç kulvardan başlayacak yarışa Power of Quattro, en dış kulvarın sahibi 5 numaralı İlban Bey'i. 3 numaralı O1 Çelik, Baran Çetin'le mücadele edecek. Kullarına yaklaştırılıyor 4. safkan olarak. 2. üçlü Ganyan başlayacak koşuyla birlikte. 6 yaşındaki O1 Çelik. Kaz Ayfesi, grubun 4 yaşındaki tek ismi. Kader Gücü ve İlban Bey'i 5 yaşında. Power of Quattro, O1 Çelik ve Girdab'ın oğlu 6 yaşını temsil ediyor. Kaşem Umkara, 7 yaşında. Subike ise 10 yaşında ve grubun tek kısrağı Subike bugün 137. yarışına çıkacak. Kaşem Umkara 98, Girdab'ın oğlu 70. yarışına çıkıyor. O1 Çelik 52 kez koştu daha önce. İlban Bey'i 35, Kader Gücü 33 kez start aldı. Power of Quattro 46, Kaz Zayfesi ise 18. yarışına çıkacak. 17 kez koştu. Bir numaralı Girdab'ın oğlu ilk kez Kocaeli pistinde yarışacak. Baksa yakın. Girdab'ın oğlu da yerini aldı. Son safkan 5 numaralı İlban Bey'i. O da yerini alınca 7. koşu başlayacak Kocaeli'de. İlban Bey'i de baksa yaklaştırılacak. Şimdi kulvarına yönlendirildi 5 numaralı İlban Bey'i ve o da starttaki yerini aldı. Safkanlar box içinde. Sekiz safkan koşu için hazır durumda. Son kontroller yapılıyor box içinde. Şimdi start verildi ve yarış başladı. İç kulvardan Power of Quattro liderliği almaya çalışıyor ki bunu başardı. Dışarıdansa 5 numaralı İlban Bey'i öne atak yaptı. Şimdi 5 numaralı İlban Bey liderliği aldı. 7 numaralı Power of Quattro ikincilikte. Onun 4 boy kadar gerisinde 3. sırada 2 numaralı Kaşem Umkara yer alıyor. Hemen dışında O1 Çelik var. 3-4 boy kadar geride 4 numaralı Subike, 1 boy geride 1 numaralı Girdab'ın oğlu. Onun 1,5 boy farkla gerisinde. 6 numaralı Kader Gücü 1 boy geride. Son sırada 8 numaralı Kaz Dağ Efesi var. Son 1000 metreye bu sıralamayla girildi. 5 numaralı İlban Bey lider. Takipte 7 numaralı Power of Quattro var. 1 boy kadar geride orta kulvarda 3 numaralı O1 Çelik ilerliyor. Yarım boy kadar geride içeride 2 numaralı Kaşem Umkara. 2,5-3 boy kadar geride 4 numaralı Subike. Onun 3 boy gerisinde 1 numaralı Girdab'ın oğlu içeride. 6 numaralı Kader Gücü var yine grubun son sırasında. 8 numaralı Kaz Dağ Efesi yer alıyor. Son 600 metreye giriyor safkanlar. 5 numaralı İlban Bey yarış lideri, fark yarım boy kadar. 7 numaralı Power of Quattro peşinde. 1,5

0: Kaşe Mumkara gelse değil Bambi'yi kazanıyor. 2 numaralı Kaşe Mumkara ve 3 numaralı O Bir Çelik ikincilik için, 4 numaralı Subike ve 8 numaralı Kazdağ Efes'i de 5.lik için, 4.lik için aynaya yakın geçti. 5 numaralı İlvan Bey'i Nevzat Avcı ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan bahse girerizden mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.34'ü gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sürecek olan birlikteliğimiz başladı. Yine bu akşamda hafta içi her akşam olduğu gibi keyifli güzel bir 2 saate imza atarız diye düşünüyorum. Sizlerin katılımını bekliyor olacağım. Radyo Spor WhatsApp hattından bana mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Az sonra WhatsApp hattımızı da hatırlatacağım. Gündem yine yoğun. Tabii bu gece Dünya Kupası'nda artık çeyrek finaller başlıyor. Fransa-Fas mücadelesiyle konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Bunun dışında bugün Süper Lig'de fikstür çekildi ve fikstür çekimiyle birlikte çok fazla konuşuldu. Hem fikstür çekiminde yaşananlar hem fikstürde oynanacak karşılaşmalar, bunlar çok konuşuldu. Üzerine sizlerle sohbet ederiz. Lütfen siz de yazın bana WhatsApp hattına bu konudaki düşüncelerinizi de. Bunun dışında tabii bugün Beşiktaş'ta Salih Dursun açıklaması geldi. Salih Dursun 3+1 yılına Beşiktaş'ta açıklaması geldi. Oraya bakarız. Orkun Kökçü bugün açıklamalar yaptı. Yine Orkun'un açıklamalarını da konuşuruz, üzerine konuşuruz. Metin Öztürk ve Barış Göktürk'ün açıklamaları var. Bugün fikstür çekiminde yaşananlar sonrası Metin Öztürk de Barış Göktürk de açıklamalar yaptı. Bu da bir tekerleme gibi oldu. Kusura bakmayın, ben de bir dil sürçmesi yaşadım ama Metin Öztürk ve Barış Göktürk'ün neler söylediğine bakarız. Üzerine yine sizlerle konuşalım istiyorum. Gerçekten yoğun bir gündem var. Transfer hareketliliği yine devam ediyor takımlarımızda. Bunlara da bakacağız. Radyo Spor WhatsApp hattımızı şimdi hatırlatayım hemen. 0538 052 1487. 0538 052 1487. Programın ilk bölümünde sizlere konu başlığı olarak hemen şunu vereyim. Bugünkü fikstür çekimiyle ilgili düşüncelerinizi yazın lütfen. Fikstürün çekildikten sonra fikstür çekiminde yaşananlar, dediğim gibi işte Metin Öztürk'ün Barış Göktürk'ün elini sıkmak üzere gelmesi, elini uzatması ama Barış Göktürk'ün elini göğsüne götürerek bu el sıkmayı gerçekleştirmemiş olması, ardından Metin Öztürk'ün açıklamaları, Barış Göktürk'ün açıklamaları, bunları lütfen üzerine düşünceleriniz varsa bana yazın. Radyo Spor WhatsApp hattından 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız, buraya göndereceğiniz mesajları bekliyor olacağım. Evet, fikstür çekildi. Böyle başladık. Fikstür çekimi gerçekleşti ve ilk hafta karşılaşmalarını hemen paylaşayım istiyorum sizlerle. Kasımpaşa Trabzonspor'la oynayacak Beşiktaş Eyüpspor'la. Gençlerbirliği Fenerbahçe deplasmanında olacak. Başakşehir Kocaelispor'la oynayacak. Samsunspor Göztepe, Galatasaray içeride Çorum Futbol Kulübü ile, Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor'la ve Ahmet Erzurumspor mücadelesi yine ilk haftanın maçı. Son olarak da Konyaspor Çaykur Rizespor mücadelesi olacak. İlk hafta sevgili dinleyiciler, tabii heyecanımız arttı bu fikstürden sonra. Zaten bekliyoruz. Umarım hızlıca da gelecek o zaman. Ama tabii bunu da söylüyoruz hep, değil mi? Bir şeyleri beklerken hızlı geçsin zaman istiyoruz ama giden zaman da ömürden gidiyor. O tarafı da var işin, bu gerçekten bir tezat durum. Sezonun ilk yarısında oynanacak derbi maçlarına da bir bakalım mı? 4. hafta Fenerbahçe Beşiktaş, 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş, 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe, 13. hafta Beşiktaş Galatasaray ve 15. hafta Fenerbahçe Trabzonspor. Çok konuşulan bir konuydu biliyorsunuz. Özellikle Fenerbahçe'nin son yıllarda ligin ikinci yarılarında hep Galatasaray deplasmanına gidiyor oldu.

0: olması çok konuşuluyordu ve bu sefer Fenerbahçe ilk yarıda gidiyor Galatasaray deplasmanına. Ligin ikinci yarısındaki maçı evinde oynayacak. Yani 18. haftaya mı denk geliyor? Yok. 9, 15, 24. ya da 25. haftaya denk geliyor. İçeride oynayacak Fenerbahçe Galatasaray'la ligin ikinci yarısında. Bu da yine günün en çok konuşulan konularından biriydi. Dediğim gibi sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Lütfen yazın. Fikstürle ilgili düşüncelerinizi Radyospor WhatsApp hattına 0538 052 1487 Radyospor WhatsApp hattımız. İlk mesajımız geldi bile. Hemen bakalım neymiş ilk mesaj. Barış Bey'in hareketi hiç yakışan bir hareket olmamış diyor. Çok üzücü gerçekten diyor. Bu sene yine stat dışında mücadele olacakmış gibi görünüyor. Yani saha dışında mücadele olacakmış gibi görünüyor diyor. Sevgili Umut'a teşekkür ediyorum göndermiş olduğu mesaj için. Yani tabii evet, şunu aslında en başından itibaren görüyoruz herhalde. Bu sezon biraz daha sezon içerisinde takımların yaşayabileceği puan kayıplarında vesaire daha fazla galiba bu şeyleri göreceğiz ya da yapılan hakem hatalarında daha fazla sert mesajlar göreceğiz gibi görünüyor. Bakalım, yani özellikle Barış Göktürk'ün şu ana kadarki göstermiş olduğu performans bize bunu gösteriyor. Barış Göktürk çok böyle alttan almayan bir tavırla şu ana kadar götürdü. İşte hatırlayacaksınız Kulüpler Birliği'nde Yüksel Yıldırım'la yaşadığı bir söz düellosu var. Burada yine Metin Öztürk'ün elini sıkmaması var ki yani bunlar aslında Barış Göktürk'ün seçimden önce taraftarlarla yaptığı sohbetlerde hep sarf ettiği cümlelerdi. Yani bunları yapacağını söylüyordu zaten Barış Göktürk. Hani söylediğinden farklı da bir şey yapmıyor. Ama yine bu sezon biraz böyle özellikle dediğim gibi yapılacak hakem hataları vesaire bu durumlarda biraz daha fazla konuşulacakmış gibi görünüyor. Daha erken konuşulacakmış gibi, fazla demeyeyim çünkü her sezon konuşuluyor da biraz daha erken konuşulacakmış gibi görünüyor. Bakalım nasıl olacak, göreceğiz tabii. Önce bir ligin başlamasını beklemek gerekiyor. Şimdi tabii fikstür çekimi gerçekleşti. Gerçekleştikten hemen sonra Metin Öztürk geldi. Barış Göktürk'ün elini sıkmak için elini uzattı. Barış Göktürk ise o hamleye elini göğsüne götürerek cevap verdi. Yani elini sıkmadı Metin Öztürk'ün. Metin Öztürk de döndü ve yoluna devam etti. Sonrasında tabii açıklamalar var. Onlara bakalım. Önce isterseniz Metin Öztürk neler söylemiş? Ona bir bakalım. Gerçekten burada aslında eli havada kaldı Metin Öztürk'ün. Ben de acaba hani bunun üzerine çok sert açıklamalar gelir mi dedi diye baktım ama öyle değil açıkçası. Yani görünen o en azından. Metin Öztürk diyor ki bundan önceki yıllarda da fikstür çekimine ben gelmiştim. Orada da aynı şeyi söylemiştim. Güzide 17 rakiple oynayacağız. Hepsinin hedefi şampiyonluk. Herkesin hedefi şampiyonluk. Galatasaray buna uygun bir kadro kurdu. Dursun Özbek liderliğinde 4 senedir şampiyon oluyoruz. Bu senede şampiyonluğun en önemli adayı, favorisi Galatasaray. Kadro oluşumunu bana göre, buna göre yapıyoruz. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi odağımızda. Arkasından Türkiye Kupası geliyor. Tüm hazırlıklarımız bu noktada ilerliyor. Hangi maçı içeride, hangi maçı dışarıda oynadık çok önemli değil. Çünkü 17 takımın hepsiyle oynuyoruz. Şampiyon olacaksanız tek tek zirveye çıkacaksınız. Bugün de bir numarayı çektik. Bu da bunun işareti. İnşallah bu sene de şampiyon olacağız dedi Metin Öztürk. Devamında güzel bir kura çekimi oldu dedi. Bizim için hoş ve sempatik olan tarafı birin seçilmesi oldu. Biz şampiyonluklara alışığız. İlk hafta Çorum'u misafir edeceğiz. Eminim ki keyifli bir sezon olacaktır. Aynı zamanda Avrupa Kupaları da başlıyor. Biz Şampiyonlar Ligi'nde diğer takımlar farklı liglerde mücadele edecekler diye konuştu. Bir hatırlatma yapmak lazım. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde en azından ön elemede olsa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Metin Öztürk, Dursun Özbek başkanımız da söyledi. 4 sene üst üste şampiyonluktan sonra bu sene 5. şampiyonluğu almak istiyoruz. Her takım bizim için eşit. Her takım bizim için kıymetli. İnşallah Mayıs'ta gene taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Bayraklarımızla sokağa döküleceğiz dedi Metin Öztürk. Fikstür nerede diyorsa biz orada oynarız. Onlar da bize gelecek, biz de onlara gideceğiz. Bu sanıyorum bu işte Fenerbahçe Galatasaray maçının bu sefer ilk maçın Galatasaray stadında olması ile ilgili bir soruya verdiği cevap. Rekabet çok başka bir şey. Sonuçta futbolu sahada futbolcular oynuyor. Gerek Aziz Başkan, gerek Dursun Özbek Başkan yeni dönemde başkanlık yapmış. Düzeltiyorum, aynı dönemde başkanlık yapmış. Futbol ailesine çok büyük katkılar sağlamış başkanlar. Biz Dursun Başkanımız liderliğinde üst üste 5. şampiyonluğumuza gidiyoruz. Tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz. Futbol sahada oynandığı sürece Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıyoruz açıklamasında bulundu. Barış Göktürk'ün kendisine elini uzatmamasını değerlendiren Metin Öztürk şöyle dedi. Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey'e elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı. Seçilirsem Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım demişti. Seçim vaadini yerine getirdi. Bu tür popüler şeyler olabilir. Biz Dursun Özbek liderliğinde inşallah bu sene de şampiyon olup önümüze bakacağız. Biz kişilere bakmıyoruz. Biz hiçbir takımı birbirinden farklı görmüyoruz. Şahıslar gelir geçer, kurumlar kalır. Hiçbirimiz bu markaların önüne geçemeyiz. Bizim koridorlarımızda Metin Oktay'ın jübilesinde Can Bartu ile forma değiştiği anlar var. Biz o nesli daha değerli buluyoruz. Bu tarz davranışların yerine dedi Metin Öztürk. Şimdi Barış Göktürk çok yeni bir yönetici. Barış Göktürk'ün bu yaptığı yeni bir şey. Üzerine söylediği sözler de muhtemelen çok yeni. Ama Sayın Metin Öztürk zaten yıllardır Galatasaray'da yöneticilik yapıyor, idarecilik yapıyor. Ve bugün konuşan Metin Öztürk acaba geçmiş sezonlardaki yaptığı konuşmaları hatırlıyor mu? Yani ben onu çok merak ediyorum. Evet, bunlar çok güzel sözler. Can Bartu'yla forma değiştiren Metin Oktay'dan örnekler vermek güzel şeyler. Ama geçmiş sezonlardaki aynı açıklamaları yine Sayın Metin Öztürk yapmamış mıydı? Daha doğrusu farklı açıklamaları yine aynı kişi yapmamış mıydı? Metin Öztürk yapmamış mıydı? Yani bazen şunu gerçekten çok merak ediyorum. Demiş ya Sayın Metin Öztürk, popüler hareketler bunlar diye. Bugünkü söylem de biraz popülist bir söylem değil mi? Yani geçmişte yaptıklarınız ortada. Yaptığınız açıklamalar ortada. O yüzden yani mutlaka insanlar doğru sözleri söylediklerinde takdir etmek lazım ki bugün söyledikleri doğru sözler. Ama biraz da dönüp geçmişe bakmak lazım. Umarım o geçmişteki açıklamalardan ders çıkarılarak bu noktaya gelinmiştir. Ama ben bunun aslında Türk futbolunda eskiden beri olduğunu bilen biriyim. Yani ne zaman ligde işler yolunda gitmez, o zaman hakemler, işte sahada topun oynanmadığı, saha dışına çıktığı yönünde mesajlar başlar. Kaldı ki Metin Öztürk'ün yine söylediği bir söz var mesela. Diyor ki futbol saha içinde oynanırsa biz şampiyon oluruz diyor. Bunu son 4 yılın şampiyonu söylüyor bu arada. Yani bu şu mu demek oluyor? Mesela 5 yıl bir yerde şey oynanıyor, lig oynanıyor. 4'ünde siz şampiyon oluyorsunuz. Her şey güzel. Birinde olamadığınızda futbol sahanın dışına mı çıkmış oluyor? Yani bu da herhalde biraz böyle matematik olarak da baktığımızda istatistiklere aykırı bir durum değil mi? Neyse, yani dediğim gibi böyle cümleler kurmaya geldiğinde herkes çok güzel cümleler kuruyor da iş biraz da böyle o zor dönemlerde konuşmaya geldi mi kesinlikle biraz böyle herkesin farklı davrandığını da görmek lazım. Bak bir mesaj gelmiş. Doğruya doğru demeyi öğren demiş. Sevgili Erdal Erakman. Yani bir kere böyle emir kipleriyle bana mesaj yazdığınızda karşında bir cevap alamazsınız. Onu söyleyeyim. Tamam, yani bu söylediklerimizi yani siz bunları belki bu popülist söylemleri çok anlayışla karşılıyor olabilirsiniz. Birçok dinleyicimiz için söylüyorum. Ama ben yıllardır artık bildiğim için söylüyorum bunu. Bunu da Galatasaray Fenerbahçesi olmadan söylüyorum. Şimdi gelelim Barış Göktürk'ün açıklamalarına. Sayın Barış Göktürk bakalım neler söylemiş. Öncelikle fikstür çekimindeki adil, şeffaf ve nezih ortamdan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na, Kulüpler Birliği'ne ve kulüplere teşekkür ediyoruz diyor. Zorluk endeksinin denkleştirilmesini talep etmiştik Kulüpler Birliği toplantısından sonra. Bunun revize edilmesi gerektiğini söylemiştik. Her iki topu çekerken de vicdanımız rahat olmalı demiştik. Burada Sayın Federasyon Başkanımız, Başkan Vekilimiz ve diğer kulüplerden yöneticileriyle burada bu tartışıldı ve bizim itirazımızın haklı kısımları kabul edildi. Bazı parametreler düzenlendi ve bugün denk bir top çektik. Bu başarılı bir fikstür çekimiydi. Bu sene fikstürün konuşulmadığı, başarıların konuşulduğu bir yıl olmasını diliyoruz dedi. İlk maç Ankara'da Gençler Birliği ile, yönetimde 8 tane Ankaralı var. Onlar da bizi misafir etmiş olacaklar diyor Barış Göktürk. Kadro planlamasını yapıyoruz. Geçmiş yıllardan gelen bir şişme var. 44 civarında oyuncumuz var. Yeni 10+4 kuralı ile birlikte bazı dezavantajlarımız var. Bunun farkındayız. Fenerbahçe'nin aleyhine olmayacak şekilde Sayın Başkanımız liderliğinde bunları doğru şekilde yöneteceğimize inanıyoruz diyor Barış Göktürk. Ve devamında biz rakiplerimize saygı duyuyoruz. Saygı duymaya da devam edeceğiz. Adil rekabet içinde olduğumuz sürece rakiplerimizle hiçbir şekilde uyumsuzluk yaşamak istemiyoruz diyor Barış Göktürk. Yani aslında yani elini sıkmaması ile ilgili verdiği cevap da tamamen bu olmuş. Yani rakiplere saygı duymak sözde kalmamalı bir kere. Onu söyleyelim. Yani sonuç itibariyle rakibe saygı duymak evet, ama rakibi bir şekilde temsil eden isimler var orada. Onlara da aynı saygıyı göstermek gerekir diye düşünüyorum. Sayın Barış Göktürk'ün bu yapmış olduğu işte elini sıkmama durumu, dediğim gibi seçim öncesinde zaten verilmiş bir vaat. Metin Öztürk de zaten buna değinmiş. Ben hatırlatmıştım ama o da değinmiş. Dediğim gibi yani ne kazandırır Fenerbahçe'ye bu durum onu bilemiyorum. Yani ancak işte belki taraftarların biraz daha gönlünü hoş tutmuş olur. Ama onun dışında bilmiyorum yani ne kazandırır Fenerbahçe'ye onu bilemedim ben. Yani her zaman aslında hazır olmak gerekir. El sıkışmaya da hazır olmak gerekir. Mesele aslında burada şey de değil. Sayın Barış Göktürk'ün, Metin Öztürk'ün elini sıkmaması da değil. Bunun bir gösterge olarak hepimizin karşısına çıkması. Yani bu sezon zorlu bir sezon olacak. Bu sezon çok fazla konuşulacak diye düşündürdü hepimize. Aslında mesele bu biraz da. Öyle söyleyebiliriz. Devam edelim. Ne diyor dinleyicilerimiz? Bu sene yine bunu okumuştum, tamam. Vedat abi demiş, devamını niye göremiyorum. Bu sene bunu okumuşum ben zaten. Diğer mesaj nerede? Geldi mi? Evet, şimdi geldi. Vedat abi, bir toplumun içinde olduğun zaman çok sevmediğin bir kişi bile sana el uzatıyorsa görgü kuralları gereği el boş gönderilmez demiş. Dünya Kupası öncesi senin iki sürpriz adayın vardı, Türkiye ve Norveç. Gerçi milli takımımız herkesi ters köşe yaptı, ancak senin diğer sürpriz adayın Norveç nereye kadar gider? Tamam mı der, devam mı? Saygılar demiş. Teşekkür ederim, benden de sevgiler. Yani tabii çok zorlu bir mücadele bekliyor Norveç'i. Hiç kolay olmayacaktır. Ama ben yine de Norveç'in bu şu ana kadar göstermiş olduğu performansla burada da önemli şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Yani favorilerden biri olduğunu düşünüyorum hali hazırda. Finali görebilirler. Gerçekten önemli oyunculara sahipler. Bir de bu turnuvanın en büyük özelliği, geçenlerde de söylemiştim, fizik kaliten eğer üst seviye ise bu turnuvada çok başka şeyler yapabiliyorsun. Gerçekten öyle. Ve Norveç fizik kalite olarak da çok üstün bir takım. Ayrıca ben hani dedim ya, sürprizlerden birisi Norveç olabilir demiştim ya. İşte o Norveç aslında turnuvaya damga vuran da bir takım oldu biliyorsunuz. Taraftarıyla, yapmış oldukları o galibiyet sevinçleriyle. Yani muazzam bir Norveç takımı vardı. Hepimizin aklında kalacak herhalde o galibiyet sevinçleri. Bu Dünya Kupası'nda belki öyle hatırlayacağız.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
6: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Spor. Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
0: Kısa bir reklam arası verdik, ardından tekrar karşınızdayım. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız ve gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Fikstür çekildi bugün biliyorsunuz Süper Lig'de ve bunun üzerine bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Özellikle fikstüre damga vuran Metin Öztürk ile Barış Göktürk'ün bir araya geldiği, karşılaştıkları anda Metin Öztürk'ün elini uzatması, Barış Göktürk'ün ise elini sıkmaması, elini göğsüne götürmesi en çok konuşulan konuydu. Tabii sonrasında da yapılan açıklamalar var, onları da yine sizlerle paylaştık. Yani burada dedim ya, bir kez daha söylemekte fayda var. Sezon içerisinde özellikle bazı anlar vardır ki işte o anlarda saha içinde kalabilmek, çok fazla ortamı germemek, işte onu başarmak çok önemlidir. Yoksa işte burada sezon başlarında bunları söylersiniz çok kolay. Ama sonrasında yaptığınız açıklamalar bence çok daha önemli hale geliyor. Bu arada fikstürde 4. hafta Fenerbahçe Beşiktaş, 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş, 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe, 13. hafta Beşiktaş Galatasaray ve 15. hafta Fenerbahçe Trabzonspor maçları olduğunu belirtelim. Ve bu işte derbilerde özellikle ligin ilk yarısında şöyle baktığımızda çok böyle doğru dağılmış gibi görünüyor şu anlamda. Yani ilk 3 hafta derbi yok, son 3 hafta derbi yok gibi bir durum var sanki. Onun dışında ligin tam ortasında 2-3 haftada bir derbiden bahsedebiliriz. Mesajlarınızı okumaya devam edelim. Peki bir başka mesaj gelmiş kimden? Sevgili Serdar Kantık diyor ki, abi bazılarının anlayacağı dil bu diyor, böyle yapmak lazım. İşte bunu çok doğru bulmayanlardanım ya, onu söylüyorum. Yani her zaman diyalog kanallarını açık bırakmakta fayda olduğunu düşünüyorum ben. Teşekkürler. Selamlar, Kocaeli'den Onur ben. Her yediğin yoğurt yiyişi farklıdır. Barış bir herkesin elini tutmak zorunda değil. Rakip yanak yani rakiple birlikte bir şey olmalı diyor yani. Diyalog kurulmalı diyor. Peki. Teşekkürler. Sevgili Onur, son anda direkten döndük, farkındasınızdır. Şu mesajları yazarken lütfen yayında okulabilecekmiş gibi yazın. Ne demiş dinleyicim? Merhaba Barış Göktürk'ün ve Fenerbahçelerin bu kafayla devam etmelerini istiyorum ben bir Galatasaray olarak diyor. Daha çok şampiyonluğumuzu izlerler demiş. Kim demiş bunu da hemen bakalım. Sevgili Atilla söylemiş. Atilla, bu tavrınızı umarım yarın Galatasaray tarafından bir açıklama geldiğinde ya da Galatasaray tarafından da işte ortam gerildiğinde yine sergilersiniz. Asıl zaten iş orada. Yani eğer onu başarabilirsek siz, ben, taraftarlar, yani meselelere tek taraflı bakmayıp her iki tarafın da aynı şekilde davranması gerektiği düşüncesine girersek, işte o zaman çok başka bir seviyeye gelecek futbolumuzdaki o diyaloglarda. İyi akşamlar da İstanbul'dan Ünal. Ne demiş? Siz şu an taraflı yayın yapıyorsunuz. Bugün yapılanın yanlış olduğunu söyleyemediniz. Sizce yapılan yanlış değil midir demiş. Sevgili Ünal, 3 ya da 4 kez söyledim. Yani ben mi yanlış bir şey söylüyorum bilmiyorum ama diyorum yani diyalog kanallarını açık tutmak lazım. Bu el sıkmama yönteminin Fenerbahçe'ye hiçbir faydası yok. Bunları söyledim. Ama ben bir şeye yanlış doğru diye değerlendirme yapmıyorum. Metin Öztürk'ün yaptığı açıklamaları da yanlış doğru demiyorum zaten. Yani ben sadece fikrimi beyan ederim. Ama siz net böyle yanlış ya da doğru diye bir şey bekliyorsanız dediğim gibi ben bunu kararını verecek kişi de değilim bu arada. Metin Öztürk bunu hep yapıyor. Şampiyon olunca her şey güllük gülistanlık oluyor demiş. Kim demiş? Sabri. Sevgili Sabri Aydoğan söylemiş. Peki. Devam. Mengen'den Uğur Pekşen. Sevgiler Vedat kardeşim. Ben de Radyo Spor'da günde 8 program dinliyorum. 19 yılda 56 bin program yapar. Üstelik yardımcım da yok. En az 300 tane ara pası ve gece maçı programlarının analizini ezbere söylerim. Ancelotti diye duyurulur demiş. Teşekkür ederiz sevgili Uğur Pekşen. Gerçekten sürekli yayınlarımızı takip eden birisi olarak bir de istatistik tutmuş sağ olsun. Peki hemen yeni bir mesaja bakalım. Sevgili Zafer'den gelmiş. Yöneticiler sadece kulüpleri değil, milyonlarca sayıdaki kitleleri yöneten insanlar. Bence biraz daha dikkat edilmeli. Ben bir Fenerbahçe olarak çok hoş karşılamıyorum ama Metin Öztürk beyefendinin de geçmişinin iletişim olduğu gibi çok iyi sorgulaması gerektiğini, ona göre bugün sağduyulu roller yapmaması gerektiğini düşünüyorum demiş. Yani işte ben de onu söylemeye çalışıyorum. Umarım geçmişteki yaptığı açıklamaların dersini çıkararak bugün bu açıklamaları yapıyordur diyorum. Yoksa işte popülist söylemler dediğim gibi çok günü kurtarmak adına sadece. Geçer Akçe neyse onu söylemek herhalde. Ya da işte Barış Göktürk'ün yaptığı da aynı şekilde dediğim gibi. Yani taraftara hoş gözükebilmek adına yapılmış bir hareket. Ne Fenerbahçe'ye bir faydası var ne de başka kimseye. Sevgili Erdal Çorlu'dan iki kuponum var demiş. Tamam birazdan zaten değerlendireceğim. Çok teşekkürler. Halit Canbaz diyor ki tüm dinleyicilere öncelikle selamlar iyi yayınlar diliyorum. Antalya'dan Halit ben. Zaten öncelikle basın toplantılarında mikrofon arkasına geçtikleri zaman yapacakları aslında konuşmalar gerçek konuşmalar olacak diyor. Şimdi bugün yapılanlar ise aslında... Yani biraz Metin Öztürk sanki olduğundan farklı konuşmuş. Barış Göktürk ise neyse onu konuşmuş gibi bir düşüncesi var Halit Bey'in. Peki. Vedat abi biz iki sezon önce Metin Öztürk çok fazla agresif açıklamalar yaptığında da eleştirdik. Kaldı ki o sezondan sonra adamın bir seneden fazladır hiç sesi çıkmadı diyor. Adamdan kastı da şey yani ben okurken cümleyin sonunu görmediğim için Sayın Metin Öztürk'ün bir seneden fazladır hiç sesi çıkmadı diyor. Hoş olmadı yani oradaki o adamın bir senedir sesi çıkmıyor şeklindeki cümle. Başkanımız zaten rakip hakkında hiç konuşmadı ama Fenerbahçe'nin yöneticisi maşallah çoğu kişi canhıraş savunuyor demiş. Yaptı bu hareketi demiş. Yani yine aynı yere gelmeyeyim ama dediğim gibi sizin söylediğinizi çok doğru buluyorum. Ben en azından katılıyorum size. Neden? Çünkü biz işte isim ayırmadan, takım ayırmadan meseleyi böyle ele alırsak yani bizim adam yapınca doğru, öteki yapınca yanlış düşüncesinden çıkarsak eğer bir yerlere gelecek. Yani bu açıklamalara neden popülist dediğimin farkında mısınız? Niye bu popülist açıklamalar yapılıyor biliyor musunuz? Çünkü karşılığı var. Taraftarda karşılığı var. Eğer taraftar bu karşılığı vermese zaten yapılmayacak. Yani ihtiyaç da duymayacaklar. Ya taraftar şunu söylerse biz bu açıklamaları istemiyoruz. Bizim yöneticilerden beklentimiz sezon başında doğru kadro mühendisliği yapmak, zamanında oyuncuları getirmek. Bunun dışında bir beklentimiz yok. Ve zamanında paraların ödenmesi sezon içinde. Bundan başka beklentimiz yok demeyi bilse aslında bir sorun kalmayacak ortada. Ama öyle olmuyor ki işte bu popülist söylemler karşılık bulduğu için yapılıyor. Ya da bu hareketler diyelim. İyi akşamlar ben spor sever bir insanım. Radyoları, televizyonları ve spor basını takip ederim. Şimdi bakıyorum da Trabzonspor'da olay Onaçu, halen sakat olan Batagon, devre arasında alınan Çibu ve en son bugün Folcarelli ve Pina satış listesine kondu. Trabzonspor koymadı ya, demiş. Yazık, bu kadar doğru olmayan haberler yazılır mı demiş. Bu yazdığımın sizinle ilgisi yok bu arada. Onu da bilmenizi isterim demiş. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederim. Ya bu Zeki Bey yazmış bunu. Bu transfer sezonu böyledir. Ve herkesin de bu anlamda biraz daha sağduyulu davranması gerekir. Yani ben yapılan her haberin çok böyle anında karşılık bulmasında çok anormal buluyorum açıkçası. Yarış varmış. Yarıştan sonra devam edeceğim bu soruya.
1: Bahse gireriz devam edecek.
10: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
11: 12 numaralı başımın velası lider, fark 1.5 boy kadar. Dışarıdan atak yapıyor 1 numaralı Arasinko, onunla olan farkı azaltıyor ve liderliği alıyor 1 numaralı Arasinko. Son 300 metreye girilirken farkı da 4 boya kadar çıkarıyor. Geriden 2 numaralı başımın velası dış kulvardan, 9 numaralı Zeyzey'in atakları var ama fark 6-7 boy kadar. 1 numaralı Arasinko yarış lideri, bu farkı koruyan 1 numaralı Arasinko kazanıyor. 9 numaralı Zeyzey ikinci, 4 numaralı Koca Emir 3. 8 numaralı Social Paranoia 4. olurken 7 numaralı Minister Girl de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Arasinko Nevzat Avcı ile kazandı.
10: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
12: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Bu kısa aranın ardından yeniden karşınızdayım. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız. Sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam edelim. Bir mesaj gelmişti. Onun devamında ben de şunu söylemek isterim. Yani bu transfer sürecinde yapılan haberler birçoğu aslında biraz da duyuma dayalı oluyor. Ve o duyumların da gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda çok bilgi sahibi olmuyor kimse. Kulüpler de biraz tabii bu süreçte haber vermemek üzerine plan yapıyorlar. Onlar diyor ki kimsenin haberi olmadan biz bu işi bitirelim çünkü pahalıya patlamasın bize deniyor. Bunların hepsi bir araya geldiğinde işte her gün yeni haberler üretilebiliyor. Bakın salı günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Salı akşamı burada dedim ki Greenwood meselesi Fenerbahçe için kapanabilir. Gelen haberler öyle. İşte İtalyan gazeteleri Greenwood Roma'da diye yazdı dedim. Ben kendim söyledim bunu. Ama ben tabii çok yıllardır bu işi yapan tecrübemle birlikte de birleştirdiğimde söyleyeceğim cümleleri de iyi seçerim. Yani habere dayandırdığımı çok net olarak da belirtmiştim bugün. Şimdi bugün geliyoruz. Bugün Greenwood Fenerbahçe'ye çok yakın haberleri var. Ben ıslak imza olmadan bu işlerin gerçekleşeceğini düşünmeyenlerdim. Önce bir o ıslak imzayı görmek lazım. Her şey olabilir çünkü. Peki devam edelim mi? İyi akşamlar. Ben spor sever bir insanım diyor. Ha tamam, bunu okumuştuk. Teşekkür ederim. Selamlar. Biz saygı gösterip saygı bekleriz. Maalesef böyle. Bir de enteresan olan rakibini aşağılayınca sizinle gurur duyuluyor demiş. Yani yöneticiler için söylüyor sevgili Recep bunları. Yani biraz böyle işte. Yani rakip takıma biraz onların canını acıtacak sözler söylemek, evet, kendi taraftarında karşılık bulabiliyor. Ben de hep bunun işte yanlışlığından bahsediyorum. Biz de eğer buna değer vermezsek, taraftarlar buna değer vermezse, o zaman bu açıklamalar yapılmayacak zaten. Sevgili Erdal diyor ki yani bu tür sezonun daha başında yaşananlar bence ilerleyen haftalarda hiç de iyi sonuçlar doğurmaz diyor. Bu konuda size katılıyorum sevgili Erdal. Selamlar Vedat Bey. Barış Göktürk'ü geçmişteki bir yöneticiyle özdeşleştirmiş dinleyicimiz. Metin Öztürk'ü tebrik ediyorum demiş. Peki yani o da diyor ki Çengelköy'den Vedat bu arada göndermiş adaşım. O da diyor ki yani ben Barış Göktürk'ün yaptığı davranışı doğru bulmuyorum ama Metin Öztürk'ün yaptığını doğru buluyorum demiş. Teşekkür ederim yolladığınız mesaj için. Lig fikstürü ligin ikinci yarısında tersten dönecek diye bir bilgi var, doğru mu demiş. Yani böyle bir şey olmaz normalde. Benim bildiğim bu. Öyle anlamsız olur yani. Öyle tersten dönecek falan zannetmiyorum. Vedat abi, 2014 Dünya Kupası'nda Brezilya kendi ülkesinde yarı finalde Almanya'ya 7-1 yenildikten sonra bizim bildiğimiz Brezilya gitti. Sanki başka bir Brezilya geldi. Bir futbol ülkesi olan, her zaman Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olan Brezilya neden bu kadar vasatlaştı? O 7-1'den sonra ne değişti demiş. Yani mutlaka onun da etkisi vardır ama aslında futbol değişti. Yani bu konuya biraz daha ayrıntılı gireriz birazdan. Ama futbol değişti. Yani evet, Brezilya her zaman dünyada futbolu en estetik şekilde oynayan ülkelerden birisi oldu. Ve her Dünya Kupası'nda geldiklerinde de o estetik Dünya Kupası'na keyif ve zevk kattı. Ama futbol artık öyle bir hale geldi ki bireysel yeteneklerden çok daha fazlası olmaya başladı. Kompakt bir oyunu oynamanız gerekiyor. Ve fizik mücadelesi en önemli unsur olmaya başladı futbolda. Yani 90 dakika boyunca sahada her alanda aynı mücadeleyi göstermek zorundasınız. Bunun çok daha farklı bir sonuç doğurduğu düşüncesindeyim ben. Yani 2014'ten sonra ne değişti sorusunun karşılığı belki de bu. Teşekkürler mesaj için. Kimden gelmiş mesaj bu arada, ona bir bakayım. Tuncay, sevgili Tuncay'a da teşekkür ediyorum. Ordu'dan Tuna ben diyor. Fransa maç, Fas maçı 2-1, 2'den 1 olur mu? Abi iyi ki varsınız demiş. Valla olabilir, neden olmasın, ama bu tabii çok zor bu tür tahminleri yapmak. 2'den 1'ler, 1'den 2'ler falan. Şans yanınızda olsun diyeyim sadece bu anlamda. Ben de tabii bu maçla ilgili düşüncelerimi ilerleyen dakikalarda paylaşacağım programın ikinci bölümünde. Vedat abi, bence Barış Bey tamamen tribüne oynamış diyor Barış Göktürk. Metin Bey gerekeni söylemiş, elini uzatmış, gerekeni de yapmış diyor. Sevgili Hasan'dan gelen mesaj da böyle. Yani doğru olan zaten Metin Öztürk'ün elini uzatmasıydı. Şimdi Metin Öztürk diyor ya, zaten böyle bir söz vermişti taraftarına diyor. Aslında Metin Öztürk onu bilerek eğer oradaysa, eğer yani o elini uzattı, eli sıkılmadı, ondan sonra bu aklına gelmemiş, zaten hep aklındaysa elini uzatmaya da bilirdi. Değil mi? Yani hiç elini uzatmazdı ve böyle bir şey kalmazdı, o sorun olmazdı ortada. Ama sanıyorum onu biliyordu, ama ona rağmen elini uzatarak bir adım atmak istedi. Ama karşılık bulamadı. Yani görünen o. Peki, yeni gelen mesajlarınızı da okumaya devam edeceğim. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız, gönderin lütfen mesajlarınızı. Ben de şimdi çok kısa bir reklam arası vereceğim.
13: Bahse gireriz devam edecek.
14: Radyo Spor. Reklam.
15: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
16: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
14: Radyo Spor.
13: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Evet, kısa bir ara verdik. Hemen ardından yeniden karşınızdayım. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız. Ve mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Bugün fikstür çekildi. Fikstür çekimi sonrası düşüncelerinizi soruyorum. Özellikle bugün Metin Öztürk ile Barış Göktürk arasındaki o tokalaşma krizi, el sıkışma krizi aslında bir anlamda damga vurdu diyebiliriz bugünkü fikstür çekimine. Onun üzerine de yine düşüncelerinizi merak ediyorum. Saygı çerçevesi içerisinde yazılan tüm mesajları da yayın içerisinde okuyorum. Sevgili Nur Hak göndermiş, diyor ki Vedat abi, Ancelotti'nin gönderilme durumu var mı? Yani o ihtimal bence olmalı. Yani ben önce kendi fikrimi söyleyeyim. Şu anda gönderilme durumu bir açıklama gelmedi ama bence gönderilmeli. Ama nasıl bir sözleşme yapıldığı, uzun süreli bir sözleşme ve o sözleşmede tazminat maddeleri vesaire, bunlara da bakılması lazım. Ama Brezilya gibi bir takım eğer bu kadar erken Dünya Kupası'na veda ediyorsa burada mutlaka sorumluluk alması gerekiyor birilerinin. Bunu da söylemek lazım. Peki, teşekkür ediyoruz bu mesaja da. Ve yavaş yavaş şöyle gündeme bakmaya devam edeceğim ama 0538 052 14 87 Radyospor WhatsApp hattımız, gönderin lütfen mesajlarınızı. Bugün günün ikinci konusuna geçelim mi yavaş yavaş isterseniz? Ya da 21.30'dan itibaren mi geçeriz? Evet, 21.30'dan itibaren geçeriz. Hemen şöyle hızlıca bir bakmak istiyorum bugünkü gelişmelere. Özellikle Salih Özcan transferiyle ilgili hemen ayrıntıyı paylaşalım. Beşiktaş'tan açıklama geldi. Beşiktaş Salih Özcan'ı kapa bildirdi. Beşiktaş Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'dan ayrılan milli futbolcu Salih Özcan'ı transfer etti. Beşiktaş bununla ilgili açıklamayı şöyle yaptı. Serbest statüdeki Salih Özcan'la 3 artı 1 yıllık sözleşme yapıldığını duyurdu Beşiktaş, sevgili dinleyiciler. Hayırlı olsun diyelim Beşiktaş'a. Ne düşünüyorsunuz Salih Özcan ve Beşiktaş transferiyle ilgili düşüncelerinizi yazın lütfen. Beşiktaş taraftarlarının neler düşündüğünü merak ediyorum. Çünkü son 2 gündür Beşiktaş'tan üst üste açıklamalar gelmeye başladı. Ama bunda hafta sonunda divanın etkisi var. Divan toplantısı vardı ya Beşiktaş'ta. Onun çok büyük etkisi var, onu söylemek isterim. Yani belki daha zamana yayılabilecekken bu transferler divan kurulu toplantısından sonra taraftarla Sayın Başkan Serdal Adal arasında oluşan o sıkıntı beraberinde bu transferi getirdi. Yani aslında bu transferler bir anlamda oraya bir merhem de oldu o yaraya diyebiliriz. Yoksa yapılan açıklamaların ardından çok sert tepkiler de gelmeye başlamıştı. Ama bunu hemen yapılan üst üste transferlerle Beşiktaş ve Başkan Serdal Adalı tekrar normal rayına oturtmuş gibi görünüyor şu an itibariyle. Salih Özcan transferiyle ilgili dediğim gibi Beşiktaşların düşüncelerini merak ediyorum. Beşiktaş'ın son günlerdeki yaptığı transferlerle ilgili genel düşüncenizi de merak ediyorum. Sevgili Erhan diyor ki Galatasaray'a elini uzatıyormuş gibi yapar ama sonra yine bildiğini yapar demiş. Sevgili Erhan'a da teşekkür ederim mesajı için. Bu Aziz Yıldırım'ın da zamanında bir söylemiydi hatırlarsanız. Yani onun da öyle bir bakış açısı var meseleye. Peki, evet, mesajlarınızı bekliyorum dediğim gibi, göndermeye devam edin lütfen. Ben de bu arada hemen şöyle hızlıca bir bakayım istiyorum gündeme. Gündemde gerçekten yoğun bugün. Vedat abi, Galatasaray transfer yapmadı henüz. Bunun bir sebebi var mı? Düşünceleriniz nelerdir demiş. İsmi Hasan. Sevgili Hasan söylemiş. Şimdi sevgili Hasan, Galatasaray transfer yapmadı. Çünkü Galatasaray diğer takımlardan sonra ligi açıyor. Yani en son ligi açan takım Galatasaray oldu. Daha 3-4 gün oldu Galatasaray sezonu açalı. Ve Galatasaray'ın ilk oynayacağı karşılaşma da biliyorsunuz lig karşılaşması olacak. Yani oraya kadar Galatasaray'ın hala zamanı var. Ve Galatasaray bu zamanı kullanıyor. Bekleyebiliyor. Ama işte Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un o zamanı yoktu. Çok erken açmak zorundalar. Temmuz'un ortası, hatta sonuna doğru açmak zorundalar. İşte Fenerbahçe 21'inde oynuyor. Yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş 23'ünde oynuyor Temmuz'un. Yani şurada kaldı 13 gün kaldı. 2 hafta bile değil. O yüzden burada Galatasaray'ın bu avantajı kullandığını söyleyelim. Yani Galatasaray'ın hala zamanı var. Biraz da bundan dolayı rahat hareket ediyor Galatasaray. Kafamda şöyle bir soru işareti var Vedat kardeşim. Paraguay'ı penaltı golüyle zor yenen bir Fransa, Fas'ı nasıl yenecek? Bence Fas tur atlayacak. Dünyanın en tehlikeli iki numarasını ve gol yollarında son vuruşları düzgün yapan santraforu bünyesinde bulunan Fas milli takımı Fransa'yı eleyebilir demiş. Kim demiş bakalım, ismini göremedim ama teşekkür ediyorum. Ha, Uğur Pekşen göndermiş, sevgili Uğur göndermiş. Ya şöyle, ya katılıyorum size, Fas milli takımı iyi bir milli takım ama yani Fransa işte Paraguay'ı penaltılarla zor eledi diyorsunuz ya, işte o Paraguay neler yaptı biliyorsunuz bu turnuvada. Herkese aslında sorun çıkardı o kapanan futboluyla, onu da çok iyi başardıklarını da söylemek lazım. Bir oyun oynuyorlar, onu da çok iyi oynuyorlar. O yüzden yani Paraguay kadar iyi kapanabilecek mi acaba Fas? Bir kere onu sorgulamak lazım. Kolay bir maç olmaz, katılıyorum size. Ama ben sizin kadar böyle rahat bir şekilde Fas kazanır diyemem. Benim hatta turnuvadaki favorim Fransa. Biliyorsunuz ben İspanya'da Fransa şampiyon olur demiştim ilk gün. İkisi sanki yarı finalde karşılaşacakmış gibi görünüyor benim bakış açıma göre. O yüzden finale çıkamayacak ikisi birden ama ben Fransa'nın buradan da şampiyonluğu elde edebileceği düşüncesindeyim. Biz neden sorumluluk alma kelimesini istifa olarak değerlendiriyoruz? Brezilya zaten çöküşte. Almanya'dan fark yediler, sonra toparlanamadılar. Ancelotti ile Avrupa futboluna ayak uydurma gibi bir planı var. Ancelotti'yi göndereceklerini düşünmüyorum. Çünkü çok hoca değiştirdiler. Ülke takımlarımızda da sürekli hoca sirkülasyonu oluyor ve başarı gelmiyor. Artık bu mantıktan çıkmak lazım demiş sevgili dinleyicimiz. İsmini de yazarsa çok sevinirim. Ben herkesin ismini göremiyorum çünkü burada. O yüzden rica ediyorum isminizi yazarak gönderin. Ha, Ali Cemal, tamam. Ali Cemal'den gelmiş bu mesaj. Yani bakalım ya, benim fikrim mutlaka istifa etmesi gerekir ya da görevden alınması gerekir dediğim gibi. Yani son itibariyle bu Brezilya milli takımını seçen, buraya getiren, burada çok çok beklenmedik oyunu oynatan Ancelotti. Yani evet, bu oyuncular daha iyisini yapabilir miydi? Sorusunun cevabı evet, yapabilirdi. Ayrıca gelelim sizin Avrupa futboluna benzetme çabasına Brezilya'nın oyununu. Yani Brezilya'dan bir şey kalmaz geriye. Brezilya dediğiniz zaman zaten aklınıza bu geliyor. Yani o teknik oyun geliyor. Bu sezon, ya bu sene Brezilya'nın en büyük problemi bana kalırsa işte bir yıldız çıkaramamış olmaları. Yani her Dünya Kupası'nda mutlaka bir yıldız gelirdi Brezilya adına. Bu Dünya Kupası'nda o yıldız isimle gelmedi, gelemedi Brezilya. Belki onun büyük etkisi var diyebiliriz. Fransa favori ama umarım kazanır Fas. Futbol için güzel bir hikaye olur demiş. Sevgili Umut söylemiş bunu. Teşekkür ediyorum. Yani Fas takımı zaten bir hikaye yazdı şu ana kadar da. Fransa'yı yenerlerse artık bu vallahi hikayeden fazlası olur gibi geliyor bana. Bayağı bir premier olabilir değil mi? Yani bu, çünkü Fransa'yı geçerse ondan sonra Dünya Kupası'nı alma ihtimalini de çok kuvvetlendirecektir. Bakalım. Ya tek maçlık oyunlar bunlar. Her şey olabilir. Ben sadece Fransa'nın çok daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Hatta bugün sevgili Burak'la Ercan Taner konuşuyorlardı. Ben de kulak misafiri olmuştum. Sizler gibi bu arada. Yani onlar arasında konuşmuyorlardı. Yayında konuşuyorlardı. Şöyle diyorlardı. Bu Fransa milli takımı belki de gelmiş geçmiş en iyi milli takımlardan birisi olabilir Dünya Kupalarına. Yani tüm takım olarak baktığında, sadece işte birkaç oyuncu değil ama tüm takım olarak baktığında çok çok önemli oyuncular var gerçekten kadrosunda. Bunu söyleyebiliriz. Vedat abi, bence Brezilya futbolu tamamen Avrupalılaştı. Tek sebebi bu demiş. Yani o kadar ben tamamen Avrupalılaştı diyemem sevgili Hasan ama dediğim gibi zaten Avrupalılaşmaması da gerekiyor. Yani Brezilya futbolu neden bugüne kadar hep dünyada hepimizin gıptayla baktığı bir takımdı? Çünkü Brezilya takımı çok teknik oyunculara sahipti. Çünkü onlar özellikle plajlardan geliyorlar biliyorsunuz. Yani Brezilya'da plajlarda kumun üzerinde oynadıkları oyunla buraya geliyorlar. O kumun üzerinde topun yuvarlanması kolay değildir. Top sürmek kolay değildir. O yüzden de hep topu havaya kaldırarak oynamayı tercih ederler. Bu da onlara inanılmaz bir top kontrolü ve bireysel beceri getiriyor. O beceriyi de hep sahalarda gösteriyorlardı. Belki oraya da bir bakılabilir. Yani teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık bu dünyanın her yerinde var olan bir şey aslında. Artık çocukların bu işte bu gibi futbol, basketbol gibi özellikle futbol diyelim. Hani basketbol yine salonlarda oynandığı için söylüyorum ama genelde salonlarda oynandığı için, ama futbol biliyorsunuz biz evin önüne çıkar, iki tane taşı üst üste koyar, kale yapar, maçlar yaparız. Yani böyle gelmiştir yıllarca. Ama şimdi bundan çok uzak çocuklar. Hepimiz görüyoruz değil mi? Mahallemizde, ne bileyim şehrimizde gezerken, yürürken bunları fark ediyoruzdur. Gerçi Anadolu ne durumda bu anlamda? Oradan siz de bana yazın ama ben İstanbul için bunu söyleyebilirim. Gerçekten yok denecek kadar az çocukların işte bu şeylerde, sokaklarda futbol oynaması meselesi. Belki Brezilya'da da işte bu teknolojinin gelişmesi, çocukların çok fazla işte bilgisayar oyunlarına yönelmiş olmalarından da kaynaklanabilir bu yeni yıldızların yetişmiyor olması. Bu da yine bir test konusu, araştırma konusu, ben söyleyeyim size. Yani bunun üzerine mutlaka ve mutlaka bir şey yapılacaktır. Önümüzdeki dönemde çalışma yapılacaktır. Bir mesaj daha gelmiş. Vedat Bey, dünyada futbola bizim kadar para harcayıp bizim kadar başarısız başka bir ülke var mıdır demiş. Bilmiyorum yani, yoktur herhalde. Sevgili Recep'ten gelmiş mesaj. Gerçekten yoktur herhalde sevgili Recep. Yani valla futbolun bilmiyorum kaçta biridir bu. 50'de biri falan mıdır herhalde harcanan paralar voleybola, basketbola. Dünyada başarı getiriyoruz ama futbolda bunu başaramıyoruz. Gerçekten ilginç. Doğru söylüyorsunuz. Peki, mesajlarınızı bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattına 0538 052 1487. Lütfen mesajlarınızı yazın. Gelen tüm mesajları ben de yayında okumaya çalışıyorum. Diyelim devam edelim. Başakşehir'den bir açıklama gelmişti bugün. Belçika Ligi ekibi Westerlo'dan eski Galatasaraylı stoper Emin Bayram'ı transfer ettiğini açıkladı bugün Başakşehir. Emin Bayram'ı hepiniz hatırlayacaksınız herhalde. Galatasaray'da bir dönem gerçekten önemli işlere imza atmıştı. Sonrasında yani çok gelecek vaat eden bir oyuncu olduğu konusunda ciddi aslında beklenti vardı. Ama Belçika Pro Ligi'nde Westerlo forması giyerken çok da başarılı bir sezon geçirdi mi? Bence çok da başarılı bir sezon geçirmedi açıkçası. Belki gittiği takım olarak baktığımızda da çok doğru bir takıma gitmediğini söyleyebiliriz. Ardından şimdi Başakşehir'de. Başakşehir iyi bir takım. Yani bu bence Westerlo'dan çok çok daha doğru bir tercih olmuş Emin Bayram için. Benim düşüncem bu. Peki devam edelim. Tabii birçok transfer haberi var. İlerleyen dakikalarda bu transfer haberlerini okumaya devam edeceğim sevgili dinleyiciler. Bunu söyleyeyim. Bir şöyle programın yarısına kadar da geldik neredeyse. Onu belirtelim. Alman teknik adam Thomas Reis Samsunspor'u çalıştırmıştı hatırlarsanız 2024-2026 arasında. Ve Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis'in Ludogorets'le el sıkıştığı haberleri gelmeye başladı sevgili dinleyiciler. Onu da söyleyelim. Ludogorets'le el sıkıştığı haberi var. Yani tabii burada bilmiyorum siz ne dersiniz de hani çok da önemli bir yere gitmemiş Thomas Reis. Bakalım neler başarabilecek, orada göreceğiz. Vedat Bey merhaba, ismim Oğuzhan İstanbul'dan. Yabancı kuralı için benim şöyle bir fikrim var. Hiçbir Türkiye'de tartışılmıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki sistemi getirsek orada biliyorsunuz iki tane kural var. Kendi altyapından yetiştirdiğin futbolcu ve kendi ülkenden yetişen futbolcu zorunluluğu belirli bir sayıda. Yani biz yabancı kotası getireceğimize, takımlara kendi altyapısından yetişen futbolcu kadroya yazma zorunluluğu getirsek ve yabancı serbest bıraksak asıl istenen yerli oyuncuyu korumak için bu daha faydalı olur diye düşünüyorum. İyi yayınlar demiş. Ya burada ben bir şey söyleyeyim mi? Bugüne kadar gelmiş en doğru bir şey varsa, kural varsa Fatih Terim döneminde geldi. Fatih Terim ne dedi? Yabancı sınırımız yok, yabancı kuralı koymuyoruz. 14 yerli kuralı koyuyoruz dedi. Yani 28 kişilik kadronun 14'ü yerli olacak. Kural bu. Biz yabancıya sınır getirmiyoruz. Yerlinin en az bu kadar olacağını söylüyoruz demişti. Teşekkür ediyorum. Yani olabilir, neden olmasın? Bu söyledikleriniz de benim söylediğime yakın galiba. Vedat abi sence bu sene VAR sistemini tam olarak uygulayabilecek miyiz demiş. Her sene hep hayal kırıklığı demiş. Ya olabilir tabii. Yani ben yine beklentileri karşılayabileceğini düşünmüyorum. Sevgili Nur Hak göndermiş bu mesajı. Beklentiyi karşılayabileceğini düşünmüyorum ama yani VAR sistemi zaten Türkiye'de eğer doğru şekilde uygulanırsa ben şeyin de düşeceğini düşünüyorum. Bu tepkilerin de düşeceğini düşünüyorum. Ya da üzerine çok fazla tartışma yapılmasının da geride kalacağını düşünüyorum. Ne yapılabilir? Yani nedir doğru kullanmaktan kastımız? Bir kere her pozisyon için VAR çağırmamak lazım. Yani bizim ülkemizdeki en büyük problemlerden birisi bu. Ya bir pozisyon oluyor, bakıyorsun arıyor. Yani VAR'daki hakem arıyor. Bulayım da bir şey diye arıyor. Bekliyor da bekliyor. Bekliyor da bekliyor. Ya bir şey var. Sahada hakemin çok net gördüğü bir pozisyon varsa zaten ona müdahale etmemek lazım. Eğer ediyorsan da çok net bir şey olması lazım elinde. Delil olması lazım. Yani bak şu görüntüde net sana gösteriyorum işte bunu yaptı diyebiliyorsan çağırmak lazım. Ama biz geçtiğimiz sezonlarda gördük ki birçok böyle ortadaki pozisyona da çağırdılar. Bu şimdi sen ortadaki pozisyona çağırdığında bu sefer hakem saha içerisinde farklı bir karar vermişse gelip onu ya düzeltecek ya kararında kalacak durumu oluşuyor. Kararında kalırsa bu sefer çok fazla sıkıntı çıkıyor. O yüzden dediğim gibi her pozisyona çağırmamak lazım. Bizde şöyle bir durum var ya, ben bunu çok şeyden gördüm, futbol severden gördüm, duydum ve çok şaşırdım gerçekten. Mesela oturuyoruz bir maç seyrediyoruz, pozisyonla ilgili hakem devam kararı verdi mesela. Diyor ki yanımdaki, bak görüyor musun VAR'a bile gitmedi. Niye gitsin diyorum VAR'a, gitmesi gerekmiyor demek ki, VAR'ın protokolü var. Olur mu ya, vermiyorsan bile izle verme. Çünkü sen sahanın içerisinde baktın, tam görmemiş olabilirsin onu. Git bak bir de izle, öyle emin ol. Verme. Ya böyle bir mantıkla VAR işlemez ki. Yani VAR'ın mantığı şu, gerçekten çok büyük bir hata varsa bunu düzeltebilmek. Ama ben VAR'ın dışında başka bir şeyden bahsedeceğim size. Ben bu Dünya Kupası'nda yeni kurallar var biliyorsunuz uygulanan. O kuralların ne kadarı acaba Türkiye'de faaliyete geçecek, onu merak ediyorum. Ya bir kere şu su molası falan olmayacaktır, ona eminim de. Ama onun dışında birçok kural vardı biliyorsunuz. İşte kornere de VAR uygulaması artık devreye girecek. Ne bileyim, kaleci oyunu geç başlatırsa kornerle oyunun başlaması gibi. Oyuncu kendini yere atıp eğer uzun süre beklerse sağ kenarında hakemin oyuncuyu 1-2 dakika kadar bekletebiliyor olması vesaire vesaire. Yani şimdi bunlar ne kadarını kullanacağız Türkiye'de? Onu merak ediyorum açıkçası. Yani bu konuda bir açıklama gelir mi onu da bilmiyorum. Vedat Bey, bu sene İngiltere'de Manchester City Arsenal maçını statta izledim. Hollandalı canlı görünce resmen gözüm korktu. Kimi canlı görünce? Haaland'ı, özür dilerim. Ben de Hollandalı diye okuyorum Haaland'ı. Bu kadar iri olup bu kadar çevik oyuncu olur mu? Brezilya'yı böyle oyuncular bitiriyor bence demiş. Peki, teşekkürler. Vedat abi, bu yıl Dünya Kupası'ndaki kurallar ligimize de uygulanır mı? Gelmiş bir soru ama ben tabii hemen öncesinde bunu zaten söylemiştim. Oğuzhan Alpdoğan'dan bir mesaj gelmiş. Sağ olsun Oğuzhan. Biz mesajları görüyoruz da okuyoruz sevgili Oğuzhan. Sağ ol. Yine de gönderdiğim mesaj için. Emek vermişsin. Peki var mı başka mesaj? Şimdilik yok. Peki devam edelim biz de. Yarış başlamak üzereymiş. 2-3 at kaldı diyor arkadaşlarım. Tamam, birazdan o yarışa gideriz. Bu arada hemen şöyle bakalım. Size bugüne dair yine söyleyeceğim birkaç haber vardı. Onlardan birini daha sizlerle paylaşmak isterim. Bugün en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi aslında, dediğim gibi. Greenwood meselesi. Yani 2 gün önce salı akşamı burada konuşurken Roma'nın oyuncuyla anlaştı. Ve artık bu konuda Fenerbahçe ile bir ilgisi kalmadı. Roma'yla olacak, Roma'yla anlaşacak şeklinde bir haber vardı biliyorsunuz. Bugün ne oldu? Bugün bakıyorsunuz birçok yerde bu Fabrizio Romano var biliyorsunuz. Bu işte dünyada transfer haberleri veriyor. Sürekli de bu haberleri paylaşıyor ve birçoğu da doğru çıkıyor diye herkes onu bir referans alır oldu. Onun açıklamalarıydı Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde. Fenerbahçe'nin 45 milyon euro artı başarı bonusları şeklinde bir teklifi oldu diyor ve Roma'da masadan çekildi diyor Fabrizio Romano. Bakalım. Vedat Bey, yayınlar. Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı, tüm kurallar su molası hariç uygulanacak demiş sevgili İsa. Yani ama şöyle, yani işte böyle su molası hariç hepsini uygularız şeklinde değil de, yani bu sezon şu şu şu kurallar uygulanacak ve bu kurallarla ilgili biliyorsunuz oyunculara, teknik ekibe, takımlara bir şey verilir. Seminer verilir ve bu kurallar iyice anlatılır. Değil mi? Doğrusu budur. İyi akşamlar Vedat abi. Ben Ankara'dan arıyorum demiş.

0: Elim ve kaldığımız yerden devam edelim.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Radyo Spor.
4: Boy geride 7 numaralı Bal Porsu yanında 11 numaralı Lord of Yıldızer var. Son 600 metreye girildi. İç kulvardaki 9 numaralı Father Mehmet Asfaklı önde. Dışarıda 1 numaralı Kukureya ikincilikte. Yarım boy kadar geride 8 numaralı Devil Storm var onun bir boy gerisinde. 12 numaralı Magic Flute daha sonra Hey Jude ve Chicoca sırasıyla son 400 metreye girildi. 9 numaralı Father Mehmet yarış lideri fark bir boy kadar. İçeriden 8 numaralı Devil Storm bariyer dibinden. 6 numaralı Star My Best'in atakları var. 9 numaralı Father Mehmet 1,5 boy farklı lider bariyer dibinden. 6 numaralı Star My Best gelmeye çalışıyor. 9 numaralı Father Mehmet rakiplerine direniyor içeriden. 6 numaralı Star My Best en düşük kulvardan Lord of Yıldızer geliyor. Star My Best geliyor. Star My Best ve 9 numaralı Father Mehmet. Fotoyu birlikte geçiyor. 11 numaralı Lord of Yıldızer ve 5 numaralı Chicoca 3.lük için aynı yakın geçti. 4 numaralı Super Kyron'da yarışı 5. olarak tamamladı. 9 numaralı Father Mehmet mi 6 numaralı Star My Best mi kazandı? Karar varış hakemlerinin.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
7: Reklam.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
9: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
10: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
11: Her ürün ucuz.com ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
9: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
11: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
9: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
11: Şimdi tekrar kontrol edin.
9: Yine 399 lira oldu.
11: Ama hanımefendi bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
9: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
12: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
11: Cezada indirim olur mu acaba ya?
12: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Spor.
5: Reklam.
13: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
1: Evet.
0: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
2: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Bahse gireriz devam ediyor.
3: Devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Ben Vedat Parlak. Radyo Spor'dasınız ve saatlerimiz de artık 21.45 oldu. Sevgili dinleyiciler, ikinci bölümde söz verdiğim üzere artık yavaş yavaş Dünya Kupası'nda konuşalım istiyorum. Ama Dünya Kupası dışında yine konuşacaklarımız var. Beşiktaş'ın transfer haberleri var. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un transfer haberleri var. Orkun Kökçü'nün açıklamaları var dediğim gibi. Onların hepsini birazdan konuşuruz. Önce hemen bir yeni konu başlığı verelim size. Yeni konu başlığımız şu. Fransa-Fas mücadelesiyle ilgili tahminleri alayım yavaş yavaş. Bakalım sizlerden gelecek bu mesajlarda en çok beklenti ne? Onu merak ediyorum ben de. Önce birkaç mesaj var. Onları hemen okumak isterim. Vedat Bey iyi yayınlar. Seviliyorsunuz demiş İstanbul'dan Sinan. Sevgili Sinan çok teşekkür ederim. Valla biz elimizden geleni yapıyoruz da bu sizin sevginize layık olmak mesele. Burada her akşam yayında olmak kolay iş değil. Ben hep söylüyorum burada eğer gerçek değilseniz çok çabuk ortaya çıkarsınız. Haftanın her günü yayın yapıyorsunuz. Düşünceniz neyse onu söylerseniz eğer inandığınızı söylerseniz yaptığınız yayınlarda bir önceki söylediğinizi hatırlama zorunluluğunuz olmaz. İnandıklarınızı konuşursanız ama bazen dediğim gibi günün geçer akçesini konuşmak isteyen popülist yaklaşımları yayına taşımak isteyenler de olabilir. İşte onlar hep bir önceki gün söylediğini ya da bir 3-5 gün önce söylediğini hatırlamak zorundadır. Devam. Hakemlere güvenmiyorum demiş. İsmim İntikam abi demiş. Ya ben biraz önce mesajı okudum da emin olamadım isminizin intikam olup olmadığından. Yani şey yapamadım. Ben de o yüzden okumadım ama şimdi görmüş oldum. Ankara'dan İntikam. Merak ettim vallahi isminizin bir hikayesi varsa yazın bana onu da. Teşekkür ederim. Vedat abi, yabancı kuralının adil ve düzgün olması için kuralı her ülkenin bağlı olduğu konferans belirlemeli. Örneğin UEFA'ya bağlı olan tüm ülkelerde yabancı kuralını UEFA belirlemeli ve hepsi aynı kuralı uygulamalı. Böylece problem çözülür. Tüm ülkeler eşit yarışır demiş. Ya bu söylediğiniz tabii çok kolay iş değil. Biliyorsunuz yani bu geçmişte aslında buna yakın bir durum vardı. Ama ne zaman ki bu Bosman kuralları var bilirsiniz hepiniz. Ya bilmeyenler için de ben söylemiş olayım ya da. Bosman kurallarıyla beraber bu durum değişti biliyorsunuz. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde Avrupa Birliği pasaportu taşıyan oyuncular yerli statüsünde oynayabildikleri için orada işler çok farklılaşıyor. O yüzden de çok kolay değil bu söylediğiniz. Yani futbolcuların da hakları var ve o haklarını elde edebilmek için de ciddi mücadeleler verdiler. İşte bu Bosman kuralları o zaman çıktı. O mücadelenin sonucunda çıktı. Bu anlamda çok kolay değil o söylediğiniz. Yani böyle bir standart getirebilmek çok kolay değil. Vedat abi, bir zamanlar Avrupa'nın altyapılarını ziyaret eden Türk yöneticiler ve teknik direktörler Ajax, Feyenoord, PSV, Porto, Benfica, Sporting Lisbon, Barcelona inşallah buradaki altyapıyı Türkiye'de uygulayacağız diyorlardı. Yıllar geçti ama hiçbir şey altyapılarda değişmedi. Hele üç büyükler tam hayal kırıklığı. Neden yapamıyoruz bu altyapıyı demiş. Yani geri geldik bir programda daha altyapı konusuna. Yani aslında Türk futbolunu konuşurken altyapıyı konuşmadığımız bir gün yok neredeyse. Öyle söyleyebilirim. Şimdi bakın Avrupa'yla kıyaslıyoruz ya hep kendimizi. Avrupa'daki futbolla kıyaslıyoruz ya hep kendimizi. Avrupa'da şöyle bir

0: Bakın, nüfusu en kalabalık olan ülkelerden bir tanesiyiz. Hatta genç nüfus olarak baktığınızda en kalabalığı da diyebiliriz. Bu anlamda 86 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Bunu yapabilmek aslında elinizde şey var, yeteri kadar genç var. Futbolu aslında doğru bir şekilde o oyuncuları hem seçip hem de onlara doğru bir altyapı eğitimi verirsek çok büyük aslında başarılara imza atabilecek oyuncular da yetiştirebiliriz. Bu anlamda çok netiz herhalde, hepimiz aynı düşüncedeyiz ama işte sizin de söylediğiniz gibi maalesef kulüplerimiz bu işe yatırım yapmak tarafında olmuyorlar. Bir de başarı, biraz da taraftarın da başarı beklentisi takımları zorluyor. Yani gidin bakın işte bu bahsettiğimiz Avrupa'nın birçok ülkesi altyapıya önem veren ülkeler özellikle o altyapıdan getirdikleri oyuncuların adaptasyon sürecinde o kadar da hani bu bahsettiğimiz bizim ülkemizdeki kadar da başarı şeyi yok, beklentisi yok. O nedenle belki problem de oluyor olabilir ama dediğim gibi şu ana kadar herhalde Türk futbolu konuşup da altyapıya gelmediğimiz bir program olmadı. Yani mutlaka altyapıya gelir konu bir noktada. Ordu'dan Tuna, Fransa 0 Fas 1 ilk yarı. İkinci yarı Fransa 3 Fas 1 olacak abi. İyi ki varsın, kalbin temiz. Teşekkür ederim. Devamını okumadım, daha güzel şeyler söylemiş de. Çok teşekkür ederim. O sizin güzel bakışınız diyelim. Sevgili Ordu'dan Tuna'ya. Evet, Fransa Fas maçı için lütfen tahminleri alalım. Yavaş yavaş gönderin. İlk tahmin Tuna'dan geldi. Sevgili Tuna, Fransa Fas maçında Fransa'nın kazanacağını düşünüyor. İlk yarı 1-0 Fas kazanır, ikinci yarıyı da 3-1 Fransa kazanır şeklinde de düşüncesini paylaşmış. Çok kısa bir reklam arası varmış. Hemen ardından karşınızda olacağım.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

Evet, bu kısa aranın ardından yeniden karşınızdayız. Bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Lütfen mesajlarınızı yollamaya devam edin. Fransa-Fas mücadelesinde düşünceleriniz neler? Yazın bana lütfen. Ben de gelen tüm mesajları yayında okumaya çalışacağım. Bu arada şöyle bakıyorum. Var mı acaba dedim yeni bir gelen mesaj. Evet. Vedat abi Fransa 3-Fas 1 demiş. Bir mesaj daha gelmiş 3-1. Kimden gelmiş o mesaj? Tuncay'dan. Sevgili Tuncay'a da teşekkür edelim. Vedat abi kolay bir maç olmayacak iki taraf için de. Umarım Fas turu geçer demiş. Dinleyicimiz Hasan. Yani olabilir dediğim gibi ama ben Fransa tarafındayım. Biraz sonra zaten tahminimi söyleyeceğim. Yani neredeyse Fransa'ya tüm düşüncelerim Fransa. Hemen hemen her kuponda bir Fransa'dan bahsettik. Onu söyleyelim. Oynanan maçlar da varmış. Şöyle bir taraftan da gözüm orada. Bugün Şampiyonlar Ligi, düzeltiyorum, Avrupa Ligi birinci eleme turu varmış. Orada şu an oynanan maçlara bir baktım. Hajduk Split Zilina karşısında 1-0 önde. CSKA Sofia Derry City karşısında 2-1 önde. Vojvodina Ferencvaros maçı 1-1. Dinamo Kiev Üniversitet Kluj mücadelesi 0-0. Konferans Ligi'nde Bohemians San Jose maçı var. Orada da 2-0 Bohemians üstünlüğü var. Yani burada bir gol daha gelse güzel olabilirmiş. Evet, 2-0 geldi ama 3'ü bekliyoruz artık. Bir, iki takımdan biri atarsa çok güzel olabilir. Bir kuponum vardı öyle de. 2,5 gol üst şeklinde. Şu ana kadar çok sınırda kalmış gözüküyor. Bakalım bundan sonraki dakikalarda gelebilir. Merhaba ben Hakan. Bugün Fas'ın turu geçeceğine inanıyorum. 1-0 ya da 2-1 demiş. Hakan'a teşekkür ederim. Mustafa Albayrak. Fas'ın kupayı kazanması harika olur ama bence bu maç berabere bitecek demiş. Teşekkürler. Gönlüm Fas, mantığım Fransa diyor demiş. Sevgili Türker. Teşekkür ederiz. Ben neler yaptım hemen şöyle bir bakayım. Önce isterseniz bir bakalım. Belli oldu mu 11'ler? Henüz olmamıştı ama. Şöyle bir kez daha gözden geçireyim. Evet olmuş. Belli olmuş. Hemen size 11'leri aktararak başlayayım istiyorum. Kalede Maignan var. Upamecano, Saliba ikilisi stoperde. Sağda Koundé, solda Digne yer alıyor. Onların önünde Kone ve Rabiot ikilisi. Ve bu ikilinin önünde ise Dembe, Olise ve Doué var. En uçta ise Mbappe yer alıyor. Fransa'da sevgili dinleyiciler. Ve Fas'a bakalım hemen. Bono kalede. Mazrui ve Diop ikilisi stoperde, sağda Hakimi, solda Salah, Edinne. Önlerinde El Aynoui ve Baudi ikilisi var. Onların önünde ise Elkanus, Onahi ve Talbi üçlüsü. En uçta ise Diaz yer alıyor sevgili dinleyiciler. Brahim Diaz yer alıyor. Gerçekten iki takıma da baktığımızda özellikle Fransa'nın çok ağır bastığını söylemek lazım. Yani oyuncu olarak da çok ağır basıyor. Takım olarak da çok ağır basıyor. Bunu söyleyelim. Kadro değerine bakalım mı? 1 milyon 832.500 euro değeri var Fransa'nın. Ve Fas'ın 420 bin euro değeri var. Yani neredeyse 5 katına yakın. Değil mi? 4 katından fazla. Gerçekten Fransa takımı şöhretler karması gibi. Ama tabii sahada futbolu izlemek, futbolu görmek, ondan sonra konuşmak lazım. Böyle sadece rakamlar üzerinden değerlendirme yapmak da pek olmuyor. Ama Fransa'nın bu kadar çok maça etki edebilecek oyuncusunun oluşu beraberinde de bir şeyi getirebilir. Bu şekilde bir galibiyeti getirebilir Fransa'ya. O anlamda benim bakış açımda böyle demiştim ya. Peki ben ne yaptım? Hemen ona bakalım. Değil mi? Yani ben ne oynadım? Şöyle biraz aslında fazla da tercih çıkardım. Sizler buradan seçim yapabilin istiyorum. Nedir o tercihler? Hemen söyleyeyim. Bir kere ben bu karşılaşmada bir topun direkten dönebileceğini düşünüyorum. Fransa'nın özellikle bir topunun direkten dönmesini bekliyorum. Yani çok fazla hücum gerçekleştirecektik Fransa. Bu anlamda kaleyi de çok görmek isteyecekler. Vuruşlar yapacaklar. Bir top direkten dönebilir.
Karşılaşmanın ilk 30 dakikasında bir gol atılır. Bu benim Dünya Kupası'nda aldığım fix bahis. Yani %80-85 oranında kazandırıyor. Oturup da böyle tam olarak ne kazandırıyor bakmadım da. Ama %80-85 oranında kazandırıyor, bunu söyleyeyim. Şu ana kadarki Dünya Kupası'nda gerçekleşen sonuçlar böyleydi. İlk 30 dakikada bir gol mutlaka çıktı. Bunun dışında biraz böyle zorlama da bir bahis aldım. O da böyle çok küçük denemeler yapılabilir. Her yarıda bir gol, bir kart ve dört korner olur dedim. Oran da gayet güzel. Bir gol, bir kart ve bir dört korner. Yani bu iki takım da kullanacak değil. Toplamda ilk yarıda 4, ikinci yarıda 4 gelecek, birer kart gelecek ve birer gol gelecek. Bu da yine beklentilerimden. Yani umarım benim beklediğimi çok dışında bir

gelişme olmaz maçta. Neden böyle söylüyorum? Yani hep böyle goller beklediğimiz, pozisyonlar beklediğimiz bir maç burada böyle çok beklentinin dışına çıkabiliyor. Fransa-Fas mücadelesinde çok güzel bir oran gördüm. Onu paylaşmak isterim sizinle. Devre arası oyuncu değişikliği olur. Gerçekten yüksek bir oranı var. İki oranı var. Yani ya genelde işte işler yolunda gitmezse ikinci yarıda en az bir oyuncu değişiklikler başlayabiliyor. İki takım var. İkisinden birinin en az bir oyuncu değişikliği yapma ihtimali de çok kuvvetli geliyor bana. O yüzden de bu yüksek oran bence denenebilir. Ben öyle düşünüyorum. Kylian Mbappe'nin bugün gol atmasını bekliyorum ben. Kylian Mbappe gol atar ve Fransa kazanır şeklinde bir bahis aldım. Bu da bence değerli. Yine Kylian Mbappe için iki isabetli şut atar, bir gol atar. Kylian Mbappe iki isabetli şut atar, biri gol olur. Oran yine 2'nin üzerinde gayet güzel değerlendirilebilir. Üç şut atar Mbappe. İkisi isabetli olur ve biri gol olur. Yine bu da tercih edilebilir. Biraz öncekine yakın bir tahmin ama burada 3 isabet 3 şut isabet aramaksızın ikisi isabetli olacak, biri gol olacak. Oran biraz daha yükseliyor tabii. Bu da yine tercih edilebilir. Ne dedik, hızlıca söyleyeyim mi? Kylian Mbappe 3 şut atar, 2 isabet bulur, biri gol olur. İlk tercihim bu. İkincisi, Kylian Mbappe 2 isabetli şut atar ve biri gol olur. Yani ikisinden birini siz tercih edeceksiniz bu arada burada. İkisi birden almanın mantığı yok. Devre arasında bir oyuncu değişikliği yapılır. Oran gayet güzel, hoşuma gittiği için paylaştım. Sonra yüksek oran arayanlara her yarıda bir gol, bir kart ve dört korner. Her yarıda bir gol, bir kart ve dört korner. Gayet güzel geldi bana. Bu da tercih edilebilir. Yine ilk 30 dakika gol olmasına verilen oran bence değerli. Bu tercih yapılabilir. Bir de ben maçta bir topun direkten dönebileceğini düşünüyorum. Bu kadar çok kaleye şut atılacak bir karşılaşmada bu tercihte yapılabilir diye düşünüyorum. Fas için 420 bin euro dedin demiş. Milyon demedin, yanlış oldu. Kusura bakmayın. Ama diğerine de 1 milyon demişimdir o zaman. Ya o yanlış yaptıysam eğer, ötekini de yapmışımdır. Ama siz anlamışsınız sonuçta. Yani değişen bir şey yok. 1 milyar euro, 1 milyar 800 milyon euro Fransa'nın değeri ve 420 bin euro, 420 milyon euro özür dilerim. Bu rakamlara bizim tabii çok ağzımız alışık değil. O yüzden normal bu hataları yapmamızda. Peki. İyi akşamlar. Fas kendi kalesine gol atar demiş. İzmir'den Ömer. Yani olabilir tabii Ömer. Böyle denemeler yapılır. Ben de biraz önce bir tane deneme yapmıştım. Söylemiştim size. Bunun oranı çok daha yüksektir. Öyle tahmin ediyorum ama yani nasıl ki benim direkten dönmesini beklemem bir mantığı var. Sizin söylediğinizde bir mantığı var. O da şu: çok fazla kaleye şut gelir. Çok fazla atak geliştirir Fransa diye düşünüyorsunuz. Buradan bir kendi kalesine gol de çıkabilir diyorsunuz, değil mi? Yani olabilir. Neden olmasın? Ama hani biraz daha böyle hani ceza sahası içerisinde fazla orta yapılsa, top gönderilse falan, bu tercih daha da kuvvetlenir de. Fransa biraz daha ayağa oynayan, dikine oynayan bir takım ya. O yüzden bilemedim onu. Yine de bakalım. Bu şansınız bol olsun diyeyim size de. Evet, Fransa Fas mücadelesindeki tahminlerinizi lütfen bana yollamaya devam edin. Radyospor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Dünya Kupası'ndaki şampiyon favoriniz kim? Yani kim şampiyon olur sizce? Onu da yazarsanız güzel olabilir. Dünya Kupası'nı kim kazanır size göre? Ben her programda dile getiriyorum, yine dile getireyim. Ben Fransa'nın kazanabileceğini düşünüyorum. Turnuva öncesi Fransa ve İspanya'dan biri demiştim. Şimdi de Fransa'nın kazanabileceğini düşündüğümü söyleyeyim. Yani sonuçta İspanya ile Fransa en kötü yarı finalde karşılaşacaklar diye de düşünürsek bu gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Ben Fransa'nın çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum çünkü. Gündeme de bir bakalım şöyle. Bugün Sayın Dursun Özbek konuştu, Galatasaray Kulübü Başkanı. Okan Buruk da yine beraberindeydi. Nerede konuştular hemen söyleyelim. Büyükçekmece, İstanbul Büyükçekmece'de şampiyonlar anıtı var biliyorsunuz. 2000 yılından beri şampiyon olan takımın bayrağı buraya çekiliyor.

0: İşte Dursun Özbek bu bayrak çekme töreninde, aynı zamanda Okan Buruk bu bayrak çekme töreninde konuşmuşlar. Tabii oradaki görüntülerin, çok güzel görüntüler var. Onun nedenini söyleyeyim. Şimdi Okan Buruk aynı zamanda Büyükçekmece'de yaşıyor, ailesi. Ve ailesi de tabii bu şeye katılmış. Buradaki törene katılmış Okan Buruk. Ne güzel. Yani ben çok seviyorum böyle spor adamlarının aileleriyle birlikte oldukları bu tür organizasyonları seviyorum. Ne güzel. Peki neler söylemişler, peki ona bir bakalım mı? Dursun Özbek neler söylemiş özellikle? Diyor ki önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hedefledikleri başarıya ulaşacaklarını belirtiyor Dursun Özbek. İnşallah bu sene Şampiyonlar Ligi'nde de gerekeni yapacağız. Okan hocamın da söylediği gibi sizleri mutlu etmek bizim çok hoşumuza gidiyor. Tam destek, tam konsantrasyon demiş. 4 sene üst üste şampiyonluğumuzu doya doya kutlayalım. Çünkü son damlasına kadar hak ettik. Anamızın ak sütü gibi helal şampiyonluk. Bu sezonda geçtiğimiz sezondan daha zor olacak. Galatasaray'ı daha fazla desteklemeye devam edin diyor Dursun Özbek. Sevgili dinleyiciler, ve Okan Buruk neler söylemiş ona bakmaya çalışıyorum ama annesi de Okan Buruk'un yine katılanlardandı. Dediğim gibi birlikte verdikleri pozda güzel böyle bir görüntü oluşturdu açıkçası. Yani Sayın Dursun Özbek tabii 5. şampiyonluğu çok istiyor. Neden? Çünkü bu bir rekor olacak. Daha önce 4 yıl üst üste şampiyonluk var. Galatasaray gerçekleştirmişti bunu, hatırlayacaksınız. 2000 yılının Galatasaray'ı, yani işte 2000'li yılların diyelim, ya da o kadro gerçekleştirmişti. Şimdi 5. şampiyonluğu alarak bir rekor daha kırmak istiyor Galatasaray. O yüzden çok önemsiyorlar bu yılki şampiyonluğu. Ama diğer tarafta tabii Fenerbahçe. Geçtiğimiz sezon, hatta Fenerbahçe son 11 sezondur bu şampiyonluğa ulaşamıyor ve bu sezon özellikle Aziz Yıldırım'ın takımın başına gelişi ve önümüzdeki yıl Fenerbahçe'nin olağan kongresinin olacak olması, bu seneki seçilen başkanın, yani Aziz Yıldırım yönetiminin şampiyonluk dışında görevde kalma şansının da çok çok çok düşük olduğu dikkate alınırsa, bu sene Fenerbahçe'de çok ciddi bir hedef koymuş durumda. Beşiktaş'ta yani geçen 2 yılda çok hoca değişikliği oldu, başkanlar gitti geldi vesaire, ama bir türlü o istikrar yakalanamamıştı. Şimdi Sayın Serdal Adalı ile birlikte yine teknik direktörler gitti geldi, ama bu sefer sezon başı itibariyle iyi bir teknik direktörle anlaştığını düşünüyor Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş'ın da yine bu sezon şampiyonluk hedefi en üst seviye. Trabzonspor geçen sezon çok iyi bir noktaya getirdi takımını, ki daha yeni kurulmuş bir takımdı. Ama orada istikrar var işte. Fatih Hoca devam ediyor. Bu nedenle bu sezon hedefi biraz daha yukarıya koyacak Trabzonspor'da. Şampiyonluğu istiyor Trabzonspor'da. O yüzden çok zor bir sezona giriyoruz, onu söyleyeyim. Yani öyle çok kolay olmayacak bu sezon. Geçtiğimiz sezonlarda biliyorsunuz erken kopuşlar olduğunda çok daha işte yüksek puanlarla bitiren takımlar olmuştu, Fenerbahçe, Galatasaray gibi, ama bu sezon ben o erken kopuşların olmayacağını düşünüyorum. Ankara'dan Bora diyor ki bence Fas kazanacak, Fransa'yı çok zorlayacak ve Fas kazanacak. Fas'ın oyun biçimi şu anda çok uyumlu demiş. Sevgili Bora'ya da teşekkür ederim. Ciddi bir Fas destekçisi var yalnız, ben dikkatimi çeken oldu. Yani bu hem mantık, hem kalbiniz mi istiyor, yoksa kalbiniz Fas'ı istiyor mantığınızla çelişiyor musunuz? Bilemiyorum, ama dediğim gibi çok fazla Fas'ı destekleyen var. Ama yani genelde bizim özellikle Türk milletinin de bir şeyidir bu, özelliğidir. Biz zayıfın yanında olmayı severiz. Yani burada da Fransa milli takımının işte hem oyuncu bedellerine baktığınızda, hem oyuncuların isimlerine baktığımızda çok çok büyük rakamlarda oynayan, dünyanın en önemli takımlarında oynayan futbolcular bunlar. Fas tarafı biraz daha mütevazi o anlamda. O nedenle belki böyle bir işte düşünce de var taraftarımızda, bizi dinleyenlerimde de var. Onu tahmin edebiliyorum. Gelen mesajlara bir kez daha teşekkür edeyim. Genelde Fas'ın galip geleceği düşüncesi var birçok kişi de. Hemen şöyle bir Orkun Kökçü'ye de bakacağım, ama Kısa bir reklam arası diyor arkadaşlarımız yine. Tamam, reklamları verelim, dönelim, devam edelim. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Radyo Spor WhatsApp hattımızı 0538 052 1487. Fransa-Fas Dünya Kupası çeyrek final ilk maçı sevgili dinleyiciler. Burada tahminleri almak istiyorum. Kim kazanır sizce? Yani burada kazanacak olan takımı benimle paylaşın lütfen. Ve Dünya Kupası'nı kim kazanır? Burada bir fikriniz varsa onu da yazın lütfen mesajınızın yanına ve bana gönderin.
1: Bahse gireriz devam edecek. Bahse gireriz devam ediyor.
2: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz. Beşiktaş'ta bugün Orkun Kökçü'nün açıklamaları vardı sevgili dinleyiciler. Ona bakacağız şimdi de. Orkun Kökçü Slovakya kampında açıklamalarda bulundu. Şampiyonla oynamak istediklerini söyledi. Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü Slovakya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni sezon hazırlıklarına katılan milli futbolcu kamp süreci, takım hedefleri, Salih Özcan transferi ve Midtjylland eşleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Tatilini erken bitirerek kampa katılan Orkun Kökçü yeni sezon hazırlıklarına bir an önce başlamak istediğini söyledi. Kökçü, az da olsa bir tatil yaptım ama bana yetti. Çünkü sabırsızlıkla kampa katılmayı bekliyordum. Yeni hocamız geldi, yeni takım arkadaşlarım geldi. Herkesle tanışmak ve bir an önce yeni sezona hazırlanmak istedim. O yüzden şu anda mutluyum ifadelerini kullandı. Şimdi bir kere burada tam bu noktada ben bir virgül koyalım ve kaptan olarak tatilini erken kesip buraya gelmiş olmasını bir takdir edelim. Çünkü bu önemli. Eğer siz bir takımda kaptanlık sorumluluğunu üstleniyorsanız bazen bu tür özverilerde bulunmak gerekir. Bunu da gerçekleştirmiş Orkun Kökçü. Ben tebrik ediyorum. Bunu Skriniar da yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Oğuz Çetin bir televizyon programında daha doğrusu şeyi açıklarken, İsmail Kartal'ı açıklarken Fenerbahçe TV'ye konuşmuştu. Orada Skriniar'la görüştüklerini ve tatilini kesip erkenden gelmesi yönünde oyuncuyla konuştuklarını ve onun da seve seve gelmeyi kabul ettiğini belirtmişti hatırlarsanız. İşte hal böyle olunca ben bugün işte Orkun Kökçü'nün yaptığını görünce de dediğim gibi yani kaptan olmak bu işi gerektiriyor biraz da. Devamında ne söylemiş Orkun Kökçü? Yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun çalışma temposuna da değiniyor ve diyor ki yoğun antrenman temposunun kendisi için olumlu olduğunu belirtmiş. Diyor ki dünden beri takım arkadaşlarımla konuşuyorum. İdman temposunun çok yoğun olduğunu duydum. O da güzel bir şey. Avrupa'da da alışkın olduğum bir şey bu. Bugün de ben tanışacağım hocamızın idman şekliyle. İnşallah güzel olur, güzel başarılara imza atabiliriz diyor. Orkun Kökçü Beşiktaş'a ait olduğu yere taşımak istiyoruz. Geçen sezon istediğimiz şekilde bitmedi. Beşiktaş kupalara layık. Beşiktaş'ın şampiyonluğa oynaması lazım. Bunun farkındayız.

Elimizden geleni yapacağız. En üst seviyelere, şampiyonluğa oynamak istiyoruz açıklamasını yaptı. Devamında bakalım neler söylemiş. Salih Özcan transferiyle ilgili sorulara da şöyle diyor. Aradım ve sordum ama sadece sonucunu öğrenmek istiyordum. Arada sırada aradım onu ama son kararı o verdi. Buraya gelmek istedi. Buraya ne katacağını biliyor. Biz de biliyoruz. Mutluyuz. Onu çok iyi tanıyorum. Çok iyi bir ilişkimiz var dedi. Kendi performansı ile ilgili de şöyle diyor. Geçen sezonun ikinci yarısındaki performansımla devam etmek istiyorum. Ben geçen sezonun ikinci yarısındaki performansımı beğendim diyor Orkun Kökçü. Yine UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda karşılaşacakları Midtjylland'la ilgili de şöyle söylüyor. Güçlü bir rakip, küçümseyemeyiz. Onun için buradayız, çalışıyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Turu geçmek istiyoruz diyor Orkun Kökçü. Beşiktaş'ın başkanı tabii kaptanı özür dilerim bu açıklamaları yaparken bir taraftan da şunu herhalde çok net söylemiştir diye düşünüyorum içinden Midtjylland çıktığı andan itibaren yani belki de en zor takımlardan birini çektik diye söylemiştir, değil mi? Ben öyle tahmin ediyorum en azından. Bir mesaj gelmiş, hemen şöyle bir mesaja bakalım. Mesajda ne diyor? Bir fotoğraf gelmiş. Fenerbahçe'nin oynadığı maçı söylüyorlar. Dün konuştuk üstüne aslında. Admiravakeri 5-0 mağlup etti Fenerbahçe, hatırlayacaksınız dün. Bu konuda belki de bizi Dursun Bey bilgilendirmek istemiş. Belki yayında hiç konuşmadık diye, ama dediğim gibi dün konuştuğumuz bir konu olduğu için bugün pek dile getirmedik. Bunu söyleyebilirim. Ancak Fenerbahçe'nin dün oynadığı oyuna baktığımızda daha ön alanda basan, o ön alan presini şimdiden takımı aşılamak isteyen İsmail Kartal'ın da yavaş yavaş henüz daha ciddi eksikleri olmasına rağmen takımın bunu takımı buna alıştırmak için ciddi bir çaba sarf ettiğini de görüyoruz hem idmanlarda hem hazırlık maçlarında. Goller şöyleydi. Cengiz Ünder attı ilk golü. İkinci gol Milan Škriniar'dan. Üçüncü gol Fred'den geldi. Dördüncü gol kendi kalesine atıldı ve son golü de Bekao attı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe ilk hazırlık maçından 5-0'lı gibi net bir galibiyetle ayrılmayı da başardı böylelikle. Fransa şampiyon olur. Bugün tek farkla Fransa yener demiş. Sevgili Serdar Kantık, teşekkür ederim mesajınız için. Fransa şampiyon olur ve bugün tek farkla kazanır diyor sevgili Serdar. Peki gelelim Beşiktaş'taki transferlere. Beşiktaş'ın yeni transferi Alexander Nübel ilk açıklamasını yapmış. Beşiktaş'a transfer sürecinden bahseden Alman kaleci, evet uzun bir süreç oldu. Doğru bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum diyor. Devamında bakalım neler söylemiş. Evet diyor ki ilk temas kurulduğunda Almanya milli takımı ile Dünya Kupası'ndaydım. Menajerim aradı. Beşiktaş'ın ilgisinden bahsetti. Ben de tamam dedim. Büyük bir kulüp ve çılgın taraftarlar. Beşiktaş'tan gelen teklifi duyduğumda aklıma ilk gelenler bunlardı. Sonrasında menajerimle birlikte kulüp tarafıyla güzel görüşmeler yaptık ifadelerini kullanıyor. Ve devamında teknik direktörümüz ve sportif direktörümüzle konuştum. Ayrıca Eduard Graf ile görüştüm. O da Alman olduğu için konuşmamız biraz daha kolay oldu tabii. Ve kulüpte aramdaki ilk adımlar atılmış oldu. Devamında da her gün ya da gün aşırı konuşmalar gerçekleştirdik. Süreç her geçen gün daha iyiye gitti. Eduard bana şehirden ve kültürden bahsetti. Ben de İstanbul'u bilen bazı takım arkadaşlarımla konuştum. Buradaki yaşamın nasıl olduğunu sordum ve buraya gelmeye karar verdim. İlk hedefinin derbi zaferi olduğunu söyleyen Alman filebekçisi, öncelikle bir derbi galibiyeti elde etmek istiyorum. O atmosferi hissetmek istiyorum. O enerjiyi hissetmek istiyorum. Sonrasında sezon içerisinde neler olacağını birlikte göreceğiz tabii ki. Ama hazırım. Burada iyi maçlar oynamak için hazırım ve heyecanlıyım diye konuştu. Beşiktaş'ta kupalar kazanmak istediğini belirten Nübel sözlerine şöyle devam ediyor. Daha önce de söylediğim gibi sakinliğim, kendi stilimle topu kurtarmak, köşe vuruşlarında ve ceza sahasında takıma yardımcı olmak, savunmada defansa destek olmak, elimden gelen her şeyi yapmak isterim ve tabii ki birlikte eğlenmek
kupalar kaldırmak isterim diyor Alexander Nübel. Son olarak da merhaba Beşiktaş ailesi, sonunda buradayım. Sizlerle burada stadımızda

bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. İlk maçıma çıkmak için çok heyecanlıyım. Sizleri görmek için sabırsızım. Saygılar demiş Alexander Nübel. Nübel'le ilgili şunu söylemem lazım. Yani bir kere Almanlar çok önemli kaleciler yetiştiriyorlar. Ya bu yıllardır böyle açıkçası. O yüzden de ben Nübel transferinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer Nübel transferi gerçekleşecekse, daha doğrusu gerçekleştiyse Beşiktaş'a, bunun Beşiktaş'a ciddi şekilde faydası olacağı düşüncesindeyim. Belki Almanya milli takımında çok yer bulamadı oyuncu henüz ama ben bundan sonraki yıllarda Nübel'in çok önemli bir isim olacağını düşünüyorum Almanya milli takımı içinde. Adana'dan Murat diyor ki yayınlar iyi akşamlar. Fransa Fas maçı uzatmaya gider. Uzatmada Fransa Fas'ı bir golle mağlup eder diye düşünüyorum demiş. Ben daha gollü, daha keyifli bir maç bekliyorum sizden farklı olarak. İsmail Paşa Özçelik Antalya'dan diyor ki iyi akşamlar. Fransa Fas maçında kırmızı kart var diyor. O da böyle hani benim şey gibi oyuncu değişikliği olur devre arasında gibi böyle bir maçın içerisinde. Hani belki biraz şeyden uzak oluyor bu yorumlar. Bir altyapısı olmayan yorumlar oluyor. Çünkü yani belki şöyle bir altyapısı nasıl olabilir? İstatistik bilgisidir. Bu iki takımdan birisi fazla kırmızı kart görüyordur. Ya da iki takım arasında oynanan maçlar genelde gergin geçiyordur. Kırmızı beklenebilir gibi düşünceler olabilir. Altyapısı olan ama bu tür tabii tercihlerde, değerlendirmelerde mutlaka biraz da şans yanınızda olacak. Bunu da biliyorsunuz tabii. Fenerbahçe'de Greenwood konusu hala çözülmedi. Ama Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu söyleniyor sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe çok zorlu bir transfer operasyonunda artık son aşamaya geçti. Mason Greenwood için Atletico Madrid ve Roma gibi ekiplerde rekabet eden Sarı Lacivertliler bu yarışı kazanan takım olmaya çok yakın diyor Fanatik gazetesi. Şöyle dedim ya programın başında da aslında bir sanıyorum salı günüydü. Roma'nın çok yakın olduğu bu transferi bitirmeye şeklinde haberler vardı ve artık Fenerbahçe masada değil şeklinde haberler vardı. Şimdi bugün de Fenerbahçe'nin bitirmeye çok yakın olduğu, Roma'nın, Atletico Madrid'in artık masada olmadığı bilgileri var ama dediğim gibi ben biraz böyle temkinli yaklaşıyorum bu işlere. Islak imza atılmadan çok böyle bunun üzerine konuşmamak lazım ama çok yakın Fenerbahçe'ye haberleri var. Ben de bunu paylaşmış olayım sizlerle. Tabii Fenerbahçe Greenwood transferinden sonra bakalım yeni hangi ismi alacak. Nathan Ake geldi, Greenwood geldi, Vedat Muriç geldi. Bir de sanıyorum genç bir isim almıştı Fenerbahçe. Şimdi ismini hatırlayamadım ama o konuda yardımcı olur musunuz bana? O genç isimle beraber 4 transfer gerçekleştirdi şu anda. Ama Fenerbahçe'nin asıl problemi bugün Barış Göktürk'ün de söylediği gibi kadrosunun çok şişkin olması. Yani bu oyuncuların işte kiralık gidecekler varsa kiralık, satılacak varsa satılacak oyuncuların gitmesiyle beraber belki takım daha da şekillenebilir. Onu da söyleyelim. Ve Can Uzun meselesi. Galatasaray transferde Can Uzun'la ilgileniyor ve bir süredir bu transferi bitirmeye çalışıyor. Türkiye gazetesinde bir haber vardı bugün. Diyor ki Can Uzun Galatasaray'ın sunduğu projeden etkilendi. Ailesinde koyu Galatasaraylı olduğunu ifade eden milli futbolcu sarı kırmızılara tamam dedi diyor Türkiye gazetesi. Yine benim böyle temkinli yaklaşacağım bir haber ama Türkiye gazetesi çok net bir biçimde vermiş. Can Uzun için sözleşmesinde yazan 60 milyon euroyu talep ediyor Frankfurt. Galatasaray ise Almanları 40 milyon euroya ikna etmek istiyor. Frankfurt'un pazarlıklar sonrası 40 milyon euro civarında bonservisi kabul etmesi de yine bekleniyormuş sevgili dinleyiciler. Can Uzun da milli takımımızın oyuncusu, yeni oyuncusu ve bence çok da başarılı bir Dünya Kupası süreci geçirdi. Milli takım adına olmasa da kendisi adına çok başarılı bir süreç geçirdi. Bunu söyleyebilirim. O yüzden aslında burada şunu herhalde net bir şekilde söylemek lazım. Eğer Can Uzun Beşiktaş anlaşması, Galatasaray anlaşması düzeltiyorum gerçekleşirse o zaman işte ben burada Can Uzun'un hem gelecek kariyeri açısından
hem de Galatasaray'a katkı açısından çok önemli işler başarabileceğini düşünüyorum. İyi yayınlar, iyi geceler abi. Aydın'dan Mutlu ben. Amara Diouf'tu Fenerbahçe'ye gelen. Evet, Diouf. Çok sağ ol Mutlu. Teşekkür ederim. Diouf, Vedat Muriç, Nathan Ake ve işte bu şeyde tamamlanırsa Greenwood transferi de Greenwood'da tamamlanmış olacak. 4 oyuncu şu an için Fenerbahçe'ye çok yakın diyelim. 4. oyuncu da gelirse yakın, onun için yakın diyorum yani. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak ortaya bu transferlerden, onu da önümüzdeki süreç bize gösterecek sevgili dinleyiciler. Evet, gelen son mesajı da okumuş olduk. Böylelikle yayını da tamamlıyorum artık. Ben birazdan sevgili Görkem Tezer burada olacak ve sizlere saat 24'e kadar eşlik edecek sevgili dinleyiciler. Ben şimdilik sizlerden izin istiyorum. Yarın gece saatler 20.30'u gösterdiğinde bu sefer Caner Aydaş'la birlikte karşınızda olmayı planlıyorum. Gerçi yarın 22.30-24 arası da yayın bende. 22.30-24, yani bir gece yayını yapabiliriz sizlerle. Eski şöyle maziyi de bir hatırlamış oluruz böylelikle. Çok teşekkür ediyorum bugün mesaj atan, yayınıma katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü her zaman olduğu gibi sessiz çoğunluğa ediyorum. Orada olduğunuzu biliyorum. Belki bu gece mesajınızı atmadınız ama orada sessiz olarak dinlediğinizin farkındayım. Sizden aldığım güçle ve cesaretle zaten bu yayınları yapmaya da devam ediyorum. Ben Vedat Parlak, yarın gece 20.30'da görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Bahse Gireriz sona erdi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
1: Radyo Spor.
0: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
3: Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken, bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
1: Radyo Spor!
0: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor.
0: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.
9: Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatlerimiz 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. 23'te güzel bir karşılaşmamız var. Yine Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor bu akşam. Fransa-Fas mücadelesi. Güzel tahminlerim var. Sizlerin de illaki oynadığı seçenekler vardır, kuponlar vardır. Onları da bana WhatsApp üzerinden gönderebilirsiniz. Ki güzel seçeneklerimi birazdan bir tanesini açıklayacağım buradan. Evet, çok güvendiğim tercihler bulunuyor. Radyo Spor dinleyicilerine de yine güzel seçeneklerimizi buluşturuyor olacağız. Ama sizin tahminleriniz ne olacak? Fas bence şu ana kadar Dünya Kupası'nın en iyi futbol oynayan takımı demek tabii biraz abartı gelebilir. Ama çok iyi oynadıklarını ben düşünüyorum. Yani turnuva başlangıcında şans verilmeyen ama şu an geldiğimiz noktada bence en iyi futbol oynayan takımlardan biri Fas milli takımı. Fransa'da keza aynı şekilde şu ana kadar hem grup aşamasında hem de bir önceki turda, değil mi, son 16 turunda oynadığı karşılaşmaları şöyle bir canlandırdığımızda gözümüzün gözümüzün önünde müthiş bir hücum futbolu oynadıklarını ben düşünüyorum. Bakalım neler olacak, karşılaşma gollü mü geçer yoksa kısır mı geçer? Çeyrek final, yarı final maçları genelde fazla risk alınmayan karşılaşmalar olarak dikkat çekiyor. Yani şunu hatırlatayım, 3.5 gol üstü, 4.5 gol üstü gibi baremleri oynarken biraz daha düşünmenizde fayda var. Ha, gelebilir mi? Tabii ki Fransa-Fas mücadelesi 3.5 gol üstü, 2.5 gol üstü gidebilecek maçlardan bir tanesi olsa da siz yine de temkinli davranın. Ben 3.5 gol altı şeklinde biteceğini düşünüyorum bu karşılaşmanın ve Fransa'nın da kazanacağını düşünüyorum. Yani maç sonu 1 ve 3.5 gol altı 2.10. Evet, doğru değil mi? Bakıyorum tekrardan, 2.10 oranı da var. Müthiş bir oran olduğunu düşünüyorum. Yani Fransa kazanıra oynamaktansa Fransa kazanır ve 3.5 gol altı şeklinde maç tamamlanır oynamak daha ideal olacaktır diye düşünüyorum sevgili Radyospor dinleyicileri. Peki şu an kimler bana kulak vermekte? Her zaman yayınımızın ilk 3 dakika, 4 dakikasında sorduğum sorulardan biri, kimler şu an bana kulak vermekte? Mesaj gönderebilecek olan tabii ki dinleyicilerimizin mesajlarını bekliyorum. İsimleriyle birlikte buradayım. İsmim atıyorum Ali ve şu şehirden dinliyorum, selamlar şeklinde mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Birazdan yine futbolla alakalı, dünya futboluyla alakalı da güzel bir soru soracağım. Yine geçmişe gideceğiz. Beni de geçmişe götüreceğinizi ben düşünüyorum. Günümüzün dışında şöyle 80'ler, 90'lı yıllarda atılan güzel golleri konuşmak istiyorum sevgili Radyospor dinleyicileri. Ekrem Bey buradaymış, hoş geldiniz. Günün ilk mesaj gönderen dinleyicilerinden biri Harun Bey, her zaman olduğu gibi İstanbul'dan yazıyor. Taksi şoförü kendisi, dinlemekteymiş ve şu an aracını sağa çekmiş, dörtlülerini yakmış, müşteri bekliyormuş. Peki kolaylıklar dileyelim kendisine. Dün gece verdiğin canlı mücadele için teşekkür ederim diyen bir dinleyicim. Ya zaman zaman yapıyorum, bunu söyledim. Ama her zaman yaparım gibi bir durumda söz konusu değil. İnisiyatif alıyorum. Gecenin 3'ünde, gecenin 4'ünde izlediğim bir karşılaşma ve takımları biliyorsam, tanıyorsam, daha önceki maçlarını takip ettiysem de o karşılaşma özelinde sürpriz bir tercihte bulunuyorum. Dün yine Ponte Preta mücadelesi, Radyospor dinleyicilerine önerdiğim karşılaşmalardan biri. İlk yarı Ponte Preta iyi oynamış olsa da tabi rakibi önünde, hatırlayın, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Şöyle 50. dakikaydı yanılmıyorsam, ben Instagram'dan, hikaye bölümünden, ev sahibi 0.5 gol üstü, oyuna keyfine bak dedim ki 2.25'ti benim söylediğim vakit KG varın oranı. 65'te 1-1 oldu ve 90+4'te kalesinde bir gol daha gördü Ponte Preta. Maç 2-1'lik skorla tamamlandı. KG var bizim önerdiğimiz karşılaşmada başarılı olmuş oldu. Bugün de gece seansından bir

30 çift 0 97 ya da rakam yazmak istemiyorsanız Uğur Böceği Şans Oyunları yazmanız yeterli olacak. Gün içerisinde paylaştığım tüm kuponlara tabii ki ücretsiz bir şekilde ulaşabileceksiniz. Şayet kayıtlı bayim bölümünde Uğur Böceği'ni kayıtlı bayim olarak eklediyseniz. 0540 300 çift 0 97 bu numaraya da mesaj göndermeniz yeterli olacak. Radyo sporla alakalı bir numara değil. Hani yayına mesaj göndermek istiyorsanız bu numaradan göndermeyin. Bazı dinleyicilerimiz bu anlamda karışıklık yaşayabiliyorlar. O numara Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının kurumsal numarasıdır. Aramalara kapalı, WhatsApp üzerinden Görkem'in yayınını dinliyorum. Şu an yayından geliyorum ve Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demeniz yeterli. 5 tane kuponum var. Bunlardan bir tanesini Radyo Spor dinleyicileriyle paylaştım. Ki çok güzel özel bahislerden yani belki de birçok kişinin aklına gelmeyecek seçenekleri yine Uğur Böceği'nden kuponlarını oluşturan, iddia.com üzerinden oluşturan bahisseverlere aktardık. Sizler de henüz geç kalmadınız dediğim gibi 0540 300 çift 0 97 bu numaraya yazdığınız takdirde Görkem'in kuponlarını görebilir miyim dediğinizde oradaki arkadaşlarımız anında size kuponumu ücretsiz olarak gönderecektir. Sadece bugün değil, gün içerisinde de birçok karşılaşma, hani canlı maçlar vesaire vesaire hepsi an ve an sizlerin WhatsApp'ınıza iletiliyor olacak. Sadece mesaj atmanız yeterlidir. Kayıtlı bayimi ekledikten sonra. Peki şöyle bir mesajlara dönelim. Biriken mesajlar var. Kimler bizi dinliyor dedik. Hemen şöyle mesajlarımıza dönelim. İyi geceler, buradayım. Aydın'dan mutlu demiş dinleyicimiz. Amare Diof gelmiş Fenerbahçe'ye diyor dinleyicim. Aydın'dan sevgili Mutlu Bey'e de selamlarımızı iletelim. Görkem abi selamlar. Ordu'dan Tuna ben. Şimdi Tuna Bey'i biliyorum. Sabit dinleyicilerimden biri. Teşekkür ederim tabii sürekli dinlediği için de. Bakalım bahis konusunda hangi maçları bize önerecek? Çünkü bu dinleyicimiz birçok karşılaşmaya bahis alan, sadece tek maç, iki maç değil, birçok karşılaşmayı kuponunda kombinlemeyi seven dinleyicilerimizden biri. Hemen bakalım. Doğru, bakın yazmış. Fransa Fas mücadelesi, ne diyor dinleyicim burada? Fransa 0, Fas 1 ilk yarı sonucu. İkinci yarı Fransa 3, Fas 1. 2'den 1 olacak karşılaşma diyor. 3.5 üst yani. Beklediğiniz gibi olur mu bilmiyorum. Hani Fas öyle çok kolay gol yiyen bir takım değil. İlk yarı 1-0 önde kapatırlarsa şayet ikinci yarıda 3 gol görmeleri biraz zor gibime geliyor. Bilemedim. Yani Kone oynuyor bugün, Rabiot, Dembele, Olise gibi çok önemli isimler var. Duye, Mbappe keza aynı şekilde çok önemli yetenekleri bulunan bir Fransa milli takımından bahsediyoruz. Fas'ın da tabii ki önemli oyuncuları var. Onları da say say bitmez. Diaz onlardan biri, akıllara ilk gelen Talbi onlardan biri. Canassus yine çok önemli, hücumda etkili silahlarından biri olacak Fas milli takımının. Ben temponun biraz düşük kalacağını düşünüyorum. Ya maçın ilk yarısında. Şimdi bakacağız, böyle söylüyorum. Oyuncular beni mi duyuyor bilmiyorum. 10. dakika 1-1. Ha, olabilir mi? Olabilir tabii. Yapacak da bir şey yok.

İyi yayınlar, buradayım. Selamlar demiş sevgili Kürşat Bey. Kendisine selamlarımı ileteyim. Bayrampaşa'dan Volkan. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum Volkan Bey. Görkem abi hoş geldin. Seni her zamanki gibi dinliyorum. İstanbul'dan Hasan. Gönlüm Fas'tan yana, umarım Fas turu geçer demiş. Yani Fas, evet, çok iyi oynayan bir takım. Az önce de söylediğim gibi, hani ben de bu tur öncesine kadar Fas'ın bir şeyler yapmasını istiyordum. Bunu dile getiriyordum zaman zaman yayınlarımda. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bu elemeyi geçmesi gerekiyor Fransa milli takımının. Şimdi neden diye soracaksınız. Hani Arjantin'le olası bir yarı final ya da final eşleşmesi ayağına geldiğimizde daha dişli takımların olmasını istiyorum. Yani Fransa'nın bu turun favorisi olduğunu düşünüyorum. Gönül olarak da söyleyeyim.

diyebileceğim içimden geçen de Fransa'nın kazanması. Faslı dinleyicilerim, Fas'ı destekleyenler lütfen kusura bakmasınlar. Arjantin'in kazanmaması için bu turnuvayı bunu istemem gerekiyordu. Hoş geldin mesajları için teşekkür ederim. Bir de canlı skorlarımızı hatırlatalım tabii ki. Güzel karşılaşmalar vardı. UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu karşılaşmaları. Hajduk Split 2, Žilina 0, dakikalar 82'yi gösteriyor. CSKA Sofia 3, Derry City 1, burada da dakika 81. Şöyle bir bakalım. Şerif Alüminyum mücadelesi 0-0 sonuçlandı. Dinamo Kiev Üniversiteta Kulüj mücadelesi yine golsüz eşitlikle tamamlanan bir diğer mücadelemiz. Karabağ-Vestri mücadelesinde de Karabağ kendi sahasında rahat bir galibiyete uzandı 3-0'lık skorla. UEFA Konferans Ligi'nde peki neler oluyor? Hemen oraya da şöyle kısaca değinelim. Petrovic 1, Zagris Vilnius 1, dakikalar 53. Bu karşılaşmada bakalım diğer maçlarımızda neler var. Strejnan 0, Vikingur Gotha 1, 40. dakika oynanıyor. Saravejo 0, Inter Turku Finlandiya temsilcisi deplasmanda 1-0. Önde olan taraf Dinamo Tirana 0, Astana 0. Burada da ilk yarının artık son dakikaları içerisindeyiz. Petrovac mücadelesinden bahsettim. Petrovac 1, Zagris Vilnius 1. İlk yarı tamamlandı. Glutonen 1, Rigas Skola 1, 55. dakika oynanmakta. Bu mücadelede goller geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğim sevgili Radyospor dinleyicileri. Ve bugünün konusundan biraz da bahsetmek istiyorum. Dinleyicilerimin de tabii katılımları bu anlamda önemli olacaktır. Soru sormayacağım. Sadece sizlerin fikirlerini merak ediyorum. Yine her zaman olduğu gibi benim de aklımda bir oyuncunun ismi var. Bakalım o oyuncunun adı gelecek mi? Şöyle bir ilk mesajlarda gelse o kadar rahatlayacağım ki gelmiyor. 60-70 tane mesaj geliyor aynı anda bakıyorum. Yok hiçbirinde benim aklımdan geçen o oyuncunun adı gelmemiş oluyor maalesef. Futbol tarihinde hatırladığınız en iyi gol hangisiydi? Bu Süper Lig'den de olur ya da Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi hiç fark etmiyor. Boca Juniors, River Plate derbisinden de bir golü bana yazabilir dinleyicilerim. Sadece Süper Lig olması gerekmiyor, onun da altını çizeyim. Dünya futbol tarihinde sizin hatırladığınız ve o muhteşem gol, aklınıza gelen ilk golü bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Adınızı ve bulunduğunuz şehri de yazarsanız daha sağlıklı olacak. Numarayı tekrar verir misin demiş. Peki vereyim dinleyicimize. Benim kuponlarımı görmek istiyorsanız demiştim ki zaten az bir süremiz var. 17 dakika var. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. 4 tane kuponum şu an oynanmayı bekliyor. Ki çok da güzel kuponlar. Ben o 4 kuponun minimum 3'ünün geleceğini düşünüyorum. Ve 2 ve üzeri tüm seçeneklerim. Tek maçlık kombin şeklinde oluşturdum. 5 kupon. Bunlardan bir tanesini zaten söyledim. Fransa galibiyeti ve 3.5 gol 6 önerisinde bulundum dinleyicilerime özel. Geri kalan 4 kuponum da bir 17-16 dakika sonra başlayacak. Henüz bir şey kaçırmadınız. Hatırlatayım 0540-300-97 Uğur Böceği WhatsApp numarasına mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Yayından geliyorum. Yazabilirsiniz Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum şeklinde. Hajduk Split mücadelesinden bir gol daha bekliyorum abi. Son dakikalar oynanıyor. Bir totem yapabilir misin lütfen demiş dinleyicimiz. Yapalım. Elimizden gelen ne geliyorsa şayet 86. dakikadan sonra ne gelecekse artık elimizden. Hajduk Split, Žilina.
2-0 devam eden bir mücadele. Bakalım neler olacak karşılaşmaya. Şöyle bir bakayım. Az önce Livaja oyuna giren oyuncu, ev sahibi Hajduk Split takımındaki önemli isimlerden biri, hücum oyuncularından biri ve golcü özelliğiyle ön plana çıkmış şu ana kadar olan oyunculardan biri Marko Livaja Hajduk Split'te oyuna girdi ama dakikamız çok az. Yani şöyle 70'lerde olsaydık tamam, hadi totemlerimiz işe yarar

diyebilirdim de şu an 86'dan çıktık 87'ye girdik. Yani 3 dakika kaldı. Maçı da izlemedim. O yüzden çok iddialı açıklamalarda da bulunamıyorum. Hak verirsiniz. Sizleri yanıltmak istemiyorum. Umarım gelir. Sadece totem yapıyorum. Hadi bakalım.

Sevgili Kenan Bey, bilmiyorum bilerek mi yapıyorsunuz? Numaranın son iki hanesi neydi abi? Ya söyledim ya, çok mu hızlı gidiyorum anlamıyorum ya. Ki Dünya Kupası final maçı tamamlanır tamamlanmaz bir dinleyicim de önemli bir hediye kazanacak. Uğur Böceği Şans Oyunları firması kendi elleriyle kargolayacak, onu da söyleyeyim. Böyle sorular soruyorum ya, mesela Süper Lig tarihinde atılan ilk gol gibi böyle basit soru soruyorum. O gün en hızlı şekilde cevap veren bir dinleyicim ya da iki dinleyicim, üç dinleyicim bunun kararını kendileri verir. Uğur Böceği firmasının yetkilileri kendi aralarında toplantı yapıp bunu bize aktarır. Ama benim bildiğim en az bir kişi güzel bir hediye kazanacak. Yani FIFA'nın orijinal topu olabilir. Bak, o da konuşulanlar arasında. Hadi benden duymuş olmayın. Şu an biz bize konuştuğumuzu düşünüyorum. Sonra başkalarına söylemeyin. Aramızda orijinal forma olabilir, sizin desteklediğiniz bir takım Fenerbahçe, Galatasaray ücretsiz bir şekilde tarafınıza gönderilebilir. Yani yapmanız gereken şey çok basit ama çıkmamanız gerekiyor. Kayıtlı bayim ekledikten sonra iddia.com'da sağ üst köşede biliyorsunuz, oraya tıklayın. Profilim sekmesi gelecek ve kayıtlı bayim bölümüne giriyorsun. Orada da bayimi değiştir. Sonra büyütece basıyorsun. Çok basit bir şekilde anlatıyorum. Tek tek gidiyorum. Büyütece bastıktan sonra da arama çubuğu Uğur Böceği Şans Oyunları yazıyorsun ya da 30 çift 0 97 yazıyorsun oraya. Kayıtlı bayim ekle diyorsun. Bu kadar, 30 saniyelik bir işlem. Devamında da 0540 300 çift 0 97. Bak, son iki rakamı 97. Dinleyicim soruyor ya sevgili Kenan Bey. Sonu 97, son iki rakamı harfi diyorum. 97. Bu numaraya yayından geliyorum, kuponları görmek istiyorum diyorsunuz. Ki buraya bu şekilde kayıt olduktan sonra da oradaki arkadaşlarımız sizlerle irtibata geçecektir. Ve o ödüllü sorumuza siz de cevap verme hakkı kazanacaksınız. Altını çizeyim, çekiliş değil. En hızlı şekilde soruya doğru cevap veren güzel bir hediye kazanacak. Yani bana göndermiyorlar böyle bir hediyeyi. Kıymet bilin ya. Bana gelmedi. Ben hayatımda böyle kıymetli bir hediye almadım. Kimse bana böyle bir hediye göndermedi deyip şimdi kendi kendimi protesto edeceğim buradan. Tüm çevremdeki eşimi dostumu protesto edeceğim. Yani bir an gaza geldim. FIFA topundan bahsediyoruz ya. Ya da orijinal bir forma. Peki, teşekkür ederim dinleyicimize, selamlar demiş, hoş geldin demiş ve dünya futbol tarihinde hatırladığınız, unutamadığınız en iyi golü soruyorum bu akşam. Benim aklımdaki o golü bakalım kaç dakika sonra bir dinleyicim yazacak. İyi yayınlar Görkem. Roberto Carlos'un Fransa'ya attığı frikik golü, ki olmazlardan biri. Hani olmazsa olmazlardan biri. Bu gol illaki gelecek yani. Onu biliyordum. Benim aklımdaki oyuncu biraz farklı kategoride. Okuyalım ne demiş dinleyicimiz. Roberto Carlos'un Fransa'ya attığı frikik golü fizik kanunlarına aykırıydı. Evet, doğru. Hani ne biçim falso aldı, hatırlıyor musunuz? Öyle bir şut çekti ki top sağ köşeye giderken birden yön değiştirdi. Sanki topu ip var, yukarıdan biri hareketini değiştirmiş gibi bir goldü. Yönünü değiştirdi. Çok enteresan gollerden biriydi ya. Dinleyicimize hak veriyorum. Gerçekten de fizik kanunlarına aykırı gelebilecek gollerden biri. Zlatan İbrahimovic'in İngiltere'ye taç çizgisinin oradan attığı rövaşata golü. Bunlar benim için çok özel gollerdi. Antalya'dan Serkan Bey bu şekilde cevaplamış. Ki Süper Lig'den de örnek verebilirsiniz. Hatta biraz Süper Lig'den de yazın. Ben bir Fenerbahçeli'nin, bir de Galatasaraylı'nın en güzel gollerini, rakibine attığı golleri yazmasını çok istiyorum. Yani şöyle birazcık hareketlilik gelsin. İki dinleyicimiz atışsın kendi aralarında. Ben de birazdan bir araya gideceğim ya. Yukarıdan alayım çekirdeğimi. Siz onları yazarken böyle keyif alayım ya. Keyif alayım. Şu anda alıyorum da o zaman biraz daha fazla keyif alırım. Görkem Bey, iyi yayınlar. 12-13 sene önce Marco Livaja benim için anladım. Wonder Kid adayımdı diyor. Şimdi siz söyleyince duygulandım. Büyük beklenti vardı. Bir türlü beklenen patlama olmadı. Antalya'dan Selim. Ama önemli isimlerden biriydi. Gerçekten söylediğiniz gibi Marco

Ivaja. Şu an Hajduk Split forması giyiyor ki oyuna da 86. dakikada Michael Sego yerine dahil oldu. Gonzalo Garcia, Hajduk Split'in antrenörü, böyle bir değişikliğe gitti ki yanlış değişiklik olduğunu düşünüyorum. Yani alsana 70. dakikada ya da 74'te Adam Guram'ı oyuna dahil ediyorsun, değil mi? 74. dakikada. 86 çok geç yapılan bir değişiklik. Ya bilemiyorum tabii ki, antrenörlerin böyle tercihleri olabiliyor. Ha, benim eleştirmem ya da bir futbol severin eleştirmesi de ne kadar doğru? Hani bunu da tartışırız. Orada da artık son dakikalar oynanmakta. Bir gol gelmedi. Gol bekleyen dinleyicimize güzel haberi henüz veremedim. Hajduk Split 2, Žilina 0. Artık uzatmanın da son saniyeleri oynanmakta. Şöyle bakalım şimdi dinleyicilerimize gelen mesajlara.

0: Alex de Souza'nın attığı gol. Benim hafızamda demiş de kime attı gol acaba Alex de Souza? O kadar çok golü var ki. Onu ben mi bulacağım acaba? Bilmiyorum, bana mı bırakıyor? Bulmaca gibi ya. Sudoku bulmacası gibi. Çık şimdi işin içinden çıkabilirsen. Alex'in attığı o gol bence en güzel goldü demiş. Sadece bunu yazmış dinleyicim. Sevgili Sinan Bey. Hani anlayamadım Sinan Bey. Hangi golden bahsediyoruz şimdi Alex? Bari seneyi söyleyin de arama durumum biraz daha kısıtlı olsun. Nereden bulacağım? Alex'in tüm kariyerinde attığı gollerin çoğunun güzel olduğunu ben düşünüyorum. Çok estetik vuruşlara sahip bir futbolcuydu. Özel yeteneklerden biriydi. Ne yalan söyleyeyim. İyi yayınlar İstanbul'dan. Selçuk, Zidane'ın Fransa milli takımıyla voley ile attığı gol. Bak bunu da unutmamış. Zidane'ın attığı golü de unutmamış dinleyicimiz. Güzel. Biraz daha eskilere gitmek istiyorum ama yeterli değil. Yaşı büyük olan dinleyicilerim daha çabuk cevaplayabileceklerdir bunu. Beni biraz daha eskiye götürmelerinizi çok istiyorum. Kıymetli Radyo Spor dinleyicilerinden bir ricam olacak. Kolay gelsin. Ercan, ben İstanbul'dan. Aykut'un Galatasaray'a attığı gol sıfıra inip atmıştı. Şimdi bir de Galatasaray'la dinleyicim yazsın. Fenerbahçe'ye atılan en güzel golü. Sonra bu iki dinleyicim arasındaki konuşmaları hep okumak isterim ya. Sabaha kadar okumak isterim. Hadi bakalım. Hagi'nin Madrid'e attığı gol, Atletico Madrid'e attığı gol demiş dinleyicim. Atletico Bilbao olabilir mi acaba ya? Tabii yazdığınıza muhalif olmak istemiyorum da Bilbao sanki. Hani Atletico Madrid'e attığı gol bence en iyi goldü benim izlediklerimin arasında demiş bir dinleyicim. Adını paylaşmamış. Bence Bilbao golüydü. Yani Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında atılan gol. Alex'in en güzel golü Ankara Gücü'ne 5 gol attığı maçtaki son aşırtma golüydü. İzlediğimde büyülenmiştim diyen bir dinleyicim peki. Adını paylaşmayan dinleyicilerimizden biri ama ben bulurum bir saniye, bir saniye. Şöyle bir bakalım. Sevgili Kaan değil mi? Doğru, Kaan. Ve gitar çalmayı seven dinleyicilerimizden biri. Kolaylıklar diliyorum kendisine. Hajduk Split Zlina maçı da 2-0 tamamlandı. Ne yazık ki 3. gol gelmedi. Dinleyicimiz bana 15 dakika önce yazan bir dinleyicimiz bir gol bekliyordu da maalesef o gerçekleşmedi şu an itibariyle. Şöyle bir diğer skorlarımıza bakalım neler oluyor. CSKA Sofya Deristi mücadelesi 3-2 bitmiş. Deristi son anda bir gol buldu. Onlar açısından güzel tabii ki. Golün dakikası da 89. Gol kim atmış hemen söyleyeyim. Olayinka golü atan oyuncu. Konuk ekip Deristi takımında CSKA Sofya'da eskiden ne takımdı hatırlıyor musunuz? Hristo Yanev'in öğrencileri. Bulgaristan futbolu çok geriye gidiyor ama. Her geçen sene biraz daha geriye doğru gitmeye başladı. Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası eski adıyla birçok zaman ben karşılaşıyordum Bulgaristan takımlarıyla. Galatasaray'ın da oynadığı maçlar vardı. Yine Şampiyonlar Ligi grup aşamasında o dönem. Şimdi baktığımızda Konferans Ligi'ne bile katılamayacak duruma geldiler. Ben görmek isterim ya Avrupa'da bir Bulgaristan takımını da görmek isterim. Eski günlerin hatırına en azından. Şöyle bakalım. Maliseva mücadelesi tamamlandı. Vlizna 2, Maliseva 1. Az önce tamamlanan bir mücadele. Petrovac 1, Zagros Vilnius yine 1. 53 dakika geride kaldı. Pentbond 0, Santa Coloma 1. Burada da 49. dakika oynanıyor. Strejna 1, Vikingur Gotha 1. Ve son olarak da Dinamo Tirana 0, Astana 0. İlk yarısı tamamlanan bir diğer karşılaşmamız Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren takımların mücadelesi Konferans Ligi birinci eleme turu karşılaşmaları şu anki skorlarda bu şekilde. Peki bir araya gideceğim ama tekrar hatırlatayım. Futbol tarihinde aklınıza ilk gelen en güzel golü yazın. Hadi bakalım kimlerin aklına unutamadıkları goller geliyor. En güzel gol olacak ama size göre. Futbol tarihinde herkesin çok güzel gol dediği bir gol olmasına gerek yok. Size göre unutamadığınız, aklınıza gelen ya bu gol de nasıl bir goldü? Benim hala bu konu geçtikçe aklıma gelen bir gol. Ama daha güzel golleri vardı ama benim aklıma bu geliyor dediklerinizi Radyo Spor WhatsApp hattına yazın, gönderin. Son mesajımı okuyorum. Sonrasında kısa bir araya gideceğim. İyi yayınlar Görkem Bey. Yalova Kartalları'ndan Salih ben demiş. Van Bast'tan hangi takıma attı? Tamam, yanlış yazmışsınız ya. Hangi takımı attığını hatırlayamıyorum ama çaprazdan girişinde tek vuruşta atmıştı. Ümit Karan da öyle bir gol atmıştı diyen dinleyicim. Peki, teşekkür ediyorum kendisine ve kısa bir araya gidiyorum. Döndüğümüzde Fransa-Fas mücadelesi ile alakalı gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Onun dışında da tabii ki konumuzu işlemeye devam edeceğim. Canlı skorları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sen de bu esnada ne yapıyorsun? Hemen söyleyeyim. Radyospor WhatsApp numarasına göndereceğin mesaj çok basit. Senin yorumunu merak ediyorum. Evet, senden bahsediyorum. Doğru, ben miyim diyor yanındaki arkadaşına. Senden bahsediyorum. Futbol tarihinde hatırladığın, televizyondan ya da stadyumdan izlerken öyle bir golü gözünün önüne getir. Yani muhteşem bir gol, hala aklıma geliyor, unutamadığım dediğin en güzel golü bana WhatsApp üzerinden gönder. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunalım diyorum ve çok kısa bir ara.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Bahse gireriz devam ediyor.

birliklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir mesajlara bakayım, henüz yok. Benim aklımdaki ismi zaten yani kimse yazmayacak, ona eminim. Zor bir isim, kabul ediyorum. Futbol tarihinde unutamadığınız, size göre en iyi gol. Hangi goldü diye sorduk dinleyicilerimize. Ki benim gol 90'lı yılların sonu, öyle söyleyeyim. 2000'lerin başına girmek üzereyken gelen bir goldü. Ki futbolcunun adını henüz hiçbir dinleyicim yazmadı ya. Radyo Spor'da yayın yapmaya başladığım günden beri adı geçmemiş olan oyunculardan biri. Zamanın oyuncularından biri. Bence en iyi gol oydu. Benim izlediğim en iyi gol oydu ya. Onun üzerine başka bir gol görmedim. Zlatan İbrahimovic'in, evet, orta sahadan neredeyse taç çizgisine yakın bir noktadan attığı milli takım formasıyla hazırlık mücadelesinde bir rövaşata golü var. Onun dışında en iyisi de ben bu derim. Hani ikisi aklıma gelir. Yine de ben bu golü tercih ederim. İbrahimovic'in golünden daha anlamlı ve daha güzel goldü. Fransa mücadelesi tabii ki az önce başlayan bir diğer karşılaşmamız. Oradaki skorları da size aktaracağım. Fransa-Fas mücadelesinde ikinci dakika oynanmakta. 0-0 devam ediyor. Henüz erken bir gol gelmedi. Şu ana kadar Fransa milli takımı oyunu kontrol etmeye çalışıyor. Top sürekli Fransalı oyuncuların ayaklarında. Hazırlık pasları yapmaya devam ediyor Fransalı oyuncular. Şöyle bir bakalım, Muhammed'in öğrencileri Fas milli takımına bakacak olursak da kendi yarı alanında rakibini karşılamaya çalışıyorlar. Kontra atak fırsatlarını bulmaya çalışacak ki hızlı atak organizasyonlarına girmeyi seven takımlardan biri bunu çok iyi başardı. Turnuva genelinde oynadığı futbola baktığımızda çok hızlı rakip kalede görebildiğimiz takımlardan biri. Kanada mücadelesinin ikinci yarısında atılan gollere bir bakalım. Kanada tam böyle etkili ataklar gerçekleştirmeye başladı ama ön alanda kaybedilen toplar Kanada cephesinden Fas'ın hızlı hücumları 5-6 pasla birlikte uzun toplarla rakip kalede goller bulmayı başarmıştı. O mücadelede buna benzer bir karşılaşma olur mu? Zor. Fransa tabii ki çok daha kaliteli ayaklara sahip. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Benim tercihlerim belli. Ben Fransa kazanır ve 3.5 gol 6 biter dediğim maçlardan bir tanesi. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, şöyle bir dönelim mesajlarımıza ama yine sağ kanattan gelişen bir Fransa atağı olabilir. Hayır, savunma araya girdi, topu uzaklaştırdı. Dönen top bir kez daha

Fransalı oyuncularda kaldı. Oyunun yönü sol kanada açıldı. Karşılaşmanın 3. dakikasından çıkmak üzereyken uzaklardan bir şut gelir mi geldi, top yandan avuta çıktı. Mbappe ile Fransa ilk ciddi atağını gerçekleştirdi. Kalecinin son anda bir müdahalesi, boyunu son anda uzanmış ve topu kornere çelmiş, bir köşe vuruşu kazandı Fransa milli takımı. Henüz maçın 4. dakikası oynanırken köşe vuruşu paslaşılarak kullandı. Ceza sahası içerisinde bir orta, bir kafa, kaleci yine son anda topu uzaklaştırdı. Arka arkaya gelişen çok önemli pozisyonlar Fransa cephesinden ama golle sonuçlanmadı. Kaleci kalesinde adeta devleşti diyebilirim. Henüz maçın 4. dakikası oynanırken 2 tane net pozisyonu çıkardığını söyleyebilirim. Yassina Boyunlu topun kontrolünü sağladı. Fas milli takımının deneyimli file bekçisi ve dönen top, uzaklaştırılan top yine Fransalı oyuncularda kaldı. Şimdi rakip yarı alandan bir taç atışı kullanacak Fransa milli takımı. Baskıyı bu bölümde arttırdığını söyleyebilirim. Maça istedikleri gibi bir giriş yaptıklarını söyleyebilirim. Tehlikeli olabilecek bir pozisyon. Yine sol kanattan gelişen bir atak ama topun şiddetini burada ayarlayamadı Fransalı oyuncu. 10 numaralı formasıyla, ki önemli bir oyuncu Kylian Mbappe, takımın en büyük gol silahlarından biri. Bir vuruşu vardı ceza sahası dışından. Kaleci son anda topu kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşu ardından da yine Fas milli takımında kalecinin devleştiği anlardan biriydi. Yanlış görmediysem Dembele'nin bir kafa vuruşu, yani penaltı çizgisinde altı pas diyebileceğimiz o bölgede bomboş bir kafa vuruşu, yine kaleci uzandı ve topun uzaklaştırmayı başardı. Fransa ciddi ataklarına devam ediyor. İlk 4 dakika, hatta 5 dakika geride kalmışken 0-0'da bir eşitlik söz konusu diyorum ve şöyle bir mesajlarıma dönüyorum. Dinleyicilerimizin unutamadığı gollerine devam edelim. Bergkamp'ın Newcastle United'a attığı goldür benim için Görkem Bey. İyi yayınlar demiş. Ha, benim aklımdakini söylüyorsanız öyle Bergkamp vesaire Zidane değil. Öyle herkesin hemen hemen doğru cevap verebileceği ya da o oyuncunun adını yazabileceği bir isim değil. Zor. Yani Sudoku bilmecesinin en büyük seviyesinden bahsediyorum şu an. Onu bulmak gerçekten çok zor, ki dinleyicimi ben tebrik edeceğim. Ciddi anlamda tebrik edeceğim. Şayet benimle aynı görüşe sahipse, hatta sağ kanattan bir vole golüydü yanılmıyorsam o gol. Ve kung fu hareketlerini andıran bir goldü. Yani bu kadar da bir ipucu vereyim. Müthiş bir goldü ya. Tsubasa'nın belki de varoluş hikayelerinden biriydi o dönem. Ondan ilham alındığını ben düşünüyorum. Muazzam bir goldü. Görkem Bey, unutamadığım goller 3 tane var demiş. Bakalım sayalım sevgili Mehmet Bey hangi golleri unutamamış. Bir tanesi Van Basten'in Hollanda-Rusya maçında attığı gol çaprazdan peki. Bir diğeri Beşiktaşlı Recep'in kendi kalemize attığı gol demiş voleyle. Ayrıca da Oktay'ın milli takım golünü sayabilirim demiş yine dinleyicim. Radyospor taraftarı sevgili Mehmet. Radyospor taraftarı sevgili Mehmet, teşekkür ediyorum. Hangi takımlısın? Beşiktaşlıyım, Galatasaraylıyım, Fenerbahçeliyim, Trabzonsporluyum. Sen hangi takımlısın? Ben Radyospor'un taraftarıyım. Çok güzel mesajlardan biri. Bak, günün en iyi mesajı da bu olabilir. Hoşuma gitti son cümleniz. İyi yayınlar Görkem Bey. Ben Cesur. Bakalım. Evet, o gol de güzeldi. Unutulmayan gollerden biriydi sevgili Cesur Bey. Ama bakın ha, olmaz. Olmaz, söylemeyelim. Selamlar İstanbul'dan. Hakan ben. Gelmiş geçmiş en güzel gol. 1900... Çok uzaklara gitmiş dinleyicim, olsun. Beni uzaklara götürenleri de seviyorum. 1986 Maradona İngiltere maçı. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı en güzel gol. 2001 yılında Rapay için kaydettiği gol. Namı diğer, kıpırdamayın çekiyorum demiş. Peki, teşekkür ediyorum. Beni yine eskilere götüren dinleyicilerimizden biri. Şöyle bakalım, İstanbul'dan Ali Sülek. İyi yayınlar Görkem kardeşim. Benim unutamadığım bizim David de Souza'nın Chelsea'ye 32 metreden attığı o müthiş gol. Ki ben de o maçta stadyumdaydım. Hani bana Beşiktaşlısın, Trabzonsporlusun ya da Galatasaraylısın diyen az var ama ben o maçta mesela ayakta o maçı izliyordum. Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda, Kadıköy'de.
Efsanevi gollerden biridir. Evet, benim de hatırladığım Chelsea attığı 32 metre değil 35 metre bile daha uzaktı ya o mesafe. Oradan o şekilde vurabilmek. Hani zımba gibi gitti derler ya. Topu görememiştim ben tribünde. O zaman tabii sosyal medya, akıllı telefon da olmadığı için hani gol mü oldu, nasıl oldu? Ben kafamı bir çevirdim, topu göremedim. Sadece sevinen Fenerbahçeli futbolcular vardı. O dönem müthiş goldü gerçekten. Bir de Alex'in 2-2'lik Galatasaray maçında attığı füze gibi gol. Aa, o da efsanevi gollerden biri. 2-0 olmuştu değil mi o mücadele? Erken dakikalarda gelen gollerdi. Arka arkaya çok maçın başıydı henüz. Ki Galatasaray'ın çok eksik oyuncusu vardı. 2-0'dan sonra yeni bir 6-0 vakası geliyor mu acaba diye düşündü birçok Galatasaraylı dinleyicim. Fenerbahçeli taraftarları da ben hatırlıyorum o dönem. O karşılaşmayı kalabalık bir ortamda izliyordum. Hem Fenerbahçeli hem Galatasaraylısı olan arkadaşlarımla takip ediyordum. Ve 2-0'dan sonra 5 olacak en az şeklinde iddialı açıklamaları vardı o dönem taraftarların. Ama Galatasaray son saniyede galibiyeti kaçırdı. Direkten dönen bir top hatırlayın. Milan Baroş. Olmadı peki, teşekkür ediyorum. Şöyle bir bakalım. Bergkamp'ın Newcastle attığı gol. Ha, bana göre diyen dinleyicim. Bergkamp, peki teşekkür ederim Cenk Bey'e. Mesajlarınızı göndermeye devam edin. İki tane de sorum olacak. Bu konuyu 20 geçe falan bitiririm diye tahmin ediyorum. Bir de iki tane sorum olacak ki dinleyicilerimden en çok gelen isteklerden biri. Hani ne kadar çok soru sor diyen dinleyicim varmış ha. Soru sorulmasından memnun olan dinleyicilerim. Peki sorarım, hiç sorun değil. Bana 3 tane soru sorsa biri, ya yeter ya 4.'yü sorma artık, ben yapay zeka mıyım diye tepki veririm açıkçası. Dinleyicilerim sürekli gün içerisinde Instagram'dan abi soru sor artık, soru soru soru şeklinde mesajlar var ki o dinleyicilerimiz de dinliyorsa yazsın. Yani ben gecenin 3'ü 4'ü ayaktaysam geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Kendi Instagram hesabımdan dinleyicilerimle konuşmayı seviyorum. Bu da detay olarak hafızalardaki yerini alsın. Peki bakalım mesajlara. Hacı'nın Monaco'ya attığı uzaktan sol ayakla attığı gol. Bak sevgili Cesur Bey, mesajı silmişsiniz. Güzel. 22.58'de yazdığınız mesajı silmişsiniz. Güzel. Aman diyelim ya. Aman diyelim. Görkem Bey, pek çok güzel gol sayabiliriz. Peki sayalım, işte zaten konumuz bu. Sayalım. Hadi bakalım. Bekliyorum. Siz hangisini söylüyorsunuz? Ama aynı maç içinde atılan Schneider'in bir sağ köşeye bir de sol köşeye jeneriklik golleri bence tarihin en unutulmaz anlarıydı demiş. Şimdi buradan Fenerbahçeli dinleyicilerime sesleniyorum. Bana şu an ne kadar Fenerbahçeli dinleyicim kulak veriyorsa hadi bakalım WhatsApp'a. Bu dinleyicim madem Galatasaray'la alakalı bir golü ön plana çıkartıyor, siz de Galatasaray'a atılan Fenerbahçe'nin attığı golleri yazın. Hadi bakalım sevgili Selim Bey. Yok öyle, yok öyle. Sadece Galatasaray'ın gollerini konuşmak yok. Yok. Fenerbahçeli arkadaşlarım da şu an göndermeli mesajlarını yazsınlar bakalım ki benim aklımda var, bir tane var. Güzel gol olmasa da en azından tarihe geçecek o skorun golünü atan oyuncu. Onu yazabilir mesela. Fransa mücadelesi bence kısır geçecek. Herkes gol bekliyor ama Faso öyle çok kolay gol yiyebilen bir takım değil. Fransa'da birinci gol attıktan sonra ikinci gol için yüklenir mi bilemem. İyi yayınlar. Ben ne demiş, İstanbul'dan Nedim. Nedim Bey'e de selamlarımı ileteyim. Peki dün akşam paylaştığın video için teşekkür ederim demiş. Dinleyicimizin videosunu paylaştım ben dün ya. Doğru. Hani beni dinlerken bulunduğunuz ortamdan bir video çekin. Kendinizle konuşabilirsiniz ama arkada benim sesimin de duyulması gerekiyor demiştim. Ve dinleyicim bir tane video gönderdi. Ben de onu kendi Instagram hesabımda paylaştım. Hatta şu an hala vardır. Yani girin bakın. Görkem Tezer. Instagram'dan yazdığınızda dinleyici köşesine de ulaşabilirsiniz. Hikaye bölümünden bayağı beğeni aldı o video. Güvenlik görevlisiydi yanılmıyorsam dinleyicim. Paylaştım. Güzel oluyor böyle. Yine bu gece paylaşmamı istiyorsanız video gönderebilirsiniz. Sorun değil benim için. Fransa 0, Fas 0 dakikalar. 12'yi göstermekte. Fas takımı çıkmak istemiyor. En azından bir 12 dakikalık süre geride kalmışken. Fas daha
çok rakibini kendi yarı alanında beklemeyi tercih etti. Tabi risk almak istemiyor. Fransalı oyuncuları belki de biraz yormaya çalışıyor. Bilmiyorum taktikleri nedir, teknik adamlarının düşüncesi nedir. Belki ilk yarıda Fransa'yı oynatıp ikinci yarı fizik avantajıyla öne geçip bir kontratak golü bulup tamamen savunmaya çekilmek de olabilir. Fas'ın taktiği bilemiyorum ama şu ana kadar Fransa milli takımı ön alanda birçok gol pozisyonu yakaladı. Daha fazla gol isteyen, gol için üreten takım kesinlikle Fransa milli takımı. Bir de serbest vuruş kullanacak an itibariyle karşılaşmanın 13. dakikasından çıkmak üzereyiz. Fransa milli takımı bir serbest vuruş hazırlığı içerisinde işaret geldi. Orta yapıldı. Ceza sahası içerisine gönderilen top savunma topu karşıladı ama yine Fransa'da oyuncularda kaldı. Bu dönen top atak tazeleyecek. Şimdi Fransa milli takımı sol kanada açılan bir oyun. Sol kanattan içeriye bir orta gelir mi? Hayır. Paslaşmayı tercih ettiler. Mbappe topun kontrolünü sağlasaydı şayet ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. Ve yoğun da bir ön alan presi geliyor şu an. Fransalı oyunculardan kolay paslaşmasını engelliyorlar tabi. Faslı oyuncular kendi yarı alanında pas trafiği oluştururken de oldukça zorlandıklarını söyleyebilirim ama iyi çıktılar. O pas trafiğiyle çok iyi çıkmayı başardı Faslı oyuncular. Şimdi rakip yarı alanda belki de ilk kez göreceğiz Faslı oyuncuları derken kaptırılan bir top. Öncesinde de itirazları var. Yerde kalan bir Fas oyuncusu vardı ve maçın hakemi faul kararını bakalım verecek mi? Yerde kalan bir oyuncu bulunuyor. Henüz ayağa kalkabilmiş değil. Oyunda durdu. Evet, bileğe bir temas var. Yayıncı kuruluş ekranıma bir kez daha getirdiğinde bileğe bir temas var. Bu pozisyonun faul olması gerekiyor. Ki zaten maçın hakemi de serbest vuruş kararına hükmetti. Fas milli takımı 14. dakikası oynanan bu karşılaşmada bir serbest vuruş kazandı. Sağ köşeden yapılacak bir orta. Duran top konusunda Fas'ın neler yaptığını biliyoruz. Etkili duran top organizasyonlarının sahibi Fas milli takımı yine kilidi açabilecek bir pozisyon olabilir. Şimdi ceza sahası içerisine orta şut karışımı bir vuruş geldi. Kötü kullanılan bir duran top organizasyonu ki şu ana kadar bence turnuvada en kötü kullandıkları duran top organizasyonu buydu. Ve top doğrudan dışarı çıktı. Kaleye paralel bir şekilde giden top, hiçbir faslı oyuncunun olmadığı noktaya gönderilen bu top kalenin üzerinden dışarı çıktı ve kale vuruşuyla mücadele tekrardan hareketlilik kazandı. Karşılaşmanın da 16. dakikası oynanıyor. 0-0 devam eden bir mücadele.

Futbol tarihinde sizin hatırladığınız en iyi gol hangi goldü diye sorduk ve dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. 6-0'daki atılan 6. gol. Adını yazmamıza gerek var mı? O Galatasaraylı arkadaşımıza söyle demiş. Peki, güzel mesajlardan biri. Hoşuma giden mesajlardan biri. Ha, Fenerbahçe'nin 6. golünden dolayı değil. Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarların arasındaki bu tatlı aslında atışmalar benim hoşuma gidiyor. Şöyle çekirdeğimi alıp izlemek isterdim ama maalesef öyle bir imkanım yok. İlhan Mansız'ın Dünya Kupası'ndaki Senegal golü zaten unutulmaz gollerden biri. Sergen attı, şampiyonluk geldi golü. Adı da böyle kaldı ya. Hatırlıyor musun o golü? Hatırlıyorum. Hatırlamaz olur muyum? Sergen attı, şampiyonluk geldi. Golün adı. Bakar mısın? Peki Beşiktaş Galatasaray mücadelesindeki gol. Şampiyonluk golü unutamadığı gollerden biriymiş. Zidane'ın 2003 Şampiyonlar Ligi finali Leverkusen'e attığı gol demiş yine bir başka dinleyicim. İyi yayınlar diliyorum. İsmim Recep. İstanbul'dan yazıyorum. Trabzonsporluyum. Bir güzel gol de benden gelsin demiş. Kuçka'nın orta sahadan Muslera'ya attığı gol. Yani sanki taraflı yorumlar geliyor. Ha, gelebilir. Benim için sıkıntı yok da. Ya daha güzel goller olmadı mı ya sevgili Recep Bey? Sanki oldu. Oldu. Ki Muslera'nın öyle enteresan şekilde yediği gollerle meşhurdur. Yani çok golü var ya öyle gol yediği maç sayısı orta sahadan. Kale vuruşu kullanacakken savunma oyuncusuna çarpan top ağlara gidiyordu. Ordu Spor maçı hatırlıyorsunuzdur eski yıllarda Süper Lig'de. Ya Muslera'nın öyle ileriye çıkma huyları vardı. Gereksiz ileride beklediği maç sayısı fazlaydı. Tabii öyle teknik vuruşlar da gelince güzel goller, jeneriklik goller oluyordu. Ama daha güzel goller var Recep Bey. Futbol tarihinden bahsediyorsak, sadece Süper Lig'den bahsetmiyoruz. Var. Özellikle benim hatırladığım ve hiçbir dinleyicimizin aklına gelmeyen o gol. Nasıl bir goldü o? Efsane. Şu an yayına bir dakika ara verip tekrardan o golü izleyesim gelmiyor desem yalan olur. Müthiş bir goldü.

Yok yok, golü izlemiyorum. Telefonumu şarja taktım ya bir an. Gerçekten acaba golü mü izliyor bu ya diye düşünmeyin. Hayır, golü izlemiyorum tabii ki. Gol zaten gözümün önünde. Onu unutamıyorum ben. Nasıl bir goldü? Voley şeklinde atılan ama çok enteresan gollerden biriydi. İstanbul'dan Selçuk, Galatasaray taraftarıyım. En güzel gollerden bir tanesi. Bak, göndermeli mesajlar başladı. En güzeli, en güzeli. Zaniolo'nun Fenerbahçe'nin fişini çektiği gol uzaktan. Evet, hatırladık. Rams Park'ta oynanan bir mücadeleydi ama güzel bir goldü gerçekten. Hani en güzel gol diyemem. Siz de kabul ediyorsunuz şimdi değil mi Selçuk Bey? En güzel gol değil. Onu bir kenara bırakalım. Ama tabii ki hazırlanışı, bitiriciliği ve anlam dolu golünden dolayı da size göre en güzel gollerden biri olabilir. Sevgili dinleyicime teşekkür ediyorum. Selamlar, ben Gültekin. Anlaşılan o ki turnuva başlamadan önce Amerika ve FIFA ortak bir karar almış. Tamamen reyting uğruna sürpriz ülkelerin çok ileri gitmesine izin verilmiyor gibi diyen bir dinleyicim. Bugün de Fas elenecek. Çünkü büyük başlara göre demiş dinleyicim, taraftar küçük takım görmek istemiyor. Buradan FIFA'nın başkanına bir eleştiride bulunan dinleyicim. Infantino'ya yönelik bir eleştiri söz konusu. Görmek istemiyor. Yarı finalde ve finalde büyük takımlar olsun diyormuş. Öyle düşüncesi olduğunu iddia ediyor dinleyicim. Muhtemelen Norveç de bu işin kurbanı olacak demiş yine dinleyicim. Yani normal şartlarda Fransa yani oynuyor şimdi. Nasıl bir itirazda bulunabiliriz ki? Yani Infantino'ya ben de eleştirilerde bulundum da şu an mücadeleye bakıyorum. Tamam, Fas milli takım ya da buna benzer takımlar çıksın. Kupayı alabiliyor sağ olsun. Ama göze hoş gelen futbol oynamıyor. Kimse kusura bakmasın şimdi. Yeşil Burun Adaları değil mi? Ya da Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Tebrik ediyorum. Elinden geleni yapan takımlardı bunlar. Kısıtlı imkanlarıyla müthiş mücadele ettiler. Ama bu takımlar da kupayı almayı hak etmiyor. Fas milli takımı kupayı almayı hak eden bir futbolu var mı? Yapmayın. Ya Fransa milli takımı takır takır top oynuyor şu an. 20 dakika itibariyle onu söyleyeyim. İstatistiklere bakalım tabii ki, topla oynama oranlarında %65'e 65, evet doğru değil mi? Sayfayı yenileyim, yanlış bir bilgi vermeyeyim. 63'e 37 şu an itibariyle. Fas'ın henüz bir şut girişimi yok. Rakip yarı alanda bir kez gördüm Faslı oyuncuları. O da serbest vuruş kullandılar. O da doğrudan dışarı çıktı. Kaleciye top değmemiş. 20 dakika, 21 dakika geride kalmışken köşe vuruşlarında Fransa önde. Çekilen şut sayılarında 6 şutu var Fransa'nın. Henüz Fas'ın kaleye gitmesini bile söyleyemiyorum size. Şutu bırakın, kaleye gitmedi. Şimdi böyle savunma yapıp da bir şeyler başaran takımlarında ben zirvede yer almasını istemiyorum. Kimse kusura bakmasın. Ben ofansif futbolu seviyorum abi. Ofansif futbol, göze hoş gelen futbol. Her zaman tercih ettiğim futbol şeklidir. Fransa da oynuyor. Şimdi ne diyebiliriz ki buna? Infantino buna karar veremez. Hiç kimse karar veremez. Takır takır oynayan bir Fransa milli takımı var. Yani çıksın Fas o zaman hücum oynasın. Şu an Fransa'nın yaptıklarını Fas yapsın da görelim. Ya yapabiliyor mu? Yapamıyor. Şu ana kadar renk kattı mı? Daha önceki turnuvada buna dahil. Tabii ki Fas milli takımı sürekli her turnuvada üzerine ekleye ilerleyen takımlardan biri. Milli takımlardan biri. Bunu kabul ediyorum. Rakipleriyle, yarıştığı rakipleriyle arasındaki bütçe farkına baktıkça tabii ki, onu hatırladıkça da yapılan iş muazzam mı? Muazzam. Ama Infantino ya da büyükler istemiyor gibi bir duruma ben katılmam. Dinleyicimize de tabii ki saygı duyarım. Her fikre açığım. Son olarak bunu soruyorum. Birazdan konumuzu bitireceğim ve iki tane soru soracağım dinleyicilerime. Soru sor. Soru sor artık Görkem diyen dinleyicilerimin bakalım cevaplarını alıyor olacağım. Futbol tarihinde size göre atılan en iyi gol. Sizin izlediğiniz tribünden ya da televizyondan hiç fark etmiyor ama aklınıza gelen en iyi gol dendiğinde o golü bana yazın, gönderin. Bir 6 dakika daha mesajlarınıza devam edeceğim. Sonrasında da sorumla devam edeceğim. 2 tane sorum olacak. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 6-0, Beşiktaş'ın da Trabzonspor'u 7-1 yendiği maçlar hiç konuşulmuyor demiş. Fenerbahçe'nin 6-0'ı kadar. Yani öyle göndermeler olabiliyor ya dinleyicilerimizden.
ki olsun. Ya olsun. Şimdi Galatasaraylı taraftarlar evet belki kötü hatırlıyor olabilir ama yani enteresan skorlardan biriydi. 6-0'lık bir skor. Ya yani burada sizin de aslında kendiniz de birazcık eğlenmeniz gerekiyor. Kendi takımınızla birazcık eğlenmeniz gerekiyor. Ya futbol bu, spor müsabakası, çok ciddiye almıyorum. Bana keyif vermek için sahada mücadele ediyorlar. Futbolun temelinde bu. Bu var ya, futbolu bu yüzden oynuyor oyuncular sahada. Ha şu an tabii milyon eurolar kazanıyorlar. Artık ticarethaneye döndü. Bak söyleyemedim ya. Dilim dönmedi. Artık para söz konusu tabii futbolda. O eskideki 70'li 80'li yıllardaki futbolun biraz uzağında kalmış olsa da beni eğlendirmek için çıkıyorlar sahaya. Benim keyif almam için. Ben hafta içi yaşadığım stresi hafta sonu maçları izleyerek atmam gerekiyor. O yüzden dolayı da yok benim desteklediğim takım şöyle mağlup oldu. Tamam anlık olarak sinirlenebilirsiniz. Sinirlenebiliriz de ama neticede 6-0'dan bahsediyoruz. Yani bırakın sizinle eğlenebilir ya bir taraftar. Siz olsanız siz de eğlenirsiniz. Yani tadını çıkartın. Tadını çıkartın. Yine Fransa etkili geliyor. Sol çaprazdan ceza sahası içerisinde ve bir penaltı kararı. 25. dakikada Fransa milli takımı bir penaltı kazandı. Mbappe o kadar hızlı hareketlendi ki rakip yarı alana ceza sahası içerisinde topun kontrolünü sağladıktan sonra maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi ki uzaktan gördüğüm kadarıyla da net bir kontrolsüz temas vardı. Kayarak bir müdahale vardı faslı oyuncudan. Şöyle pozisyonun tekrarını hatırlatayım sizlere. Ben de gördükten sonra tabii ki o pozisyon öncesinde faslı bir oyuncu yerde kalıyor orta alanda. O konuda maçın hakemi bakalım penaltıyı iptal edecek mi? Yoksa penaltı pozisyonu evet net penaltı pozisyonu bir temas var. Topla hiç alakası yok. Çok dengesiz bir şekilde topa müdahale etmeye çalışmış faslı oyuncu. Şimdi maçın hakemi VAR'la bir görüşme halinde kulaklığıyla 25. dakikadan çıkmak üzereyiz. Karşılaşma 0-0 devam ederken Fransa milli takımı bir penaltı kazandı. Mbappe ceza sahası içerisinden hareketlendi. Henüz karar verildi mi bilmiyorum. Yani net penaltı tartışmaya kapalı bir konu. Şu an izlemeyenler için bunu aktarayım. Ama penaltı var mı yok mu? Öncesinde bir faul olabilir mi? Çünkü orta alanda pozisyonun başlangıcında yerde kalan bir faslı oyuncu vardı. Arjantin mücadelesini hatırlayın. Hani Arjantin 2-0 geriye düştü. Gol öncesinde orta alanda yapılan Arjantinli bir oyuncuya faul vardı ya. Hemen hemen ona benzetebileceğimiz pozisyonlardan biri. Onu inceliyorlar şu an karşılaşmanın 26. dakikasında. Penaltı kararı henüz gelmedi ama Mbappe topu aldı. Penaltı noktasına koydu ve VAR'dan gelen karar penaltı. Onu da hatırlatayım. Kaçırırsa ne olur? Değil mi? Mbappe gibi bir oyuncu böyle dakikada penaltıyı kaçırırsa neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Kaçırır mı acaba? Allah mı söyletti bilmiyorum. Ama Mbappe kaçırmaz ya böyle pozisyonlarda. Hani önüne gelen bir pozisyon artık. Maçın hakemi uyarılarına devam ediyor. Henüz penaltı kullanılmış değil. Oyuncuları uyarıyor. Ceza sahası içerisine girmeyin diyor vuruştan önce. Ve Mbappe de dikkatli bir şekilde şu an golü atmak için topun başına geçmiş durumda. Karşılaşmanın 27. dakikası oynanıyor. Bilmiyorum hala bir VAR'la görüşme mi var? Henüz maçın hakemi işaretini vermedi. Mbappe de tabii ki hakeme iki elini kaldırıp hadi ne oluyor dercesine bir tepkide bulundu. Henüz karar çıkmadı. Ya çıktı az önce penaltı kararı çıktı ama maçın hakemi henüz mücadeleyi başlatmadı. Enteresan anlardan biri. Henüz penaltı kullanılmadı. İlk 30 dakikada gol olur diyen bahis severler. Yani üzülürüm şu an 27. dakikadayız. Henüz bir 2-3 dakika daha böyle beklersek çok yazık olacak ya. Çok yazık olacak. Mbappe geliyor. Son olarak kararı açıklandı. Mbappe geliyor. Aa penaltıyı kaçırdı Mbappe. Enteresan. Az önce Allah mı söyletti dedim ama Mbappe çok kötü bir penaltı vuruşu kaydetti. Çok yavaş vurdu. Plase şeklinde tam köşeye de vuramamış. Kaleci için çok kolay bir penaltı kurtarışı oldu. Totemi ters yaptım herhalde ya. İlk yarı sıfır bekliyordum ben. Bu Uğur Böceği Şans Oyunları firmasından ilk yarı sıfır önerisinde de bulundum. Bilmiyorum. Şaşırdığım anlardan biri. Yani çok kötü bir vuruş. Mbappe bu kadar kötü bir vuruş
yapmaz normalde ama çok yavaş vurdu. Zeminin azizliğine mi uğradı acaba, bir yorum yapamıyorum. Ama çok kötü bir penaltı vuruşuydu. Ve kaleci çok rahat bir şekilde uzanıp topu kontrol etmeyi başardı. Fransa milli takımı penaltı atışından yararlanamadı. Usta ayaklarından biri Mbappe topu kaleciye nişanladı. Peki biz de mesajlarımızla devam edelim. Su molasına gidildi. Fransa-Fas mücadelesinde 29. dakikadayız. Mbappe bir dakika önce penaltı atışından yararlanamadı. Bu hatırlatmayı da yapalım. Şöyle bir bakalım şimdi dinleyicilerimizden neler geldi. Abicim selamlar, bir şey soracağım demiş dinleyicim. Tabii ki sorabilirsiniz. Fransa milli takımında kaç tanesi has Fransız biliyor musunuz? Hiç baktınız mı? Bence ülkeleri madem bu şekilde değerlendireceksek has kendi vatandaşı olan takımlar korusun. Sizce nasıl fikir? Ama günümüz futbolunda bunlar çok alışık olduğumuz durumlar. Yeşilburun adalarından peki kaç tane oyuncu şu an Dünya Kupası'nda başka takımlarda forma giyiyor biliyor musunuz? Ne yıldızlar, ne yıldızlar var öyle size sayabileceğim. Onunla alakalı bir araştırma okumuştum. Ya kimse mesela Yeşilburun adalarını oynamayı kabul etmemiş. Yeşilburun adaları asıllı, atıyorum örnek veriyorum, Fransa milli takımında oynamayı tercih etmişler. Yani dediklerinize katılabilir miyim? Keşke öyle olsa tabii ki. Ama bunun ekmeğini biz de yedik zamanında, hatırlayın, milli takımda da yedik. Aurelio vardı, Brezilya asıllı ve milli takımımızda da önemli işlere imza attı. Aurelio vardı. Yani olabiliyor. Olabiliyor. Günümüz futbolunda ne yazık ki böyle durumlar söz konusu. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok yani. Ama güzel bir mesaj yani. Düşündüren mesajlardan biri olmuş. Teşekkür ediyorum dinleyicimize. Adını paylaşmamış kendisi. Görkem kardeşim, Ali Samiyen'deki son Galatasaray Fener maçını Fenerbahçe kazandı. İlk Rams Park'ta Galatasaray Fenerbahçe maçını Fenerbahçe kazandı. Galatasaray'ın 100. yılında Fenerbahçe şampiyon oldu. Bunlar da tarihe yazıldı demiş dinleyicim. Şimdi de Galatasaraylı dinleyicilerime sesleniyorum. Bu dinleyicime cevap verin lütfen. Az önce bir Fenerbahçeli arkadaşımıza seslenmiştim. Schneider'in attığı iki gol en iyi gol diyen dinleyicimize yönelik cevaplar gelsin demiştim. Lütfen bu mesaja bir Galatasaraylı dinleyicim cevap versin. Ki benim aklımdan geçen bir maç var. Hani belki de bunların hepsine bedel, bu saydıklarınızın hepsine bedel bir karşılaşma. Tabii bunun kararını siz verirsiniz de. Bence Ali Sürek mesajı gönderen dinleyicim. Bakalım kendisine cevaplar gelecek mi? Ankara'dan selamlar, nasılsınız, iyi misiniz? Milli takımımızın ismini hatırlayamadığım rakibe kornerden ceza sahası dışından Halil Altıntop'un gelişine o gol de müthişti ama onun dışında daha milli takım formasıyla atılan müthiş goller var. Yani yapmayın, en iyi gol. Gerçi ben niye dinleyicime muhalif oluyorum değil mi burada? Adama göre en iyi gol buymuş yani, ben neden o gol olur mu ya, daha güzel gol vardı diye çıkışta bulunuyorum ki. Peki siz Halil Altıntop'un gelişine attığı golü bana söylüyorsanız ben de saygı duyuyorum. Size göre en iyisi oysa yani yapılabileceğim bir şey yok. Ama şöyle bir durum var. Milli takım dendiğinde benim aklıma İlhan'ın kaydettiği gol geliyor. Burada katılır mısınız bilmiyorum. Müthiş bir goldü. Ki zaten bizde Dünya Kupası anlamında unutamayacağımız, yıllar yıllar konuştuğumuz gollerden biriydi. Bilmiyorum aklınıza geldi mi sevgili dinleyicime, bunu sormuş olayım. Ki ben o bahsettiğiniz golü de Kazakistan olduğunu hatırlıyorum. Ki Puskas adaylığı kazanan bir goldü o bahsettiğiniz gol. Halil Altıntop'un değil ama Hamit Altıntop olması gerekiyordu ya. Dinleyicim Halil diyor da ben Hamit Altıntop diye hatırlıyorum. Ya köşe vuruşu kullanılıyor. Ceza sahası dışından böyle gelişine yarım vole diyebileceğimiz bir vuruşa imza atıyordu. İkinci golde hatta yanılmıyorsam ya. Euro 2012 eleme macerasında oynanan bir goldü. Deplasmanda oynadığımız bir karşılaşmaydı. Ve 3-0 milli takım o maçı kazanmıştı diye hatırlıyorum. Hamit Altıntop olması gerekiyor. Halil değil de köşe vuruşu şayet aynı golden bahsediyorsak. İsmini hatırlayamadığım rakibe demişsiniz. Ben size hatırlatmış olayım onu. Kazakistan deplasmanında attığımız ikinci goldü. Şayet aynı golden bahsediyorsak. Selamlar, zaten penaltı değildi. Yusuf Kenan böyle bir mesaj göndermiş. Peki, teşekkür ediyorum.
kendi kendini eleştirip düzeltmek çok güzel hareket. Seni takdir ediyorum demiş dinleyicim. Ya eleştiri tabii olacak.

onu da söyleyeyim. Yoksa eleştiriye hiçbir zaman ben karşı değilim hayatımın genelinde. Ama güzel yaptığım bir şeyi de güzel yaptığımı söylemeyip aralardan kötüleri benim yüzüme söylüyorsan ben bir art niyet ararım onu. Neyse şimdi o konuya girmeyelim. Var dışarıda arkadaşlarımızın arasında var yani yok mu? Herkes birbiriyle alakalı bir şeyler konuşuyor ya dışarıda. Benim askerlik arkadaşım olsun, üniversiteden arkadaşım olsun. Yani bir araya geldiğimizde hep birilerinden bahsetme çabaları benim anlayamadığım. Hemen ortamı terk ediyorum. Ahmet de şöyle yapmış ya bırakın Ahmet kendi halinde takılan bir arkadaşımız kardeşimiz yani doğru yaptıklarından da bahsedin tamam hata yapabilir ben de hata yapmışımdır zamanında herkes yapıyor yani ama Ahmet'in doğrularından da bahsedelim değil mi yermeyelim illa Ahmet'i. Peki bu konuyu kapatıyorum o zaman futbol tarihinde size göre atılan en iyi gol diye sormuştum ve o noktaya geldik benim yazmanız gerektiğini düşündüğüm golü atan oyuncunun adını da vereyim. Hatırlamadı kimse. Paolo Di Canio'dan bahsettim ben. 99 yılında Premier Lig'in belki de en çok konuşulan gollerinden biri. Hala yazın internete kesinlikle bulursunuz. Yani Premier Lig tarihiyle alakalı kısa bir araştırma yaparsanız en iyi goller diye aklınıza ve karşınıza çıkabilecek ilk gollerden biridir. Wimbledon'a karşı sağ kanattan bir vole yakaladıktan sonra ve unutamadığım durum şu. Kung fu hareketlerini andıran bir goldü. Yani unutulmazlarım arasına giren gollerden bir tanesiydi sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim yine sizlere kuponlarıma nereden ulaşabileceğiniz noktaya. Bunu da soruyorsunuz sık sık. Instagram'dan geliyor istekler. Tane tane gideceğim. İkinci saatimizde henüz hiç bahsetmedim. Farkındayım 37 dakikada. Şimdi iddia.com'a giriyorsunuz. Peki bekliyorum. Tarayıcıdan ya da uygulamadan fark etmiyor ki bunu yapmanızda şöyle bir avantaj var. Bu söylediklerimi yapmanızda şöyle bir avantaj var. Dünya Kupası final mücadelesinde size soracağım bir soru. Yine böyle basit sorulardan biri olacak. Atıyorum ilk Dünya Kupası'nın golü, asisti. En hızlı davranan, ilk mesajı gönderen ya da ikinci, üçüncü mesajı gönderen dinleyicilerimiz bir forma ya da FIFA Dünya Kupası'nın resmi lisanslı topunu kazanacak ya da buna benzer bir ödül. İlerleyen günlerde duyurusunu yaparım. Instagram'dan da beni takip edebilir dinleyicilerim. Görkem Tezer yazdığı takdirde an ve an gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Onun dışında yapmanız gereken şey çok basit. İddia.com'a giriyorsun, uygulama ya da tarayıcı fark etmiyor. Girdikten sonra sağ üst köşeye şöyle bir bak. Adının ve soyadının baş harflerinin yer aldığı bir daire var. En köşede sağ tarafta, yukarıda. Ona tıkla, seçenekler çıkacak karşına. Buradan da kayıtlı bayime tıklıyorsun ve bayimi değiştir diyorsun. Bayimi değiştir dedikten sonra İstanbul, Ankara böyle haritalar, haritaların yer aldığı bir sayfa. Hemen köşede, sağ köşede, orta alanda bir büyüteç. Oraya tıklıyorsun ve büyütece bastıktan sonra arama çubuğu çıkacak karşına. Oraya da 30-0-97. Bunu yazıyorsun sadece birleşik olarak. İddia.com'un bir bayisidir. Uğur Böceği Şans Oyunları bayisi. Bunu yazıyorsun ve kayıtlı bayim ekle diyorsun. İşlem tamamlanıyor. Sonrasında da 0540-300-97 numaralı WhatsApp'a mesajınızı gönderiyorsunuz. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum. Şayet yayından sonra ya da gün içerisinde öğlen saatlerinde Çin Ligi'nde, Güney Kore Kabir Ligi'nde neler oluyor? Canlı tahminlerime ulaşmak istiyorsanız ki kazandırdığımı ben düşünüyorum. Ha, güzel kuponlarım var ama hepsini aynı anda oynamayın. Atıyorum 5 tane kupon yaptıysam içinden seçin 3 tanesini oynayın ya da 4 tanesini oynayın. Aklınıza ve mantığınıza yatan kuponları oynayın. Çoğunluğu başarılı oluyor. Ama hepsi kesin başarılı olur gibi bir iddiam söz konusu değil. Bunun da altını çizeyim. Ama elimden geleni yapıyorum. Buna inanabilirsin. Değerli Radyo Spor dinleyicisi. 0540-300-97. Şu an mesaj gönderebilirsiniz. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum, yayından geliyorum şeklinde yazmanız yeterli olacaktır. Peki o zaman geçelim sorularımıza. Değil mi? Soruları bekleyen dinleyicilerim var. Hemen şöyle sayfamı açayım. Hazırladığım sorular var. Süper Lig tarihiyle alakalı bir soru.

soracağım. Türkiye Ligi'nde ilk penaltı kaçıran futbolcuyu soruyorum. Ve oynadığı takımı da yazarsanız çok memnun olacağım. Arka arkaya şöyle 10 tane, ya çok bir şey istemiyorum. 10 tane, 10 tane de az oldu. 15 tane doğru cevabı görmek istiyorum arka arkaya. Türkiye Liglerinde ilk penaltı kaçıran futbolcu ve takımıyla birlikte bakalım kimler doğru bilebilecek. Hadi bakalım mesajları gönderin. Fransa-Fas mücadelesinde de 40. dakikaya doğru ilerliyoruz. 39. dakikanın ilk saniyeleri oynanmakta. 0-0 devam eden bir mücadele. Burada da yine Uğur Böceği Şans Oyunları WhatsApp hattı üzerinden değerli takipçilerimize, benim bir kuponumda ilk yarı 0 seçeneği vardı. Bakalım bir 5 dakika uzatma ile birlikte yine 7-8-9 dakika, 10 dakika diyeyim ya, düz olsun. 10 dakikada bir gol çıkmazsa, bir hata gelmezse iki takımdan da oradan da 1-1 ile başlamış olacağız. İyi yayınlar Görkem Bey. Kolaylıklar diliyorum. Mario Jardel'in golü Real Madrid takımına attığı gol ile Millennium Kupası'nı kazandırmıştı Galatasaray'a. Kimsede olmayan bir kupa. O yüzden o golü hiç ama hiç unutmam demiş taksici Metin ben. İyi yayınlar diyen dinleyicim, teşekkür ediyorum. Taksici dinleyicilerime de kolaylıklar diliyorum bu vesileyle. İzmir'den Halil Kabakoğlu, Van Basten 1998 Avrupa Kupası finali Sovyetler Birliği'ne attığı gol unutulmazlardandı demiş dinleyicim. Ya 98 yılından sonra acaba başka bir futbol karşılaşması izlemediniz mi sevgili Halil Bey? Oraya mı takılı kaldınız bilmiyorum, 98 yılından sonra ne goller vardı ya. Az önce dedim ben 99 yılında, az önce bahsettim, müthiş bir gol. Kung Fu'yu andıran bir goldü. Hareketler onu gösteriyordu. Vore şeklinde taç çizgisine yakın bir noktadan müthiş bir goldü. İngiltere Premier Ligi'nin, İngiltere tarihinin belki de en iyi gollerinden biriydi. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ediyorum, İzmir'e de selamlarımı iletmiş olayım. Boyoz vardı değil mi İzmir'de? Ya boyoz da hiç yemedim. Çok merak ediyorum ya. Sadece sabahları çıkıyor herhalde bu boyoz. Akşam saatlerinde ya da öğlene yakın bu zaman aralığı içerisinde hiç bulamıyorum boyozu. Çok merak ediyorum tadı nasıl acaba. Yiyen bir dinleyicim yazsın bana ya. Hadi bir konu dışında da şundan bahsedeyim. Merak ediyordum. Hiç boyoz yemedim. Tadı nasıl? Poğaçayı anımsatıyor mu? Yumurta niye katıyorlar içine? Hep merak ediyorum bunlar. Kafamdaki soru işaretleri. İstanbul'dan Selçuk ben demiş. Türkiye liglerinde ilk penaltı kaçıran oyuncu. Evet, doğru cevap vermiş dinleyicim. Güzel. Yalova Kartalları'ndan sevgili Salih Kadri Aytaç. İnternete bakarak bulduk bu zor sorunun cevabını demiş dinleyicim. Evet, siz de doğru bir cevap vermişsiniz. Anılcan Bey ne demiş? Kesin Fenerbahçe'den biri kaçırmıştır abi. Böyle şanssızlıklar genelde bizden gelir demiş. Doğru cevap mı diye de sorusunu iletmiş. Doğru cevap değil. Yok, Fenerbahçe'den herhangi bir oyuncu Türkiye liglerinde kaçıran ilk penaltının sahibi değil. Öyle söyleyeyim. Yusuf Kenan Bey ne diyor? David de Souza, Chelsea. Peki unutamadığı gol bu dinleyicimizin, geriden geliyor. Teşekkür ediyorum yine de kendisine. 1988 o golü bir izleyin demiş dinleyicimiz. İzlerim ya, bakarım şimdi yayından sonra, hiç merak etmeyin. Sonra da mesajı sildiniz ama ben gördüm. Benden kaçmaz, benden kaçmaz. Kesin Metin Oktay'dır çünkü o dönemde maçlar başlamıştı diye bir akıl yürüten dinleyicim, tahminde bulunan bir dinleyicim. Yok, doğru cevap değil. Türkiye liglerinde kaçan ilk penaltı hangi futbolcuya ve hangi takıma aitti? O dönem hangi takımda oynuyordu? Penaltıyı kaçıran ilk futbolcu. Türkiye liginden bahsediyorum, altını çizeyim. Doğru cevaplar genellikle geliyor ama bu kadar az olması, yanlış cevapların da gelmesi beni biraz şaşırtıyor açıkçası. Şöyle bir bakalım abi, iyi yayınlar. Fransa mücadelesi ilk yarı 0 biterse sana hediye gönderebilir. Yok, gönderemezsin. İstemiyorum, kabul etmiyorum çünkü. Yani öyle bir durum söz konusu değil. Ben tüm samimiyetimle söylüyorum. Zaten Instagram'dan takip eden dinleyicilerin farkında. Yani gecenin 4'ünde 5'inde maç izliyorum. Siz uyurken ben maçları analiz etmeye devam ediyorum. Yani siz mutlu olun diye o analizleri yapıyorum. Ben zaten futbolu izlemekten keyif alıyorum. Ve canlı canlı da Uğur Böceği firmasındaki WhatsApp numarasından kuponlarımızı paylaşıyorum. Yani sizin

kazanmanız yeterli. Onun dışında yok, hediyeye vesaire gerek yok. Ama bu düşüncenizden dolayı ben mutlu oldum. Ayrıca teşekkür ediyorum. Henüz de maç bitmedi bak. Böyle ben çok yaşadım. Bitmeyen maç hakkında yorum yapmayın. Durun. Şöyle bir totem yapın. Gözünüzü kapatın. 44. dakika. Ne olur ne olmaz belli değil. Şu kaç dakika uzatma gelecek onu da bilemiyorum. Şu an 44-0-0 devam eden bir karşılaşma. Şöyle bakalım ne demiş dinleyicim, yine mesajların sonuna geliyorum. Vedat Bey diyor ki yumurta içinde değil yanında yenir. Kaynamış olacak yumurta boyozun yanında demiş İzmir'den Vedat. Ha öyle mi oluyor? Yo, İstanbul'dakiler sanki öyle değildi ya. İçine koyuyorlardı. Çikolatalı vesaire var. Enteresan. Hiç yemedim hayatımda. Tadı neye benziyor böyle? Milföy hamuru gibi mi? Onu hiç sevmiyorum. Bazı poğaçalar milföy hamuru gibi. Elime alıyorum dökülmeye başlıyor ya. Yok onu sevmiyorum ben. Pastane poğaçası olacak böyle. Kabartma tozu mu diyorlar ona? Kabartma tozuyla yapılmış olacak böyle. Kabarık olacak. Yok. Milföy hamuru gibi sevmiyorum. Dökülüyor. Fransa etkili gelebilir, yine kaleci çıktı, tehlikeyi sezdi ve ceza sahası dışına kadar geldi, topu uzaklaştırmayı başardı. Artı 5 işareti de geldi karşılaşmanın hakemi tarafından. İlave süre olarak 0-0 devam eden bir mücadele sevgili Radyospor dinleyicileri. Şöyle bir bakalım diğer skorlarımız nasıl tamamlandı, ama tempo düşmüyor ki bir türlü ya. Tempo düşmüyor. Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında bakalım adını yarı finale yazdıracak olan ilk takım kim olacak? Yine Fransa sağ kanattan atak geliştirmeye çalışıyor. Güzel paslaşmalar, arka arkaya paslaşmalar ve topun yönü sol kanada geçti. Sol kanattan şimdi yine hazırlık pasları yapmaya devam ediyor. Fransalı oyuncular bir boşluk arıyor. Uzaklardan bir şut, savunmadan geri döndü. Ama taca çıkmadı. Sağ kanatta da yine bir Fransalı oyuncu topun kontrolünü sağladı. Ceza sahası çevresi oldukça kalabalık. Uzaklardan bir şut yine savunmaya çarptı. Dönen top Fransa'da kaldı. Yine uzaklardan bir şut direkten dışarı. Direkten dışarı çıktı. Enteresan anlardan biriydi. Top bir türlü kaleyi geçmiyor. Dünya Kupası'nda bir büyücü vardı ya. Acaba şu an Fransa milli takımı ile alakalı mı bir şeyler yapıyor ya? Enteresan anlardan biri. Direkten döndü. Penaltı kaçtı. Net gol pozisyonları 6 pas içerisinden değerlendiremedi Fransalı oyuncular. Çok enteresan. Çok enteresan pozisyonları kaçırmaya devam ediyor ama iyi oldu. Ha üst bekleyen dinleyicilerim kusura bakmasın. İlk yarı 0 dedik. Önerim oydu. Ben kaybedeyim de şimdi bana güvenip oradan WhatsApp üzerinden oynayan arkadaşlarımız, dostlarımız kaybetmesin. Hani üzülüyorum. Ben kendi oynadığımda kaybedeyim abi. Benim için sorun değil. Ben ne olacak? Ah be keşke böyle oynamasaydım. Tüh diye kendimi üzerim. Bir dakika ama. Ben de üzüntüler bir dakika sürüyor biliyorsunuz. Onun dışında dinleyicilerim kazansın. Bana güvenenler kazanmaya devam etsinler. İzmir'deki o arkadaş yalan söylüyor bence demiş dinleyicim. İçinde yumurtayla servis edilir. O nereden yiyor? Bilemedim demiş peki. Bir sonraki gün ne zaman yayın yapacaksın abi demiş. Aa yarın yokum. Yarın yokum. Yarın sizlerle birlikte olamayacağım. Yine bir havuz sefası gelebilir. Sabahtan beri hava durumunu takip etmeye çalışıyorum. Yani o da yağmurlu gösteriyor. Tekirdağ'a gitme durumum vardı günübirlik. O büyük ihtimalle iptal olacak gibi. Ben de öğlen saatlerinde şöyle bir havuz karşısında güneşleneyim diyorum. Ha havuza girmiyorum merak etmeyin. Havuza girmiyorum. Ayaklarımı bile değdirmiyorum ya. Samimiyetimle söylüyorum. Sadece güneşleniyorum. Şöyle 1,5-2 saat çok da değil. Sonra çıkıyorum gidiyorum. Hani bunu balkonda da yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Sanıyorsunuz ki böyle Rio Karnavalı'nda gibi vakit geçiriyorum. Hayır canım bile sıkılıyor canım. Öyle yatıyorum. Yanmayı bekliyorum. Beyaz tenli olduğum için de yanmıyorum, kızarıyorum. Böyle değişik bir renk aldım. Yani milli takım forması gibi oldum. Kıpkırmızı oldum geçen gün. Yürüyemedim bir hafta. Vallahi billahi yürüyemedim ya. Kıpkırmızı hala soyulmaya devam ediyorum. Diyette olduğunuz belli demiş dinleyicimiz. Evet diyetteyim. Ya boyoz yemiyorum dedim. Boyozu merak ediyorum sadece. Nasıl bir şey olduğunu. Peki son sorumu da sorayım değil mi? Hemen kısaca dinleyicilerimizden cevap gelsin. En uzun süre Türkiye liglerinden bahsediyorum. Türkiye liginde en uzun süre gol yemeyen kaleci kimdir? Hadi bakalım. Son 6 dakikam 5 dakikam kaldı. Bunun da cevabını alayım sizlerden. Yusuf Kenan, Karagümrük. Kadri Aytaç doğru cevap. Kadri Aytaç diyen dinleyicilerim, Kara Gümrük yazan dinleyicilerim doğru cevap verdi. Sadık Bey ne diyor? Şöyle bakalım. Görkem Bey en iyi gollerden

0: biri de Alex'in kornerden gelen topa ceza sahası dışından Stoke'un Gençler Birliği'ne attığı gol. Sadık Baltacıoğlu Kartal'dan yazıyorum demiş. Peki, teşekkür ederim. Şöyle bakalım. Görkem Bey, iyi yayınlar. Sizi ailecek. Çok seviyoruz, çok beğeniyoruz. Eminim kesinlikle öyledir. Peki, bugün ikizlerin Duru ile Rüzgar'ın doğum günü. Onlara bir selam söyler misin demiş. Aman dikkat edin, güneşte uyuyakalmayın. Evet, ama şöyle söyleyeyim. Ya bu dinleyicim de beni sürekli ayakta tutmaya çalışıyor. Yani yaşlandım mı diyor bir de. Hayır, illa eksi yönlerimi söyleyeyim mi? Ayaklarda sorun var şu an. Yani basamıyorum üzerine. Basamıyorum ama sizin odaklanmanız gereken daha ciddi sıkıntılar var şu an. Anladınız değil mi benim demek istediğimi? Neden bir mesaj gelmiyor mesela? Neden geldi, şu an niye gelmiyor? Bak, bu bence çok kritik sorulardan biri. Sizin bu konuda desteklerinizi bekliyorum. 1,5 litre su içmek ne demek? Bunun da size sorusunu ileteyim. 1,5 litre su içilir mi? Şişeden. Peki, doğum günü de kutlayayım. Duru'nun doğum gününü kutluyorum. Bu kadar kısa. Evet, çok kısa, net. Benim doğum günümü kutlamadınız çünkü. O yüzden dolayı. Peki, şaka yapıyorum ya. Kızınız ve oğlunuz değil mi? Duru ve Rüzgar'ın da doğum gününü kutlayayım. Hadi buradan selamlarımızı da göndereyim. Herkesin doğum gününü kutluyoruz da bizim doğum günümüzü kimse kutlamadı. Buradan da teessüflerimi iletiyorum. Yarın fotoğraf atacağım size demiş dinleyicim. İzmir'den Vedat Bey. Instagram'dan gönderin fotoğrafı, ben bakarım. Görkem Tezer yazmanız yeterli. Instagram'da, çünkü yarın yayında olamayacağım. Yarın başka planlarım var. Yarın bir günlük bir ara. Gerçi cumartesi de yokum. Pazar günü artık, saatler 17'yi gösterdiğinde tekrardan görüşürüz. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, en uzun süre gol yemeyen kaleciyi soruyorum. Son sorum bu. Bakalım cevaplar geliyor. Doğrular var mı? Evet, bir dinleyicim 2'de 2 yapmayı başardı. Tebrik ediyorum. İsmini paylaşmış mı? Sevgili Salih Kadri Aytaç. Doğru cevap. İstanbul'dan Hayrettin, iyi yayınlar ben demiş dinleyicimiz. Şöyle bir bakalım. Birinci gol penaltıdan atılır seçeneği oynamış ki müthiş bir rakam ya. Müthiş bir rakam kazanacakmış dinleyicimiz. Büyük talihsizlik Hayrettin Bey. Olur mu böyle bir şey? Olmaması gereken durumlardan biri. Ya üzüldüm ya, üzüldüm. 7.95'lik bir oran. Oynanan miktar ve kazanılacak olan maksimum kazanca bakınca yani yırtamıyorsunuz da kuponu. Dijital bir ortamdan oynadığınız için tabii çok sinir bozan anlardan biri. Bunu tahmin ediyorum. İkinci yarıda da bir penaltı kaçması için uğraşacağız. Hadi bakalım, ne yapalım artık? Kaçması için diyorum ya. Bir penaltı kararı çıkması için. Ben de üzüldüm kuponu görünce. Hayrettin Bey, bu arada böyle durumlarda kuponlarınıza uğur yüklenmesini istiyorsanız tekrar söylüyorum. Kral oran farkıyla iddia.com'dan oynadığınızda kuponlarınızı ne oluyor? Daha yüksek oranlarla karşılaşıyorsunuz. Bir de iddia.com'da sağ üst köşede profilim sekmesine tıklayın. Kayıtlı bayim bölümünde hemen arama kısmına gelin. Kayıtlı bayimi değiştir. Oraya 30-0-97 bu rakamı birleşik olarak yazın. Ya da Uğur Böceği şans oyunları yazın. Kayıtlı bayim ekleyin. Sonrasında da 0540-300-0097 numaralı WhatsApp hattına mesajınızı gönderin ki benim kuponlarıma an ve an ulaşın. Ve Dünya Kupası final mücadelesinden de bir dinleyicim soracağım. Buna benzer sorulardan birine ilk doğru cevabı verdiği takdirde ya forma hediyesi kazanacak, orijinal lisanslı bir forma tuttuğu takımı, ya da FIFA Dünya Kupası'nın toplarından birini kazanacak. Yani buna benzer hediyelerimiz olacak. Uğur Böceği Şans Oyunları ailesine de teşekkür ediyorum. Kendileri dinleyicilerimize bir böyle jeste bulunmak istiyorlar. Aynı zamanda bunun da tabii ki takibini yapacaklar. Hani bugün kayıt olup ertesi gün çıkıp tekrardan kayıt olduğunuz takdirde maalesef katılım sağlayamıyorsunuz ama kayıtlı bayim bölümüne Uğur Böceği Şans Oyunları eklemeniz yeterli olacaktır. Numara olarak da son kez hatırlatayım. 0540-300-0097 ki göndereceğiniz mesajlar varsa, özel mesajlar varsa Instagram'dan bana da gönderebilirsiniz ki burada da bir 2000 yapalım diyorum. Dinleyicilerimiz tam tersi. Abi yazıyorum diye mesaj gönderiyor, takip etmeyeceğim. 2000 olmadan takip etmeyeceğim seni diye mesaj gönderiyor. Yapmayın. Gerçi canınız sağ olsun. Şu an 1985 miydi neydi ya benim takipçim değil mi? Şunu bir 2000 yapalım. dinleyicilerime söylüyorum. Instagram'dan istek gönderebilirsiniz. Görkem Tezer yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Soyadımın son harfi L değil, R. Yanlış olmasın. Yusuf Kenan'ın mesajına şöyle bir bakalım. Vanspor Hasan Yılmaz demiş. Hayır. Ankara'dan Murat, ses tonunuz ve sohbetiniz harika. Çok teşekkür ediyorum. Bak yine bugün Instagram'dan paylaşacağım mesajı buldum izninizle. Tabii ben böyle dinleyicilerimden gelen videoları, özlü sözleri paylaşıyorum hikaye bölümünden ama sadece mesajınızı. Yani hiçbir numara ya da WhatsApp profil fotoğrafınıza yer vermiyorum. Gizlilik önemli benim açımdan da merak etmeyin. Az önce verdiğim Görkem Tezer Instagram'dan hikaye bölümünden kontrol edebilirsiniz. Bir bakarsınız kendi mesajınızı orada görürsünüz yani bilemem. Sohbetiniz harika. En uzun süre gol yemeyen kaleci de Şenol Güneş olabilir demiş. Doğru. Şenol Güneş olacaktı. Fotoğraflar geliyor. Bir maşallah dinleyicim. Günde 15 tane yiyor herhalde bundan. Güzel. Boyoz. Kaç tane boyoz var ya? Tadını sordum bir dinleyicim bir şeye benzetemedi. Yani şuna benziyor diyemedi. Tamam böyle milföy gibi duruyor dışı. Yok ya ben bunu sevmem herhalde. Yumuşak değil mi? Açma ya da poğaça gibi değil herhalde. Bana göre değil o zaman ya. Sevgili Vedat Bey, teşekkür ediyorum. Bu gerçi teşekkür etmiyorum canım çekti. Tadını bilmesem de canım çekti. Gecenin bu saatinde yemek fotoğrafı gönderilir mi? Size teessüflerimi iletiyorum sevgili Vedat Bey ve aranızdan da ayrılıyorum. Her güzel şeyin bir sonu var maalesef. Bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Zaman zaman yayınlarda olmadığım sürelerde de Instagram'dan canlı yayın açmayı düşünüyorum. Ha kendimi göstermem ama sizlerden birini alırım. Şöyle bir karşılıklı 15-20 dakika konuşuruz. Yine Instagram üzerinden de bu hatırlatmayı da yapalım ve sonrasında vedamı gerçekleştireyim. Yarın sizlerle olamayacağım. Sevgili Vedat Parlak sizlerle birlikte olacak. Yayına sürekli Görkem, Görkem, Görkem diye mesaj göndermenizi özellikle rica ediyorum. Takip edeceğim. Bu konuda hassasım. Bakacağım, bakacağım. Yarın Görkem diye mesaj göndermenizi rica ediyorum. Sevgili Vedat Parlak benim yerime sizlerle olacak. 22.30'u gösterdiğinde. Cumartesi günü yokum zaten. Pazar günü de saatler 17'yi gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Bir kaza bela gelmediği takdirde. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Radyospor'da kalmaya devam edin. Tekrardan görüşmek ümidiyle diyorum. Hoşça kalın.
1: Bahse gireriz sona erdi.

0: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 9 Temmuz 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimizde tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Uzun bir zaman sonra ilk kez Dünya Kupası'nda bir maç olmadan programı yapacağız. Genelde Dünya Kupası'nda oynanan maçlarla programa başlıyorduk ama dün maç yoktu. Bugün de birlikte artık çeyrek final karşılaşmaları başlayacak. Fransa ile Fas öncelikle karşı karşıya gelecek. O yüzden bugün daha fazla kulüp gündemlerine bakabileceğiz ki dün gerçekten transferde hareketli bir gündü. Resmi açıklamalar var, haberler var, bitmek üzere olan transferler, kap bildirimleri, İstanbul'a gelen futbolcular. Onları böyle kısaca bir özetleyeceğim program girişinde ama önce yine maçla başlayayım. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Admira Wacker'le karşı karşıya geldi Avusturya'da. Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçı. Sağdan 5-0'lık skorla galip ayrılan taraf Fenerbahçe oldu. İsmail Kartal Tarık Çetin'i kaleye koydu ilk 11'de. Levent Mercan, Osterwolde, Şikrinyar, Mimović savunma dörtlüsü. Önlerinde Gendouzi, Fred, Bartu üçlüsü ve en önde de Cengiz, Musaba kanatları. İleri uçta da Çağrı Balta. Galatasaray'dan transfer edilmişti. Hakan Balta'nın oğlu böyle bir 11 çıkardı. Ve ilk yarıdan da Fenerbahçe 2-0'lık skor üstünlüğünü buldu. Cengiz ve Şikrinyar'dan geldi ilk goller. İkinci yarıda Fred 3-0'a getiren golü attı. Dördüncü gol bir duran topta kendi kalesine geldi. Son golde de Bekao golü atan oyuncu oldu. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına iyi bir skorla başlamış oldu. Fenerbahçe'leri tabii bu skor ne kadar heyecanlandırmıştır bilemiyorum ama transfer gündemindeki bir gelişme bayağı bir heyecanlandırmıştır Fenerbahçe. Mason Greenwood transferinde artık günler sayılı, bitmek üzere olduğu dün birçok farklı kaynak tarafından hem yurt içinden hem yurt dışından paylaşıldı. Artık kulübüyle büyük oranda anlaşmanın bittiği, 40 milyon euronun üzerinde bir bonservis ödeyerek Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştireceği söylendi. Tabii birçok farklı kaynak bundan bahsetti dedim. Fenerbahçe gece bir açıklama da yaptı transferle. Genel olarak transferlerle alakalı olarak yine bir yalanlama geldi. Özetle dendi ki hani transfer süreçlerine ilişkin tüm resmi açıklamalar yalnızca kulübümüzün iletişim kanalları aracılığıyla yapılmaktadır dendi. Bu konuda Aziz Yıldırım yönetiminin çok hassas olduğu biliniyor. O yüzden hani haberler bence doğrudur ama Fenerbahçe'de diyor ki hani resmi olarak biz açıklamadan hiçbir şeye inanmayın. Ama işte futbol dünyasında da bu haberler tabii ki yapılmaya devam edecek. Bu kadar fazla bu haberde aynı anda benzer haberi yaptığına göre bir şeyler, bir gelişmeler var Mason Greenwood konusunda. Roma ve Atletico Madrid normalde Greenwood'la ilgilenen diğer kulüplerden. Atletico Madrid Kanginli transferiyle birlikte herhalde Greenwood'dan çekildi. Roma'da Marsia'nın beklentileri fazla gelince geri çekildi gibi anlıyorum okuduğum haberlerden. Greenwood transferini de konuşacağız. Greenwood transferiyle beraber tabii Fenerbahçe bir santrfor transferi daha yapmak istiyor. Greenwood'u sağ kanada düşünüyor. İleri uçta Vedat Muriç'in sakatlığında bir santrfor daha transfer edilmek isteniyor. Orada da Oli Watkins en ciddi adaylardan biri şu anda. Burada da Fenerbahçe'nin kozu haberlerden yine anladığım kadarıyla Aston Villa'nın UEFA'dan aldığı ceza, para cezası, Watkins'i satabilecekleri konuşuluyor ama onlar da tabii ki onun yerine bir oyuncu almadan Watkins'i de satma taraftarı değiller. Fenerbahçe son ana kadar bu transferi kovalayacak. Gündeme gelen bir diğer santrfor, Dünya Kupası'nın çok konuşulan ismi Folarin Balogun oldu. O da kırmızı kart cezası ertelenmişti. Son Belçika maçında oynamıştı. İyi de bir turnuva geçiriyordu o maça kadar. Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir santrfor olmuş. Stoper konusunda da Fenerbahçe'de Adil Demirbağ şu anda yerli alternatif olarak öne çıkan isim. Adil de bu transfer döneminde bayağı bir takımın gündemine geldi. Peki geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'tan dün transferle ilgili resmi açıklamalar geldi. Bir gün öncesinde zaten oyuncular İstanbul'a gelmişlerdi. Nübel'le 3 yıllık sözleşme imzalandı. Doğan Alemdar'la da 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu dün gün içerisinde. Ve Ersin Destanoğlu'na da Beşiktaş beklendiği gibi vedayı yaptı. Videolu bir paylaşım Beşiktaş Twitter hesabından Ersin'e o şekilde veda edildi. Her şey için teşekkürler Ersin denildi. Yeni rotasyonda dün itibariyle Beşiktaş'ın belli oldu kaleci konusunda. Herhalde transfer döneminin sonuna kadar pek bir haber görmeyeceğiz. Gece geç saatlerde Salih Özcan İstanbul'a geldi. O da ayağının tozuyla sıcağı sıcağına kısa bir açıklamada bulundu. Orkun Kökçü ile birlikte oynamaktan duyduğu mutluluktan bahsetti Salih. Beşiktaş taraftarına bir mesajı var. Onunla da yapılan görüşmelerde taleplerin biraz daha geriye çekildiği, yıllık olarak 2 milyon euro'luk bir maaşla oyuncunun oynayacağı, imza parası olarak da sadece 1 milyon euro'nun ödeneceği Beşiktaşlı muhabirler tarafından paylaşıldı. Transferle ilgili bir de Salim'in haberi var. Onu da program içerisinde Beşiktaş'ı konuşurken sizlere aktaracağım. Trabzonspor dünün resmi açıklama yapan bir diğer kulübüydü. Aral Şimşir transferini Trabzonspor KAP'a bildirdi. Oyuncuyla 4 yıllık bir sözleşme imzalandı. Bonservisi için 13 milyon euro ödenecek ki Trabzonspor kulüp rekoru bu bonservis ücreti. 7 taksitte bu ödeme yapılacakmış. Ve Aral'a da yıllık 2 milyon euroluk bir maaş ödemesi yapılacağı dün Trabzonspor tarafından paylaşıldı. Ama Trabzonspor transferde pek durmaya niyeti yok. Şu anda santrfor konusunda da bir sıkı pazarlık olduğu konuşuluyor. Aro Kodere şu anda gündemde olan isim Trabzonspor'da. Kulübüyle, oyuncuyla Trabzonspor görüşmelerini yapıyor. Diğer taraftan Ulayi'nin de satışı tabii gündemde Trabzonspor'da. Şu anda Ulayi için Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın bir teklif yaptığı paylaşılıyor. Bir haftadır falan konuşuluyor Fiorentina'nın ilgisi ama Fiorentina'nın önerdiğiyle Trabzonspor'un beklentisi arasında bayağı da bir fark olduğu da konuşuluyor. Bakalım bir orta noktada buluşabilecek mi taraflar? Fiorentina olmazsa başka takımlar da bence gündeme gelecektir. Transfer sezonu daha uzun. Önümüzde koca bir Temmuz ve Ağustos ayı mevcut. Daha yeni başladık transferlere. Peki Galatasaray'da hiçbir şey yok mu? Galatasaray'da pek bir şey yok demek belki doğru olur. Hiçbir şey yok demek doğru olmaz. Birkaç haberim var elimde ama diğer takımlarla kıyasladığında tabii az kalıyor Galatasaray'la ilgili haberler. Yeni bir isim açıkçası yok. Ugo Çukwu Galatasaray'ın orta sahada düşündüğü isimlerden bir tanesi. Dün ona bir resmi teklif yapıldı haberi paylaşıldı. Ve gecede baktım muhabirlerin haberlerinden. Emre Kaplan bir şeyler paylaşmış ama isim vermemiş. Dünya Kupası'nda şu anda takımıyla yola devam eden bir isimle Galatasaray'ın görüşmelerini sürdürdüğünü, A plus bir 10 numarayla orta sahayı kadrosuna katmak için de yönetimin girişimlerini hızlandırdığını söylüyor ama dediğim gibi herhangi bir isim paylaşmamış. Evet, bunlar da kulüp takım gündemleriydi. Dünya Kupası'nda da bahsettim. Fransa-Fas maçı var bugün. Çeyrek finaller başlayacak. Biz de maça bir ön bakış atarız tahminen iddia bölümünde. Hırvatistan'da Dalic dönemi dün itibariyle sona erdi. Meksika'da Javier Aguirre dönemi de sona erdi. Dün biz hani yola devam edilir gibi konuşuyorduk programda ama orada da herhalde sözleşmesi bitti Aguirre'nin ve yerine de Rafael Marquez, Meksika futbolunun efsane isimlerinden o getirildi. O da zaten ekipteymiş. Aguirre'nin yardımcısıymış 2 yıldır. Onunla yola devam etmedi. Aguirre ile Marquez ile yardımcısıyla Meksika anlaştı. O da Meksika ile birlikte 2030 hedefi için mücadele edecek. Diyelim haberlerim benim bunlar. Şimdi bir şarkı reklam aramız var. Aradan sonra Fenerbahçe ile yorumlara başlayacağız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz sabah sporunda Fenerbahçe ile bugün başlangıcı yapacağız. Eski günlerde olduğu gibi kulüp takımlarıyla bir başlangıç, uzun bir aranın ardından. Abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Aynı şeyi düşündüm dün akşam. Dünya Kupası'na kadar iyi oldu değil mi? Yani futbol konuşabildik. Çünkü Haziran 11'inde başladı. İşte yaklaşık bir ay oldu. Bir haftası kaldı ama o bir ayda hani şu olur mu, bu olmaz mı, o gelir mi, bu gider mi, o ne yapar diye konuşmaktansa en azından maçları, Dünya Kupası'nı, olayları konuştuk. İyi yani böyle her iki senede bir turnuva olması. Özellikle biz gidince de tabii çok daha fazla konuşulacak şey çıkıyor. Bir gelecek yazda bir şey yok galiba. Var mı gelecek yaz bir şey?
0: Gelecek yaz 2027'de bir şey var mı bilmiyorum.
1: Bir şey yok yani. Hani Avrupa Şampiyonası yok.
0: Geçen sene Kulüpler Dünya Kupası vardı 2005 yazında.
1: Ya o tabii onlar çok fazla konuşulmuyor. Yani konuşuluyor da çok
0: milli
1: fazla konuşulmuyor.
0: Milli takım kadar konuşulmuyor.
1: Evet. O bakımdan iyi yani. Buraya kadar bence iyi geldik. Haziran başı ve şu an Temmuz başı neredeyse ortasına geliyor. Çünkü Dünya Kupası bitince de aslında sezon da resmi olarak başlamış oluyor. Yani ilk maçlarına çıkacaklar. Dünya Kupası bitecek. Devam eden haftada Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk maçlarına çıkacak resmi olarak.
0: Aynen.
1: O bakımdan güzel.
0: Başakşehir'de değil mi? Çıkacak 3 takımımız ikinci eleme turu maçlarına başlayacak. Transfer gelişmeleri o zaman biraz daha herhalde
1: aynen,
0: fazla
1: Dünya
0: olabilir.
1: Kupası'nın bitimiyle beraber daha somut şeyler olacak. İyi geldik hep beraber. Tebrik
0: evet.
1: ediyorum herkese.
0: Bugün de bir ısınma turu olsun o zaman o döneme diyelim. Kulüp takım gündemleriyle bugün başlayacağız dediğim gibi. Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe'de dün hazırlık maçında Avusturya 2. Lig ekiplerinden Admira Wacker'le karşı karşıya geldi. İsmail Kartal yönetimindeki ilk karşılaşma tabii ki taraftarın da merak ettiği bir mücadele. Nasıl bir takım, nasıl bir anlayış, nasıl bir skor. Bu tarz maçlarda hani öyle veya böyle skor önemli. İyi bir skor almak önemli. Şimdi Beşiktaş iki hazırlık maçı yaptı değil mi şu ana kadar? Birinde 2-1 kazandı, birinde 0-0 berabere kaldı. Ve oynadığı takımların gücü de düşünüldüğünde böyle bir taraftar burun kıvırmıştır o skorlara diye düşünüyorum içten içe. Kısmen normal. O yüzden Fenerbahçe'nin dünkü Admira Wacker maçında oyunla birlikte skoru da alması yeni sezon öncesi önemliydi. Fenerbahçe oyunu da skoru da beğenildi dün genel olarak gördüğüm kadarıyla. Zaten 5-0'lık bir galibiyet geldi Admira önünde. Çok az oyuncular var mıydı derseniz Fenerbahçe'de yoktu. Kısmen vardı. Şikrinyar takım kaptanlarından. Osterwold'e gitti. Stoper'de yine bu ikiliyi gördük. Tabii Ake'nin gelişiyle birlikte İsmail Kartal orada nasıl bir geri hat kurgulayacak? Osterwold'e kalacak mı? Kalırsa bekte mi oynayacak? Yedekte mi kalacak? Gidecek mi? O herhalde hala belirsizliğini koruyor. Ama Ake daha henüz katılmadığı için eldeki oyunculardan Osterwold'i tercih etti İsmail Kartal. Gündüz'ü yine orta sahada gördük. Yeni sezonda bir aksilik olmasa sakatlıkla alakalı Gündüz'ü bu takımın önemli parçalarından birisi olmaya devam edecek. Ön tarafta da hani gelecek sezon ilk 11'de göreceğimiz bir isim yok. Yani ne etti? Toplamda Şikrinyar, Osterwold ve Gündüz'ü 3 as oyuncu dün İlk 11'de tercih edildi İsmail Kartal tarafından. Musaba sol açıkta tercih edildi ki onunla ilgili de bu kamp öncesi haberler çıktı. İşte kampa götürülmeyecek, yeni sezonda düşünülmüyor diye. Ama Fenerbahçe zaten bunun doğru olmadığını paylaştı. Musaba kampta dünkü maçta da tercih edildi ama hala yeni sezon planlamasında düşünülmüyor olabilir Musaba. Çünkü yeni kuralla birlikte 10+4 Fenerbahçe'nin bir de yabancı havuzunu düşündüğünüzde Musaba'nın yaşı da 25, o kurala da +4'ü de girmiyor. İşi kolay değil oyuncunun. Şimdi Kanada bir de bir yabancı takviye geliyor, Greenwood takviyesi. Yani Musaba'nın kalmak için herhalde çok ekstra bir performans göstermesi gerekecek bu saatten sonra. Bu tarz karşılaşmalar, kamplar yeni sezon planlamaları için de önemli oluyor. Futbolcuların buradaki performansları, teknik direktörün, yönetimin fikirlerini değiştirebiliyor. Hem olumlu anlamda belki düşünülmeyen bir oyuncu bir anda düşünülmeye başlanıyor. Ya da düşünülen bir oyuncu hayal kırıklığı yaratıyor ve göndermeye bakıyor. Mesela bu karşılaşma tahminimce Mimović için önemli olabilecek bir karşılaşmaydı. Neden Mimović'i söylüyorum? Çünkü Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana hiç değerlendirilmedi. Sürekli olarak oyuncu kiraya gönderildi. Şimdi tekrar geri döndü ve oyuncunun yaşı da 21. Yani o artı 4'e uygun bir oyuncu Mimović. Performansıyla acaba bir fikir değişikliği yaratabilir mi teknik heyet ve yönetimde? Kolay bir şey değil. Farkındayım. Çünkü sağ bekte Semedo gibi bir yabancı var. Alternatifi Mert Müldür. Hadi yedek olsun Mimović, ama iki yabancı hakkını da sağ bekten yana kullanmak da çok iddialı bir takım için şu anda Süper Lig'de. Semedo'yu göndersen Mimović, Mert, o da çok böyle kağıt üzerinde taraftarı, ya da hatta taraftarı geçtim, taraftarın düşüncesi bir yere kadar önemli de, teknik heyeti ikna edecek bir rotasyon gibi gözükmüyor. Yani burada çok ekstra şeyler göstermesi lazım Mimović'in herhalde takımda kalabilmesi için. Başka bir pozisyonda oynayabiliyor mu, ondan da emin değilim. Sol bek veya stoper veya sağ açık gibi. Ama o da şu anda takımda olduğu için İsmail Kartal dün görmek istemiş. İlk 11'de başlattı dediğim gibi. Ve gördüğüm kadarıyla da ilk 11'de başlayıp maçın tamamında oynayan da tek isim olmuş Mimović. Onun için aslında güzel bir fırsat olmuş dünkü Admira Baker karşılaşması. Musabe için keza dediğim gibi. Cengiz Ünder, onun da yeni sezonda normal şartlar altında Fenerbahçe'de devam etmesi beklenmiyor. Greenwood geldi o tarafa. Nene var genç rotasyondan. İrfan Can Kahveci var. Cengiz çok kolay değil işi. Ekstra şeyler göstermesi lazım. Bartu keza aynı şekilde. Burada belki bir tek Fred'i ayırabiliriz. Fred çok fazla bir şey göstermese bile kalabilir. Çünkü İsmail Kartal'la farklı bir bağ oldu hep söyleniyor. Dün karşılaşma sonrası Fred yine açıklamalarda İsmail Kartal'la ilgili güzel şeyler söylemiş. Onun her şeyden önce çok iyi bir insan olduğundan bahsetmiş Fred. O yüzden belki takımda kalabilir, ama gerçi yine iddialı orta sahada. Hani Guendouzi, Kante var. Orada Fenerbahçe'nin ben planlamasını merak ediyorum. Kante'den çıkmaya çalışacağı ya da Kante ile sözleşme şartlarını revize etmeye çalışacağı söyleniyor Fenerbahçe'nin. Çıkarsa belki Fred'in forma giyme şansı artabilir. Ama Kante kalırsa da Fred'in öyle pek bir şansı yok. Yani Kante, Guendouzi ve Asensio varken başka da bir tercih herhalde orta sahada düşünülmez Fenerbahçe'de.
1: Fenerbahçe açısından tabii teknik direktörün orada ne düşündüğü aslında çok önemli, çok belirleyici. Çünkü Tedesco Kante, Guendouzi merkezini istiyordu. O tarz bir merkez istiyordu. Bunda da defalarca açıkladık. Yani bu direkt Tedesco'nun kendi söylediği şey. Fenerbahçe önde konumlandığı noktada beklerini hücumcu olarak çıkarmak, hücuma destek olarak göndermek ve kapılan, daha doğrusu kaybedilen toplarda da Kante ve Guendouzi'nin topu çabuk geri kazanmasıyla beraber baskıyı devam ettirecek bir Fenerbahçe. Kafasındaki plan buydu Tedesco'nun. O yüzden Kante, Guendouzi üzerinde durdu Fenerbahçe ve merkez tandemini diyelim o şekilde yaptı. Hatta işte zaman zaman bu oyunculardan bir tanesinin stoperler arasına girip savunmadan Fenerbahçe çıkarken topu da kullanmasını istiyordu Tedesco. Kafasında böyle bir plan vardı. Şimdi böyle bir planla kurgulanan bir kadro. O kadroda eğer İsmail Kartal benzer şeyi düşünürse, o zaman Kante Guendouzi ikilisinden daha iyisini bir araya getirmek çok kolay olmaz Fenerbahçe için. Ama ya bana bir tanesi yeter. Kante ya da Guendouzi. İkisi beraber lüks. Ne bileyim, ben bu şekilde oynamayı düşünmüyorum. Benim altının yanındaki oyuncum biraz daha hücuma destek versin, biraz daha hücuma çıksın tarzı bir düşünce varsa, ya da ne bileyim biraz daha pasör olsun tarzı bir düşünce varsa, ya da ben Guendouzi'yi çok iyi 8 yaparım, Guendouzi zaten oralarda dolaşan bir oyuncu, işte bir 6 numaraya ihtiyacım var, geriden oyun kuran bir 6 numaraya ihtiyacım var, ya da daha sert bir 6 numaraya ihtiyacım var. Bunların hepsi teknik direktörün bakışıyla alakalı. Ama normal şartlarda hani Kante, Guendouzi bayağı iyi bir ikili. Bayağı iyi bir ikili. Önlerinde Asensio da keza öyle. Ama gerçekten de öyle olduğu noktada beklerin de o hücum katkısını, yani orada bir fazla oyuncu, zaman zaman iki fazla oyuncu katkısını vermesini isteyebilirsin, bekleyebilirsin. Hani böyle nasıl oluyor? 2-2-6 gibi oluyor değil mi? O şekilde bir diziliş Fenerbahçe hücumdayken hayal edebilirsin. Ona İsmail Kartal ve Fenerbahçe yönetimi karar verecek. Ben ister miyim mesela takımımda olsun ikisi beraber merkezde? Vallahi isterim. Yani orada İsmail Yüksek opsiyonu da var Fenerbahçe'nin. Ama senin dediğin gibi Fred orada özellikle yeni kuralla beraber 10+4 ile beraber biraz lüks gibi kalıyor.
0: Şu an Fenerbahçe'nin yabancılarını geçen sezondan taşıdığı ve bu sezonda gelmesi beklenen isimleri bir sayayım. Mesela Ederson takımda kalacak gibi gözüküyor. Semedo sağ bekte gözüküyor. Şikrinyar, Osterwold'da Ake, Guendouzi, Kante, Fred, Asensio, Talisca, Musaba, Greenwood hadi geldi diyelim. Vedat Muriç geldi. Bu saydığım oyuncularla birlikte bunlar ki artı dörtte değiller. 13 yabancı ediyor. 10 gerekiyor. Yani bu da mesela Osterwold'da lüks gibi gözüküyor Ake'nin transfer olduğu noktada. Orta sahada Guendouzi, Kante, Fred fazla. Bu üçlüden birinin gitmesi kesinlikle gerekiyor en az. Musaba'yı hadi zaten direkt çizelim. 3 oyuncuyu gönderdim. Musaba, Fred ve Osterwold'da ona düştü. Greenwood'un geldiği senaryoda bunu konuşuyorum. Ama Fenerbahçe bir santrafor daha istiyor.
1: Kim gidecek?
0: Orada da kim gidecek gerçekten? Ki daha şeyleri de saymadım. Onların zaten gönderilmesi beklendiği için. Divaković mesela Fenerbahçe oyuncusu gözüküyor. Diego Carlos gözüküyor. Beka gözüküyor. Amrabat gözüküyor.
1: Onları bir şekilde hallederler.
0: Başka?
1: O zaman şöyle bir şey olabilir.
0: Başka yok, bu kadar.
1: Bunların üstüne az önce senin söylediğin formül. Mimović sağ bek alternatifi, Semedo'nun gittiği bir şey olabilir.
0: Evet, bu alternatiflerden biri olabilir. Yani bir yerde o U23 hakkını kullanmak zorunda Fenerbahçe gibi gözüküyor, bu kadar fazla deneyimli yabancısı varken. O artı dörtte de şu anda Archie Brown, Nene, Şerif ve Mimović uygun gözüken profiller. Aslında dört ismi var Fenerbahçe'nin. Evet. Herhangi bir transfer yapmazsa yeni sezonda o artı dörtte kullanabileceği, ki daha şeyi falan saymadım. Amara Diouf'tur, genç takımdan Fal gibi isimler var. Onları saymadım bile. Omar Fayed var mesela Fenerbahçe'de stoper, ama bunlar A takım için düşünülmez kısa vadede. Ama o planlama nasıl olacak? Fenerbahçe hala kuralın esnetilebileceğini düşünüyor olabilir mi? Buna göre de bir çalışma yapıyor olabilir mi?
1: Artık yok canım, yani federasyon, yani bunlar çok fazla konuşulduğu noktada o açıklamayı yaptı. İkinci açıklamasıydı değil mi?
0: Evet.
1: Bununla alakalı olarak herhalde yapmazlar.
0: Yapmıyorsa o zaman işi zor Fenerbahçe'nin de bu yabancı konusunda. Yani sözleşmeli birçok oyuncusu var. Tabii ki göndermekte problem yok. Parasını veriyorsun, gönderiyorsun oyuncuları. Maaşını ödemeye devam ediyorsun, ama kulübe de ekstra bir külfet oluyor bunlar. Kolay operasyonlar değil. Bizim söylememiz kolay, dile kolay. O yüzden Fenerbahçe'nin bu mühendisliği nasıl yapacağını ben merak ediyorum. Kimleri gözden çıkaracak? Mesela Mustafa Demirkaya galiba az önce yazdı. Hani Osterwold'da kalır, stoper oynar, Ake sol bek oynar demiş. Yani oynamasın, oynar da hiçbir artı dörtte değil. Yani savunmayı komple kaleciyle birlikte 5 yabancı mı yapacak mesela Fenerbahçe? İddialı. Yani sol bekinde Archie gibi bir oyuncu varken, artı 4 kontenjanında Levent gibi bir yerli varken, gidip de Ake yapmak, takımdaki diğer pozisyonları da düşününce, ya da Osterwold'a yapmak fark etmez. İddialı. Yani olmayacak iş değil, ama diğer tarafları da çok iyi U23 ve çok iyi yerlilerle doldurman lazım. Öyle bir yerli rotasyonu var mı Fenerbahçe'nin şu anda? Ki yerliler kağıt üzerinde bir sene öncesine kadar çok iyiydi, ama şu an hani İsmail'in de sanki şeyi söndü biraz. havası. İrfan Can zaten kötü bir sezon geçirdi, kadro dışı kaldı. İşte Cengiz'in durumu ortada.
1: Bence o kadar
0: Çağlar
1: çok,
0: öyle.
1: Çok büyük bir durum yok ya ortada. Şöyle söyleyeyim sana. Fenerbahçe'nin stoper havuzunu söyleyeyim bana. Fenerbahçe'nin stoper havuzunda Akele, Şikriyar 1 ve 2 numarada. Şu an Osterwold'de 3 numarada gözüküyor. Doğru mu?
0: Evet.
1: Stoper olarak oynatırsa.
0: Ben diyorum ki stoper Osterwold'de kalmaz takımda.
1: İşte kalmazsa o zaman 3. stoper kim oluyor Fenerbahçe'de?
0: İşte problem zaten burada değil mi Ali abi?
1: İşte o yüzden zaten kalır.
0: Artı 4, 10 yabancıyı sen nasıl yapıyorsun?
1: Tamam işte Fred'i gönderiyorsun.
0: Olmaz. Yani Fred'i gönderirsin de yetmez. Yani olmaz dediğim Osterwold'i tutman için.
1: Fred'i gönderirsin, Semedo'yu gönderirsin. Çünkü hani stoperde yaşayacağın sorun bekte yaşayacağın sorundan daha büyük problemler ortaya koyuyor. Hani şimdi düşün, sen Osterwold'i gönderdin. Osterwold'e hem istersen sol bekte zorlanırsan oynarsın, hem stoper oynatıyorsun. Fakat Osterwold'i gönderdiğin anda oraya 3 numaranın çok iyi bir yerli olması lazım. Şimdi Fenerbahçe'de de Çağlar var ama Çağlar'a kimse güvenmiyor. Çağlar sanki böyle 4 gibi gözüküyor. Ha, İsmail Kartal onu düşünür. Ben Çağlar'ın performansını yükseltirim derse tamamen senin dediğin gibi olur. Osterwold de lüks durumda kalır ve o zaman Çağlar 3. stoper olur. 4. stoper de genç bir oyuncu. O zaman Fenerbahçe tamam, hani çok böyle itiraz edeceğim bir durum olmaz. Belki işte genç artı 4 ile 4. stoperi de o şekilde yaparlar. O belki kabul edilebilir ama Fenerbahçe'de eğer 3 tane iyi stoper istiyorsan Osterwold'e kesin kalmalı. Ben orada risk almazdım açıkçası. Çağlar riski almazdım. Çünkü Çağlar geçen sene oynadığı her karşılaşmada hemen hemen ciddi sıkıntı yarattı Fenerbahçe'ye. Artık pek de güvenilmeyen bir oyuncu. Şimdi sol bek pozisyonunda ne yapacak Fenerbahçe? Artı 4'e Archie Brown uyuyorken niye göndersin? Archie Brown değil mi?
0: Hı hı.
1: Gerek yok. Levent Mercan da var. Yani orası çok dokunulacak bir pozisyon değil şu an Fenerbahçe için.
0: Bundan 2-3 hafta önce Fenerbahçe'nin PSV'nin 27 yaşındaki sol beki, aklımda Mauro Junior diye kaldı ama onunla ilgilendiği Hollanda basından güvenilir bir kaynaktan yazılmıştı. Sonra devamı gelmedi mesela haberlerin.
1: Bence imkansıza yakın. Çünkü elinde bir tane yerli iyi oynayan bir sol bek var görev verildiğinde, bir de artı 4'e uyan bir sol bek var. Yani oraya dokunursan o zaman senin dediğin gibi yani çok saçma bir şey oluyor. Savunmadan çıkamıyorsun yani. 5 tane oyuncu, 10 oyuncunun 5'i savunmada kalıyor. Oraya dokunamaz bence Fenerbahçe. Dokunursa sağ tarafa dokunabilir savunmada bence.
0: Hı hı.
1: Çünkü kaleci de yabancı olacak. Onu da anlıyoruz.
0: Hı hı.
1: Merkeze gel. Merkezde Guendouzi zaten banko. Asensio banko. Sağ taraf Mason Greenwood gibi olacak. Ne yaptı? 3. Santrafor yabancı. 4. Ondan sonra sol tarafta da Kerem'in olduğunu düşün. Ama daha hiç alternatifleri söylemedik.
0: Talişka var.
1: Talişka var. Santrafor yedeği de yabancı.
0: Hı hı. Planlanıyor en azından.
1: Planlanıyor. Hani öyle bir yerli oyuncu da yok zaten.
0: Sercan Hamzoğlu Bertu yazmış ama tabii ikinci santrafor olarak mı, yoksa iki yabancının arkasındaki yerli olup Şerif'in kiralandığı şey mi bilmiyorum ama Bertu'yu
1: ne? O olabilir. Yazmış. Yani eğer Bertu gelirse Şerif kiralanır. Ama Şerif artı dördün içindeyken mesela Bertu'ya ne gerek var? Hani o da, çünkü iki tane santrafor olacağını düşünürsen Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe genelde tek santraforla oynayacak anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla hani orada bir tercih yapmak gerekiyor. Ben stopere mi dokunayım? Yoksa sağ tarafa mı dokunayım? Sağ bek tarafına mı dokunayım? Hani sağ bek tarafına dokunmak sanki biraz daha olası gibi gözüküyor Fenerbahçe'de. Sağ önde ilk oyuncu kim olacak? Mason Greenwood olacak transferle, hı hı, beraber. Onun arkasında ne alternatifim var? İrfan Can alternatifim var. Sol tarafta Kerem'in arkasında kim var? Kerem'in arkasında düşünelim. Direkt bir oyuncu yok değil mi?
0: Yani işte Musaba olabilir ama o da
1: Musaba kalmaz.
0: Kalmaz diye
1: mümkün gözükmüyor. 10 artı 4 olduğu için.
0: Nene yine bir alternatif olursa.
1: Nene bir alternatif gibi gözüküyor. İşte Sidiki Şerif de.
0: Oğuz var.
1: Oğuz var. Doğru. Oğuz var. Orada. Ama Oğuz normalde aslında sağda şey yapıyor. Fenerbahçe için görev alıyor. Yani Fenerbahçe açısından ya merkezde senin dediğin gibi, ilk başta söylediğin gibi bir risk alınacak, Kante gönderilecek, ya Osterwold'e, hani bu şeyden söylüyorum, ilk 11'de oynayabilecek oyunculardan söylüyorum. Bir de Semedo alternatifi gözüküyor. Hı hı.
0: O bile yetmeyebilir yani Fenerbahçe'nin göndermesi işte, bu oyuncuları göre bile yeterli olmayabilir. Çünkü alacağı da işte yabancı isimler var. O planlamayı merak ediyorum. Biz pek işin içinden çıkamadık gibi. 7.38 ara vaktimiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.42 saatlerimiz Ali abi Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasını bitirdi. Bakalım.
1: Siz reklamları Fenerbahçe dinlerken.
0: 5 dakikada kadro tamam. Planlaması çıktı ortaya.
1: 10 artı 4'e göre yaptım tamam. Kadro planlamasını. Birinci kalecimiz Ederson. Yedeğimiz Mert.
0: Tamam.
1: Sağ bekimiz Mert Müldür. Yedeğimiz 10 artı 4'teki Mimović. Bir dakika itiraz etmeyin ha. Sağ bekteyim.
0: Şu an sesler geliyor bence de.
1: Stoperlerimiz Ake, Şikrinyar, Çağlar, Osterwolde, Yiğit Efe. Sol bekimiz Archie Brown ve Levent Mercan. Sol beklerimiz. Merkez ikilimiz Kante, Gendouzi. Yedekleri İsmail Yüksek, Bartu, Mert Hakan Yandaş. 10 numaralarımız Asensio, Talişka. Sağ kanadımız Mason Greenwood, İrfan Can, Oğuz. Sol kanadımız Kerem, Nene. Santraforlarımız da Vedat, yeni transfer ve Şerif. Ederson 1, Ake 2, Şikrinyar 3, Osterwolde 4, Kante 5, Gendüzi 6, Asensio 7, Talişka 8, Greenwood 9.
0: Ya fazla oldu yine. 2 de santrafor yabancı, 11 oluyor.
1: Eyvah. Birini göndermem gerekecek buradan. O zaman Osterwolde gider.
0: Dedim zor.
1: Ya da Kante gider.
0: Kante giderse o zaman U23'ten yabancı bir orta sahada orayı. Galatasaray'ın yapmaya çalıştığı gibi. Fenerbahçe doldurmaya.
1: Bir daha sayayım ya. Belki yanlış saydım. Doğru mu saydım?
0: Doğru saydım.
1: Ah. Çok da kafama oturmuştu ya.
0: Yani ekstra yabancı forvet almazsan oluyor yine.
1: Ya
0: oraya Bertu'yu al. Şerif'le Bertu 2 ve 3 olsun.
1: Yok
0: Vedat
1: ya.
0: Vedat da birinci forvet.
1: Onu kabul etmez şu an Fenerbahçe taraftarı.
0: Sağ bek Mert Müldür Mimović eder mi? Onu da etmez.
1: Semedo'yu da koyarsan iyice şey yapıyor.
0: Ya.
1: Peki Asensio Talişka ikilisinden birinin gitme ihtimali var mı?
0: Var, konuşuluyor da. Yani Asensio'nun pek mutlu olmadığını iddia ettiler hep. Ama Asensio'dan bir şey duymadık. Talişka daha yeni sözleşme uzattı aslında o da. Mutlu gözüküyor Fenerbahçe'de. Ama o da geçen sene tabii tepki de aldı. Kaçırdığı penaltılarla. Ama sözleşmeleri de çok şey yani. İki oyuncunun nasıl göndereceksin mesela? Hadi diğerlerini gönderiyorsun
1: maliyetle da. Maliyetle göndereceksin. Nasıl göndereceksin?
0: Ama çok gönderiyorsun işte bu sefer de. Bak kaç oyuncu saydım az önce?

0: gönder. Yani bunlar çok kolay operasyonlar değil.
1: Ben şimdi bakıyorum burada kimden vazgeçerim diye Mert. Şu kendi yaptığım kadroda kimden vazgeçerim diye.
0: Bu arada hepsinden vazgeçersin alternatifini bulduğun senaryoda.
1: Alternatif yerli nasıl bulacaksın?
0: Yo, U23 yabancı bulursun. Ya Nene'yi de gönderirsin, örnek veriyorum. O kontenjan doluysa şu an Brown, Nene, Mimovic, Şerif var değil mi? Mimovic'i gönder. Nene'yi sat. Nene sonuçta yedek kanat oyuncu senin. O yedek hakkını Oğuz'dan, İrfan Can'dan kullan. Örnek veriyorum. Merkeze bir U23 Alkante'yi gönder mesela. Guendouzi ile U23 oynat ilk 11'de. Yapılmayacak işler değil bu arada ama zor. Zor yani.
1: Yani bir transfer yapmak için 3 tane transfer yapıyorsun gibi gözüküyorsun. Değil mi?
0: Nasıl yani bir transfer yapmak için?
1: Hani onu gönderiyorsun, onu gönderiyorsun, ötekini alıyorsun.
0: E tabii göndermen.
1: Böyle tutuyorsun yani normal tek bir tane hamle yapacağına mesela.
0: Ama işte bu da Fenerbahçe yönetiminin çözmesi, aşması gereken konu yani. Elinde böyle bir şey var şu anda. Kadro var. Bu işçilik, bayağı işçilik gerekiyor bu kadroya. Mesela bir dinleyicimiz hani beka olmaz mı demiş stoper alternatifi. Olur. Olmaz değil ama
1: Olur da o da şeyin içinde.
0: yani kontenjanı sayıyorum. Oraya sığdırabiliyorsanız bekayı ne ala ben sığdıramıyorum. Yani Osterboy'da da sığdıramıyorum oraya.
1: Sığmıyor beka. Nereye
0: Fred'i de
1: sığacak?
0: sığdıramıyorum.
1: Beka mümkün değil.
0: Şimdi birkaç mesaj okuyayım.
1: Şikrin yer Çağlar Yiğit Efe olursa ben
0: Mesela
1: kurtarıyorum.
0: sen kurtarıyorsun.
1: Ama bütün sezon boyunca beni beklerim yüzünden eleştirirsiniz.
0: Eleştiririm. Stoperi de eleştiririm alternatiflerini. Çağlar Yiğit Efe'yi.
1: Orada da haklısın. Ona da bir şey diyemem ama Kante Gendüzi'yi tuttum en azından.
0: Onu tutarsan bir yerden fedakarlık yapman gerekecek yani bu kadroda. Yağız dün demiş ki stoperde yerli bir isim transfer etmek istiyor. Fenerbahçe ilk sırada da Adil Demirbağ var. İsmail Kartal bu transfere sıcak bakıyor demiş. Mesela stoper alternatif olarak Adil orada gündeme daha fazla gelir. Mesela Hakan Safi'nin adayı Merih Demir aldı. O kontenjanı rahatlatırdı. Ama şu anki yönetimin Merih'le ilgili bir girişimi yok gördüğümüz kadarıyla. Zeki Çelik yine Hakan Safi'ye atfedilen isimlerden biriydi ama dün çıkan haberlere göre o da Roma'yla
1: Evet.
0: sözleşme uzatacak. Mesela Zeki alınabilse Semedo'yu göndermek çok daha kolay
1: Tabii.
0: olurdu. İyi
1: Gözü
0: olurdu.
1: kapalı gönderdi o zaman.
0: Evet, Zeki Mert
1: Tabii.
0: belki rotasyonu iyi olurdu.
1: Milli takımın rotasyonu zaten.
0: Aynen öyle. O yüzden Fenerbahçe'nin hani bir yerde o yerliden ya da U23'ten bir katkı, bir transfer, bir şey yapması lazım. Fark yaratması lazım orada. Yerli havuzu da çok daraldı artık mesela. Şimdi Aral mesela o isimlerden biriydi. Gitti. İşte Başar Önal çok burada konuşulmayan bir oyuncu. Nekliğimegen oyuncusuydu. Lille transfer yaptı. Bir kanat oyuncusu o da. Gitti. İşte Beşiktaş mesela Salih Özcan aldı. Fenerbahçe alsa kötü mü olurdu Salih Özcan'ı?
1: Ya Salih Özcan alsa bir
0: Rotasyon
1: şey
0: için.
1: değişmezdi
0: Yok,
1: Fenerbahçe'de.
0: rotasyon için. Sen şimdi az önceki saydığın rotasyon.
1: İsmail Bartu, Mert Hakan.
0: Şimdi orada Bartu ve Mert Hakan yerine Salih istemez misin?
1: İsteyebilirsin.
0: İsteyebilirsin yani mesela Fenerbahçe için. O da bence mantıklı bir opsiyondu. Düşünmedi. Geriye ne kalıyor? Fenerbahçe'nin alabileceği yerli. Hakan Çağanoğlu konuşulduğu için söylüyorum. O kalıyor. İşte Can Uzun Galatasaray istiyor ama Fenerbahçe'de ilgilenebilir ama o bölge dolu. Deniz Gül düşünülebilir santrfor transferi için. Hani yabancı böyle Watkins gibi bir oyuncu yerine yerli bir Deniz Gül kötü mü olur bu 10 artı 4 için? Bence mantıklı olur.
1: Sana bana iyi
0: İkna
1: olur da
0: edilse.
1: Fenerbahçe istemez.
0: Ama Vedat'ı orada birinci santrfor olarak kabul ederse.
1: Etmez yani biliyorsun Fenerbahçe ya bu
0: Ama
1: konuda çok dertli.
0: dertli kesin ama şimdi Greenwood gelirken bir kredisi de bence oluşuyor yönetimin. Hani bir yerden eksilmeyi göze alabilir Greenwood'la diye düşünüyorum. Çünkü taraftarı etkileyen bir transfer Greenwood. Hani bizim Greenwood'umuz var. Parayı oraya harcadık. Yabancı hakkımızı da kullanmayacağız. Başka yere kullanacağız. Biz Deniz'i istiyoruz dese ki Deniz de ucuz bir opsiyon değil de. Deniz var alabileceği. İşte yerli olarak zaten bu sezon kimleri saydık? Ümit Akdağ saydık olabilir diye. İşte Adil'i yakıştırıyor herkes. Sağ beke bak şimdi aklıma geldi. Arda Okan Kurtulan. Fenerbahçe altyapısı çıkışlı bir oyuncu Göztepe'den. Mesela belki o düşünebilir. Hani Fenerbahçe'nin bunlardan birini yapıyor olması lazım. Yerliyle o rotasyonu doldurabilmesi için.
1: Ya bence dünkü maçta mesela Mimov için 90 dakika oynamasının bir şeyi var.
0: Bir acaba yapar mıyız Mimović'i?
1: Tabii yani Semedo'dan çıkar mıyız?
0: Ana rotasyonda.
1: Tabii bu Mimović bizi götürür.

0: mü? Yani öyle bir şeyi var mı, ihtimali var mı? 90 dakika sahada tutmazsın sezonun ilk maçında oyuncuyu. Yani Beşiktaş ikinci hazırlık maçında ilk yarı sonunda 9 oyuncu değiştirdi. Olay Tan'la Jala kaldı. Onlar da çıktı.
1: Ala bölümdeki kaynak yanıltıyor da olabilir de yedekte benim gördüğüm bir tek kaleci kalmış oyuna girmeyen. Belki şey olarak da
0: İşlenmedi mi diyorsun?
1: he?
0: Nasıl yani? Yazılmadı mı diyorsun? Değiştirildi
1: Yani
0: de.
1: yedekte belki hiç oyuncu kalmamış da olabilir dünkü
0: Ha.
1: karşılaşmada. Hani yedekte kaleci artı 9 oyuncu
0: Ama
1: var.
0: gene de çıkartırsın o zaman yani. Hani 60'ta çıkartırsın, 65'te çıkartırsın. Öyle değil mi?
1: Ya bir
0: Niye
1: oyuncu hep
0: olsa
1: 90
0: o?
1: dakika kalacaktı
0: Ha.
1: demeye çalıştım eğer önündeki kaynak beni yanıltmıyorsa.
0: O da
1: Mesela
0: Mimoviç oldu.
1: o da Mimoç oldu. Levent de olabilirdi.
0: Ama yani bu söylediğimizde çok akla uzak değil. Yani
1: Değil.
0: Fenerbahçe bir şeyler zaten planlamak zorunda. Bir şey düşünmek zorunda. Tablo ortada.
1: Aynen.
0: Yani işte ben oradan kıstım, buradan kıstım. Ondan sonra yaptım zannettim. 11 çıktı.
1: Hı.
0: Birini daha göndermek gerekiyor burada.
1: Evet, Fenerbahçe'de ben az önce yerli opsiyonları saydım. Tabii U23 olarak da Fenerbahçe'nin yabancı getirebileceği çok geniş bir havuz var istese yani. Orada sayısız futbolcu var Avrupa piyasasında. Herhalde onlarla ilgili haberleri de yakın zamanda duyarız Fenerbahçe'de. U23 yabancı konusunda.
0: Evet, U23'ü nereye getireceksin? Ya senin dediğin gibi şeye
1: Merkez
0: gelecek,
1: orta sahaya
0: merkeze
1: Kante'yi Fred'i
0: gelecek,
1: göndereceksin.
0: merkeze gelecek. Ya da
1: Stopere koyabilirsin.
0: Osterwolde yerine
1: Stoper alternatif olarak
0: stoperde gelecek.
1: Ake ile Şık'ın
0: Evet.
1: yanı yerine koyabilirsin. Ya da sağ beke Semedo'yu gönderip U23
0: Evet, o da bir alternatif.
1: yapabilirsin.
0: Ama zaten oradaki
1: Mimoviç'i.
0: de U21 işte yani hani.
1: Ha, ama işte o da ne kadar işte performans
0: Çok böyle
1: verebilir.
0: üst düzey bir oyuncu almıyorsan mesela sağ bekte şöyle söyleyeyim. Sağ bek yedeğin U23 olacağına Mimoviç olsun yani. Eğer yedek olacaksa. Yedekte kalacaksa söylüyorum. Ha.
1: Yeni bir transfer yapacaksan
0: Evet.
1: yapma diyorsun U23 sağ bek yabancı.
0: Yani 11 alacağım bir isim değilse U23 11
1: Ama
0: alıyorsan
1: zaten
0: tamam.
1: 11 alır büyük ihtimal
0: Ha,
1: abi
0: ilk
1: ya.
0: 11 için alıyorsan okey. Ama yedeği alıyorsan o zaman var zaten yedeğin. Yabancı yedeğin var.
1: Evet. Yani alternatifler bunlar. Arda Okan sağ bek için bence bir alternatif olabilir. Onun haricinde de yabancı ve genç bir isim olması gerekiyor gibi bizim nazarımızda. Bu tabii Fenerbahçe nasıl bir planlama yapıyor? Perde arkasında bunu bilmemiz mümkün değil. Birkaç mesaj okuyayım. Konya'dan Mehmet Bingöl, Oğuz Aydın'dan bir Ferdi çıkar mı demiş. Oğuz
0: Ha,
1: Aydın'dan bir Ferdi
0: alternatif
1: çıkar
0: olarak
1: mı?
0: onu
1: Mesela
0: beke alayım
1: sağ
0: diye.
1: bek için hani Mert Oğuz rotasyonu.
0: Valla güzel bir şey, kağıt üzerinde güzel bir düşünce. Fakat oyuncuyu da ikna etmeniz lazım. Yani oyuncu da bundan sonraki kariyerinde bir savunma oyuncusu olacağına ikna olmalı. Bunun geçici olmayacağını, bundan sonra kariyerini onun üzerine kuracağını düşünmeli. Ben hep söylüyorum bu tarz oyuncular yani hücumda skor olarak çok fazla katkı vermeyen oyuncuların hepsinde o kapı bence açık. Güzel bir düşünce. O risk alınabilir mi? Vallahi İsmail Kartal da
1: Valla
0: güzel bir düşünce ama.
1: Oğuz için de eğer Fenerbahçe'de kalıcı olmak istiyorsa ya da daha fazla forma şansı bulmak istiyorsa beke geçmeli. Ön tarafta forma şansı çok fazla yok Oğuz'un.
0: Tabii yani Mason Greenwood geliyor bir de oraya.
1: Evet. Sol tarafta Kerem zaten var ilk 11'de. İrfan Can geldi. İsmail Kartal'la çalışmayı da seven bir isim. O yüzden sağ bekte Semedo'nun gittiği senaryoda daha fazla süre alabilir.
0: Tabii tabii.
1: Ferdi bunu kabul etti. O sayesinde bunu kabul etti. Bu sayede Fenerbahçe'deki forma bulma şanslarını arttırdılar. Performans da verince ana rotasyon oyuncuları oldular bir de. O yüzden
0: Ve
1: Oğuz
0: çok
1: için
0: daha
1: de
0: az eleştirildiler.
1: tabii skor yapamıyor falan
0: Tabii
1: diye
0: hücum
1: eleştirilmedi yani.
0: mesela şu Ferdi ilk geldiğinde düşün neler konuşuluyordu.
1: İşte Oğuz da bir bindirse, iki bindirse, üç bindirse temposuyla sağ bekte fark yaratabilir.
0: Yani Oğuz Fenerbahçe'deki maçlarında sezonun son bölümünde ciddi hayal kırıklığı yaratmıştı. Ama aynı Oğuz mesela bir baktık Kuzey Makedonya ile oynadığımız hazırlık maçında çok iyi oynuyor. Yani orada herhalde bir mental kopuş olmuştu Oğuz'da. Oğuz'da o potansiyel var. Yani senin söylediğin her şeyi yapabilir Oğuz. Tabii ki savunma melekelerini, ikili mücadele melekelerini geliştirmen gerekiyor. Savunmayla uyumunu geliştirmen gerekiyor. Ama bunlar öyle hani yapılmayacak, öğrenilmeyecek şeyler değil. Bunlar yetenekli oyuncular. Güzel bir düşünce bu bence.
1: Bir araya gidelim. 7:55. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.02 saatlerimiz Fenerbahçe'deki kadro planlamasını konuşuyoruz. Siz dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Yine onlarla devam edeyim. Avusturya'dan Emin, bilmediğim için soruyorum, Vedat Muriç Türk statüsünde mi oynayacak, yabancı statüsünde mi diye. Yabancı statüsünde oynayacak Vedat Muriç ve o onluk kontenjanı. O kontenjanda oynayacak Vedat, yaşı gereği. Hanifi Pamukçu, saydığınız isimlere bakınca Fenerbahçe sahaya 45 kişi çıkacak gibi demiş. Evet, Fenerbahçe'nin çok sayıda oyuncusu var. Sözleşmeli, bonservisi Fenerbahçe'de olan yabancı çok oyuncusu var. Bunların işte az önce saydık önemli bir kısmı gönderilecek. Yerlerine de ya genç isimler alınacak ya yerli isimler transfer edilecek. Mesela yerli alternatiflerden biri de birkaç dinleyeceğim Twitter'dan da bana yazmışlar, Ali abiye de yazmışlar, WhatsApp'tan da yazmışlar. Acaba Berke Özer olur mu demişler. Kalede Ederson'u gönderip yerli hakkını kaleden yana kullanacağını pek düşünmüyorduk Ali abiyle. Çünkü yerli opsiyon olarak zaten Mert şu an adaylardan biri ama yedek kaleci, ilk 11 için iddialı olur. Uğurcan milli takımın birinci kalecisi Galatasaray'da. Altay zaten eski bir Fenerbahçe oyuncusu. Şu an dönüp birinci kaleci olmaz Fenerbahçe'de. Orada tek ihtimal Berke Özer gibi gözüküyor. Onun Lille'deki performansıyla ama yani büyük ihtimal Berke de sıcak bakmaz. Lille'de kolay kolay Berke Özer'i göndermez. O yüzden bence oradaki ihtimal çok kısıtlı. Ama belki Fenerbahçe perde arkasında bir yoklama yapmayı düşünüyordur. Ya da yapmıştır belki ama ben çok kolay görmüyorum. Ederson'la ilgili de Fenerbahçe yönetimi hep benzer tonda şeyler söyledi. Bir gelsin bir bakalım, böyle oyuncuyu böyle hemen kaybetmek olmaz dedi Fenerbahçe yönetimi. O şansı herhalde verecek. Göndermeyi düşünüyorsa bile böyle bir planlama yapması Fenerbahçe'nin bence doğru. Oyuncuyu düşünmüyoruz etmiyoruz demesi çok doğru değildi. Mesela Sidiki Şerif'le ilgili açıklamalar Aziz Yıldırım'ın bu adaylık sürecinde biraz bence Şerif için, kulüp için iyi değildi. Ama Ederson konusundaki tavrı da Fenerbahçe yönetiminin bence olması gereken tavır. Göndereceksen bile onu çok hissettirmemek lazım kamuoyu önünde. Peki, diğer mesajlarla devam edelim. Batuhan Ergüven, İsmail Hoca'nın yerinde olsam Oğuz'u ikna etmek için Fenerbahçe'yi değil milli takımı işaret ederdim. Milli takımda sağ bek rotasyonumuz sola göre kötü demiş. Şu anda Zeki Mert orada da rotasyonumuz. Üçüncü oyuncu olarak ilk etapta benim de aklıma gelen bir isim olmadı. Bir ara Gökhan Sazdağ'ydı o isim. Mustafa Eskerilaç belki hem solda hem sağda oynayabildiği için düşünülüyor olabilir. Ama evet, çok güçlü bir rotasyonumuz yok sağ bek için. Oğuz'un kariyeri için de daha iyi olabilir. Gerçi Montel'e devam edecekse Oğuz'un bek'e evrilmesine de pek ihtiyaç
1: zaten
0: yok.
1: Zaten bu haliyle Oğuz'u alıyor yani.
0: Ama tabii şey, bu işin bence latifesi, daha fazla oynamak istiyorsa tabii ki bek'e evrilmesi lazım yine milli takımda da. Çünkü ön tarafta zaten merkez güçlü olduğu için Arda'nın sağ kanat oynadığı maçlar da oluyor. Arda yoksa da Barış Alper var orada rotasyonda. İrfan Can Kahveci var. Başka kaçırdığım bir isim var mı? Aral gelecek şimdi kanat rotasyonuna bir de. O yüzden bek Oğuz için her halükarda daha mantıklı, daha fazla oynamak istiyorsa. Mert Günok'un ahı gitmiş vahı kalmış diyor Ertan Eroğlu dünkü karşılaşma sonrasında. Bu kadrolar...
1: Maçı mı izlemiş?
0: Demek ki. Özgün Gökoğlu, bu kadrolar ancak Türkiye Ligi için okey, Avrupa hayal demiş. Bu az önce konuştuğum Berke ile ilgili gelen bir mesaj yine önüme düştü. Mehmet Ünlü, Ali abi Mustafa Denizli'nin yaptığı gibi fazla yabancı oyuncuyla sezona başladığı için hükmen ligden düşürdü.
1: Maçı 1-0 kaybettim ben.
0: Demiş. Talişka girer gider diyor adaşım Mert Bey. Olabilir. Talişka gidebilir. Çünkü şu an kampta ama Talişka dünkü maçta süre almadı değil mi? Dünkü maçta Asensio

0: oyuna girdi ikinci yarı A takımdan. Başka da bir isim, gelecek sezon böyle A takımda düzenli oynayacağını göreceğimiz bir isim oyuna girmiş mi? Yiğit Efe'yi belki söyleyebiliriz. O kadar. Onun haricinde farklı isimler var. Mesela yeni transferlerden biri genç Adem Yeşilyurt. O da Karşıyaka'dan geldi. Biraz sessiz sedasız oldu. Geçen yıl performansa dikkat çekmişti. Ara transferde de gündemdeydi. Fenerbahçe'nin olmamıştı. Bakalım onun kamp performansı nasıl olacak? O kanatta kanat bir alternatif olacak mı sağ kanatta? Sol ayaklı bir oyuncu. 2007 doğumlu. Ama onunla ilgili de gördüğüm çok zayıf demişler fizik olarak. Şimdi önümde Maçkolik'te de 57 kilo gözüküyor.
1: Kaç?
0: 57 kilo gözüküyor. 1.78 boy gözüküyor. Kilo olarak 57 kilo gözüküyor. Zayıf tabii boyuna oranla. 57 kilo düşük. O yüzden onun işi kolay değil. Belki bir sezon daha Adem kiralanabilir Fenerbahçe'de. Peki Fenerbahçe'de Greenwood'a dönelim. Biz kadro planlamasını az önce fark ettiyseniz Greenwood'a göre yaptık. Çünkü dün Fenerbahçeli muhabirlerin neredeyse hepsi Greenwood transferinin bittiğini, bitmek üzere olduğunu söylediler. TRT Spor mesela Fenerbahçe Masiye'yle anlaşmaya vardı dedi. 40 milyon euro bonservis artı bonuslar, oyuncuya da yıllık 8 milyon euro maaş ödemesi yapılacak. TRT Spor'un haberi böyle. Ertan Süzgün ne demiş? Fenerbahçe bu transferi bitirmek için büyük fedakarlık içerisinde. Oyuncu kesin ayrılmak istiyor. Masiye dışında farklı takımlarda da pay hakkı olduğu için hem bonservis hem peşinat kısmında görüşmeler hareketli bir şekilde devam ediyor demiş. Erdem Akbaş Aspor'un Fenerbahçe muhabiri, o da adım adım Greenwood Fenerbahçe'ye geliyor diye gün içinde tweet atmıştı. Gece galiba o da bittiğine dair paylaşımlar yaptı. Volkan Demir Sabah gazetesinin Fenerbahçe muhabiri, Fenerbahçe çok önemli mesafe kat etti. Greenwood İstanbul'a gelmek için artık son onayı bekliyor dedi. Bunlar benim yerli kaynaklardan gördüğüm Greenwood haberleri. Yabancı olarak da Matteo Moretto İtalyan gazeteci, bonuslar dahil 50 milyon euro karşılığında transfer etmeye Fenerbahçe çok yakın demiş. Di Marzio da Fenerbahçe girişimlerini hızlandırdı. Roma Atletico'dan önce anlaşma sağlayarak transferi tamamlamak istiyor. Roma'da transferin yüksek maliyeti nedeniyle beklemeye geçti demiş. Yani bütün ibre Fenerbahçe'yi gösteriyor bu haberlerin hepsinde. Hiçbirinde bir ama soru işareti falan yok.
1: Fenerbahçe rekoru olacak değil mi?
0: Bonservis.
1: Bonservis rekoru olacak.
0: Evet, Fenerbahçe'nin öyle. Zaten Süper Lig'in
1: Süper Lig'de de 2 numara olacak.
0: Rekoru Osimhen'de bonservis konusunda. Ondan sonra Singo'yla mı kırmıştı? Orkun Singo, Orkun galiba sonra geliyor.
1: Uğurcan.
0: Ha, Uğurcan var değil mi? Bir de Uğurcan var.
1: Uğurcan
0: doğru.
1: Var. Yani rekor olacak işte.
0: Fenerbahçe'nin rekoru olacak. Süper Lig'in de ikinci
1: oyuncusu olacak.
0: En pahalı oyuncusu olacak.
1: Ya bu bile zaten başlı başına gösteriyor ne kadar önemli bir transfer olduğunu. Tabii Mason Greenwood'un iyi taraflarından bir tanesi daha çok genç bir oyuncu olması. 2001 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Yani alıp performans verdiği noktada bir sonraki satışta gene mümkün. Hetafe'de de, Manchester United sonrası Marsilya'da da bir kanat oyuncusu olarak çok ekstra işler yaptı. Marsilya performansındaki gol sayıları santrafor gol sayıları, bir kanat oyuncusu olmasına rağmen asist sayıları iyi. Yani Fenerbahçe bir kanat alıyor ama aslında çok büyük bir skorer getiriyor. Yani bu tabii az önce senin söylediğin, hani işte biz Mason Greenwood'u aldık, bazı mevkilerde eksik kalabiliriz'i dediğin gibi, yani bir şey olarak nasıl söyleyeyim, bir bahane demek istemiyorum da bulamadım tam olarak kelimeyi, ama öyle bir şey yaptırır sana, yani böyle bir avantajı sağlar. Çok fazla söylenecek bir şey yok, yani çok çok iyi bir oyuncu. Yaşı işte, pozisyonda verdiği gol katkısı çok değerli, çok önemli. Seni bir farklı seviyeye çıkartabilecek oyunculardan biri Mason Greenwood. Vallahi bitirirse Fenerbahçe büyük iş yapmış olur. Öyle gözüküyor.
0: Evet, bu kadar genç yaşta böyle performans vermiş bir oyuncuyu Süper Lig'e getirmek büyük iş. Artık bunlara da alıştık gibi. Yani artık bu tarz oyuncular 35'ten sonra değil, prime dediğimiz o dönemlerinde bile gelebiliyorlar. Ki geldiği yaş Prime'ın da Prime'ı belki çok, evet, genç yani, böyle atletizm
1: Prime'ine girmemiş biri olabilir.
0: Daha da iyileşebilir oyuncu. 24 yaşında geliyor. Avrupa futbolunda da şu anda en formda kanat forvetlerden bir tanesi. Onu Süper Lig'e getiren unsurlardan biri, tabii ondan da bahsetmeden elde geçmek olmaz. Greenwood'un İngiltere'de hakkındaki o suçlamalar, gözaltına alınması, tecavüz ve şiddetle suçlandı. O dönem İngilizler şey yapıyorlar genelde, ismi açıklanmayan bir futbolcu diye haberler önce servis ediliyor. Sonra Greenwood olduğu ortaya çıktı. United onu kadro dışı bıraktı. Birçok anlaşması iptal edildi oyuncunun. Yurt dışına gitti. İşte Hetafe'ye kiralık dönemi oldu. Ki arada bütün suçlamalardan da aklandı mı demek doğru, düştü. Suçlamalar düşmüş Greenwood'un. Gerekçe olarak da şimdi önümdeki haberde kilit tanıkların desteklerini geri çekmesi, ortaya çıkan yeni yasal materyallerin ışığında mahkumiyet için gerçekçi bir ihtimalin kalmaması sebebiyle o şeyler düştü. Ama United mesela yine de takımda değerlendirmek istemedi Greenwood'u ve o da yolunu Avrupa'nın diğer liglerine çevirdi. O şey kaldı biraz etiket üzerinde oyuncunun.
1: Ya evet, bu işte günümüzde seninle zaman zaman konuştuğumuz, yani bir haber çıkıyor, bir olay oluyor, ondan sonra herkes ona yönelir, sen ne dedin, ondan sonra hani o değişse de o kalıyor.
0: Evet.
1: Greenwood'un da biraz öyle olmuş gözüküyor. Tabii tam olarak bilmiyoruz. Ne oldu, ne yaşandı, nasıl oldu onu bilmiyoruz ama o da yani bütün suçlamaların düşmesi zaten bir şeyi gösteriyor.
0: Hı hı.
1: Artı hani bence bir süre sonra zaten tekrar Premier Lig takımlarında gündemine gelecek. Biraz daha zamana geçip zaman olup unutulunca Premier Lig takımlarının da gündemine gelecek. Hatta işte İngiltere milli takım yolu da açılabilir diye düşünüyorum tekrardan Mason Greenwood'a. Ama öyle bir şey oldu. Hani yaşadığı çok ağır bir olay oldu.
0: Evet, ama dediğim gibi şu an böyle bir suçlama yok. Hakkında devam eden bir dava süreci yok. Aslında aklanmış bir oyuncu ama işte o etiket İngilizler tarafından sanki kaldı gibi. Milli takım olarak sormuşsunuz az önce. Ali Erbaz önce bahsetti. İngiltere milli takım oyuncusu normalde Greenwood, ama İngiltere milli takımında yıllar yıllar önce bir kez oynamış. 2020'de gözüküyor. Ondan sonra da bir daha seçilmedi. Aslında şu anki performansıyla Saka ve Madueke'nin alternatif olarak da herhalde normalde düşünülebilirdi. Belki Madueke'ni hatta düşünebilirdi ama tercih etmedi onu Thomas Tuchel.
1: Bu olayın yaşanma şeyi de zaten o zamanlar değil mi?
0: 2022.
1: 2022. Daha sonra yani. İlk milli takıma seçildikten daha sonra oldu.
0: Daha sonra. İlk 2020'de seçilip bir maçta görev almış. 2022'den sonra zaten hangi bir
1: 2020'de şey seçildiğinde de kaç yaşındaymış? Kaçlıydı? 2001. 19
0: yaşında seçilmiş.
1: O da büyük olay yani.
0: Evet. Genç yaşta seçildi. Ya çok potansiyelli. Zaten ilk United'da çıkışı da çok büyük beklentilerle çıktı. Daha önce Rashford çıkıp böyle altyapıdan kasıp kavurmuştu Manchester United'da. Greenwood'dan da beklenti oydu. Belki bu olay olmasa o beklentiyi de zaten karşılayacaktı.
1: Manchester United'da zaten 10 gol attığı sezon var. 31 maç oynayıp 10 gol attığı sezon var. Sadece ligde.
0: Geçen sezon Marsilya'da 32 lig maçı, 16 gol, 7 asist. Toplamda bütün kulvarlarda 45 maç, 26 gol, 11 asist, 37 gol katkısı 45 maçta.
1: Rakamlar çok üst düzey.
0: Bir kanat forvet için.
1: Çok üst düzey rakamlar.
0: Bayağı iyi gerçekten rakamlar. 4 gol attığı bir maç var. Ligde Le Havre maçında 4 gol birden atmış. Bu geçen sezonki performansı. Bir önceki sezon Marsilya'daki ilk sezonunda da ligde 34 maç, 21 gol, 6 asist. Gol sayısı daha yüksek. Avrupası yok o sezon Marsilya'nın. O yüzden az maç oynamış. 2 de kupa maçı var. Ama bireysel olarak yine maç başına gol katkısı böyle 0.75'e falan yakın bir oyuncu. Yani, Mason Greenwood.
1: Balogun geçen sene Fransa Ligi'nde 13 gol atmış. 3 asist yapmış. Amerika milli takımının santraforu. Greenwood 16 gol atmış, 7 asist yapmış. Ve gol krallığı sıralamasında Fransa Ligi'ni 2. sırada bitirmiş. Rennes'in santraforu Lepoy diye okunuyor herhalde. O 21 gol atmış.

0: Fransa Lig 1'de geçen sene ve gol krallığı yarışında ikinci basamakta. Bir kanat forvet olmasına rağmen. Bunlar dediğim gibi, şimdi siz eğer ona yakın bir performans alırsanız zaten gol sorununu çok büyük oranda çözüyorsunuz. Fenerbahçe'nin çok gol sorunu var mı? Fenerbahçe'nin santrafor sorunu vardı. Şimdi Mason Greenwood artı Vedat Muriç artı bir işte kaliteli santrafordan daha bahsettiğinde bu takımda bir de üstüne Asensio ile Talisca var. Hadi bir tanesi gitsin. Asensio ya da Talisca var desem bile hani şu takımın gol sorunu yaşaması mümkün değil. Kerem gol atmadan bütün sezonda şey yapabilir, idare edebilir yani. Kerem'e kimse bir şey demeyebilir bile bu rotasyonda. Çünkü hani bahsettiğim mesela santrafor'da Oli Watkins yani. Saçma bir şey oluyor Türkiye Ligi için. Bence. Hı hı. Kadro oluyor. Yani sol taraf Kerem, Oli Watkins, Mason Greenwood, arkalarında Asensio. Ya da Talisca.
1: Talisca olursa daha da bitirici bir hücum dörtlüsü olmuş oluyor. Evet, bakalım Fenerbahçe Greenwood transferinde bayağı mesafe kat etti. Yalnız reklama gitmeden Fenerbahçe'nin açıklamasını da okuyayım. Fenerbahçe bu transfer haberleri konusunda çok hassas. Kulübümüz diyor Fenerbahçe, transfer süreçlerini gizlilik ve profesyonellik ilkeleri doğrultusunda yürütmektedir. Resmi anlaşma sağlanmadan hiçbir transfer ilişkin açıklama yapılmamakta. Yönetim kurulumuz veya çalışanlarımız tarafından hiçbir basın mensubuna ya da medya kuruluşuna önceden bilgi paylaşılmamaktadır. Transfer süreçlerine ilişkin tüm resmi açıklamalar yalnızca kulübümüzün iletişim kanalları aracılığıyla yapılmaktadır. Buna rağmen hiçbir görüşme gerçekleştirmediğimiz çok sayıda futbolcu hakkında kulübümüzün temas kurduğu yönünde haberler yapılmakta. Futbolcular için ev bakıldığı, kira sözleşmesi yapıldığı veya kulübümüz adına teminat mektubu talep edildiği gibi tamamen gerçek dışı iddialar ortaya atılmaktadır deniyor. Bunların hiçbirinin söz konusu olmadığını söylemiş Fenerbahçe yönetimi. Ve kulübün transfer çalışmalarını kurumsal bir anlayış ve titizlikle sürdürdüğünü, süreçler tamamlandığında gerekli bilgilendirme her zaman olduğu gibi yalnızca resmi iletişim kanallarımız aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır diyor Fenerbahçe kulübü dünkü haberler üzerine. Gece bu açıklama geldi Fenerbahçe yönetiminden. Diyelim araya gidelim. Aradan sonra da yavaş yavaş Beşiktaş'a dönüş yapacağız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.23 saatlerimiz şimdi Beşiktaş'la devam ediyoruz. Beşiktaş dünü transferde hareketli geçirdi gece. Salih Özcan Beşiktaş için İstanbul'a geldi. Ayağının tozuyla kartal pozunu verdi. Taraftara üçlü çektirdi ve sıcağı sıcağına da açıklamalarda bulundu Salih. Dört gözle bugünü bekledim diyor. Beşiktaş kulübünün bir parçası olmak benim için çok gurur verici. Sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum. Kulüp için savaşacağız. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz dedi. Orkun'la tekrar kavuştuk. Onun yanında oynarken kendimi rahat hissediyorum. Birbirimize yardım ediyoruz. Bu yüzden de kendimi iyi hissediyorum demiş Salih. 3 yıllık bir sözleşme imzalanması bekleniyor 28 yaşındaki orta sahayla. Dün Murat Özen şöyle bir bilgi paylaşmış. İmza parası olarak sadece 1 milyon euro ödenecek. 3 yılla yayılacak bu 1 milyon. Yıllık olarak da maaşı 2 milyon euro olacak. 2,5 yazan da oldu. 2 yazan var. Yani minimum 2 milyon euro. Garanti ücreti 1 milyon euro da imza parası olacak. 3 yıla bölünecek. Yani her sezon benim anladığım bu haberden 333 bin euro ekstra bir imza parası ödemesi de yapılacak Salih Özcan'a. Dortmund'da oyuncunun sözleşmesi sona ermişti. Bonservisi elindeydi. O sayede herhangi bir bonservis ücreti ödenmeden Beşiktaş'ın kadrosuna katıldı Salih Özcan. Almanya doğumlu bir oyuncu, bildiğiniz gibi. Köln altyapısından yetişiyor. Köln'le A takıma çıkıyor. 2022'de de 5 milyon euroluk bonservisle Dortmund'un yolunu tutuyor.

0: Bir yarım sezonluk Wolfsburg kiralık macerası var. Ondan sonra tekrar Dortmund'a dönüyor. Geçen yılı Salih kulübünde pek iyi geçiremedi. Çok fazla süre bulamadı Salih. Sadece 11, düzelteyim, 12 maçta 74 dakika süre bulabilmiş Salih. Yani maksimum oynadığı dakika kağıt üzerinde 16 bir maçta kulüp takımında Salih Özcan'ın. Bu anlamda kötü, ama böyle de bir fırsat ortaya çıkmasını sağladı Salih'in Dortmund'da çok fazla forma şansı bulamaması. Beşiktaş'ın planlamasında Salih'in ilk 11'de değerlendirilmesi bekleniyor. Orta sahada Endidi, Salih, Orkun gibi bir üçlü bekliyor Beşiktaşlı muhabirler şu aşamada. Ama tabii transfer dönemi dinamik, değişebilir, ama Salih şu kesin bence, sakatlık olmazsa Dortmund'da bulduğundan kat be kat fazla süre bulacak. Bir de İtalyano'nun rotasyonu da sevdiğini düşünürsek orta sahada, merkezde Salih'e çok fırsat gelir yeni sezonda. Evet, bu transfer. Sana nasıl pas atacağımı bilemedim. Konuştuk gerçi Salih'i de.
1: Evet, yani Salih'le ilgili ben çok net değilim açıkçası. Hani milli takımda Amerika karşısında iyi gördük Salih'i. Fakat onun dışında böyle tam %100 ikna olduğum bir oyuncu değil açıkçası. Fakat tabii şartlar itibariyle hani bu 10 artı 4 Beşiktaş'ın merkezdeki oyuncu boşluğu, oyuncu ihtiyacı sebebiyle mantıklı bir hamle olarak gözüküyor. Çünkü Beşiktaş'ın yani merkezi sadece 11 bazında değil, rotasyon bazında da iyice zayıfladı. O yüzden oraya hamleler gerekiyor. Baktığında bonservisi elinde olan bir oyuncu, milli takım oyuncusu. Ondan sonra kalitesi ortada. Ama sanki böyle biraz daha bir ritim bulmaya ihtiyacı olan bir oyuncu gibi Salih. Umarım iyi işler yapar. Onu hep beraber göreceğiz. Kalitesiyle alakalı olarak zaten bir şey yok. Herhangi bir soru işareti yok. Fakat bazen işte oyuncular o nasıl söyleyeyim fiziki tempoyu kaybettiklerinde geri dönüşleri biraz zor oluyor. Umarım Salih'te öyle bir durum yoktur genel olarak ve hani bir hırsı vardır oynamaya dair, başarılı olmaya dair. Beşiktaş'ın çünkü öyle oyunculara ihtiyacı var. Mesela Orkun'u diğer oyunculardan bence ayıran önemli faktör kazanma isteği, kazanma hırsı. Yani milli takımda da bir şey kazanmak istiyor, Beşiktaş'ta da bir şey kazanmak istiyor. Ve işte yerli olup bu tarz mantaliteye sahip oyunculara ihtiyacın var senin. Çünkü Beşiktaş'ta başka kim var? Mesela ben size net bir soru sorayım. Hani böyle yerli olup kazanmak isteyen, şampiyonluk isteyen, milli takımda başarı isteyen hangi oyuncusu var Beşiktaş'ın? Yok. O çok büyük eksiklik. O çok büyük eksiklik. Böyle yerlileri bir araya toparladığın zaman biraz daha bence işi kolaylaştırır. Çünkü günün sonunda gerçekten onlar toparlıyor takımı. Yabancıları da yukarı çekiyorlar. Çünkü yabancıların mental olarak kopuşu, yani ne yapayım bana ne deme ihtimalleri çok daha yüksek yerlilere göre. Onlar o sınırda geziyorlar ya, onları yukarı taşıyacak, konsantrasyonlarını buraya vermelerini sağlayacak olan oyuncular yerli oyuncular. Ama yerlilerin de işte vurdum duymaz olmaması gerekiyor. Yerlilerin de istekli olması gerekiyor. Yerlilerin de hırslı olması gerekiyor. Bir şeyler başarmaya niyeti olması gerekiyor. O olmayınca böyle çok düz sıradan bir takım oluyorsun. Ve hani bazen diyorlar ya işte bu takım neden tepki vermiyor? Bu takım neden bir şey yapamıyor? Ne derler? Böyle mağlubiyetler sorusu bir atılım yapamıyor, bir şey yapamıyor. Bence sebebi bununla alakalı. Yani yabancılar çok kolay kopuyorlar. Zaten adamların niye geldiği belli. Yerlerde ne yapayım yapamıyoruz, olmuyor dedikleri noktada işler kötü gidiyor. O tarz karakterlere ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Yani Orkun'un yanına daha fazla öyle oyuncu monte etmesi gerekiyor. Farkındayım orada pazar dar. Hani bu tarz tarif ettiğim oyuncu hem kaliteli olacak hem de mental olarak daha üst seviyede olacak. Pazar çok dar orada. Farkındayım. Fakat Önder Özen İtalyano'nun basın toplantısında yani Orkun'un etrafında bir takım oluşturmaktan bahsetmişti. Salih'in transferinde ben Orkun'un da bir katkısı olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, o yakıştırılıyor Orkun'a. Dünkü açıklamalardan da hissedebiliyorsunuz. Evet. Orkun'la Salih'in arasının iyi olduğunu. Şimdi az önce Fenerbahçe için yaptık. Beşiktaş için de yapalım. Yabancı konusunda Beşiktaş'ın peki durumu nasıl? Dün Nübel transferi açıklandı. Yabancı bir kalecisi oldu Beşiktaş'ın. 3 yıllık sözleşme imzalandı. Kalede o olacak yeni sezon planlamasında. Onluk dilimde Murillo sağ bekte. Agbadu, Udokai, Jallo şu an hala takımda gözüküyorlar ama büyük ihtimal Udokai gider bu takımdan. Ama şimdilik ben sayıyorum. Ndidi var orta sahada. Černi var, Rashica var ve Oh var. Beşiktaş'ın şu anda sözleşmeli olan ve o U23 üzeri olan futbolcular. Yani 2, 4, 6, 8, 9 ismi var. Trossard, o da eli kulağında. Hadi Greenwood'da yaptığımızı Trossard'da da yapalım. Trossard'la birlikte 10 yabancısı var. Artı 4'lü kontenjanda da Uattara ve Olaytan şu anda Beşiktaş'ın elindeki isimler. Yani oraya 2 takviye daha yapabiliyor. Eğer Raşit Say'ı ve Udokai'yi gönderirse 2 takviye de oraya yapabiliyor Beşiktaş. Yani 4 yabancı takviyesi yapabiliyor bu matematikte. Benim bir hatam yoksa siyah beyazlı ekip. O aklardan birini zaten santrfora kullanması bekleniyor. Beşiktaş'ın böyle Vlahovic, Lukaku tarzı bir santrfor şu anda konuşuluyor Beşiktaş'ta. Diğer takviye nereye olabilir derseniz, orada da belki yine kanat rotasyonuna, özellikle sağ tarafa, Çerni'nin önüne bir isim düşünebilir Beşiktaş. Veyahut sol stopere o takviyeyi düşünebilir. Bunlardan birini U23 yapabilir. Kanada mesela U23, stopere deneyimli bir oyuncu, ya da tam tersi stopere U23, Kanada tecrübeli bir isim. Yani Beşiktaş'ın hareket alanı az önce saydığımız Fenerbahçe'ye göre daha fazla. Ve artı 4'te de işte Uattara, Olaytan'a 2 oyuncu daha ekleyebilmesi de şu an Beşiktaş'ın bir lüksü. Yerli rotasyonu da Önder Özen'le birlikte Beşiktaş güçlendirmeye başladı. İlhan Fakıllı biliyorsunuz transfer edildi Kanada. Bir alternatif. Clermont'dan geldi oyuncu Türk rotasyonunda. Yedek kaleci zaten Türk olmak durumundaydı. İki yabancı olmaz. Doğan Alemdar geldi. Ve Sarı Özcan transferi oldu Beşiktaş'ta. Geçen sezon devre arasında Yasin Özcan takıma katılan bir diğer yerli oyuncuydu. O da U21 milli takımımızın önemli parçalarından biri. Çok yönlü bir oyuncu. Sol bek, sol stoper. Mesela yeni sezon planlamasında onun yeri nerede olacak? Ben onu da merak ediyorum. Çünkü sol bekte şu an forma şansı azaldı Yasin'in, Uattara ve Rıdvan. 1 ve 2 numaralar. Yasin ancak 3. oyuncu olur. Stoper'de bir ihtimali, bir şansı, bir 4. stoper olma durumu olabilir. Eğer Udokai de giderse solda Emirhan var. İşte Jallo belki Agbadu'nun alternatifi. Yasin de Emirhan'ın alternatifi olabilir. Herhangi bir transfer olmadığı senaryoda. Yani 4. stoper. Stopere transfer yapılırsa Yasin orada 5. opsiyon olacak. Beşiktaş için bence iyi. Ama Yasin gibi genç ve gerçi çok da tecrübe kazandı, oynaması lazım diyorum da, Yasin bu yaşta hiç kimsenin oynamadığı kadar oynadı ama yine de tabii oynaması lazım. Onun için iyi bir planlama olmaz. Onun da bu hazırlık kampını bence iyi değerlendirmesi lazım. Daha fazla forma şansı bulmak istiyorsa fark yaratması, İtalyano'nun böyle kafasını karıştırması gerekiyor net şekilde. Durum bu. Yani Beşiktaş rahat, göndermesi gereken oyuncular yok değil. Fenerbahçe'de saydığımız Beşiktaş'ta da sayalım. Al-Musati, Amir Acamadoviç, Jean Onana, bunlar direkt olarak zaten gönderilecek isimler. Elan Ricardo hala takımda gözüküyor. Transfermarkt'ta. Joao Mario hala takımda gözüküyor ama bu oyuncular takımda da olmayabilir yani. Mario'nun bonservisi alınmış olabilir Ayık tarafından. O yüzden bu isimlerle de Beşiktaş yolları ayıracaktır. Kimisiyle belki bonservisini verip kimisini kiralık gönderecektir. Geriye de böyle bir oyuncu havuzu kalıyor siyah beyazlı ekipte.
1: Yani
0: sen ne araştırdın ben konuşurken?
1: Yo, ben de sen söylerken kadroyu yazdım. Sen söylerken kadroyu yazdım. Şimdi senle tek tek gidelim. Nübel çok tartışılacak bir oyuncu değil. iyi bir transfer oldu.

0: Eğer beklenen performansı ortaya koyarsa Beşiktaş, hani Nübel'in sözleşmesi boyunca herhalde bir daha kalede problem yaşamayacak. Murillo, Taylan nasıl bir rotasyon?
1: İyi.
0: Bence de iyi bir rotasyon. Biri yerli ve potansiyelli. Diğeri iyi bir oyuncu. Bazı defoları var ama iyi bir oyuncu. Fuat Tarar Rıdvan nasıl bir rotasyon? Sol bekte.
1: Fena değil.
0: Fena değil. İkisi de genç. Rıdvan, sen geçen gün söyledin, ben de sana katılıyorum. Kötü bir sezon geçirmedi. Fuat Rıdvan'ın da Tarar'ın da fizik olarak iyi olduğu, atlet olduğu konuşuluyor. Hatta kim söylemişti, İsmail Jakobs'un benzerini aldı diye. Bir
1: Aykut
0: dinleyici mi?
1: abi mi?
0: Aykut abi biri söyledi ama burada konuştuk galiba, değil mi
1: Hı.
0: seninle? Agbodu çok tartışılacak bir oyuncu değil. Onun dışında Jalo ya da Udokay'dan biri kalacak gibi gözüküyor, değil mi?
1: Bence de. Udaka'ya gider.
0: Jalo kaldı. Agbodu, Jalo, Emirhan Topçu ve Yasin orada şu anki alternatifler stoper olarak. İkisi de sol olabilir ama oraya belki bir takviye de gelir Beşiktaş'ta. Merkezde şu an Endidisali Orkun. Doğru mu?
1: Hı.
0: Alternatifler Olaytan, Kartal, Fahri Ay. Hala oraya oyuncu lazım. Beşiktaş'ın merkezine oyuncu lazım. Sol tarafta Trossard transfer gibi yazdım. İlhan yeni transfer. Onun arkasında ve belki Devrim. Sağ tarafta şu an Černý Rašica var. Bir santrafor transferi oh. Semih ya da Mustafa.
1: Hı.
0: Nereye oyuncu alırsın burada? Şu söylediğim kadroda.
1: İşte sağ tarafa ve sol stopere.
0: Aynen.
1: Sen bir de merkez diyorsun. Merkeze de olur.
0: Hatta orada yani Rashica direkt gitmeli. Hiç 10 kontenjanında tutulacak bir oyuncu değil. Hiçbir yere tutulacak bir oyuncu değil. Oraya Beşiktaş yeni transferini yaptıktan sonra Černý'nin de hani şu rotasyonda olması lazım. Çünkü yani en az 3 tane iyi kanada ihtiyacım var. Böyle bir sistemde, böyle bir düzende onun kesin kalması lazım. Ama Beşiktaş merkeze mutlak surette bir ya da iki tane oyuncu almalı.
1: Hı.
0: Öyle gözüküyor.
1: Yerli olarak pek bir opsiyon yok gibi artık orta saha rotasyonunda.
0: Yok gibi.
1: U23 olarak belki bir takviye yapılabilir. Merkez orta sahaya da. Onu göreceğiz. Yani şu anda Rashica ve Udokaya'nın gittiği senaryoda 8 yabancı, ki tekrar sayayım da 2, 4, 6, 8, 10. Evet, 8 yabancı oluyor. 2 de artı 2 kontenjan var. 4 yabancı alabiliyor
0: Evet.
1: siyah beyazlı ekip. Bunlardan bir tanesini santrforda kullanacak.
0: O şey olmaz. U23 olmaz.
1: Evet. Diğer tarafta ya sağ kanada ya bence
0: Merkeze.
1: stopere ondan onluk kontenjandan biri. Merkeze ben U23
0: Aynen.
1: kontenjandan birini
0: Merkeze
1: kullanacağını
0: U23
1: düşünüyorum.
0: gider. Aynen öyle.
1: Ya da işte kanatta stoperden biri U23, biri tecrübeli oyuncu olur Beşiktaş'ta.
0: Yani kötü de değil, çok iyi de değil. Şu anki şey ortalama kalite
1: Hı.
0: Beşiktaş'ta. Fakat santrafor belirleyici olur. Sağ kanat belirleyici olur. Sol kanada Trossard gelirse, sağ kanatta da o kalitede bir oyuncu çekebilirse Beşiktaş, o zaman farklı bir şey konuşur. Ama biraz daha mütevazi bir oyuncuya giderse o zaman biraz daha zorlanabilir. Yani bu takımda hala gol nereden gelecek sorusu çok açık. Yani az önce Fenerbahçe'de hücum oyuncularını saydım. Kerem bu sene gol atmasa da kimse anlamaz dedim. Beşiktaş'ta yani şu an elde mesela gol atacak oyuncu kim? O ciddi bir soru. Şu kadroya baktığında kim yani?
1: Yani oh atacak işte. Trossard destek verecek.
0: Trossard daha yok.
1: İşte
0: Trossard
1: Grimus gibi.
0: gelirse tamam. Trossard gelirse bir yükü kaldırır. Belli bir yükü kaldırır ama gene yeterli değil. Yani mesela sağ kanada gelecek oyuncunun skorer bir kanat olması lazım. Yani öyle senede 3 tane gol atan Rashica tarzı bir oyuncu Beşiktaş bu kadroyla zor. Çünkü Endidi ve Salih'in golle alakası yok.
1: Hı.

0: Yani merkezde Beşiktaş gol katkısı alacaksa sadece Orkun'dan alacak. Endidi işte sene boyunca iki tane kornerde iki tane gol atar. Kornerden gelen topları kafa vurur, gol atar. O kadar. Salih yok zaten. Yani kaleye şutu düşünmüyor neredeyse. Orada bir tek Orkun'a kalıyorsun.
1: 8.40 bir araya gidelim. Aradan sonra da mesajlar var Beşiktaş'la ilgili. Onlarla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.44 saatlerimiz Beşiktaş'tan bahsediyorduk. Mesajlara döneceğiz demiştik. Cem Özadaş, Semih Kılıçsoy ne durumda demiş. Semih Kılıçsoy ne durumda? Oynuyor azı karşılaşmalarında Semih ama planlamada en iyi ihtimalle 3. santrfor olur gibi gözüküyor Semih. Bir ihtimal sol kanatta değerlendirilebilir ya da geçen sezon olduğu gibi kiralık olarak takımdan ayrılabilir. Gerçi orada Mustafa'nın daha çok ayrılması bekleniyor benim okuduğum kadarıyla. Semih'in tutulacağı söyleniyor. Ama işte forma giyme şansı pek kolay gözükmüyor. Şu ana kadar öyle hazırlık maçlarında da fark yarattığını okumadık Semih'in. Bayrampaşa'dan Ramazan günaydın demiş. Beşiktaş transferde iyi gidiyor. Bunun payı %100 Önder Özen diyor. İzmir'den Ayhan Bey, Beşiktaş Endide'den çıkıp Palinya ile anlaşma yapsa nasıl olur? Ali abim ne der bu konuda demiş.
1: Palinya sakatlanmadı mı? Sakat galiba şu an.
0: Bakalım. Peki sakat olmasa?
1: Ya sakat olmasa benim bayağı beğendiğim oyunculardan biri. Ama son halini bilmiyorum.
0: En son beyin sarsıntısı gözüküyor Mart'ta. Başka bir şey yok Transfermarkt sayfasında.
1: Diziyle ilgili bir sıkıntısı yok.
0: Yok, geçen öyle sezon mi? Bir yaralanma var. 5 gün beyin sarsıntısı, 11 gün uzak kalmış. Buradaki bilgiye göre.
1: Yani hiç itiraz etmem Palinya'ya.
0: Palinya'da bonservisi şu anda Bayern Münih'te, Tottenham'da kiralık olarak oynuyor. Geri dönüyor Bayern Münih'e. Bayern Münih'le de 2 yıl daha sözleşmesi var. 31 yaşında bir oyuncu.
1: Ama en son Wolverhampton'daydı.
0: Tottenham'daydı ya.
1: Hayır ya.
0: João Palinha. Ben yanlış görmüyorsam ölümde Tottenham'da geçen sezonu geçirmiş.
1: Dur bir dakika.
0: Palinha. Başka bir oyuncuyla mı karıştırdın acaba?
1: Yo.
0: João Palinha. Portekizli deneyimli orta saha.
1: Hı hı.
0: Tamam, bilmiyorum. Benim önümdeki kaynakta Tottenham yazıyor. Sen kontrolünü yap. Ona göre değerlendiririz. Erkan Bey, Beşiktaş'ın aldıklarından çok Ersin'i göndermesine seviniyorum. Evlat edebiyatının bitmesi şart demiş. Ersin konusunda da bu vesileyle gelmiş olalım. Dün Beşiktaş Ersin Destanoğlu'na veda etti. Her şey için teşekkürler Ersin dedi ve bir video kolajıyla Ersin Destanoğlu'na veda etti.
1: Pardon, doğru söyledin. Wolverhampton maçında galibiyet golü Tottenham'da atan oyuncuydu. Oradan bir anda aklım gitti. Tamam, doğru.
0: Ersin Destanoğlu dün bu vedanın ardından dedi ki, ufacık bir çocukken sırtıma geçirdim. Bu formayı Fulya, Nevzat Demir, İnönü, bu kulüpte adım atmadığım yer kalmadı. Beşiktaş'ımın her bir zerresini biliyorum. Kendimi tanımadan Beşiktaş'ı tanıdım. Beşiktaş'la büyüdüm. Hayalim Beşiktaş kalesine geçmekti. Geçtim. Ben çalıştım. Beşiktaş'la bana karşılığını verdi. Hakkınızı helal edin. Motorları maviliklere sürdüğümüz günlerde Beşiktaş'ta Ersin olarak mutlu olacağım dedi Ersin Destanoğlu ve Beşiktaş macerası da bu vedayla birlikte sona ermiş oldu. Şimdilik Ersin kariyerine bundan sonra çok büyük ihtimalle yurt dışında devam edecek. Hem Suudi Arabistan tarafından teklifler olduğu söyleniyor. Avrupa içinden teklifler olduğu söyleniyor Ersin'in. Bakalım yeni adresini ben de merakla bekliyorum. Orada forma giyerek milli takım ihtimalini acaba tekrar sağlar mı Ersin Destanoğlu? Çünkü şimdi yeni havuza da seçildi Montella tarafından. Bir mesaj bence Ersin'e. Onun için bence motive edici de bir mesaj. O fırsatı iyi kullanırsa Ersin, Mert'in de performansının biraz düştüğü noktada orada bir boşluk açılıyor gibi. Bakalım onu değerlendirebilecek mi?
1: Vallahi öncelikle Ersin'i tebrik ediyorum. Çünkü cesur bir karar aldı. İstese Beşiktaş'ta rahatlıkla ikinci kaleci olarak kalabilirdi. Fakat bence artık Ersin kendisi de bunu net şekilde görmüş olabilir. İşte menajeriyle beraber, ekibiyle beraber net şekilde görmüş olabilir. Burada işi zordu. Yani burada Ersin ağzıyla kuş tutsa, işte az önce dinleyicimizin yazdığı gibi, onu asla beğenmeyecek, asla takdir etmeyecek birçok futbol sever var. O yüzden de bence doğruyu yaptı. Şimdi gidip daha stressiz bir ortamda, üzerinde bu kadar baskı olmayan bir ortamda iyi çalışırsa iyi işler yapabilir. Bundan sonrası ona ait ama buradaki baskı buradaki biraz ön yargı diyeyim, buradaki oyuncularla alakalı olarak işte sosyal medyada birinin söylediklerinin genel geçer fikirler haline dönüşmesi, yani insanlar kendi düşüncelerini söylemekten biraz çekiniyorlar kalabalıkları görünce. Öyle durumlarda işte herkes bir anda o fikri benimsemiş oluyor. Bakıyorsun yani kendi fikri değil de topluluğun fikriyle konuşan çok insan var. Öyle olduğu noktada bunu tek başına değiştiremezsin. Çok zor. Yani sen 7 tane iyi maç oynuyorsun. 8. karşılaşmada işler istediğin gibi gitmeyebilir. Bu da var futbolda ama burada yok. Yani burada istiyorlar ki işte nasıl takımlar 34 maçın 34'ünü kazansın, oyuncular da 34 maçın 34'ünde müthiş işler yapsın. Bence çok doğru karar. Büyük ihtimalle hani ortalama birlikte ortalama bir takıma gidecek. Bu da stresin gerçekten az olacağının bir işareti. Eğer oraya uyum sağlarsa, çalışırsa çok da başarılı olabilir diye düşünüyorum ben.
0: Evet, Ersin için farklı bir yol şimdi. Yakın arkadaşı Rıdvan da Beşiktaş'tan ayrılıp yurt dışına gitmişti. O da Rangers'ta önemli bir tecrübe kazandı. Berke Özer mevkidaş olarak yaşları da yakın, bir yıl var arasında. Belki daha deneyimli. O da yurt dışına gitti. Lille gitti. Şövalye'nin yerine gitti. Çok da iyi bir kalecinin yerine gidip o da orada kendini mesela kabul ettirebildi. Farklı deneyimler güzel. Keşke tabii kendi takımında bu şeyi yapabilseydi Ersin. Kısmen yaptı. Şampiyonluk yaşadı, Beşiktaş kalesine geçti dediği gibi. Keşke daha uzun soluklu olabilseydi o macera ama performansıyla bunu destekleyemedi Ersin Destanoğlu. Hı hı. O iyi sezondan sonra, şampiyonluk sezondan sonra. O yüzden de yapacak bir şey yok. Geçen sezonu iyi bitirdi Ersin. Ama Ersin herhalde çoktan o kararı vermişti. Geçen sezon belki rahatlamasının sebeplerinden biri de gelecek sezon Beşiktaş'ta olmayacağını düşünmesi de olabilir bir yerden sonra bu kararı. O protesto edildiği ilk 45 dakikada devresinde oyundan çıkmak istediği maç hangi maçtı? Sergen Yalçın da geçen bahsetti.
1: Alanya maçı.
0: Alanya maçı. O maçtan sonra da belki hani kararını vermiştir ve gerçekten de sonrasında daha farklı bir Ersin Destanoğlu gördük.
1: Ya burada tabii şimdi mesela sen diyorsun ya performansıyla destekleyemedi. Performansıyla destekleyemedi doğru, fakat oyuncuların hangi takımlar içerisinde mücadele ettiğini de bence insanlar unutuyor, es geçiyor. Yani bir kalecinin tek başına bütün sezonu kurtarma ihtimali yok. Takımı mutlaka belli bir seviyede olması lazım. Eğer o belli bir seviyeye takım çıkamıyorsa, o zaman zaten büyük takımlarda eleştiri o kadar fazla oluyor ki mutlaka da bir kurban seçiliyor. Ve o kurban da genelde işte yerli oyuncular oluyor. Onun da bence ciddi şekilde etkisi var. Şimdi Galatasaray'ın 13. olduğu sezonda Muslera çok mu iyiydi mesela? Bunu kim iddia edebilir? Öyle bir şey yok. Yani takım ne kadar iyi, oyuncular o kadar iyi. Bazı oyuncular ekstra yükseliyor, bazı oyuncular ekstra düşüyor. Bu da bir gerçek. Ben Ersin'in senin söylediğine katılıyorum bu arada. Hani performansıyla destekleyemedi. Evet, destekleyemedi ama bunu da hani direkt olarak böyle çok kötü kaleci diye yaftalamamak gerekiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani yetersiz, çok kötü, berbat, ne işi var burada? Alakası yok bu söylenenlerle.
0: Muslera örneğini verdin ya, hani kötü geçen sezonda Muslera iyi miydi? Değildi. Ama işte benim diyeceğimi dinleyici yazmış. Mesela Ersin o şampiyon olunan sezonda da aslında performansıyla böyle çok öne de çıkmadı. Hani çok ekstra işler, evet, yaptığı bir sezonda değildi.
1: Tabii zaten
0: Ersin dezavantajı o oldu. Tabii, hani Muslera 13. olur, Muslera yine iyi kaleci olarak bir sonraki sezona başlar ama Ersin böyle bir şey oluşmadı.
1: Ersin hiçbir zaman Muslera seviyesinde bir kaleci değil ki. O seviyede bir kaleci de olmayacak. Hani Ersin'i de kalkıp kaleci olarak nerede konumluyorsunuz? Şimdi neye bakıyorsunuz? Ne istiyorsunuz?
0: Ali abi bak, Muslera sadece örnek. Muslera ile kıyas değil burada.

0: Benim
1: Tamam.
0: kastettiğim burada damga vuran bir performans olmadı diyorum.
1: Evet.
0: Öyle veya böyle.
1: Zaten ben de onu zor diyorum. O zor. Yani Ersin şimdi 10 üzerinden sen Ersin'i puanladığın zaman Ersin belki 6,5-7 alabilecek bir kaleci. Performansını da ona göre değerlendirmeniz lazım. Yani senin kalendeki kaleci 10 üzerinden 9'luk bir kaleci bir sezon kötü geçirdi ya da damga vuramadı ondan sonraki değil. Yani sen zaten ortalama bir kaleciyle oynuyorsun. Yani çok üst düzey bir kaleciyle oynamıyorsun ama insanlar ortalama kaleciden işte şey performansı bekliyor. Muslera performansı bekliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. O hataydı zaten. Hani Beşiktaşlı taraftarlar Ersin'i de değerlendirirken orada da biraz haksızlık ettiler. Yani Ersin bundan sonra çok da iyi oynasa zaten çıkabileceği seviye potansiyel belli. Orayı da ıskaladı insanlar.
0: Bu ama Ersin'in şahsına yapılmış bir şey değil. Beşiktaş taraftarı Muslera gibi gerçekten bir kaleci bekliyordu.
1: Tamam.
0: Ersin'de de Muslera olmayacağını o şampiyonluk sezonda da bence zaten hissetti taraftar. O yüzden Ersin'den belki beklentiden ziyade Beşiktaş'ın as kalecisinden beklentiydi o taraftarda.
1: Daha güzel söyledin işte.
0: Yani Beşiktaş'ın as kalecisi fark
1: Beşiktaş'ın as
0: yaratmalı.
1: kalecisinden beklenti farklı. Tamam mı? Ama yani Ersin olduğu için yok etmeye çalışmak da farklı bir hikaye.
0: Bence işte Ersin'in şahsında bir şey yoktu orada. Yani o gün Ersin olmaz, Mert olur. Ben de aynı eleştiriyi yerdim Beşiktaş taraftarından. Çünkü taraftar orada hani Beşiktaş as takım kalecisinin çok fark yaratmasını bekliyor. Kim olursa olsun Ersin olur, Nübel olur, Emre Bilgin olur. Fark etmez. Ondan o performansı bekliyor. Ama Ersin onu büyük oranda gösteremedi.
1: Öyle.
0: Dönem dönem gösterdi. Öyle olunca da taraftar çok kabul etmedi. Ersin zaten yedek kalecilik konumuna düştü. Gelecek sezonda yedekliği kabul etmektense gitmeyi tercih etti. Saygı duyulur. Ona da yapacak bir şey
1: Öyle,
0: yok.
1: onu dedik zaten. İşte burada şimdi bakalım yani Beşiktaş bu kaleci konusunda gerçekten çok uzun yıllardır problem yaşıyor. O yüzden Nübel transferi Beşiktaş tarihi açısından da kritik. Yani o seviyede bir kaleci.
0: Biz hala Fabri mi diyoruz yabancı olarak en son
1: Ya işte en son Cem Adabaşı ile
0: Beşiktaş'ta?
1: konuştum. O Fabri dedi yani mesela. Fabri
0: Değil
1: de
0: mi?
1: çok üst düzey bir adam değildi.
0: Değildi. Ama onu diyoruz
1: Ya
0: yani bir
1: onu diyorsun
0: yabancıdan
1: işte
0: bahsediyor. Mert Günok'un o iyi dönemini söylersin yerli olarak. Ama işte sayılı. Ara vakti aradan sonra tekrar buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 902 dinleyici mesajlarına bakıyorum. Kayseri'den Mahmut Duran bize bir mesaj göndermiş. En altta da benim mesajı şimdiye kadar hiç okumadınız demiş. WhatsApp'ta önceki mesajlar mı gözükmüyor zaman zaman sildikleri için mi? Mesela bu mesajı ilk mesajı gibi gözüküyor dinleyicimizin. Ama benim mesajı şimdiye kadar hiç okumadınız demiş. Daha önce atıp sildiği için mi gözükmüyor? Yani o yüzden bilemiyorum o konuyu tam olarak. Teknolojiyle aram.
1: Bazen de belki süreli mesajlar oluyor ya, öyle de olabilir.
0: Evet, şu an ilk mesajı gözüküyor. O yüzden daha önce de okuduğumu da hatırlamıyorum kendisini ama okumuş olayım. Ersin'le ilgili Türk olduğu için değeri yok bence demiş. Daha çabuk harcanabiliyor. Evet, yani Türk olmak, yüzünün eskimesi özellikle. Bunlar dezavantajlar. Benzer durum hani yüzü eskiyen yabancılar için de geçerli. Yani burada uzun yıllar kalıp ortalama performans veren yabancıların da işi çok kolay değil. Onlara da burun kıvrılabiliyor. Zor yani. Burada sürekli belli bir eşiğin üzerinde performans göstermen lazım. Onun altına düştüğün anda hemen ilk topa tutulan sen oluyorsun. Çünkü yüzün eski bir şekilde geçmiş performanstan akla geliyor. Evet, diğer oyuncuların
1: takım değil mi? Takım olarak performans, takım olarak sistem, takım olarak organizasyon da zayıf olduğu için
0: tabii bireylere
1: çok fazla bireysele dönüyor iş.
0: Şimdi Beşiktaş, Nübel ve Doğan Alemdar'la bir rotasyona gitti. Emre Bilgin de 3. kaleci olarak gözüküyor kalede. Bakalım neler olacak. Yepyeni yüzler Beşiktaş için.
1: İşte Nübel kritik. Yani Nübel belirleyici adamlardan biri olacak bu sezon.
0: Evet. Peki Beşiktaş'la ilgili son bir haberim var. Salim Manav yapmış Ajans Spor için. Temmuz 2005'te Trabzon'da sözleşme imzalayan, profesyonel sözleşme imzalayan genç stoper Arda Öztürk'ü yeniden gündemine aldı diyor Salim. Kulüpler arasında ilerleyen günlerde

0: açıkladı oyuncu ile ilgili. Açıklama şu şekilde oldu. Bonservisine 13 milyon euro ödeyecek Trabzonspor. 7 taksitte ödeyecekmiş. Taksidin tabii kaç yıllık vadeye yayıldığı bilinmiyor. Bir yıl içinde mi 7 taksit, 3 yıl içinde mi 7 taksit galiba paylaşılmadı. 4 yıllık bir sözleşme imzalandı oyuncuyla ve maaş olarak da 2 milyon euro Aral Şimşir'e verilecek maaş. Bu arada yerli bir oyuncu 2 milyon euro nasıl oluyor diyebilirsiniz. Herhalde onun TL karşılığı, güncel kurla o ödemeler yapılacak Aral Şimşir'e. O da Trabzonspor'un bu sezonki galiba 9. transferi, resmi transferi oldu. Trabzonspor daha Temmuz ayının ortasına gelmeden kadrosunu büyük ölçüde şekillendirdi. Öyle çok eksik bir noktası da kalmadı. Bir tek şu anda sağ açık transferini herhalde bitirmeye çalışacak ki sağ açık transferini şu an itibariyle yapmadı diyelim. Elinde Saviola ve Aral gibi iki kanat oyuncusu var. İki oyuncu da sağ tarafta da oynayabilen oyuncular. O yüzden hani Onuachu'su var, Muçi'si var merkezde. İşte Malinovski de takıma katıldı. Stoper rotasyonunda hala hazırda hala Savic ve Weivu var. Samet eklendi. Beke Kabral geldi. Sağ bekte Pina var. Varoğlu var. Trabzonspor'da bir Onana transferi herhalde resmi olarak açıklanmadı değil mi? Trabzonspor'da.
1: Yok, o söylendi ama resmi olarak
0: anlaşma tamam dendi. Ama o da eli kulağında Trabzonspor'un. Durumu bu. Şu anda bir de haber olarak dün Arokodare, oyuncunun telaffuzu zor, Nijeryalı santrforla ilgili Trabzonspor'un girişimlerine devam ettiği söyleniyor. Wolverhampton'ın santrforu bu bahsettiğimiz isim. Burada hala şeyi görmedim ama Onuachu'nun yerine mi arkasına mı düşünülüyor Arokodare, onu bilmiyorum. Onuachu ile ilgili çünkü haberlerde çıktı. Suudi Arabistan'dan bir iyi olduğu söylendi. Bir dinleyicimiz Fenerbahçe santrforu arıyorsa Onuachu'yu alsın yazmıştı. Türkiye'den gitmez de yurt dışına gitme ihtimali herhalde hala konuşuluyor. Onuachu'nun o transferde de Arokodare'de Onuachu'nun durumu belirleyici olabilir. Onuachu kalıp Arokodare geliyorsa da yine iyi bir hücum hattı olur. Bu oyuncu da genç diyebileceğimiz bir yaşta. Çok genç değil de şimdi genç demeye de pişman oldum. Kimin doğumlu bir oyuncu? 1 metre 97 santimetre boyunda. Yani Onuachu kadar neredeyse boyu var bu oyuncunun. İlk çıkışını Avrupa'da Köln'de yapıyor. Fransa Ligi'ne gidiyor. Orada Genk'e gidiyor 5 milyon euroya. Genk'te parladıktan sonra da Wolverhampton geçen sezon başında 26 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek Arokodare'yi kadroya katıyor. Ama tabii küme düştü Wolverhampton. Küme düştüğü için de oyuncu da ayrılmak istiyor olabilir. Geçen sezonki performansı kötü istatistik olarak. 33 lig maçında 1400 dakikada 3 gol atabilmiş Nijeryalı. Sezonu da tüm kulvarlarda 7 golle tamamlamış. Ama Trabzonspor bu işleri iyi yapıyor. Ağustos'ta gelmeden önceki sezonunda çok golü yoktu ama geldikten sonra attığı gollerle fark yarattı. O sistem içerisinde, düzen içerisinde performanslar da artabiliyor. Arokodare'de de. Hatta Sörloth'a da gitsek geriye, Trabzonspor ondan da hatırlayın yani çok golcü bir kimliği yoktu Sörloth Trabzonspor'a gelene kadar ama Trabzonspor'da o çıkışı yaptı. Trabzon bu açıdan şey bir takım oldu yani. Gelirken çok endişe duymayın, biz takımda yükseltiriz dedirtiyor oyuncuları. Bu bence iyi bir şey Trabzonspor için. Peki ekleyeceğim bir şey varsa buraya kadar Ali abi istersen ekle. Ben yine yabancı hesabına gireceğim.
1: Sağ kanatta mutlaka gerekiyor. İyi bir sağ kanat. Hı hı. Yani o da olmazsa olmaz gibi. Şu ana kadar Trabzonspor çok iyi gitti. Onu da mutlaka yaparak transferi hani devam ettireceklerdir. Fakat böyle direkt olarak etki edecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Hı hı. Şimdi Aral, Saviolo genç oyuncular. İyi sezon da geçirebilirler. Çok iyi sezon da geçirebilirler. Ama bilemezsin. Belki performans olarak beklentileri de karşılamayabilirler. Hı hı. O yüzden sağ tarafta böyle biraz daha hani tam olarak sana ne vereceği bilen, ne alacağını bildiğin bir oyuncuya ihtiyaç olabilir. Trabzonspor'da biraz daha tecrübeli, biraz daha olgun bir isim oraya tercih edilebilir diye düşünüyorum.
0: Şu anda da tam tersi.

0: en sıcak oyuncu 2006 doğumlu Prestiani Trabzonspor'da. O Sigankov gündemden çıktı herhalde.
1: Evet.
0: Tamamen.
1: Bilmiyorum sen de düşünüyorsun da.
0: Yok, ben de benzer düşünüyorum. Ben de herhalde bir yayında benzer şey söyledim. Yani oraya daha tecrübeli bir, evet, takviye daha mantıklı gibi. Takım zaten bayağı genç bir takım. Orada tecrübeli bir isim olabilirdi. Zaten istedi Trabzonspor Sigankov'u. Görece daha tecrübeli ama demek ki alternatif olarak o tecrübede başka bir oyuncu yok.
1: Çünkü Muçi hala beni korkutuyor. Hı hı. Bende hala Muçi'de de bir şey var. Soru işareti var. Zaten bir tık geriye geldiğimizde şimdi Malinovski bilmiyoruz. Direkt oynayacak mı? Rotasyonda mı olacak? Direkt oynayacaksa bir artı olur. Ama oynamayacaksa Trabzonspor'un merkezindeki isimler de işte Endidi şey gibi oluyor. Salih gibi oluyor yani. Ceza sahasına senede bir kere giriyorlar. Hı hı. İki tane de şut çekiyorlar. O yüzden bu tarz takımların, yani merkezden skor katkısı alma ihtimali düşük olan takımların ileri ucundaki oyuncuların mutlak surette belli standartları olması lazım. Şimdi onu açıda o standartı karşılayacak Trabzonspor, orası kesin. Hı hı. Ama diğer taraflarda işte Muçi gene aynı olabilir. Daha iyi de olabilir ama daha kötü de olabilir. Yani Muçi bu çünkü.
0: Kötü olduğu senaryoda Malinovski'nin elde olması da bir avantaj.
1: Avantaj. Avantaj. Değil mi? Tabii.
0: Malinovski gibi bir tecrübenin, en azından orada bir tecrübe faktörü var. Trabzonspor'u kurtarabilecek. Ama tabii Malinovski harici de belki eğer sağ kanatta gelirse Aral'ın 10 numara oynadığı düzen de dönem dönem olabilir. Aral'da 10 numarada oynayabildiğini söyledi çünkü.
1: Olabilir. Yani bunlar hep Trabzonspor için avantaj ama yine de hani şu kadroda, hatta bana sorarsan bir değil iki tane kanat oyuncusuna ihtiyaç var.
0: İki tane.
1: İyi kanat oyuncusuna ihtiyaç var.
0: İkiyi ne yapacaksın?
1: Yedek. Alternatif olacak. Şimdi Trabzonspor'da Pina ve Cabral bekler olacak gibi gözüküyor. Hı hı. Bu iki oyuncunun da hücuma destek verme potansiyeli yüksek. Bu mesela Trabzonspor için iyi bir artı. Yani Pina geçen sezon Onuachu'ya en çok asist yapan oyuncuydu. Bu çok iyi bir şey. Cabral'ın da zaten yetenekli bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Dünya Kupası'nda da gördük. Dolayısıyla Cabral'dan da belli oranda gol ve asist katkısı alabilir. Belki hani 5 gol 5 asist katkısı almayacak ama bir skor katkısı gelecek Cabral'dan. Hı hı. Bu da olumlu Trabzonspor için. Fakat nereden bakarsan bak şimdi hani klasik bir 4-2-3-1 dizilecek ya da 4-3 dizilecek takımda hep söylediğim gibi 3 tane bir kere çok iyi kanat oyuncusuna ihtiyacım var. 4 tane olursa çok daha iyi. Ama Trabzonspor orada şu an eksik.
0: Aslında Metehan'ı
1: da sayabilirsin. Doğru.
0: Metehan, Aral, Saviolo ve Prestiani ile aslında 4
1: evet,
0: oyuncuyu Metehan'ı buluyorsun.
1: Unuttum. Metehan önemli çünkü Metehan'dan mesela ben Onuachu'ya iyi asist bekliyorum.
0: Evet.
1: 3-4 asist bekliyorum yani Metehan. Çünkü çalım yeteneği var, böyle bir anda terse dönüyor. Topu çekip önünü boşaltabiliyor. Oyunu boşalttığı anda zaten ceza sahası yayında orta yapsa zaten Onuachu işi bitirir. Hı hı. Yani öyle bir şey var Metehan'ın. İlla içeri girip zorlamasına bile gerek yok Trabzonspor'da. Doğru, Metehan'ı da saymak lazım. Fakat orada da hep şeyde birikti yani.
0: Solda.
1: Sol kanatta birikti.
0: Evet,
1: bütün oyuncular.
0: Yani Aral,
1: Metehan öteki tarafta da oynar. Aral da oynar. İşte on numarada da oynarlar. Hepsi oynar. Ama işte bir tane de böyle diyorum yani sağlam ne alacağını bildiğin oyuncuya ihtiyaç var. Şimdi Metehan'ı Trabzonspor ilk 11 için düşünmüyor. Rotasyon için iyi yaptı ama ilk 11 için düşünmüyor. Aral'ı bence fırsat olarak gördüler. Hani çok, çünkü aynı transfer dönemi içerisinde Metehan, Saviolo ve Aral'ı aynı mevki almazsın.
0: Hatta ben sana Thierry Karadeniz'i de ekleyeyim.
1: Yani,
0: o da sol kanat.
1: Evet, yani orada bir genç şey çıktı, alınabilir oldu.
0: 4 oyuncu
1: aldı. Kaçırmayalım oldu. 10 artı 4 var dendi büyük ihtimalle. Ve aldı Trabzonspor, ki yani aldığı oyuncu da Trabzonspor tarihinde en yüksek bonservisi oluyor.
0: Evet.
1: Yani onu da unutmayalım. Normalde en yüksek bonservis verdiğin oyuncuyu 11'e koyarsın. Koyacak mı? Koyabilir.
0: Koyar.
1: Yani Saviolo yedek kalabilir. O çok garip değil. Fakat işte sağ kanat hala bir şey. Bir ya da iki tane oyuncu orada. Bir tane kesin de iki tane olursa da ben çok fazla garipsemem.
0: Yani Prestiani artı bir tane daha gelebilir diyorsun yani, alternatif olarak. İşte, gelmezse de ben alternatifi söyleyeyim. Cihan Çanak düşünebilir. İki olarak Cabral tabii sol bek alternatifi ama Cabral Mustafa gibi her bölgede oynayan bir oyuncu. Sağ bek, sağ açık, sol açık. Mustafa da öyle. Sağ bek, sağ açık, sol açık. Sağ açık başladı zaten kariyerine Mustafa. Orada da hani zorda kalırsa transfer yapmadan bu da bir alternatif olur.
1: Olur.
0: Cabral çok iki ayağını da çok iyi kullanıyor. Olur. Gördük.

0: Ayağında müthiş kullanıyor. Solda da aynı şekilde. Ve Muçi de yine zaman zaman kanatta geçen sezon değerlendirildi. O da bir diğer alternatif olur eğer transfer gelmezse Prestiani'nin arkasına. Yabancı sayısını bir kısaca hesaplayalım. Trabzonspor'u da yapalım. Son bölümde de herhalde Galatasaray yaparız. Şu anda o onluk dilimde 8 oyuncu gözüküyor Trabzonspor'da. Onana'yı da sayıyorum. Onana, Savic, Cabral, Yabol Folcorelli, Buchuari, Malinowski, Muçi ve Onuachu. 8 buradayız. Burada artı ikilik daha kontenjanı var. Ama Trabzonspor'un ilginç tarafı o artı dörtlü kontenjanda Prestiani de gelirse 7 oyuncu oluyor. Lovic'le birlikte ama.
1: Lövik.
0: Batagov o listede var. 2002'li geçen sezondan devam ettiği için. Beyvu var. Lovic, hadi Lovic'i devre dışı bırakalım. O gidecek diyelim. Hadi Lovic'i saymayalım. Pina var. Ulayi var. Saviolo var. Prestiani. Lovic harici 6 oyuncu ediyor yine Prestiani ile birlikte. Hadi Ulayi'yi de sattın.
1: Aynen.
0: 5. Batagov, Veivu, Pina, Saviolo, Prestiani. Bunlardan biri o onluk şeye girer.
1: İçindeki.
0: 9'a 4. Yine bir yabancı hakkı ve deneyimli bir yabancı hakkı da kalıyor Trabzonspor'a. Prestiani'nin geldi, Ulayi'nin
1: Gitti
0: ve
1: mi?
0: Lovin satıldığı senaryolarda.
1: Evet yani çok kötü durumda değil.
0: Bayağı iyi durumda.
1: Evet.
0: Şu
1: Trabzon
0: an
1: için bir şey
0: saydığımız takımlar
1: diyemezsin yani.
0: arasında Fenerbahçe, Beşiktaş müthiş. Hatta bu artı dörtlü kontenjanı fersah fersah aşıyor Trabzonspor. Ve orada gidecek yabancılar da Mendy, Lundstram ve Draguş
1: Evet.
0: olacak. Onları da saymadım. Onlar düşünmüyor yeni sezon planlamasında. Çok sürpriz olur kalmaları. Yani o artı bir yabancı hakkını da nereden kullanabilir, nereden yana kullanabilir? Eğer az önceki haberler Onuachu'nun kaldığı senaryo üzerindeyse ikinci santrfor için kullanılabilir. Ya da sol stoper Batagov iyileşene kadar o bölge çünkü biraz sıkıntılı gözüküyor. Oradan yana kullanabilir ama orada da mesela Ahmet Can ya da Ümit Aktağ yerliyle bile kotarırsın.
1: Ahmet Can'a teklif yapıldığı okudum.
0: Evet.
1: Sürekli okuyorum. Yani ne kadar doğru bilmiyorum ama sürekli yazılıyor.
0: Aynen. Ama Ahmet mi sıcak bakmıyor? Ajax mı sıcak bakmıyor? Böyle bir şey var orada. Kesin gözüyle bakılmıyor transfere. Ama oraya bir yabancı yapma lüksü var şu anda. Trabzonspor'un istediği anda ya da dediğim gibi santrfor yapacak. Herhalde merkeze bu saatten sonra bir yabancı takviyesi gelmez diye düşünüyorum. Kanatlara zaten yeteri kadar geldi. Beklere geldi. Kaleye geldi. Trabzon'un işi çok net yani şu anda. Çok.
1: Ama Ulay'a gittiği noktada yapmaz mısın merkeze?
0: Buchari var. Yabol Folcarelli var. Malinowski var. Ozan Tufan var. Ki Ozan da sezonu iyi bitirdi.
1: Melih geldi.
0: Melih geldi bir de 5 oldu. İki bölge için 5 oyuncu. Ki Okay'ı saymadım bak.
1: Yok
0: Değil
1: evet.
0: mi? Okay Yokuşlu'yu saymadım bile. Salih Malkoçoğlu'nu da saymadım. O bölgelerin oyuncusu. Önde de Muçi var. Muçi alternatif yine Malinowski'yi düşünebilirsin. Ya da Aral'ı düşünebilirsin. Yani çok şeyi var. Hareket alanı var Trabzonspor'un bence. İlk 11 bazında. Ulay yerine de bilmiyorum düşünür mü? Sanki çok parayı kanatlara harcıyor. Merkeze öyle bir transfer yapmaz. Belki sonda bir fırsat transferi kovalar kiralık ama
1: Merkeze ikna oluyor musun peki? Mesela Buchuari güvenerek sezona başlayacağım bir oyuncu mu? Çünkü
0: belki
1: bir
0: Malinowski'yi başlatır orada.
1: işte bir stres
0: Yabol
1: kırığı
0: Folcarelli'ye.
1: olduğunu biliyorsun mesela oyuncunun. Hani bunu Fatih Tekke kendi söyledi. Risk aldık dedi oyuncu da. Tabii hani sakatlı adamı sürekli olacak halde değil. Ama bir her zaman için bir soru işareti var gibi oyuncuda. Yani
0: Yani orada Yabol
1: Ulay'ın
0: Folcarelli,
1: denklemini çektiğinde
0: Malinowski ikisi. Önlerinde de Muçi gözüküyor. Alternatif olarak da Buchari, Ozan Tufan ve Melih Kabasakal gözüküyor. Hani bu üç büyükler için sorsan riskli diyebilirdim ama Trabzonspor geçen sezon aldığı riskleri düşününce ikinci araya sol kanatsız başlamak gibi Trabzonspor yapıyor bunları. Trabzonspor için riskten de bir tık ötesi yani alınabilecek bir şey. Trabzon olduğu için bunu söylüyorum. Trabzon'un bakışı biraz daha farklı çünkü transferde. O yüzden yapılabilir gibi geliyor bana. Yapılmazsa da o zaman o yabancı hakkını merkezden yana kullanılır diye düşünüyorsun.
1: kullanabilir. Yani kullanırsa ben çok şaşırmam.
0: Peki orada onu aç umutlarıyla başlamak risk olmuyor mu? Eğer merkezden
1: İşte o da
0: kullanırsan
1: riskli. O yüzden onu düşünüyorum şu an. Orada
0: oraya
1: hani Trabzonspor çok kötü durumda değil dedim ama yani oraya da yapabilirler.

0: Orayı yaparsa da kimse çok fazla itiraz etmez.
1: Yani şu anda Arokodare onu açıyor, hadi kalıyor diye düşünelim. O hamle oraya geliyor gibi.
0: Evet.
1: Sol stoperi de yerliden çözdün mü?
0: Çünkü yani bir de Onaç 32, Umut Nayır 33. Hani yaşlar da Trabzonspor'un ortalama havuzunda en yukarıda mevkidir belki şu an.
1: Bir de Onaç'ın ilk döneminde ne kadar çok yorulduğunu, şimdi Avrupa kupaları olacağını, hafta
0: Aynen.
1: içi mesaisinin gelmesiyle birlikte Onaç'ın yıpranma payı da artacaktır. O yüzden
0: Bir de Trabzon kesin Avrupa oynayacağı için ona göre düşünmesi lazım.
1: evet.
0: Hani öyle elenmeyecek yani Trabzonspor. En kötü Konferans Ligi'nde 6 grup maçı oynayacak. E 6 grup maçı oynadıktan sonra Trabzonspor orada da elenmez.
1: Büyük ihtimalle. Yani bir
0: 8.
1: playoff'a girer en
0: Hani
1: kötü.
0: 8. İşte duruma göre ve 10 maç, 12
1: 12
0: maç
1: maç.
0: gibi düşünmek lazım Trabzonspor'un Avrupa macerasının bu sezon en kötü.
1: O yüzden orada da sen santrfora
0: Ki olabilir yani şu an
1: dönüyor
0: bakınca.
1: olabilirsin.
0: Evet, şu an santrafora bir
1: Daha
0: takviye gelebilir.
1: acil ihtiyaç gibi gözüküyor. Evet, Trabzonspor'un planlamasını da bitirdik. Bugün kadro planlamalarını yapıyoruz. Fenerbahçe'de çok zorlandık bence. Hala benim kafam çok net değil. Beşiktaş'ta net. Trabzonspor net. Reklamdan dönüşte de Galatasaray'a bakalım. İddia bölümünden sonra Galatasaray'ı konuşalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 62.549 dolardan işlem görmekte. Dünle fiyat çok benzer. Dün gün içerisinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili açıklamalarından sonra bir düşüş gözlemlendi. Ama oradan tepkiyi tekrar aldı Bitcoin. Dünkü seviyelerine geri geldi. TL olarak da 2.931.290'da.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 300-056 Luckyshot iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: ...9.24 saatlerimiz iddia bölümüne geldik. Bugün Dünya Kupası'nda çeyrek finaller başlıyor. Güzel de bir maçla başlıyor. Saat 23'te Fransa ile Fas. Bir önceki Dünya Kupası'nda yarı finalde karşı karşıya gelen iki takım bu sefer çeyrek finalde karşılaşıyor. O maçı Fransa 2-0'lık skorla kazanmış. Adını finale yazdırmıştı. Fas tarihi bir başarı elde etmişti. Bir Afrika ülkesi olarak ilk kez yarı final görmüşlerdi Dünya Kupası'nda. Üst üste ikinci kez de çeyrek finali gördüler. Bu anlamda da Afrika ülkeleri arasında tarihe geçen bir performans oldu Fas'ın. Fas'ta bu maçta Saibari kesin olarak forma giyemeyecek. Fas açısından büyük bir kayıp. İlk maç diyorum. Bir önceki maçta Fas'ta Saibari ilk yarıda sakatlanmış. Oyundan çıkmıştı. Rahimi'ye bırakmıştı yerini. Dün açıklandı. Saibari kesin olarak bu maçta yok. Ama turnuvayı kapattı da demiyor hocası. Ama bu maçlık oynamasını engelleyecek bir sakatlığı var. Fransa'da herhangi bir eksik gözükmüyor. Tchouameni bir önceki maçta yoktu. Sakatlığı vardı. Fakat Tchouameni de dün Fransa milli takımıyla çalışmış. O yüzden kadroda olur. Ama ilk 11'de bir kez daha Deschamps Kone'yi tercih edebilir. Bu durumda tek antrenmanda Tchouameni'yi riske atmayabilir. Kone bir önceki maçta forma şansı bulmuştu Rabiot'un yanında. Kone bu arada sarı kart ceza sınırında. Olise de sarı kart cezasındaki bir diğer oyuncu Fransa'da. Eğer bu maçta kart görürlerse bu iki oyuncu yarı finalde forma giyemeyecekler. Fransa başvurmuş Olise'nin kartın iptal edilmesi için ama disiplin kurulu ya da hangi kurulsa karar veren kabul etmemiş o başvuruyu. Fas'ta da bu arada 4 oyuncu ceza sınırında. Önemli de oyuncular. Hepsi ilk 11 oyuncuları. Hakimi, Diop, Halhal ve Elkanus. Onlar da kart görürse yarı finalde yoklar. Tahmin edileceği üzere Fransa maçın favorisi. İddia.com'da 1.44 Fransa galibiyetin oranı. Beraberlik 3.68. Fas galibiyeti de 5.48 olarak paylaşılmış. 2.5 gol üstü 1.81. 2.5 gol altı 1.67. Ama 1600'ün üzerinde bahis seçeneği var. Özellikle özel kısmına girerseniz yine orada sayısız seçenek var. Şutlar, fauller, kornerler, goller, direkten dönerler, kırmızı kartlar alabildiğine ihtimal var. Onlara bakabilirsiniz.
3: Ne düşünüyorsun? 1-0-2'de?
0: 1-0-2'de
3: bir sürpriz olabilir mi?
0: Oyuna sürpriz yazdım galiba.
3: Galiba.
0: Hatırlamıyorum. Dün yazdım bir şeyler de hepsini. 4 maça da bir şeyler yazdım. Ama galiba bu maçta bir sürpriz yazdım. Norveç İngiltere'de yazdım.
3: İddia.com'dan seni bulmak kolay.
0: Hayır. Oyunda yazdım.
3: İddia.com'a yazmadım.
0: Daha iddia yazmadım. İddia gün içinde yazacağım. İddiada o kadar riske girmeyebilirim 1-0-2'de de. Tahmin oyununda Kicktip'te yazdım.
3: Tahmin oyununda sürpriz yazdın ha?
0: Evet. Ama orada fark yaratabilir miyim diye yazdım biraz mecburiyetten. Çok gerilerde kaldım. Senin gibi 2-20 mücadelesi vermiyoruz biz. 200'de kalmaya çalıştığım için orada biraz fark yaratır mıyım dedim ama çok şey gönül rahatlığıyla yazmadım tabii ki. Saibari'nin olmaması da büyük bir eksiklik Fas açısından ama belli bir direnç ortaya koyarlar. Ben bu maça büyük ihtimalle az gollü bir maç yazarım iddiada.
3: Peki Paraguay kadar Fransa'yı zorlayabilir mi Fas? Her anlamda. Savunma ve sertlik olarak.
0: Paraguay kadar O dozajı aşmazlar. Ama o dozajı aşmadan da bence benzer, yani oyun içi sertliğini gösterir Fas Fransa'ya karşı. Ama Paraguay ayrı bir klasman, yani o kadar olmaz. Hani durduk
3: onu kim
0: yere
3: yapabilir diyorsun?
0: Yumruk atmalar falan görmeyiz büyük ihtimalle Fas'tan. Ama ikili mücadelelerde sert bir Fas takımı görürüz diye düşünüyorum. Ama yeter mi tabii ki? Paraguay'ın yaptığı gibi bir şeye mi ihtiyaç var Fransa'nın durdurulması için? Ona öyle dersen bir şey diyemem. Ama Fas da bence o sertliği gösterir bu maçta.
3: Valla ben bu Fas takımının savunma olarak Fransa'yı pek durdurabileceğini düşünmüyorum. Paraguay'dan daha iyi hücum edecekleri, Fransa savunmasını daha fazla zorlayacakları kesin. Ancak Fransız oyuncuların yeteneği, o yetenek havuzunun rotasyondaki genişliğini düşünürsek bence Fas'ın işi çok zor. Çok üst düzey bir performansa ihtiyaç var savunma olarak. Çünkü Fransa senle Paraguay maçı öncesinde konuşmuştuk. Yani ortalama 3 golle geliyordu oynadığı rakiplere karşı. Paraguay maçı biraz tabii işte az önce anlattığımız sebeplerle onun dışına çıktı. Ama bir şekilde Fransa diğer takımların yaptığı gibi Paraguay'dan golü yemedi. İşte biz Paraguay'dan golü yedik. Almanya Paraguay'dan golü yedi. Golü yemediği için de penaltıyla da olsa golü bularak rakibini eledi. Şimdi o seviyede bir savunma, o kadar derinde bir savunma zor Fas'ın yapması. Yapsa da başarılı olma ihtimali gene daha zor. İşin savunma tarafı da Fransa'da genel olarak güvenli. O yüzden ben Fransa'nın 90 dakika içerisinde turu geçeceğini düşünüyorum.
0: Maç sonucu
3: 1-0-2'de.
0: 1-44.
3: Ben de alternatif yazacağım. Ben de büyük ihtimalle alternatif yazarım. Yani Fransa 2 gol atar, işte 5 korner kullanır. Fransa 2 gol atar, 6 korner kullanır gibi güzel alternatifler var özel seçeneklerde.
0: Maç sonucu 1-4.5-6 nasıl mesela senin için? 1-68 oranı.
3: Daha yüksek bir oran çıkartırım ben.
0: Ha, çıkartırsın.
3: Fransa-Fas eşleşmelerinden. O yüzden de Fas'ın ben işinin zor olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, bugün tek maç var. Yarın da saat 22'de İspanya-Belçika diğer bir yarı final karşılaşması olacak. Daha da bu maça dair değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz. Voleybolda da maçlar var. Dileyen onlara da bahis yapabilir. Bu arada yarın sabah da hatırlatmayı şimdiden yapalım Ali abi dilersen. 7'de Filenin Sultanları'nın ABD değil mi? Maçı
3: evet,
0: var.
3: Amerika maçı var.
0: Biz de canlı olarak Radyo Spor'dan vereceğiz Esport'ta ortak yayında. O yüzden program o maç bitiminde başlayacak. Maç artık ne kadar sürer? 3 set sürerse böyle 8.5 civarı, 4 set sürerse 9.

0: 9 civarı, 5 set sürerse de tahminen başlamadan bile bitebilir program. 9.30 civarı başlarız yarınki programa.
1: Güzel maç olacak ama.
0: Tabii ABD, sen dedin, lider olarak geldi. Evet, Milletler
1: Ligi'nde. Güzel maç olacak.
0: Biz de bir mağlubiyet gerisindeyiz. ABD'nin, yakalayabiliriz onları eğer kazanabilirsek. Diyelim o zaman, bu bölümü de bitirelim. Reklama gidelim. Reklamdan sonra da Galatasaray planlamasıyla buradayız.
2: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.37 saatlerimiz geldik Galatasaray'a. Galatasaray'da işimiz kolay gibi gözüküyor. Yabancı sayısı konusunda Galatasaray en eli rahat kulüplerden bir tanesi. Yeni sezon planlamasında kadroda tutması beklenen oyuncu sayısı Galatasaray'ın 9 şu an itibariyle. Davinson, Jakobs, Singo, Şalai, Torreira, Sara, Sane, Osimhen ve genç kontenjanında da Niaga. Yani 8+1 şu anda Galatasaray'ın 10+4'teki durumu. Lemina eğer sözleşme uzatılırsa 9 yabancı olacak. Icardi de kalırsa 10 olacak. Niaga ile de +1. 10+1'e dönecek Galatasaray. Ama şu an ne Icardi ile ne Lemina ile bir sözleşme imzalanmadı ve Icardi'de hiç umut yok. Lemina'da da bir ihtimal hala kalabileceği konuşuluyor.
1: Lemina olursa 9.
0: Lemina olursa 9 olacak. Artı hakkını da nereden kullanacak onu bilemiyoruz. Ama genç kontenjanında 3 boşluk var şu anda Galatasaray'ın. Yelert düşünmediği için saymıyorum. Normalde +4'te o da olacaktı. Nelson da kadroda ama yeni sezonda düşünülmeyen yabancıları Galatasaray'ın. O ikisini devre dışı bıraktık. Kalanlar da şu anda 9. Icardi Lemina devam ederse de 11 yabancı oyuncu, 1 normal kontenjandan, 3 de genç kontenjandan hakkı olacak Galatasaray'ın. Bayağı ile rahat bu konuda.
1: Peki şöyle bir şey sorayım. Bu bütün haklar kullanılır mı?
0: Zorunluluk yok.
1: Zorunluluk olmadığını biliyorum canım. Galatasaray kullanır mı? Yani ihtiyacı var mı?
0: Onu da istiyorsan kadronun diğer
1: Lemina'yı tuttuğunu düşün. Hı hı. 1+4 gibi oluyor. 1+3 mu oluyor? Pardon.
0: 1+3. 1+3 tutmadın. Lemina'yı tuttun.
1: Hı-hı. Lemina'yı tuttum. 1+3 kontenjanım var. Hı-hı. Kullanır mı Galatasaray? Hiç bakmadan söyleyeyim, kullanır. Hı-hı. Hiç bakmadım. Ama kullanır diye düşünüyorum.
0: Geçen sezon
1: kullanmamıştı.
0: Kullanmamıştı. Bayağı boşluk bırak. 11 yabancı falan, evet, bitirdi
1: bence
0: galiba.
1: Çok güzeldi. Hep söylerim ben bunu. Yani yabancı sayısını sınıra yakın tutmak, sınırdan aşağı tutmak kulüpler için çok çok iyi. Hani Galatasaray şimdi işte Nelson Yelert'ten nasıl şey yapacak bilmiyorum. Hani Zaniolo'yu artık sattı mesela. Hı hı. Artık onunla uğraşmayacak Galatasaray. Ama mesela Nelson'dan ve Yelert'ten de çıkabilirse kontrat olarak da elini bayağı hafifletecek. Burada tabii Galatasaray'ın bunu yapması

0: Yani yabancı sayısını sınıra yakın tutmak, sınırdan aşağı tutmak kulüpler için çok çok iyi. Hani Galatasaray şimdi işte Nelson Yelert'ten nasıl şey yapacak bilmiyorum. Hani Zanyolu'yu artık sattı mesela. Artık onunla uğraşmayacak Galatasaray. Ama mesela Nelson'dan ve Yelert'ten de çıkabilirse kontrat olarak da elini bayağı hafifletecek. Burada tabii Galatasaray'ın bunu yapması bir anlamda zorunlu çünkü Galatasaray'ın zaten mevcut yabancılar çok pahalı yabancılar. Yani Galatasaray böyle bir şeyden uyandı artık. Hani tatilde oydu buydu falan. Bir dakika sezon başlıyor ne oluyor? Bizimkiler ne yapıyor? Niye hareket yok? Tamam anladık. Şampiyonlar Ligi geç başlayacak. Lige daha var falan filan derken bir dakika bir ne oluyoruz? Durumu var Galatasaray'da şu an. Pek bir yaprak da kıpırdamıyor Galatasaray yönetimi tarafında. İşte seninle arada konuştuk. Şahan Gökbakar'ın paylaştığı bir video bile Galatasaray'ı tetiklemiş gözüküyor. Başkanın açıklamaları sanki direkt ona cevap gibi yani onun ya da onun yarattığı etkiye cevap gibi düşünmek yanlış olmaz. O yüzden hani Galatasaray taraftarının bu da aslında bir şey olduğunu, beklentisi olduğunu gösteriyor. Peki hani taraftar beklentisine göre hareket etmek gerekir mi?
1: Yok.
0: Tabii ki hayır. Eğer ne yaptığınızı biliyorsanız, planınız, organizasyonunuz sağlamsa taraftar beklentisine göre hareket etmezsiniz. Galatasaray öyle yapıyor diyebilir miyiz? Onu
1: Öyle bir intibası yok taraftar
0: evet.
1: nezdinde.
0: Bende de yok. Bende de pek olduğunu söyleyemem. Yani geçen sene Galatasaray ara transfer döneminde de neler konuştu, neler düşündü. Hamle şeyi de vardı. O hamle yapamadı bir türlü mesela Galatasaray.
1: Dün Hasan Arda Kaşıkçı'nın bir videosu önüme düştü. Galiba onundu, onun programında. Galatasaray mesela Icardi hamlesini planlı yapmadı diyor. Seferovic Gomis'ti diyor Galatasaray'ın planlaması. Baktı olmuyor Seferovic'te. O an bir fırsat çıktı. Icardi'yi o şekilde aldı. İşte Osimhen zaten planlamada yoktu. Icardi Batshuayi'ydi. Bir anda öyle bir şey çıktı oldu. Torreira transferi galiba yine hani başka adaylar olmayınca biraz mecburiyetten olmuş. Hani Galatasaray'ın da bugünlere öyle çok büyük planlama başarısıyla gelmediğini, biraz o fırsatları kullanarak buraya geldiğini söylüyor. Genel algı da taraftarda da sende de bende de çok farklı değil. Çok müthiş bir planlama varmış gibi gözükmüyor transfer dönemlerinde Galatasaray'da. Biraz o fırsatları değerlendirdiği için fark
0: Galatasaray
1: yarattı.
0: taraftarı bence burada haklı. Çünkü üst üste 4 şampiyonluk çok büyük bir istikrar. Teknik direktör istikrarı. Ondan sonra kadroda belli bir istikrar. Sürekli Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde belli oranda fark yaratmakla beraber artık kulübün yönetim katının da biraz daha bence uluslararası standartlarda olmasını Galatasaray taraftarı bekliyor. Hani sanki kulübün gidişatıyla Galatasaray yönetimi bir değil gibi ama halbuki bu Galatasaray yönetimi kulübü bu şartlara getiren yönetim. Büyük ihtimalle yönetim de bunu anlamaya, anlatmaya çalışıyor. Yani hani geçen sene konuşmuştuk. Dursun Özbek söylüyordu futbol aklıyla alakalı. Yani futbol aklı olarak ne diyorsunuz işte?
1: 4 senedir
0: 4
1: şampiyon
0: senedir
1: yapıyoruz
0: şampiyon
1: ya.
0: oluyoruz diyor. Fakat hani 4 senedir şampiyon olan bir yönetimin ya da bir başkanın da imajının bu şekilde olması mesela başkanın bir durup düşünmesini gerektirecek bir konu. Çok daha sağlam, çok daha güvenilir. Yani Galatasaray başkanı bugün hareket ettiğinde ya da bugün sessiz kaldığında Galatasaray transferde Galatasaray taraftarları da ya bizim başkanımız işini bilir, bizim kulübümüz işini bilir güveni olması lazımdı. Pek öyle bir güven yok. Tam tersine bir panik şeyi var ya yani, eyvah falan ne oluyor geç mi kalıyoruz gene bunlar ne yapıyorlar durumu var. Bu da Dursun Özbek'in düşünmesi gereken bir açıkçası durum.
1: Geçen o açıklamayı yaptığında Dursun Özbek biraz şey vari oldu. Montella vari açıklamalarda hatırlıyor musun bilmiyorum ama
0: Biz şunu
1: hatırlatayım.
0: yaptık, bunu yaptık değil mi?
1: Evet.
0: Tabii.
1: Şimdi evet yani yapıldı. Montella'nın dedikleri de doğruydu. 60 küsur şut çekildi. Elinden geleni yaptı milli takım ama konu o değil. Konu Dursun Özbek'in bir önceki döneminde kurduğu kadro, son dönemde kurduğu kadro değil. Yani taraftar biliyor ama demek ki geçmiyor bir şekilde. Yani bunları söyleyerek mesela kaç taraftarı ikna edebilmiştir Dursun Özbek? Bence çok edememiştir. O gün Montella için söylediğimiz şeylerin bir benzeri bugün Dursun Özbek için de söylenebilir. Yani orada ben daha çok Arda Güler tonundaki açıklamaların tarafındayım. Yani burada da taraftarın bir kısmı en azından böyle bir yangın yapıyorsa hani onu önce

0: kabul edip sonra söylemek, bunları hiç söylememek hatta bence. Sonra bir şeyler söylemek daha makul ama sadece bu geçmiş dönemdeki transferlere atıfta bulunarak o taraftarın yangını söndürmek bence mümkün değil. Stratejik olarak bir iletişim hatası olduğunu düşünüyorum Dursun Özbey'in yaptığının. Bu açıklamanın üzerine bir transfer de henüz gelmedi Galatasaray'da. Bu tarz yangınları çoğu açıklama söndürmez bence. En doğru açıklama da söndürmez de. Bu hiç söndürmez. Anca transferle söndürürsün. Türkiye'de işler öyle yürüyor. Transfer de yok. Üzerine dün Fenerbahçe'nin Greenwood'u aldığı haberleri çıktı. Bu da bir dezavantaj Galatasaray için. Trossard Beşiktaş'ta çıktı. Trabzon zaten Aral'ı aldı. Aral konusu da bu arada Galatasaray yönetimini yıpratabilecek bir konuydu. Takip edebildiğimi bilmiyorum ama Galatasaray'ın bir yoklama yaptığı, sonra Trabzon tekrar devreye girdiği, aradan çekilin dediği, Galatasaray'ın çekildiği gibi şeyler söylendi. Niye girmiyorsunuz böyle bir yerliye, Trabzon istedi diye diyen taraftarlar da var. O yüzden yaralı şu anda yönetim ilginç şekilde 4 yıllık şampiyonun üstüne. Bunu da böyle sözlerle değiştirmeniz mümkün değil. İnsanlar icraatla bunları, bu düşünceleri değiştirecektir. Ve şu anda da pek bir hareket yok. Senin de az önce bahsettiğin gibi. Yani bugün haberlerim şundan ibaret. HTSpor'un bir Ugo Çukwu haberi var. Galatasaray kiralama teklifi yaptı. Bir de Emre Kaplan'ın gece attığı tweetler var ama mesela altına bakmadım da tahmin edebiliyorum ki yönetimi kollamaya çalıştığına dair çok sayıda yorum gelmiştir. Öyle bir algı oluyor çünkü taraftarda. Çünkü işte şifreli bir mesaj. Galatasaray şu anda Dünya Kupası'na takımıyla yoluna devam eden bir oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor demiş. İşte A plus bir 10 numara ve orta sahayı kadrosuna katmak için girişimleri hızlandırdı demiş Galatasaray yönetimi.
1: Galatasaray'ın transferde biraz ağır kalmasının ya da geç kalmasının işte kimine göre değişir bu bakış açısı. Biraz böyle U23 oyuncu alma zorunluluğu olması olabilir mi?
0: Tabii mecbur şu anda. Ama orada da mesela Duran'ı almak için çok şeye ihtiyacı yok süreye. Duran bayağıdır konuşuluyor Galatasaray'da. Mesela o transferi açıklayabilirdi.
1: Duran artı 4'e giriyor mu?
0: Giriyor.
1: Giriyor.
0: 2003'lü. Ama diğer U23'ler kolay değil. Yani Ugo Çukwu kolay bir
1: Onun
0: operasyon
1: için
0: değil.
1: anlatmaya
0: Can
1: çalışıyorum.
0: Uzun yerli olarak kolay bir operasyon değil. Ama işte taraftar pek öyle bakmıyor. Bilmiyorum.
1: Çünkü hani biraz
0: Gecikebilir
1: daha
0: diye
1: böyle
0: düşünmüyor.
1: kariyerinin sonuna gelmiş, ondan sonra yıldız statüsündeki oyuncuları Türkiye'ye getirmek hakikaten daha kolay. Yani menajerler sürekli olarak zaten o tarz oyuncuları Türkiye Ligi'ne getirmeye çalışıyorlar. Ama fakat daha kariyerinin başında potansiyeli yüksek, işte Premier Lig görmüş ya da Premier Lig adayı. Şimdi o tarz oyuncuları gittiğinde hem giden takım sayısı fazla hem rakamlar oldukça yüksek. Yani sen şimdi Galatasaray taraftarının beklediği seviyede bir U23 takviyesi yapacaksan herhalde bir 40-45 ya da 35-45 bandında bir rakamı vermek zorundasın gibi gözüküyor.
0: Ugo Çukwu için 26 milyon telaffuz etmiş HTSpor.
1: İşte yani, o da yüksek, o da bayağı yüksek bir rakam. Bir de ikna konusu da çok kolay değil. Biraz daha zor bence. Hani yaşı gelmiş yıldızları ikna etmeye göre bu tarz isimleri Türkiye Ligi'ne getirmek. Galatasaray'ın artısı tabii net şekilde Şampiyonlar Ligi ve son dönemdeki üstün sportif başarı. Bakalım, ben de merak ediyorum hamleleri. Ama umarım panik yaptırmaz bu şey Galatasaray yönetimine. Yani
0: Evet.
1: o da en kötüsü.
0: Şu an Duran U23 orta saha ve Can Uzun herhalde en net gözüken takviyeleri Galatasaray'ın planladığı 3 takviye. Bir yabancı yedek santrfor, bir genç yine yabancı orta saha ve 10 numaraya da Can Uzun gibi yerli bir oyuncu. Bunlar kesin gözüyle bakılan transferler. Planlamayı tamamlarsak diğer takımlarda yaptığımız gibi kalede Uğurcan, Günay, Jankat bir dokunuşa ihtiyaç yok şu anda. Sağ bek Şalai.
1: Singo.
0: Singo da var ama o da stoper bir zaman. Bir stoperin de bir numaralı
1: Ama gene de
0: alternatifi.
1: söyleyebilirsin
0: Singo
1: rahatça.
0: diyelim. O zaman stoperde
1: Stoperde de söyle gene Singo'yu.
0: evet, Davinson Abdülkerim Singo, onların alternatifi olarak
1: Kim?
0: Arda Ünyay var. Mete Han'ın da kiralık gitmesi bekleniyor.
1: Tamam.
0: Yani burada bir sağ bek transferi yapılırsa bence sürpriz olmaz, ya da bir stoper transferi
1: ama
0: yapılırsa.
1: Ama net yerli olması lazım.
0: Ya da U23.
1: Ya da.
0: U23'te çünkü bayağı kontenjanı var. Evet. O bir tane daha var. Duran ve Ugo Çukwu'yu alsam bile bir kontenjan daha var. Sol bekte Jakobs Eren. Oraya herhangi bir dokunuşa gerek yok gibi. Orta sahada şu anda Torreira, Kaan Ayhan stoperde de alternatiflerden biri. Sara, Niaga, İlikay gözüküyor. Burada işte o yabancı genç gelecek.
1: Ama buraya mesela net şekilde çok iyi bir oyuncu gelmesi gerektiği belli.
0: Evet. Lemina yani da değil oyuncu herhalde.
1: Yok. Yani Galatasaray'ın oraya böyle tartışmasız ligin üzerinde Şampiyonlar Ligi ayarında bir oyuncu pat diye böyle koyması lazım. Bir merkez orta saha oyuncusu. Manzambi tarzında. Ha, böyle oldu. Koyduğun anda
0: Nivkas'la yazdılar en son.
1: Hayır. Ben örnek olarak söylüyorum. Koyduğun anda böyle ya bu nasıl bir adam, çok iyi bir adammış demesi gerekiyor. Çünkü bak orada dikkat et. Yani düşen performanslar var. Soru işaretleri var. Acaba mı diyeceğin oyuncu var. Yani bu sene mesela Galatasaray'da kime direkt güvenecek? O oyuncu yok gerçekten ve uzun süredir yok Galatasaray'da. Yani bunların hepsi iyi oyuncular. Torreira da çok iyi oyuncu.
0: Sara
1: da çok iyi oyuncu.
0: İlkay var.
1: İyi olduğu zaman Lemina da çok iyi oyuncu kalırsa. Ama amaları var işte. Yani bir sürü aması var hatta bu oyuncuların. Dolayısıyla Galatasaray'ın o aradığı merkezi, uzun süredir aradığı merkezi artık Galatasaray yönetimi bu transfer döneminde de ıskalayamaz. Ve belki o hani onun içinde kalan bir oyuncu da olabilir. 10 yabancılık kontenjanın içinde olan hak da oraya kullanılabilir belki.
0: Evet,
1: orada yani orada biraz yaş sınırından falan bağımsız düşünmek gerekiyor bana sorarsan.
0: Ama şu an daha çok U23 oyuncuları evet, hep yazıldı ama tabii değişiyor transfer döneminde dinamikler. Bakalım değişebilir belki. Kanatta Barış Alper, Sane, Yunus ve Ahmet Kutucu gözüküyor an itibariyle. Can Armanda Güner, Berat Duş da gençten belki kamp performansıyla kalabilecek oyuncular. 10 numarada yine Yunus'u sayacağız. İlkay'ı herhalde ve Saray'ı buraya da ekleyeceğiz. Ve Can Uzun bekleniyor. Santrfor'da da Osimhen gözüküyor. Halil Dervişoğlu da hala Galatasaray oyuncusu gözüküyor bu arada.
1: Evet. Merkez diyorum.
0: Evet, Galatasaray'da şu an o genç merkez, John Duran gibi bir yabancı ya da genç santrfor, bir de Can Uzun en olmazsa olmaz transferler gibi gözüküyor. Bir stoper veya bir sağ bek de yapılabilir.
1: Onlar da yapılabilir. Yani onlara da çok fazla kimsenin itiraz edeceğini düşünmüyorum ben. Fakat Can Uzun'u da Galatasaray çekebilirse Frankfurt'tan, o da tabii çok büyük iş olur.
0: Aynen. Orada hani De Bruyne bir ara konuşuldu, Bernardo konuşuldu, böyle daha yaşlı, deneyimli bir isim de konuşuldu. O da olabilir hala. Can Uzun olmazsa.
1: Ya olabilir ama yani şimdi bir kere orada Mertens geldi, başarılı oldu diye illa da sürekli olarak o profili aramaya gerek yok.
0: İlkay olmadı mesela.
1: Yani İlkay olmadı. Çünkü İlkay da benzer şekilde düşünülmüştü. Fakat mesela şimdi zor bir şey söyleyeyim. Belki İlkay daha iyi bir sezon geçirebilir. Bir ihtimal. Yani İlkay da sonuçta bahsettiğimiz oyuncu İlkay Gündoğan. Yani sıradan bir oyuncu değil. Geçen sene beklentileri karşılamadığının farkındayım. Ancak bu sene daha iyi İlkay görebiliriz.
0: Olabilir.
1: O da ihtimaller dahilinde.
0: 9.54 bitirdik Ali abi bugün. Dört büyüklerin kadro planlamasını yapmış olduk. Biraz kendiliğinden gelişti. Böyle bir niyetim benim yoktu programa başlarken ama gelişmeler onu getirdi. Bence güzel de oldu. Bizim de böyle bilgilerimiz takımlarla
1: aynen
0: alakalı tazelenmiş oldu. Eksik bildiğimiz, yanlış bildiğimiz şeyleri öğrendik. Dinleyiciler için de umarım keyifli, güzel bir program olmuştur. Yarın daha çok girişte tabii Dünya Kupası ağırlıklı tabii olur. Fransa-Fas mücadelesi. Ama tek maç olduğu için bir yere kadar götürür. Aa, gerçi yarın şey var ya.
1: Voleybol var ya.
0: Yarın bir de voleybol maçı var ki. Yine unuttum. Kapatırken de hatırlatayım. Saat 7'de Milletler Ligi 3. etap 2. maçında milli takımımız ABD ile karşı karşıya gelecek. Esport canlı yayınlayacak. Biz de Radyo Spor olarak o maçı vereceğiz. Minimum 3 set sürecek ise haliyle. O yüzden 8.30'a kadar bizim program başlamaz. 8.30'dan sonra da bakalım. Bu arada ABD de bugün Polonya'ya 3-2 kaybetmiş. İkinci yenilgisi oldu değil mi onların da? Evet, 10 maç sonunda 2 yenilgi olmuş. Biz 9 maç 2 yenilgi. Yarın kazanırsak ABD'nin de önüne geçebilme ihtimalimiz yüksek. Yani şu anlar puanlar geçemeyeceğiz de.
1: Şu ana kadar 3 set kaybetmişlerdi galiba sadece.
0: Maçta da direkt 3 set.
1: 6 set kaybetmişlerdi.
0: 3 de şimdi kaybettiler. 9 set olmuşlardı.
1: 3 set birden kaybetmişler.
0: Evet. Program bitirdik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Sporu dinliyorsunuz?
4: Radyo Sporu neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
5: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
6: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
7: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
2: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar, yani 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oluyorsun. Gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212-363-0434. 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çerçeve okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. FIFA 20 yaş altı kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Milli Kız Basketbol takımımız son 16 turunda karşılaştığı İzlanda'yı 84-62 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Şimdiden kızlarımızı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'den 5 gollü prova diyoruz. Admine Barker maç sonucu, Fenerbahçe ilk hazırlık maçına dün çıktı biliyorsunuz ve maçı da 5-0 kazandı. Mesajlara bakacağız, dinleyici alacağız. Günaydın.
3: Günaydın Aygün Bey, İbrahim Bey, nasılsınız?
2: İyiyim İbrahim Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz.
3: Çok sağ olun, sağ olun.
2: Buyurun efendim.
3: Aygün Bey, bu Marsilya'daki
2: Greenwood mu?
3: O garanti mi acaba ya?
2: Yani görüşmeler devam ediyor. Şu anda biten bir şey yok. Dün akşam Fenerbahçe Spor Kulübü bununla ilgili bir yalanlama da geçti. Yani isim vermedi ama bazı arkadaşlarım işte evi tutuldu. Yok, evi denize bakıyor.
3: Ama kanallara...
2: Yani çocukları burada okuyacak diye.
3: Kanallar yazdı mı anlaştı diye.
2: Hala futbolcu anlaşma var da kulübüyle görüşmeler devam ediyor.
3: Ama kulübü de yani anlaştı dedi.
2: O zaman nerede
3: ama...
2: abi, açıklama yapılması lazım değil mi abi?
3: Açıklama yapılır. Hani Aziz Bey... Yani masaya yumruğunu vurdu mu şey yapmaz. Tahmini veya yapmaz.
2: İşte o yüzden diyorum ya, mesela tam net bitmediğinden dolayı yumruğu tam vuramadı. O yüzden söylüyorum. Görüşmeler devam
3: vurar,
2: ediyor.
3: Vurar.
2: Vuracak tabii ki. Tabii ki vuracak.
3: Vurar. Ali Bey gibi olmaz o. Yani inşallah yani sonu hayırlı olacak.
2: Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı abi İbrahim abi?
3: Bir de Aygün Bey, sizden bir ricam var özel ya.
2: Buyurun efendim. Buyurun.
3: Hani ben Kocaeli'de oturuyorum ya,
2: evet.
3: İyi bir Fenerbahçeliyim, öyle fanatik değil ama.
2: Hı-hı.
3: Ya bu Aziz Bey'le böyle tanışıp fotoğraf çektirme şansımız yok mu ya? Hani ömrümüzü biz oraya vermişiz.
2: Ancak şu hani, yani Fenerbahçe Kocaeli'ne geldiği zaman, yani fikstür zaten yarın çekilecek değil mi? Yarın çekiliyor fikstür. Fenerbahçe
3: yanından nasıl sokulacağız yanına?
2: Abi yok öyle bir şey. Yani şey anlamında stadın yanında etrafına gelirken yani VIP girişleri var yani şeylerin.
3: Ya ben engelli şahısım, ben o Alex değilim ki.
2: Diyorsun. Anladım ne demek istediğini.
3: Hani onun için sizden rica ettim ben.
2: Bir konuşayım abi nedir, ne yapabiliriz diye. Sen numaranı bırak abi, kulübe ben göndereyim numaranı. Onlardan bir dönüş bekle istersen.
3: Numarayı nasıl bırakacağım ben?
2: Sen şimdi telefonu kapatmayacaksın abi. Telefonu evet. Kapatma. Bizim arkadaşımız şimdi senin numaranı alacak. Ben kulübe bildireceğim ama bak ben elimden geleni yapacağım. Ama tabii tamam. Karşı tarafı bilemem. Ne demek istediğimi anladın değil mi İbrahim?
3: Anladım. Yok, size güveniyorum ben.
2: Ben kulübe ileteceğim, merak etme abi. Öte yandan onlar artık nasıl dönüş yapar, ne yaparlar, ne ederler o kısımla ilgili de.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim abi. Kapatma
3: başka
2: telefonu.
3: Başka bir şey var mı? Golcü, Watkins falan diyorlar ama.
2: Var birkaç isim daha var abi ama netleşmeden söylememiz yanlış olur. Sonra bir isim veriyoruz. Diyorlar ki çok isim veriyorsun. Netleşsin ondan sonra yavaş yavaş.
3: Albil diyorlar.
2: Demirbağ diyorlar. Evet var isimler abi. Var var isimler var
3: çok
2: abi.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim abi. Telefonunu kapatma abi. Telefonunu kapatma.
3: Tamam.
2: Kapatma abi.
3: Sağ olun. Çok
2: rica
3: sağ
2: ederim
3: olun.
2: Abim benim. Görüşürüz. Kendine çok iyi
3: bak. Sağ olun.
2: İyi yayınlar Aygün abi. İzmir'den Kral 49 abi. Galatasaray yönetimi gelecek sezon şampiyonluğunu taraftar kadar istemiyor. Aksi halde çabası olurdu demiş. Çok tepki var ya bununla ilgili, transferlerle ilgili. Can Uzun'la ilgili hala devam eden bir süreç olduğu konuşuluyor. Kulübün 60 milyon euro bonservis dediği Galatasaray'da 40 milyon euro civarında bir bonservis bedeli teklif ettiği konuşuluyor. Ama onlarca çok fazla isim duymadım açıkça, ne söyleyeyim Galatasaray'la ilgili. Genellikle Can Uzun üzerinden haberler çıkıyor gazetelerde. Abi günaydın maşallah var bu sabah demiş. Yenge Kastamonu siz nereden demiş. Ha dün söylemiştik ya eşim Kastamonu diye. Sevgili Mehmet Koç kardeşim. Yani biraz karışım ben ya. Elazığ var, Bitlis var, İstanbul var. Belli bir ailenin belli bir kısmı İzmit var, Halıdere kısmı var, İzmit tarafı. Biraz karışığız ya. Sevgili kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Evet, uçaklar, uçak resimleri, çilek resimleri geldi. Ankara'dan Taş Ocağı'ndan Ali Aygün abi iyi yayınlar. Greenwood Fenerbahçe'mize ne katar demiş. Gelirse çok şey katar kardeşim. Görüşmeler devam ediyor. O da uçak resmi koymuş. Havai fişekler koymuş. Dinleyicim var. Günaydın.
4: Günaydın Aygün abi, iyi yayınlar abi.
2: Teşekkürler kardeşim. Kimle görüşüyoruz?
4: Abi ben senaryocu Uğur abi. Şöyle bir senaryo yazdım abi.
2: Söyle.
4: Şimdi abi nüfus müdürlüğüne gideceğim abi. Soy ismim Avcı Osman olduğu için yazmıyorlar, uzun olduğu için. Özitek yaptırsam Radyo Spor'a başlayabilir miyim abi?
2: Uğur'cum senin ismini biz sonradan Hacı Osmanoğlu yapalım, daha garanti olsun.
4: Villa Aygün abi.
2: Bak villa, villa sahibi de olursun, ben sana söyleyeyim.
4: Evet, takipçin de artar değil mi?
2: Ha, her şeyin de artar, villa sahibi de olursun.
4: Abi ben konteynerde yaşıyorum, boşver. Erdembaş'ı dinledim ben akşam hasta odam abi. Kurumludun transferinde sona yaklaşılmış abi, Beşiktaş'ın.
2: İşte onu diyorum ben. Yalnız, görüşmeler devam ediyor, biten bir şey yok hali.
4: Beşiktaş ama şöyle iki tane kulübe ödemesi yapması gerektiği için bunun tutanağını tutması bile saatler sürer diyor adam yani. Zor diyor yani şey tutanaklı, ama o iş atlatılırsa tamam mı yani. Greenwood bitti gibi bir şey abi inşallah. Katılmasın bilmem de uzun süre sonra abi Fenerbahçe'ye heyecan getiren bir transfer olacak abi.
2: Doğru söylüyorsun.
4: Olacak. Yalnız abi biz bu transferle nereye olarak transfer Aygün abi ya? Hiç altyapıdan böyle düzgün 3-4 tane adam çıkartalım falan.
2: Altyapıda Müjdat Yetkiner gelmiş, ona da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bakalım altyapıdan kimler çıkacak, söyle.
4: Kapatmadan bir şey söyleyeceğim Aygün abi. Bu pandemi zamanı mı, bir sene önce mi ne, Beşiktaş'ta Ajax oynamıştı ya abi. 5-0 mı yenilmişti, hatırlıyorsun değil mi? Beşiktaş Ajax maçı 5-0 bitti, 6-0. Öyle bir şey.
2: Gelelim sonuca.
4: Kadrodaki 6 futbolcunun maliyeti 0. Ve onlar şu anda Avrupa kulüplerinde oynuyor. Kendi altyapısından. Şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray altyapıdan futbolcu çıkarsa diğerleri beni gidermiyor. Ben Fenerbahçe'yi konuşayım da. Altyapıdan 5-6 tane futbolcu çıkarsa, oynatsa Avrupa'ya satacak kalkıda çıkaramaz mı ya?
2: Çıkarabilir kardeşim. Niye çıkaramaz?
4: Hiç. Hangi ya, biz az başkanı seviyoruz, diğer başkanları da seviyoruz abi.
2: Peki.
4: Altyapıya önem vermiyorlar Aygün abi ya.
2: Maalesef vermiyorlar.
4: Aygün abi. Uğurcuğum. Bu soy ismi konusunda düşüneceğim abi.
2: Hacı Osman yaparsan bile de garanti. O yüzden bende iş olmaz. Bende sadece nasihat olur. Ben size söyleyeyim.
4: Bende PR yok çok, abi.
2: Kendine çok iyi bak.
4: Görüşürüz abi.
2: Kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, Orkun Kökçe'nin basın mensupları yapmış olduğu bir toplantı vardı. İşte kampı değerlendirmesini yaptı Slovakya'da. Canlı yayına gittik. Telefon hattını tekrar açtığımı söyleyeyim. 0212 363 0434 0212 363 0434 numara telefonumuzun tekrar açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özpek Twitter, Aygün Özpek Instagram ve Radyo Spor'un Twitter hesapları açık zaten biliyorsunuz. 0538 052 1480'de WhatsApp attığımız. Günaydın. Alo, günaydın.
5: Günaydın Aygün Bey, ben Mersin'den Emrah.
2: Emrah Bey hoş geldiniz.
5: Merhabalar, hoş bulduk. Küçük bir şeye değinmek istiyordum efendim.
2: Buyurun efendim.
5: Mesela bu hatta bağlanan Mehmet Özcan Fenerbahçeli arkadaşlarıma sesleniyorum. Birilerini överken birilerine yani şey yapmıyorum. Mesela Aziz Yıldırım masaya yumruğunu vurur. Ali Koç onu yapamaz. Daha önce de Saadettin Saran bunu yapamaz. Aygün Bey, biz bu insanlardan daha iyi Fenerbahçeli değiliz.
2: Ya insanları değersizleştirmemeye çalışmamız tabii, lazım aslında.
5: Tabii Saadettin Bey olsun, Ali Bey olsun, Aziz Yıldırım olsun. Tabii bu insanların işleri güçleri var. Tabii yüzlerce kişi yanlarında çalışıyor. Ve bu takıma başkan olmaya geldikleri zaman bir menfaatleri yok bu insanların.
2: Doğru.
5: Anlatabiliyor muyum? Bunlar bir şeyler için çabalıyorlar. Bir şeyler için yapıyorlar. Yani yapmasınlar bunu. Ben üzülüyorum yani. Gerçekten üzülüyorum.
2: Doğru söylüyorsunuz.
5: Bugün bir Fenerbahçe başkanı olmak için bu insanlar bedel ödediler ya. Neler yaptılar? Bedel ödediler. Onun için yani yapmasınlar bunu lütfen, rica ediyorum.
2: Tabii ki. Peki. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı efendim?
5: Teşekkür ederim. Bunu söylemek için aramıştım.
2: Kendinize
5: efendim.
2: Çok
5: teşekkür
2: iyi bakın. Ederim. Görüşmek üzere. Saygılar. Sağ olun. Çok mersin. Evet, devam edelim mesajlara. Günaydın Aygün abi. Alperen ben, İstanbul'dan. Dün hazırlık maçı çok iyiydi Fenerbahçe. Rakip kötü dememek lazım. 2 sene önce beraber kalmıştı Mourinho aynı takımla. Ya, hazırlık maçları önemli ama tabii ki şunu da söyleyelim. Admine Walker Fenerbahçe'nin çok çok çok altında bir takım. Yani 5-0'lık bir skor kimseyi aldatmasın. Doğru mu Yücel? Yani 5-0 yani biz hazırız falan filan yok. Oynayanların zaten büyük bir kısmı önümüzdeki sene biraz zor göreceğiz orada, onu da söyleyeyim. Günaydın. Günaydın. Günaydın.
6: Günaydın Aygun Bey.
2: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
6: İsmim Mehmet. İzmir'den arıyorum.
2: Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
2: Buyurun efendim.
6: Yabancı konusunda en çok Fenerbahçe şikayet ediyordu. 23 tane yabancısı var. Daha kaç tane almak istiyor? Takım 11 kişi oynuyor. Hı hı. 23 yabancı. Bu ne böyle? Yabancı ülkelere mi çalışıyor Fenerbahçe? Bir bunu merak ettim. Bir de Dünya Kupası'nda hakemleri görüyorum. Hep onlar da şeyleri koruyorlar. Büyük takımları koruyorlar gördüğüm kadarıyla.
2: Ülke anlamında diyorsun. Hı hı
6: hı. Evet. Mesela Arjantin Mısır maçı mıydı en son?
2: Evet ya, o maçta da inanılmaz hataları oldu. Doğru.
6: 4-5 tane pozisyon vardı. Hepsini

0: eksiği eksiği olsun yani. Bir sürü rekorları var, golleri var. Şampiyonlar Ligi var filan. Bir de Dünya Kupası olmayı versin yani. Bu kadar çok mu önemli Ronaldo için?
1: Peki. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı?
0: Ekleyeceğim başka bir şey.
1: Peki. Teşekkürler.
0: Bir de Galatasaray için konuşacak.
1: Buyurun efendim, buyurun. Buyurun.
0: Evet, Galatasaray'ın bence yabancıya ihtiyacı yok. Diyeceğim de bu kadar. Teşekkür
1: Peki,
0: ederim.
1: Teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Günaydın abi. Fixture bugün saat 14'te çekilecek abi demiş. Onu diye biliyorum ya. Bugün ayın 9'u. 14. Tamam, fark etmez. Çeksinler bakalım. Görelim bakalım fikstürü. Çeyrek finaldeyiz. Maçtan resimler gelmiş. Şeyden fotoğraf göndermiş dinleyicimiz. Dünkü maçtan. Dursun Türker'e de teşekkür edelim. Fenerbahçe'nin Admine Bakır maçından bazı güzel fotoğraflar göndermiş. Günaydın. Alo.
2: Selamünaleyküm abi.
1: Aleykümselam.
2: Abi ben Adana'dan İbrahim.
1: İbrahim hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyisin abi.
1: Sağ ol İbrahim. Sen nasılsın? İyi misin kardeşim?
2: Hamdolsun. Çok şükür abi.
1: Dinliyorum seni İbrahim.
2: Abi Galatasaraylı arkadaşlar bağlanıp bazen diyor ya Fenerbahçeliler bizden ne istiyor. Şimdi bizim Fenerbahçe tarafları bağlanıp da Galatasaray'a bir şey dedi mi abi? İsmini getirdi mi?
1: Yok.
2: Ya abi yapmasınlar bunu ya. Ya biz kendi takımımızın aleyhine konuşuyoruz. Yani lehine konuşuyoruz.
1: Lehine.
2: Ondan bile rahatsız oluyorlar. Yani.
1: Anladım.
2: Ya bu holiganlığı bıraksınlar artık. Yani ülkede birbirimize destek olmasak görüyoruz. Milli takımımız işler acısı.
1: Maalesef.
2: Yani bir 65 tane şut çekebilecek bir ülke yok yani. bin galibiyete eşdeğer.
1: Doğru söylüyorsun İbrahim. Güldürme beni İbrahim sabah sabah
2: abi,
1: ya.
2: Abi espriler ülkesiyiz. Yani şaka gibi yaşıyoruz.
1: Doğru söylüyorsun. Peki ekleyeceğim bir şey var mı İbrahim?
2: Abi Greenwood inşallah gelir. Bir de sağlam bir para çektik mi? Tamamdır inşallah.
1: Peki. Görüşürüz kardeşim. Kendine çok
2: abi,
1: iyi bak.
2: Abi tüm Fenerbahçelere selam olsun.
1: Aleyküm selam kardeşim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ ol. 65 şut çektik hakikaten ya. Yani şeye bedel neydi? 1000 zafere bedel maçtı ya. Hiç kıymetini bilmiyorsunuz. Adam daha ne yapsın sizin için ya? Ha? Adam daha ne yapsın sizin için? 1000 bedele maç şey yapmış. Adam daha ne yapsın sizin için? Evet devam edelim. Güneşli bir Strasbourg sabahından hepinize günaydın. Hem dinleniyoruz hem de dinlendiriyoruz demiş dinleyicimiz. Fırat kardeşimize okey'e da teşekkürlerimizi iletelim. Alo günaydın.
3: Günaydın Aygün abi.
1: Kimle görüşüyoruz?
3: Ankara'dan Murat abi.
1: Murat hoş geldin.
3: Hoş buldum abi. Galatasaray taraftarıyım. Herkes tatilde herhalde abi. İlk aramanda düşürdüm.
1: Yo bayağı arayan var değil mi? Bütün ekran yanıyor diyor. Şansımıza demek ki bizim.
3: Düşürdüm. Aynen şanslıyız abi bugün yani.
1: Yoksa bütün lambalar yanıyormuş.
3: Abi takımımızdan transfer bekliyoruz ama herhangi öyle bir...
1: Vallahi bir şey yok ya. Galatasaray'dan şu an bir Can Uzun görüyorum gazetelerde. Onlarca bir şey görmüyorum ama Dursun Başkan açıklama yaptı. Merak etmeyin
3: dün,
1: transferler yapacağız
3: diye. Dün Fenerbahçe maçını izledim abi. Tesadüfen şöyle bakayım dedim hangi kanalda veriyorum diye. Fenerbahçe yani oynadı. Ben oyunu beğendim. Yani o kadar kötü oynamadılar yani hazırlık maçında olmasına rağmen. Yani bizim yönetimimizin buna bir an önce bir el atması lazım transfer olayla. Gidecekler, kalacaklar. Kimler gelecekse ona göre bir yani plan belirlemeleri lazım. Her sene dediği gibi bir spor yazarı yazmıştı herhalde. Galatasaray sabahleyin Ertelam da söyledi. Galatasaray hep böyle fırsat transferi üzerinden bu noktalara geldi. Icardi, Osimhen'de.
1: Doğru.
3: Yani gerçekten de plan proje yok gibi görünüyor gerçekten yani dediği gibi şöyle dikkatlice baktığın zaman. Yani inşallah bir an önce transferler gerçekleşir yani herkes onu bekliyor. Bir de abi ben Kastamonluyum. Eniştemiz oluyorsun. Bundan sonra aradığımda enişte diyeceğim. Bilgin olsun. Enişte diyeceğim. Ben de Kastamonluyum bu arada.
1: Vay kardeşim benim.
3: Ben de Kastamonu araştırıyorum.
1: Hemşeri. Hanım
3: köyü. Yengenize selamlar.
1: Sağ olasın. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ ol. Aygün Bey Fenerbahçe çok sayıda yabancı var. Harcama limitleri vesaire derken bu transferler nasıl yapılabiliyor demiş. İşte demin de söylediğimiz gibi yani şu anda Fenerbahçe'nin mutlak suretle satış yapması gerekiyor. Satış değil, satışlar yapması gerekiyor. Yani kadroyu bir şekilde boşaltması gerekiyor. Zaten Sayın Başkan da bu konuyla ilgili herhalde önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacaktır. Günaydın. Son dinleyicimiz galiba değil mi? Günaydın. Alo.
4: Günaydın.
1: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
4: Aygün Bey ve Burhan.
1: Burhan Bey. Burhan Bey hoş geldiniz.
4: Hamburg'dan arıyorum.
1: Hamburg'dan Burhan abim geliyor.

0: Evet, fotoğraf göndermiştim.
1: Gördüm abi, nasılsın, iyi misin?
0: Sağ olasın Aygün Bey, siz nasılsınız?
1: Teşekkürler abi. Hamburg'da havalar nasıl abi?
0: Allah afiyet versin. Hamburg güzel ya. Bugün biraz bulutlu. Ya güneş yok.
1: He. Hadi bakalım. Biraz ses şey geliyor arkadaşlar, yurt dışı olduğu için. Benim sesim de oraya biraz fazla 2-3 saniye röterle geliyor. Bilginiz olsun. Buyurun, dinliyorum sizi efendim. Buyurun.
0: Evet, şey ya Aygün Bey, bu santrafor konusunda hep şey yapıyoruz da. Bence Şerif'e biraz daha şans verilmesi lazım. Ben yeterince şans verildiğini düşünmüyorum yani.
1: Şu gelecek vadeden bir futbolcu. İşte gelecek vadeden bir futbolcuyla yola çıkmak biraz risk oluşturucundan dolayı kiraya verilme durumu biraz daha yüksekmiş Şerif'in.
0: Ama çocuk başlamadan bitirdik biz adamı hocam ya. Adam sahaya çıkmadan bu adam iyi değil, bu adam şöyle değil.
1: Maalesef.
0: Ya tamam, belki de iyi değildir ama ya adamı bir neşe bile bırakmadık ya. Daha doğru başlamadan yani gerçekten bir atı koşabilecek bir atın başına vurduğun zaman o at şaşırır ya.
1: Doğru, doğru.
0: Yani
1: doğru.
0: Bu çocuğa ben yeterince şans verildiğini düşünmüyorum yani. 50-60 milyon vereceğinize birkaç maç en azından hakkında konuşmadan şans verilmesi lazım.
1: Doğru söylüyorsun. Doğru. Doğru.
0: Onun dışında ben yani ben çok milliyetçi bir insanım. Yurt dışında yaşadığım için oluyor galiba bu olaylar. Yani ben çok paranın verildiğini, yani futbolculara aşırı çok paranın verildiğini düşünüyorum.
1: Almanya'da rakamlar
0: özellikle
1: nasıl?
0: Dediğiniz nasıl gibi.
1: Rakamlar nasıl Almanya'da?
0: Almanya'da
1: yani futbolcu ya, maaşları
0: Türkiye'de
1: anlamında.
0: Altyapıya değer verilmiyor. Yani
1: ya
0: altyapı futbolu yok. Yani altyapı futbolunun olmadığı bir ülkede taşıma suyuyla deniz yapmaya çalışıyor.
1: O da yürümez. Taşıma suyuyla da yürümez işler.
0: Yürümüyor işte. Görüyorsun. Her sene veriyorsun yüzlerce milyon euro. Şey Avrupa Ligi'nde yarı milyonu yükselemiyor. Demek ki bir yerde yanlış yapılıyor. Bence de altyapı konusunda Türkiye'de altyapı ligi kurulması lazım. Altyapı ligi kurulmadığı sürece Türkiye'de herhangi bir başarıya ulaşacağına inanmıyorum.
1: Peki. Ekleyeceğiniz başka
0: daha
1: bir şey var mı?
0: Sizi. Saygılar, iyi
1: yayınlar. Saygı bizden, diyorum. Hamburg'a sevgilerimizi iletelim. Saygı bizden, kendinize çok çok iyi. İyi bakın, tekrar görüşmek üzere.
0: İnşallah, iyi günler.
1: Saygılar. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Antalya'dan Levent Aksakal Beşiktaş'ın transferlerini merak etmiş. Onları yorumlar mısınız demiş. Hepsini yapacağız. Şu an hattımızda yaklaşık herhalde bir 30 senelik arkadaşım Serdar. Öyle tahmin ediyorum. Değil mi Serdar? Serdar Kalaycı var şu an hattımızda. Fenerbahçe'ye uzun yıllar. Anadolu Ajansı'nda inanılmaz istatistik haberler geçerdi. Serdar bizlerin gününü kurtarırdı gazete olarak, ben size söyleyeyim.
3: Demiydik Aygün abi.
1: Serdar iyi bir Fenerbahçe muhabiriydi. Serdar, sevgili Serdar Kalaycı bizlerle beraber Habertürk ekranlarından da kendisini zaten takip ediyorsunuzdur. Serdar yeğenimiz, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin?
3: Teşekkür ederim Aygün abi. Sen nasılsın? Ben de dinliyordum güzel programını.
1: Sağ ol, teşekkürler.
3: İyiyiz valla. Biraz yoğunuz günlerde biliyorsun. Dünya Kupası bir yandan, transferleri bir yandan takip etmeye çalışıyoruz derken futbol gündemi bir hayli. Aslında bizim sevdiğimiz günler değil mi? Özellikle senin Aygün abi.
1: Transfer dönemlerini biz severiz Serdar, bilirsin sen.
3: Ben transfer dönemlerinin en top gazeteci abilerimizden birisiydim.
1: Estağfurullah. Yok artık emekli olduk Serdar. Gençlere yok, bıraktık artık bu işleri.
3: Olsun abi, ustalık bitmez.
1: Eyvallah. Serdar, Dünya Kupası dedin. Aslında şunu sana sormak istiyorum. Oradan başlayayım istersen. Sence evet. Dünya Kupası'nda uygulanan kurallar ligimizde uygulanabilir mi veya uygulanabilecek mi? Oradan başlayalım istersen. Neler söylersin?
3: Yani aslında bu tabii hani süreye oynama hareketleri bence iyi de olur diye düşünüyorum. Hani sürü olası zaten düşünülmüyor genelde.
1: Evet, doğru.
3: Onun haricindeki kurallar bence iyi olur. Hani bu ağız kapatıp kırmızı kart görme konusu olsun, o süreye oynama hareketleri olsun. İşte hani sakatlanan oyuncu kenara gelirse bir dakika bekliyor falan. Ya bunlar bence bizim ligimize ihtiyacı olan şeyler. Çünkü geçen sezon da çok gördük. Aslında sadece geçen sezon değil, ondan önceki sezonlarda da bu tip hareketlerin yapıldığını hep görüyoruz. Hani sen futbolun doğallığında vardır, zaman geçirmek için kullanılır ama bizde çok abartılıyordu.
1: Çok.
3: Ya bu tip kuralların gelmiş olması beni bir futbol sever olarak sevindirdi. Ama bizde tek endişem şu ki Ergin abi, hangi iyileştirmek için bir şey yapılsa bizim futbolumuzda bu inanılmaz suistimal ediliyor. Yani biz bunun da bir şekilde sayesinde suistimalini bulabilir miyiz? Kime ne kadar uygulanır? O süreler doğru tutulur mu? İşte eminim ki onun için itiraz başlayacak işte. Şu maçta şu pozisyonda hem o 5 saniyeyi doğru tutmadı da şöyle yapmadı böyle yapmadı. Bunun da kavgasını veririz. Bundan korkuyorum. Çünkü ne zaman bir işte var konusunda yani varsız dönemleri hatırlıyoruz Ergün abi. Belki de bu kadar abartı inanılmaz saçma tartışmalar yoktu. Şimdi hani zaten var göz göre göre nasıl verdi diyebileceğimiz bir tartışma boyutuna geldik. Hani vardan da görülüyor. Evet işte tabii hala herkes farklı. Adamın bir hareketi oluyor. Vardan görüneni bile tartışmaya başladığımız için iyi olur diyorum ama bir yandan da bu tartışmaları daha da alevlendirip büyütecek diye düşünüyorum. Ama bize lazım. Gerçekten lazım abi. Öyle düşünüyorum.
1: Ya biz de biliyorsun ya. Futbolcu bir yatıyor. Bir tanesi vardı. Allah hangisiydi? Eyüp maçında mı? Bir sahanın dışında sakatlandı. İçeri sahanın içine falan girdi. Biliyorsun değil mi sen? Döne döne sahanın içine girdi. Dakikalarca sahanın içine kaldı ya. İnanır gibi değil o. Yani Pendik miydi, Eyüp miydi? O Eyüp'ten de galiba. Tam hatırlayamadım futbolcu.
3: Sakatlıklar elbette yaşanacak. Bu sakatlıklara anlık reaksiyonlar elbette olacak. Yani hani bizler de profesyonel olmasak da böyle amatör oynadığımız zaman biliyoruz bu konuyu. Sakatlığın sahanın içinde anlık ne olduğunu ama bazen gerçekten hani sahanın içinde böyle sanki artık ayağı kırılmışçasına verilen tepkilerin ardından o maça devam edilmesi. Bunları çok yaşadık. Bunların önüne geçilebilmesi açısından pozitif görüyorum ama vurgulamaya çalıştığım gibi yani bu işler böyle nasıl idare edilir bizde? Onun idaresinden korkuyorum.
1: Kolay
3: bir tartışma
1: değil.
3: Bir tartışma daha gelmesin abi futbolumuza. Tartışma istemiyoruz.
1: Valla inşallah gelmez. Dün akşama dönmek istiyorum. Admina Wacker maçına dönmek istiyorum. Fenerbahçe evet. 5-0 kazandı. Cengiz evet. Ünder, Milan Škriniar, Fred, Bekao ve Glitia kendi kalesine attı. Ve Fenerbahçe ilk hazırlık maçını 5-0 kazandı. Fenerbahçe'yi nasıl buldun? Özellikle süre alanlar açısından baktığın zaman neler söylersin sevgili Serdar Kalaycı?
3: Yani aslında şimdi Fenerbahçe'de Ergün abi böyle dönemleri sen de çok çok iyi bilirsin. Yeniden bir yapılanma başladığı zaman mevcutteki futbolcular kendilerini daha çok göstermek isterler. Mutlaka o geçen seneden üzerlerinde bir iz kaldıysa bu izleri atmak isterler. Hele hele bu bir de sezonun ilk işte hazırlık döneminin maçı olduğu için futbolcuların performansı bence gayet iyi. Yani tabii ki şunu da kabul etmek lazım. Yani karşılarındaki rakip öyle çok sağlam Fenerbahçe'nin gücünü ortaya koyabileceği, kendini net bir şekilde test edeceği bir rakip değil. Bunu da unutmamak lazım ama yine de o takımın hazırlık sürecindeki kompaktlığını, nereye doğru gittiğini aslında o takımın psikolojisini yansıtır. En basit bir mahalle takımıyla oynasanız bile hazırlık döneminde o takımda hocanın ne istediğini futbolculara aktarması, o futbolcuların sağ içindeki hücum tarzları, savunma yapışı, yani bunu o mahalle maçında bile, mahalle takımına karşı bile bu kompaktlığı gösteriyor olması çok önemli Fenerbahçe'de, yani futbolcuların. Bence bu anlamda İsmail Hoca'yı mutlu etmiştir. Yani çünkü yani sağ içinde Admira Bakır karşısında Fenerbahçe ne yapmak istediğini gösteren bir oyun ortaya koydu. Yani bir oyun kompaktlığını ortaya koydu. Bunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden bence çok pozitifti, çok netti. Hani zaten baskını başladılar maçta. İşte Cengiz Ünder'in 9. dakikada o golü geldi hemen. İşte ya hazırlık süreci ya. İşte hazırlık sürecinde bu aranızda bile maçlarsı yapsanız antrenmanlardan hatırlarız ne kadar büyük sevinçler yaşıyorlar. İşte burada maç formanızı giyip sahaya çıkıyorsunuz en neticede ve çok çok da güzel pozitifti bence. Daha sonra ataklar tabii devam etti. Fenerbahçe hep maçın içinde maçı tutuyordu zaten. 43. dakikada Škriniar'ın bir golü geldi. 2-0 diğer arasında soyunma odasına gitti. Tabii ikinci yarıda değişiklikler de yapıldı. Hazırlık maçı neticede. Bu hazırlık maçlarında her zaman gördüğümüz gibi çok çok kişiye süre vermeye çalışıyor. Her zaman hocalar. Ve futbolcuların da performansı geçen seneki hani o takımda yer etmiş isimlerin zaten çok değişmemişler. Yani bugün bir baktığımız zaman işte Gendüzlidir, işte takımdaki Fred mesela geçen senenin yani çok oynamadı Fred ama sonlara doğru süre almaya başladı. Aslında Fred ne kadar yaşı geçse de Fenerbahçe orta sahası için ne kadar önemli bir isim olduğunu hala da gösteriyor. Bence biraz tecrübe konuşuyor ki tam bir 8 numara Fred. O yüzden İsmail Hoca'nın da aslında Fred'i takımda tutmak isteyişini duyuyoruz ki sebebi de bu. Yani takımda Gendüzli, İsmail bunlar ne kadar orta sahaya bir 6 numara fonksiyonunda önemli katkılar verseler de gerçek 8 numara o takımda Fred Biraz transfer politikasını da bu yüzden merak ediyorum yani.

0: geçen sezonun A takım listesindeki yabancıların çoğu hala iyi performans veriyorken bu ayrılıklar nasıl yaşanacak? Biraz merak konusu değil mi Aygün abi? Bu konuda transfer yapılacak ama nasıl yapılacak? Takım boşaltmak gerekiyor. Diğer oyuna giren oyuncular da işte hani Levent Mercan da iyiydi. İşte Mustafa ortalama gibi gördüm. Çağrı Balta zaten antrenman kampın çok böyle önemli isimleri arasında gösteriliyor. Onu da gördük. Yani çok da böyle farklı bir futbolcu görmedik ama bence yavaş yavaş kendini daha fazla bulacak. Çünkü teknik heyet ona çok güveniyor. Fenerbahçe kadrosuna katarken de beklenti büyüktü. İşte Batu Elmaz'ı da gördük aynı şekilde geçen sezonu başka bir takımda geçirdi. Yani bunların yerine oyuna girenler de yine hep karma eden. Yani Bekao da dışarıdan kiralıktan geldi. İrfan Can Eğirbayat aynı şekilde. Yiğit Efe Demir takımdaydı. Adem Yeşilzut aynı şekilde dışarıdan. Asensio. Yani daha gençleri de gördük. Fenerbahçe pozitif başlamış kampa, onu gördük. Yani onu söyleyebilirim. Bu başlangıç dediğim gibi, başında vurguladığım gibi, Admiral Walker birçok şeyleri test için bir rakip kabul etmeyebilirsiniz ama takımın doğru yolda olduğunu, en azından kamp sürecini düzgün geçirdiğini anlamamız için birebir bir maçtı. Ha, bundan sonraki maçlarda daha böyle sert rakipler çıktıkça aslında takımın o direncinin nereye kadar gelebildiğini de hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Şimdilik pozitif görünüyor benim açımdan. Öyle söyleyebilirim Aygün abi.
1: 42 futbolcu var değil mi şu anda? Yani kampta galiba 36 futbolcu var. Toplam 42, işte milliler vardı. Onlara izinler verdi.
0: Milli takımlardan dönecekler 42.
1: 42 evet, futbolcu. Yani nerede? Pardon.
0: İnanılmaz bir futbolcu bolluğu.
1: Rahmetli.
0: Ne ararsanız var. Hangi mevkiyi ararsanız var.
1: Hasan Özaydın dönemi miydi neydi? Deraz testlerinde 60'a yakın futbolcuyla antrenman yapmıştı Fenerbahçe. Hatta sahayı ikiye bölmüşlerdi. İkiye üçe ayırmışlardı. O dönem biliyorsun Fenerbahçe gol atan herkesi almışlardı. Rahmetli Hasan Özaydın döneminde. Her futbolcu alınmıştı. Sence nasıl bir yaprak dökümü olur sevgili Serdar? Yani düşüncelerini çok merak ediyorum. Yaprak dökümünden kastım, bir kere kadroyu boşaltman gerekiyor. Yani 25-28'e inmen gerekiyor. 42'nin üzerine 2-3 de transfer yapsan 45 yapar. Bu en az 3 transfer yapacak gibi gözüküyor Fenerbahçe'nin şu anda en az anlamında.
0: Evet.
1: Yani nereden baksan bir 17-18 futbolcu göndermesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ne dersin?
0: Evet abi, şu anda zaten şimdi geçen sezonun A takım listesine baktığımız zaman A takım listesinden bir de şimdi bu sezon Muriç ve Nathan Ake de eklendi ki hani şimdi Greenwood'un da gelmesi bekleniyor. Her şey tamamlanmış, en azından gelen net bilgiler öyle. Şimdi bu iki ismin henüz eklenmiş olması, iki yabancının eklenmiş olması ile beraber zaten 10+4 olduğu için yani yaş sınırı aranmayan futbolcunun 10 olması gerekir sezona giriş yapmak evet. için. Şimdi sadece Muriç ve Ake'ye yer açmak için bile o bildiğimiz klasik o kadroda saydığımız isimlerden iki kişiyi çıkarmak gerekiyor.
1: Evet, şimdi, evet.
0: O yüzden hep şey söylüyorum ben, yani sürpriz ayrılıklar olacaktır. Öyle görünüyor. Mesela kimsenin aklına gelmiyor ama Aygün abi bence hani kadrodaki özellikle Greenwood gelirse Fenerbahçe'ye yani beklediğimiz gibi transferi bugün yarın öbür gün açıklanırsa eğer Greenwood'un bugün bir Talisca'ya ne kadar ihtiyacı olacak Fenerbahçe'nin? Mesela onun bölgesinde Asensio var biliyorsun. Tamam, Talisca'yı yokluktan santrforda da Fenerbahçe çok kullandı mecburen. Ama Talisca'ya ne kadar ihtiyacı olacak? Oyun yapıp ya yani 11 planlamasında bu bir soru işareti yaratıyor. Savunmada bir isim daha duyulmaya başlandı. Yani yerli bir stoper rotasyonu olmalı mı diye. Yani
1: Adil Demirbağ ismi çok fazla evet. plana çıkıyor. Sol stoper.
0: Geçiyor. Şimdi onun isminin geçmesi bana doğrudan Osterwolde ayrılığını düşündürüyor.
1: Ya Çağlar Söyün, Çağlar da ayrılı olabilir belki de.
0: Evet, yani hani Roma'nın bir hep ilgisi olduğunu düşündüğümüzde acaba orada bir Osterwolde'ye satıp para kazanma planı var mı? Pek tabii ki olabilir. Yani hani sol stoper rotasyonu için bir yerli düşünülüyorsa Nathan Ake'nin arkasında zaten iki tane yabancıyla stoper rotasyonu bence 16-4 kuralında çok büyük lüks. Yani 10 tane 10 oyuncu oynatabiliyorsunuz o yaş sınırına uymayan ve bunların aynı mevkide 2 tane adam bu da zaten ters geliyor. O yüzden zaten bence Osterwolde ile bir ayrılık yaşanabilir. Her ne kadar Talisca geçen sezonun gol yükünü sırtlanan oyunculardan birisi olsa da bu sezon kadroda alacağı yer çok önemli. Yani az süre alması, onu ikinci yarılarda o güçlü bir rotasyon için kullanabilir mi? Açıkçası merak ediyorum. Yani orada biraz sıkıntılı görüyorum o işi. Şimdi bir taraftan diğer yerlere de bakıyorum. Hani Cendüzlü, Kante bunların geçen sezon bu ikilinin ikinci yarısında ortaya koydukları performansı düşündüğüm zaman hani bir dönem bu Kante için maaşında iyileştirme isteniyor, bu gibi görüşmeler yapılacak bir şeyler konusunda. Ya bunlar biraz sıkıntı yaratabilir. Ben orada o ikiliyi bozacaklarını çok sanmıyorum. Biraz sağ bekte, yani Semedo'ya bakıyorum, çok vasat bir performans geçirdi. Semedo üzerinde bir değerlendirme düşünce olabilir ama bu sefer oraya da ikinci bir adamı bulmak gerekecek. Solda Jaden Osterwolde sol bek dedik ama sol stoper. Diğer tarafta Archie Brown konusu var. Archie Brown'da talipler vardı ama tabii Fenerbahçe'nin solunda Levent tek başına yetmez mutlaka.
1: Dün Levent'le Musaba birliklerini beğendin mi? Levent, Mercan ve Musaba. Musaba'yı nasıl buldun dün de?
0: Musaba'nın yani biraz daha ileri taşıması gerektiğine inanıyorum Fenerbahçe'de performansı.
1: Gideceklerde birinci sırada gözüküyor şu an Musaba.
0: Aslında ondan iyi, güzel bir hatırlatma oldu Ergin'e. Musaba'dan ben başlamak istiyordum da bir anda gözün benim o diğer
1: hani
0: ayrılıkları olur mu ya takılacak isimlere geldi. Musaba en mümkün görünen bir numarada o. Ama geçenlerde Musaba isim böyle yazıldığında, Musaba ve birkaç isim tabii daha Avusturya kampı başlamadan önce kulüp bir açıklama yapmıştı. Hatırlarsan hani oyuncuların tabii ki oyuncu değersizleştirmek istemiyor kulüp ama gerçekten bir numarada Musaba görünüyor. Yani Musaba Musaba'dan beklenen o hücumdaki oyun sertliğini bir türlü bulamıyor Fenerbahçe. Tam birebirlerde Süper Lig'de yapabiliyor bazen ama daha sert, daha agresif bir oyuncuya ihtiyacı var. Bence de bir numarada Musaba'yı görebiliriz. Yani geride Osterwolde para kazanmak anlamında Osterwolde değerlendirilebilir. Kafamda Talişka soru işaretleri bırakıyor. Archie Brown konusunda hani önce bir talipler olduğu için Archie Brown acaba onu da elden çıkarabilir mi diye böyle bir cümlesi yaparken ama onun yerine de birisini bulmak zorunda olduğunu da düşününce aslında o Archie Brown her ne kadar çok asist üretememişse de atletizmi olan bir kanat oyuncusu. O topu çizgiye indirebiliyor. Belki de o hareketlilikten İsmail Hoca faydalanmak isteyecektir. O yüzden kalabilir. Yani ilk etapta çok böyle şeyle gelse hani Talişka ismi yok canım, Talişka gönderilmez desek de olursa hiç şaşırmam. Bir Nene konusunda
1: Nene de aynı şekilde.
0: Evet, Nene'yi satsa şimdi yabancı olduğu için tamam, Nene belki kurala U23 kuralına uyuyor. O yüzden Nene'ye dokunmayabilirler. Çünkü yani orada bir sıkıntısı yok zaten Fenerbahçe kulübünden. O kadroya istediğiniz kadar U23 oyuncusu doldurun. Onda sorun yok kuralda. Dolayısıyla Nene o bakımdan kurtarıcı olabilir durumu. Ama bu saydığım 3 isim belki de 4 isim Arşi'de katılır mı işin içine. Bunlarda bir popuş bekliyorum açıkçası. Çünkü yabancı bir santrforda kuvvetli bir şekilde ben bekliyorum Aygün abi. Bilmiyorum hani bu Greenwood kanat forvet olduğu için. Aynen. Ama tabii santrfor farklı. Greenwood'u sağ kanada koyduğunuz zaman tamam, sağ içte oynayan rakip hücumlarda rakibin sağ yara alanı çok iyi etkili kullanan hızlı bir oyuncu ama yani direkt Greenwood'u santrfor oynatmak onun meziyetlerini kısmak anlamına geliyor. Yani o yüzden hani ben direkt sağda oynatacağını düşünüyorum. Öyle bir Fenerbahçe'nin hücumuna katkı arayacaktır İsmail Hoca. Bir santrfor daha beklediğimize göre yabancı bir santrfor olacak ki burada da hatırlayacak olursan Giresi ismi çok kuvvetliydi. Daha sonra Giresi kulübünün biraz bonservisle geri adım atmaması derken Oliver Atkins gündeme geldi ki ama o da çok yüksek bonservis bedeli. Yani burada tabii sen daha iyi bilirsin Ergin abi bu işleri. Transfer pazarlığında gerçekten de yani rakamlar çok yüksekten açılır. Siz ne kadar iştahlı görünürseniz futbolcunun kulübü orada korur, o taviz vermez. Ama başka talipleri de çok sıkı yoksa futbolcunun sonlara doğru gelindiğinde sezonlar yaklaşırken transfer oluverir. Karşı taraf biraz düşmüş olur. Böyle bir süreç yaşanıyor diye biliyoruz en azından.
1: Akşam pazarı biraz daha yatkın Fenerbahçe'ye baktığın zaman. Pazarı. Hani derdik evet, ya medyada da akşam pazarı derler. Son dönemde Avrupa'da biraz daha erken bitiyor. Türkiye biraz geç, o anlamda bir avantaj anlamda. Belki akşam pazarını bekliyor olabilir ama şu andaki kadro açık ve net sana söyleyeyim. Turu geçme anlamında kafalarda biraz soru işareti oluşturur mu sence sevgili Serdar?
0: Ben orada da şeyim, bence kesinlikle oluşturmaz Ergin abi. Çünkü yani tabii ki karşı takım Fenerbahçe'den Gornik, Zabrze, Fenerbahçe'den daha hazır olacağı kesin. Çünkü onlar da biraz daha erken başladığı için. Biraz daha antrenmanlara önceden başlayıp o tempoyu tutuyorlar ama Fenerbahçe'nin kadrosu Gornik'in çok çok üstünde bir kadro. Yeter ki hazırlansın. Yani bunu birebir futbolcuları saydığımızda geçen sezonki Fenerbahçe'yi düşündüğümüzde kadroda bir giden Alvarez var. Başka da kimse yok. O da zaten sakatlı sezonun için.